0: galibiyet oranını da yakalamayı başardı yine Okanucu.
1: Ya şu çok değerli. Yani hocanın zaten bu rakama ulaşması çok çok tek başına değerli bir konu. Ama oyunun içerisine bakarsak, oynanan oyuna bakarsak, senin verdiğin noktadan giriş yapayım. Buyurun. Kesinlikle Galatasaray iyi oynamıyor. Geçen sezonun ikinci devresinin belli bir döneminden itibaren de böyle iyi oynamıyordu. Bir şekilde bireysel performanslarla iş bu noktaya geldi. Ama geçen senenin bir mazereti vardı. Sert Şampiyonlar Ligi ortamı, Şampiyonlar Ligi'nin devam etmesi, ligdeki mücadelenin sertliği. Bu sezon daha farklı şeyler bekleniyordu. Çünkü ciddi bir sinyaldi Galatasaray'ın. Neredeyse lig uzasa Galatasaray şampiyonluğu verecek noktaya gelmişti geçen yıl. Belki de daha farklı bir şey bekleniyordu. Ama ne istenilen takviyeler yapıldı, ne de oyun noktasında bir iyileşme gerçekleşti. Evet, iyi oynamamasına rağmen kazanmak şampiyon takım adetidir. Buna bir şey demiyorum. Bu kadar formsuz haldeyken, hem bireysel anlamda hem de takımın bir oyununda bir şey yokken Galatasaray'ın bu puanları alıp bu haftayı lider kapatması bence çok değerli. Burada hemfikiriz. Ama şunu da altını çizmek lazım. Hoca çok başarılı, rakamlar güzel ama üst üste 5. sezonunu idrak eden bir hocanın oyunun başka bir şey olması lazım hocam. Ya çok kötü, bakın Galatasaray Kocaelispor maçında oldukça kötü oynadı. Bakın oldukça kötü oynadı. Bireysel bazı performanslar vardı ama takım anlamında Fenerbahçe için sorduğum soruyu yine size soracağım. Ve izleyicilerimize, Galatasaray ne oynuyor? Galatasaray'ın nasıl bir 3. bölge aksiyonu var? İkincisi, hangi oyuncunun performansı arttı? Düşen oyuncular var mesela. Sané'nin performansı niye bu kadar düştü? Sané niye bu kadar kopuk? Ondan sonra işte
0: Barış Alper çok.
1: Barış Alper tam geçen sene de böyle açmıştı. Çok iyi kapattı ama o da böyle yani hani ekstra, çok ekstra ben kötü bulmuyorum Barış Alper'i ama o da istenenin çok uzağında.
0: Hocam bak, Osimhen'i bir kenara bıraktığımızda
1: Osimhen'siz konuşuyorum. Osimhen evet, varsa farklı
0: şey. Osimhen iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Bilmiyorum katılacak mısınız? Bence bir tane isim var. Torreira şu anda.
1: Torreira
0: performans veren.
1: Performans veren ama geçen senenin üstüne koymuşluğu yok. Geçen sene de iyiydi. Şimdi baktığınızda Galatasaray'da bir defa savunma problemleri peyda olmaya başladı. Eskiden bu kadar çok gol yemiyordu. En az gol yiyen takımlardandı. Geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam en az 2 gol yiyen takımdan biri. Galatasaray.
0: Beraber.
1: Baktığınızda
2: bu sene fazla yedi geçen sezon.
0: Zaten farkı da
1: şeyle Göztepe'yle Galatasaray en az gol yiyen Göztepe'yle Galatasaray'dı.
0: Hemen bakayım hocam bir rakamları, siz devam edin.
1: Şimdi baktığınızda çok kolay gol yemeye başladı Galatasaray. Orada bir kopukluk var. Savunmadaki performanslar, bireysel performanslar çok zayıf. Kafaya tam oturmayan, değişen bekler.
0: Evet. Galatasaray geçen yıl 30 gol görmüş kalesinde. Göztepe 32 gol yemiş. Evet. Fenerbahçe 37 gol yemiş. Evet.
1: İkisi Göztepe ile Galatasaray. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi baktığınızda böyle bir performans düşüklüğü var. Çok kolay gol yeme hususu var. Bir de hocam hücum noktasında hiçbir varyasyon, duran top organizasyonunuz yok. Üçüncü bölge organizasyonunuz yok. Osimhen'i çıkarınca zaten hiç gitmiyor takım. Yani Galatasaray ile ilgili de şunu söyleyeyim. Galatasaray bu şekilde devam ederse, mesela ben bu hafta Trabzonspor maçından %1 milyon puan kaybı bekliyorum. Yani şimdiden söylüyorum. Salı
3: %1 milyon.
1: Evet. %1 milyon.
0: Cumartesi akşamı maç.
1: Evet. Puan kaybı bekliyorum. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum. Oradan ekstrem kezler ağaç gider 5. dakikada kırmızı kart görür, 20. dakikada kırmızı kart görür Trabzon. Hani normal şartlar altında. Artı Kasımpaşa maçında da çok zorlanacağını düşünüyorum. Yani şimdiden söylüyorum. Milli takım arası Galatasaray'ın tempoyu arttırması lazım.
3: Peki Burak, sana bir soru sorabilir miyim?
1: Sor Burcu.
3: Ya bu mesela Kocaelispor da evet, yani kalburu üçlü bir takım. 9
1: ona
3: puan.
1: Da değince.
3: Çok da sert
0: İyi
3: bir takım.
0: Onlarda.
3: Yani değince. Şampiyonlar Ligi dönüşü, ben Galatasaray'ın daha da zorlanmasını bekliyordum bu maçta. Ama inanılmaz domine ettiler oyunu. Yani ya Kocaelispor çok farklı oynadı ya Galatasaray bu kadar kötü değil. Yani ben mesela maçı seyrederken dedim, Galatasaray yine hareketlendi yani 3. bölge baskısını yapmaya, yani Kocaelispor hiç çıkamadı.
2: Hocam biraz işte hocam, şimdi, yani Kocaelispor üzerinden de okunur. İşte yani
1: girecektim.
2: Yani değil mi hocam? Biraz Kocaelispor yani üzerinden okunur.
1: Şimdi Kocaelispor bir defa orada hani orada da konuşmak istiyorum. Kocaelispor bir defa çok kötü oynadı hocam. Hiç yani gelmeseymiş daha iyiymiş yani. Kocaelispor da büyük camiadır yani.
3: Evet.
1: Çok büyük bir camia. Yatırım da yapıyorlar. Kadrosu da fena değil. Ama zaten şöyle bir şey var. 90 dakika savunma yaparak hocam, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe

0: bir takımlara ya 10 maçın birinde puan alırsın. Bak 90 dakika savunma yaparak oynayamaz. Neden sonra son 10 dakika çıkmaya başladı, pozisyon buldu? O genç çocuk kafayla altyapıdan çıkan santrafor arkadaş kafayla bir pozisyon yakaladı. Çıkınca zaten pozisyon bulacaksın. Yani Galatasaray, bakın hocam, 11 kişi topun arkasına geçti Kocaelispor. Bu vardır futbolda ama hocam, topun arkasına geçtiğinde eğer kontraya çıkabiliyorsan, rakibin takım boyunu uzatabiliyorsan, top kapıp rakibi, yerleşen rakibi 6-7 defa geri koşturabiliyorsan 11 kişi topun arkasına geç. Başka türlü hiçbir anlamın yok. Hocam pozisyonu yok. İlk isabetli şut 85'te mi ne geldi Furkan?
1: Evet. Bir tane direkten dönen pozisyonları var.
2: İlk yarıda.
0: Kocaelispor Agüero'nun getirdiği pozisyon.
1: Evet. Sol, o çok iyi.
0: O da kontrada. Agüero'nun getirdiği pozisyon. Evet. O da bir kararsız kaldı. Hatırla pozisyonu. Bir neye uğradığını şaşırdı o da, o kadar boşluk görünce. Bir kararsız kalmasa belki golü de yapacaktı. Hocam onun haricinde bir pozisyonu yok. Kocaelispor inanılmaz maça hazırlanamamış. Maç planını doğru düzgün yapamamış. Sen Lisbon deplasmanında çok sert bir maçtan çıkan Galatasaray'a karşı böyle oynuyorsan çok büyük sıkıntılar var demektir. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ben lig açısından da çok biraz dehşete kapıldım. Kocaelispor, çok iyi başlayan Kocaelispor gelip böyle oynayacaksa biz ligde işimiz var. Ha, bu ligin sonu nasıl gelecek? Yani nasıl izleyeceğiz? Nasıl biz maçları izleyeceğiz? Bir defa maç çok kötüydü. Biz yayındaydık. Maç çok kötüydü hocam. Siz mi herhalde
2: biraz
0: gittiniz?
2: Biraz daha problemli olanı aslında o oyundan da rahatsızlık da duymayıp tam tersi çok güçlü bir oyun üzerinden anlattı Selçuk İnan maçtan sonra. Yani oyunun aslında...
0: Ben onu izlememiştim, onu belki...
2: Güçlü bir yorum işte. Teknik direktör analizinin yine problemli o. Sen bu oyuna güçlü bir oyun dersen gelişemezsin.
0: Hocam Osimhen olsa 3-0 biterdi maç.
2: Şimdi biraz önce şey dedin ya hocam, golden sonra bir hani reaksiyon gösterme. Aslında o bizim futbolculuğumuzda oluyor. Biz İstanbul'a maça geldiğimizde %90 teknik direktörlerin bize söylediği aman...
3: Aynen. Hocam planımız tuttu ama talihsiz bir gol yedik olarak açıklaması.
0: Nasıl plan tuttu hocam?
2: Plan buysa burada bir problem.
3: Net pozisyon vermedik ama bir öz eleştiri yaparak da top ritmimiz yeterli değil.
0: Hocam hiçbir
3: eklemiş.
0: Şey yeterli değil. Kaç defa
2: kontrol yapmış en azından.
0: Çok fecaatti yani.
2: Şey oluyordu Furkan. Yani buraya İstanbul'a özellikle Anadolu takımlarıyla geldiğinde bütün derdin gol yememek üzerine. Yani oynama üzerine hiçbir şey planlamıyorsun ve teknik direktör sürekli o dili kullanıyor sana. 15 dakika bize onu da hiç anlamış değilim. Hani geçmişten bize söylenen ama doğruymuş gibi kabul ettiğimiz. Mesela ilk 15 dakika gol yemeyelim. Ya 16
0: sonra mı yiyelim?
2: Ya yersek mesela 15 dedin, yedim 16'da, ben şimdi oyuncuyum. Hoca da bana ona 15'te yeme. Ne yapacağız yani? Düdük çalar, maç başlar, bitene kadar böyle bir durum. Yani her anın başka bir aksiyonu, başka bir planı vardır. Eksik kalırsın, rakip eksik kalır. Öyle bir şey yok. Yani geçmişte biri öğretti. Şimdi birileri de sorgulamadan bunu tekrar devam ettiriyor. Dinleyen de sorgulamıyor. Kimse de demiyor. Niye? Mesela planın tuttu diyorsun. Bu pek planı tutmuş bir oyun değil hocam. Biri demesi gerekiyor orada. Yok, çünkü öyle bir oyun görmedik biz yani. Şimdi orada ne oluyor biliyor musun? Golü yedikten sonra da şöyle bir... Yani ben en azından bunu deneyimledim. Kendi adıma söyleyeyim. Golü yiyoruz.
0: Kaybedecek bir şey yok değil mi?
2: Kaybedecek bir şeyim kalmadı diyor. O bir bakıyoruz bayağı oyuna ortak oluyoruz. Aslında biz de oynayabilirmişiz. İşte değil mi? Orada teknik direktör davranışı. Şimdi nasıl oluyor da aynı Göztepe geliyor. Bırak Göztepe'nin bugün içinde bulunduğu durumun. Oyun o bir planlamayla gider küme düşer. Hiç ilgilenmez onunla. Çünkü aynı planlama onu bir sonra tekrar geri getirir oraya. Onlar oyuna ortak olabiliyor da. Değil mi? Geliyor bayağı oynuyor. Geliyor 3. bölgeye, topa sahip oluyor. Ama şimdi sen teknik direktör olarak bu oyunu yeterli görürsen, oyuncun da bunu izliyor. Hoş soyunma odasında da bunu söyleyeceksin ya oyuncuya. Oyuncu dinliyor. Aa iyiymiş diyor. Bak Galatasaray takımı Osimhen'le o gün aynı oyunla sahada olsa ilk kere 3-0 girdim içeri.
0: Bir de Tayfur niye o kadar geç girdi mesela? Tayfur girdikten sonra biraz hareketlenme oldu. Hani böyle şeyleri de çok sevmem ama ayan beyan belli diye söylemek istiyorum.
2: Yani oyun yeterli değildi. Bence de hocanın orada yani oyunun bütünüyle ilgili bence itiraz etmesi gerekir. Ki oyun seyir zevki açısından nasıl keyifli hale gelir? Hele hele buralarda. Sen direnç göstereceksin. Sen belirliyorsun. Çünkü Galatasaray'la ilgili hemen hemen her şey belli değil mi? Galatasaray 3. bölgede oynar. Fenerbahçe topu oraya götürür. Bunlar böyle oynarlar. Topa daha çok sahip olur. Senin cevabın burada oyunu daha seyir zevki açısından keyifli hale getirir. Ama bu oyun bence doğru bir oyun değil.
1: Çok güzel bir şey söyledin. Anadolu takımında oynarken diye anlattın ya. Mesela 2-3 sene önce Göztepe örneği de çok güzel. 2-3 sene önce hatta federasyonda o zaman görevliydim. Bir Beşiktaş-Göztepe maçı var. Maestro Göztepe'nin teknik direktörü. Ondan sonra. Nasıl top oynuyor Göztepe? Evet. Kaybettiler maçı. Ondan sonra ama 42 kere falan böyle ceza sahasının Beşiktaş ceza sahası içinde topla falan buluşmuş Göztepe. Maçtan sonra maestro dedi ki

0: ya dedi biraz fazla ofansif oynamadınız mı diye sordular. Ne dedi biliyor musun maestro? Dedi ki hayat dedi. Böyle kendi yer alanında kalacak ve çok defans güzel, yapacak kadar uzun değildir dedi ya. Müthiş bir cevap. Evet, ben ondan sonra hayatını okudum maestro'nun.
1: Çok nasıl gelmiş olarak.
0: Çok değişik. Bak izleyenlerimiz de bir baksın. Tabii. Hakikaten çok uğraşmış.
1: Tabii.
0: Olmaz demişler. Analiz yollamış. Oradan oraya buradan. Ama bak bu yorum müthiş bir yorum.
2: Bence de hocam.
0: Hep bak unutmadım yani.
3: Ya bizim aslında değil mi teknik direktör mesela Okan Buruk'la ilgili bir şey anlatıyoruz hemen mesela sanki ya Okan Buruk 4 ya biz biliyoruz 4 sene şampiyon olduğunu biz Okan Buruk'un başarısız olduğunu söylemiyoruz ki 4 sene şampiyon olmuş birine başarısız dersen alır götürürler seni buradan zaten onun olmadığını biz biliyoruz ama şimdi bak hocam ne diyor biri gelmiş bir söz söylemiş bak kaç sene geçmiş bir şey anlatmış bize sen var mı hafızanda Okan Hoca'yla ya da işte şimdi hep Okan Hoca'dan örnek veriyorum başka bir teknikti Fatih Tekke ile var mı hafızanda mesela böyle senin ufkunu açan hakikaten ya buradan da aslında oyuna bakılabilirmiş yok
0: bu takım hocayı götürür açıklaması
3: var götürür
4: yani ben özellikle Burak Hoca'nın şu noktadaki yorumuna katılıyorum yani son 4 yılın şampiyonu olan Galatasaray ve 5. yılında sanki biraz daha farklı işte tempo anlamında ya da hücumdaki aksiyonlar anlamında daha farklı saha içinde uygulamalar sunması gerekiyor sanki bu takım yani ligde ya da Avrupa'da fark etmeden ve bence Galatasaray'ı sezonun devamında zorlayabilecek noktalardan birisinin ben de takım savunması olduğunu düşünüyorum hocam. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle.
1: Ya çok kırılgan hale geldi. Bir de Kocaeli maçı kesinlikle yanıltmasın yani insanları. Çünkü Kocaeli belki de son dönemlerde izlediğim en kötü Kocaeli'ydi. Mesela bak bir şey söyleyeyim mi? Yayında da çok anlattık. Hala da anlatırım. Mesela baskı zamanlamaları, baskı şiddeti. Şimdi topun arkasına geçiyorsun ya Burçin. En önemli hikayelerden biri nedir? Temasta oynaman lazım alanına girdiğinde. Hani biz de bir kere öyle yaşamıştık. Mesela takıma demiştim ki arkadaşlar hani çok şiddetli basmayın. Alanınızı savunun. Bizim arkadaşlar alanı da savunmaya bıraktılar. Alanına girince de bırakıyor. Döndürüyor falan. Arkadaşlar dedim bunu denedim yani. Hani Kocaelispor o maç aklıma geldi. Kendi yaşadığım şey ya. Kocaelisporlar herhalde hani tam önde basmayın demişler oyunculara hoca. Ama alanına girdi ya orada basacaksın artık yani. Hani şimdi orası ön değil yani.
3: Mesaj atmış bir izleyenimiz diyor ki bana. Şimdi Beşiktaş kadrosundan örnek verdim ya. Teknik direktör davranışı. Şey demiş. Kadro olarak da Beşiktaş Galatasaray'ın önünde. Mesela bir örnek vermiş. Olaytan ülkenin en iyi 8 numarası demiş. O zaman şöyle cevap vereyim. Başar Bey. Beşiktaş o sizin şu an en iyi gördüğünüz oyuncuyu bir önceki sportif direktörle teknik direktör basının önünde alternatif diye aldı. Yani senin bugün gördüğün o en iyi dediğin oyuncu bu yeni gelen teknik direktör sayesinde oldu. Yani bir önceki teknik direktör ben Serkan Reçber'den duyduğum için söylüyorum. Biz Olaytan'ı alternatif aldık. Bak bir öncekinin alternatif diye aldığını bak bugünün en iyi oyuncusu yapmış. O yüzden teknik direktör üzerinden okunur diye anlattım.
4: Bu arada 23 Aralık 2021'de deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın ardından o dönem Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro şunu söylemiş hocam. Hayat kendi kalenizin 20 metre önünde dar alanda savunma yapmak için fazla kısa demişti. Evet. O dönemde hatta bu açıklama epey bir gündem olmuştu. Hoca biraz tarzıyla ve açıklamalarıyla iz bırakan bir teknik direktör olmuştu Süper Lig'de bir dönem. Hakeme geçelim. Atilla Karaoğlan. Galatasaray Kocaelispor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'dı. Atilla Karaoğlan bakalım kaç puanla günü noktalayacak. Burçin Keskin'in puanını merak ediyorum. Hemen Atilla Karaoğlan'ın da performans rakamları ekrana gelecek. Hocam siz lütfen başlayın. Rakamlar da ekrana geldi.
0: Atilla Karaoğlan bizim...
4: Hocam yalnız özür diliyorum. Hı. Yani bu yabancı VAR hakemi konusunu bilmiyorum nasıl yapacağız? Matej Yuk ve Tamás Bognar'dan başka VAR'da hakem ben görmüyorum. Yani sürekli aynı isimler üzerinden dönüyoruz. Bu normal mi? Ya da nasıl bir buna çözüm bulunabilir bilmiyorum.
0: Furkancığım,
4: şimdi biz... yine aynı isim çünkü görünce dikkatimi tabii çekti bu
0: şimdi
4: maçta.
0: Şöyle da söyleyeyim Furkancığım biz hangi ülkenin liglerini örnek alıyoruz? Değil mi? İlk 5 ligi, Avrupa'nın ilk 5 ligini. Avrupa'nın ilk 5 liginde yabancı VAR hakemi var mı?
4: Yok.
0: Yok.
4: Hangi liglerde var hocam? Galiba Yunanistan'da mı var?
0: Yunanistan'da var. Suudi Arabistan'da var. Ne? Biz onları mı örnek alıyoruz? Ya ben mesela kabul edemiyorum yabancı VAR hakemini. Ama niye yapıyoruz biz bunu? Zaten elimizde çok fazla üst seviye hakem yokken biz elimizdeki hakemlerin de çoğunu nedensiz bir şekilde uzaklaştırdık. Havuzu daralttık. Buna mecbur kaldık. Ama bunu sorgulayan yok ülkemizde ne yazık ki. Yani. Çok üzülüyorum ben. Yani hakikaten şu anda dışarıda kalan hakemlerin şu, yani Matejuk veya Tomas Bognar kadar VAR hakemliğini yapamayacağını mı iddia ediyoruz biz? Onlar daha iyi yaparlar. Bak bu kadar da eminim yani. Şimdi Atilla Karaoğlan bizim kağıt üzerinde 2 numaralı hakemimiz. 1 numaralı hakemimiz Halil Umut Meler. UEFA sıralamasına göre 2 numaralı hakemimiz Atilla Karaoğlan. Sezona fena başlamadı ve bu maç doğru bir atamaydı diyebiliriz. Bu tip maçlarda özellikle Galatasaray'ın iç sahada oynadığı maçlarda tabii çok coşkulu oynuyor Galatasaray. Çok temaslı oynuyor. Yani burada iki takımın özellikle deplasman takımının hakemi güven kazanması için doğru bir faul çizgisi ve disiplin çizgisi o kadar önemli ki. Oyun için de çok önemli. Şimdi nasıl başladı? Daha ikinci dakikada Torreira'nın bir pozisyonu var. Ayak yukarıda. Yani zaten tam girse kırmızı kart, VAR müdahalesi olur. Ama yani resmi olarak kötü ama oyun içerisinde o şiddette değil. Ama orada en azından sert bir uyarı veya sarı kart göstermesi gerekir. Atilla Karaoğlan tecrübesindeki bir hakem. Yani maça iyi başlayamadı.
4: Hocam neden peki bu kartlar es geçiliyor? Yani maçın daha başı olduğu için mi? Yani biraz hakemlerden burada hani iyi niyet göstergesi olarak mı görmek lazım?
0: Yani biraz öyle Furkan. Şimdi hep şöyle bir algı var.
4: Çünkü
0: yani
4: bir önceki maçta da yine benzer bir örnek verdiniz. Mehmet Türkmen de,
0: Mehmet Türkmen de
4: maçın yine başında aynen. Sanırım dakika 3'te oldu.
0: Tabii, İsmail Yüksek'e yapılarak evet. Hareket demiştik. Şimdi şöyle bir algı var ya. Az foul çalayım, az kart göstereyim. Güzeldir. Ama bu demek değildir ki çok net kartları veya çok net faulleri çalmayayım. Bak o çok kötü bir şey. Çok net faul ve çok net kartı göstermezsen oyuna olumlu katkı yapmıyorsun. Olumsuz katkı yapıyorsun. Çünkü oyun istediği akması gereken şekilde akmıyor. O nedenle buna biraz daha dikkat etmeleri lazım. Sonra kaç pozisyonumuz var? 6 pozisyon. Bak dikkat edersen Fenerbahçe Galatasaray maçında maçlarında hep daha fazla pozisyon
4: artı
0: oluyor.
4: Sayılar.
0: Çünkü bir şey var yani özellikle şeyde Ali Samiyan stadyumunda çok domine ettiği için Galatasaray oyunu çok daha fazla pozisyon oluyor. Şimdi ikinci pozisyon 12. dakikada gol oluyor.
4: Evet.
0: Ondan sonra VAR müdahalesiyle gol iptal oluyor.
4: Deniz'in kaydettiği gol.
0: Evet, Deniz'in kaydettiği gol. Şimdi bu mesela normalde Atilla Karaoğlan'ın kendisinin mi golü iptal etmesi lazım? Neden? Çünkü çok net bir kuraldır bu. Kaleci topa eliyle temas ettiyse bu kaleci kontrol etti demek. Yani bu iki oyuncu oynarken mesela göğüs göğüse çarpışırsın ya öyle bir şey değil. Kaleci topa değdiği anda kaleci topu kontrol altına almış olur. O yüzden bu golün zaten Atilla Karaoğlan tarafından iptal edilmesi lazım. Mesela kaleci degaj atacak. Topu elinden çıkarttı. Ta topa vurmaya çalışırken forvet araya girdi. Giremez. O sırada kalecinin kontrolündedir o top. Degaj atarken bile. O nedenle bir kere gol iptali doğru. Ama hakemin iptal etmesi lazımdı. Zaten gol faulle iptal olmasa bile offside nedeniyle iptal olur. Çünkü oradaki oyuncu baskı altında topu kale bilerek uzaklaştırma yapıyor.
4: Ama bu akşam şey. VAR kayıtları açıklandı hocam. Bu pozisyonla ilgili de paylaşıldı oradaki konuşmalar, diyaloglar. Kocaeli Spor kalecisi Serhat'ın topun hakimiyetini sağladığı için golün iptal edildiğini yani, Atilla Karaoğlan orada açıklıyordu.
0: Evet, foul nedeniyle zaten görünce hemen evet. iptal etti. Yani bu pozisyonla ilgili VAR hakemine artı veriyoruz. Atilla Karaoğlan'a eksi veriyoruz. Çünkü onun görmesi lazım saha içerisinde. O tecrübedeki bir hakemin. Üçüncü pozisyon 33. dakikada bu sefer Kocaeli Spor'un geliştirdiği atakta arkadan Talisca'nın çok riskli bir müdahalesi var. Çok temas yok. Biraz daha etki olsa Kocaeli Spor lehine penaltı olabilecek bir pozisyon. Ama Torreira hareketini yapıyor. Ne bir etki yok yani. Ufak bir temas var. Futbol içi diyebiliriz buna. Orada oyunun devam etmesi doğru. Burada Atilla Karaoğlan'a tik atıyoruz. Üçüncü pozisyonda evet. doğru karar vermiş.
4: Geldik dörde.
0: Dört.
4: sonra doğru yaklaşıyoruz. Puanı evet. Merak
0: ediyorum. Denizgül ceza sahası içerisinde yerde kalıyor. Böyle bir ikili itme çekme var, hatırlarsınız.
4: Kolay
0: en son gibiymiş. Sahada böyle ayağa da bir temas var. Ama bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Yani bu diyoruz ya, futbol temaslı oyundur. Özellikle etkiden çok emin değilseniz, çok net bir temas darbeye dönüşmemişse penaltı vermeyin. Kolay penaltı istemiyoruz der UEFA. Penaltı çok büyük bir karar çünkü. Verebileceğin en ağır teknik karar penaltıdır. O nedenle o ağırlıkta olmalı gerekir. Buradaki de devam doğru. Burada sadece Denizgül için bir parantez açalım. Biraz kolay bırakıyor kendini. Bu yaştaki bir oyuncunun daha fazla zorlaması lazım pozisyonları. Daha fazla zorla ki hakem seninle ilgili negatif yüklenmesin. Avrupa'da filan mesela bunları seyrederler. Vereceği varsa da vermez. Bu kadar kolay bırakırsa, böyle bir etiket oluşturursa. Beşinci pozisyon yine Denizgül'ün pozisyonu. 68. dakikada hafif dönerken bir eli orada hissediyor. Hemen kolay kendini bırakıyor yine.
4: Ceza sahası içinde.
0: Bravo. Hatta buna ikinci sarı kart olur mu diyen var aldatmadan dolayı. Aldatmadan dolayı ikinci sarı kart olmaz. Neden? Çünkü ikinci sarı kartın aydan bile gözükecek netlikte olması gerekir deriz biz. Burada da hafif bir temas var ama kolay bırakıyor kendini. O nedenle burada doğru tik atabiliriz. İki pozisyon içinde Atilla Karaoğlan'a. Son pozisyonumuzda maçın bitirilişi. Şimdi 3 dakika veriyor artı 3. 93-53'te bir frikik kullanıyor Kocaelispor.
4: Evet.
0: Ceza sahasına çıkıyor. Galatasaray müthiş bir atağa başlamış. Belki bir gol atacak.
4: Kontra atak.
0: Bomboş. Yani Atilla Karaoğlan tecrübesindeki bir hakem böyle maç bitiremez. Bir beklersin. Veya erken bitirirsin. Kafayı vurdu. Daha top havadayken çıkarken düüüt bitirirsin. Bir daha pas olmaz.
4: Ki tarihte çok olan bir hadise değil ama çok yakın zamanda Süper Lig'de averajla şampiyonluk kazanılan bir sezon var aslında. Her golün evet Galatasaray'ın averajda kaçırdığı kendi açısından evet. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu o pandemi sezonu 2020-21 averajla Beşiktaş o dönem şampiyonluğa ulaşmıştı.
0: Bu sezonun da ne getireceğini bilemeyiz. Yani bir de Batrokov'du galiba topla giden. Yani belki Batrokov ilk golünü atacak. Atıyorum yani. Belki de değildi ama evet. Yani bu yakışmadı bu seviyede hakeme.
4: Hocam kaç puan verdiniz? Atilla Karaoğlu'na.
0: Atilla Karaoğlu'na.
4: Mehmet Türk benden daha iyi, Reşat Onur Coşkun Ses'ten daha kötü bir puan bekliyorum.
0: 6.5.
4: 6.5 mu? Daha yüksek beklemiştim ben.
0: 6.5. Çünkü ben şöyle bir notlama yapıyorum. 7 ve üstü bir sonraki hafta tekrardan görev alsın. O nedenle Atilla Karaoğlu'nda bence bu performanstan sonra bir beklemesi lazım. 6'nın altına inmemenin de skora etki etmedi.
4: Major hata olmuş.
0: Peki. Ama niye 7 vermedi? Mesela
4: neden hocam?
0: O faulü kendi verseydi kaleciye.
4: İptal edilen golü.
0: İptal edildi. O zaman 7 verirdim. O nazar boncuğu derdim 93.
4: VAR'la birlikte değerlendirseniz.
0: VAR'la birlikte de değerlendirelim. VAR müdahalesi doğru ama Atilla Karaoğlu.
4: Bir ortak puan verseniz mesela o zaman 7-7.5 gibi bir rakam.
0: VAR'a bu maçta 8 veririm. Çünkü maçı kurtardı. Yani orada o bir gol olsa herkes bir de biz çok seviyoruz hakemle ilgili konuşmayı. Allah yani ne olurdu? Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı sana öyle oldu, bana böyle oldu. Oyunun önüne geçerdi yani.
4: Peki süremizi de biraz daha verimli kullanmak adına bu bölümde biraz hızlanmanızı rica edeceğim. Beşiktaş kısmı Erzurumspor maçında 3-0'lık bir galibiyet. Az önce İbrahim Hocam dedi ki teknik direktör açısından ligin en hazır takımlarından birisi olarak değerlendirdi Beşiktaş'ı. Katılır mısınız Burak Hocam?
1: Tabii kesinlikle. Bir defa hocanın aksiyonları var, iç koridor kullanımları var, ceza sahasında çok adamla girişleri var. Özellikle kenar oyuncusunu işte çizgide kullanırken beki içeriden sokması, kenar oyuncusunu içeri dahil ettiğinde, daha doğrusu şöyle oyun terse devrildiğinde, yani sol kanattayken sağ kanattaki oyuncuyu, kenar oyuncusunu santrafor gibi merkeze çıkartması, çok özellikle rakibin defansının dengesini bozması, bir sürü öğretisi var. Yani ilk kafamda en dikkatimi çeken, hoşuma giden iki tane. Tabii bunları Pep Guardiola'da falan gördüğümüz şeyler bu arada. Hani hoca ilk defa bunu inovasyon yapmadı burada. İcat etmedi de hani olsun, önemli değil yani. Burada uygulaması çok önemli hocanın. Zaten herkes bir şeylerin üstüne bir şeyler koyarak onun üzerine futbola katkıda bulunuyor. Dolayısıyla buralarda tabii hocanın çok ciddi derecede şeyi var, katkısı var. E tabii bunlar da ileride çözülecek. Ondan sonra da bakalım bunu yeni şeyler neler üretecek, onlara bakacağız. Ama hocanın repertuarında zaten bunlar var. Şeydeyken de, Fiorentina'dayken de gerçekten çok önemli performansları vardı. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Bir de takım, bir de şey olarak, fizik olarak da iyi hocam ya. Ya o da çok önemli bir şey, biliyor musun? Yani diğer takımlardan çok üstte fizik olarak. Bilmiyorum, bana katılır mısınız?
3: Hocam orada da çok kısa araya gireyim. Yani sezon başı kampında çok ciddi bir kalabalık vardı. Hemen onları eledi. Ben bunlarla kampa gitmem dedi. Aslında evet, temel sebebi
4: hatta olmuş. Ağırlıklı olarak akademiden isimlerle, genç isimlerle.
3: Fiziksel olarak beni yukarı o çıkartır dedi. Burada olup olmayacağı belli oyuncu olmayan oyuncular Solskjaer'in başını yaktılar.
1: Hocam, geçen, hocam bozar.
4: 35 oyuncuyla gitmişti kampa. Olmaz.
3: Benzer durumu Fenerbahçe yaşadı sezon başı.
1: Bozar hocam. Biliyorsunuz antrenman kalitesini de bozar. O gideceğini bilen oyuncuların vücut dili herkesi bozar. Çünkü mutsuzluk bulaşıcı bir hastalıktır hocam. Neyse, veya negatiflik. Toparlamak gerekirse maçla ilgili de çok uzatmayalım madem vaktimiz yok. Beşiktaş yine gayet iyi oynadı. Bence Nizami 2 gol verilmedi. Burçin'in alanına girmek istemiyorum ama yani 3+2 5-0 biterdi maç. Daha da fazla biterdi. Trossard ilk golünü attı. Trossard'a bayılıyorum. Geçen sene favorim Sané'ydi. Bu sene Trossard onu geçecek gibi. Ondan sonra gerçekten çok çok pozitif, müthiş bir oyuncu. Ayağına inanılmaz yakışıyor. Yani top kaybı yapmıyor. Oyunu inanılmaz yönlendiriyor. Gerçekten Beşiktaş'ta o da çok istekliydi, çok arzuluydu. Vlahovic'in olmadığı maçta elinden geleni yaptı. Çok pozitifti. Yine diğer oyuncular
4: da
1: oldukça iyiydi. Tabii efendime söyleyeyim. Onun haricinde de ama Beşiktaş'ın da öngördüğüm şey, şimdi Avrupa maçında da göreceğiz. İnşallah iyi bir maç çıkaracaklar ama sert bir maç oynayacaklar. Ya onlarda da bir savunma zaafları var açıkçası. Bir kırılganlık görebiliriz. Bir de Beşiktaş böyle mağlup duruma düştükten sonraki, yani uzun süreli mağlup duruma düştüğünde ne yapacak? Onlara da bir bakmak lazım diye düşünüyorum.
4: Alanya Spor deplasmanında dönememişti mağlubiyetten. Fenerbahçe deplasmanında 1-0'dan dönmeyi başardılar. Hocam, hemen hakem performansına geçelim mi? Çünkü çok da fazla vaktimiz yok. Tabii. Gürcan Asova'nın rakamlarını bir görelim. Beşiktaş-Erzurumspor mücadelesinde. Kalan bölümde de Trabzonspor-Galatasaray maçında sizce hangi hakem atanır? Bunu da sormak isterim. Buyurun, ekranda Gürcan Asova'nın rakamları.
0: Şimdi Gürcan Asova da bizim genç ve umut vadeden hakemlerimizden. Ve bu sezona iyi giriş yaptı. O nedenle bu maçın ataması da bence doğruydu. Güzel bir ivme yakalamıştı çünkü. Varda yine Tamás Bognár vardı. 22 faul, 3 sarı kart. 55 dakika civarı zaten genelde top oyunda kalıyordu Gürcan Asova'nın yönettiği maçlarda. Maç öncesi de bunu söylemiştim. Genel anlamda performansı benim beklentimin çok altında kaldı. Yani bu şu demek: Gürcan Asova, sen sezona iyi başladın ama bu demek ki biraz tansiyon arttığında ve maç zorlaştığında sıkıntı yaşıyorsun. Biraz daha tecrübe kazanabileceğin maçlarda görev alman daha doğru. Şimdi pozisyonlara bakarsak 4 tane pozisyon çıkarttım bununla ilgili. Zaten hemen hemen herkes pozisyonları biliyordur. Şimdi birinci pozisyon ilginç. 14. dakikadaki pozisyon. Şimdi Orkun'un hakem iletişimiyle ilgili
4: söyleyeyim.
0: İtirazı. Özellikle Tüpraş Arena'da aşırı agresif Orkun. Yani buna çok dikkat etmesi lazım. Yani maazallah, yani zaten Vincenzo Italiano da maçtan sonra onu söyledi. 10 kişi bırakabilir takım.
4: Kendisine örnek verdi. Kendi oyunculuk yıllarından örnek verdi.
0: Ve onu bile ne kadar naif, ne kadar doğru bir şekilde mesaj verdi. Yani müthiş Vincenzo Italiano'nun maç önü ve maç sonu açıklamaları. Yani hakikaten çok farklı. Buna dikkat etmesi lazım. Mesela hakem de, Gürcan Asova da onu çok iyi yönetemedi. Yani o pozisyonun galibi sinirlenen Orkun. Bu bizim için doğru bir hakem yönetim modeli değildir. İkinci pozisyon 45+2'deki pozisyonunda Mustafa Yumlu pozisyonunda penaltı var mı yok mu? Şimdi bu tip pozisyonlar yine Furkan sahada daha iyi gözükür. Hakem çok hakim pozisyona. Görüyor yani kim kimi çekmiş, ne kadar çekmiş, acaba fazla mı çekmiş? Ne dedi hakem? Devam dedi. İkili bir çekme var dedi. O nedenle bunu sabaha kadar Beşiktaşlılar penaltı der. Beşiktaşlı olmayanlar ya iki taraf da birbirini çekiyor der. O nedenle kimse kimseyi ikna edemez. Bu tip, bu kimse kimseyi ikna edemediği pozisyonlarda da VAR devreye girmez. Hakem kararına da saygı gösterir deriz. O nedenle burada Gürcan Asova'ya tik atabiliriz.
4: Peki.
0: Üçüncü pozisyon. Beşiktaş'ın VAR müdahalesi sonrası iptal edilen golü 51. dakika. VAR kayıtları açıklandı zaten.
4: Evet.

0: doğru olurdu. Toplarsam yani bence bu gol iptallerinden ki sıkıntıdan dolayı 6 verdim Gürcan Osova'ya.
1: En düşük puanı.
0: En düşük puanı Gürcan Osova'ya verdim.
1: Son hızlı bir yanıt, tek cevap hatta. Trabzonspor Galatasaray mücadelesinde sizce hangi hakem görev alır?
0: Bence tek alternatif var, Cihan Aydın.
1: Cihan Aydın'ı bekliyorsun.
0: Allah hakem şansı versin.
1: Hafta boyu zaten konuşacağız. Aynen.
0: Ahmet Beşiktaş maçında bir numaralı alternatif Ali Şansalan. Plasa Ümit Öztürk ama Ali evet, Şansalan olur büyük ihtimalle.
1: Hafta boyu konuşacağız. Daha önümüzde epey vakit var. Biz noktalıyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık kıymetli görüşlerinizden, yorumlarınızdan dolayı. Süper Lig analizinin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: izleyenler, yaklaşık bir saat boyunca gelişmelerle birlikte karşınızda olacağız. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalarak 5. hafta sonunda liderin 6 puan gerisine düştü.
1: Fenerbahçe ligde kan kaybetmeye devam ediyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, İsmail Kartal'ın istifası ve geri dönmesiyle hareketli günler geçirdi. Ligde başarısız sonuçlarsa Gaziantep'te de devam etti. Sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu ve Greenwood'la iki kez R'ye takıldığı mücadelede Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Süper Lig'de ilk 5 haftada 3. kez puan kaybeden Fenerbahçe, topladığı 7 puanla lider Galatasaray'ın 6, 2. Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 11. sırada yer aldı. Bu sezon Konyaspor ve Samsunspor'u yenen Gençlerbirliği ile Beşiktaş'a mağlup olan sarı lacivertliler toplamda 8 puan kaybetti. Fenerbahçe bu yıl ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda ilk kez gol sevinci yaşayamadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sezonun geride kalan kısmındaki 11 resmi maçın tamamında gol atmayı başarmıştı. Son 12 maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenmeyi başaran Fenerbahçe'nin bu sonuçla birlikte Güneydoğu ekibi karşısındaki galibiyet serisi son buldu. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Romelu Lukaku bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı. 64 dakika sahada kalan Belçikalı forvet zaman zaman etkili olsa da skor üretemedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek.
0: Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Marco Asensio'nun yokluğuysa fazlasıyla hissediliyor. İspanyol yıldızın forma giymediği 11 karşılaşmada sarı lacivertliler 6 kez puan kaybetti.
2: Fenerbahçe Marco Asensio'yu arıyor. Sarı lacivertliler 5 haftası geride kalan Süper Lig'de 3. puan kaybını Gaziantep Futbol Kulübü karşısında yaşadı. İsmail Kartal'ın kadro tercihleri ve oyuncu performansları eleştirilirken İspanyol yıldız Asensio'nun yokluğu da en çok dile getirilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Talişka'nın transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrılması Asensio'nun eksikliğini daha fazla hissettirmeye başladı. Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olduğu maçlardaki üretkenlikten uzak bir görüntü çizmesi, orta sahadaki oyuncu profillerinin birbirine benzerliğiyle açıklanıyor. Bu senaryoda İsmail Kartal'ın Marco Asensio gibi bir oyuncudan yoksun olması işleri zorlaştırıyor. Fenerbahçe Asensio'nun forma giydiği 27 maçta 18 galibiyet alırken %67 kazanma oranı yakaladı. İspanyol yıldızın olmadığı karşılaşmalardaysa bu oran %46. Asensio varken puan ortalaması 2.3, yokken 1.7 olarak dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon ligde 25 maçta 11 gol 12 asistle yıldızlaşan Asensio'nun milli ara dönüşünde sahalara dönmesi bekleniyor.
0: Fenerbahçe'nin şanssızlığı dün akşam Gaziantep'te de devam etti. Sarı lacivertliler gol atamadığı karşılaşmada maç boyunca toplam 2 kez direklere takıldı.
1: Fenerbahçe direkleri aşamıyor. Sarı lacivertliler 0-0 berabere kaldığı Gaziantep maçında 2 kez direğe takıldı. 54.

0: dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 88. dakikada Mason Greenwood direği geçmeyi başaramadı. Bu sezon oynadığı 3 deplasman maçında da benzer şanssızlığı yaşayan Fenerbahçe, 2-1 kaybedilen Gençler Birliği maçında 2 kez, 2-0 kazanılan Samsunspor deplasmanında ise bir kez topu direğe nişanlamıştı. Bu sezon şutları en çok direkten dönen takım olan Fenerbahçe aynı durumu geçen sezonda yaşamıştı. Sarı lacivertliler geçen sezon 34 maçta 22 kez direğe takılmıştı. Böylece son 39 maçta 27 şutu direkten dönen Fenerbahçe inanılması zor bir istatistiğe imza atmış oldu.
1: Trabzonspor maçı öncesi elbette en çok merak edilen konu Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın durumları. Yoğun mesai harcanıyor bu iki oyuncunun hafta sonu Trabzonspor deplasmanında forma giymesi için.
2: Galatasaray iki yıldızını Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Sarı kırmızılarda sakatlığı bulunan Osimhen ve Lemina'nın zorlu karşılaşmada olması için seferberlik ilan edildi. 4 Eylül'deki Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan iki futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak yoğun tedavi süreci geçiren Osimhen ile Lemina'nın Trabzon kafilesine alınma ihtimali belirdi. Sağlık kurulunun olumlu rapor vermesi halinde iki oyuncunun antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı. Galatasaray Cuma günü İstanbul'da son çalışmasını yaptıktan sonra Trabzon'a gidecek. Zorlu karşılaşma Cumartesi saat 20'de oynanacak.
1: Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç oyuncu Deniz Gül özellikle Victor Osimhen'in yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Milli santrafor'un ilerleyen haftalarda daha fazla şans bulması bekleniyor.
0: Galatasaray'da Deniz Gül'ün performansı yüzleri güldürdü. Osimhen'in yokluğunda Kocaelispor karşısında ilk 11'de forma giyen genç forvet, gol atamasa da fizik gücü, mücadele isteği ve ceza sahasındaki pozisyon alma becerisiyle dikkat çekti. Bir şutu direkten dönen Deniz, Osimhen'in alternatifi olma konusunda umut verdi. Okan Buruk'un gelecek maçlarda 22 yaşındaki oyuncuya daha fazla şans vermesi bekleniyor. Osimhen'in olmadığı maçlarda da artık Barış Alper yerine Deniz'in 11'de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Genç golcünün performansı yalnızca Galatasaray açısından değil, amili takım içinde ayrı bir önem taşıyor. Forvet hattında çok fazla seçeneğin olmadığı milli takımda Deniz Gül'ün form durumu Montoya tarafından yakından takip ediliyor.
1: Beşiktaş'tan gelişmelere göz atacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı konuk edeceği mücadelede siyah beyazların karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colomba yönetecek. Beşiktaş Perşembe günü saat 22'de Marsilya'yı konuk edecek. Siyah beyazların Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Michael Fabri oturacak. Birinci lig seviyesinde 2021'den bu yana maç yöneten 35 yaşındaki Colombo geçtiğimiz sezon İtalya Süper Kupa finalini yönetmişti. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş'ın sezona yapmış olduğu güçlü başlangıçta takım kaptanı Orkun Kökçü'nün performansı dikkat çekiyor.
3: Beşiktaş'ın orta sahadaki lideri Orkun Kökçü hem oyun organizasyonu hem de skor üretiminde takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Siyah beyazlıların bu sezon oynadığı 11 resmi karşılaşmanın 10'unda forma giyen Orkun, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Toplam 5 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu, siyah beyazlıların en fazla skor katkısı veren oyuncusu konumuna yükseldi. Orkun'un performansında teknik direktör Vincenzo Italiano ile kurduğu özel iletişimin de önemli payı bulunuyor. İtalyan teknik adam kaptanıyla sık sık birebir görüşmeler yapıyor. Italiano'nun saha içindeki sorumluluğunu artırdığı Orkun'a, takımın kaptanı sensin, saha içindeki liderliği almanı ve kritik anlarda sakin kalarak takımı kontrol etmeni istiyorum mesajını verdiği belirtildi. Tecrübeli teknik adam oyun planında da milli futbolcuyu merkeze yerleştirirken Orkun'dan yalnızca hücumları yönlendirmesini değil, takım arkadaşlarına saha içerisinde liderlik etmesini de bekliyor. Kaptanlık pazubandıyla sorumluluğu artan 25 yaşındaki orta sahanın takım içindeki ilişkileri de dikkat çekiyor. Özellikle Dušan Vlahović ile iyi bir iletişim kuran milli futbolcu, Sırp golcüyle hem saha içi hem de saha dışında yakın bir ilişkiye sahip. İkili arasındaki güçlü diyalog sahaya da yansırken, Orkun'un oyun kurulumundaki rolüyle Vlahović'in hücumdaki hareketliliği Beşiktaş'ın önemli hücum bağlantılarından birini oluşturuyor. Takım arkadaşlarıyla iletişimi, saha içindeki liderliği ve skor katkısıyla sorumluluk alan Orkun Kökçü, sezonun kalan bölümünde de Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri olacak.
1: Beşiktaş'ı milli ara öncesinde Avrupa Ligi'nde Marsilya ve ligde ise Ahmet sportif faaliyetler sınavları bekliyor. Siyah beyazlarda teknik direktör Vincenzo Italiano ise oyuncularını rehavet konusunda uyardı.
3: Italiano'dan oyuncularına rehavet uyarısı geldi. Beşiktaş milli araya kadar oynayacağı Marsilya ve Ahmet Spor maçlarını da kayıpsız geçerek yakaladığı olumlu havayı daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano ise alınan olumlu sonuçlara rağmen disiplinden taviz vermiyor. Takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olan İtalyan çalıştırıcı, oyuncularına teşekkür ederken eksik gördüğü noktalar konusunda uyarılarını sürdürüyor. 3-0 kazanılan Erzurumspor karşılaşmasını analiz eden Italiano, takımdan girdikleri pozisyonların daha iyi değerlendirilmesini istedi. Marsilya maçı ile ilgili rehavet uyarısında bulunan tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçtır kaybeden Fransız ekibinin durumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğinin altını çizdi. Italiano'nun oyuncularına, "İki kulvarda birden iddialı olmak zorundayız. Bu nedenle Marsilya ve Ahmet maçlarından da galibiyet çıkarmalıyız." dediği öğrenildi.
1: Trendyol Süper Lig'de ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihleri açıklandı.
2: Derbilerin tarihleri belli oldu. Süper Lig'de bu haftaki Trabzonspor Galatasaray maçının ardından ilk yarıda 4 derbi daha oynanacak. 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de başlayacak. Dokuzuncu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda 2025 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri göz önünde bulundurularak mücadelenin pazartesi günü oynanacağını duyurdu. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray maçı 30 Kasım pazartesi 21'de oynanacak. 15. haftadaki Fenerbahçe Trabzonspor derbisi ise 13 Aralık Pazar 19'da başlayacak. Dördüncü haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan sezonun ilk derbisi siyah beyazların 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
1: Ana haberde sırada Avrupa liglerinden maç özetleri var. Serie A ile başlayacağız. Son şampiyon Inter sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
4: Inter Udinese'yi konuk ediyor. Geri sayım bitti. İşaret geldi. Udinese maça başlayan taraf. Inter haftanın kapanışında Udinese'yi ağırlıyor. Keyifli seyirler. Geliyor orta içeriye. Kafa vuruşu savunmadan. Unai Gomez ceza sahası dışında buluştu topla. Yoluyor genç oyuncu. Kafa gol. 9. dakika. Inter yine geriye düşüyor. Giuseppe Meazza da Udinese hesabı açıyor. Abanko. Mergin Vojvoda. Vojvoda yine sola. Davies iyi kontrol gelmiyor. Diouf bir ikram. Cannon Davies aradan önünde. Callum Camp. Jürgen Callum Camp.
5: 2-0 Udinese şov yapıyor.

0: cepheme yatsa da Inter drama yaşamaya devam ediyor. Mkhitaryan, Henrik Mkhitaryan savunma karşılıyor Abankwa. Carlos Augusto! Carlos Augusto! 2-1 ateşi yakıyor, meşaleyi taşıyor Carlos Augusto! Diouf girdi araya, aradan bıraktı Esposito. Şimdi Turan tek top, Barella düştü, kalktı, Barella! Reaksiyonlar. Önce Augusto, sonra Barella. Şimdi savunma arkasından nefis bir pas. Diouf girdi içeriye. Kalabalık geldi Inter. Diouf çevirdi. Thuram oldu gol. Esposito, Jones'a, Curtis Jones bastı freni. Kaldırıyor kafayı, Piotr Zieliński, ekstrapan, şut, gol! Pio Esposito! 67. dakika, şiir gibi bir oyun Inter'den. Udinese yarı sahasında dakikalardır top yaptılar. Ve bu kez 4. golü bulan Pio Esposito oluyor. Diouf ceza sahası, savunmanın ikramı var, şut geldi, sekti top, bir vuruşta gol! 5 oluyor, Anjo Aboni partiye katılan isim, Thuram da sahaya girdi. 79. dakika, 5'liyor Udinese Inter. Stankovic dışarıya! Stankovic! Genç Stankovic'in friki direkten döndü. Ceza sahası içi. Vuruş geldi, gol. 5-3. 90. dakikada da olsa Martinez köşeden avlanıyor. Costa Rune için ekibi maçtaki 8. golü kaydetti. Gueye. 8 gollü maç. Karşılaşmanın hakemi Luca Pairetto'nun son düdüğüyle sonlanıyor. Inter 2 farklı geriye düştüğü bir maçta da Christian Kivu yönetiminde kazanmayı biliyor.
1: İtalya Serie A'da sezona 3-3 ile başlayan Roma zorlu Torino deplasmanında da hata yapmadı.
2: Serie A'da 4. hafta karşılaşması Torino Roma ile karşı karşıya, artık mücadele başlamak üzere. Maresca düdüğü çaldı, maç başlıyor. Ignacio Abate ekrana geldi, bu sezon göreve başladı Torino ile. Şimdi Molina topla buluştu. Molina, karşısında Gineitis var. Bıraktı Molina. Orta Armozo'dan kafa dışarıya. Daniel Malen yine atıyordu. Şimdi Dybala'dan Malen'a, Daniel Malen bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Daniel Malen! Daniel Malen! Offside. Bir daha izleyelim. Şimdi Eray topu aldı gitti. Eray'ın pası olmadı. Eray uzaklardan vurdu, üstten dışarı gönderdi. İki üçlü savunma kurgusu birbirini kilitlemiş gibi gözüküyor. Kayarak müdahale Mancini'den. Şimdi pas Malen ceza alanında. Bal Malen, Malen, Malen! İnat etti Malen, golü attı Malen. Yine atıyor. Dördüncü Serie A maçında 6. golü. Daniel Malen. Baskı, o baskı Mancini girdi ceza alanına, oyun durmadı, oraya giriyor savunma, ceza alanında Piccilli, maçın fişini çekiyor Piccilli, genç İtalyan attı, sakatlandı, golü attı, Adele de attı, Piccilli de, aslında kramp girdi ama Piccilli

0: 93'te skoru 2-0 yapıyor. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Torino Roma karşısında 2-0 mağlup oluyor evinde.
1: Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ise yeni sezon yarın akşam oynanacak olan maçlarla başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş'sa ilk hafta maçında perşembe akşamı sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonu başlıyor. Avrupa'nın 2 numaralı kulüp turnuvasında ilk hafta 18 karşılaşma oynanacak. Çarşamba ve Perşembe günleri 19.45'te oynanacak ikişer maçın ardından diğer tüm mücadeleler 22'de başlayacak. Organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş ilk maçında Perşembe günü Fransa temsilcisi Olympique Marseille'yi konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak ve İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşmanın saati de 22. Avrupa Ligi'nin açılış gününde İtalyan devi Milan'la Portekiz'in güçlü ekibi Benfica karşı karşıya geliyor. İlk günün bir diğer dikkat çekici maçı Belçika'da lige pek iyi başlayamayan Anderlecht'le Fransa temsilcisi Olympique Lyon arasında oynanacak.

0: İkinci gün Beşiktaş Marsilya karşılaşmasının yanı sıra Juventus'ta Hollanda ekibi Nijmegen'in randevusu ilgi çekiyor.
1: UEFA yönetimi ilerleyen yıllarda organizasyonlarına ev sahipliği yapacak stadyumları duyurdu.
2: UEFA finallerine ev sahipliği yapacak şehirler ve stadlar açıklandı. Yunanistan'ın Selanik kentinde toplanan UEFA Yürütme Kurulu toplantının ardından finallerin oynanacağı şehir ve stadyumları duyurdu. Galatasaray'ın stadı Rams Park 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline, Ankara Yeni 19 Mayıs Stadyumu ise 2029 Avrupa Ligi finaline aday olmuştu. UEFA yönetimi bu organizasyonlar için başka stadyumları tercih etti. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumundan yapılan açıklamaya göre 2027 UEFA finallerinin programı şöyle. Şampiyonlar Ligi, Metropolitan Stadı Madrid, Avrupa Ligi, Waldstadion Frankfurt, Konferans Ligi, Beşiktaş Park İstanbul, Süper Kupa, Johan Cruyff Arena Amsterdam. 2028 yılı finalleri ise şu şekilde. Şampiyonlar Ligi Münih Arena Münih, Avrupa Ligi Ulusal Arena Bükreş, Konferans Ligi Juventus Stadyumu Torino, Süper Kupa Astana Arena Astana, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Park Olimpik Lyon Lyon. Dev organizasyonların 2029 programı ise şöyle. Şampiyonlar Ligi Camp Nou Barcelona, Avrupa Ligi Sırbistan Ulusal Stadyumu Belgrad, Konferans Ligi Puşkaş Arena Budapeşte, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Galler Ulusal Stadyumu Cardiff.
1: Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho parlak kariyerinin son günlerinde ülkesi takımlarından Santos'a imza attı.
3: Brezilya Ligi'nde zor günler geçiren Santos, bonservisi elinde olan Philippe Coutinho ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz Şubat ayında altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'dan ayrılan Coutinho, 7 aydır herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamamıştı. Santos'tan yapılan açıklamada bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu için ücret ödenmeyeceği belirtildi. Philippe Coutinho başarılarla dolu kariyerinde Inter, Barcelona, Liverpool, Bayern Münih ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi. Orta sahada 10 numara pozisyonunda oynayan deneyimli futbolcu 598 maçta 136 gol atarken 92'de asist yaptı. Brezilya milli takımıyla Copa America, Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Almanya Kupası gibi başarıları bulunan Coutinho, Barcelona ile iki kez La Liga şampiyonluğu elde etmişti. Başarılı futbolcu Milan'la Copa Italia ve Süper Kupa gibi başarılar da yakalamıştı.
1: Yeşil sahalardan parkelere geçeceğiz. Basketbolda Galatasaray MCT Teknik'te takım kaptanı Burak'ın

0: Tuncer yeni sezon öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
1: İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seneki takımın kimyası geçen seneye göre tabii ki daha iyi görünüyor. Herkes çalışmayı çok seviyor, çok istekli. Herkesin kafasında iki hedef var açıkçası. Kupa getirmek, kupada, Türkiye'de bir tane, Avrupa'da bir tane. En büyük hedefimize doğru ilerleyip iyi çalışıp iyi bir yaz dönemi geçiriyoruz. Antalya'da güzel çalıştık. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Onun dışında gayet milli takımdan dönen oyuncuların katılmasıyla beraber iyi durumdayız. Sezona en güçlü şekilde başlayıp sezonun sonu inşallah kupa olacak. İyi transferler yaptık açıkçası, benim de gördüğüm. Tabii sezon içi bazı eksiklerimiz olabilir. Her türlü Allah korusun sakatlık falan olduğu sürece. Ama onların da bizim de hep beraber, desteğimizle beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Hocamızın da bu sene daha motive olduğunu düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi sezon sonu kupa olur.
0: Anadolu Efes'in yeni transferi Mike James medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2: I haven't watched as much Turkish league basketball as probably I should have.
3: Çok heyecanlıyım. Anadolu Efes'in bir parçası olduğum için büyük heyecan duyuyorum. Bence iyi bir takım bir araya getirdik. Tabii ki garip bir hazırlık dönemi de oldu. Oyuncularımız milli takımlardan dolayı da dönem dönem katılmak zorunda oldular. Dediğim gibi iyi bir takım kurduğumuza, iyi bir takım yaratıldığına ve büyük heyecan duyduğumu vurgulayabilirim. Benimle ilgili beklentilerden çok her gün takım olarak daha iyiye gitmenin daha önemli olduğuna inanıyorum. Her gün daha çok gelişmenin daha önemli olduğuna inanıyorum. Bana kalırsa sporda nasıl başladığınız değil, sezonu nasıl bitirdiğiniz önemli. Beklediğimiz yerde sezonu bitirmek için de grup olarak, takım olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Türk takımlarına karşı çokça maç oynadım. Özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı, ama aslında olması gerektiği kadar diğer Türkiye Ligi takımlarını izleyemedim. Ama çok kaliteli bir basketbol ligi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kaliteye uymak için de, bu kaliteye erişebilmek ve sezonu istediğimiz yerde bitirmek için de az önce dediğim gibi iyi bir şekilde takım olarak gelişmemiz gerekiyor.
0: Anadolu Efes Kulübü eski baş antrenörü Igor Kokoşkov'un sözlerine yanıt verdi.
4: Anadolu Efes'in sahibi Tuncay Özilhan'ın Igor Kokoşkov'a cevabı gecikmedi. Lacivert Beyazlıların 2025-26 sezonunda takımın başına getirdiği Igor Kokoşkov, kulüpteki görev süreci ve ayrılığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kokoşkov yaptığı açıklamada, "Efes'teyken sanırım başkanları kendi şartlarımla ayrılmamdan önce beni kovmayı tercih etti. Beni kovabilmek sanki onun kişisel bir hedefi gibiydi," dedi. Kokoşkov'un bu sözlerinin ardından Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'dan sosyal medyada dikkat çeken bir yanıt geldi. Özilhan, Kokoşkov'un sözlerinin yer aldığı paylaşıma yaptığı yorumda, "Maalesef hatamız seni takımın başına koç olarak getirmekti. Yaptığın yanlışları hala temizleyemedik," ifadelerini kullandı. 2025-26 sezonu başında lacivert beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Igor Kokoşkov, yalnızca 22 maça çıkarken 11 mağlubiyet yaşadı.
0: Bahçeşehir Koleji basketbol takımı yeni sezon öncesi medya günü düzenledi.
5: The end when all of that is needed, but also to start it in the right way.
6: Çok ciddi hedefleri olan bir kulüpteyim. Oyuncular da buraya çok ciddi bir istekle ve arzuyla geldiler. Sezona iyi başlamak tabii ki bizim için çok önemli. Hem ligde hem de Avrupa'da, yani Euro Cup'ta yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Biz de bunun için gereken her şeyi vermeye hazırız. Tabii ki bu büyük bir fiziksel ve mental efor gerektiriyor. Biz de bunun için sezon boyunca elimizden geleni yapıp doğru bir şekilde sezona başlamak istiyoruz. Euro Cup'ı kazanmak için, yani bu işin sonuna gitmek için bir kadro kurduk. Benim görevim ve her zaman takıntım, hangi takımda çalışırsam çalışayım, beni bilenler bilir ki şampiyonluk için, kupalar kazanmak için her zaman çalışmışımdır. Oyuncularımı da bu hedefe odaklamaya çalışıyorum. Her kulüp tabii ki sezon içinde başta benzer şekilde düşünür, ama biz artık finalleri oynayıp şampiyonluklar kazanmak, sonuna kadar gidebilmek istiyoruz. Tabii ki bu çok uzun bir yolculuk. Her zaman bu işin sonundaki o altın sonuca odaklanmamalıyız. Aynı zamanda bizim amacımız her zaman bir sonraki adımı düşünmek, bir sonraki maçı düşünmek olmalı ve bu şekilde sonuna kadar gidebiliriz.
7: Öncelikle herkese sağlıklı bir sezon diliyorum. Sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon olmasını diliyorum bütün takıma. Ya bu sene takım toplandığında çok yoğun bir kamp dönemi geçti.

0: geçirdi. Şu an gittikçe takım birbirine alışmaya çalışıyor. Dediğim gibi yani yeni bir koçla beraber çok yeni oyuncular dahil oldu ama hepsi kariyerli, basketbolu bilen ve uzun senelerdir Avrupa'da oynayan oyuncular. Bu sene hiç yani Avrupa'da böyle bir sene, iki sene geçirmiş oyuncular yok. Tamamı daha önce Euroleague'de de en üst seviyede oynayan oyuncular da var. Umuyorum bu sene istediğimiz başarıyı güzel bir basketbolla taçlandırırız.
1: Takım olarak yine de iyi bir araya geldik. Şu ana kadar hazırlık maçlarında da çok iyi performans sergiledik. İyi takımlara karşı oynadık ama normal sezon başlayana kadar da her şeyi bilemiyorsunuz tabii ki. Organizasyon şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı. Aldığı oyuncularla takıma getirdiğimiz işte Marcus Reed ligimizde uzun yıllardır zaten çok etkili bir oyuncu. Damien İngiliz Japonya'da oynadı. İki tane Euro Cup şey var, kupası var. Alex'e takıma kattık, çok tecrübeli bir isim. Isaiah Mike da çok fazla Euro tecrübesine sahip bir isim. Bizim için hedef en başından beri belli, zaten sezon başından beri belli ve bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz.
2: Öncelikle verdiğimiz sözü tuttuğumuzu düşünüyorum. Gerçekten Euroleague kadrosu kurduk. Takımımız çok rahat Euroleague'de mücadele edebilir. O yüzden bu sene de 10. senemiz. 10. senemizde Euro Cup'ı artık kazanıp kupamızla birlikte Euroleague'e geçmek istiyoruz. En başında hocamız Georgevic bizim Georgevic en büyük transferimiz. Onunla beraber aslında biz bu kadroyu kurduk. Daha önceki sezonlarda güçlü kadrolar kuruyorduk. Fakat sanırım koça çok fazla yatırım yapmamıştık. Bu sene bunu değiştirdik. İlk başta koçumuzu transfer ettik. Koçumuzla beraber kadroyu oluşturduk. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleşir her şey.
3: Avrupa basketbolunda Nikola Mirotic'in yeni durağının neresi olacağı bu yazın en çok merak edilen konularından birisiydi. İspanyol basketbolcu ülkesi takımlarından Valencia ile sözleşme imzaladı.
4: Geçtiğimiz sezonun flash takımı Valencia iddialı bir transfere imza attı. İspanyol ekibi yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala 35 yaşındaki Nikola Mirotic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Profesyonel kariyerine İspanya'da Real Madrid formasıyla başlayan Mirotic, ardından NBA'in yolunu tutmuş ve 2019 yazında Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ile Euroleague'e geri dönmüştü. 4 senelik Barça macerasının ardından 2023 ve 2025 yılları arasında Olimpia Milano için ter döken tecrübeli yıldız son olarak Monaco forması giydi. Geçtiğimiz sezon Euroleague'de toplam 31 maça çıkan Nikola Mirotic, maç başına 11 sayı, 4.3 rebound ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.
3: NBA'de ise süper yıldız Kawhi Leonard kariyerinde daha önce şampiyonluk yaşadığı Toronto Raptors'a geri döndü.
5: NBA'de uzun süredir devam eden Kawhi Leonard takası tartışmaları beklenildiği gibi sonlandı. Toronto Raptors ile Los Angeles Clippers arasındaki Leonard takası davanın sonuçlanmasıyla birlikte resmiyet kazandı. Kawhi Leonard 7 senelik bir aranın ardından şampiyonluğa taşıdığı Kanada ekibine geri döndü. Tecrübeli yıldız takasın hızlıca tamamlanabilmesi için önemli bir fedakarlıkta bulundu. 35 yaşındaki forvet sürecin hızlanması ve kolaylaşması adına toplam 7.4 milyon dolar değerindeki takas bonusundan feragat etti. Leonard 3 senelik kontratı boyunca yaklaşık 50 milyon dolar kazanacak. Kawhi Leonard 2014'te San Antonio Spurs, 2019'da da Toronto Raptors'la şampiyonluğa ulaşmış ve finallerin MVP'si olmuştu.
3: Biz ana haberin sonuna geldik değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte her zaman olduğu gibi bir yandan tatlı bir nostalji yapmak, öte yandan kolay kolay bilinmeyecek anekdotlarla geçmişe ışık tutmak için yine karşınızdayız. Çok güzel, dolu, keyifli bir program var bugün sizler için. Hemen başlayalım. Malumunuz kısa süre önce Galatasaray şampiyon oldu. Sarı Kırmızılı Camia şampiyonluğu kutluyor. Biz de dedik ki 86-87 şampiyonluğuna bir gidelim. Çünkü tezahüratlara konu olan bir şampiyonluktur o. Hani 14 senelik bu çile bitsin artık bu sene diye başlayan. O 86-87 şampiyonluğunun ardında neler var? Nasıl oldu? Nasıl yaşandı? Onunla başlayalım. İşte unutulmaz anlar diyoruz. Ve 86-87 şampiyonluğuna gidiyoruz. Evet Kemal abi. Çok önemli, çok değerli bir şampiyonluktu. Öyle zannediyorum ki her Galatasaraylı'nın kalbinde ayrı bir yeri vardır.
1: Tabii.
0: 86-87 şampiyonluğunun. Ama o 14 senede enteresan tabii.
1: Tabii o yanlış hatırlamıyorsam 3 büyükler arasındaki rekordur. Evet. Yani olamama. Evet. Olma değil, olamama rekordur. Tabii Yüp Derval gibi bir adam iş başında. Bir ayrıntı söylemekte yarar var. 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Alman milli takımın başında Yüp Derval vardı. Fransa'nın şampiyon olduğu. Ve Alman futbol ekolünün diyeyim, Alman futbol sisteminin içinde ilk kovulan teknik direktör Yüp Derval'dir. Bak bu önemli bir ayrıntı.
0: İlginç.
1: Çünkü o güne kadar teknik direktör işte emekli olur, yardımcısı yerine geçer. Yürür o bırakır, öbür yardımcısı yerine geçer. Alman milli takımının finali dahi oynayamamış olması, çünkü Fransa ile İspanya arasında oynanmıştı. Derval'in görevine son verdiler Almanya'da.
0: Öyle bir büyük hocanın değil mi?
1: Evet. Ve enteresan tabii, bir baktık Derval Galatasaray'da. Allah Allah, bu Alp Yalman'ın, Sayın Alp Yalman'ın değerli dostumun marifetidir. Onun da altını çizelim. Bir baktık Derval Galatasaray'a geldi. Yani müthiş bir şey. Ve Derval'in bana göre Galatasaray'daki bu özlenen şampiyonluğu kazandıran hoca olmasının yanı sıra çok şey değiştirdi Galatasaray'da. Yani Galatasaray'da derken Türk futbol kulüplerine bir örnek olacak bir çığır açtı. İşte Florya'nın kullanılması, şunlar bunlar, bir sürü şeyler hep Yüp Derval'in Türkiye'ye gelişiyle başlamıştır. Bunun altını çizmekte yarar vardır. Ondan evvel de değerli hocalar geldi ama yani Alman ekolünü, Alman sisteminden rüzgarlar estirebilmiş olması tabii ki Galatasaray'ın bu şampiyonluğunda da çok büyük bir rol oynamıştır.
0: Yardımcısı Mustafa Deniz.
1: Tabii bırakır bırakmaz o da yardımcı oldu. Ama ilk sene Derval olamadı geldiğinde benim hatırladığım kadarıyla. İkinci sene mi, üçüncü sene mi ne oluyor bu?
0: Kaptan, takım kaptanı Cüneyt Tanman.
1: Tabii Cüneyt.
0: Eskişehir maçı işte tabii. Eskişehir galibiyetiyle oluyor son maç Eskişehir tabii. Maçı. Az önce mesela kalan maçlar vardı, onu tekrar verir belki arkadaşlarım o dönemde.
1: O maç 2-1 mi?
0: Beşiktaş'la, öyle hatırlıyorum, Beşiktaş'la yarışıyor. Cevat Perekaze atıyor oradaki ilk golü de. Hayatımın golü demiş Cevat Perekaze. Burada mesela ne dediler var. Yüp Derval Avrupa şampiyonu bir takımın hocası olarak geldim buraya ama bu şampiyonluk benim için bir başka anlamlı oldu demiş. Cüneyt 12 yıldır Galatasaray forması giyiyorum. Hep bu anı bekledim diye anlatmış.
1: Tabii.
0: Fatih, 8 Haziran 1987.
1: Fatih Terim'den 2 sene daha kıdemsiz. Evet. Öyle diyeyim Cüneyt.
0: Mesela baksana Beşiktaş'ın kalan maçları abi, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Malatya, Denizli, Bursa'ymış. Galatasaray'da Altay, Rize, Kocaeli, Antalya, Eskişehir.
1: O Beşiktaş Denizli meşhur maç biliyorsun.
0: Meşhur maç hakikaten. İşte burada gidiyor.
1: Tabii orada gitti Beşiktaş şampiyonluğu.
0: Kendi sahasında. Evet. 30-35 metreden mi o gol?
1: Yok o kadar değil de ama 17-26-27
0: var yani,
1: metreden.
0: Bayağı uzaktan. Tabii.
1: Ondan sonra.
0: Hayal meyal hatırlıyorum.
1: Tabii
0: çünkü
1: o maçta Beşiktaş yenemeyerek, bir berabere kalarak şampiyonluğu kaybetti. Galatasaray

0: En son işte Ali Sami Yen'de Eskişehir'e 2-1 yendiydi ben yanlış hatırlamıyorsam. Ha, 2-0 mıymış? Yok, bu Beşiktaş maçı.
1: Bu 5 hafta kala şey kalan maçlarını veriyor.
0: Bu Beşiktaş, hayır, hayır, bu maçı. Beşiktaş evet, maçı. Evet, Ali evet, o, evet. Arkada Feyyaz. Yani işte bir büyük kulüp tabii Türkiye söz konusu olunca Fener, Galatasaray, Beşiktaş oluyor. Sonraki dönemler için Trabzonspor da var işin içinde. Uzun süre yakalanamamış şampiyonluklar yani peş peşe yakalanmışlardan daha çok tarihte yer alıyor. Bu da işte Galatasaray'ın 14 sene sonra
1: evet.
0: Yakaladığı şampiyonluk.
1: O tezahüratlara da konu olan
0: tabii.
1: Ve Galatasaray tarihinde ayrı yeri olan
0: tabii.
1: Bir şampiyonluk.
0: Tabii.
1: İyi bir kadrosu vardı Galatasaray ama tabii Beşiktaş o dönemde zaten bundan sonra Beşiktaş o 80'li yılların son bölümüne 90'ların başına damgasını vuran tabii.
0: Tabii. Yani 3 sene üst üstesi var onun da Beşiktaş'ın da.
1: Yani Feyyaz,
0: Metin Ali Feyyaz meşhur.
1: Öyle bir kadro. Galatasaray hani burada biraz da tecrübesiyle
0: tabii. Esimovic gibi bir adam var kalede. İsmail var orada yerde yatan galiba. Efendim Muhammed
1: Semih var, Muhammed var.
0: Değil mi o şey Cüneyt orada kolunda bantla arkada duruyor. Cevat tabii Prekazi. Yani tarihe geçen enteresan şampiyonluklardan biridir bu yani.
1: Peki Galatasaray'ın o unutulmaz şampiyonluğunu bu şekilde işledik. He, şimdi o zaman güzel ve öyle zannediyorum ki izleyicilerimizin pek çoğunun da Allah Allah öyle miymiş ya diyerek izleyeceği bir bölüme geçeceğiz. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Sizleri işte malum Dünya Kupası çok yakında başlayacak. Sizleri bundan kaç yıl oluyor? 40 yıl. 40 yıl öncesinin Dünya Kupası'na götüreceğiz. 1978'e Arjantin'e. Ama bakın nasıl bir Dünya Kupası. Geçmiş zaman olur ki diyelim ve Arjantin'in tırnak içinde şaibeli şampiyonluğunun perde arkasına bakalım. Şimdi o şaibeye neden olan Arjantin-Peru maçı. Ama şöyle ufak ufak anekdotları, tabii sen oradasın, göz tanığısın.
0: Tabii.
1: Senden dinleyeceğiz ama küçük küçük bilgiler var. Şimdi Brezilya ile değil mi?
0: Finale adım.
1: Evet.
0: Ya Brezilya ya Arjantin.
1: Ya Arjantin olur. Gidecek. Brezilya'nın gol avarajı var. Durum o. Onu bir netleştirelim. 4+4 gol avarajı var Brezilya'nın. Arjantin kazanması lazım ama hani 4'ün üzerinde bir farkla kazanması lazım. O bir konu. Polonya'yı yeniyorlar değil mi? Ondan 3-1. Sonra 3-1
0: yendikten sonra. Polonya'da baba takım ha.
1: Evet.
0: Ama
1: o Boniek'lerin oynadığı dönem.
0: Tabii bu Brezilya-Polonya maçı öğleden sonra akşam üstüne doğru falan oynandı yani.
1: Brezilya-Polonya maçı 16:45 bizim saatte.
0: Tabii.
1: Şimdi şöyle de bir durum var. Arjantin'de o dönemde Jorge Videla bir darbeci, diktatör, bir devlet başkanı.
0: İhtilal oldu Arjantin. Ben o şeyi anlatacağım, sen konuş da.
1: Onun bu işlerde etkisi büyük. Hem şampiyonanın alınmasında işte bakın biz normalleşmek istiyoruz, bize kupayı verin de hani şey yapalım diyor. Bir yandan da halka da bir şeyler vermek istiyor. Ya diyor evimizde yapılıyor, biz şampiyon olmak zorundayız. Orada bakın neler oluyor. Kemal abiye bırakalım perde arkasını, o göz tanığı olarak
0: tabii,
1: anlatsın.
0: O benim yerinde izlediğim ilk Dünya Kupam'dı. Arjantin'e verildiydi. Fakat ihtilal olunca Arjantin'de Rafael Videla ve 4 komutan birlikte.
1: O Perón döneminden sonra mı?
0: Tabii. Ondan sonra ihtilal olunca FIFA el freni çekti.
1: Ne oluyoruz diye.
0: Çünkü yani türlü hikayeler yansıyor dünyaya. Mesela bazı işte bu ihtilale karşı çıkan solcular, öyle diyeyim ben. Hiç kimse itiraz etmesin, ben oradaydım 35 gün. Çoğu toparlanıp yakalanıp nakliye uçaklarına konarak Atlantik'e atılmışlar. Bize gelen şeyler buydu. Yazılı ha, laf değil.

0: Şimdi tabii hal böyle olunca FIFA el frene çekti. Dedi ki ya bu kupa, Dünya Kupası Arjantin'de oynanmaz. Bu ahvalde yollarda tanklar, silahlı askerler böyle dolaşıyor hep. Ne yapsak ne etse ve Brezilya'ya dediler verelim. Hı hı. Yani ikisi de Güney Amerika'ya, Güney Amerika'dan da evet, alınmamış olur.
1: Öyle şeyler vardır, bir sene Avrupa, bir sene işte ha, Amerika kıtası falan ya, diye.
0: Dediler Brezilya'ya verelim. Brezilya'ya dediler ki sen ne yapar mısın? Brezilya yaparım dedi. İyi güzel, hazır şey de var. Fakat tabii her ne kadar bu bir futbol dünya kupasıysa kenarından ötesinden siyasetin geçmeme ihtimali yok.
1: Var mı?
0: Ve en son bu Rafael Videla ve 4 tane generali FIFA karşısına aldı. Dedi ki
1: şu sağdaki tabii, bıyıklı olan tabii, Videla.
0: Rafael Videla.
1: Bu tabii, da Perulu şey işte evet, o final maçını onunla ayarlıyorlar tabii. Kemal abi değil mi?
0: Tabii. Dediler ki yani bunlar da dedi ki ihtilali yapanlar biz size her türlü güvenceyi veriyoruz. Şu anda Arjantin'in bütün şehirlerinde kontrol bizim altımızda. Hı. Her türlü güvenlik sağlanmıştır. Biz size garanti veriyoruz. Bu kupanın Arjantin'de dünya barışı için filan falan bir sürü şeyler öne süre yapılması gerekiyor dediler. Ve FIFA son toplantıda bir daha yapıyor, değerlendirme yapıyor. Ve kupanın Arjantin'de oynanmasına en sonunda karar verdi. Biz de kalktık gittik. O zamanlar böyle direkt uçak filan yok.
1: Arjantin'e nereye
0: gidiyor? 3 gün sürdü uçakla seyahatimiz. Saat farkı felaket. Hatta biz Metin Türel hocamla, o da o zaman abi, bizim tercümanda yazıyor. Metin Türel hocam. Ondan beraber aynı odada çok güzel bir Halit Kıvanç TRT'den o zaman gelmişti. Yani gittik de fakat huzursuzuz tabii bir yerde. Yani
1: O ihtilalin etkileri tabii, gözüküyor değil mi? Yani
0: tabii. Biz mesela basın merkezine akreditasyonlarımızı almaya gittik. Boynumuzda işte fotoğraflı kart. Tabii. Dediler ki bize, affedersiniz, tuvalete dahi gitseniz bunları çıkarmayın üstünüzden. Dedik ki ya bir duş alsak bundan, bu ıslanmaz diye. Ondan alın duşu diye. Yani o kadar diyorlar yani. Felaket. Neyse bu ortamda bir Dünya Kupası başladı. Maçlara gidiyoruz işte. Bir program yaptık. Biz genelde Metin Türel hocamla beraberiz. Ondan Erol Aydın bizim foto muhabiri. Hı. Allah rahmet eylesin. O biraz değişik yerlere gidiyor. Necmi Tan Yolaç spor müdürüm benim o zaman. Allah rahmet eylesin. Hatta orada bir tansiyon vakası falan da yakalamıştı. Onlar Erol'la daha çok gidiyorlar. Biz Metin Türel'le programı ona göre yapmıştık. Tabii orada çok enteresan bir anım daha var. İstersen onu da anlatayım kısacık. Bir gün basın merkezine geldim. 5. gün filan. Bana hostes dedi ki sizi dedi basın şefi bekliyor dedi. Hayırdır dedim, bilmiyorum dedi. Gittim, baktım adam ayağa kalk, hoş geldiniz buyurun. Kahve çay işte neyse. Adam bana bir gazete gösterdi. Çekmecesinden çek. Türk gazetesi. Bu ne haber dedi. Baktım, bilmiyorum dedim. Yani, haber şu tam sayfa, Günaydın Gazetesi. Hmm. Hey yavrum orada çalışanlar, bunu yazanlar şimdi nerelerde bir bilseniz be. Ah be ah, o sözcü var ya, ah be ah. Ben buradayım ha, ayaktayım. Brezilya kampında... Yani o kelimeyi burada kullanayım mı?
1: Kullanma abi.
0: Kullanmayayım bilmem ne. Fotoğraflar. Bizimki hiç haberim yok. Sen dedi buraya gitmedin mi dedi. Ben oraya gittim, röportaj yaptım dedim Brezilyalılarla. Erol Aydın foto muhabiriyle. Kalktık geldik dedim biz böyle bir şeyin olabileceğini. Hele Arjantin'de böyle bir ortamda. Bu arkadaşı çağırdık dedi, sınır dışı ediyoruz dedi. Bunu yazanı dedi. Kelle fotoğraf var. Neyse o arkadaşı bulmuşlar, getirdiler. Dedi ki bu ne dedi? Aa haberim yok dedi. E dedi bu sen değil misin dedi. İsmin burada aklı, evet benim. E haberim yok dedi, orada yapmışlar dedi. Seni dedi sınır dışı ediyoruz dedi. Bir tek şartla dedi. Bu gazeteci arkadaşın sana kefil olursa dedi. Seni burada dedi tutarız. Yoksa benzeri bir haber daha elimize geçerse ikiniz beraber gidersiniz. Neyse kefil olduk. Meslektaş tabii, ne yapacaksın? Kaldığı otelden ayrıldı mecburen. Dedim kaldığın otelden kalk gel bizim otele.
1: Madem kefil olduk diyorsun.
0: Bundan sonra fotoğraf da çekiyor. Bundan sonra Erol Aydın'la beraber gideceksin antrenman ve maçlara. Ben senin akreditasyonunu da ayarlayacağım dedim. Erol'a uygun yani bizim. Ve öyle bir şey de yaşadık. Ah. Neyse. Ve oynandı maçlar. Şöyle böyle deplasmanlara gidiyoruz, geliyoruz falan filan. Trenlerle gidiyoruz. Hatta sevgili Alp Yalman, İsveç-Fransa maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir helikopter mi, özel uçak mı ne kiralamış galiba. Necmi abi rahmetli, Togay Bayatlı, bizim kulakları çınlasın. Hadi dediler maça, dedim ki ben o uçağa binmem dedim. Şu kadarcık bir şey. Ya etme yeneme biz biniyoruz. Allah siz binin, size güle güle dedim. Ben trenle gitmiştim, hiç unutmuyorum. Hatta maçın ilk 5 dakikasını kaçırdım. Fransa bir gol atmıştı. Gittiğimde 1-0 galip
1: oynuyordu. Kempes değil mi bu?
0: Kempes.
1: Vay vay vay.
0: Tabii. Fransa bir gol atmıştı. Ben o golü göremedim İsveç'e. Geç kaldım. Tabii trenden gidince. Neredesin ya dediler. Gol oldu dediler falan. Öyle bir anımız da var sevgili Alp Yalman buradan. Keyifle anıyorum.
1: Peru maçı.
0: Ve geldik Peru maçına.
1: Evet. Bu Peru maçı işte.
0: Biz.
1: Finale götürecek maç.
0: Mendoza'da oynanıyor maç. Biz oradayız. Şey, Brezilya boğuşa boğuşa o zamanki Polonya takımı da takım ha. 3-1 zorla yendi. Maç bitti. Biz basın merkezine geldik. İşte yazımızı geçeceğiz. Haberlere bakıyoruz falan. Bir baktık Coutinho geldi. Brezilya'nın teknik direktörü. İyi, oh, hoş geldin. Hemen tabii herkes bir şeyler
1: de. Brezilya Polonya'yı 3-1 yenince Arjantin'e +4 averaj gerekiyor.
0: Tabii. Oo dedik, bak hoca geldi. İşte herkes bir şeyler haberler falan dedi ki ben dedi sizden bir şey rica edeceğim dedi. Dedik nedir? Yani sadece ben değil. 50 kişi var. Bu maçı beraber seyredelim dedi. Arjantin Peru.
1: Akıllı hamle.
0: E olur dedik, biz dedik çok büyük keyif duyarız yani Brezilya bir takımıyla hocasıyla maç seyretmek ne demek? Ve böyle bir kurulduk hepimiz, sandalyeler falan çekildi, büyük ekran var zaten. Bu altılık maçı seyrettik. Tabii maç bitince Coutinho dedi ki bir toplantı, yani basın toplantısı öyle diyelim. Ha zaten oradayız. Bütün dünyanın gözü önünde dedi bir şike yapılmıştır. Bu şikeye ait olan da Cubillas'ın falan filan oynayan Peru dedi. Hakikaten o da çok iyi takım o zaman ha. Ve gördüğünüz dedi, hep beraber seyrettik rezaleti dedi. 6-0 bitti ve biz finale oynayamıyoruz dedi. Daha sonraki günler, tabii bu Arjantin'deyiz daha bir 3 gün filan, 4 gün 5 gün daha kaldık Hollanda finali işte malum.
1: Final için değil mi?
0: Oralarda pek tabii haberler çıkmıyor ama bize geliyor.
1: Finali de bayağı zor şartlarda oynamış Hollanda.
0: Tabii bize, yani başka gazeteci arkadaşlara da geliyor Avrupa basınından şuradan buradan. Bize gelen, sonradan internette işte yok hububat mı ne bir şeyler vermiş galiba Arjantin Peru'ya yardım yapmış.
1: Bir senatör burada var, Perulu senatör Ledesma, muhaliflerin, bazı muhaliflerin, Perulu muhaliflerin, siyasetçinin tutuklanması karşılığında. Şeyde olan onların da etkisi ha, olduğunu söylemiş. Bize, yıllar sonra bir itirafta bulunmuş.
0: Bize o süreçte gelen bilgi şuydu. Bilmem kaç bin ton et hibe etti Arjantin Peru'ya. Çünkü Arjantin'in en büyük özelliği et.
1: Tabii.
0: Bütün yani nereye gitseniz böyle sığırlar işte bilmem neler vitrinlerde ızgara oluyor. Yani o kadar et. Yani bizde bir Avrupa'da diyelim ki et bugünkü parayla diye attım kafada 15 milyon euroysa Arjantin'de 2 euro falan. Yani her yer et dolu. Bilmem kaç bin ton et hibe etmiş Arjantin Peru'ya halk yesin diye. Bize gelen bilgi oydu. Hı. İlk bir hafta, yani bu olaydan bir hafta hemen sonraki sonra. Süreç içinde. Ha sonra işte siyaset falan onları bilmiyorum.
1: Bu Arjantinli senatör kendisi, o dönemin senatörü ha, Perulu ha. Kendisi itiraf etmiş. Ha,
0: tamam olabilir ama bize gelen bilgi bir yani 10 bin ton mu 20 bin ton mu valla şimdi rakam çok aklımda
1: belki değil. O da vardır.
0: Ha, et hibe edildiğine dairdi. Bu 78 Dünya Kupası çok zor şartlar altında sevgili Ender oynanmıştır. Biz mesela piyadeyken, yoldayken, basın merkezine giderken veya çıkışta elimize geçerken pat diye bir şey sıkıştırırlardı. Göğsümüzde de şey var ya, akreditasyon, yabancıyız belli. Pıt diye bir şey

0: sıkıştırırlardı. Biz o elimize sıkıştırılan şeyi alıp bakamazdık ne olduğunu. Ya bir yere, lavaboya, mavaboya, gizli bir yere gidiyor, bir açardık, baktık. İşte biz bilmem ne bilmem ne sendikası veya bilmem ne sol bilmem ne örgütü bilmem kimleriyiz. İşte 150 tane arkadaşımız bundan 15 gün evvel nakliye uçaklarıyla
1: haber vermeye çalışıyorlar ki dünyaya duyurun diye. He,
0: sağ salim sağken Atlantik'e atılmışlardır diye. Böyle bir sürü şeyler. Tabii onları biz hemen yıkıyorduk. Yani üstümüzde yakalansa yandık, biz de gideceğiz. Öyle bir süreçte bir Dünya Kupası oynandı. Fakat heyecanı yüksek bir Dünya Kupası'ydı. Özellikle Avusturya bize eleyerek gelmişti oraya. İşte Krankluz, Kroaskalı falan meşhur takım. Bir hata ettiler tabii. Hollanda, finale oynayan Hollanda'nın yerine onlar oynayabilirdi. Ama oyuncular isyan etmişti. Bir buçuk aydır kamptayız, eşlerimizi, çocuklarımızı istiyoruz diye Avusturya'da gönderdi bunları. Beş yediler sonra Hollanda'dan. Ben de Metin Türel hocamı kızdırmıştım. Beni otobanda kovalamıştı.
1: Giovanni Trapattoni demiş ki Arjantin için o turnuvadan sonra, eğer bu turnuva başka bir ülkede yapılsaydı Arjantin'in birinci tur maçlarını geçmesi bile mümkün olmayabilirdi.
0: Fransa eliyordu. İşte Platini'nin ilk oynadığı Dünya Kupası'dır. Hatta ben yazı yazdım. Geleceğin büyük bir oyuncusunu izledik diye. Necmi abi maçta yoktu, başka bir maçtaydı. Ertesi gün ne yazdın dedim. Nereden çıkartıyorsun be dediydi, hiç unutmam. Abi göreceksin bak dedim. Müthiş bir oyuncu. Fransa eliyordu
1: bunları. Müthiş bir oyuncu, kötü bir yönetici.
0: Ha, tabii. Fransa elendi. Yani bu, ama yani Fransa hakikaten bunlardan iyi takımdı. Tabii burada Ardiles, Kempes. Çok önemli iki tane oyuncu. Hollanda eliyordu. Şey neydi o? Neskens miydi ya?
1: Ya.
0: Direkten de, yok.
1: O Van de Kerkhoff kardeşler o dönemde yok muydu?
0: Var, var.
1: Van de Kerkhoff,
0: var, var, var.
1: Van de Kerkhoff.
0: Rensen Brink'in şutu 88'de direkten döndü. Bir birken. Maçtayım ben. Final Buenos Aires'te oynanıyor. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin.
1: Aa, oradan nasıl çıkarlar artık kim bilir.
0: Ha, ama bir de şu var bak Ender, onu da söyleyeyim. Şike tamam da ben 5 tane Dünya Kupası seyrettim. 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim. Hiçbirinde seyircinin futbola bu kadar tutkun, aşık her maçtan sonra. Diyelim ki Yugoslavya ile İspanya oynuyor. Attım kafadan. Abi o Arjantin sokaklarında 2 milyon kişi. Arjantin'e elinde. Yani kendi takımlarından alakası yok. Maçları bile yok o gün.
1: Evet, evet.
0: Müthiş bir şey. Hiçbir yerde buna rastlamadım.
1: Doğru. Peki, güzel, keyifli bir anekdot. Biraz daha azalalım. Bir futbolcu, bir hikaye diyelim. Bakalım sizi hangi futbolcuyla tanıştıracağız? Çoğunuzun tabii ki yakından tanıdığı bir isim. İstanbulspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray ve sonra bir sakatlıkla futbol hayatı bitti. Uzun yıllar teknik adamlık da yaptı. Kulakları çınlasın. Son derece sevdiğimiz bir futbol adamıdır. Evet. Raşit Çetiner. Geçenlerde de konuşmuştuk bir vesileyle. İki farklı bölgede çok iyi performans gösterebilen bir oyuncu diye örnek vermiştik. Yani Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelip bu şekilde başarılı olması da önemli. Bence çünkü çok örneği yoktur. Bir büyük takımdan diğerine gidip aynı başarıyı hatta daha da yükselterek sürdüren. Değil mi Kemal abi?
0: Stoper sonra.
1: Tabii.
0: Esas
1: çok enteresan yani, ya.
0: Orada
1: golcü
0: patladı.
1: Golcü evet. Diye başlayıp stoper diye bitiren bir
0: o şeyde golcü. Oldu. Sayın Alişen Güngör'ü aldı. Geçenlerde hatta çarşıda rastladım. Stoper Güngör'ü. Raşit'i Galatasaray'a verdi. O bir takas transferdir. Yani.
1: İlginç.
0: Evet.
1: İlginçmiş.
0: Raşit, tabii işte İstanbulspor dedi.
1: Fenerbahçe'de bir Türkiye Kupası, Galatasaray'da evet. Bir lig, iki Türkiye Kupası, iki Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir Başbakanlık Kupası.
0: Yani bir santrforun burada altını çizmekte yarar var. Hani gol atacak işte bizim takımda, gol kralı olacak. Her neyse yani bir santrforun daha sonra stopere geçerek, yani gol atmak değil de golü atanı yakalamak, önlemek adına oynayıp da o derece tavan yapması gerçekten az.

0: Bekir Boran kulakları çınlasın. İki tane yabancı gazeteciyle geldi. Biri Alman, biri Hollandalı. Bekir'le şey yapmışlar. Dediler ki ya sizden bir şey rica edeceğiz. Bak Uğur, Tanju, Erhan değil mi o? Dediler ki sizden bir şey rica edeceğiz. Tabii dedik nedir? Bu Raşit'in attığı golün fotoğrafı var mı sizde dediler. Çekmiş bizim rahmetli Arif, Mahmut Küçükken çok esaslı foto muhabirleri. Dedik var. Siyah beyaz tabii o zaman yanlış hatırlamıyorsam. Daha renkliye yeni mi geçilmekteydi neyse. Getirdik fotoğrafı bir de büyüttük böyle. Dediler ki ya bunu dediler biz faksınızdan yayınlanıp gazetelerimize geçebilir miyiz? Tabii dedik ya. Ve Raşit'in attığı o kafa golünün fotoğrafını Alman ve şeyler şimdi hatırlamıyorum hangi gazeteler.
1: Milli takımda da 20 kez de milli takımı tabii var.
0: Raşit Hollanda Çetinleri basınında Raşit'in attığı gol muhteşem kafa golü diye böyle. Hatta şöyle de konuşmuştuk dedim ki bak Raşit koşarak gelip vurdun nasıl gol oldu yerinizde sıçramakla yetinmeyin. Biraz bu kafa toplarına bir iki adım koşarak gelin falan öyle bir şey. Sonra bizde bir arkadaş vardı muhabir Galatasaray muhabiri bu Raşit'le bir türlü geçinememişti. Raşit Galatasaray'ın Almanya'daki bir hazırlık maçında Dortmund'la oynadılar galiba yanlış aklımda kalmadıysa. Galatasaray maçı 3-0 kazanıyor. Raşit de stoper. 3 golü de Raşit atıyor. Bu arkadaş bize Almanya'dan yıldız tablosu geçti. Bütün Galatasaray 3-4 yıldız, Raşit bir yıldız. Dedim ya arkadaş ayıp ya bari 2 ver adama dedim. 3 tane gol atmış stoper. Sonra zaten bir Florya'da bir birbirlerine giriyorlar. Raşit aradı beni Kemal abi dayanamadım kusura bakma. Dedim ki oğlum haklısın. 3 tane gol atmış bir stoper. Bir yıldız verip ötekilerine 3 yıldız verirsen olmaz haklısın dedim. Öyle bir anımız da olmuştu ama dediğim gibi Fener'den Galatasaray'a gidişi bir takastır. Güngör bu tarafa, Raşit o tarafa. Ve sonra hakikaten yani sakatlanana kadar neyse o yani hepsini
1: değil
0: yaptı.
1: Mi?
0: Tabii. Hepsini yaptı.
1: İstanbulspor Kocaeli enteresan evet. O arada Fenerbahçe'den önce.
0: Oradan aldı zaten.
1: Değil mi?
0: Fenerbahçe tabii. Santrfor. Dediğim gibi bu PSV mi dedi? PSV maçıydı galiba. Onu attığı kafa var orada. Santrfor oynuyor zaten o maçta.
1: Hava toplarındaki üstünlüğü tabii. Zamanlaması çok iyiydi derler.
0: Tabii. Ondan sonra da işte Galatasaray onu Güngör'ü verdi diye Güngör stoperdi Galatasaray'da. Güngör'ün yerine stoper oynattılar.
1: Bir anekdot var mesela. Diyor ki her başarıyı yakaladım ama futbola doyamadım kendi ağzından.
0: Tabii.
1: O dönemde A milli takımın kaptanıydım. Galatasaray'da dünya takımı olma yolunda adımlar atılıyordu. O adımın başında sakatlanmak beni kahretti. Ciddi sakatlıklara rağmen özveriyle oynadığım için Aslan Yürek lakabı takılmıştı bana. Bunda hatalı davrandım ve o sakatlık geldi çattı. O yüzden hani futbol oynamaya hala aç bir
0: tabii.
1: Şekilde futbolu bırakmak evet. Durumunda kaldım diyor.
0: Tabii.
1: Raşit Çetiner ama sonra teknik adam olarak da başarıları var elbette. Futbolumuzun önemli simalarından tabii. Biri oldu Raşit Çetiner.
0: Tabii. Güzel bulmuşsunuz, tebrik ederim.
1: Az önce söylediğim gibi hem Fenerbahçe hem Galatasaray'da da iz bırakan bir futbolcu.
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Peki bunu da böylece geçmiş olduk. Raşit Çetiner'i bu şekilde hatırladık. Biliyor muydunuz bölümüne gidelim. Orada da iki tane ilginç anekdot var size sizinle paylaşacağımız. Şimdi bakalım biliyor musunuz? Soracağız. En az ve en çok seyircili maç. Süper Lig tarihinin en az seyircili maçı, en çok seyircili maçı. Şimdi 1922.
0: Cumhuriyet'in ilanından bir sene önce.
1: Bir de derbi. Derbi anlamında söylüyoruz bunu. En az seyircili derbi, en çok seyircili derbi. 1922 17 Kasım. Ya inanabiliyor musunuz? Fenerbahçe Galatasaray maçı en az seyircili maç. Tabii dönem o dönem herkesin malumu siyasal karışıklık, tabii. Sıkıntılar, Cumhuriyet'in kurulmasından hemen önce o mücadele
0: bir
1: ortamında.
0: Sene vardı tabii.
1: Kaç kişi?
0: 12 kaç?
1: 14 kişi. 14 kişi izliyor Bu Galatasaray, Galatasaray derbisini.
0: Çünkü ortadaki aslan Nihat galiba.
1: En az

0: Seyircili, tarihin en az seyircili derbisi.
1: Evet.
0: Değerli izleyenler, 14 kişi, tarihin en az seyircili derbisi. Tabii bir de rekoru var. 2003 Atatürk Olimpiyat Stadında Galatasaray Fenerbahçe maçı. Biletli, kayıtlı biletli seyirci 70.125.
1: Evet.
0: Hani biletsizi, davetiyeliği vesaireyi falan protokolü de düşünecek olursanız varın siz hesap edin. 70.125 seyirci rekor.
1: Bir de bak altındaki başlığa bak. 30 yıl önce İzmir'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçını da 66.000 kişi seyretmiş. 30 yıl dediğin yani ne oluyor? 2003'ten 1973.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle, tabii sakın Beşiktaşlar kızmasın ha. Bu iki takımın maçları Türk basınında da, Türk kamuoyunda da, yurt dışında da hep şeydir. Yani eğer bir şey bahsediliyorsa derbi diye Türkiye'de Fener Galatasaray konuşulur yani. Bu şey miydi acaba?
0: Benim hatırladığım 2-2 biten maç diye hatırlıyorum ama emin değilim. Ercan bir baksın.
1: Kupa maçı.
0: Berabere biten maç. Ama muazzam ya, şuraya tabii. Bak abi. Ki bu stadı da biliyorsun yenileyecekler, değiştirecekler.
1: Tabii.
0: Olimpiyat stadını, Atatürk Olimpiyat stadını. Adına yakışan tam güzel bir futbol stadı olacak. Şey, biraz yaklaşacak.
1: Bu maçtan falan sonra da
0: yükselecek sayı.
1: Ha, bu maçtan sonra da 70 bin yani kapasitesi de düşürüldü stadın ha, 50 küsüre.
0: İşte bu maçtan görüntüler de geldi. O maç değil mi bu çocuklar?
1: Hmm. Kaç 2-2'lik maç mı?
0: Skora baktınız mı? 2-2.
1: 2-2.
0: İyi, hafıza evet. Tamam. Güzel karşılaşma. Peki en çok seyircili maç da bu efendim. 70.125 biletli kayıtlı seyirci. Peki o zaman Dünya Kupası'ndan az önce bahsettik. Bir biliyor muydunuz daha gelsin. 1950 Dünya Kupası.
1: Brezilya.
0: Brezilya. Hani herkes Brezilya'nın şampiyonluğuna inanıyor. Ama şampiyon kim oluyor? Uruguay oluyor.
1: Uruguay.
0: Enteresan bir kaç rekor, inanılmaz bir rekor bu ya.
1: Tabii 200 bine yakın seyirci var.
0: 173.850 biletli taraftar, gazeteciler ve davetlilerle beraber seyirci sayısı 200 bin.
1: Tabii. Marakana işte.
0: İnanılmaz bir şey ya.
1: Bu maçın en önemli...
0: En çok seyircili maç, rekor.
1: Bir ilginç bir tarafı var. Notlarınızda ben demin biraz göz atayım dedim, o yok. Zaten o her yerde çıkmadı o. Şimdi tabii Brezilya kesin favori. Kendi seyircisi, tabii. 200 bin seyirci. Rakip de Uruguay, çiğ yiyecek.
0: Ya madalyaların üzerine Brezilya yazısı yazılmış. Tabii. O kadar eminler yani Brezilya'nın kazanacağından.
1: Çiğ yiyecek. Neyse uzatmayalım, netice itibariyle 2-1 yendi Uruguay ve dünya şampiyonu oldu. Bu yani gelen net bilgiler var, dedikodu bilgiler var, bir sürü şey var. Yani ölenler falan olmuş kalp krizinden Brezilyalı. Onu bilmiyoruz ama net bildiğimiz bir şey var. Brezilya milli takımının Vicente Feola teknik direktörü, sevgili Ender. Maçtan sonra nasıl gidiyor biliyor musun? Bu stadı, bu 200 bin seyirciyi maça gelemeyip kahrolmuş, evinde krizden geçiyor.
0: Bir tarafta sevinç tabii.
1: Tabii. Kadın kıyafeti giydiriyorlar. Stattan, vallahi kadın kıyafeti giydirip stattan öyle çıkarttılar.
0: Aa, şuraya bak Maracana ya. İnanılmaz.
1: Kadın kıyafeti giydiriyorlar Feola'ya ve stattan öyle çıkartıyorlar. Başka türlü çıkarma ihtimallerini çok tehlikeli görüyorlar. Öldürülür falan. Anladın mı? Kadın kıyafetiyle terk ediyor stadı.
0: 200 Feola. Bin kişi ne demek ki?
1: Tabii.
0: Muazzam bir rakam. 200 bin.
1: Tabii.
0: Rekor budur değerli tabii. İzleyenler. 1950 Dünya Kupası finali. Brezilya-Uruguay maçı. Biletli Gitch. Seyirci.
1: Son golü de...
0: İşte 178-179.
1: Neydi çocuğun adı ya? Şeydi, Gitch'i ya. Yanlış hatırlamıyorsan. Golü atan.
0: 178-150. Muazzam.
1: Fakat nasıl antrenör? Diyorlar
0: ki
1: bunu diyorlar linç eder seyirci. Kadın kıyafeti giydirip öyle çıkartıyorlar Feola.
0: Kuş kafesi filmi vardı ona benziyor.
1: Evet.
0: Peki Tamam, bunları biliyorum.

0: Umudunuz da bu güzel anekdotları paylaşmış olduk sizlerle. Son bölüme geliyoruz efendim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Evet, şüphesiz Türk hakemliğinin duayeniydi. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan'dan bahsedeceğiz. Bu programda bir zaman zaman konuştuk kendisinden. Türk hakemliğinin en önemli figürlerinden biri. Herhalde bunu söylemek yanlış olmaz. 1974 yılında Dünya Kupası'nda bir maç yöneten ilk Türk hakemi. Bir Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk Türk hakemi. Ve tabii Dünya Kupası tarihinde ilk kırmızı kartı göstermesi anlamında da dünya futbol tarihinde de adını yazdıran bir işte şurada. İnanılmaz.
1: Kaseli, Şilili.
0: Evet. 88 yaşında hayata veda etti, bir kez daha rahmet dileyelim. Aslında Beşiktaş'ta futbol oynuyor. Sakatlanıyor.
1: Tabii.
0: Ve 1954 yılında futbolu bırakınca 1955'te hakemliğe başlıyor. 60 yani Beyoğlu, Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet, Hacettepe oynadığı takımlar. 64'te ilk milli maçını yönetiyor. 69'da FIFA kokartı takıyor. Ha, mini olimpiyatlarında da maç yönetiyor. Tabii. O da önemli, 72'de. Tabii. O hazin terör olayıyla hatırlanan. 74'te de FIFA Dünya Kupası'nda Batı Almanya Şili maçı, o zamanki adıyla işte Federal Almanya.
1: Tabii.
0: Bu tarihi ana imza atıyor. Dünya Kupaları tarihinin ilk kırmızı kartını gösteriyor ama biz de hep kırmızı kartlarıyla hatırlarız. Yani ben hayal meyal şöyle Doğan Babacan'ın hakemliğini hayal meyal hatırlıyor da konuşulanları mı hatırlıyorum bilemiyorum. Kaçta bırakmış bir bakalım. 78 miydi? Yanılmıyorsam o yıllar.
1: İyi, evet. Hatırlamıyorum kaçta bıraktığını ama şimdi Doğan abi rahmetli, Allah rahmet eylesin, bu Dünya Kupası'nda Dünya Kupalarının ilk kırmızı kartını çıkarttı ve Kaseli'yi oyundan attı Şider. Tamam. Kupa bitti. Almanya malum şampiyon oldu. Hollanda'yı finalde yenerek. Ve bizim ligin heyecanı başlamadan evvel Türkiye'de eskiden ne yapılırdı? Türk futbolunda en önemli müsabaka platformu neresiydi? Türkiye Spor Yazarları Kupası. O kupayı kaldırılmasında etkisi olanlar, onun kaldırılmasına hiçbir şey diyemeyenler, hepinizi buradan bir kere daha kınıyorum. Neyse bir maç işte Ağustos falan, yani Eylül'de o zaman başlıyor lig. Bir maçın hakemi Doğan Babacan rahmetli. Dünya Kupası'nda maç yönetmiş. Biz zaten baba maçları ona veriyorlar. Fener Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray, Fener Beşiktaşları. Doğan abi Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı gösterdikten sonra Türkiye'de ilk kırmızı kartı kime gösterdi?
0: Dünya Kupası'ndan geldikten sonra.
1: Dünya Kupası bitti zaten, Haziran sonu mu neyse, Temmuz başı mı ne. Zaten o zaman önce Spor Yazarları Kupası oynanıyor. Fener Galatasaray Beşiktaş'ın katılımıyla. Sonra lig başlıyor. Şeyimiz bu, klasiğimiz. Hı hı hı. Doğan abi de bir maça vermişler tabii doğal olarak. Büyükler oynadığı
0: için. Derbi maçı olunca.
1: Derbi maçı ve Türkiye'de gösterdiği ilk kırmızı kart kime? Hangi maçta?
0: İşte. Onu sen söyleyeceksin.
1: Abi maç Fenerbahçe Beşiktaş. Türkiye'de Doğan abiden ilk kırmızı kartı gören adam Charlie Yılmaz rahmetli. Hı. Yılmaz Şen.
0: Şaşırdık mı? Yok.
1: Yok. Ama şöyle tabii, haber oldu. Türkiye'deki ilk kırmızı kartı da Yılmaz Şen'e gösterdi diye. Fenerbahçe'de rahmetli Yılmaz. Benim de çok iyi arkadaşım. İlk gösterdiği kart da budur Türkiye'de. Ha sonra lig filan falan. Zaten böyle Doğan Babacan işte dediğim gibi başka maçlarda yönetti tabii ama derbilerin hakemiydi.
0: Yani, değil mi?
1: Tabii derbilerin hakemiydi. Hakemlik süresinde olsun, hakemlikten sonra olsun güzel iyi muhabbetlerimiz olmuştur. Merkez Hakem Komitesi'nde de yanlış hatırlamıyorsam görev almıştır.
0: 78'de bırakmış bu arada hakemliği.
1: Hakemliği 78'de bıraktı. Doğan abi Allah rahmet

0: Teles'in hakemliği bu 78'de bıraktıktan sonra biraz sıkıntılı bir hayat geçirdi. Yani Allah kimsenin başına vermesin.
1: Amin.
0: Rahatsızlıklar geçirdi, sıkıntılar geçirdi. Futbolun dışında bir takım başka işlerden ekmeğini kazanmak için hiç tartışmasız başka işlere soyundu ve hakikaten sıkıntılı bir süreç yaşadı. En son işte bizim federasyonda bir görevi vardı galiba, yanlış hatırlamıyorum. Gözlemciydi de nedir, bir şey diyorlar onlara. Zaten bir hayli rahatsız ve yaşlanmıştı.
1: 88.
0: Tabii 90'a yakındır. Doğan abinin hakemliğinde şöyle bir şey vardı. Ben kimseyi tanımam. O zamandan bahsediyoruz. Benim için, sakın kimse yanlış anlamasın, Kocaeli'li Ahmet'le Fenerli Galatasaraylı Beşiktaşlı Hüseyin'in hiçbir farkı yoktur. Varsa bana göre bir şey, tak. Tak.
1: Kararlarda standartı sağlayabilen hakem.
0: O yani,
1: en makbul hakem.
0: Doğan abinin, Allah rahmet eylesin, bizim futbolun içindeki benim tanık olduğum en tartışmalı maçı bir Fener Galatasaray maçıdır. Şeyde, ne o, İnönü'de oynanmış bir maçtır. Zaten o zaman hep orada oynanıyor. En tartışmalı maç, Doğan abinin biraz klasını da sallayan, aa falan sağa sola dedirten bir maçtır o. Tabii o maçın öncesi ve sonrasında bende yaşanmış birebir gözlem anıları vardır. Onları burada anlatmam. Anlatmadım da zaten. Ama yaşadığım bir şeyler. Ve bu arada işte Namık Sevik abimiz, Milliyet'in spor müdürü, ondan ilgili bir şeyler filan falan. Yani daha fazla uzatmayalım. Oralara da girmeyelim. Allah rahmet eylesin gani gani. Tabii ki Türk futbol hakemliğinin benim ölçülerime göre, bugün Cüneyt hala devam ettiğine göre, Suli Garan'dan sonra bu konuda kitap yazmış, spikerlik yapmış, maçı anlatmış filan filan. Doğan Babacan, yani iki, Suli Garan'dan sonra iki diyorum. İşte Hilmi Ok var sonra, Ertuğrul Dilek var. Öyle bir süreç yaşadı hakemlikte Türkiye. Bugün de işte Cüneyt Hoca var. Tek tabanca gidiyor gibi geldi bana.
1: yani, ama Türk hakemliğinin duayenlerinden biri olduğuna şüphe yok. Kimin? Damga vurduğuna.
0: Doğan abinin.
1: Evet.
0: Doğan abi tabii.
1: Ve ayrı özel bir yeri olduğuna, tabii. olacağına ve hep de o şekilde hatırlanacağına şüphe yok. Tekrar Allah rahmet eylesin diyelim. Evet, programımızın sonuna geldik. Öyle Kemal mi? Abi ağzına sağlık, çabuk geçti yine süre. Değerli izleyenler, sizlere iyi bir hafta sonu diliyoruz. Keyifli yarınlar diliyoruz. Hoşçakalınız efendim. Bir Zamanlar Futbol'da yeniden buluşmak üzere.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Serhan Türk ve Salim Manav'la birlikteyiz. İki değerli gazeteciyle gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Nasılsınız?
1: İyi, çok şükür. Ben kardeş kuruluşumuzdan geliyorum buraya. Çok uzak

0: Nereden geliyorum? Alt kattaki stüdyodan üst kata geldim. Libero'dan.
1: Libero TV YouTube kanalı.
0: Evet, YouTube kanalımız Libero TV'de. Çok önemli bilgiler verdik. Hala birkaç önemli bilgi daha var. Onu da Aspor ekranına sakladık. Salim Manav kardeşim ve seninle güzel bir yayın. İnşallah seyircilerimizi bekliyoruz.
1: Evet, keyifli bir yayın. Siz değerli Aspor TV izleyicilerini ve Aspor Radyo dinleyenlerini bekliyor. Aspor Radyo ile de ortak yayında olduğumuzu hatırlatalım. Her yerden de dinleyebilirsiniz. Frekansları da internet üzerinden bulabilirsiniz. 93.0 İstanbul frekansı. Diğer frekansları da yine dediğim gibi internet sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Salim, sen zaten bir radyocusun aslında.
0: Evet.
1: Radyo Spor'da program yapıyorsun aynı zamanda.
0: Evet.
1: Radyoyla aran iyi. Serhan Türk, sen radyo dinliyor musun?
0: Arabada dinliyorum. Arabada ama genelde bir müzik kanallarını dinliyorum. Bir de senin çıktığın yayınları ve Furkan'ın çıktığı yayınları dinliyorum, evet. İzliyorum.
1: Furkan devam ediyor tabii. Evet. Spor trafiği yapıyorduk, onu bıraktık. Televizyon yoğunluğu tabii malum. Ama A-Spor'daki tüm yayınlar aynı zamanda ortak yayında orada bulabilirsiniz.
0: Bu arada sabaha kadar uyuyamayacağız. Çünkü Salim kendine kahve söylerken, biliyorsun Salim Tarsu'yu çok seviyor. Büyük Double Türk kahvesini seviyor. Bana, evet, Türk kahvesi yaptırmış büyük. Teşekkür, evet, ederim ama uyuyamayacağız sabaha kadar. Hayırlısı inşallah.
1: Yayını uzatırız ya o zaman. İstiyorsanız çok. Gündemdeki haberleri konuşacağız dedik. En sıcak gündem Trabzonspor'da. Trabzonspor Fatih Tekke'nin ardından yeni teknik direktörünü buldu. Thomas Reis, tanıdık bir yüz, tanıdık bir sima. O da Trabzon'a geldi. Dilerseniz haberi bir izleyelim. Ardından da konuşmaya başlayalım.
2: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis oldu. Fatih Tekke sonrası arayışlara başlayan Bordo Maviller takımın başına Alman çalıştırıcıyı getirdi. Sezon başından beri Bulgaristan ekibi Ludogorets'te görev yapan Reis, akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. 52 yaşındaki teknik direktörü havalimanında taraftarlar karşıladı. Thomas Reis, Trabzonspor'la ilk maçına cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak. Tecrübeli teknik adam, 2024-2025 sezonunda Samsunspor'la Süper Ligi 3. bitirmiş ve Karadeniz ekibini 27 yıl sonra Avrupa Kupalarına götürmüştü. Bu sezon Ludogorets'te Bulgaristan Ligi'nde 9 maça çıkan Reis, 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
1: Evet, Thomas Reis'e kavuştu dedik Trabzonspor. Bordo Mavililerin teknik adam tercihini konuşacağız ama dilerseniz sıcağı sıcağına. O sırada tabi Ziraat Türkiye Kupası'nda da maçlar vardı bizim ekranımızda da. Yine futbol severler takip etmeye devam edebilir. Artık 12'yi geçti bugün ve Perşembe de yine maçlar oynanacak. Thomas Reis'in ilk üçlüsüne bir bakalım mı şöyle yakında?
0: Lütfen.
1: Genelde bakalım. İnceliyoruz tabii, yeni tabii. Transferler geldiğinde. Hocanınkine de bakalım, taraftarın ilgisi vardı. Yönetmenimiz Aslı Takmaz'dan rica ediyoruz. Ekrana da geliyor.
0: Çok güzel ya. Antrenmanlı. Baba antrenmanlı ya.
1: Evet, hocanın ilk üçlü performansı nasıl buldunuz?
0: Türkiye'yi biliyor ya, Türkiye'yi biliyor. Zaten akşam saatlerinde bana Ankara'dan çok sevdiğim dostum Yusuf Pınaroğlu sormuştu, Thomas Reis nasıl iş yapar mı diye. Ve Abdullah abiyle beraber, bizim Abdullah Keleş var, o da iyi Galatasaraylı. Ben dedim Abdullah abiyi İstanbul'a gönderirsem, maçı beraber izlersek ben bununla ilgili her şeyi söyleyeceğim dedim. Şu çok önemli, Thomas Reis Samsunspor'un, o biliyorsun transfer yapamıyorlardı.
1: Evet, transfer yasağı vardı.
0: Bu dönemde bile olağanüstü işlere imza atan bir hoca durumundaydı. Ve önemlisi ise disiplini de çok net bir şekilde getirmişti. İyi bir kadro yapmıştı. İyi bir kadroyla da olağanüstü şeylere imza atmıştı. İşlere imza atmıştı ve Samsunspor çizginin ta yukarısına kadar getirmişti. Ve oradan da iyi bir Samsunspor izlemeye başlamıştık. Tabii ki o hoca da böyle Karadeniz'i dolaşıyor. İşte Samsun, oradan Trabzon'a geldi. Trabzon'da da aynı işleri yapacağını düşünüyorum. En azından Türkiye'yi biliyor, Türk futbolunu biliyor, Türk takımlarını biliyor. Ve Türk takımlarındaki oyuncuları net bir şekilde iyi analiz ediyor. Ve en önemlisi gittiği takımlarda kendine bir kimlik oluşturuyor. O kimlikle de iyi bir takım olgusuyla beraber önemli işlere imza atıyor. Ben Trabzonspor'a iyi geleceğini düşünüyorum.
1: Evet. Salim, sen ilk etapta neler söylemek istersin?
3: Yani Serhan abinin kaldığı yerden devam edeyim. Thomas Reis Samsunspor'da önemli işlere imza attı. Samsunspor UEFA Konferans Ligi'ne taşıdı. Ardından UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor başarılı sonuçlar elde etti. Samsunspor karnesinde 72 maçta 1.63 puan ortalamasını tutturdu. Kaldı ki bir Anadolu takımında 1.63 puan ortalamasını tutturmak şampiyonluğu oynayan takımlar için, yani 1.63 şampiyonluğu oynayan takımda 2.10, 2 ve 2.10 civarında demek. Bence bu evet. Oran gayet mantıklı. Bundesliga tecrübesi olan bir teknik direktör. Bochum ve Schalke'de çalıştı. Ardından Samsunspor. Bence Türkiye Ligi'ni biliyor. Pres ve karşı presi çok iyi oynatan bir teknik direktör. Trabzonspor için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ludogorets'de de, Bulgaristan ekibi Ludogorets'de de önemli işlere imza attı. Oradaki performansı da gayet iyi.
1: Kısa bir süre
3: iyiydi.
1: Kaldı ama 11 maçta iyi bir oranı var orada.
3: İyi
1: da.
3: Bir oranı var. 2 üzerinde puan ortalaması.
1: Bakalım
3: yapıldı.
1: Mı şöyle hocanın kariyerine? Hem tabii grafiklerimiz ki. Vardı, onları da rica edelim. Hatırlamış olalım aynı zamanda. Hem Thomas Reis'in kariyer grafiği. Yine hocanın Samsunspor'daki performansına dair de yine size aktaracağımız iki grafiğimiz var. Onlar üzerinden de konuşuruz. Az önce sen zaten bahsetmiştin. Şimdi 2019-2022 arası Bochum'da 112 maç, 50 galibiyet, 21 beraberlik, 41 mağlubiyet, 1.53 ortalaması var. Schalke en düşük puan ortalamasına sahip olduğu dönem 1.13'te kalmış hoca, 31 maç. Samsunspor 2024-26 arası zaten yakından bildiğimiz bir dönem. 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik yaşadı Samsunspor'la. 21 defa mağlup oldular ve 1.63'lük ortalaması vardı. Daha sonra Ludogorets'e gitti, Bulgaristan ekibine. Orada 11 maç sadece takımın başında kaldı ama sadece bir mağlubiyet yaşadı. 7 galibiyet, 3 beraberlik var. 2.18'lik bir ortalama var ama 11 maç üzerinden olduğu için onu tabii çok evet. sağlıklı bir ortalama olarak değerlendiremeyiz belki. Fakat Samsunspor'da yaptıkları 72 maçta 1.63 puan ortalaması ki Samsunspor yeniden Süper Lig'e yükselmişti uzun bir aranın ardından. Evet. Çok aşırı iddialı bir kadrosu yoktu. Ona rağmen tabii. elindeki kadroyla çok iyi iş yaptı. Samsunspor kariyerine de bir şöyle yakından bakacak olursak zaten söylediğimiz gibi lig performansını bir inceleyelim. Orada da 58 maç. Ligde 26 galibiyet, 16 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşamış. 1.62 puan ortalaması. Ligde Süper Ligi 3. sırada bitirdi Samsunspor. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine taşındı. Thomas Reis yönetiminde. Hatta şunu hatırlıyorum. Hoca gittiğinde bayağı üzülen Samsunspor taraftarları vardı. Havalimanında evet. kendisine uğurlamışlardı diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlamıyorum, eminim çünkü. Bir an düşündüm. Evet doğru yani. Kendisini de uğurlamışlardı. Gayet güzel bir şekilde de veda etmişti. Onu da şuradan hatta mukayese etmiştik. Ona da emin olduğum için söyleyeyim. Tedesco'nun gidişinde demiştik ya, yakın dönemde böyle kaç tane teknik direktör böyle uğurlama gördü ki, şanslı isimlerden birisi demiştik. Tedesco'nun gitme görüntülerinin o veda, hani bayağı taraftar uğurlamıştı ya. Ardından mesela o dönem yaptığımız yayında Thomas Reis'in ayrılış görüntülerini de yine ekrana vermiştik. Onu da havalimanında uğurlayan Samsunsporlular vardı. Şimdi yeni bir macera, yeni bir hikaye Trabzonspor'la birlikte. Bu hikayenin ilk sayfası bayağı böyle, yani filmin girişi peki, bayağı aksiyon dolu olacak. Peki, çünkü Galatasaray derbisi.
0: Peki ayrılışına hiç üzülmeyen, sevinilen, özel uçaklarla gelip tarifeli uçakla giden kim en yakın zamanda aklınıza
1: geliyor? Mourinho'yu diyeceksin.
0: Allah yolunu açık etmesin. Aldığı paralarda bir şey söylemiyorum artık da.
1: Ya zaten yani adam şu an yine zirveyi gördü.
0: Yani zirveyi görüyor da yani o kadar kişinin ahı var. Benim Cem Yılmaz diye arkadaşım var Ankara'da. Sürekli her gün ah ediyor. Yani ben bu kadar ahla fazla yaşayacağını düşünmüyorum yani.
1: Valla sağlık saatte uzun ömür versin yine
0: bir şey söylemiyoruz artık da. Herkes çok üzülüyor. Yani
1: ama vardı bir gerçek, hayır onda da.
0: Şimdi Thomas Reis'in ilk karnesine bakacak. İlk

0: Neste çok önemli bir eşik. Galatasaray-Trabzonspor Galatasaray derbisi. Yani derbi demiyoruz ona ama büyük maç diyoruz artık biliyorsun.
1: Ya
0: Derbiler kendi
1: o da güncellendi biliyor musun abi? Eskiden
0: mi?
1: Mesela aynı şehrin takımları için konuşuluyordu
0: evet.
1: Derbi. Şimdi çok artık büyük maçlara da derbi denildiği
0: o
1: söyleniyor.
0: Derbi
1: yine.
0: Diyelim. Tamam derbi.
1: Derbi de diyebiliriz. Büyük maç diyebiliriz.
0: Aynen. Çok büyük maç. Çünkü Trabzonspor artık kendi evinde iyi bir maç izlettirmek istiyor taraftarına ve bu buhrandan da iyi bir şekilde çıkmak istiyor. Yeni bir teknik adam ilaç gelir mi onu göreceğiz. Galatasaray'da milli takım arasına Trabzonspor galibiyetle gelmek istiyor. Girmek istiyor ve önemli eksi de şu an için Osimhen gözüküyor. Bu anlamda bence hem Trabzonspor'un iyi bir maç izletebilmesi hem de buradan yeni hocayla bir çıkış yakalaması gerekiyor. Diğer taraftan da Galatasaray'da mutlu bir şekilde milli araya girmek istiyor. Böyle bir ikileminin içerisindeyiz. Öyle değil mi Salim?
2: Evet abi.
0: Günaydın.
1: Zor başlıyor serüveni Salim hocanın.
2: Yani şöyle diyeyim, Samsun Spor'dayken de zor başlamıştı. Şöyle ki Samsun Spor'da Gistol'dan sonra görevi devralmıştı. Gistol da orada çok iyi işleri imza atmıştı.
1: Doğru.
2: Zannediyorum ki evet hafızam beni yanıltmıyorsa Hüseyin Eroğlu'ndan sonra Gistol geldi. Gistol'un ardından Thomas Reis geldi. O takımla birlikte önemli işleri imza attı. Ben farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek istiyorum. Thomas Reis döneminde Samsun Spor'a gelen oyuncular şu anda farklı takımlara gidip transfer oldu. Samsun Spor oyuncu transferinden ciddi bonservis miktarları kazandı. Bu yönüyle Trabzonspor'la da uyuşan bir kimliğe sahip. Çünkü Trabzonspor son dönemde oyuncu satışlarıyla birlikte ülkemizden çok kasasına para koyan takımlardan birisi ve bu anlamda da birçok kulübe örnek oluyor. Bu yönüyle de örtüşüyor. Zorlu bir maçla başlayacak Galatasaray derbisi. Galatasaray derbisini geçtiğimiz yıl Serhan abiyle birlikte Trabzon'da takip etmiştik. Trabzonspor güzel bir oyunla kazanmıştı. Çok da iyi bir oyun ortaya koymuştu. Hatta ilk yarıda 2-0 3-0 olabilirdi o maç. Şimdi değişen bir hoca var. Değişen bir kadro var. Ben zorlu geçeceğini düşünüyorum karşılaşmanın ama iç saha baskısıyla Trabzonspor ve yeni teknik direktör geldiğinde şu ana kadar teknik direktör değişimlerinden sonra her takım 3 puan aldı. Fenerbahçe'dekine değişim demeyeceğim çünkü mevcut hoca ayrıldı. 24 saat olmadan geri döndü. Orhan Ak yönetiminde 2 haftada 4 puan Gaziantep FK. Hüseyin Hoca geçici antrenördü. 3 puan aldı ilk maçında Gençler Birliği'ne karşı. Başka teknik direktör değişimi oldu mu net? Şu ana kadar Trabzonspor ve Gaziantep FK.
0: Evet, evet.
2: Bu hafta mı olur? Bu hafta Süper Lig'de ben hoca değişimleri bekliyorum.
0: Abi yok, Göksel, kimi bekliyorsun? Göksel Başkan yok öyle bir şey diye kardeşim
2: yok,
0: dedi.
2: Yok, ondan dolayı değil.
1: Nuri Şahin
2: bir ara öncesinde teknik direktör değişim haftasıdır. Yani bir takım
0: kim ama isim söyle.
1: Bu milli ara bir de uzun
0: i̇sim
1: şimdi
0: söyle.
1: Bir aya yakın bir milli ara. Hatta şey de söyleyeyim, Thomas Reis'in işte ekranda Samsun Spor'la Süper Lig performansı var.
2: Evet.
1: Galatasaray'la oynayacaklar. Ardından milli ara
0: yalnız, Salim
1: geleceğim oraya. Milli aranın ardından da Samsun deplasmanına gidecek. Thomas Reis eski takımına karşı yani Trabzonspor'un ikinci maçı da o olacak.
0: Karadeniz derbisi.
1: Onu da hatırlatalım. Evet, bir Karadeniz derbisi de olacak. Salim.
0: Ya Salim biliyorsun boş konuşmaz. Isim? Salim'in haber yapması çok
1: belki
0: iyidir.
1: Şimdi söylemek istemez.
0: Söyle,
2: yani
0: söyle, bence mesaj
2: şöyle
0: geldi
2: ki
0: şimdi.
2: Yok direkt istatistiklere de bakıyorum. Şöyle ki
0: isim Salim.
2: Yani milli ara öncesinde hep bir teknik direktör değişimi yaşandı. Ancak geçtiğimiz yıl bu kırıldı. Geçtiğimiz yıl mesela örnek verelim. Salim Manavix bir takımda, Serhan Türk Y takımında teknik direktör, kamuoyunda şu konuşuluyor.
0: Salim ben tatmin olmadım izleyici olarak isim ver. Salim.
2: Bu mesela kamuoyunda konuşuluyor. Salim'in ve Serhan'ın takımı mağlup olursa gider bunlar deniliyor. Çat kırılma haftalarında geçtiğimiz
1: tamam,
2: hocalar maç kazandı.
1: Sen söylemeyeceğim, belli oldu isim. Söyleyecek
0: evet,
1: olsan söylerdim.
0: Şey yaptı. Yalnız ben biraz
1: ben
0: önce
1: şöyle yapayım o zaman.
0: Bir pot kırdım, özür diliyorum. Cem Yıldız'dı, Cem Yılmaz'dı dedim. Cem
1: evet.
0: Yıldız'dı benim arkadaşımın ismi. Hı. Fenerbahçe beni çok üzüyor. Sen de beni üzme abi ya, ismimi yanlış söyleyip diyor. Kusura bakma. Hakkını helal edeceğim.
1: Şimdi Süper Lig'de galibiyeti olmayan bir tane takım var. O da Göztepe. Ligin son sırasında. Eyüp Spor'un tek galibiyeti.

0: Eti var. Konya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Başakşehir'in tek galibiyeti var.
1: Neydi hocanın ismi? Miroslav?
2: Stoylov.
0: Stoylov, Göztepe hocam.
1: Stoylov şu an ligde en uzun süre yapan ikinci teknik adam olarak biliyorum ben. Yanlış Okan hatırlamıyorsam
0: Hoca'dan sonra.
1: Okan Hoca'dan sonra.
0: Evet.
1: O yüzden ben orası biraz daha böyle hani hem oyuncu bulma, oyuncu parlatma, oyuncuya değer kazandırma ve bir anlamda da yarışmacı kimliği olan takım hizasında. Ve hoca da her zaman oraya çok iyi geliyor Göztepe'ye. Ben orada bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Özhan Pulat'ta da şöyle bir durum söz konusu. Eyüpspor zaten istenilen bir transfer dönemi geçiremedi. Geçen sene de biliyorsun kaleci Cankat sayesinde ligde kalmada çok büyük bir hız kazandı ve ligde kaldı.
0: Evet.
1: Yani o da işte Cankat'ın eldiveniyle ligde kaldı.
0: Son hafta zaten. Caizse.
1: Bu anlamda tabii ki sıkıntılı bir dönemden geçecek ama orada Özhan Hoca'ya da bütün şeyi vermemek lazım. Yani hoca yapamadı, ilgilenemedi ya da elinde çok iyi bir kadro vardı, istenileni veremedi şeklinde değil. Elindeki imkanlar doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi görmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, ben. Doğru.
2: Göztepe ile ilgili ben şunu söyleyeyim Serhan abinin kaldığı yerden. Göztepe Gençler Birliği maçını Gürsel Aksel Stadyumu'nda takip etme imkanı buldum. Göztepe takımı tamam, teknik direktör takımı Stoylov önemli bir teknik direktör. Okan Hoca ile birlikte en uzun görev yapan teknik direktör Süper Lig'de ama Göztepe takımının oynadığı oyunu hiç beğenmedim. Şöyle ki stoper sağ beke, sağ bek tekrardan stopere ya da sol bek stoper paslaşması. Stoper uzun oynuyor. Uzun oynadıktan sonra düşen top kanada, kanattan orta yapılıyor. Yani bu denemeyi 20 defa yaptılar zannedersem maç içerisinde. Yani çok beğendiğim sistem takımıydı. Fakat oyuncu kalitesi ve oyun kalitesi çok düşmüş. Hatta maçı izlediğim arkadaşım vardı, Mustafa. Ona da söyledim. Mustafa dedim, bu Göztepe küme düşer. Biz de seninle birlikte bu Göztepe nasıl küme düştü diye konuşturacak bir takım görünümünde dedim.
1: Yine Salim'den bu sene yemek yiyeceğiz Koray. Yani iddiaya girip yemek yiyeceğiz de bakalım.
2: Bu arada ben Göztepe Salim taraftarı, yani ben... Göztepe camiası benim için çok farklıdır. Gerçekten güzel
1: demek bir atmosfer. Demek ki bütün Göztepe'liler yemek yiyecek senden Salim.
2: Devam ederse. Ama görüntü çok kötüydü.
0: Yok şu an iyi değil zaten. Göztepe'liler de memnun değil.
2: Göztepe taraftarı da memnun değil performanstan yani.
0: Bir de şaşırtıcı yani. Geçen sezon aslında ligin ilk yarısında hiç gol yemeyen bir takımdı. Çok iyilerdi. Evet. Şu an bu halde olmaları şaşırtıcı. Şimdi Thomas Rice'a geri gelecek olursak. Çok bilinmeyen oyuncular vardı Samsun Spor'da. Tabii transfer başarısı da vardır orada ama her transfer başarısında hocanın payı göz ardı edilmemeli.
2: Evet.
0: Onu söyleyelim. Şimdi Holse diye bir futbolcu. Kimse bilmiyordu belki. Hocanın döneminde çok ciddi verim alındı. Fandron gelen öyle. Ne bileyim işte Musamba, Fenerbahçe'ye gidene kadar yine çok ciddi.
2: Muadil Maci.
0: Hepsini geçtim. Mesela çok yakından tanıdığımız, daha önce oynadığı camialarda belki beğenilmeyen bir Zeki Yavru domine etti sağ bek mevkisini. Evet. Ya bunlarda hep Thomas Rice'ın bence çok ciddi payı var. Trabzonspor'da hocanın böyle bireysel performansına dokunmasını beklediğiniz Aral isimler Şimşir. Var mı? Aral mı diyorsun?
1: Ben Aral Şimşir'in olacağını düşünüyorum yani. Aral Şimşir hala istenilen düzeyde değil. Tabii ki çarpıcı işler yapıyor. Hocanın elini biraz rahatlatıyor ama bu anlamda mesela Trabzonspor geçen sene daha genç ve kendini göstermek isteyen oyuncu topluluğu vardı. Bu sene daha fazla yıldız olan bir Trabzonspor, yıldız oyuncu olan Trabzonspor'a dönüştü. Ama tabii ki yarışmacı kimliğinde daha fazla olması gereken bir Trabzonspor gerekiyor. Ben Trabzonspor'un eski günlerine, şaşalı günlerine geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü olması gereken de o kimya onların üstünde var. Önemlisi ise iyi bir transfer dönemi geçirdiler. Ve o iyi bir transfer döneminde her zaman olduğu gibi Ertuğrul Doğan Başkan hocaya bütün imkanlarını sundu. Ve bu anlamda da iyi bir transfer dönemi geçirdiler. Ses getirecek transfer dönemi geçirdiler. Önemlisi ise hem Trabzon'a hem Trabzonlara hem ülke yani gelişim açısından, ülkenin tanıtımı açısından, Trabzon tanıtımı açısından çok önemli salat transferine imza attılar. Bu da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki her şey sahada belli oluyor. İstediğin oyunu koyarsan koy. Önemli olan o kale direni içerisinde topunun geçmesi ve 3 puan alman çok önemliydi. Bu anlamda sıkıntılar yaşayan ve oyuncu topluluğu anlamında reaksiyonda yeri geldi.

0: bazen yaşayamayan, reaksiyon veremeyen bir takım kimyası içerisine giren Trabzonspor'un ben eski günlere de geri döneceğini düşünüyorum. Ama tabii ki burada Konyaspor maçı çok önemliydi. Özellikle hem Trabzonspor için önemliydi hem de Hüseyin Cimşir Hoca için çok önemliydi. Ama Konyaspor'un da acil puana ihtiyacı vardı ve orada biliyorsun İlhan Palut da hocalık anlamında ve geldiğinden beri istenileni verememesi anlamında çok fazla eleştiriliyordu.
1: Bu sezon için diyebiliriz.
0: Bu sezon için. Tabii
1: geçen
0: bu sezon için.
1: Kupada çünkü yoksa
0: ama
1: bayağı
0: geçen sene
1: yaptılar.
0: Ama arada bir Çaykur Rizespor macerası da var hocanın.
1: Çaykur Rizespor'un zaten yer değiştirdiler. Tabii. İki hoca da kendine geldi.
0: Ama Çaykur Rizespor'un son dönemi Konyaspor'un ilk dönemi yani şu Trabzonspor maçına kalan dönemi hoca için çok parlak geçtiğini söyleyemeyiz. Yani Konyaspor'un da bir varlık gösterebilmesi lazımdı. Trabzonspor'un da hocadan sonra neler değişebiliyor görmemiz açısından önemli bir maça çıkması lazımdı. Ama tabii bunun da kayıp olması artık hedef maçın Galatasaray olduğu anlamına geliyor. Galatasaray'ın hedef maçı da artık Trabzonspor maçı. Çünkü Trabzonspor maçları öyle böyle rahat hem Trabzonspor açısından hem Galatasaray açısından rahat geçecek maçlar değil. Mutlaka 3 puan için çıkılması gereken maçlar. Galatasaray milli araya 3 puanla girmek istiyor. Trabzonspor da en azından o kasvetli havayı dağıtmak istiyor.
1: Doğru. Salim, sen bireysel performansı olarak hocanın yukarıya çekeceği isimler sence kim olur?
2: Yani şu anda Aral'ı söyledi Serhan abi. Aral'la birlikte mesela Aral yetenekli bir oyuncu. Midland'da önemli işlere imza attı. Bence dokunulması gereken oyuncu. Trabzonspor'un geçtiğimiz yılını düşünelim. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor nasıldı? Victor Osimhen Galatasaray için neyse Trabzonspor'da da Onarçu öyleydi. Ancak Onarçu'nun performansı çok çok düşüşte. Geçtiğimiz yıl adeta mumlar atıyor. Bu noktada Onarçu'ya dokunmasını bekliyorum. Yani özel konuşabilir. Onarçu'nun performansı düşüşte.
0: Bravo.
2: Çok ciddi bir düşüş yaşıyor.
0: Bravo.
2: Yani geçtiğimiz yıl Serhan abi birlikte izledik Trabzonspor Galatasaray maçını. Onun dışında Trabzonspor'un İstanbul'daki tüm maçlarını izledik. Oyun modeli, oyun sistemi Onarçu'ya kuruluydu. Hatta ben şunu söylemiştim. Salah geldi, Onarçu'nun daha fazla gol atmasını bekliyorum şeklinde. Fakat gelinen noktada Onarçu'nun performansında bir düşüş var. Orta sahaya dokunması gerekiyor teknik direktör Bravo. Thomas Rice'ın. Orada yapılan yeni transferler de var. Rus oyuncu, Ukraynalı hemen
1: Malinovski var.
2: Malinovski
1: evet.
2: Sakatlığı var diye biliyorum. Son haftalarda kadroda yoktu.
1: Sen ama onu açıyor bir dokunuş bekliyorsun.
2: Orta sahaya da dokunuş bekliyorum.
1: Evet.
2: Çünkü orta sahada iki haftadır oynayan üçlü Ozan, Fabinho, Muçi üçlüsü iç sahada taraftar baskısıyla size iyi işler yaptırır ancak deplasmanda oynanan maçlarda geçişten gol yedirir.
0: Ukrayna
2: Savic
0: doğru.
2: Yani Savic'le alakalı düşüncem.
1: O da geri gitti.
2: Savic bayağı geri gitti. Şöyle ki dün Trabzonspor'la yakın dostlarım var. Suat ve Tayyip arkadaşlarım. Onlarla konuşuyoruz. Direkt Savic'le ilgili konuştuğumuzda Savic sakatlandığı zaman üzülen bir Trabzonspor taraftarı vardı. Gelmesini
1: şimdi değişti
2: var
1: bu sezon iş sanki.
2: Yani ben bu maçta stoperde bir rotasyon yapacağını düşünüyorum. Savic yerine Samet ya da Cenk Özkaçar olabilir.
1: Trabzonspor'da Thomas Rice'ın teknik direktörlük görevine gelişini konuşuyorduk. Bir hatırlatma yapalım. Artık saat 12'yi de geçti. Bugün öğlen saat 12'de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Aspor'un konuğu olacak ve canlı yayında soruları yanıtlayacak. Bakalım bu dev maç öncesi başkan neler söyleyecek Thomas Rice'ın göreve gelmesinin ardından nasıl değerlendirmelerde bulunacak takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapmış olalım. Ve hemen tabii ki Trabzonspor Galatasaray dedik. En merak edilen konuyla devam edelim. O sırada mesajları bekliyoruz dedim. Birazdan okuyacağımı hatırlatayım. Osimhen olunacak mı? Olmayacak mı? Kadroda mı yer alır? Süre alır mı? Alamaz mı? En çok merak edilen konu bu.
0: Evet, Osimhen'in biliyorsun bir sakatlığı var ve sakatlığından dolayı da Galatasaray'da bir oyun anlamında da sıkıntılı bir dönemden geçtiğini bariz bir şekilde görebiliyoruz. Zaten Osimhen'in oynayışına baktığımız zaman Galatasaray'ı rahatlatabilecek, rakipler için sıkıntı olabilecek ve haksız rekabetle tabir ettiğimiz bu oyun oynuyor. Geliyor, forvete golünü atıyor, geriye geliyor, defans

0: yapıyor. Orta sahaya gidiyor, mücadele ediyor. Yani 4-4'lük takım gibi oyuncu, oyuncu gibi takım. Gerçekten her türlü şey söylenebilir Osimhen için. Biliyorsun son işte sakatlandığı karşılaşmada adüktör dediğimiz kasık sakatlığı yaşadı. Ve buradan dolayı da bir kanaması mevcuttu. Ve bunun içinde verilen süre takvim 4 ile 6 hafta arasıydı oyuncunun iyileşmesi için. Lemina'da da aynı sakatlık söz konusu. Oyuncu için perşembe günü kader günü. Yani perşembe günü son kontroller yapılacak. Ve cuma günde biliyorsun derbi karşılaşması için Trabzon kafilesi belli olacak. Bu anlamda perşembe günü son tahliller yapılacak. Son
1: kontrollere
0: bakılacak. Kontrolüne bakacak. Yener İnce bakacak. Ve daha sonra karar verecek. Ama şimdi burası 3 bilinmeyen denklem. Birinci denklem. Galatasaray'da Osimhen Trabzonspor deplasmanına gidecek mi? Ben gidileceğini düşünüyorum. Trabzonspor deplasmanında Osimhen'in. Ama süre alıp olmamasına, oynayıp oynamamasına %50-%50 diyorum. Neden? Hatta %49 diyorum oynama süresini. Çünkü biliyorsun daha sonra milli takım arası var ve Nijerya'nın da maçları var. Eğer oyuncu tam anlamıyla iyileşmezse, oradan Nijerya'ya milli takıma giderse oyuncunun sakatlığı daha da riske edebilecek durumu söz konusu olabilir. İkinci durum, süre almadığı takdirde oyuncunun sakatlık durumuna bakılır ve daha sonra milli takım dönüşü tam anlamıyla bile sağlıklı bir Osimhen'e Galatasaray'ın daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu süre zarfı içerisinde Deniz Gül'ün son karşılaşmadaki o istekli oyunu ve bir anlamda Osimhen'i yedekleyebilecek oyuncu pozisyonuna gelmesi Galatasaray'da biraz gönülleri rahatlatsa bile ben bu anlamda Osimhen'e Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunu, bu süre zarfında Deniz Gül'ün de maksimumunu verebileceğini düşünüyorum. Ama tekrarlıyorum, Osimhen için kader günü perşembe günü. Perşembe günü son kontroller yapılacak. Dediğimiz gibi oyuncu eğer bu maçta oynayıp daha sonra milli takıma giderse daha büyük sakatlık olması söz konusu. Tekrarlıyorum, Osimhen için Trabzonspor'un maçında oynamak mı, daha sonra milli takıma gidip iyice sakatlığı nüksetmesi mi, yoksa sağlıklı bir Osimhen'in milli takımdan dönüşü mü daha önemli? Bence o perşembe günü bu da masaya yatırılıp ona göre değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü oyuncunun burada kalıp tedavisine devam edilmesi gerekiyor. Eğer sakatlığı devam ediyorsa milli takım sürecinde burada devam etmemesi gerekiyor.
1: Evet. Yani büyük ihtimalle bu maçın kadrosunda yer alsa da süre bulup bulmayacağı soru işareti.
0: Evet, soru işareti.
1: Çünkü şeyi düşünenler varsa, yani işte yetiştirilecek mi, yoğun mesai harcanıyor tamam ama 11'de başlama gibi bir ihtimal zaten yok şu an anladığım
0: kadarıyla. Bir de Osimhen'in şöyle bir durumu da var. Osimhen kendini biliyor. Vücudunu çok iyi tanıyor. Yani ben sakatlanabilir miyim? Ne olabilir? Çünkü biliyorsun. Ve kendini iyi hissetmediği anda oyun içerisinden çıktı. Ve dedi ki bende bir sıkıntı var dedi. Ve oyuncu o kendini o riski almıyor. Yani şimdi herkes arkadaşlarımız, meslektaşlarımız hepsinin düşüncesine saygı duyuyorum. Çünkü burada oyuncu için de önemli olan Galatasaray'ın olması lazım. Ama oyuncu için de şöyle olmaz. Sağlıklı bir Osimhen'in Galatasaray'a nasıl yararı olabilir düşündüğünü düşünüyorum. Ve bu anlamda tabii ki çok yaşa Salim. Yani Osimhen'in sağlıklı olması herkesin çok önemli. Ama uzun sürede kullanabileceğin Osimhen herkesten daha değerli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Osimhen kendini orada riske edebilir mi? Mesela Barış Alperen'imiz olsaydı, Barış Alperen'imiz fark etmiyor. Biyonik adam. Yani iğneye 10 tane iğneyi bastır, oynar. Sonuna kadar mücadele eder. Sonrasının ne olacağını düşünmez. Ama Osimhen biraz daha kontrollü bu konularda. Yani kendine kötü hissettiği yanda ya da burada bir sorun oluşabileceği durumda kendi yok benim şu an kendime bakmam lazım. Tam anlamıyla iyileşip Galatasaray'a daha faydalı olmam lazım düşüncesinde olan bir oyuncu.
1: Ahmet Bey sormuş Instagram'dan. Aslında Osimhen kısmını konuştuk. Ben sorunun tamamını o kim diğer isimleri de eklemiş olayım öylece. Hı hı. Hayırlı geceler bu hafta sonu. Lemina'nın oynama ihtimali var mı? Osimhen gibi oynayabiliyor mu acaba demiş. Lemina'nın durumu da Osimhen'le
0: aynı sakatlık.
1: Singo'nun durumu ne açalım? Ah, üçünü birden durumu sormuş Ahmet Bey.
0: Singo'nun durumu işler acısı. Yani biz Singo'yu göremedik. Bence Singo da kendini göremiyor. Artık Galatasaray'ın Singo durumunu bir netleştirmesi lazım. Ve tam anlamıyla hazır bir Singo'yu da görmemiz lazım, izlememiz lazım. Çünkü Singo...

0: sakatlıklardan ötürü bir türlü süre alamadı ve bu hem Gazi de Karakara düşünürü, bence Singo'yu da düşünülmesi lazım.
1: Evet.
0: Bu anlamda geri dönüşünü yine milli takım arası olarak bekliyoruz Singo'nun. Yani onu zaten sakatlıktan saymıyoruz. O müzmin sakat olarak artık saymıyoruz bile. Yani Lemina ile Osimhen durumunu sayıyoruz. Lemina'nın durumu yine adüktör sakatlığı ve orada bir kasık bölgesinde kanamadan dolayı olan bir sakatlık. Lemina'nın durumu da Osimhen'le hemen hemen aynı. Yani Osimhen mi Lemina mı daha önce gelir? Eğer Trabzonspor maçından sonra bir maç olsaydı Osimhen biraz daha önce gelebilir diyordum. Ama milli takım arası her iki oyuncunun daha sağlıklı gelebilmesi için iyi bir ara olacağını düşünüyorum.
2: Wilfried Tsingo için Galatasaray Monaco'ya 30.769.230 euro bonservis bedeli. Sonraki satış karından %10 pay ödeme. Tsingo ile 5 yıllık sözleşme ve 4.8 milyon euro garanti ücreti var Tsingo'nun. Galatasaray'ın yaptığı açıklama bu şekildeydi.
0: İşte oynamayınca herkes herkes muhasebe
2: mesela 15
0: herkes muhasebeci
2: milyon,
0: olup bu fiyatları ortaya çıkartır.
2: Osimhen 20 milyon euroya yakın gelir elde ediyor. Osimhen'in aldığı ücreti hiçbirimiz doğal olarak konuşmuyoruz aslında.
0: İşte oynamayınca herkes eline masa bekesini alıyor.
2: Ama şey kısmı var. Yani buradan bu konuya çok şu an transfer dönemi olmadığı için derinlemesine girmeyeceğim ama bilmiyorum sen ek yapar mısın? Şimdi oynamayan bir oyuncunun çok ciddi para alması ve daha önce kariyerinde böyle Osimhen gibi işte çok önemli başarılar yoksa, ne bileyim Torreira dediğin oyuncu mesela Premier Lig'den buraya geldi. Ciddi kariyerinde önemli takımlar var. Ama Tsingo mesela daha kendini ispat etme aşamasındaki bir oyuncuydu.
0: Ya değerli
2: bu,
0: bir oyuncu.
2: Bu rakamlar sadece bence dışarıda spor kamuoyunun gözüne batmıyor. Ben şimdi bu kadarını açayım bu konunun. Takım şimdi içindeki şöyle bir şey, huzur adına da bence Tsingo'ya yollar ayrılmalı gibi duruyor.
0: Ya şimdi sakatlı olan bir oyuncuyu kim alır? İkincisi değerli bir oyuncu. Oynadığı zaman ne yapabildiğini gördük. Belli bir kısa bir dönem olsa bile. Ve Galatasaray bundan sonra bence Tsingo'yu stoper mevkisinde oynatmayı düşüneceğini düşünüyorum. Yani eğer geri dönüşü olursa stoper tandeminde daha fazla oynayacağını düşünüyorum. Bir de ekstra şöyle bir durum söz konusu Tsingo'da. Galatasaray yöneticiler bu transfer döneminin başlangıcında transfer teklifinin Tsingo için geldiğini söylediler. Ve oyuncu ben Galatasaray'a kalmak istiyorum, Galatasaray'da yapacaklarım var diyor. Eğer Galatasaray'da yapacaklar olan Tsingo'yu ben de çok dört gözle merak ediyorum. Bekliyorum bir de.
2: Bir an önce iyileşmesi lazım, evet. Tabii ki sağlıklı bir şekilde kendisine yapılan yatırımın karşılığını bekliyor Galatasaray camiası.
1: Yani Burak Şahin var, Koray abi. Aldığı ücretler Avrupa'nın 5 büyük liginde sağ bek için ödenir mi onu bilmiyorum. Serhan abinin de ifade ettiği gibi uzun bir sakatlık süreci yaşadı. Aklıma direkt rahmetli Ferdi Tayfur'un şarkısı geliyor. Alıştım yokluğuna, hasret nedir bilirim.
0: Ya adam yani, oynamalı ki derdi yokluğuna alışacaksın yani.
1: Yani bir de şöyle
2: varlığına
1: ki
2: alışsa da önce Galatasaraylılar
1: şöyle ki
2: sonra alışır.
1: Stoper pozisyonunda değerlendirilebileceğini ifade etti Serhan abi. Juventus maçında 6 numara pozisyonunda oynamıştı. Sonradan oyuna dahil olmuştu. 6 numara pozisyonunda değerlendirilebilir mi diye düşünüyorum ama handikapı şu olabilir. Sağ bek oyuncusu olduğu için faul yapmaya müsait.
0: Galatasaray'da Galatasaray'ın eli bu yönde bir rahat. Çünkü bazı oyuncu, çoğu oyuncusu da aslında Galatasaray'ın, evet, rotasyonda değişik bölgelerde oynatabileceğin oyuncu. İşte Lemina sağ bek, stoper, ön libero, keza Tsingo sağ bek,
1: Barış Yılmaz kaleci hariç,
0: Barış Alper Yılmaz her taraf. Ya yani bu anlamda Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Evet. Ama bu rahatlara fazla alışmayıp herkesi bölgesinde oynatmak isteyen de bir Okan Hoca var yani.
2: İşte aslında şu an elde orijinal bir sağ bek de yok.
0: Yok.
2: Hepsi yani
0: yok.
2: Şey farklı bölgelerden oraya çevrilme.
1: Evet.
2: Yani Şalay'ı iyi oynuyor Allah'tan ki bu noktada Galatasaray'ın işini biraz kolaylaştırıyor.
0: Sağ bek değil tabii ki o da. Ya Barış Alper Mazeri geldiği zaman bu mevkide oynadı.
2: Yani orada da aslında bir eksiklik var. Boya'ya da gittikten
0: sonra. Ya maalesef Galatasaray hep öyle olabiliyor. Yani bir diğer takımlarda da olabiliyor. Bir tarafı doğrultuyorsun, öteki tarafı bozuluyor. Öteki tarafı doğrultuyorsun, öteki tarafı yapmak zorunda kalıyorsun. Yıllardır Galatasaray'ın tek sıkıntısı sol bek mevkisinde oyuncu bulamamasıydı. Çok, evet, oyuncu denedi. Daha sonrasında Eren'le beraber Jakobs orada monteledi. Ama sağ beke baktığı zaman, daha önceki dönemeye baktığı zaman Bayern Münih'e gitmeden önce Sacha Boey olağanüstü performans gösterdi. O da burun kıvrılan bir Sacha Boey'dan

0: olağanüstü bir transfer haline gelen bir Sacha Boey haline geldi.
1: Evet.
0: Yani bir tarafı bozuyorsun, bir tarafı yapmak zorunda kalıyorsun. Bu da Türk futbolunun kanayan yarası yani.
2: Burak Şahin yazmış izleyicimiz Instagram'dan. Hayırlı geceler Serhan abi, sorar mısın? Barış Alper, Sane, Sara bu takımdan ne zaman gönderilecek demiş.
0: Ya çok ağır oldu bu.
2: Bak profiline bakıyorum, Galatasaraylı bu arada. Galatasaraylı yok, fotoğrafları da var. Ama herhalde performanslardan şimdi, memnun değil.
0: Ya performansından memnun, yani biz anlık düşünüyoruz. Yani bir total olarak düşünmüyoruz. Yani yaptıkları, yapacakları olarak düşünmüyoruz. Okan Hoca da zaten Barış Alper Yılmaz'dan çok şey beklediğinden dolayı Barış Alper Yılmaz'ı takımın içerisine koyuyor ve ondan çok beklenti içerisine girip 90 dakika tamamlamasını sağlıyor. Yani biz mesela daha böyle duygusal bakıyoruz. Ya performans gösterme hoca, kes bunu, al oyundan.
2: Hala gözüyle bakıyoruz. Olan futbolcuyu yollarsan oyuncu kalmaz.
0: Ama öyle bir durum ki yani bir anda patlama yapar, bir hareketiyle oyunu değiştirebilecek kapasitedeki oyunculardan bahsediyoruz. Sana de keza öyle. Tamam, sana mutsuz mu? Mutsuz. Niye mutsuz? Süre alamadığı için mutsuz. Ama kardeşim sana bir döneceksin, arkada bakacaksın. Ben niye süre alamıyorum? Yani ben niye süre alamıyorum diye bakman lazım. Sen Alman milli takımlarında coşturan, Bayern Münih'te olağanüstü işler yapan Sanes'in Galatasaray'da bunları yapabilecek kapasitesi.
1: Oynadığın maç iki tane.
0: Bir kendini kas bakayım, bir sık bakayım. Sık da görelim ondan sonra yani. Doğru. Öyle görmek lazım. Barış Alper'in da geçmişse, geçen sene Liverpool maçını hatırlasın. Alsın maçları tek tek izlesin. Bak ben bu, ya Barış Alper'in da çırpınıyor. Çırpınıyor ya. O aslında çırpınış, şey çırpınışı. Ya benim kendimi göstermem lazım. Burası Galatasaray, Galatasaray formasının ağzında. Ben Galatasaray formasını giymek için çoğu gelen teklifleri kabul etmedim. Galatasaray beni göndermedi. Moralsiz bir şekildeydim. Hayatı küsme noktasındayım. Okan Hoca bana sahip çıktı. Seneye en iyi yere götürürsün dediler. Seneye, bu sene bana transfer teklifleri istediğim şekilde gelmedi. Ama benim bu formayı terletmem lazım. En önemlisi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı layıkıyla temsil etmem lazım. Ama bir izle bakalım kendini. Bir geçen sene izle, iki tane kasete koy, iki tane televizyon karşısına koy. Geçen sene Barış'ı koy, bu sene Barış. Ama Barış yani tekrardan çıkış yakalar. Ama Barış ve milli takımdan dönen oyuncuların ben performansının düşüklüğünü görebildik işte. Barış,
2: bak, Ümit Ateş
0: Abdülkerim
2: diyor ki,
0: ve Uğurcan.
2: Barış'la ilgili hemen o yüzden araya girdim. Ümit Ateş izleyicimiz yazmış. Barış Alper Yılmaz sabit bir mevkide oynamıyor. Kızıyoruz skor üretemiyor nerede diye. Fakat mi? Alıştığı bir mevki yok. Neden her yerde oynuyor Barış demiş. Bu oyuncu için dezavantaj mı? Dezavantajın değişmesi.
0: Nerede oynuyor mesela?
2: Uzun süre solda oynadı bu sezon.
0: Tamam. Yani şu an değişen bir şey yok ki oyuncu için.
2: İdeal yeri neresi sizce
0: yani
2: Barış'ın?
0: Şimdi Barış'ın sol kanat. Sol yani zaten sen, sol kanatta oynadı. Ne zaman forvette oynadı? Lisbon maçında forvette oynadı. Benim ana kadromda Deniz Gül'dü benim forvetim. Ama Lisbon maçında Okan Hoca Barış'ı dedi ki burada patlama yapar. İlk yarı Galatasaray çok iyiydi. Ta ki hakem hatalarına kadar. Belki devre arasında Okan Hoca Sane'yi soyunma odasında bıraksaydı çok farklı bir yere de gelebilirdi. O da bir durum olabilirdi. Ama biz olduktan bittikten sonra çoğu şeyi konuşuyoruz. Kendi kafamızda fantezi yapıyoruz. Aslında Okan Hoca'nın bence konuşulması lazım. Ama Okan Hoca konuşurken de Okan Hoca'nın çok tartışılmaması lazım. 4 sene boyunca Galatasaray şampiyon yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Dünyanın hangi kulübüne gidersen git 4 sene şampiyon yapmış takımın hocasının heykeli dikilir. Bir de şerep madalyası verir, teşekkür edilir. Ve yapacaklar için de teşvik edilir. Ama bizde öyle durum öyle değil. En kötü sonuçta şu an lig lideri olan 13 puan toplamış 5. haftasına giren Galatasaray'da Okan Hoca Sporting Lisbon maçını kaybetti diye 5 hafta boyunca istenilen oyunu oynatmadı, yerden yere vuruluyor. Ama geçen sene bu sene arasındaki fark şu olacak. Geçen sene milli takım arası gelmesin de takımın temposu düşmesin denilen bir Galatasaray vardı. Ben bu sene milli takım arasının Galatasaray'ı rahatlatacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın 5 haftalık periyodunun gerçek Galatasaray olduğunu düşünmüyorum. Ama milli takım arasından sonra daha toparlanan, daha kendine sahip çıkan ve nerede oynadığını bilen oyuncu topluluğunun daha fazla efor göstereceğini düşünüyorum ben.
2: Aslında orada da yine şöyle bir dezavantaj oluşuyor takımlar için. Özellikle milli futbolcu sayısı fazla olan takımlara dahil edebiliriz. Galatasaray'da da mesela pek çok futbolcu milli takıma gidecek belki. Yine eksik çalışıyor takımlar. Sadece Galatasaray'da değil, örnek veriyorum Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş. Milli futbolcunuz fazlaysa o dönemde aslında takım biraz daha toparlar diyorsun ama taktik antrenmanlarda as oyunculardan yoksun çalışmış oluyorsun. Mesajlardan devam ediyorum. Karışık gidiyoruz. Cüneyt Özel.

0: istenildiği gibi değil. Bu bizim için güzel haber. Daha da güzel olan haber, Beşiktaş'ta da işler istenildiği gibi gidiyor. Olumlu ve pozitif gidiyor. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Gidecek misin maça?
1: Allah nasip ederse gideceğim Koray abi. Beşiktaş'ın oynadığı futbol her şeyden önce keyif veriyor. Tam bir teknik direktör takımı oldu Vincenzo Italiano yönetiminde. İyi işlere imza atacaklarını düşünüyorum. Marsilya karşısında da başarılar diliyorum temsilcimize. Marsilya'da aslında geçtiğimiz yıl hücum hattında gol yükünü taşıyan Greenwood ve Aubameyang'tı. Her iki isim de takımdan ayrıldı. Marsilya'da ayrılıklar oldu. Geçtiğimiz yılın kadrosunu arıyor. İki önemli oyuncusunu kaybetti. Çok ciddi skor katkısı sağlamışlardı. Beşiktaş cephesinden değerlendirecek olursam da Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor. Transfer dönemini güzel geçirdiler ve içeriden de transferler var. Bunlar kimdir? Rıdvan. Bunlar kimdir? Oyuncu özelinde Olaytan. Olaytan adeta yeni transfer gibi.
0: Tabii.
1: Rıdvan iç koridor koşullarıyla birlikte derbideki performansı oyunda kalana kadar gayet iyiydi. Yeni bir transfer gibi. Agbadu'nun performansı arttı. Geçtiğimiz yıl çok eleştirilmişti. Devre arasında transfer edilmişti. Ben Beşiktaş'ın adeta tabiri yerindeyse rakibini ısıran bir takım olduğunu düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek bir takım var. Şu anda keyif veriyor Beşiktaş. Marsilya karşısında da 3 puan alacağı düşüncesindeyim. Marsilya'yı çünkü çok kötü bir döneminde yakaladık. Az önce sen de ifade ettin. Ayrılan oyuncular oldu. Lige kötü başladılar. Beşiktaş'ın ama buradaki en önemli silahı, en özel ismi bence Vincenzo Italiano.
0: Roma mesela Fenerbahçe'ye gelmeden önce formdaydı zaten. Yalan da değil,
1: evet.
0: Bu arada.
1: Evet.
0: Belki pek çok kişiye göre maçın favorisiydi ama Fenerbahçe elinden kaçırdı.
1: Ama
0: bunu niye hatırlatıyorum? Aslında biz bir şey diyoruz işte, formda değil vesaire, ama Avrupa arenasında her şey olabiliyor. Evet. Şu an için bana göre de Beşiktaş maçın favorisi. İnşallah da kazanarak
2: başlayacak. İnşallah. Ama şu çok önemli. Marsilya kaotik bir dönemden geçiyor.
0: Evet.
2: İçin işte transferi yapamadılar.
0: Evet.
2: Lige kötü başladılar. Kaotik bir dönemden geçiyorlar. Diğer tarafta formda olan ve istediklerini alan bir Beşiktaş var. Tam bir teknik direktör takımı olan bir Beşiktaş var.
0: Evet.
2: İtalyan'ın bütün istediklerini yapan bir oyuncu topluluğu var. Trossard'ın form tuttuğu, Vlahovic'in gol attığı bir Beşiktaş var.
0: Evet.
2: Önemlisi ise geçen sene Beşiktaş kazanır mı dediğimizde herkes bilmiyorum ki diyordu. Şu an yolda git Beşiktaş kazanır mı?
0: Tabii.
2: Beşiktaş her çıktığı maçı kazanır diyen bir,
0: evet,
2: insanlar topluluğu oluşmaya başladı. Ve ben
1: geçtiğimiz yıl her maçta gol yiyen bir takım
2: var. İyi bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş var.
0: Evet.
2: Ben burada Önder Özen'i tebrik ederim. Gökhan Keskin'i tebrik ederim.
0: Evet. Selam
2: Başkan'ı olsun, tebrik ederim. Ve şu an Italiano gerçekten biçilmiş kaptan, alabilecekleri en iyi teknik adamı aldılar. Ve burada da şu da bir gerçek. Hoca sürekli takımı değişiyor. Takımdaki oyuncuları değişiyor. Takımdaki oyunculara katkı veriyor. Mesela, evet, İlhan Fakırlı diye bir oyuncu aldılar. Gökhan abiye Allah razı olsun, gerçekten çok iyi bir transfer yaptırdı Gökhan Keskin. İlhan Fakırlı bitiriciliği yoktu. Gol atmaya başladı. Farkındaysan. Evet. Yani bu bir teknik direktör dokunuşudur. Yani kumaşı da çok iyi olan
1: geldi.
2: Bir. Tabii.
0: Evet.
2: Ben Beşiktaş'ın bu sene Galatasaray'ın en ciddi rakibi olduğunu düşünüyorum. Yani sezona başlarken Fenerbahçe Galatasaray rekabeti gibi geçer gibi gözüküyordu. Ama şu an Beşiktaş'ı Galatasaray'ın en ciddi rakibi olarak görüyorum.
0: Fenerbahçe de işler yine istenildiği gibi gitmedi. Özellikle Roma maçının ardından son olarak. WhatsApp'tan yazayım mı Salim? Ne dedim?
1: Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi.
0: Bravo, helal olsun. İşte gerçek gazeteci budur. Hem dinler hem aynı şekilde yapar. Nasıl değerlendiriyorsun Gaziantep maçını? Özellikle yine puan kaybının yaşanmasının ardından sence ümitsizliğe kapılmak için erken mi? Yoksa bir şeylerin değişmesi gerekiyor mu? Bu değişimden kastım görev olarak değil de saha içindeki işte tercihler, oyun planı vesaire. Yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor aşikar, o da. Neler değişmeli daha doğrusu?
1: Yani neler değişmeli? Birçok şey değişmeli. Yani Fenerbahçe'nin dünkü maçından özetle şunu söyleyebilirim. Dünkü maçta Fenerbahçe'yi izledik. Fenerbahçe'nin net pozisyonu yoktu. Fenerbahçe'nin temel problemleri

0: orta sahadan ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu aktaracak oyuncu. Yani kreatif bir 10 numara eksikliği yaşıyor Fenerbahçe. Talişka'nın giderken Talişka, ben yorum yapmıştım. Yanılmışım. Şöyle ki
1: santrafor, ne demiştin o zaman?
0: Yani Lukaku, Vedat, Talişka santrafor pozisyonu için düşündüğümüzde ayrılması, o ayrılık kararı doğru demiştim. Yani o minvalde bir şey kullanmıştım ama dünkü Gaziantep maçıyla gördük ki Talişka dün sahada olsaydı uzaktan şut denemesi yapabilirdi. Şut atan tek oyuncu. Yani şu anda Fenerbahçe'de Greenwood bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yetenekli bir oyuncu ama tek başına yetemiyor. Kante, Guendouzi defansif anlamda önemli oyuncular ama geçiş oyununda yoklar. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşıma noktasında yoklar. Ake ve Skriniar iyi stoperler, kaliteli stoperler. CV'leri ortada. Ancak geniş alanda sıkıntı yaşıyorlar. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tam anlamıyla bir oyun planı yok. Kante ve Guendouzi dedim. Bu iki oyuncu olmasaydı Fenerbahçe'nin mağlubiyet sayısı daha da artardı. Yani Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Bir an önce saha içinde oyunsal anlamda değişim şart. Roma maçından sonra yaşananlar vardı. İsmail Hoca ayrıldı. 24 saat geçmeden göreve geri döndü. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'in ikna süreci vardı. Tekrardan döndü. Yani Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Taraftar üzülüyor. Şampiyonluk yarışında mücadele ediyorsunuz. Ligin ilk haftalarında kaybettiğiniz puanlar size pahalıya mal olabilir. Mourinho döneminde de bunu yaşamıştı Fenerbahçe. Hatırlayalım, Göztepe deplasmanında puan kaybıyla başlamıştı. Ardından yine puan kaybetmişti. Çünkü Galatasaray
1: 6 puan fark var şu an Galatasaray'da.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta 5 puan fark
0: Beşiktaş'ta
1: var.
0: Beşiktaş'ta 5 puan fark var. Trabzonspor teknik direktör değişimi yaşadı. Bu yarışın içerisinde olacaktır. Yani Fenerbahçe'nin oyunsal anlamda sahada değişmesi gerekiyor. Net bir şekilde vurgulamam lazım. Taraftar kırılma yaşıyor. Bu da gayet normal. Taraftarın iç sahadaki maçlarda kırılma yaşaması gayet normal. Sebebi de uzun yıllardır şampiyon olamayan bir takım var. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlanılıyor. Ve ardından puan kayıpları ya da iç sahada öne geçtiğiniz maçta gol yemeniz durumunda kırılmalar yaşanıyor. Bu da gayet normal. Çünkü bir öğrenilmiş çaresizlik var. Yani burada da bu tabuları yıkmak gerekiyor. Alışılagelmişi yıkmak gerekiyor. Ben dün maçtan sonra röportajları takip ettim. Serdar Dursun, yakından tanıdığım,
1: evet,
0: kariyerine ve karakterine saygı duyduğum bir isim ama o röportajlar bence olmamış. Çünkü Gaziantep FK'da oynuyorsa Gaziantep FK ile ilgili röportaj yapmalı. Basın mensubu arkadaşlarımız da oyuncuya Fenerbahçe'yi soruyor. Fenerbahçe ile ilgili analizler yapıyor.
2: Sen sormaz mıydın?
0: Gazeteci sorar.
2: Gazeteci sorar. Fenerbahçe'den gelmiş. Sen sormaz mıydın?
0: Abi Fenerbahçe'den gelmiş sorardın. De Gaziantep FK ile ilgili hiçbir şey konuşmadı. İsmail Kartal işte geldi, geri döndü. İşte bir baskı var oyuncu grubu. Yani tamam, bunlar, bu soru sorulur. Gazeteci sorar. Ama
2: oradan yeni gitmiş oyuncu da cevaplar yani. Salim.
0: Ama bence çok fazla Fenerbahçe'ye analiz etti.
2: Salim, senin ilk sonunda beklediğin anları da biliyoruz yani.
1: Hayır, alışık olduğumuz bir şey değil, o açıdan söylüyorsun.
0: Mesela
1: sen,
0: benim görevim ne de? Benim görevim soru sormaktır. Bir gazeteci olarak soru
2: ama
0: sormaktır.
2: Ama şimdi şöyle bak, ama şu sorulur ama Salim'cim, yani hani oradan çıkan bir önce ya sen de Fenerbahçe'de top oynadın. Yakın zamanda da Fenerbahçe'den Gaziantep'e geldin. Sence kazanamam etkisi sence ne olur? Oradaki sen durumu da çok iyi biliyorsun diye soru sorulabilir ya.
0: Ama yani böyle onu direkt cevapladığı zaman orada kazanılan bir puana da gölge düşmüş oluyor. Ben bunu düşünüyorum. Yani mesela Selçuk Hoca'ya da Galatasaray'la ilgili soru soruldu. Selçuk Hoca direkt, Galatasaray benim için unutulmaz bir yerde ancak ben şu an Kocaeli Spor'a odaklandım. Kocaeli Spor'un başarısı için çalışıyorum şeklinde bir açıklama yaptı.
1: Evet. Evet. Sen o konuya girmemesi gerekiyordu diyorsun. Şöyle
0: girebilir,
1: dedi Serdar Dursun.
0: Girebilir ama bu denli detaylı açıklama yapmak Fenerbahçe ile ilgili.
2: Haksın.
0: Yani
2: doğru,
0: bu denli detaylı açıklama yapmak Serdar Dursun, yani sevdiğim bir oyuncu.

0: oyuncu, kariyerine, karakterine saygı duyduğum bir oyuncu ama Fenerbahçe'deki işte temel problemlerden birisi bu. Fenerbahçe ile ilgili görüyorum sosyal medyada, yazılı basında, her tarafta her insan böyle nasıl diyeyim bir kendisine misyon yüklüyor. Fenerbahçe 100 yılı aşkındır var olan bir camia.
1: Evet.
0: Böyle olmamalı, benim düşüncem bu. Fenerbahçe'nin de saha içerisindeki temel problemi oyunu taşıyan oyuncu yok. Greenwood dışında yok. Defansif anlamda tamam, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek iyi oyuncular. Problem yok, ancak siz şampiyonunu oynayan bir takımsanız set hücumu böyle oynanmaz. Kapanan Anadolu takımlarının kilidi açılır. Bu Koray'la açılır, Salim'le açılır, Serhan'la açılır ama açılır. Oyuncu değişiklikleri çok kötü. Roma maçında oyunda sonradan giren Levent Mercan farklı bir mevkide oynadı. İyi bir performans ortaya koydu. Gaziantep FK maçında şans bulmadı. Oğuz Aydın'ı izliyorsun Lyon maçında, diyorsun ki transfer yapar. Oğuz Aydın ondan sonra oynamıyor. Oyuncu değişikliklerini özür diliyorum ama yani ben PlayStation oynamayı çok severim. PlayStation'da yapılmaz. İrfan Can Kahveci oyun kariyerine saygı yani, duyuyorum. Evet. İrfan Can Kahveci'den yani artık İrfan Can Kahveci'ye de bu süreç zarar veriyor. Düşüncem
1: Kerem
0: bu.
1: Aktürkoğlu çıktı, Oğuz girdi. İrfan Can Kahveci Guendouzi'nin yerine oyuna dahil oldu. Lukaku'yla da Vedat değişikliği yapıldı.
0: Yani Lukaku'yla Vedat...
1: 64. dakikada oldu bu değişiklik.
0: Şöyle ki, bir puana razıysan Lukaku Vedat değişikliğini yaparsın. Ama şampiyonunu oynayan bir takımsan, hedefin şampiyonluksa, şampiyonunu oynayan bir takımın, bu hangi Anadolu deplasmanı olursa olsun, kimse yanlış anlamasın, deplasmandan alınan bir puan tatmin etmez. Bir örnek verebilir miyim?
2: Lütfen.
0: Başakşehir ligde şampiyon oldu. Şampiyonluk yaşayan 6 takımdan birisi. Bursa Spor'da var. 5. şampiyonda 6. Evet. Şampiyon Başakşehir oldu. Başakşehir'de isim de vereyim ya, Çağdaş Hoca dönemi, deplasmandan alınan bir puana iyi deniliyor. Kulüp bünyesindekiler iyi değil diyor. Biz şampiyon olduk bu ligde, deplasmanda alınan bir puan bizi tatmin etmez diyor. Yani o bilince varmak çok çok önemli. Bizim hedefimiz diyor her maçta, deplasmanda da içeride de 3 puandır. Fenerbahçe'nin de böyle, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Bursa Spor tekrardan lige gelirse Bursa Spor'un da böyledir.
1: Ama dün şampiyon... İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikler sence beraberliği korumak için mi, kazanmak için miydi?
0: Ama yani santrafor çıkıyor, santrafor giriyor.
3: Doğru. Tamam.
1: Olamaz
3: doğru
1: mı?
3: Orta saha çıkıyor.
0: Orta saha çıkıyor, orta saha giriyor.
3: Çıkıyor,
0: ve İrfan Can Kahveci, bakın İrfan Can Kahveci ülke futbolunda.
1: Sen sistemi değiştirecek değişiklik mi gerekiyordu diyorsun?
0: Yani orada forvet
3: oyunu değiştirecek bir değişiklik.
0: Kalabalık
3: diyor.
0: Tutarsın. Hatta ben gördüm bunu, liglerimizde çok gördük. Stoper oyuncuyu alırsın, santrafor oynatırsın. Yapılmadı mı? Yapıldı. Yapılmadı mı abi?
1: Evet,
0: yapıldı. Rindong stoperde santrafor oynamadı mı?
3: Oynadı.
0: Oynadı. Olur yani. Sizin hedefiniz gol atmak
1: Antalya
0: olmalı.
1: Antalya Spor maçı Galatasaray.
0: Evet.
1: Fatih Hoca vardı. Kazandı
0: Fatih Hoca vardı. Yani artık yani mantalitenin değişmesi gerekiyor.
1: İleri yollarda Ersun
0: İsmail Hoca kariyerine, karakterine saygı duyduğum bir isim ama bu kadar yorumlara takılmamalı. Burada biz yayın yapıyoruz. Serhan Türkiye'de, Koray Baloğlu'na da, Salim Manav'a da eleştiriler gelecektir. Eğer göz önündeyseniz, eğer Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisini çalıştırıyorsanız, övgüler varken eleştiriler de vardır. Bunu göğüsleme durumundasınız. Mentor desteği alabilirsin. Ben kendimden pay biçim. Eleştirilere takılıyordum. Gittim abi,

0: önündeyseniz eğer Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisini çalıştırıyorsanız övgüler varken eleştiriler de vardır. Bunu göğüsleme durumundasınız. Mentor desteği alabilirsin. Ben kendimden pay biçim. Eleştirilere takılıyordum. Gittim abi mentörden destek aldım. Bu gayet normal. Fiziksel sağlık kadar mental sağlık da önemli.
1: Tabii.
0: Yani Allah'a çok şükür haliniz vaktiniz yerinizde Allah daha çok versin. Buna da ücret harcayabilirsiniz. Ben futbolcu arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Gidin mentorunuz olsun. Mental destek alın. Kendinizi geliştirin. Kitap okuyun. Kitap okumak mesela çok çok önemli. Kitap okuyan bir insan algılama noktasında %65-%70 algılar. Dün Radyo Spor'da Selçuk Erdoğan'la röportaj yaptım. Genç milli takımlarda çalıştı. Futbolculara dedim, neyi tavsiye ediyorsun hocam? Genç milli takımlarda oynayan oyunculara neyi tavsiye ediyorsun? Kitap okumayı tavsiye ediyorum ve kitap okumalarını öneriyorum dedi. Gerçekten güzel bir durum. Hatta konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde yayın içerisinde %65-%70 algılamada, öğrenmede başarılı olduklarını vurguladı. Gerçekten öyle. En iyi arkadaş kitaptır derler. Canın sıkıldı diyeceğim ama artık evladın dünyaya geldi Koray abi.
1: Öyle bir sıkılsın canım. Yok, yok. Dinliyorum seni şu an.
0: Yok, yok canım sıkıldı derken yani mesela
2: yok, şimdi tek başına Koray'a ne yürüdün onu söylesem.
0: Tek başınasın
1: ben
0: mesela
1: evde. Canın sıkıldı diyorsun.
0: Yok yok zaten. Yayında değil. Tek başınasın evde. Şimdi evladın oldu. Öyle bir durum olmaz. Selamlar olsun. Moralim bozuk. Kitap okuyabilirsin. Mesela ben İnsanın Anlam Arayışı kitabı var. Onu bir kez bitirmiştim. Şimdi ikinci kez okuyorum. Okudukça insan kendini buluyor. Gerçekten öyledir.
1: Evet.
0: Belki de ben yalnız yaşadığım için böyle düşünüyorum ama düşüncem bu. Biraz uzattım Serhan abi.
2: Estağfurullah, çok da güzel konuşuyorsun. Yok yok, güzel, yok yani, ne demek ya lütfen.
1: Anlatıyorsun işte. Çok da güzel söylüyorsun yani.
0: Bir de şunu söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Şampiyonluk yaşamak çok çok önemli. Önemli kulüplerimizde. Önemli kulüplerin şampiyon olması çok çok önemli. Artık bir de şu var. Tuttuğunuz takımı şampiyon olması için sevmezsiniz. Rengi için, arması için seversiniz. Ama son 5 yılda Türkiye'deki taraftar profili ne yazık ki değişti. İlk bölümde Serhan abi anlattı. 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın teknik direktörü eleştiriliyor. Bir örnek verebilir miyim? Aynı maçtaydık birlikte. Real Madrid Galatasaray maçı vardı. Real Madrid teknik direktörü Zidane'dı. Zidane tarihte bir ilk yapmıştır. 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek teknik direktördür Real Madrid'in başında.
1: Evet.
0: Kötü gidiyordu takım. Galatasaray deplasmanına geldiler. Ama var ya, bir eleştiriler var, öyle böyle değil. İspanya'dan basın ordusu geldi, soruları hazırlamışlar, bir soru sormaya başladılar. Allah Allah, yani iki otobüs adam gelmiş oradan. Real Madrid'i takip ediyorlar. Ben de Zidane'a sordum. Maç öncesinde ciddi eleştiriler vardı. Tarihte bir ilke imza attınız, neler söylersiniz diye şunu söyledi. Burası dünyanın en büyük kulübü, burada eleştirilerin olması normal. Normal. Zidane kötü futbolcu muydu? Hayır.
1: Efsane ya.
0: Efsaneydi. Kötü teknik direktör mü? Hayır. Çok önemli işlere imza attı. Eleştiriler normal olacaktır. Bunlar önemli olan göğüslemek ve
2: test, abi eleştiri antites, olacak. Sentez. Olacak ama yani
0: şunu da söyleyeyim.
2: Burası
0: abi,
2: Türkiye. Futbol kültürü farklı. Burada Fenerbahçe'si, burada Galatasaray'sı.
0: Bunu söyleyeyim. Argo ve küfür olmamalı.
2: Eleştiriye açığız ama hakarete
0: eleştiri
2: karşıyız.
0: Eleştiri yaparken de hassizlik yapılmamalı. İnsanların ailesi var. Bunlar düşünülmeli. Bu insanları sevenler var. Hatta mesela bizle ilgili yorum yapıyorlar. Zaman zaman bizi sevenler Twitter'a adımızı yazıyor ne demişler diye. Onlar mesela direkt üzülebiliyor. Bunları düşünmek lazım.
1: Şeyde bir ikilem var bu arada. Taraftar hepsini genelleme asla yapmamalı.
0: Genelleme yaptı,
1: söylüyorum. Ama mesela reaksiyon göstermede şimdi ulusal kanalda yapılan eleştiriler zaten radyo televizyon üst kurumu tarafından ulusal kanallar denetleniyor değil mi? Bir denetleme mekanizması var. Sosyal medyanın ilk çıkış noktasında insanlar hep şu doneyi sunuyordu. İşte bu fanatiklerden kurtuluyoruz ekrandaki. İnsanları birbirine düşman eden işte yorumculardan kurtuluyoruz. İyi ki dijital medya çıktı değil mi? İlk çıktığı dönemler herkes bunları söylüyordu sürekli. Şu an geldiğimiz noktada ulusal medyadaki insanlar sosyal

0: sosyal medyadaki yorumculara göre gayet akil insan, aydın kalıyor. Sosyal medyada ağzına gelen her şey söyleniyor. Ama hala mesela televizyon ekranında en ufak bir sert eleştiri kesit olarak alınıyor. Düşmanlar şöyle böyle deniliyor ama mesela kendi takımının yorumcusu, sözde yorumcusu televizyonda bir söyleniyorsa sosyal medyada 10 söyleniyor. Ama ben bakıyorum hiç ona mesela kimse bir şey demiyor. Aynı seviyede bir tepki olmuyor. Yani daha böyle almaza yatılıyor. Bak adam doğru söylüyor oluyor. İsmail Hoca noktasında da şimdi İsmail Hoca'ya en ağır eleştiriler eleştiri olarak televizyonda yapılıyor. Ama hakaret boyutuna getirenler ben bakıyorum hep sosyal medyada.
1: Evet.
0: Yani bel altı vuranlar hep sosyal medyada. Aziz Bey'in söylediği de aslında o gün istifadan sonra söylediği şey. Eleştiriler için Aziz Yıldırım söylemiyor ki onu. Bilmiyor mu Aziz Bey televizyonda eleştirileceğini, orada da eleştirileceğini. Onun demek istediği yani itibar suikastı yapanlara, evet, değerlerinize sahip, evet, çıkın. İtibar suikastı yapanlara karşı tepki koyun diye taraftarına sesleniyor. Yoksa ben şimdi burada çıkıp desem ki sen desen ki işte hoca neden Vedat Muriç'le başlamıyorsun, neden Lukaku'yla başlıyorsun? Bu bir eleştiridir.
1: Evet.
0: Ama sen hocanın bir telaffuzu üzerinden hocayı başka yerlere çekip bel altı vurmaya kalkarsan bu işte itibar suikastine giriyor artık bir yerde.
1: Zaten biz oyunu konuştuk. Dediğin gibi bir insanın kıyafetinden, telaffuzundan, ya,
0: tişört
1: yola çıkarak,
0: giyiyor, tişörtüne laf ediyorlar.
1: Gömlek
0: bir şey
1: giyiyor,
0: neden söylediğine laf ediyorlar.
1: Abi moda tasarımcısı ol o zaman.
0: Evet.
1: Moda tasarımcısı ol. Yani bırak
0: ya,
1: bu
0: manken
1: işi.
0: Manken getirin takımı başına bu kadar
1: yani,
0: bildiğine bakıyorsanız.
1: Yani telaffuzundan yola çıkarak
2: abi,
1: eleştiri var.
2: Bak sonuç alamayınca insanlar bir şeyler arıyorlar. Sonuç evet. alsaydım bir şeyler aramazlardı.
0: Işte sonuca odaklı konuşsun.
2: Maalesef öyleyiz yani. Hani biz bir de şeyiz.
0: Desin ki oyun yani bireysel yıldızların ayağına bakıyor Fenerbahçe şu anda ben desem. Mesela bundan rahatsızlık duyacak insan seviyesi minimumdur. Çünkü bu oyuna dair
1: doğru,
0: bir şey.
1: Doğru. Dünkü maç Greenwood'un ayağına baktı.
0: Ben Greenwood'un üstüne çok yük bindiğini düşünüyorum.
2: Bence Kerem'in ayağına bakmamız lazım. Kerem'in
0: ama yani
2: ayağında...
0: yük üstünden Greenwood'un yükü alınması lazım. Üstünden Asensio da yok. Nasıl olacak mesela bunun üzerine kafa yorulacak.
2: O zaman ben derim ki Asensio seçimini kim yaptı diye sorarım ben de o zaman. Talisca mı Asensio mu seçimini kim yaptı diye bakarım.
0: Ya Fenerbahçe'nin bir kere oyununda sen eksik olarak ne görüyorsun? Ya puan kayıpları
2: ya ben,
0: olduğuna göre bir şeyler eksik.
2: Ya tabii ki eksik yani bir takım eksik. Olamıyorlar. Sıkıntı burada yani.
0: Daha bireysel takılıyor
2: ya,
0: gibi tabii, değil mi?
2: Bireysel herkes? Bireysel performans anlamında da istenileni veremeyen oyuncular var. Ya bak hep şunu söylüyorum. Bu bir takım oyunu. 11 kişiyle oynanıyor. 11 kişinin 4 tane 5 tane oyuncu veremiyorsa oyun içerisinde 6 kişiyle bu oyun oynanmaz. Yani bunun maksimumu 9 kişidir, 10 kişidir. 1 kişiyi telafi edersin, 2 kişiyi tolere edersin. Ama 3. kişinin yükünü taşıyamazsın. Bu anlamda performans anlamında istenilen performansları alamadığın oyuncular olduğu zaman bunlarla erken vedalaşamıyorsan ya da oyun içerisinde erken değişiklik yapamıyorsan bunun sıkıntısını yaşıyorsun. İşte oyun planı diyoruz. Mesela hocanın oyun planına baktığımız zaman işte Salim'e katılıyorum. Sağ bek çıkartıyorsun, sağ bek alıyorsun. Sol bek çıkartıyorsun, sol bek alıyorsun. Ön libero çıkıyor, ön libero. Ya bunları yapman lazım. Senin burada bir oyunu geliştirmen lazım. Yani her kendine göre oyun değil de rakibine göre oyun kurman lazım. Şimdi Gaziantep'in oyun planı zaten belli. Çünkü bir önceki hafta Göztepe'yle oynamışlar. Doğru mu? Kazanmışlar. Yani ilk önce bu oyunu bir analiz etmek lazım. Oradaki eksiklerini ya da fazlalıklarını görmek lazım Antep'in. Antep'e göre bir oyun planı oluşturmak lazım. Sıkıntı burada oluşuyor. Diğer tarafta sezonun başına gelirsek ben hatırlarsan Alspor yayınlarımızda hep şunu söyledim. Dedim ki Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı vedalaşabilmesi olacak dedim. Çünkü almak çok en basiti. İstediğini al gel 4 milyon euro, 5 milyon euro, 10 milyon euro, 20 milyon euro para verdiğin zaman istediğin oyuncuyu alabiliyorsun. İnandırman lazım. İnandırıyorsun. Zaten burası Fenerbahçe. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. İstanbul muhteşem. Boğaz çok güzel. Bak Bonilla'yı 5 yıldız otellerde konak kattırdık. Sen geldiğin zaman çocukların burada okuyacak. 5 yıldızlı okullar okuyacak. İkna ediyorsun. Ama vedalaşamadığın zaman sıkıntı yaşıyorsun. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı vedalaşamadığı oyuncular yüzünden oldu. Niye? Çünkü bir yıldızdan vazgeçmen lazımdı. Sonrasında bir yıldız. Ya Semedo'dan vazgeçecektin. Ya Asensio'dan vazgeçecektin, ya Talisca'dan vazgeçecektin, ya Ederson'dan vazgeçecektin. Şimdi bu dört oyuncunun verebilenini, sana maksimumunu verebilen oyuncusu olarak şu an Talisca olması lazımdı. Talisca sana olağanüstü işler yaptı. Ne yaptı? Seni sırtladı şu ana kadar gelen süre içerisinde. Asensio, hocayla vücut dilleri pek beraberliği göstermiyordu. Yani mutsuz bir Asensio oyundan çıktığı zaman

0: surat kıvıran bir Asensio, hocanın iletişim kurmaya çalıştırıp da iletişimden elektrik vermeyen bir Asensio durumu söz konusuydu. Ederson geçen sene kötü bir senaryo yaptı. Taraftarlar arası kötü oldu. Camiayla kötü bir sıkıntı dönemden geçti. Ne oldu? Aziz Yıldırım dedi ki bence en güzeli yaptı başkan. Asensio şey Ederson'a sahip çıktı ve daha sonrasında Ederson kalede devleşti.
1: Kazanıldı.
0: Semedo, yani ben sen bir hafta önce Semedo mu Mert Müldür mü tartışması çıktı. Mert Müldür oyunda olmalıdır dedin. Sonraki hafta Mert Müldür oyunun içerisine girdi. Yani buradaki aslında yıldızlarla vedalaşmak, hangi yıldız bana verimli onu hesaplayamamak ve daha sonrasında oyun planı, takıma karşı oyun planı, bunların hepsi birer etken. Ve geldiğimiz noktada şu an ligin 5. haftasına girdiğimizde şampiyon olmasını beklediğimiz, şampiyonun en büyük adaylarından birisi dediğimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne girmesi 18 sene sonra bir zaferse bunu alkışlayalım. Ama Fenerbahçe'nin evet. O zafer olma, o zafer farklı bir zafer. O zafer ne? Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluğuna son vermek. Ama burada Galatasaray da boş değil ki. Galatasaray'ın en büyük rakibi şu an için Beşiktaş gözüküyor. Bu kadar basit yani. Ve Galatasaray bu seneyi yine bırakmayacak. Öyle bir takım olgusu içerisinde. Galatasaray en kaotik dönemlerde güçlenerek çıkıyor. Ama şu an Fenerbahçe'de öyle bir kaotik dönem var ki o kaotik dönem sanki o çukur Fenerbahçe'yi yutuyormuş gibi hissediyoruz.
2: Yani yine çıkabilir bu arada. Ligin ya çok
0: çıkacak
2: çok başı.
0: Tabii ki 5 hafta var yani.
2: Daha çok erken yani. O ayrı bir konu. Puan farkı var evet ama kapatılabilecek zaman da var. Fakat tabii farkı kapatabilmeniz için farkın açılmamasına da müsaade etmeniz lazım. Yani siz takibi sürdüreceksiniz ki anca farkı kapatacaksınız. Fenerbahçe biraz da bu anlamda seri galibiyet elde etmek zorunda artık. Emrah Vardar diyor ki iyi yayınlar diliyorum. Ben Fenerbahçe'nin sorununu Asensio sakatken 8-10 numara oynayan adam alınmaması olarak görüyorum. Topu ileriye taşıyacak kimse yok demiş. Serhan Bey'e katılmıyorum. Talişka veya herhangi bir kimse gönderilebilir ama yerini dolduracaksan yapabilirsin demiş.
0: Tamam saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Yani yok tamam. Zaten fikrini belirtiyor. Yani,
0: tabii.
2: Yani, 8-10 numara bölgesinde eksik var. Bir de mesela şeyde oyunda
0: ya,
2: da bir şeyler.
0: Ya sıkıntı diyor. Şurada. Şimdi Asensio Talişka sıkıntısı değil. Arkadaşlar şimdi bir yabancı kuralı var. Senin buraya birini koyman lazım. 10 numara mevkisinden koyabileceğin birisi var mı? 8 numara mevkisine koyabileceğim birisi var mı? Yedekleyebileceğim birisi var mı? Yedeklem anlamında sana maksimumunu verebilecek birisi var mı? En önemlisi ise bu kadar. Yabancı kuralında sen hareket edemediğin dolayı sıkıntı yaşadın. Ben Talişka örneğini eldeki kuş olarak söyledim. Sen daldaki kuşa gidemedin ki eldeki kuşları temizlemekten. Doğru mudur? Yabancılar elinde o kadar çok yabancı vardı ki. Bunlardan çıksaydın zaten daha çok güzel bir takım oluşturdun. Daha da iyi bir varyasyona girebilirdin. Ben bunu söylüyorum zaten. Evet. Katılmaması en doğal hakkı. Ben de
2: bir de Fenerbahçe'nin
0: katılmamasına katılıyorum.
2: Burada tabii şöyle bir dezavantajı oldu. Bu aslında dezavantaj dediğimiz şey çok dezavantajlık bir durum değildi. Mesela Beşiktaş çok fazla oyuncu gönderdiği için onun üzerinden söyleyeceğim. El Musulati niye gitti? Amir Acametoviç neden gönderildi? Onana neden gönderildi filan? Asla konuşulacak niye? Seviyeye gelmediler. Yani
0: niye? Çünkü şu an teknik direktör dokunuşu olan Beşiktaş'ın elindeki skora dayalı puan alması ve en önemlisi oyun anlamında geleceğe dair çok güzel sinyaller vermesinden
2: hem,
0: dolayı.
2: Hem o var hem de bu saydığım isimler mesela Beşiktaş'ta hiçbir zaman Fenerbahçe'deki bir Fred kadar oynayamadılar. Talişka kadar oynayamadılar. Yani bugün Sıdıkı Şerif bile acaba tutulsa ileride değerlenir mi diye düşünülen futbolcu olarak konuşuluyor. Yani Fenerbahçe'deki aslında elinden çıkarmak zorunda kaldığın oyunculardan da bir şekilde verim alabilme potansiyeli olan oyunculardı. Yani Fred gitti ama Fred mesela bu sezona iyi başladı aslında. Çok kötü değildi. Evet. Talişka gitti ama Talişka tamam sahada aktif oyunun içinde yoktu ama maç bittiğinde scoreboard'ta Talişka'nın golü yazıyordu.
0: Evet.
2: Yani bir yandan da bu da bir dezavantaj oldu.
0: Ya bir de kısmetsizlik
2: skorlar
0: var
2: gelmeyince de işte o neden gitti, bu neden kalmadı tartışmaları da daha çok oldu. Kısmetsizlik kısmı da var bu arada.
0: Var
2: direklere de takılmak. Dün işte Genduzi'nin kaçırdığı gol akıl alır gibi
0: ya bir pozisyon. Bir de aldığı oyuncuların performans anlamında iyi bir şeyde yapamaması yani iyi bir yerlere gelememesi de çok kısmetsizlik olarak sayabiliriz. İşte Lukaku'yu aldılar. Lukaku şu an için istenilen performansı gösteremiyor. Yani bu anlamda sıkıntılı bir periyoda girdiklerini de düşünüyorum ben.
1: Evet.
2: Gaziantep maçında iki kez direğe takıldı. Kısmetsizlik kısmını onu söyleyebiliriz belki.

0: Kerem Aktürkoğlu, Greenwood ki çok iyi frikikti bu arada. Onu söyleyelim. Gençler Birliği maçında da yine iki kez direğe takıldı. Mesela kaybettiği maçta. Samsun maçında da yine bir şutu direkten dönmüştü Fenerbahçe'nin. Öyle bir durumu da var. Geçen sezon 34 maçta 22 kez direğe takılmış Fenerbahçe. Bu sezonda yine böyle bir başlangıç var. Yani tabii futbolda şans faktörü de var. Kendi çabanız da var. Hepsi bir araya geldiğinde bir şeyler oluyor ama oyuna dair düzeltilmesi gereken bir şeyler olduğu konusunda herkes hemfikirdir herhalde. Değil mi? Söylenebilecek.
1: Aynen.
0: Fazla da bir şey yok bu konuyla ilgili. Hocanın Lukaku'yla başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz dün?
1: Evet Salim.
0: Sence Vedat mı? Yani... Vedat mı Lukaku mu daha hazır duruyor?
1: Vedat daha hazır duruyor. Yani Vedat daha hazır bir görüntüde. Lukaku ile ilgili benim düşüncem olumluydu fakat şu
2: Vedat'a ana kadar... Vedat'ı yük başına mı saklı hocam?
0: Ya da Lukaku da artık hazır hale geldiğini düşündü belki. Bence veya de. Vedat'ın bence biraz de. Yorgun olduğunu düşünmüş olabilir.
2: Ya bilemiyorum. Hoca, ya sonuçta bu takımı en iyi İsmail Hoca bilir. Oyuncuların dinamiklerini, oyuncuların performansı en iyi İsmail Hoca bilir. Ya bu anlamda ben hani sırf bu işin sorumlusu İsmail Hoca diyemek haksızlık olur hocaya. Çünkü ama sonuçta bir sorumlu alınıyorsa her zaman o teknik direktör kendisi alacaktır. Yani benim işin sorumlusu benim, sonuçta teknik adam benim. Ben performans anlamında beklediği performansı alamayan bir teknik adam da var. Onu da görmek lazım yani. Hani tabii ki Lukaku. Neden Lukaku'dur? Hoca hazır görüyordur.
1: Evet.
2: Antrenmanda istediklerini veriyordur. İstediği şeylere çare oluyordur. Ve bir anlamda Lukaku'dan da o forma savaşına girip Vedat Münir'i hareketlendirmesini isteyebilir. Bunlar normal şeyler. Ama işte sahada istediğinin olmayınca o iki kale direğinin arasında top geçmenin süre içerisinde biz hocayı tartışırız. Ama diğer tarafta tartışamadığımız pozisyonlar da var. Konuşmadığımız şeyler de var. Ama en önemlisi ise şu anki o şeyde puan çizelgesinde Fenerbahçe'nin yeri, Fenerbahçe'de taraftarlar, camia bunu kabul etmiyor. Bu kadar basit.
0: Doğru.
2: Olmaması da gereken bir durum var. O kadar milyon eurolar harcamışsın.
0: Mehmet Sancar izleyicimiz yazmış. Mehmet Bey diyor ki vallahi bence Fenerbahçe'de bir kafa karışıklığı var sanki. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe maç yaparken tedirgin bir şekilde izliyoruz maalesef demiş. Bu da en çok gelen noktalardan birisi herhalde taraftarı zaten.
2: Çünkü geçen sene de bunu yapıyorlardı. Geçen sene de bunu yaşıyordu Fenerbahçe.
0: Takıma güvenemiyor hissiyatı var demek ki yani. Tedirgin izlediğine göre.
2: Yani sezona çok iyi başlayan o önlemeleri tek tek, Şampiyonlar Ligi önlemelerini tek tek geçen bir Fenerbahçe aslında çok güzel bir hikayenin başlangıcını yazmıştı. Daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne giren bir 18 sene doğru mu?
0: Tabii doğru.
2: 18 sene Şampiyonlar Ligi'ne giren ve belki girdik rahatladık diyen bir oyuncu topluluğu mu acaba? Yoksa ben anlamıyorum çünkü Süper Lig... Yani Süper Lig'i de tolere edebilecek, Şampiyonlar Ligi de götürebilecek kadro yapılanması var. Hep şey Fenerbahçe'ye konuşurken ne diyorduk? Birinci takım var, ikinci takım var, hatta üçüncü takım var diye de bir Fenerbahçe diyorduk geldiğimiz noktada. Ama oyuncu performans anlamında istediğini alamayan bir takım haline gelmesini ben anlayamıyorum. Salim anlıyor mu bilmiyorum yani.
0: Serdar Dursun dün dedi ki maçtan sonra... Daha çok erken dedi bu arada. 6 puanlık bir fark var ama şu an çok erken dedi. Sonra da şu ifadeyi kullandı. Bence oyuncu açısından Fenerbahçe'de bir yetersizlik var. Bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bu yüzden İsmail Kartal'ın da eli kolu bağlanıyor bence dedi. Katılıyor musunuz? Serdar zaten az önce yorumuna.
1: Katılıyorum. Şöyle ki yani o dediğim pozisyonda 10 numara pozisyonunda bir eksiklik var. Yani bazı pozisyonlarda çok oyuncu var. Bazı pozisyonlarda hiç yok. Ve eksik olan pozisyonlarda direkt bir yol ayrılığı yaşadınız. Talişka ayrıldı. Asensio'nun sakatlık durumu var. Yani fikstüre de baktığımda Eyüp maçı, Milli Ara, Milli Ara'dan sonra Rize deplasmanı, İç Saha Alanya, ardından Galatasaray derbisi. Yani burada şöyle ki Aziz Bey görevde kaldığı süre boyunca İsmail Hoca'nın kendisiyle birlikte devam edeceğini söyledi ama yani benim düşüncem şu, bunu yakın dönemde Trabzonspor'da da gördük. bu tarz durumlardan sonra yani işler en ufak tersine döndüğünde bir değişim yaşanıyor.
0: Şu an devam edecek ama.
2: Bir şey de olabilir. Mesela yani şimdi Serdar Dursun'un dediğine katılıyor musunuz diye sordum ama mesela takım içinde de farklı denemeler de yapabilir İsmail Hoca belki. Bunu bir fikir olarak söylüyorum.
1: Mesela tabii, Levent,
2: diye değil. Ben de mesela milli Greenwood takım arasının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de hem İsmail Hoca'nın geleceği hem de
0: bu hafta diyorsun.
2: Çünkü yani işler çok iç açısı gitmiyor. Ve Fenerbahçe'nin puan kazanması lazım. Puan kaybetmemesi lazım.
1: Milli ara dönüşünde
0: Eyüpspor'la oynayacak Fenerbahçe.
1: Eyüpspor, milli ara dönüşü Rize, ardından Alanya ve Galatasaray derbisi. Galatasaray derbisi bence burada belirleyici olur.
0: Hayır, mesela şöyle bir şey olamaz mı oyuna dair? Hani bazı şeylerin değişmesi lazım diyorum ya. Hep ezber aynı, tabii istikrar önemli ama Greenwood mesela kariyerinde 82 defa ileri uçta oynamış. Ne bileyim, bir ikinci santrfor gibi Vedat'ın veya Lukaku'nun arkasında böyle daha serbest rolde oynatırsın. İşte sağ tarafa
2: koyarsın, sola
0: Kerem Aktürk'ü veya Oğuz'u koyarsın. Kerem yine solda kalır. Yani bence biraz daha böyle
2: bence Kerem'i biraz dinlendirmesi lazım. Yani Oğuz'u daha fazla
0: veya Oğuz'u koyarsın, Kerem'i dinlendirirsin. İşte Greenwood'u sola koyarsın, sağda Nene'yle başlar.
2: Ya bir şeylerin
0: değişmesi lazım.
2: İlk önce bana söyleyin, 3'ten 6 numarayla niye oynuyordu İsmail Hoca?
0: Ya onunla da oynarsın da onlardan da destek hücuma yeterli almazsan o zaman sıkıntı işte.
1: Ya 3-6 numarayla bence Anadolu bağlantı takımına karşı oynanmaz.
0: Evet, işte o da var. Yani onları başarmaları
2: bağlantı
0: lazım.
2: Bağlantı yapabilmesi için orada çakılı olan Lukaku'yu kullanmazdım. Ben daha hareketli bir oyuncu sardım. Belki vücudunun avantajını kullanmak istedi belki. Ama bilmiyorum ha.
1: Yani bir de şu var, Fenerbahçe'nin belli yani bazı pozisyonlardaki oyuncular birbirine çok benziyor. Lukaku'nun oyun tarzı Vedat'a benziyor. Orta sahadaki oyuncular birbirine benziyor. Kante, Gendouzi, İsmail. Üçü de defansif yönü daha ağır olan, ağır basan oyuncular. Burada bence temel problem kadro yapılanmasında ve oyuncu değişiklikleriyle ilgili vurgulamıştım. Kontrol ettim. Oyuncu değişiklikleri hep aynı tarzda olmuş maç içerisinde.
0: Beşiktaş Ahmet deplasmanında Marsilya maçının ardından, Marsilya maçını az önce konuşmuştuk. Beşiktaş'ın tabii tüm temsilcilerimizin Avrupa'da kazanması gönlümüzden geçer. İnşallah 3 puanla başlar. Favori olarak gördüğümüzü de söyledik. İnşallah. Marsilya'da kaotik ve kötü bir gidişat var. Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor inşallah.
2: Beşiktaşlar çok mutlu, çok rahatlar. Böyle sırtını böyle koltuğa yaslayıp eline çekile çitleyip rahat rahat maç izleyecek seviyeye geldiler. Bence olması gereken de buydu. Çünkü 2 sene boyunca, hatta 3 sene boyunca.
0: Az önce izleyici şey dedi ya, gerilerek, güvenemeden izliyoruz. Fenerbahçeliyim ama maçları dedi ya. Mesela şu an Beşiktaş'ta o iş tersine döndü.
2: Tam tersine döndü ama olması gereken de oydu. Çünkü gerçekten cefa çeken bir Beşiktaş tarafları vardı ve artık sefa çekmek istiyorlardı. Sefayı da İtalyan hocayla yaşadıklarını düşünüyorum.
0: Sefa sürme dönemine geçti diyorsun. Ahmet deplasmanı. Ahmet çok iyi başladı Salim Süper Lig'e.
1: Evet.
0: Başakşehir maçından önce konuşmuştuk zaten, hatırlarsınız.
1: Orban'ı konuşmuştuk.
0: Orban'ı konuştuk. Orban niye 11 başlamıyor?
1: 11 başladı.
0: Şagne'nin ağırlığından mı dedik? 11 başladı. Etrik yaptı. Süper Lig'in yeni bir fenomeni var artık. Orban. Bakıyorum, futbol severler de yakından takip ediyor. Nijeryalı santrforlar da başarılı gidiyor bu arada.
1: Evet.
0: Onu da söyleyelim. Şimdi Beşiktaş'ı misafir edecekler. Ahmet de hemen Beşiktaş'ın arkasında 3. sırada 10 puanla. Beşiktaş için zor bir deplasman. Sadece Beşiktaş için değil, bence bu sezon tüm takımlar için çok zor bir deplasman oldu. Ahmet deplasmanı, Diyarbakır'a giden takımları zor anlar bekliyor gibi. Takım da formda çünkü, yani biraz böyle sallantıda bir performans olsa hadi dersin, seyirci desteği de bir yere kadar, ama hem seyirci desteği hem takımda iyi gidince şu an Süper Lig'de Anadolu'da en sert deplasmanlardan birisi haline geldi Diyarbakır. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Bir anda mesela haftanın maçı Trabzonspor Galatasaray diyoruz ama önüne geçer mi sence sahadaki oyun olarak, çekişme olarak?
1: Yani iç sahada özellikle de taraftar desteğiyle birlikte Ahmet Spor'un ciddi bir hücum anlamında futbol oluyor. Ve son 10 sezonda Süper Lig'de şampiyon olan iki takımı yendiler. Trabzonspor ve Başakşehir'i iç sahada mağlup ettiler. Besnikası kendi profiline uygun oyunculara transfer etti. Transfer döneminde olur mu denilen oyuncular şu anda katkı sağlıyor. Orban'la ilgili kutluyorum Koray abi maç öncesinde.

0: tespitlerim vardı maç günü programında birlikte yapmıştık. Orban'da çıktı, gollerini attı. Şu anda Süper Lig'de gol kralı Vlahovic mi olur, Osimhen mi olur, Lukaku mu olur deniliyordu sezon başı itibariyle. Doğru. Şu anda Orban'da 6 gol attı, 1 asist yaptı diyebiliyorum. Ciddi katkılar veriyor.
1: Orban 6 gol 1 asist.
0: 6 gol 1 asist.
1: Erzurumspor maçında asist yaptı.
0: Evet.
1: İlk 11 başlamıştı.
0: Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi.
1: Trabzonspor maçında zaten galibiyet golünü attı.
0: Evet.
1: Ardından Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi. 2 gol attı ve hat-trick yaptı. Son 3 maçta zaten boş geçmedi. Gift Orban toplam 6 gole ulaştı. 1 de asisti var. Şimdi Beşiktaş maçında hoca herhalde Orban'la başlar. Jagne ile mi başlar yoksa bilmiyorum. Belki deneyim, tecrübe. Yani, ama ben Orban diye düşünüyorum. Şu an alev alev bir performans varken.
0: Jagne de oynanmış olduğu maçlarda ciddi katkı sağlıyor. Kaldı ki geçen yıl şöyle takım şampiyon oldu. Ligi ilk 2'de bitirdiler Erzurumspor'la birlikte. Takımın en önemli oyuncularından birisiydi. Süper Ligi bilen bir santrafor. Bence orada unutmadan söyleyelim. Daha önce Sivas Spor'da da oynayan Saba, Dia Saba'nın evet. da ciddi bir katkısı var. Kreatif bir oyuncu, oyunu çözebiliyor. Besnikas'ı burada bence parantez içinde konuşulması gereken isim.
1: Hoca.
0: Hoca. Altı çizilmesi gereken bir isim yani böyle direkt. Besnikas'ı bir teknik direktör takımı Doğru. oluşturdu.
1: Ahmet de bu arada şey de çok yetenekli futbolcu. Antalya Spor'dan geçen sene takip etmiştir futbol severler. Samuel Balet.
0: Samuel Balet de.
1: Birebir de çok etkili oyuncu. Daha tam devreye girmedi diye düşünüyorum yani.
0: Beşiktaş maçında devreye girer. Hatırlayalım Vallahi Antalya Spor.
1: Ters futbolcu. O da aldı mı mesela bir iki kişi çalınlayıp böyle bireysel yetenekle iş yapabilen bir oyuncu.
0: Evet.
1: Daha tam performansı.
0: Bu arada Samuel Balet ile ilgili bir dipnot sunmak istiyorum. Murat Yakın'ın teknik direktör olduğu takım. İsviçre milli takımı.
1: Evet.
0: İsviçre milli takımına çağrılacağını duymuştum. Samuel Balet'in.
1: İsviçreli zaten kendisi. Evet, Zürich'te oynadı daha önce. Young
0: daha
1: Boys
0: önce Zürich'te de oynadı. Young Boys'ta da oynadı. Böyle bir durumda söz
1: milli
0: konusu.
1: Milli takıma seçilebilir diyorsun.
0: Milli takıma çağrılabilir. Takip edildiğini biliyorum.
1: Bakalım. Zorluk seviyesi yüksek bir maç olacak bence Beşiktaş.
2: İnşallah Osimhen çağrılmaz.
1: Osimhen çağrılmaz. Sakatsız i̇nşallah, çağrılmaz.
2: İnşallah
1: ama.
2: Çağrılmaz yani. Galatasaray için daha da sıkıntı olur.
0: Bazen yani. Şöyle de oluyor.
1: Trabzon'a gider mi?
2: Osimhen mi?
1: Sakat yani oynayamayacak olsa da yine her türlü takımla birlikte yer alır mı? Yoksa tedavisi için burada kalır mı?
2: Yani normal şartlar altında eğer kendini iyi hisseder ve kontrollerin sonucunda da olumlu çıkarsa tabii takımla gider. Ve bu süre içerisinde takıma dahil olmak ister. Önemli bir karşılaşma. Galatasaray-Trabzon maçında kazanıp milli takım arasında çok rahat ve neşeli bir şekilde lider olarak girmek istiyor. Bu anlamda her oyuncu bu takımın içerisinde olmak ister. Ama dediğimiz gibi yani sağlıklı milli takım arasında da milli takıma gitmeyip sağlıklı dönen bir Osimhen mi? Yoksa tam anlamıyla iyileşmeden Trabzon maçına çıkan bir Osimhen mi? Onu da biz Perşembe günü net bir şekilde okumuş olacağız.
1: Evet. İzmir'den İltuğ Güler yazmış. İyi yayınlar. Beşiktaş bizi izliyorlarmış. Beşiktaş Avrupa'da 3 puan alır. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş. Daha sonra ligde kaybeder. Fenerbahçe kazanır. Puan farkı iner demiş. Bu hafta zorluk seviyesi yüksek maçlara çıkıyor aslında. Galatasaray'da Beşiktaş'ta. İkisi de Fenerbahçe'nin önünde. Trabzonspor deplasmanı. Diğer tarafta işte Diyarbakır deplasmanına gidiyor.
2: Bir daha okur musun?
1: Işte.
2: Kimin olurmuş?
1: Beşiktaş ve Galatasaray ligde yani Avrupa'da 3 puan alsınlar ama ligde kaybederler Fenerbahçe kazanır puan farkı azalır demiş bu hafta için. Fenerbahçe Eyüp'le oynayacak Galatasaray.
2: Tamam şimdi bu hafta böyle oldu. Sonraki hafta inanıyor mu yazan izleyicimiz?
1: İltu Hanım. Sonrasını yazmamış. Ya bu işte, hafta için işte, yazmış.
2: Ya tamam bu haftayı öyle düşündüğü gibi yapalım diyelim. Sonraki haftayı
1: bu hafta ama kağıt üzerinde ediyorum. Olabilecek haftalardan
2: Yok,
1: birisi.
2: Ya farz edelim ki oldu. Sonraki hafta Fenerbahçe'nin kazanma
1: devamlılık arz etmesi lazım.
2: İşte önemli onu zaten biz onu konuşuyoruz. Doğru. Yani bir maç kazanması, iki maç kazanması önemli değil. Kazanabilme durumu çok önemli. Mesela şu an biz Galatasaray, lider olan Galatasaray'ı konuşuyoruz. Niçin konuşuyoruz? İşte beraberlik arkasından 4 tane galibiyeti olan bir Galatasaray'ı konuşuyoruz. İşte Beşiktaş'ı niçin konuşuyoruz? Bir mağlubiyeti 4 tane galibiyeti olan Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Yani bu anlamda süreklilik

0: telaffuz etmesi çok önemli. Yani iyi bir takım kuruyorsunuz, çok büyük bütçeyle, çok büyük maaş bütçeyle takım kuruyorsunuz. Bunun karşılığı bu Süper Lig tabelasındaki durum olmaması lazım.
1: Evet. Bu hafta da Fenerbahçe Eyüp'le oynayacak içeride dedik. Beşiktaş Ahmet deplasmanında, yine şöyle maçlara da bakıyorum. Kocaeli Spor Gaziantep maçı var yine. Başakşehir Gençler Birliği. Başakşehir'de bir hoca şeyi olur mu?
0: Ya Göksel Gümüş'ten Sayın Başkan bugün bir yayına katıldı ve yayında Nuri Hoca'nın arkasında olduğunu söyledi. İyi bir dostlukları, iyi bir arkadaşlıkları olduğunu ve sonuna kadar arkasında olacağını söyledi. Ama bu bir süreçtir. Sonuçta maçın skoruna göre, maçın durumuna göre netleşir. Ama şu an için Sayın Başkan Sayın Hoca'nın, Nuri'nin yanında olduğunu, Nuri Hoca'nın yanında olduğunu söyledi.
1: Nuri Hoca için de Salim, zor günler bunlar.
2: Evet.
1: Kötü günlerde böyle bir...
0: Ya, kötü günler örnek. Geride kaldı, daha kötü günler
1: tabii bizi bekliyor. Nuri Hoca da başarılı olsun isterim. Yani. Ama şu an işi zor. Kötü günlerde de başkanın böyle destek vermesi önemli.
2: Önemli.
1: Hayatta çünkü iyi günler olduğu gibi kötü günler de var.
2: Evet, iyi günler olduğu gibi kötü günler de var. Arda Turan Hoca'nın güzel bir sözü var, biliyorsun. Kötü günleri kendimiz bir şekilde hallediyoruz, İyi gün dostları da arıyoruz diye. Zaman zaman ben böyle Arda Hoca'nın olsun, Fatih Tekke Hoca'nın, Emre Hoca'nın sözlerine denk geliyorum, Reels'larını izliyorum. Ama Arda Hoca'nın sözü şöyle hoşuma gitti ve yaşadım, anladım. İyi gün dostlarına ihtiyacımız var diyor. Kendi hayatımdan anekdot sunmak istiyorum. Yakın dönemde bir araba almıştım. Araba aldığımda çok mutluydum, sevinçliydim. Çevremde 3-5 kişi dışında hayırlı olsun diyen olmadı. Her konuştuğum kişi fiyatını sordu, nasıl aldın diye sordu. Arda Hocama şimdi daha çok hak veriyorum. Buradan da selam olsun. Shakhtar Donetsk'te önemli işlere imza atıyor, başarılar diliyorum. Ülkemizi gururla temsil ediyor.
1: Evet. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip Amin. Etsin sana da diyelim. Amin. Son sayfayı da noktalıyoruz efendim. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.

karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Mainz-Frankfurt mücadelesi, Rhein-Main derbisi başlıyor. Şimdi Can. Can yaptı ortasını. Savunma dokundu Potulski. Uzaklaştırma çabası. Şimdi kafayla içeri doğru şut geldi direkt. Direkten dönüyor top. Büyük tehlike. Burkart çevirdi. Top oyun alanının dışında. Korner. Orada yoğun bir mücadele. Potulski bırakmadı. Sudoğan'la mücadelesi. Şimdi Burkart. Frankfurt geliyor Burkart'la. Burkart solda Can var. Burkart çıkardı. Can Uzun gol. Can Uzun. Hesabı açıyor Can. 9. dakika. Bu sezon Bundesliga'daki ilk golü Can Uzun. 9. dakikada Frankfurt 1-0 öne geçiyor. Burkart'ın asisti, Can Uzun'un golü. Eker. Karşısında rakipleri Beker. Beker sıyrılamadı ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Beyaz noktayı gösterdi. Felix Weier, 17 kayasalı kart. Penaltı kazanıyor Mainz. 42. dakikada Geraldo Beker büyük çaba ve penaltıyı kazandı Mainz. Son Bundesliga penaltıları kaçırmıyor Amiri. Frankfurt taraftarının karşısında Amiri. Amiri burada attı bolu. Atak devam etti. Tiç dışarıya. Tiç dışarıya. Attı bolu. Penaltıyı kurtarıyor. Devamında Tiç dışarı yolladı. Amiri penaltıdan yararlanamıyor. Altı boluyu geçemiyor.

0: Seiko. Menez, Enderçin düştü. Tits. 5 artı 1'deyiz. Burkart. Burkart aldı önüne. Burkart, Burkart gol! Burkart! Eski takımına karşı golünü atıyor Burkart. 2-0 oldu skor. Burkart eski takımını affetmiyor. İlk golün asistini yapmıştı. Can uzuna Burkart bu kez de kendisi atıyor golü. Can. Tek top Götze. Götze pası verdi. Geliyor Frankfurt. Tehlikeli atak. Tekrar Götze'ye. Götze çevirdi. Can gol! Can uzun! Mario Götze girer girmez Can uzun asist yapıyor. Can uzun kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. Derbide, Rhein-Main derbisinde Can Uzun şov var. Milli futbolcumuz ilk golü atan isimli 9. dakikada, 60. dakikada da farkı 3'e çıkaran isim oluyor Can Uzun. Burkart, Can şimdi. Can Uzun topla gidiyor Can. Can Uzun hat-trick yapmanın peşinde. Can çekti. Can Uzun çıkardı pası Burkart. Dokunamıyor. Ruopi çıkamadı oradan. Hollerbach şimdi Ruopi ortayı yaptı. Tits indirdi. Şut şansı. Bir vuruş ve gol. Topu alırdı gol. Philip Tits. İyi indirdi. Sert vurdu attı golü Tits. Farkı 2'ye indiriyor. Tietz'in golüyle Mainz. Ve son düdük geliyor. Derbide kazanan Eintracht Frankfurt. Maçın sonucu Mainz 1, Frankfurt 3.
1: Borussia Dortmund Paderborn'la karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund ligde 2 maçını da kazandı. Geçen hafta Hoffenheim deplasmanında 2-0'dan geri döndüler. Ve ilk düdük maça Paderborn başlıyor. Sağa. Burada. Ayak koydu. Svensson. Girassi. Fabio Silva'yı kaçırdı. Fabio Silva bir anda karşı karşıya kalabilir. Gidiyor Fabio Silva. Fabio Silva geçti. Vurdu attı. Fabio Silva. İlk 11'deki şansını nasıl değerlendirecek demiştik. Hiç fena değil. Şeler. Riyerson'dan pres topu kazandı. Şimdi Girassi Fabio Silva'ya bakıyor, verdi ona. Fabio Silva. Fabio Silva yine Girassi'ye. Girassi dibine girdi. Top ağlarda. 2-0. Fabio Silva asist, Girassi gol bu kez. Ve şimdi offside kararı açıklanacak. Ferman orta geldi arkaya. Burada. Uri vuruş ve gol Girassi. Girassi attı. 2-0. Paderborn. İşte offside yine. Svensson kazandırdı topu. Girassi'ye gol şansı var. Girassi çok bekledi, verdi pasını. Nvanneri kaleci çıkarttı. Nicolas Noll maçta tutuyor takımını. Girassi ikinci asistine çok yakındı maçtaki. Ferman. Aradan iyi pas Nvanneri bekletmeden. Girassi, Nicolas Noll. Kopmuyoruz bu maçtan diyor. Mecha, Bayer Leverkaç. Mecha çekti topu. Mecha! İyi ki oluyor. Noktayı Mecha koyuyor. Nicolas Noll üst üste çok sayıda top kurtardı ama Mecha harika vurdu. Direkten ağlara ve rahatlıyor Borussia Dortmund. Felix Mecha sonradan

girdi. Bayer'le Verkaç. Bayer de sonradan girdi. Şimdi Girassi. 3'e gidiyor Borussia Dortmund. Girassi verdi pasını. Vuruş Sabitzer direkt. Çok akıllıca bir şut Sabitzer'den dibine girdi ama direği geçemedi.

0: Kirasi. Meça, sekte arkaya, Sabitzer. Sabitzer'den orta, rövanş atar! Meça! İnanılmaz bir gol! İnanılmaz bir gol! Meça! Gökten indi top. 30 metreden indi. Meça göstere göstere. Of! Of! Maçın adamı kim olur diye düşünüyorduk. Meça inanılmaz bir gol attı. Son düdük. Borussia Dortmund 3, Paderborn 0. Maç sonucu Meça'nın olağanüstü golü bize kalacak.
1: Tüdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Leipzig-Hamburg mücadelesi başlıyor. Şimdi etkili gelen taraf Leipzig. Hendricks uzaklardan denedi. Seken top dışarı gidiyor, korner. Benjamin Hendricks uzak mesafeden iyi bir deneme. Şimdi aradan Banzuzi. İçeri baktı Banzuzi. İyi çevirdi, şut ve gol! Gomis atıyor. Leipzig'in golü 17. dakikada Gomis'ten geldi. Tidiam Gomis. 20 yaşındaki genç Fransız bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşıyor. Tidiam Gomis. İlk iki haftada 2 asisti vardı. Bu haftayı da golle açıyor Tidiam Gomis. Nusa kritik bölgede kazandı topu. Nusa şut geldi, gol! Top ağlarda Antonio Nusa. Hamburg savunması bu golü hediye ediyor Nusa'ya. Fark 2'ye çıktı, dakika 28. Hoyer Fernandez'in müdahalesi yetersiz ve top ağlarla buluşuyor. Lanca genç oyuncu için tarihsiz bir an. Nusa baskıyı yaptı, topu kazandı ve farkı ikiye çıkardı Antonio Nusa. Şimdi uzaklardan dokunuş ve gol. Top bağlara gidiyor Orban. Leipzig farkı 3'e çıkarıyor Willy Orban. Sert bir vuruş, kale ağzında dokunuş Willy Orban'dan. Rahatlıyor Leipzig. Dakika 72. Fark 3'e çıktı. Hamburg maça ortak olmak için çabalarken kalesinde 3. golü görüyor. Şimdi Nusa sıyrıldı. Tehlikeli atak. Nusa çıkardı. Şut, gol! Top ağlarla Nkunku. Leipzig şov yapıyor Nkunku. Bir asist daha Antonio Nusa'dan. Nkunku ikinci Leipzig döneminin ilk golünü atmayı başarıyor. Leipzig 4, Hamburg 0. Orban'la 3-0 gelmişti. Şimdi Romulo kazandı o topu. Romulo. Romulo geçti kaleciyi. Romulo gol! Romulo 5 oldu. 77. dakika. Romulo da golle dönüyor. Eski Göztepe'li sakatlıktan döndü. Oyuna daha birkaç dakika önce girdi. 74'te oyuna dahil oldu ve topu ağlarla buluşturuyor. Romulo!

0: şimdi. Yanta çevirdi yerden Baku. Offside. Bayrak kalktı ama atak sürdü. Rönnek topu alana gönderse de offside kararı topu alana gittikten sonra ilan ediliyor. Hamburg adına sezonun ilk golü olabilirdi ama çok net şekilde offside'da yattı. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Leipzig 5, Hamburg 0.
1: Bakalım bu 90 dakika neler gösterecek bizlere. İlk düdük maç başladı Bayern'in santrasıyla. Urbik. Saybari yerden Harry Kane dokunamadı. Arkada gol Karl. Lennart Karl. Bayern önde.

Olise. Olise'den pas, Kane offside'da mı? Kane top alır da offside'da Harry Kane. Yani yakınmış. Beklediğimden daha yakınmış ama yine offside gibi. Darwish. Kraten Maher. Önü açıldı bir anda. Kraten Maher! Ne vurdu? Elversberg dengeyi buluyor. Kraten Maher. Bayern altyapısında zaman geçirmişliği var. Sevinmedi. Ama bu gole sevinilir. Kraten Maher. Şimdi Musiala. Olise. Olise yerden. Pavlovic. Harry Kane. Maçı aradı. Kane! Kane! Kane! İstediğiniz kadar kapanın. Bu adamı durdurmanın bir yolunu 13 yıldır arıyorlar. Bulamıyorlar. Bayern önde tekrar. Harry Kane. Bayern tekrar önde. Petkov orta, arkaya doğru Kraten Maher, kontrol vuramıyor. Ardından sekti, Gudon Kunuş dışarıya. 2-2'ye çok yaklaştı Elversberg. Pası en sola gitti. Luis Diaz, Harry Kane. Davis fırladı. Kane. Kimmich. Vurur mu? Kimmich kaleci. Christoph. Sekmiş de savunmadan. Ve son düdük. Bayern 2-1 kazanıyor Elversberg. Karşısında

0: İtalya Serie A'da 4. haftanın en kritik randevusu Olimpico'da başlıyor. Lazio Milan maçı başlıyor. Yaptı kontrolü Modric. Çekti ikinci hareket. Luka Modric kesti arka tarafa. Bir kafa kaleci orada. Müdahale yapıyor Mantas. Atak sürüyor. Chukwueze çevirdi. Kenneth Taylor uzaklaştırıyor Lazio'da. Mantas. Tam köşeden aldı o topu. Mantas. Christos Mantas. Yunan file bekçisi Lazio'nun hila indirdi ama rakibe. Taylor'la geliyor Lazio'nun da hareket alanı var. Taylor aradan çok iyi bıraktı şimdi. Ceza sahasında Zakai Meyan. Mike Meyan golü izin vermiyor. Zakani. Mantas. Mantas derin ve güzel bir top gönderiyor. Tavares girdi ortaya taşıyor şimdi. Nuno Tavares. Tavares aldı soluna. Pası da çok güzel orada. Zakai kontrol. Zakai çevirdi. Bir vuruş gol. Cancelleri. Arka direk Cancelleri. Gattuso'nun, Lazio'nun rüya gibi sezonu sürüyor. Cancelleri. Zakai zaten çok iyi başlamıştı maçı ama 10 dakika dolmadan asisti de yapıyor. Gol böyle geliyor Lazio'da. Taylor aradan bıraktı Nostin'e. Nostin dönüyor. Zakanya bıraktı yeniden ona doğru. Çok iyi pas Zakanya Meyan. Mike Meyan gole izin vermedi yine. Bu arada durun diyor maçın hakemi, orada bir
1: Fratesi mi pası veren?
0: Çarpışma.
1: Harika pastı.
0: Gelin diyor maçın.

0: hakemi, özellikle tezi girdi. Nostin, o kadar akıllı ki Zakanyi.
1: Sol ayakla.
0: Tavares kontrol. Tavares bıraktı. Taylor içeriye çevirdi. Nostin top çizgi şimdi geçiyor. Tijani Nostin. Tam bir karambol çizgi üstünde. Nostin ilk anda da atmış olabilir golü ama çizgi teknolojisi devreye girmeden Nostin devreye giriyor. İkinci hamleyi yapıyor. Lazio'yu 2-0 öne taşıyor. Tijani Nostin. Taç kullanıldı, atak sürüyor Milan için. Pulisic zarif dönüyor. Soku diyor Pulisic. Pulisic etrafı çok kalabalık. Döndü Chukwueze'ye. Chukwueze orta arka tarafa doğru bir kafa, kaleci Mandas. Pavlovic'ine kafayı vuran isim Mandas. Tam üstüne geliyor, o da iyi pozisyon oluyor bu kafa vuruşlarında şu ana kadar. Oyun daha iyi gitti ama skorboard aynı. Arada bıraktılar şimdi Rabiot. Yanında Pulisic var. Pulisic şişirdi arka direğe doğru. Gelişine şut, Moreira! Moreira tam Estupiñan'dan daha iyi çıkartıyor derken çok iyi takip etti. Pulisic'in çevirdiği topta gol Moreira. Yeniden başlıyor maç. Pulisic böyle çeviriyor. Moreira. Hila dokunuyor. Kıyasaya mücadele, top yine Milan'da kaldı. İyi de pas Chukwueze'ye. Alır mı soluna? Chukwueze götürdü. Hila yanında. Hila orta. Kara ağzına doğru müdahale. Ramos'tan önce geliyor. Karşı atak. Yine müsaade etmedi Milan. Orta içeriye Musa'dan. Şimdi sekti. Rabiot döndü geriye. Şut ve gol! Yine Moreira! Yine Moreira! Tam köşeye Moreira! Kale arkasına Milan tribünlerine koşuyor Moreira! Estupiñan'ın bütün maç yapamadığının kat ve kat kat fazlasını 2 dakikada yapıyor Moreira! Lazio 2, Milan 2, maç sonucu 4. haftada.
2: Düdük geldi, mücadele başladı, keyifli seyirler. Geldi orta içeri, ilişten gol pozisyonu ve gol! Top ağlarda, Koulibaly. Lecce golü erken buluyor, 3. dakika biterken etkili orta arka direğe yükseldi Koulibaly. Vuruşu yaptı, öne geçirdi Lecce'yi, 1-0. İliç'ten orta kafa, bir gol daha. Dejavu. 2-0. Thiago Gabriel. Golü attı, selamı çaktı. Lecce 2, Monza 0. Aynı nokta, benzer orta. Bir kafa daha. Farkı aralıyor Lecce. Štulić. Yerdeyken pası rakibe gitti. Mangas aradan yuvarladı. Robinson şimdi duvar pasında başarı. Robinson kurtardı. Robinson ama geçemedi kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci. Üçüncü pozisyon bu kez de savunma. Gallo. İki kez Falcone. Ve sonuncu da Gallo. Engel oldular gole. Soldan kat etti Carboni'de. Robinson içe döndü. Robinson uzak tarafı iyi gördü. Şimdi gol şansı. Boş kale. Boş kale Mangas. Orta noktayı gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi. Dakika 20. Mangas'ın golüyle 2-1'e geldi maç. 20 dakikada 3 gol. Akıl dolu pası Robinson'ın sağ çizgiye ve sonrasında Mangas. Uzun taç, Veiga'dan çıkmadı kaleci, savunma kafalardan sekti. Şimdi Veiga şık indirdi topu. Bir de orta Veiga'dan vuruş ve gol şimdi oldu. Şimdi oldu. Lecce 3, Monza 1. Ne maç oluyor ama. Koulibaly. Çok çabuk reaksiyon gösteriyor. Cevap veriyor Lecce. Bir gol daha atıyor Koulibaly. Lecce 3, Monza 1. Florencio savunma arkası.

0: arkasına kaldırdı topu. Şimdi Varela yerden iyi çevirdi, Robinson dışarıya. Direği sıyırdı, dışarı çıktı top. Bir kez daha yaklaştı gole Monza. Ceballos ve topu alana gitti. Çok büyük hata Falcone'den. 3-2. Ceballos yerden kullandı frikiyi ve Falcone hata yapıyor. Fark 1'e düşüyor. İşte gol. Falcone rahat pozisyon ama burada engel olamadı. Yüksek top ceza sahasına doğru. Forsen kafa vuruşu arkaya sekti. Kafalardan sekti top. Gabriel seken topa gelişine şut ama çarpıp dışarı çıktı, offside. Şans yanında Lecce Kalesi'nin. Bakune burada kafa vuruşu, Gabriel gelişine şut. Son düdük bekleniyor. Via del Mare'de. Maç bitti. 3 puan Lecce'nin. Lecce 3, Monza 2. Maçın sonucu.
1: Şu iki teknik adam ve oyuncular maç öncesinde öyle selamlaşıyorlar. Atalantalı oyuncuların dokunuşuyla başlayacağız maça. İlk düdük mücadeleye Atalanta'nın santrasıyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Raul Bellanova'dan De Ketelare. Ederson ısrarla istemişti topu. Şimdi ona geldi. Hemen Scamacca'yı görüyor. Scamacca'nın vuruşunda Capri ile. Maçtaki ilk şut Atalanta'dan. Kaleyi yokluyor Gianluca Scamacca. Capri'nin üzerine giden bir şut oldu. Zé Pedro. Michel Adopo. Mendy içeride. Fassini de hareketli. Adopo. Romano'ya verdi pas, uzaktan bir şut, Karnesecchi. Corner kullanacak Cagliari. Alessandro Romano. Böyle gördü kaleyi, hemen vurdu. Karnesecchi uzanıyor, kornere çelmeyi başardı. Deyola. Zé Pedro. Adopo, içeride Paul Mendy var. Adopo çevirdi, Mendy'nin dokunuşu ve top ağlarda. Direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Cagliari, Paul Mendy ile Atalanta deplasmanında öne geçiyor. Sağ kanattan gelişen atak. Michel Adopo servis yaptı. Paul Mendy'den geliyor gol vuruşu. Dakika 19. Taraftarıyla kucaklaşarak kutluyor golü Paul Mendy. Senegalli forvetiyle öne geçmeyi başarıyor Cagliari. Daniel Maldini. Maldini kaleye baktı, Maldini, Karnesecchi. Yüzünü kaleye döndü. Uzaklardan deniyor kaleyi Daniel Maldini. Geçemedi Karnesecchi. Romano'nun baskısı. Mendy'den faul. Kaldırıyor Ederson'u. Paul Mendy çok çabuk kullandı Atalanta. De Ketelare. Yanındaki Scamacca'yı düşünmedi De Ketelare. Seken top Scamacca ve gol. Çok çabuk kullandı serbest vuruşu Atalanta. Golü de buluyorlar devamında. Gianluca Scamacca ile skorda şimdi denge var. Belki pası veremedi Scamacca'ya De Ketelare ama o top sekti. Yine Scamacca'yı buldu. Sert ve düzgün bir vuruşla dengeyi getiriyor skora Scamacca. Carving saldı. Robert. Şimdi Mendy'ye doğru. Harika top. Paul Mendy. Yine ikinciyi attı Atalanta'ya. Bir kez daha sahnede Paul Mendy.

0: ara top. Üst üste paslar. Ama o dokunuş, gol dokunuşu olmuyor. Offside'da yakalanıyor. Bolmendi. Yüksek bir orta. Arka direkte vuruş da geldi. Leyola. İtirazları var. Ve penaltı. Penaltı geç gelen bir düdük oluyor ama penaltıyı kazanıyor Cagliari. Israrlı bir şekilde itiraz etmişti De Jong'a. Bakalım yeniden, evet. Seyahat Koraşinat. Elle oynamayı yapar isim. İşaret geldi. Daniel Maldini. Maldini. Çok soğukkanlı bir vuruş. Sevinmiyor arkadaşları ama böyle kutluyorlar Daniel Maldini'yi. Cagliari yeniden öne geçiyor. Kolasinac'ın sebep olduğu penaltıyı Daniel Maldini gole çeviriyor. Romano her yerde. Maldini Madera'ya bıraktı. Madera yerden pas. Obert vuruyor. Karnesecchi ve korner. Samarčić, Samarčić çıktı oradan, Samarčić! Zoru yaptı. Golü yapamadı Lazar Samarčić. O ufak dokunuşlarla dar alandan çıkmayı başardı Lazar Samarčić ama şık hareketlerini bir de golle süsleyemiyor. Ve son düdük. Son düdük geliyor. Atalanta 1, Cagliari 2.
1: Napoli ve Bologna karşı karşıya geliyor. Ve şimdi işaret geldi. Mücadele başladı. Politano aradan oynadı. Di Lorenzo. Döndü Di Lorenzo. Kevin De Bruyne yaptı ortasını. Kafa vuruşu dışarıya. Dışarıya çıkıyor top. Yaklaşıyor gole Napoli. Antonio Vergara ile işte bu kafa, top böyle dışarı çıktı. Serbest vuruş kullanacak Bologna. Şimdi orta geldi, ceza alanına Teat! Arthur Teat! Bologna golü buluyor. 7. dakika. Napoli deplasmanında 1-0 önde Bologna. Arthur Teat. Ama bir offside var mı yok mu tartışması. Pozisyon inceleniyor. Evet, offside. Spinazzola yerden çevirdi. Şut dışarıya. Kevin De Bruyne. 14. dakika. Yaklaşıyor gole Napoli. Politano yaptı ortasını, kafa, top dışarıda. Dışarıya çıkıyor top. Rasmus Højlund, Politano böyle ortaladı. Højlund az farkla indi binden dışarıya. Bologna sadece 2 şut üretti. Geliyor şimdi Napoli. Lang uzaklardan. Noah Lang. Oyuna girer girmez hareketlilik getirdi. Lang çok iyi bir şut çıkarıyor ama az farkla dışarıya çıktı. En iyi yaptığı işlerden biri Noah Lang. Sağına çekti işte, böyle vurdu ama yandan dışarıya. De Bruyne gönderdi Favasuli'ye. Yaptı ortasını Favasuli, şut ve gol. Ön direkte kale ağzında Lobotka. Stanislav Lobotka 66. dakikada geliyor gol. Napoli sahasında taraftarı önünde aradığı golü Lobotka ile buluyor. Geliyor Bologna. Libra ceza alanı tek toplar. Mbangula vurdu. Milinkovic-Savic. Mbangula'nın şutunda Milinkovic-Savic.
2: 90. dakika birazdan ilave sürede gelecek. Kazandı topu Luka. Bıraktığı Favasuli cezalarında. Favasuli vurdu ve kaleci Pessina. Atak devam ediyor Lobotka. Sektesi Pinazzola'dan. Kazandı topu Bologna. Ve son düdük geliyor Real futbol severler. Allegri çok sinirli. O son kaçan fırsatın ardından bir hayli sinirlendi. Kazanan Napoli oluyor.
3: İşaretini verdi Sassuolo karşılaşmaya başlayan taraf. Top Juventuslu oyuncularda. Coop Miners. Pası Alay Begoviç'e. Zeki Çelik soldan destek verdi. Zeki tekrar Alay Begoviç. Nico Gonzalez yay üstünde. Nico Gonzalez gole yaklaştı Juventus. Geçen sezon kiralık olarak Atletico Madrid forması giydi Nico Gonzalez. Arjantinli oyuncu direğe de temas ederek dışarı gidiyor top. Zeki Çelik. Nico tek top. Conceição, kaleci Muriç.

kazandı Juventus. Alay Begovic. Şut şansı Alay Begovic. Sekti top. Kaleci Muriç'ten de bir müdahale var. Sekerek gelen tehlikeli bir toptu. Muriç çıkarıyor. Korner. Esposito. Berardi. Bu defa da Juventus kalecisi Vicario sahnede. Az önce Alay Begovic, şimdi sağ solo'dan Berardi ve iki kalecinin kurtarışları. Matic Berardi paslaşması keyiflendirdi tribünleri. Matic yine araya doğru güzel oynadı. Esposito karşı karşıya gol! Esposito! Esposito kaçtı Matic'in pasıyla ve Sassuolo öne geçiyor Juventus karşısında. Berardi Matic ikilisi, iki usta o kısa üst üste paslarla adeta uyuttular Juventus'u. Sonrasında Matic savunma arkasına oynuyor. Esposito kaçıyor ve golü atıyor. Kolomuani, iyi pas yine Douglas Luiz yayda. Douglas Luiz vuruyor, Muriç bir kez daha uçtu. Önemli kurtarışları var. Topta Sassuolo'da, Bakola savunma arkasına yine bayrak kalkmadı. Şimdi bir karşı karşıya pozisyon daha olabilir ve top ağlara gidiyor, gol. Ama bayrakta kalktı. İkinci pozisyon için Cinquegrano orada net öndeydi. Soldan Kelly'den bir orta. Kolomuani'yi geçti. Şimdi Jekrova. Aldı önüne. Jekrova! 1-1. Oyuna girdiğinden beri Juventus'un en hareketli ismiydi. En arayan ismiydi. Jekrova golü atıyor. Beraberliği sağlıyor. ...82. dakika... ...Jekrova'nın golü... ...Alay Begovic... ...önünde kaldı... ...Alay Begovic... ...Alay Begovic... ...dışarı gidiyor top... ...bir anda öne geçecekti Juventus... ...Juventus taraftarının sesi yükseldi... ...1-1 sonrasında Voltemade... ...dışarı vurdu... ...arka tarafta Voltemade'nin kafası... ...top dışarı gidiyor... Normal sürede son 2 dakika içine gireceğiz. İyi sıyrıldı Bakola. Bakola ortaya bıraktı. Şut gol! Sassuolo bir kez daha önde. Bovi ile. Juventus galibiyet golü için yükleniyordu ama Sassuolo bir kez daha öne geçiyor.

0: Kola nefis taşıdı. Servisi yaptı. Bobby bitirdi. Jegrova pası verdi. Tekrar aldı. Jegrova! Bir tane daha attı. Jegrova direniyor. 90 artı 1 Jegrova bir kez daha skora denge getiriyor. Riskler alınıyor artık. Lloriente en uzağa yolladı. İyi top yolladı. Acic orada. Acic. Acic vurdu gol. Juventus'ta kiralık Acic üzüyor Juventus'un son pozisyonla belki de. İnanılmaz bir maç sonu. 89'da Sassuolo öne geçti. Jegrova duraklamalarda yanıt verdi. Juventus galibiyet ararken Sassuolo geldi. Ve Juventus'un oyuncusu kiralık olarak Sassuolo'da Acic maçı bitiren golü atıyor. Ve son düdükle birlikte de artık herkes sahada Sassuolo'da. Acic tebrikleri kabul ediyor.
1: Serie A'da 4. hafta Como ve Parma karşı karşıya geliyor. İki takım sezona çok farklı duygularla başladı. Como ilk 3 lig maçının tamamını deplasmanda oynadı. Maç başladı. Aldı önüne. Nico Paz soluna çekti, vurdu ve topu alır. Dışına hemen kullandı Parma. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Dışarıya çıkıyor top. Sol tarafa doğru. İyi kontrol Valeri. Valeri içeri çevirdi. Bu top direkten döndü. İkinci pozisyon şut ve kaleci Robert Sanchez. Bir şut daha bu kez de savunma. Bu kez de savunmanın müdahalesi ve top dışarıda, ardından hakemin de bir düdüğü var. Yeniden izliyoruz. Valeri böyle çevirdi. Ön direkte Romero direğe takıldı. Ardından Brički ve kaleci Sanchez. Sonrasında bu şut. Savunmanın müdahalesi, top dışarıya çıktı. Ardından pozisyon tamamlanınca oyunu durdurdu maçın hakemi. Burada bir elle müdahale var. Sık kanatta top. Samuel Eriçi içeri çevirdi kaleci. İkinci pozisyon yine Korvi. Şimdi şut ve gol. İkinci gol Como. 83. dakikada aradığı ikinci golü buluyor. Kaiki Bruno. Üst üste iki kurtarış. Eduardo Corvi'den ama yetmedi o kurtarışlar ona. Diego Carlos. Almis'in koşu yoluna. Almis sıyrıldı rakibinden, yerden çevirdi. Şut ve gol. Fark 1'e iniyor. Romero atıyor. 90+2'de fark 1'e iniyor. Parma golü buldu. Romero attı. 90+2. Şimdi fark 1 ama zaman, süre çok kısıtlı. Bir taç daha. Son düdük geldi. Taç kullanılmadı. Son düdük geldi. Uzatma anlarında Parma'nın attığı tek gol onlara puan için yetmiyor. Kazanan Como oluyor.
2: Serie A'da 4. hafta karşılaşması Torino-Roma ile karşı karşıya, artık mücadele başlamak üzere. Maresca düdüğü çaldı, maç başlıyor. Ignacio Abate ekranı.

0: Milan'a geldi bu sezon, göreve başladı Torino'yla. Şimdi Molina topla buluştu. Molina karşısında Gnatis var. Bıraktı Molina. Orta Armozo'dan kafa dışarıya. Daniel Malen. Yine atıyordu. Şimdi Dybala'dan Malen'a. Daniel Malen bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Daniel Malen. Daniel Malen. Offside. Bir daha izleyelim. Şimdi Eray topu aldı gitti. Eray'ın pası olmadı. Eray uzaklardan vurdu, üstten dışarı gönderdi. İki üçlü savunma kurgusu birbirini kilitlemiş gibi gözüküyor. Kayarak müdahale Mancini'den. Şimdi pas Malen ceza alanında. Bal Malen, Malen, Malen! İnat etti Malen, golü attı Malen. Yine atıyor. Dördüncü seri maçında altıncı golü Daniel Malen. Yine attı. 1-0 Roma öne geçiyor. 40. dakikada. Molina, Dybala, Dybala Molina paslaşması, Arjantin bağlantısı kuruldu orada. Molina bıraktı Malen. Malen'dan harika pas Molina'ya. Molina dışarı gönderiyor. Çok güzel geldi Roma. Malen, Molina, Dybala üçlüsü nakış gibi işlediler orayı. Ama Molina iyi vursa da çerçeveyi bulamadı. Molina Mora paslaşması oldu bir kez daha. Şimdi Deron'dan Molina'ya tekrar. Molina, Castro bekliyordu ceza alanında. Şimdi Mora yaptı ortayı Mora. Kafa vuruşu Mancini'den. Kaleci Perri'de kalıyor. Baskı, o baskı. Mancini girdi ceza alanına. Oyun durmadı. Oraya giriyor savunma. Ceza alanında Pişilli. Maçın fişini çekiyor Pisilli. Genç İtalyan attı, sakatlandı. Golü attı, Adele de attı, Pisilli de. Aslında kramp girdi ama Pisilli 90+3'te skoru 2-0 yapıyor. Torino'lu savunmacılar oyun durdu zannettiler. Faul var zannettiler. Oyun devam etti. Pisilli halen yerde. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Torino Roma karşısında 2-0 mağlup oluyor evinde.
1: Inter Udinese'yi konuk ediyor. Geri sayım bitti. İşaret geldi. Udinese maça başlayan taraf. Inter haftanın kapanışında Udinese'yi ağırlıyor. Keyifli seyirler. Geliyor orta içeriye. Kafa vuruşu savunmadan. Unai Gomez ceza sahası dışında buluştu topla. Yolluyor genç oyuncu. Kafa gol! 9. dakika. Inter yine geriye düşüyor. Giuseppe Meazza'da Udinese isabet açıyor. Abankwa. Mergin Vojvoda. Vojvoda yine sola. Davies'i kontrol gelmiyor. Diouf bir ikram. Kenan Davies aradan önünde. Kellen Kamp. Jürgen Kellen Kamp. 2-0 Udinese şov yapıyor Giuseppe Meazza'da. Inter drama yaşamaya devam ediyor. Mkhitaryan, Henrik Mkhitaryan savunma karşılıyor Abankwa. Carlos Augusto! Carlos Augusto! 2-1 ateşi yakıyor, meşaleyi taşıyor Carlos Augusto! Kuznetsov girdi araya. Aradan bıraktı Esposito. Şimdi Turan tek top. Barella düştü, kalktı. Barella! Nicolò Barella! Bu takım dönmekten yorulmuyor. Çok hızlı reaksiyonlar. Önce Augusto, sonra Barella. Şimdi savunma arkasına nefis bir pas. Diouf girdi içeriye. Kalabalık geldi Inter. Diouf çevirdi. Thuram vurdu, gol! Marcus Thuram öne geçiyor Inter. Maçta ilk kez. Üst üste iki haftada da geriye düştüler ama. İki farktan dönmeyi başarıyor yine. Tarihte sadece dört kez olan bir şey bu. Beşinci kez yapıyor. Yine Inter yapıyor. 3-2. Akanji, Curtis Jones, Pio Esposito, Jones'a, Curtis Jones bastı freni, kaldırıyor kafayı, Piotr Zielinski, ekstra pas, şut, gol! Pio Esposito! 67. dakika, şiir gibi bir oyun Inter'den, Udinese yarısı aslında dakikalardır top yaptılar ve bu kez dördüncü golü bulan Pio Esposito oluyor Marcus Thuram'ın ardından. 4-2, hayranları burada. Pio Esposito gollere devam etti. Diouf ceza sahası, savunmanın ikramı var, şut geldi, sekti top, bir vuruş daha, gol! 5 oluyor. Angelo Boni partiye katılan isim, Thuram da sahaya girdi. 79. dakika, 5'liyor Udinese Inter. Enjuan Boni bu ikramı geri çevirmedi ama orada bir raket gibi karşıladılar. Savunmadan sekti, kalecinin müdahalesi. Önünde kaldı Boni. Kale yuvarlıyor Kosta Runic.
2: Nitekim
1: en büyük hezimetlerinden birini aldı.
2: İşte pizza senaryosuna geldik.
1: Stanković, Stanković dışarıya! Stanković! 68'de çıkan taraftarlar için kötü haber olabilirdi. Abengba, dakika 90. Genç Stankovic'in free-kick'i direkten döndü. Ceza sahası içi, vuruş geldi, gol! 5-3! 90. dakikada da olsa Martinez köşeden avlanıyor. Kosta Runić'in ekibi maçtaki 8. golü kaydetti. Geye. Geçen sezonki gol sayısını yakalıyor. 8 gollü maç. Karşılaşma hakemi Luca Pairetto'nun son düdüğüyle sonlanıyor. Inter 2 farklı geriye düştüğü bir maçta da Christian Kivu yönetiminde kazanmayabiliyor.

maça Sevilla başlıyor. Luis Garcia görüntüde Sevilla'nın hocası geçen sezonun 10 bölümünde göreve gelip Sevilla'yı kümede tutmuştu. Carlos Corbera. Iglesias. Son bir top içeriye. Dokunamadı Salazar. Gume dışarıya gitti. Müdahale var mı? Var. Corner. Orta geldi. Çok kötü bir top. Iglesias'tan bu arada kazandı Correa. Correa orta geldi. Arkaya doğru gelişine. Dışarı gitti top. Gera iyi bir pas Danjuma'ya. Danjuma karşı karşıya. Danjuma Vlahodimos. Pası düşünmedi Danjuma, offside öncesi. Offside. Şimdi sol kanat. Orta geldi. Sierra'ya doğru. Onu aşan top. Bir orta daha içeriye savunmadan. Santo'dan bir ayak.

0: Korea. Kesti topu yere. Kafa vuruşu Dimitrievski. Maçtaki en net fırsat. Kike Salas. Şimdi Korea bu kez dışarıya doğru. Kafa vuruşu direkt. İkinci pozisyon Dimitrievski. Stassen. Yerde bir Sevilla var bu arada. Fofana'dan pas. Yerden Fofana'ya doğru. Fofana vurdu. Dimitrievski. Gera. Pası yere Gera'dan. Şimdi Otorbi gidiyor çaprazda. Otorbi direkten döndü. Şanssız an Valencia için. İki takımda bir herkes direğe takılmış oldu. Gole çok yaklaştı Valencia. Orta geldi yere. Stasen'den önce kafa gol! Iglesias! Sevilla önde. Iglesias attı. Sevilla öne geçiyor. İlk golü yeni takımıyla Iglesias'ı. Büyük sevinç Bizuan'da. Ve son düdük geliyor. Sevilla kazanıyor. Sevilla 5 maç 10 puan oldu. Harika başladılar sezona. Valencia'daysa Corbera'nın işi çok zor. Devam eder mi? Orası bile meçhul bana kalırsa. 1 puan da kalıyor Valencia.
1: Düdük. Maç başlıyor iyi seyirler. Atak yapışıyor Vicente ile. Vicente kaybetti. Topu geri kazandı. Vicente ceza sahası. Vicente çalımlarla girdi. Vicente çevirdi. Son anda bir müdahale. Korner. Çok etkili geldi ev sahibi takım. Vicente ile. 3 oyuncu arasından geçti. Ceza sahasına girdi. Çalımlarına devam etti. Son çizgiye indi. İşte Vicente içeriye çevirdi. Son anda savunmaya koyuyor. Orta geldi şimdi uzak noktaya. Kafayla içeriye dolduruldu. Gol pozisyonu Angel Perez ilk pozisyonda vuramadı. İkinci pozisyon Belosyan çıkardı. Çalan düdük var. Burada offside bayrağı kalkıyor. Hem Tenaglia hem de Angel Perez offside'da. Sağ kanattan çıkıyor şimdi Deportivo Alaves. Tenaglia topu taşıdı. Tenaglia yaptı ortasını uzak nokta. Gol pozisyonu. Aguirre Zabala çıkardı Diaz. Aguirre Zabala. Aguirre Zabala gole izin vermiyor. Çok çabuk gelişti atak. Diaz karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. Mariano Diaz. Harika bir kurtarış. Aguirre Zabala paslaşarak kullanıldı. Kuşa vuruşu. Rebak. Orta geldi uzak noktaya. Kosi yükseldi. Ceza sahası dışı. Şut pozisyonu sekti. Gol anı mı? Ve top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Deportivo Alaves golü buluyor. 1-0 önde. Deportivo Alaves. Elinden geleni yaptı Aguirre Zabala. Ama bu gole engel olamadı. Koski topu ağlara gönderiyor. Kike Flores'in ekibi 1-0 önde.

Van Martin'den çizgiye savunma arkasında bir koşu var. Şimdi ceza sahası içi. Zabiri karşı karşıya. Zabiri vurdu toparlarda. Zabiri gol atıyor. Offside incelemesi yapılacak pozisyon için Zabiri gol attı. 1-1 oldu 38 biterken. Skor 1-1'e geliyor. Sardinero'da. Skor 1-1. Zabiri gol attı. Skora dengeyi getirdi. Ivan Martin tebrik ediyor kendisini.

0: pozisyona bakılacak. Offside var mı yok mu? Burada koşuya başlıyor Zabiri. Çok iyi bir zamanlamayla ayaktan çıkıyor top. Offside yok. Zabiri ceza sahasında. Zabiri bekletmiyor ve gol atıyor Zabiri. Şimdi Pablo Garcia topu aldı. Pablo Garcia pasını aktaramadı Salinas'a. Salinas yakaladı. Vicente destek. Şimdi Vicente. Vicente'den Prati. Prati topu yükseltti. Atak devam edecek. Valentini karşıladı az önceki topu. Şimdi pas. Son çizgi. İçeriye çevrilen Tobi Allarda. Racing Santander golü buluyor. 53. dakika. Baskı sonuç verdi. Baskı sonuç veriyor. Bir kez daha Zabiri devrede. Racing Santander 2-1 önde. Gol Zabiri. İkinci golünü attı bugün. Ligdeki 5. golü Zabiri'nin. Golü kokluyor adeta Zabiri. Kesinlikle bir kasıt yok ama burada yüze gelen bir tekme var. Sarı kart iptal olacak. Kırmızı kart gelecek. Almeida kırmızı kart görüyor. Son bir şans. Ceza sahası içi. Alenya. Alenya. Daha fazla gidemedi. Alenya. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Racing Santander 2-1 kazanıyor. Deportivo Alaves karşısında.
1: El Sadar'da ilk düdükçü aldı. Osasuna İspanyol mücadelesi başladı La Liga'da 5. haftada. Dimitrovic iyi başlattı. Sağ tarafa Edu Exposito bıraktı. El Hilali yerden ceza sahası orta içeri bir dokunuş topağlarda. Henüz 3. dakika. İlk hücum gol geliyor. İspanyol Roberto Fernandez de golü attı. El Hilali asisti yaptı Roberto Fernandez. İlk hücum, ilk şut, gol geldi. İspanyol Osasuna deplasmanında öne geçti. Clemens Riedel. Yerden pası geçmedi. Osasuna hızlı cevap vermek istiyor. Diego Rico gitti rakibinin üzerine. Diego Rico kesti, kafa dışarı. Budimir net bir fırsat. Çok hızlı bir yanıt gelebilirdi Osasuna'dan. Moncayola iyi açtı sol tarafa. Şimdi kontrol. Kike Barha. Kike Barha ortası arkaya doğru ceza sahası içinde kaldı. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Raul Garcia. Bir fırsat daha. Nefis bir pas Exposito'dan. El Hilali çevirdi içeri boş kale ikinci gol. Büyük bir hata savunmada. Sahnede aynı isim var. Roberto Fernandez. 17 dakikada 2 gol. Yine sağ taraftan gelişti atak. Yine içeri bir orta. Yine bitiren Roberto Fernandez. İlk golün aynısından bir tane daha attı İspanyol. Müthiş bir başlangıç. Kike Barha içeride çevirdi. Boş kale, vuruş ve gol. 18. dakika. Fark 1'e iniyor. İşte Catena. Uzun top. Arkaya sekti. Bu top oyun alanında kaldı diyor hakemler. Burada inatçı davrandı. Burada da bir kontrol olacak. Out. El Hilali kesti. Roberto dışarı. Faul var. Sağ taraftan gelen her top tehlike oluyor. İspanyol'da. Catena'ya faul yapmış bu kez Roberto Fernandez. El Hilali. Raksın hata yaptı.

Dolan aldı. Dolan. Son anda Herrera. Osasuna stoperleri hata yapmaya devam ediyor. İşaret geldi. Raul Moro barajı takıldı. Şimdi verdi pasını Dubasin. Boşta kalan top. El Hilali. Moro. Yere Moro'dan. Bretones. Çevirdi içeri. Etkisiz bir vuruş. Dubasin. Gün. Pozisyonları yok desek abartmış olmayız. Net bir fırsat yakalayamadılar. Ve son düdük geliyor. Espanyol Osasuna deplasmanında 2-0 kazanıyor.

La Liga'nın 5. haftasında Athletic Bilbao Elche'yi ağırlıyor. Athletic Bilbao Elche maçı başlıyor Elche'nin vuruşuyla. Sunset koşuyu yaptı. Iñaki içeride, ona doğru Iñaki kaçırdı. Kale ağzında çok net. Iñaki atamadı. Sunset çok iyi yere gönderdi. Iñaki'nin dokunuşu. Top dışarıda. Navarro kullanıyor. Onun ortası içeriye. Iñaki, Laporte. Bu da kaçtı ama offside'dı zaten. Tete Morente. Baskı var. Navarro. O baskı topu getirdi. Navarro önünde kaldı. Navarro hala onda. Geriye. Sunset. De Galarreta. De Galarreta havalandırıyor. Sunset orada kontrol verdi. Nico. Gol mü? Offside. Bayrak kalktı. Nico. Iñaki. Redondo karşısında bir bacak arası. Iñaki çevirdi. Vuruş gelmiyor. Navarro. Iñaki hazırladı. Kale boştu ama çok da kolay değildi o top. Bu içeriye atmak. Şu bacak arası harika. Nico. Nico'dan pas. Yuri koştu. Yuri vurdu yanağlar. Denemeye devam ediyor Athletic. Laporte. Iñaki düşündü, geçmedi. Nico. Nico nefis hareketler 3 kişi arasında. Nico çevirdi ortaya. Iñaki bir dokunuş yine sürttü dışarıya. Navarro, bu da olmadı. Olmuyor Athletic için. Iñaki sektirdi. Navarro dokundu. Şimdi Elche'yi geldi. Sangare. Sangare verdi pasını. Ferninho içeride. Ninho çok kritik müdahale. Yuri Sekento. Penaltı olması lazım. Penaltı. Elche penaltı kazanıyor. Bütün maç 48 dakikadır. Hiç gelemediler. Ama bir kez geldiler. Penaltıyı aldılar. İşte futbol. İşaret geldi bu an. Onote vurdu, attı golü. Elche önde. İlk şutları 50. dakikada penaltı noktasından geldi. Ve Elche öne geçti. Şimdi Valera.

Herman Valera havalandırdı. Tete Morente yerden bıraktı. İçeriye doğru Simon ikinci gole yaklaştı. Elche

Eko çok iyi pas Berenger'e. Berenger çizgide gol, gol geldi 1-1. 1-1 Atletik sonunda buldu o golü. İtekaka buldular, o top bir şekilde geçti çizgiyi. Berenger oyuna girdi. Pozisyonun içinde Nico. Offside yok gibi. Berenger dokundu. Inyaki sanki golü attı. Son temas Inyaki'den gibi. Nico. Nico. Kaleye.

0: Wenger. Orta geldi, kafa dışarıya. Saatine bakıyor hakem. Ve maçı bitiriyor. Maç başlıyor Bernabeu'da. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Valverde. Vinicius. Carreras. Carreras. Penaltıyı aldı Carreras. Real Madrid 13. dakikada penaltı kazanıyor. Birkaç dakika önce Mbappe bir penaltı beklentisindeydi. Orada hakem Victor Garcia oyunu devam ettirmişti. Bu kez tereddüt etmedi ve beyaz noktayı gösterdi. İşte pozisyon bu. Lejeune epey kontrolsüz geliyor. Kylian Mbappe. Mbappe! Geçen hafta Betis karşısında penaltıyı kaçırmıştı. Mbappe, Rayo karşısında Real Madrid'i penaltıdan öne taşıyor 14. dakikada. Bu arada kötü bir pas bu kez Lejeune'den içeriye Vinicius, kaleci Odero, şimdi Bernardo, pas verdi Carreras, Mbappe, Carreras! Lejeune'nin hatası burada da gole dönüştü, 2-0. İki golde de Lejeune var. Önce penaltıya sebep oldu. Ardından onun hatasıyla kaptırılan top. Ve Carreras. Az önce penaltıyı alan Carreras. Burada da golü atıyor Real Madrid. 17. dakikada iki farkı yakaladı. Geliyorlar yine. Yine soldan Vinicius. Vinicius çok iyi noktaya. Bellingham! Nefis bir asist. Çok iyi son vuruş. Jude Bellingham 3-0. Vinicius getirdi. Bellingham bitirdi. Real Madrid'de işi bitirdi belki de daha yarım saatte. 3-0 oldu.
1: Yani tam bir Vini driplingi, tam bir Bellingham koşusu, tam bir Bellingham son vuruşu.
0: Jude Bellingham 3. golü bu sezon. Kaç? Real Madrid'in hemen kullandılar. Mbappe çekti sağına, Mbappe vuruş şansı. Mbappe direkten döndü. Maçtan hızlı gelen topla golü bulmak üzereydi Real Madrid. Pedro Diaz yine kaleye baktı. Pedro Diaz direkten döndü bu kez de. İkinci pozisyon dışarı gidiyor.
1: Ya Pedro Diaz Juninho gibi bir maç çıkarıyor şutlarda.
0: Rüdiger. Baskı Ratiu'dan topu kazandırdı. Rayo Vallecano'ya ve top ağlara gidiyor. Bu kez baskıyla topu kazanır.

0: güzel gördü Mbappé'yi. Mbappé Agüero.
1: Ya Arda girdikten sonra gerçekten bir anda Real Madrid etkinliği arttı maçta.
0: Kamavinga verdi pası Arda'ya. Arda hemen Mbappé'yi gördü. Kylian Mbappé. Arda'nın asisti. Mbappé gol attı. Girdiğinden beri sahanın en iyisiydi Arda. Asistlere yaklaştı, gole yaklaştı, en sonunda yaptı asisti.
1: Ya verimlilik inanılmaz. Verimlilik inanılmaz. Yani bu kadar kısa sürede dördüncü şut pası, asist bir tane, ki daha fazla da olabilirdi. Tabii burada Kamavinga'nın hakkını vermek lazım. Orada 3-2 yaratan oyuncu Kamavinga. Arda'nın pası burada aslında Mbappé'ye sadece o son vuruşu yapmasını sağlıyor.
0: Victor Garcia düdüğü ağzına götürdü. Real Madrid 4-1 kazanıyor. İkinci yarıda bir süre zorlandı Real Madrid ama oyunun seyrini değiştiren yine Arda Güler oldu.
2: La Liga'da 5. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Celta Vigo ve Malaga takımları karşı karşıya gelecek. Abanca Balaidos'ta işaret geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Celta Vigo 5. hafta mücadelesinde evinde Malaga'yı ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi geliyor orta, kafa vuruşu. Az farklı dışarıda Recio. Topla dripping halinde Rueda. 3-2 yakaladı Malaga'yı. Celta Vigo, Rueda yaya çevirdi. Cunha koşu var, boşalt önünü. Ferran Cunha. Herrero. Carrera. Carrera nefis çalın, boşalt önünü. Şut, kaleci Herrero iki hamlede. Carrero neler yapıyor? Recio, Lorenzo baskı, Moriba, kalktı hakem. 4 kişiyle geliyor Celta Vigo, 4'ü 3 yakaladılar. Kritik bir an, sola Alvarez, Hugo Alvarez, Moriba çevirdi içeri, çok da dokundu kaleci. Hücum sürüyor, kaleyi denedi Gonzalez ama çok kritik bir refleks kurtarışı Herrero'dan. Lago, Moriba aldı şimdi önüne. Cunha, tek top, Gonzalez. Gonzalez dışarı. Gonzalez. Şimdi top kaybı. Gonzalez dokundu Ferran Cunha'ya. Ferran Cunha. Ferran Cunha verdi feki. Cunha! Ferran Cunha! Bitime son 5. Cunha hesabı açıyor. Mükemmel gol. Bu sezon hesabı geç de olsa açıyor Ferran Cunha. Geçen sezon 10 gol. Bu sezon 5. haftada hesabı açıyor Ferran Cunha. Baktı sağı solu dolu. Verdi fake'i. Tam bir bitirici gol. Klinik bitirici Ferran Cunha. Golü getiriyor takımına. Recio uzaklardan. Recio. Top dışarı çıkıyor. İlaiş Moriba. Aradan iyi pas. Şimdi Ferran Cunha. Önce iyi kontrol. Sonra bir fenomen Ronaldo dönüşü. Ancak o klaslı bitiremiyor bu kez. Şimdi La Rubia taşıyor topu. La Rubia. Bir şuttan daha isabeti bulamıyor Malaga. Orta şut karışımı Martinez. Kaleci Radu Korner. Son anda müdahalesi Radu'nun köşe vuruşuna dönüşüyor. Korner kullanılacak şimdi. Geldi orta içeri, kafa gol. Malaga golü buluyor duran toptan. 1-1. Adrian

0: skora denge getiriyor. Malaga'nın 2026-2027 sezonundaki ikinci golü. Yine bir duran toptan Inio'yla Iko Chupete penaltıdan. Akan oyundan gol bulamadılar ama bugün bir puan onlar için önemli bir teselli.
1: Bursio.
0: Ters top. Iago Aspas dışarı. Iago Aspas. Dünya bir saniyeliğine duruyor. Nefesler kesildi Abanka Malaydos'ta. Iago Aspas. Mükemmel bir kesme. Kullanıldı. Son saniyeler mücadelede Malaga'da kendi fırsatını değerlendiremiyor ve maça son noktayı koyuyor Carlos Muniz Munoz. Taraflar birer puana razı oluyor Vigo'da. Abanca Malaydos'ta maçın sonucu Celta Vigo 1, Malaga 1.

0: İşaret geliyor. Rafinha'nın dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Rodri. Rafinha bıraktı. Yeniden Rafinha. Xavi Espart şimdi. Espart'ın vuruşu ve gol! Xavi Espart gol perdesini açıyor. Hansi Flick'in ona olan güvenini boşa çıkarmıyor. İleriye çıktı Xavi Espart. İlk şuttan golü de buluyor.
1: Gerçekten çok kaliteli, çok potansiyelli bir oyuncu. Bir orta saha oyuncusu. Yani Filip Lahm tadında bir performans görebiliriz uzun vadede. Hansi Flick'in ellerinde bu genç oyuncudan çok çok heyecan verici. Yani bu sezon böyle takımlarda herkesin bir favorisi olur, bir favori oyuncusu olur. Bu sezonki mesela benim favorim Espart.
0: Fermin Lopez, önünde bir boşluk var. Fermin pasını da aktardı, Rafinha'ya geçti. Rafinha ikinci gol şansı. Rafinha açıyı kaybetti. Çevirdi içeriye. Vuruş ve gol. Asist Rafinha. Gol Lamine Yamal. Bu ikili gollere birbirlerini beslemeye devam ediyor. Rafinha açıyı kaybetti. Belki ama içeriye çeviriyor. Lamine Yamal gerilerden gelerek gol vuruşunu yapıyor. Yine bir ara top. Bu kez Rafinha aldı. Rafinha bekledi. Rafinha Yamal'a gönderdi. Yamal elle oynama itirazı var. Oyun sürüyor. Yamal yerde. Penaltı. Penaltı elle oynamayla gelmedi belki ama müdahale yapılıyor Lamine Yamal'a. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barcelona bir de penaltı kazanıyor. Bu sezon ligdeki 6. golü için geliyor Yamal. Lamine Yamal! Matt Ryan köşeyi bilse de bu topu çıkarması hiç ama hiç kolay değil. Barcelona ikinci yarının henüz başında 3. golü de buluyor. Levante'nin umudunu kıran bir gol oluyor bu. Pedri. Anthony Gordon tek pas. Rafinha çaprazdan vurdu. Rafinha direğin dibinden dışarıya gidiyor şutu. Yine gole çok yaklaşıyor. Rafinha. Oriol Rey. Pası geçti savunma arkasına. Juan Garcia da ileride. Ceza sahası için büyük tehlike. Romero'nun vuruşu. Çıkarıyor savunma Kubarsi ile. Değişikliklerden hemen sonra gole yaklaşıyor Levante. Gole hiç uzak değil Levante. En azından gözüken o ama bir türlü o golü bulamıyorlar. Şimdi çaprazdan vuruş. Bu da olmadı. Bu arada büyük hata Romero.

0: Rafinha sağ çizgide buluştu topla. Rafinha şimdi içeriye pası, olma dönemedi. Eric Garcia çaprazdan şutu. Akrep vuruşuyla neredeyse Adeyemi golü bulacaktı.
1: Olivier Giroud hemen akıllar oraya gidiyor.
0: Kalede Higuita, ileride Giroud. Rafinha topu attı, tekrar alamıyor. Bernal orada Brugge ile mücadelesi. Roche Brugge çalımı da attı. Çaprazdan vurdu. İkinci vuruş, gol! Levante 2'yi de buluyor. 3-2 oldu. 79'da Romero, 88'de Roche Brugge. 3-0'dan 3-2'ye getirdi skoru Levante. Son dakikalar daha da gerginleşecek Barcelona adına. İşte burada bacak arası Kubarsiye Bruges'den, önce Garcia kurtarsa da sol ayakla yaptığı vuruşu, dönen topu sağ ayağıyla ağlara gönderiyor. Olmo pas istemişti Adeyemi. Adeyemi'den çalımlar, Karim Adeyemi. Adeyemi çekti, Adeyemi! Levante'nin umutlarını bitiriyor 90+2'de. Alıyor Barcelona. Üst üste çalımlar. Pası da vermedi en sonunda. Kendisi vuruyor Karim Adeyemi. 4-2'ye getiriyor skoru Barcelona.
1: Hans Emre, bu yani düzenli olarak yapılan umutlandırıp utandırma işi de tat kaçırıcı değil mi rakipler için? Yani Barcelona, bu bir güç gösterisi.
0: Deplasmanında 4-2'lik skorla kazanıyor.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
0: adında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: As Pro Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Ultrasen.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin, Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleşmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık %80'ini kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor, dedi.
2: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor Radyo.
1: İzleyenler, sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Bugün günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Galatasaray'da hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor. Bir yandan da Osimhen ve Lemina'nın maça yetiştirilmesi için büyük hazırlıklar yapılıyor.
2: Galatasaray iki yıldızını Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Osimhen ve Lemina'nın zorlu karşılaşmada olması için seferberlik ilan edildi. 4 Eylül'deki Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan iki futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak yoğun tedavi süreci geçiren Osimhen ve Lemina'nın Trabzon kafilesine alınma ihtimali belirdi. Sağlık kurulunun olumlu rapor vermesi halinde iki oyuncunun antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı. Galatasaray Cuma günü İstanbul'da son çalışmasını yaptıktan sonra Trabzon'a gidecek. Zorlu karşılaşma Cumartesi saat 20'de oynanacak.
1: Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda forma şansı bulan Deniz Gül bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Genç oyuncu sıradaki maçlarda daha fazla süre alacak.
3: Galatasaray'da Deniz Gül'ün performansı yüzleri güldürdü. Osimhen'in yokluğunda Kocaelispor karşısında ilk 11'de forma giyen genç forvet, gol atamasa da fizik gücü, mücadele isteği ve ceza sahasındaki pozisyon alma becerisiyle dikkat çekti. Bir şutu direkten dönen Deniz, Osimhen'in alternatifi olma konusunda umut verdi. Okan Buruk'un gelecek maçlarda 22 yaşındaki oyuncuya daha fazla şans vermesi bekleniyor. Osimhen'in olmadığı maçlarda da artık Barış Alper yerine Deniz'in 11'de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Genç golcünün performansı yalnızca Galatasaray açısından değil, amili takım içinde ayrı bir önem taşıyor. Forvet hattında çok fazla seçeneğin olmadığı milli takımda Deniz Gül'ün form durumu Montoya tarafından yakından takip ediliyor.
1: Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray-Kocaelispor maçının VAR kaydı açıklandı.
4: Torreira uzak mesafe. Torreira vurdu. Kaleci bir daha kaçırdı. İkinci hamle bir kez daha.
5: Attila, I recommend on-field review because of so keeper control the ball and he kicked out of the ball. You see?
6: Yeah, goalkeeper.
5: So he control, kick with both hands, with both hands. Yeah, and then he kicked out.
6: Yeah, I will give the direct free kick. Yeah, direct free kick and I canceled the goal, okay?
5: Confirmed.
6: Okay.
5: Okay.
6: Mathieu. Okay.
5: Okay, okay.

0: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalarak ilk 5 haftada 8 puan kaybetti.
1: Fenerbahçe ligde kan kaybetmeye devam ediyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertliler, İsmail Kartal'ın istifası ve geri dönmesiyle hareketli günler geçirdi. Ligde başarısız sonuçlarsa Gaziantep'te de devam etti. Sarı Lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Greenwood'la iki kez direğe takıldığı mücadelede Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Süper Lig'de ilk 5 haftada 3. kez puan kaybeden Fenerbahçe, topladığı 7 puanla lider Galatasaray'ın 6, 2. Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 11. sırada yer aldı. Bu sezon Konyaspor ve Samsunspor'u yenen, Gençlerbirliği ile Beşiktaş'a mağlup olan Sarı Lacivertliler toplamda 8 puan kaybetti. Fenerbahçe bu yıl ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda ilk kez gol sevinci yaşayamadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sezonun geride kalan kısmındaki 11 resmi maçın tamamında gol atmayı başarmıştı. Son 12 maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenmeyi başaran Fenerbahçe'nin bu sonuçla birlikte Güneydoğu ekibi karşısındaki galibiyet serisi son buldu. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Romelu Lukaku bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı. 64 dakika sahada kalan Belçikalı forvet zaman zaman etkili olsa da skor üretemedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek.
0: Fenerbahçe'nin bu sezonki direkt şanssızlığı Gaziantep'te de devam etti. Sarı lacivertliler gol atamadığı mücadelede iki kez direğe takıldı.
1: Fenerbahçe direkleri aşamıyor. Sarı lacivertliler 0-0 berabere kaldığı Gaziantep maçında iki kez direğe takıldı. 54. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 88. dakikada Mason Greenwood direği geçmeyi başaramadı. Bu sezon oynadığı 3 deplasman maçında da benzer şanssızlığı yaşayan Fenerbahçe, 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçında 2 kez, 2-0 kazanılan Samsunspor deplasmanında ise bir kez topu direğe nişanlamıştı. Bu sezon şutları en çok direkten dönen takım olan Fenerbahçe aynı durumu geçen sezonda yaşamıştı. Sarı lacivertliler geçen sezon 34 maçta 22 kez direğe takılmıştı. Böylece son 39 maçta 27 şutu direkten dönen Fenerbahçe inanılması zor bir istatistiğe imza atmış oldu.
0: Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun eksikliği fazlasıyla hissediliyor değerli izleyenler. İspanyol yıldızın forma giymediği 11 maçta Fenerbahçe 6 kez puan kaybetti.
2: Fenerbahçe Marco Asensio'yu arıyor. Sarı lacivertliler 5 haftası geride kalan Süper Lig'de 3. puan kaybını Gaziantep Futbol Kulübü karşısında yaşadı. İsmail Kartal'ın kadro tercihleri ve oyuncu performansları eleştirilirken İspanyol yıldız Asensio'nun yokluğu da en çok dile getirilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Talişka'nın transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrılması Asensio'nun eksikliğini daha fazla hissettirmeye başladı. Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olduğu maçlardaki üretkenlikten uzak bir görüntü çizmesi, orta sahadaki oyuncu profillerinin birbirine benzerliğiyle açıklanıyor. Bu senaryoda İsmail Kartal'ın Marco Asensio gibi bir oyuncudan yoksun olması işleri zorlaştırıyor. Fenerbahçe Asensio'nun forma giydiği 27 maçta 18 galibiyet alırken %67 kazanma oranı yakaladı. İspanyol yıldızın olmadığı karşılaşmalardaysa bu oran %46. Asensio varken puan ortalaması 2.3, yokken 1.7 olarak dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon ligde 25 maçta 11 gol 12 asistle yıldızlaşan Asensio'nun milli ara dönüşünde sahalara dönmesi bekleniyor.
0: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano takımla yaptığı toplantılarda Marsilya ve Amed sportif faaliyetlerle oynanacak karşılaşmalarda rehavet istemediğini söyledi.
3: Italiano'dan oyuncularına rehavet uyarısı geldi. Beşiktaş milli araya kadar oynayacağı Marsilya ve Amed spor maçlarını da kayıpsız geçerek yakaladığı olumlu havayı daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano ise alınan

0: Olumlu sonuçlara rağmen disiplinden taviz vermiyor. Takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olan İtalyan çalıştırıcı, oyuncularına teşekkür ederken eksik gördüğü noktalar konusunda uyarılarını sürdürüyor. 3-0 kazanılan Erzurumspor karşılaşmasını analiz eden Italiano, takımdan girdikleri pozisyonların daha iyi değerlendirilmesini istedi. Marsilya maçı ile ilgili rehavet uyarısında bulunan tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçtır kaybeden Fransız ekibinin durumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğinin altını çizdi. Italiano'nun oyuncularına, "İki kulvarda birden iddialı olmak zorundayız. Bu nedenle Marsilya ve Amed maçlarından da galibiyet çıkarmalıyız." dediği öğrenildi.
1: Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'la oynadığı maçın var kaydı da açıklandı.
2: Eren araya girdi, Emanuel Agbaduk. Merkez boş kaldı şimdi Erzurumspor'da. Pas Çerni'ye doğru. Vaclav Çerni aldı topu. Çerni çevirdi içeriye. Boşta kaldı Trossard. Leandro Trossard.
3: We are speaking. I recommend you on-field review because a potential fall in beginning of the APP. Okay?
4: Okay, I'm coming. Okay, I'm coming.
3: I am waiting for you the point of contact.
4: Yeah, okay.
3: So, this is the contact by the defender. We are a little bit moving.
4: Yeah, Thomas. Yeah, it's point of contact, right? Yeah, okay, it's clear. I didn't see.
3: Yes.
4: I didn't and see if, that on the pitch. Yeah.
3: And this is the point. And this is the point when the starting the APP. For the we show you after that. Look. Yeah, after okay, this player.
4: Yeah, okay.
3: Okay, what
4: Thomas, is this is clear handball, it's offense. And cancel the goal. And so direct I will give a direct free kick. Right?
3: Yes, direct feeding confirmed. Okay. Check complete.
4: Thank you. Thank you.
2: Gol iptal dedi. Mücadelenin hakemi Emanuel Agbadu'nun topu eliyle aldığını işaret etti o da.
1: Beşiktaş'ın bu sezona iyi başlamasında kaptan Orkun Kökçü'nün performansı da belirleyici oldu.
0: Beşiktaş'ın orta sahadaki lideri Orkun Kökçü hem oyun organizasyonu hem de skor üretiminde takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Siyah beyazlıların bu sezon oynadığı 11 resmi karşılaşmanın 10'unda forma giyen Orkun, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Toplam 5 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu, siyah beyazlıların en fazla skor katkısı veren oyuncusu konumuna yükseldi. Orkun'un performansında teknik direktör Vincenzo Italiano ile kurduğu özel iletişimin de önemli payı bulunuyor. İtalyan teknik adam kaptanıyla sık sık birebir görüşmeler yapıyor. Italiano'nun saha içindeki sorumluluğunu artırdığı Orkun'a, "Takımın kaptanı sensin, saha içindeki liderliği almanı ve kritik anlarda sakin kalarak takımı kontrol etmeni istiyorum." mesajını verdiği belirtildi. Tecrübeli teknik adam oyun planında da milli futbolcuyu merkeze yerleştirirken, Orkun'dan yalnızca hücumları yönlendirmesini değil, takım arkadaşlarına saha içerisinde liderlik etmesini de bekliyor. Kaptanlık pazubandıyla sorumluluğu artan 25 yaşındaki orta sahanın takım içindeki ilişkileri de dikkat çekiyor. Özellikle Dušan Vlahović'le iyi bir iletişim kuran milli futbolcu, Sırp golcüyle hem saha içi hem de saha dışında yakın bir ilişkiye sahip. İkili arasındaki güçlü diyalog sahaya da yansırken, Orkun'un oyun kurulumundaki rolüyle Vlahović'in hücumdaki hareketliliği Beşiktaş'ın önemli hücum bağlantılarından birini oluşturuyor. Takım arkadaşlarıyla iletişimi, saha içindeki liderliği ve skor katkısıyla sorumluluk alan Orkun Kökçü, sezonun kalan bölümünde de Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri olacak.
1: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Beşiktaş Perşembe günü saat 22'de Marsilya'yı ağırlayacak. Siyah beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. VAR koltuğundaysa Michael Fabri oturacak. Birinci lig seviyesinde 2021'den bu yana maç yöneten 35 yaşındaki Colombo geçtiğimiz sezon İtalya Süper Kupa finalini yönetmişti. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis şehre geldi.
5: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis oldu. Fatih Tekke sonrası arayışlara başlayan Bordo Maviller takımın başına Alman çalıştırıcıyı getirdi. Sezon başından beri Bulgaristan ekibi Ludogorets'te görev yapan Reis, akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. 52 yaşındaki teknik direktörü havalimanında taraftarlar karşıladı. Thomas Reis, Trabzonspor'la ilk maçına cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak. Tecrübeli teknik adam 2024-2025 sezonunda Samsunspor'la Süper Ligi 3. bitirmiş ve Karadeniz ekibini 27 yıl sonra Avrupa kupalarına götürmüştü. Bu sezon Ludogorets'te Bulgaristan Ligi'nde 9 maça çıkan Reis 7 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
1: Süper Lig'de ligin ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri açıklandı.
6: Derbilerin tarihleri belli oldu. Süper Lig'de bu haftaki Trabzonspor Galatasaray maçının ardından ilk yarıda 4 derbi daha oynanacak. 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de başlayacak. Dokuzuncu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda 2025 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri göz önünde bulundurularak mücadelenin pazartesi günü oynanacağını duyurdu. 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray maçı 30 Kasım Pazartesi 21'de oynanacak. 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ise 13 Aralık Pazar 19'da başlayacak. Dördüncü haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan sezonun ilk derbisi siyah beyazların 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. Gelin ilk olarak Foto Maç gazetesine bakalım. Manşette iki dikkat çeken haber var. Transfer haberi değerli izleyenler. Biri Aslan'ın Can Uzun aşkı, diğeri de Fener'den Ayari bombası şeklinde. Normal şartlarda sezon ortasında çok alışık olduğumuz bir durum değil böyle transfer haberleri manşette. Galatasaray Eintracht Frankfurt'un 10 numarası için devre arasında yeniden harekete geçecek denmiş. Fenerbahçe cephesinde de Sarı Lacivertliler Brighton'ın 40 milyon euroluk orta sahasını almak istiyor ifadesi dikkat çekiyor. Ayrıntılarına elbette bakacağız. Leao'nun ayak sesleri Torreira farkını gösteriyor. Abdülkerim tarih yazıyor. Yine Galatasaray cephesinden öne çıkan başlıklar ve Fenerbahçe tarafında da Ekim ayı virajı. 10 Ekim 26 Ekim arasında 16 gündelik ve Avrupa'da çok önemli maçlara çıkacağı söylenmiş Fenerbahçe'nin. İsmail Kartal yoğun mesaide, kaleci Ederson duvar örüyor gibi başlıklarda yine dikkat çekiyor diyelim. Biraz daha alt kısma baktığımızda Fırtına'nın yeni hocası Rice haberini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzonspor forması hediye edildi. Vlahovic'den

Gol sözü, kupa heyecanı başladı başlıklarını da yine görüyoruz, ayrıntılarına bakacağız. Fanatik gazetesinin ana sayfasıyla hemen devam edelim. Manşet burada dörde bölünmüş. Fırtınanın hocası Rice hemen yanında Italiano rekora koşuyor. Marsilya maçı fırsat başlıklarını görüyoruz. Alt kısımda da Fener'de kriz sahada. Fenerbahçe'de rakamlar oyun krizini ortaya koydu. 2023-24'te topa hükmederek 99 puan toplayan İsmail Kartal'ın takımı bu sezon %50 ve üzeri topa sahip olduğu 3 lig maçını da kazanamadı. Üstelik 50. dakikadan sonra henüz golü yok. Hemen yanında Aslanlar için erken final başlığını görüyoruz değerli izleyenler. 5. haftada şampiyonluk yarışında rakiplerine gözdağı verdi. Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Aslan, Trabzonspor deplasmanında kazanıp Beşiktaş'ın Ahmet karşısında takılması halinde zirvede erkenden kopuşun fitilini ateşleyecek demiş. Galatasaray cephesinde dikkat çeken bir haber. Şimdi Sabah gazetesine geçelim. Murat Özbostan moderatörlüğünde her hafta serbest kürsü köşesini paylaşıyoruz sizlerle. Sabah yorumcuları Ömer Üründül, İskender Günen, Bülent Timurlenk ve Ahmet Çakar gündemi değerlendiriyor. Beşiktaş bu sezon Galatasaray'a kafa tutacak başlığını görüyoruz. Ömer Üründül demiş ki lig Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçecek gibi görünüyor. Beşiktaş'ta en büyük artı kadro planlamasının doğru yapılması. İskender Günen diyor ki her başarısızlıkta sıfırdan kadro kurma ve hoca değiştirme alışkanlığı takımın taktiksel bir kimlik ve oyun omurgası kazanmasını zorlaştırıyor. Fenerbahçe'ye dair bir yorum bu ve Bülent Timurlenk de Roma beraberliğinin getirdiği havayı bozan İsmail Kartal'ın ta kendisidir. Burası Fenerbahçe Kulübü, baskı altında çalışmayı bileceksiniz. Baskıyı kaldıramıyorsan televizyondan izlemelisin başlığıyla da bir ana başlık görüyoruz. Bu gitsin o gelsin de nasıl bir takım olabilirsiniz ki değerlendirmesi yapılmış bugün Sabah gazetesi tarafından. Şimdi takvim 18'e bakacağız. Fener onsuz yapamıyor. Az önce ekrana getirdiğimiz haberlerden biriydi bu. Asensio'nun yokluğu Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde adeta alarm veriyor. 27 maçta 18 galibiyetle %67 kazanma oranı elde edildi. Asensio'suz 11 maçtaysa 5 galibiyet alındı. Kazanma oranı %46'ya geriledi şeklinde bir haber. En kötü 3. başlangıç başlığına da bakalım. İlk 5 haftada puanlar uçup gitmiş durumda. İsmail Kartal'la Fenerbahçe ilk 5 haftada 7 puan topladı. 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kanarya son 20 yılın en kötü 3. Süper Lig başlangıcını yaptı. 2 averajla da dikkat çekti. Koku ve Aragones dönemleri kara tablonun başında yer aldı. Hatırlatması da yapılmış. Sayfanın altına geldiğimizde de Beşiktaş nefes aldırmıyor başlığıyla siyah beyazlılar rakiplerine pas yaptırmıyor. 2. ve 3. bölgede yaptığı baskıyla zirveye çıkan Kartal savunmada maç başına rakiplerine 9.6 pas yaptırıyor şeklinde bir istatistik haberi. Bu arada bir de Arda Güler'le ilgili bir kutu haber var bu sayfada, onu da paylaşalım. Real Madrid deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Arda Güler maçın 25. dakikasında frikikten muhteşem bir gol attı ve mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazandı. Milliyet 17'ye de hemen bakalım. Onur Dinçer imzalı bir haber. Osimhen'in tahtını sallıyor başlığıyla. Gift Orban ligdeki gol sayısını 6 yaptı. Ahmet'in bu sezonki başarısında önemli pay sahibi oldu. Süper Lig gol krallığında yakaladığı vatandaşı Osimhen'le zirveyi paylaşan Nijeryalı forvetin adı milli takım için de geçmeye başladı denmiş. Ahmet'in sıradaki rakibinin Beşiktaş olacağını da yine hatırlatalım. Bir de Süper Lig kendini aştı başlığına bakalım. Türkiye Süper Ligi'ndeki kulüplerin bu yazki harcamalarıyla transfer piyasasına damga vurduğunu yazan The Athletic'te bu transfer dönemi Türk futbolu standartlarına göre bile olağanüstü bir dönem oldu. Bu lig elit bir lig değil ancak elit ligmiş gibi harcama yapıyor yorumu yapıldı. Bir de yeni Camp Nou'ya Devler Ligi finali başlığına bakalım. 2029 UEFA Şampiyonlar Ligi finali. Türk İnşaat Şirketi Limak'ın yenileme ve genişletme çalışmalarını üstlendiği Barcelona'daki Camp Nou'da oynanacak değerli izleyenler. Dün UEFA'da bir toplantı yapılacağına ve bu konularla ilgili, finallerle ilgili kararların verileceğine yer vermiştik. Şampiyonlar Ligi ile ilgili çıkan kararda
bu şekilde.

0: olmuş. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız diyerek devam edelim. Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı birinci tur maçlarıyla başladı. Dünün karşılaşmalarına şöyle bir bakacağız şimdi. 1923 Afyon Karahisar Ürgüp Spor'u yenerek ikinci tura yükseldi.
1: İlk düdük sesi maça Afyon Karahisar başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Muhammed savunmadan ileri çıkmıştı. Uzun gönderilen top. Alperen Usalan yetişebilecek mi? Alperen yetişti. Alperen orta pozisyonu. Alperen yerde kaldı. Serbest vuruş kullanacak. Tehlikeli bir noktadan Ürgüp Spor takımı değerli futbol severler. Şimdi kaleye doğru kaleci ikinci pozisyon. Savunmada Muhammed. Oyun devam etti. Arda gönderdiği nokta bir dokunuş Selimcan'dan. Afyon Karahisar gol arıyor. Şut pozisyonu kaleye doğru vuruş ve gol. Mükemmel bir gol. Süper bir vuruş. Afyon Karahisar golü buluyor. 1-0. Karşılıklı top kayıpları. Burak gönderdiği nokta hızlı hücum şansı olur mu? Alperen Soysal adaşıyla Alperen Usalan'la paslaştı. Ardından Serdar ceza sahası içi açılar ortaya çevirdi. Gol pozisyonu ve gol! Alperen Soysal attı golü. 1-1. Ürgüp Spor takımı golü buluyor. Skor 1-1. Alperen Soysal'ın golü. Skorda denge var. Düdük çaldı ve ikinci yarı başladı. Şimdi kullanıldı köşe vuruşu. Uzak noktaya doğru. Top arkaya açıldı. Ceza alanının içinde Selimcan orada. Gol pozisyonu gol. Topu alardı gol Muhammed. Muhammed'in golü. Golün adı Muhammed. 2-1 oldu. Afyon Karahisar 2-1 önde. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi. Savunma kapattı. Uzak mesafe. Kaleye doğru vuruş direkten döndü. İkinci pozisyon gol. Ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Sevinci kısa sürüyor. Afyon Karahisarlı futbolcuların. Ve maç bitiyor değerli futbol severler. Afyon Karahisar adını bir üst tura yazdırıyor.
0: Söke 1970 Spor Kulübü ise Altay'ı 4-2 ile geçmeyi başardı ve bir üst tura yükseldi.
2: Maçın hakemi saatine baktı, kontrolleri yaptı ve bizim için ilk düdüğü böyle çaldı. Mehmet kaptırdı. Şimdi derinlemesine gönderilen top sekerse tehlike sekte. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Kaan Miray bağış attı. Söke 1970 44'te 1-0 öne geçti. Çok hızlı gelişen, savunmayı yalnız yakalayan hızlı bir ara pası ve top Kaan Miray bağış dağlarla buluştu. Yine bir büyük hata. İkinci gol şansı. 2-0. 2-0. 2-0. Eren Çakır. Çok basit iki hata. 2 dakikada 2-0. Hakem işareti verdi. Yiğitan geldi. Yiğitan! Yiğitan! Yiğitan ve Kaan. Ortak yapımı bir gol. Üst direğe çarpan. İşte böyle çıkan top ve tamamlayan, topu ağlara gönderen Kaan Miray Bağış. Şimdi hızlı hücum şansı. Kaan. Kalemede Sefa. Büyük hata, ceza sahası, dördüncü gol şansı, kale boş ve gol. Cemil Devrim topu ağlarla buluşturuyor. Skor 4-0 oluyor.

0: Savunmada akıl almaz bir hata. Emirhan orta ceza sahasına sekte arka alan. Bir kez daha içeri doldurulan top. Kafayla dışarı çıkartıldı. Şut şansı geriye. Sert vuruş indiği nokta. Gol pozisyonu, vuruş ve gol. Top ağlara gitti, 4-1 oldu. Altay farkı 3'e indiriyor. Yunus Efe ile skor 4-1. Yiğit Erdem. Yiğit Erdem pas nefis. Ceza sahası gol pozisyonu. Boşta kaldı. Vuruş ve gol. Yiğit Erdem hazırladı adeta. Skor 4-2 oldu. Yiğit Erdem Efe Pehlivan'a pozisyonu hazırlıyor. Efe Pehlivan atıyor. 4-2 oluyor. Ve son dürük geliyor. Söke 1972. turda.
1: Zira Türkiye Kupası'nda birinci tur heyecanı bugün ve yarın da devam edecek değerli izleyenler. Şimdi A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmalara birlikte bakalım. Bugün 14'te Sinop Spor'la Arıt Kayadibi Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 17'de Buca Spor Gazi Emir'i ağırlayacak ve saat 20'de Mersin İdman Yurdu Futbol Bucak Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Perşembenin maçları da 14.30'da Amasya Spor Futbol Kulübü, Çankırı Gücü Spor Kulübü ve saat 19'da Ordu Spor 1967 Torul Belediye Spor Kulübü şeklinde.

0: Serie A'nın son şampiyonu Inter evinde 2-0 geriye düştü ve toplam 8 gole sahne olan maçta Udinese'yi 5-3 ile geçti.
1: Inter Udinese'yi konuk ediyor. Geri sayım bitti. İşaret geldi. Udinese maça başlayan taraf. Inter haftanın kapanışında Udinese'yi ağırlıyor. Keyifli seyirler. Geliyor orta içeriye. Kafa vuruşu savunmadan. Unai Gomez ceza sahası dışında buluştu topla. Yoluyor genç oyuncu. Kafa gol. 9. dakika. Inter yine geriye düşüyor. Giuseppe Meazza'da Udinese hesabı açıyor. Abankwa. Mergin Vojvoda. Vojvoda yine sola. Davies'i kontrol gelmiyor. Diouf bir ikram. Cannon Davies aradan önünde. Callum Camp. Jürgen Callum Camp. 2-0. Udinese şov yapıyor Giuseppe Meazza'da. Inter drama yaşamaya devam ediyor. Mkhitaryan, Henrik Mkhitaryan savunma karşılıyor Abankwa. Carlos Augusto! Carlos Augusto! 2-1 ateşi yakıyor, meşaleyi taşıyor Carlos Augusto! Diouf girdi araya, aradan bıraktı Esposito. Şimdi Turan tek top, Barella düştü, kalktı, Barella! Reaksiyonlar. Önce Augusto, sonra Barella. Şimdi savunma arkasından nefis bir pas. Diouf girdi içeriye. Kalabalık geldi Inter. Diouf çevirdi. Thuram oldu gol. Esposito, Jones'a, Curtis Jones bastı frene. Kaldırıyor kafayı, Piotr Zielinski, Xlafon, şut, gol! Pio Esposito! 67. dakika, şiir gibi bir oyun Inter'den. Udinese yarı sahasında dakikalardır top yaptılar. Ve bu kez 4. golü bulan Pio Esposito oluyor. Diouf ceza sahası savunmanın

0: 8 gollü maç. Karşılaşmanın hakemi Luca Pairetto'nun son düdüğüyle sonlanıyor. Inter 2 farklı geriye düştüğü bir maçta da Christian Kivu yönetiminde kazanmayı biliyor.
1: Serie A'nın lideri Roma ise Torino deplasmanında 2 golle kazandı.
2: Serie A'da 4. hafta karşılaşması Torino Roma ile karşı karşıya. Artık mücadele başlamak üzere. Maresca düdüğü çaldı. Maç başlıyor. Ignacio Abate ekrana geldi. Bu sezon göreve başladı Torino ile. Şimdi Molina topla buluştu. Molina karşısında Gineitis var. Bıraktı Molina. Orta Armozo'dan kafa dışarıya. Daniel Malen yeni atıyordu. Şimdi Dybala'dan Malen'a. Daniel Malen bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Daniel Malen! Daniel Malen. Offside. Bir daha izleyelim. Şimdi Eray topu aldı gitti. Eray'ın pası olmadı. Eray uzaklardan vurdu, üstten dışarı gönderdi. İki üçlü savunma kurgusu birbirini kilitlemiş gibi gözüküyor. Kayarak müdahale Mancini'den. Şimdi pas Malen ceza alanında. Bal Malen, Malen, Malen! İnat etti Malen, golü attı Malen. Yine atıyor. Dördüncü Serie A maçında 6. golü. Daniel Malen. Baskı, o baskı Mancini girdi ceza alanına. Oyun durmadı. Oraya giriyor savunma. Ceza alanında Piccinni. Maçın fişini çekiyor Piccinni. Genç İtalyan attı, sakatlandı. Golü attı, Adele de attı, Piccinni de. Aslında kramp girdi ama Piccinni 90+3'te skoru 2-0 yapıyor. Mücadelenin son düdüğü geliyor. Torino Roma karşısında 2-0 mağlup oluyor evinde.
1: Serie A'nın 4. haftasında Como Parma'yı 2-1 ile geçti.
3: Serie A'da 4. hafta Como ve Parma karşı karşıya geliyor. İki takım sezona çok farklı duygularla başladı. Como ilk 3 lig maçının tamamını deplasmanda oynadı. Maç başladı. Aldı önüne. Nico pas soluna çekti, vurdu. Ve topu alırdı, gol! Arka direkte Jacobo Ramon. 23. dakika. Hemen kullandı Parma. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Dışarıya çıkıyor top. Sol tarafa doğru. İyi kontrol Valeri. Valeri içeri çevirdi. Bu top direkten döndü. İkinci pozisyon şut ve kaleci Robert Sanchez. Bir şut daha bu kez de savunma. Hakemin de bir düdüğü var. Yeniden izliyoruz. Valeri böyle çevirdi. Ön direkte Romero direğe takıldı. Ardından Brički ve kaleci Sanchez. Sonrasında bu şut. Savunmanın müdahalesi. Top dışarıya çıktı. Ardından pozisyon tamamlanınca oyunu durdurdu maçın hakemi. Burada bir elle müdahale var. Kanatta top. Samuel Ricci içeri çevirdi kaleci. İkinci pozisyon yine

0: Almis'in koşu yoluna. Almis sıyrıldı rakibinden, yerden çevirdi, şut ve gol! Fark 1'e iniyor. Romero atıyor, 90+2'de fark 1'e iniyor. Parma golü buldu. Romero attı, 90+2. Şimdi fark 1 ama zaman, süre çok kısıtlı. Bir taç daha. Son düdük geldi. Taç kullanılmadı. Son düdük geldi. Uzatma anlarında Parma'nın attığı tek gol onlara puan için yetmiyor. Kazanan Como oluyor.
1: Bologna'da Domenico Tedesco dönemi sona erdi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Serie A ekibi Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalya macerası kısa sürdü. Alınan kötü sonuçların ardından Bologna'da 41 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verildi. İtalyan ekibiyle 4 maça çıkan Tedesco 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bologna Tedesco yerine Raffaele Palladino'yu takımın başına getirecek. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı bu hafta yaşanacak değerli izleyenler. Bu hafta ilk karşılaşmalar sahnelenecek ve temsilcimiz Beşiktaş'ta Marsilya karşısına çıkacak.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonu başlıyor. Avrupa'nın 2 numaralı kulüp turnuvasında ilk hafta 18 karşılaşma oynanacak. Çarşamba ve Perşembe günleri 19.45'te oynanacak ikişer maçın ardından diğer tüm mücadeleler 22'de başlayacak. Organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş ilk maçında Perşembe günü Fransa temsilcisi Olympique Marseille'yi konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak ve İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşmanın saati de 22. Avrupa Ligi'nin açılış gününde İtalyan devi Milan'la Portekiz'in güçlü ekibi Benfica karşı karşıya geliyor. İlk günün bir diğer dikkat çekici maçı Belçika'da lige pek iyi başlayamayan Anderlecht'le Fransa temsilcisi Olympique Lyon arasında oynanacak.

0: İkinci gün Beşiktaş Marsilya karşılaşmasının yanı sıra Juventus'ta Hollanda ekibi Nijmegen'in randevusu ilgi çekiyor.
1: NBA'de yılan hikayesine dönen Kawhi Leonard takasında mutlu son değerli izleyenler, süper yıldız şampiyonluğa taşıdığı Toronto Raptors'a geri döndü.
0: NBA'de uzun süredir devam eden Kawhi Leonard takası tartışmaları beklenildiği gibi sonlandı. Toronto Raptors'la Los Angeles Clippers arasındaki Leonard takası davanın sonuçlanmasıyla birlikte resmiyet kazandı. Kawhi Leonard 7 senelik bir aranın ardından şampiyonluğa taşıdığı Kanada ekibine geri döndü. Tecrübeli yıldız takasın hızlıca tamamlanabilmesi için önemli bir fedakarlıkta bulundu. 35 yaşındaki forvet sürecin hızlanması ve kolaylaşması adına toplam 7.4 milyon dolar değerindeki takas bonusundan feragat etti. Leonard 3 senelik kontratı boyunca yaklaşık 50 milyon dolar kazanacak. Kawhi Leonard 2014'te San Antonio Spurs, 2019'da da Toronto Raptors'la şampiyonluğa ulaşmış ve finallerin MVP'si olmuştu.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye kritik teknolojilerde

0: dışa bağımlılığı azaltmak için çip üretiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesi için tesisler kurulacak. 5 milyar dolarlık HİT çip desteğiyle yıllık en az 1 milyon tul üretim kapasitesi hedefleniyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Umran Oto Ekspertiz. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Bir reklam.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Bir reklam.
16: Yaşasın spor.
17: Aspor Radyo.
18: Reklam.
19: Ooo, her yerden sipariş aldık.
20: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
19: Tabii ya.
20: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
19: Tami.
20: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
21: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
22: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
23: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli

0: dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aus Cold Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: bölgesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda son saatteyiz. Hemen gelin başlayalım gelişmelere bakmaya. Fenerbahçe ile başlayacağız bu saate. Sarı lacivertliler deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalarak ilk 5 haftada 8 puan kaybetti.
2: Fenerbahçe ligde kan kaybetmeye devam ediyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertliler, İsmail Kartal'ın istifası ve geri dönmesiyle hareketli günler geçirdi. Ligde başarısız sonuçlarsa Gaziantep'te de devam etti. Sarı Lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Greenwood'la iki kez R'ye takıldığı mücadelede Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Süper Lig'de ilk 5 haftada 3. kez puan kaybeden Fenerbahçe, topladığı 7 puanla lider Galatasaray'ın 6, 2. Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 11. sırada yer aldı. Bu sezon Konyaspor ve Samsunspor'u yenen Gençlerbirliği ile Beşiktaş'a mağlup olan Sarı Lacivertliler toplamda 8 puan kaybetti. Fenerbahçe bu yıl ligde ve Avrupa Kupalarında oynadığı maçlarda ilk kez gol sevinci yaşayamadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sezonun geride kalan kısmındaki 11 resmi maçın tamamında gol atmayı başarmıştı. Son 12 maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenmeyi başaran Fenerbahçe'nin bu sonuçla birlikte Güneydoğu ekibi karşısındaki galibiyet serisi son buldu. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Romelu Lukaku bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı. 64 dakika sahada kalan Belçikalı forvet zaman zaman etkili olsa da skor üretemedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek.
1: Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Marco Asensio'nun yokluğu fazlasıyla hissediliyor değerli izleyenler. İspanyol futbolcunun forma giymediği 11 maçta Fenerbahçe 6 kez puan kaybetti.
3: Fenerbahçe Marco Asensio'yu arıyor. Sarı lacivertliler 5 haftası geride kalan Süper Lig'de 3. puan kaybını Gaziantep Futbol Kulübü karşısında yaşadı. İsmail Kartal'ın kadro tercihleri ve oyuncu performansları eleştirilirken İspanyol yıldız Asensio'nun yokluğu da en çok dile getirilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Talişka'nın transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrılması Asensio'nun eksikliğini daha fazla hissettirmeye başladı. Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olduğu maçlardaki üretkenlikten uzak bir görüntü çizmesi, orta sahadaki oyuncu profillerinin birbirine benzerliğiyle açıklanıyor. Bu senaryoda İsmail Kartal'ın Marco Asensio gibi bir oyuncudan yoksun olması işleri zorlaştırıyor. Fenerbahçe Asensio'nun forma giydiği 27 maçta 18 galibiyet alırken %67 kazanma oranı yakaladı. İspanyol yıldızın olmadığı karşılaşmalardaysa bu oran %46. Asensio varken puan ortalaması 2.3, yokken 1.7 olarak dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon ligde 25 maçta 11 gol 12 asistle yıldızlaşan Asensio'nun milli ara dönüşünde sahalara dönmesi bekleniyor.
1: Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için büyük çaba harcanıyor.
3: Galatasaray iki yıldızını Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Osimhen ve Lemina'nın zorlu karşılaşmada olması için seferberlik ilan edildi. 4 Eylül'deki Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan iki futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak yoğun tedavi süreci geçiren Osimhen ve Lemina'nın Trabzon kafilesine alınma ihtimali belirdi. Sağlık kurulunun olumlu rapor vermesi halinde iki oyuncunun antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı. Galatasaray Cuma günü İstanbul'da son çalışmasını yaptıktan sonra Trabzon'a gidecek. Zorlu karşılaşma Cumartesi saat 20'de oynanacak.
1: Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda forma giyen Deniz Gül forma şansını iyi değerlendirdi. Genç oyuncu sıradaki maçlarda daha fazla şans bulacak.
2: Galatasaray'da Deniz Gül'ün performansı yüzleri güldürdü. Osimhen'in yokluğunda Kocaelispor karşısında ilk 11'de forma giyen

0: Genç forvet, gol atamasa da fizik gücü, mücadele isteği ve ceza sahasındaki pozisyon alma becerisiyle dikkat çekti. Bir şutu direkten dönen Deniz, Osimhen'in alternatifi olma konusunda umut verdi. Okan Buruk'un gelecek maçlarda 22 yaşındaki oyuncuya daha fazla şans vermesi bekleniyor. Osimhen'in olmadığı maçlarda da artık Barış Alper yerine Deniz'in 11'de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Genç golcünün performansı yalnızca Galatasaray açısından değil, amili takım içinde ayrı bir önem taşıyor. Forvet hattında çok fazla seçeneğin olmadığı milli takımda Deniz Gül'ün form durumu Montoya tarafından yakından takip ediliyor.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Gelin hemen başlayalım. Foto Maç gazetesinin Galatasaray sayfasına bakalım ilk olarak. Can Uzun radarda haberini görüyoruz sayfanın en başında. Almanya'da Eintracht Frankfurt formasıyla sezona muhteşem başlayan Can Uzun Galatasaray'ın gündeminde yer almaya devam ediyor. Aslan Ocak ayı için genç yıldızı istiyor denmiş. Özellikle Okan Buruk'un oyuncuyu çok beğendiğine de vurgu yapıldığını görüyoruz. Hücumda da çok yönlü bir isim olması dolayısıyla hala girişimlerin devam ettiği belirtiliyor. Leao'nun ayak sesleri, ünlü yıldız Kocaelispor karşısındaki performansıyla gelecek için umut aşıladı. Sarı kırmızılı formayla ilk kez Kocaelispor maçında 11'de yer alan ve 86 dakika sahada kalan Rafael Leao heyecanı artırdı. Portekizli sol kanat Trabzonspor derbisinde de takımının en önemli kozu olacak denmiş. Özellikle de milli arada biraz daha güçleneceği ve forma girecek söyleniyor Rafael Leao için. Bu sayfada bir de Abdülkerim Tarih yazıyor başlıklı haber var. Sol alt köşede ona da bakalım. Abdülkerim Bardakçı kulüp tarihini adını altın harflerle yazdırıyor. Kocaelispor ağlarını sarsarak sarı kırmızılı formayla gol sayısını 17'ye çıkaran deneyimli stoper efsane kaptan Bülent Korkmaz'ı da yakalamayı başardı. Fanatik 3. Fenerbahçe sayfasıyla devam ediyoruz. Sayfanın başında Fenerbahçe topu sevmiyor başlıklı bir haber. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'ın bir önceki dönemi olan 2023-24 sezonunda baskılı bir oyun ve topa sahip olarak şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmüş ve 99 puan toplamıştı. Bu sezon çok farklı bir kadroyla yola çıkıldı. Oyun anlamında işler değişti. Fenerbahçe ligde %50 ve üzeri topa sahip olduğu maçlarda Gençler Birliği ve Beşiktaş'a kaybetti. Gaziantep'le golsüz berabere kaldı. Kanarya 4-2 kazandığı Konya mücadelesinde %49, 2-0 galip geldiği Samsunspor deplasmanındaysa %42 topa sahip oldu. Bu arada bu sezon Fenerbahçe 50. dakikaya kadar gol atamazsa sorun oluyor şeklinde bir başka kutu haberde dikkat çekiyor bu sayfada. 50. dakikadan sonra hiç gol atılamaması bu eleştirileri destekler nitelikte denmiş. Evet değerli izleyenler, ne nerede başlıklı bir haber yine bu sayfada Fenerbahçe bölümünde öne çıkıyor. Geçen sezon 11 gol 10 asistle oynamıştı. Dorgeles Nene Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk sezonunda 39 maça çıktı. 11 gol 10 asist olmak üzere 21 skor katkısı sağladı. İsmail Kartal ise Malili yıldızı adeta görmezden geliyor. Nene bu sezon 5 mücadelede sadece 101 dakika süre aldı. Gole ihtiyaç olan Gaziantep deplasmanında Semedo Bartu girdi. Genç yıldız yine kulübede bekledi deniyor. Evet şimdi Sabah gazetesinin 19. sayfasına bakacağız. Samet Yüksel imzalı bir haber. Doktor derdime çare bul. 5 haftada 8 puan kaybeden Fenerbahçe'de kırmızı alarm durumu var. Eyüpspor maçında kadroda yine rotasyona gitmeye hazırlanan Kartal, Kerem'i kulübeye çekecek, Lukaku ve Vedat birlikte oynayacak. Başkan takımla bir araya gelecek deniyor. Fenerbahçe cephesinde. Şimdi Milliyet'e bakalım. Osimhen'de kritik cuma başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi en çok merak edilen konu Osimhen'in durumu ve Osimhen'in son ana kadar kontrol altında tutulacağı, Trabzonspor seyahati öncesi de son kararın verileceği söylenmiş. O da cuma gününe tekabül edecek. Cuma günü Trabzon'a götürülüp götürülmeyeceğine karar verilecek Nijeryalı yıldızın. Nene unutuldu başlığını Fenerbahçe cephesinde burada da görüyoruz. Zorla güzellik olmuyor başlığına bakalım. Fenerbahçe İsmail Kartal'ı istifadan döndürdü ama bir şey değişmedi. Yine Kartal'ın tercihleri sorgulanıyor. Yine maça müdahalelerinin yanlışları konuşuluyor. Üstelik dünya çapında yıldız futbolcularda kötü gidişatı tersine çevirecek bir performans ortaya koyamadı. Greenwood'un yalnız kaldığı, takımdaki bağların zayıfladığı söylenmiş ve ayrıca hemen hemen her puan kaybından sonra hep gündeme gelen bir konu, Tarışka'yı kim gönderdi sorusu yine bugün Milliyet Gazetesi'nde kendine yer buluyor. Takvim 19'a geçelim. Şimdi sıra Barış ve Sané'de başlıklı bir Galatasaray haberi. Sezona kötü başlayan Davinson Torreira ve Abdülkerim gibi oyunculara ivme kazandıran Okan Buruk şimdi de eleştirilen Sané ve Barış Alper'le yakından ilgileniyor denmiş. Bu kez sıfır risk başlığına hemen bakalım. Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibi Osimhen konusunda temkinli hareket ediyor. Tam olarak iyileşmesi beklenecek. Osimhen hazır olmazsa da Trabzon maçının kadrosunda olmayacak deniyor. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano oyuncularını önce Marsilya ardından da Amet maçlarında rehavete kapılmamaları yönünde uyardı.
2: Italiano'dan oyuncularına rehavet uyarısı geldi. Beşiktaş milli araya kadar oynayacağı Marsilya ve Amed Spor maçlarını da kayıpsız geçerek yakaladığı olumlu havayı daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano ise alınan olumlu sonuçlara rağmen disiplinden taviz vermiyor. Takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olan İtalyan çalıştırıcı, oyuncularına teşekkür ederken eksik gördüğü noktalar konusunda uyarılarını sürdürüyor. 3-0 kazanılan Erzurumspor karşılaşmasını analiz eden Italiano, takımdan girdikleri pozisyonların daha iyi değerlendirilmesini istedi. Marsilya maçı ile ilgili rehavet uyarısında bulunan tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçtır kaybeden Fransız ekibinin durumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğinin altını çizdi. Italiano'nun oyuncularına iki kulvarda birden iddialı olmak zorundayız. Bu nedenle Marsilya ve Amed maçlarından da galibiyet çıkarmalıyız dediği öğrenildi.
1: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Beşiktaş Perşembe günü saat 22'de Marsilya'yı ağırlayacak. Siyah beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. VAR koltuğundaysa Michael Fabri oturacak. Birinci lig seviyesinde 2021'den bu yana maç yöneten 35 yaşındaki Colombo geçtiğimiz sezon İtalya Süper Kupa finalini yönetmişti. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis şehre geldi.
3: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis oldu. Fatih Tekke sonrası arayışlara başlayan Bordo Maviller takımın başına Alman çalıştırıcıyı getirdi. Sezon başından beri Bulgaristan ekibi Ludogorets'te görev yapan Reis, akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. 52 yaşındaki teknik direktörü havalimanında taraftarlar karşıladı. Thomas Reis, Trabzonspor'la ilk maçına cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak. Tecrübeli teknik adam, 2024-2025 sezonunda Samsunspor'la Süper Ligi 3. bitirmiş ve Karadeniz ekibini 27 yıl sonra Avrupa Kupalarına götürmüştü. Bu sezon Ludogorets'te Bulgaristan Ligi'nde 9 maça çıkan Reis, 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
1: Yine bir gazete turu yapacağız ve bu kez de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine bakacağız.

0: Biraz birlikte başlayalım Fanatik Gazetesi'nin Beşiktaş sayfasıyla hemen. Vincenzo Italiano tarih yazıyor başlıklı bir haber. Italiano Beşiktaş kariyerine tarihi bir başlangıç yaptı. Siyah beyazlıların başında çıktığı ilk 11 resmi maçta 9 galibiyet alan İtalyan teknik adam 2.45 puan ortalamasıyla kulüp tarihinin en iyi ikinci başlangıcına imza attı deniyor. %81'lik bir galibiyet oranından da bahsediyoruz. Sayfanın sağ alt köşesinde Marsilya tepe taklak başlıklı bir haber var. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk rakibi Marsilya'da kriz büyüyor. Son 3 lig maçını kaybeden Fransız ekibinde Bruno Genesio sistem değişikliğine hazırlanırken kötü gidiş ve kadro yetersizliği endişeyi artırıyor denmiş. Beşiktaş haberlerine döneceğiz. Şimdi Fotomaç 5 Trabzonspor sayfasına bakalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzonspor forması hediye edildi. Sayfanın en başındaki haber. Samsun'da gençlerle buluşma programına katıldı Erdoğan. Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalıkale Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a program sonunda Trabzonspor forması ve isminin yazılı olduğu Trabzon ekmeği takdim edildi. Rice dönemi hemen bu başlıkla devam edelim. Trabzonspor'da Alman ekolü başladı. 52 yaşındaki teknik adam dün Trabzon'a geldi. Fırtına'nın yeni hocası bir dönem Samsunspor'u şahlandıran ve bu yıl Ludogorets'le çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik alarak hiç mağlup olmayan Thomas Rice oldu. Ligde 9 maçta 2.56 puan ortalaması elde etti. Değerli izleyenler, son takımı Ludogorets'le çıktığı 9 lig maçında 2.56 puan ortalaması mevcut. Sayfanın en altında zirvenin sahibi Salah başlığını görüyoruz. Bordo Mavili takımda Muhammed Salah ilk 5 haftada 4 gol ve 1 asistle hücumun en etkili ismi oldu. Onana, Mustafa Eskiellaç ve Savic ise 450'şer dakika sahada kaldı deniyor. Sabah 19'da devam ediyoruz. Trabzon'un Rice'ı var. Samsunspor'da görev yapan, bu sezon Ludogorets'le yenilmeyen Thomas Rice Fırtına'nın yeni hocası oldu. Yunus Emre Sel imzalı haber. Pioli'den vazgeçen Bordo Mavililer tercihini Türkiye'yi tanıyan Alman teknik direktörden yana kullandı. Dün akşam Trabzon'a gelen 52 yaşındaki çalıştırıcı ilk sınavını Galatasaray'a karşı verecek. Bu arada bu sayfada sol alt köşede o gün Şahinoğlu imzalı bir Beşiktaş haberi de var. Hemen ona da bakalım. Vlahovic formasına kavuşuyor şeklinde acısını çıkaracak başlıklı bir haber. Erzurumspor maçında cezası nedeniyle forma giyememişti. 26 yaşındaki futbolcunun yaşadıklarıyla birlikte ekstra hırslı olduğu kaydedildi deniyor. Vlahovic'i Marsilya maçında 11'e dahil edecek Vincenzo Italiano, Süper Lig'de 4 golü bulunan yıldız futbolcu Avrupa'da da siftah yapmak istiyor denmiş. Şimdi Hürriyet 17 İsmail Er'in haberine bakalım. İşte Italiano'nun Marsilya planı. Beşiktaş teknik direktörü Avrupa Ligi'nde oynayacakları ilk maçın stratejisini takıma anlattı. Galibiyet için temel şartın daha fazla koşmak değil, doğru zamanda doğru koşuyu yapmak olduğunu vurgulayan Italiano, mücadelenin anahtarını ilk yarı sabır, ikinci yarı tempo sözleriyle özetledi deniyor. Yine bu sayfada Trabzonspor dalgaları Rice'la aşacak başlığını görüyoruz. Conte, Guardiola ve Pioli ile temasa geçen Karadeniz ekibi Süper Lig'i iyi bilen Thomas Rice'la anlaştı. Ertuğrul Doğan Conte için 25 milyon euro istedi derken Guardiola'nın kendilerine bu yaz çalışmayı düşünmediğini söylediğini aktardı. Stefano Pioli'nin transferi de 2+1 yıllık sözleşme ısrarı nedeniyle gerçekleşmezken Rota Ludogorets teknik direktörü Thomas Rice döndü. Rice anlaşmaya varılmasının ardından dün akşam Trabzon'a gelirken bugün de kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak denmiş. Milliyet 16. Italiano'dan Marsilya şifresi Cengiz Malgır'ın haberi değerli izleyenler. Beşiktaş'ın teknik patronu Marsilya'yı tüm yönleriyle analiz etti. Fransız ekibinin baskı karşısında savunma ve orta sahada çok zorlandığını belirleyen Vincenzo Italiano, yoğun presle rakibi hataya zorlamaları halinde çok sayıda gollük pozisyon bulacaklarının altını çizdi deniyor. Beşiktaş'ta maç öncesi herhangi bir eksik bulunmadığına dair de bir kutu haber Kartal tam kadro başlığıyla paylaşılmış. Bu sayfada bir de Fırtına Rice'a emanet başlığıyla Trabzonspor haberi görüyoruz. Sayfanın alt kısmında Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Thomas Rice getirildi. Stefano Pioli'den vazgeçen Başkan Ertuğrul Doğan, Samsunspor'daki başarılarıyla alkışlanan Alman hocayla anlaştıktan sonra Ludogorets kulübüyle de tazminat içine sıkıştı ve operasyon tamamlandı. Bu arada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın saat 12'de Aspor'un canlı yayın konuğu olacağını da bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenler. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden gazete turumuzda bu şekildeydi. Şimdi yeniden akışımıza dönelim değerli izleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in kalan bölümünde, ilk yarının kalan bölümünde oynanacak derbi tarihlerini açıkladı.
1: Derbilerin tarihleri belli oldu. Süper Lig'de bu haftaki Trabzonspor Galatasaray maçının ardından ilk yarıda 4 derbi daha oynanacak. 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de başlayacak. Dokuzuncu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda 2025 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri göz önünde bulundurularak mücadelenin pazartesi günü oynanacağını duyurdu. 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray maçı 30 Kasım pazartesi 21'de oynanacak. 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ise 13 Aralık Pazar 19'da başlayacak. Dördüncü haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan sezonun ilk derbisi siyah beyazların 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
0: Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü rakibinden 9 maç sonra puan almayı başardı.
2: Gaziantep Futbol Kulübü 5 yıl sonra Fenerbahçe'den puan aldı. Kırmızı Siyahlılar Süper Lig'in 5. haftasında güçlü rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Zorlu karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Güneydoğu temsilcisi uzun süren hasretini de bitirdi. Gaziantep Futbol Kulübü ligde son olarak 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti. Kırmızı Siyahlılar o mücadeleden sonra rakibiyle oynadığı 9 lig maçında kaybetmişti. Bu sezon Fenerbahçe'den puan almayı başaran Gaziantep Futbol Kulübü 5. haftayı 8 puanla 7. sırada tamamladı. Orhan Akın ekibi sıradaki maçında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşacak.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur heyecanı yaşanıyor değerli izleyenler. Dün oynanan karşılaşmalara bakacağız şimdi. 1923 Afyon Karahisar Ürgüp Spor'u yenerek ikinci tura yükseldi.
3: İlk düdük sesi maça Afyon Karahisar başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Muhammed savunmadan ileri çıkmıştı. Uzun gönderilen top. Alperen Usalan yetişebilecek mi? Alperen yetişti. Alperen orta pozisyonu. Alperen yerde kaldı. Serbest vuruş kullanacak. Tehlikeli bir noktadan Ürgüp Spor takımı değerli futbol severler. Şimdi kaleye doğru kaleci. İkinci pozisyon. Savunmada Muhammed. Oyun devam etti. Arda gönderdiği nokta bir dokunuş Selimcan'dan. Afyon Karahisar gol arıyor. Şut pozisyonu kaleye doğru vuruş ve gol. Mükemmel bir gol. Süper bir vuruş. Afyon Karahisar golü buluyor. 1-0. Karşılıklı top kayıpları. Burak gönderdiği nokta hızlı hücum şansı olur mu? Alperen Soysal adaşıyla Alperen Usalan'la paslaştı. Ardından Serdar ceza sahası içi açılar ortaya çevirdi. Gol pozisyonu ve gol. Alperen Soysal attı golü. 1-1. Ürgüp Spor takımı golü buluyor. Skor 1-1. Alperen Soysal'ın golü. Skorda denge var. Düdük çaldı ve ikinci yarı başladı. Şimdi kullanıldı köşe vuruşu. Uzak noktaya doğru. Top arkaya açıldı. Ceza alanının içinde Selimcan orada. Gol pozisyonu, gol. Topu alardı gol Muhammed. Muhammed'in golü. Golün adı Muhammed. 2-1 oldu. Afyon Karahisar 2-1 önde. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi. Savunma kapattı. Uzak mesafe. Kaleye doğru vuruş, direkten döndü. İkinci pozisyon gol. Ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Sevinci kısa sürüyor. Afyonkarahisarlı futbolcuların. Ve maç bitiyor değerli futbol severler. Afyonkarahisar adını bir üst tura yazdırıyor.
0: Söke 1970 Spor Kulübü ise Altay deplasmanında 4-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi.
4: Maçın hakemi saatine baktı, kontrolleri yaptı ve bizim için ilk düdüğü böyle çaldı. Mehmet kaptırdı. Şimdi derinlemesine gönderilen top sekerse tehlike sekti. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Çok hızlı gelişen, savunmayı yalnız yakalayan hızlı bir ara pası ve top Kaan Miray Bağış Dağlar'la buluştu. Yine bir büyük hata, ikinci gol şansı, 2-0. 2-0. 2-0 Eren Çakır. Çok basit iki hata, 2 dakikada 2-0. Hakem işareti verdi. Yiğitan geldi. Yiğitan ve Kaan ortak yapımı bir gol. Üst direğe çarpan, işte böyle çıkan top ve tamamlayan, topu ağlara gönderen Kaan Miray Bağış. Şimdi ısı hücum şansı. Kaan. Kademede Sefa. Büyük hata, ceza sahası, dördüncü gol şansı, kale boş ve gol. Cemil Devrim topu ağlarla buluşturuyor. Skor 4-0 oluyor. Savunmada akıl almaz bir hata. Emirhan orta ceza sahasına sekti, arka alan. Bir kez daha içeri doldurulan top. Kafayla dışarı çıkartıldı. Şut şansı geriye. Sert vuruş, indiği nokta. Gol pozisyonu, vuruş ve gol. Top ağlara gitti, 4-1 oldu. Altay farkı 3'e indiriyor. Yunus Efe ile skor 4-1. Yiğit Erdem. Yiğit Erdem pas nefis, ceza sahası, gol pozisyonu, boşta kaldı, vuruş ve gol. Yiğit Erdem hazırladı adeta. Skor 4-2 oldu. Yiğit Erdem Efe Pehlivan'a pozisyonu hazırlıyor. Efe Pehlivan atıyor, 4-2 oluyor. Ve son düdük geliyor. Söke 1972. turda.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur heyecanı bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek değerli izleyenler. Şimdi A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmalara birlikte bakalım. Bugün saat 14'te Sinop Spor, Arıt Kaya Dibi Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 17'de Buca Spor'la Gazi Emir karşılaşacak ve 20'de de Mersin İdman Yurdu Futbolu Bucak Belediye maçları oynanacak. Yarın 14.30'da Amasya Spor Futbol Kulübü, Çankırı Gücü Spor Kulübü ve 19'da da Ordu Spor 1967, Torul Belediye Spor Kulübü maçlarını izleyebilirsiniz. Evet değerli izleyenler, gelişmeleri sizlerle paylaştık. Şimdi gelin bir bağlantı yapalım ve biraz da değerlendirmeler yapalım. Haldun Domaç'la birlikte gündemdeki haberleri biraz yorumlayalım, konuşalım ama önce bir günaydın diyelim Haldun Domaç. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Ezgi, günaydın. Kolay gelsin sana ve izleyicilerimize, güzel bir gün diliyorum. Rejideki arkadaşlarımıza da güzel bir gün olsun. İyi çalışmalar dileyerek başlamak isterim.
0: Çok teşekkürler, biz de size güzel bir gün diliyoruz. İsterseniz hemen hiç vakit kaybetmeyelim ve Fenerbahçe ile başlayalım. Çünkü bugün biraz önce gazete haberlerini de izleyicilerimizle paylaştık. En dolu dolu sayfalar Fenerbahçe bölümünde. Zira Gaziantep karşısındaki puan kaybının ardından tartışmalar bir yönü ile biraz daha alevlendi. Başka bir açıdan da bakılmaya başlandı. Artık oyunun da farklı bölümleri eleştirilmeye başlandı. İsmail Kartal konusunda yine bazı eleştiriler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hepsini yavaş yavaş değerlendirelim isterseniz ama özellikle şimdi 5 haftada kaybedilen 8 puan ve toplanan 7 puan. Yani şu an itibariyle Fenerbahçe'nin kaybettiği puan sayısının kazandığı puandan daha fazla olması camiada ciddi bir endişe yaratıyor. Şöyle bir genel yorumla isterseniz başlayalım.
5: Evet, şimdi tabii burada doğal olarak bunu söylemiştik Ezgi, beraber de konuşmuştuk. Şu gerçeği söylemek lazım. Bu tür gidiş gelişlerde, teknik direktörün gidiş gelişlerinde, teknik direktörün yeniden özgüven kazanabilmesi için mutlaka arka arkaya 4-5 maç puan kaybetmeden takımın yola devam etmesi gerektiğini bahsetmiştik, vurgulamıştık. Şimdi daha ilk maçtan hemen arkasından sanki Fatih Tekke sürecine benzer bir şekilde Fenerbahçe puan kaybetti. Hemen bunu söylememiz lazım. Dolayısıyla şimdi puan kaybedince zaten camiada bir hareketlilik olacağını, taraftar nezdinde bir olumsuzluk olacağını beklemek gayet doğal. Şimdi bu tür noktalarda nasıl bir tedavi yapılacak? Şimdi başkanın, Aziz Yıldırım'ın benle geldin, benle gidersin, bizimle sonuna kadar. Yani futbolda böyle bir şey yok. Yani futbol böyle bir oyun değil. Onun için de yani bu noktada bence bu geri dönüş hatalıydı. Yani böyle git gel, git gel olmaz. Yani bu doğru bir yaklaşım değil. Kaldı ki bir de şunu da söylemek lazım. Yani İsmail Kartal'ın nasıl bir duruşu olduğunu, nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu tartışmıyorum. Ama zaten işte dördüncü kez görev yaptığın bir yerde istifa edip tekrar başlayıp beşinci kez göreve geldiğiniz anda yapacağınız en küçük hata, alacağınız en küçük olumsuz sonuç size fatura olarak dönecektir. Bu fatura şimdi yavaş yavaş Aziz Yıldırım'a da dönmeye başlayacak ki gayet doğal. Çünkü işin lideri o. Bu olayları normal seyrinden farklı bir boyuta getirmeye çalışan o olduğu için Aziz Yıldırım ve yönetimine de olacak. Şimdi söylediğin tablo gerçekten sezon başı için çok olumsuz bir tablo. Yani sadece işte 5 maçta liderin 6 puan gerisine düşmek, bu kadar puan kaybetmek, yani 2 tane maç kaybedip bir beraberlik almak, bunlar yani ya şöyle düşünün, yani 2 galibiyet şu demek yani. Ya biz küme düşmeyiz, orta sıralarda yer alırız anlamına geliyor. Tabii ki bu sezon sonuna kadar böyle devam etmeyecek ama netice itibariyle baktığımızda bu durum hiç olumlu değil. Gelelim bir başka önemli konuya. Tabii ki bu önemli değil. Sonuçlar diyebilirsiniz ki düzelebilir ama ortada bir oyun var mı? Ya da başlayan 11, bitiren 11 noktasında bir özgüven sağlayabiliyor mu? Yani şöyle olur. Evet, kazanamadık ama müthiş top oynadık, müthiş oyun oynadık. Bizim artık bir oyunumuz var, inşa ettiğimiz bir oyunumuz var. O oyunla bundan sonraki haftaları kazanabiliriz diyebiliyor mu Fenerbahçe camiası ya da taraftarı, hatta yönetim diyebiliyor mu? Ben şöyle düşünüyorum. Böyle bir durumda evet diyebilecekleri bir görüntü yok. Böyle bir tablo yok. Onu bir kere söyleyeyim. Oyun başlayan 11, bitiren 11. Şöyle söylemek lazım. 3 tane orta sahayla oynuyorsunuz. Zaten elinizde 4 tane savunmacı orta saha var. Yani çok fazla öne çıkabilecek orta saha değil bunlar. Bir tane de Asensio var. Şimdi dönelim en başa. Nereye dönmemiz lazım biliyor musun Ezgi? Yani Asensio'nun sakatlığı sırasında Talişka'yı gönderdiğiniz, bakın Talişka, şunu söyleyeceğim. Talişka belki vazgeçilmez oyuncu değil. Oyun kimliği oluşturan bir oyuncu da değil. Ama Talişka eğer böyle bir durumdaysanız size lazım olan oyuncu. Yani neden şikayet ediyorsunuz? işte şanssızlığımız vardı. O şanssızlıklarınızı ortadan kaldırabilecek bir oyuncu Talisca. Neden böyle bir

0: ve zaten Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra gelmesinde bir bakalım bu noktada Talisca'nın ne kadar fazla gol attığını ve ne kadar fazla sonuca tesir eden final oyuncusu olduğunu zaten gördük. Yani bunu söylemeye bile gerek yok. Talisca'nın gönderilmesi ve orta alanda klasik tabirle düz oyuncular, yani box to box oyuncunun olmaması. Bunlar kadro, hani klasik tabirle mühendisler kızıyor Ezgi, biz mühendislik ne demek kadro mühendisliği diye, ama yani bu kadro mühendisliğinin son derece yanlış yapıldığının bir göstergesi. Şimdi Talisca'yı gönderebilirsiniz, gönderdiğiniz gün Can Uzun'u getirirsiniz ya da benzer bir 10 numara getirirsiniz, dersiniz ki ben artık Asensio yoksa onunla oynayacağım bir 10 numaram da var. Yani oyunu organize edecek bir oyuncum da var. Şimdi bakalım, tartışalım, konuşalım. Yani buradaki yanlışları söylüyoruz. Bu yanlışları görmediğiniz takdirde zaten geleceği göremiyorsunuz. Şimdi Kante top kazanır, sezonu 5 golle tamamlamaz. Guendouzi, yani kaçırdığı golü gördük. Yani o pozisyonların oyuncusu değil. Yani oralarda o işleri yapacak oyuncu değil. Sezonu, yani 5 gol derken yani 5 gole katkıyla tamamlamaz. Guendouzi 5 gole katkıyla tamamlamaz. İsmail 5 gole katkıyla tamamlamaz. Bertu Elmas 5 golle tamamlamaz. Yani baktığımızda bunlar hepsi daha çok savunma aksiyonlarında rol alabilecek, topu kazanabilecek ama kullanma konusunda, yani kaç bir sezonda kaç tane anahtar pas atarlar dersen, hani bu istatistik elimde yok, net cümleler kuramam ama yani bir sezonda attıkları anahtar pas Asensio'nun belki de 5 maçta atacağı kadar değil. Yani böyle matematik var ortada. Siz bu transferi yapmıyorsunuz. Aslında şunu söyleyeceğim. Geçen sezon santroforunuzu gönderip santrofor almadığınız için kaybettiğiniz şampiyonluk, evet Galatasaray şampiyon oldu ama çok yakındı Fenerbahçe şampiyonluğa, kaybettiğiniz şampiyonluğun bir benzerini bu sene yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, basit bir ikilem daha. Yani maç kazanmanız lazım. Gaziantep'te maç kazanmanız lazım. Ben diyorum ki Lukaku ile başlamak hata. Yani çünkü Lukaku'nun görüntüsü hiç hazır değil. Evet, yani Lukaku ile ilgili söyleyeceğim, hani bu oyuncu olmaz, yapılmaz, alınmaz falan demiyorum. Aldınız madem, başladınız. Başlamak da hata ama size gol lazımken orta sahadan bir oyuncu eksiltin. Arkadan bir oyuncu eksiltin, getirin oraya Lukaku, Vedat Muriç yapın, 4-4-2'ye dönün, bir kanada Oğuz'u koyun, diğer kanada da Mason Greenwood var, ortada Kante ile İsmail'le devam edin. Yani bu elastikiyetlerin hiçbirini göremiyoruz İsmail'de.
1: O zaman
0: yani
1: İsmail şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim, araya gireceğim. Çünkü Lukaku'dan bahsettiniz. Bugün Sabah gazetesinde şöyle bir haber var. Samet Yüksel'in haberi. Eyüpspor maçında İsmail Kartal kadroda yine rotasyon yapacak. Bu kez Kerem'i kulübeye çekecek. Lukaku ve Vedat'ı 11'de birlikte oynatacak şeklinde.
0: Ezgi, ben günaydın demiş miydim? Yani şimdi işte bak, bunların hepsi bir kararsızlık içerisinde olduğunuzu, bir A planı, B planı, C planı yapmadığınızın bir göstergesi. Yani bunu şöyle yapsanız, az önce söylediğim gibi Gaziantep'te Lukaku'yu çıkarmak yerine Lukaku stoperleri meşgul ederken Vedat'tan yararlanmak için 4-4-2'ye dönseniz, yani sizin bir aldığınız bir puan sizi hiçbir yere taşımaz. Ama 3 puana zorlayabilirdiniz. O zaman derdi ki taraftarda, camiada, evet biz kazanmak için hamle yapıyoruz. Evet, kötü olsa da Lukaku, hoca bize kazanacak hamleyi yaptırdı. Hemen hafızalarımıza dönelim. Vincenzo Italiano'nun 10 kişi oynayan takımına Semih'i koyduğu, Semih'i sahaya sürdüğü zaman aa ne kadar enteresan falan denirken o Semih golü attı. Ne dedik? 10 kişi oynayan takımda bile cesaret vurgusunu ortaya koyduk. Şimdi siz kazanmanız gereken mutlaka bir maç var. Kazanmanız şart bir maç var. Şanssızlık, top direklere vurdu. Guendouzi kaçırdı. İşte bunlar yanlış. Yani A planınız, B planınız. Doğru hamleyi o anda stratejik olarak yapmak gerekiyor. Eyüp maçında işte çift santroforla oynayacaksınız. Hani artık yani Eyüp maçını, hani tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, Eyüp'e saygısızlık kabul edilmesin ama siz Eyüp maçını santrofor

0: sporsuz da oynasanız kazanabilirsiniz. Yani Eyüp şu anda hassas bir dönemden geçiyor. Onu özellikle söylememiz lazım. Böyle bir dönemde kendi sahanızda oynarken hani bu mudur tercihsiz? Gaziantep deplasmanında bunu gerçekleştireceksiniz. Yani benim özetle söyleyeceğim olay şu. Hocanın da kafasının ne kadar karışık olduğu çok net belli. Oyuncuların genel anlamda ya bize ne oldu, hoca gitti mi kaldı mı gibi bir ikilemin içerisinde olduğunu, zaten camianın bu belirsizlikten hoşnut olmadığını söylemem gerekiyor. Yani Fenerbahçe'de işlerin düzgün gidebilme imkanı ne kadar var dersen, Eyüp maçını saymıyorum. Eyüp maçı ayrı bir konu. Çaykur Rize deplasmanınız var, sonra Aston Villa maçınız var. Bütün bunlara baktığımızda hani klasik bir söz var ya Ezgi, öyle söyleyeyim. Bir çiçekle bahar gelmiyor. Bir çiçek ne biliyor musun? Roma maçında oynanan ikinci 45 dakika oyunu. Ve unutmamak lazım, o maçlar bizi sakın aldatmasın. Olumlu olduğunda da olumsuz olduğunda da aldatmasın. Sebebi şu. Eğer o gün ben yabancı basını da taradım. Yani İngiliz basını taradım, İtalyan basını taradım. O gün oyuncular bireysel olarak da öne çıkıyorlar. Şampiyonlar Ligi bir vitrin. O vitrinde yer almak istiyorlar. Ve Avrupa basınında işte Mason Greenwood'lardan bahsediliyor, Vedat'lardan bahsediliyor. Yani oyuncuların genel anlamda orada işte Ake'ler, Şikrinyar'lar, işte Inter'de şöyle olmuştu böyle. Yani bunlar konuşuluyor. Bu da oyuncuların lehine bir durum olduğu için ekstra motivasyonla, niye anlattım bunu, ekstra motivasyonla oynuyorlar. O nedenle bizi aldatmasın onların performansı. Burada önemli olan ne dedi başkan Aziz Yıldırım? Dedi ki şampiyon olacağız dedi. Biz şampiyon olacağız. Bu futbol, net söylüyorum, bu futbol şampiyon yapmaz. Bu kadronun bu hassasiyetini yani bir şekilde ortadan kaldırabilmek için başka şeyler yapmak lazım. İşte bir ara orada İrfan Can'ı denedi, 10 numara olur mu diye ısrar etmedi. Yani birçok nokta var. Bu futbol ve bu kadro yapısı, yani bu kadro yapısı doğru bir kadro yapısı değil. Yapılacak tek şey var. Önce Asensio'nun geri dönüşünü sağlamak, onu özgüvenli bir şekilde sahaya sürmek, sakatlıktan arınmış bir şekilde, sonra da pamuklara sararak oyunun içerisinde kalmasını sağlamak. Yoksa yani bu şartlarda işinin çok zor olduğunu söyleyebilirim Fenerbahçe'nin. Biraz karanlık bir tablo çizdim ama şunu da söyleyeyim Ezgi, yani biz bu tür tabloları çizdiğimizde bize bazen de eleştiriyorlar. Ama şunu söyleyeyim, gördüğümüz neyse onu söylememiz lazım. Nasıl ki Roma maçının ikinci yarısında gördüğümüzde Fenerbahçe gerçekten hani Avrupa'nın en formda takımına karşı bu direnci gösterdi, ayakta kaldı, bu performansı sahaya yansıtı diyorsak, bugün de gördüğümüz tablo bu. Ha, bu tabloyu düzeltmek Aziz Yıldırım'ın, İsmail Kartal'ın ve futbolcuların elinde. Ama en başta da İsmail Kartal'ın bu kadroyu daha iyi bir şekilde başlayan bitiren 11'de örgütlemesi, kurması gerekiyor. Aksi takdirde Fenerbahçe'nin şu görüntüsü hani şampiyonluk görüntüsü değil.
1: Bir de isterseniz son olarak şunu konuşalım. Şimdi tercihler ve kadro planlamasından bahsettiniz. Bugün bir de Fanatik Gazetesi'nde Nene Nerede başlıklı bir haber vardı. Geçen sezon 21 gole katkısı vardı oyuncunun ama İsmail Kartal Malili Yıldız'ı görmezden geliyor denmiş. 5 mücadelede sadece 101 dakika süre aldı. Semedo, Bartu oyuna girdi ama genç yıldız Gaziantep maçında da yine kulübede kaldı diye. Bir de işin şöyle bir tarafı var. Şimdi yani her teknik direktörün netice itibarıyla beğendiği, sistemine uygun gördüğü ve şans verdiği ya da vermediği oyuncular var ama sanki bu konuda İsmail Kartal da biraz ekstra mı baskı altında? Yani bir Mert deniyor mesela, bir anda Mert'i görüyoruz. İşte şimdi Nene haberleri çıkmaya başladı. Biz bir sonraki maçta bir anda Nene'yi mi göreceğiz? Yerli oyuncular dendi, yerli oyuncular daha fazla devreye girmeye başlandı. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz?
0: Ya şimdi bir takımın teknik direktörü eğer kendi oyun felsefesiyle, kendi bakış açısıyla takımı yönetirse bunlardan bu tür cümleler çıkmaz ortaya. Yani başkan çıkıp da, ki onu da söyleyeyim, başkanın oradaki açıklaması da doğru değildi. Başkan şöyle yapabilir, genelde başkanlıklarda böyledir. Yani çağırır hocayı, gel der, bir konuşalım. Yani biz beklentilerimizi karşılamıyor bu oyun, neden o oynamıyor, bu oynuyor diyebilir, sorabilir. En doğal hakkıdır.

0: Bunu sorabilir. Ama işin içerisine girdiğimizde başka bir şey. Hatta şunu söyleyeyim, hani biz öyle bir yerde ki dün Abdullah Hoca ile Abdullah Avcı ile karşılaştık. O şunu söyledi bana, diyor ki nerelerden nerelere geliyoruz diyor. Sponsorlara anlattı diyor. Avrupa'da bir maça gittik diyor. Sponsorlara oyun anlayışını anlatıyor diyor teknik direktör diyor. Yani işin çok farklı bir yolu. Biz oralara falan gelemeyiz de, ama Aziz Yıldırım çağırıp hocayı kamuoyu önünde değil. Niye Mert Müldür'ü tercih etmiyoruz hocam diyebilir. Hoca da bu tercihin neden olduğunu anlatabilir. Şimdi böyle olduğu zaman senin söylediğin duruma geliyoruz. Şimdi acaba ya Nene niye oynamıyor derse ne yapacağız? Yani Aziz Yıldırım işte bu noktalara bakmak lazım. Ha, performans sakatlıktan döndükten sonra performans olarak ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz Ezgi. Onu söylemem lazım. Onu bilmek lazım. En önemlisi konu o. Ama Nene de özellikle açık alan oyuncusu, onu vurgulamak lazım. Acaba siz açık alan oyunu oynuyor musunuz diye bir tartışma da var. Çünkü Nene geniş alanlar bulduğu zaman giden bir oyuncu. Ama şunu vurgulamak lazım. Daha önce mesela işte Tadiç'le oynarken bir oyuncuyu, açık alan oyuncusu, bir oyuncuyu içeriye kat edebilen, adam eksilten bir oyuncu, temaslı oyuncu şeklinde kullanmak sanki daha mantıklı bir yaklaşım gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Ama sonuç itibariyle ne olursa olsun bir planınız olması lazım, ama bir plan değil. Bunu tamamlayabilecek, maç içerisinde değiştirebilecek bir B planı, C planı oluşturamazsanız bu yürüyüş biraz zorlu yürüyüş olur.
1: Peki, Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir gün diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bugün sabah sporunu bu saat dilimiyle birlikte tamamlıyoruz ve tamamlarken de Real Madrid'in Elche'yi mağlup ettiği mücadelenin özetini izleyeceğiz. Milli yıldızımız Arda Güler çok şık bir gole imza attı. Yayınımız spor ajansıyla devam edecek. Hoşçakalın.
2: İlman Zama işareti veriyor. Mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Sangare. Sangare çekti sağına. Sert orta arka tarafa. Şut şansı Morente. Çekti top, şut dışarıya. Vinicius. Vinicius aradan Mbappe'ye. Kylian Mbappe girdi içeri. Mbappe çalım. Mbappe Di Toro. Offside. İşaret geliyor. Gözler Arda Güler'de. Arda baktı. Arda vurdu. Direkt gol! Arda! Arda! Arda! Yine atıyor. Di Toro görünce affetmiyor Arda. İnanılmaz bir gol. Perde açtı Arda Güler. Şaşırtmadı.
3: Yani inanılmaz gerçekten. İnanılmaz erim. Ve hani beklenen köşeye de vurmuyor. Yani bence.
2: İnanılmaz.
3: Yani yapmadığı ne kaldı?
2: Hiçbir şey. Yapmadığı hiçbir şey yok. Di Toro'ya da aynı şekilde.
3: Bir adım, çok ufak bir adım sola atıyor kaleci haklı olarak. Çünkü kendi soluna gelmesini muhtemelen bekliyor.
2: Ne yapacaksın ki? Nasıl dolduracaksın Arda'yı? Valverde aradan Diomande'ye, bekletmeden geldi orta. Kylian Mbappe! Kylian Mbappe gol atıyor, sakatlanıyor. Yan Diomande sevinçten çıldırdı. İlk skor katkısı Real Madrid formasıyla. Yan Diomande'nin asisti. Kylian Mbappe'nin golü. Real Madrid iki farklı üstünlüğe taşıyor. Yan Diomande söktü, aldı topu. Dört Real Madrid'li. Kaleye doğru koşuyor. Mbappe verdi soluna. Vinicius kaleye. Arda dokundu ama araya girdi savunma. Arda. Kukureya. Valverde geliyor merkeze. Birinci bölgeden çıkmayı başardı Real Madrid. Aradan nefis pas Valverde. Mbappe girdi içeri, açıyı buldu. Mbappe! Ama offside. Kylian Mbappe. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ama pozisyon tamamlanınca kalkan bayrak var, bakacağız. Valera. Hadi diyor taraftarlar. Yine Morente atağın yönü. Tete, Morente vurdu Courtois.
4: direkt dibinde kurtarıyor.

0: Tchouameni uzaklaştırdı. Redondo pas isabetli. Neto bırakıyor sağa. Valera orta arka tarafa attı. Morente çevirdi. Ceza sahası içi şut dışarı. Osorio yine. Korneri kazanıyor Elçi takımı. Çok zorlu bir fikstürün içinde Mourinho'nun ekibi. Şimdi uzaklarda Atete Morente. Out. Dışarı çıkıyor top. Top kaybı. Arda taşıyor topu. Arda Güler 3-2 yakaladı Real Madrid. Arda bıraktı Vinicius abi. Vinicius Junior dışarıya. Şimdi cephede geldi orta arka tarafa. Kafa vuruşu gol. Beklenen gol geliyor Osorio'dan. İlk yarıda kaçırdı ama ikinci yarıda Real Madrid'in gardı düşmüşken affetmiyor Elçe Osorio'yla. La Liga'da en üst düzey ligde gol yapmayı başarıyor Osorio. Real Madrid 2, Elçe 1.
1: A Spor Radyo.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
9: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her

0: Şe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o. Reklam.
4: A-Spor Radyo. Reklam.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,2 yükseldi. Endeks, Temmuz 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %6,5, ham maddelerde %10, yakıtlarda %39,4 ve imalat sanayisinde %6,1 arttı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca konuklarım Selahattin Kınalı ve Nevzat Dindar'la birlikte karşınızda olacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Tabii bugün her zamankinden farklı bir saat diliminde başlıyoruz. İzleyicilerimize de bu hatırlatmayı yapalım. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan saatler 12'yi gösterdiğinde A-Spor ekranlarında Cüneyt Şen ve Ulaş Uğraş Özdemir'in konuğu olacak. Özel canlı yayınımızı kaçırmayın değerli izleyenler. Bundan dolayı da yayın saatimiz bu şekilde ilerleyecek. Saat 12'ye kadar da karşınızda olacağız. Spor gündemindeki tüm başlıkları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Türk futbolunda 4 büyük kulüpte de önemli gündem başlıkları var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemlerini değerlendirmeye başlayalım. İlk olarak Galatasaray'la başlıyoruz değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar son olarak Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'u mağlup ettikten sonra Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına başladı. Hem hazırlıklarla ilgili hem eksik oyuncularla ilgili hem de bugün düzenlenecek divan kurulu ile ilgili tüm başlıkları değerlendirmeye başlayalım. Nevzat Dindar, ilk olarak bir saha içiyle başlayalım istiyorum. Trabzonspor hazırlıkları ne durumda? Kocaelispor galibiyetinden sonra kayıpsız yoluna devam eden bir Galatasaray var.
1: Yani Lisbon sonrası tabii Kocaelispor'u yenmesi Galatasaray'da moralleri yerine getirdi diyebiliriz. Üstüne bir de Fenerbahçe'nin puan kaybı. Tabii ki Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da hazırlıkların da daha pozitif, daha olumlu bir havada geçmesini sağlıyor. Dün bir rejenerasyon antrenmanı yapıldı. Takım, daha doğrusu önceki gün, dün takım izniydi, bugün tekrar hazırlıklar başlayacak. De burada hani merak edilen sakat futbolcuların durumu. Onlar da hani bugünden oynayıp oynamayacağını söylemek çok iddialı olur. Çünkü ben de bir telefon trafiği yaptım. Ama yani Galatasaray'da hocanın, Okan Buruk'un elini güçlendirecek bazı gelişmeler oldu. Yani Deniz'in Kocaelispor maçındaki görüntüsü, hani o 9 numaranın ağırlığını taşıyabileceğini hissettirmesi. Hem Montella hem de bence Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk'a bir mesajdı. Montella'ya hem milli takımda sonuçta bir santrfor krizi yaşanıyor. Dünya Kupası'nda bunu fazlasıyla yaşadık. Deniz Gül, ben bu yükü kaldırabilirim, bunun altından kalkarım mesajını verdi diye düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray'da Osimhen muadili zor bir oyuncu. Yani dünyada zaten Osimhen'le kıyaslanabilecek oyuncu sayısı çok fazla değil. Dolayısıyla hani Galatasaray'da bir alternatif olabileceğini göstermesi Deniz Gül'ün Okan Hoca'nın elini güçlendirdi. Trabzonspor maçında da bu anlamda alınacak bir risk varsa, daha önce Deniz Gül'ün performansından önce belki bir risk düşünülüyorsa, bir kez daha bir gözden geçirilir. Sonuçta Trabzonspor maçı önemli ama Trabzonspor maçında riske ettiğiniz oyuncunun durumu, sakatlığı daha da kötüye gidebilir. Sezonu bu anlamda belli bir bölümünü riske etmiş olabilirsiniz. Bu anlamda Galatasaray'da bir yüreklere su serpti Deniz Gül'ün performansı. Bunu diyebiliriz. Leao fiziksel olarak gelişiyor. Bunun dışında yine diğer alternatif olabilecek oyuncuların sayısının artması, başta Lesi, Hugo Çokbo olmak üzere, ki Galatasaray'da tartışılan isimlerden bir tanesiydi. Kısa sürede olsa aldığı süreleri daha olumlu kullanmaya başladı. Bunu hem Lisbon'da gösterdi hem de son Kocaelispor maçında sergiledi. Bir de şöyle bir realite var. Kocaelispor Galatasaray'a ters geliyordu. Yani Galatasaray'ın yenemediği geçen sezon tek takım. Tek takım değil, düzelteyim. Trabzonspor'da, Trabzonspor'da var. Daha doğrusu Okan Buruk'un 26 farklı takımı yenip bir tek kazanamadığı tek rakipti bu anlamda. Geçen sezonda Galatasaray'dan 4 puan almıştı. Genel olarak ters gelen bir takımdı. Yani öyle belirtelim. Galatasaray Kocaelispor'u yenerek bu şanssızlığına da son verdi. Ama her şeyden önemlisi Lisbon sonrası olası bir puan kaybı, Trabzon deplasmanı, zor bir deplasman. Yani alınacak kötü bir sonuç, farklı gündemleri, tartışmaları beraberinde de getirebilirdi. Bu da aldı. Bir anda yani bilmiyorum, yani bizde mi biraz abartılı, ama bir anda tablo değişti Galatasaray'da. Yani bir hafta önce yerden yere vurulmaya hazır ya da yerden yere vurulan bir teknik direktör, bir kulüp yapısı, bugün yine şampiyonun en güçlü adayı olarak gösterilen bir Galatasaray var. Trabzonspor maçı öncesi de hava son derece olumlu, ama biraz da tabii Antep'te Fenerbahçe'nin sürpriz puan kaybının etkisi var diyebilirim.
0: Evet, bu bilgiler açığı.

0: Galatasaray cephesinden nasıl yorumluyoruz Trabzon hazırlıklarını Selahattin Kınalı?
1: Ben önce sana tekrar hoş geldin diyeyim.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Sonra dün bana göre romantik ligimiz başladı. Ziraat Türkiye Kupası. İki maça da epeyce bakabildim. Bir maçta oyunculardan birinin attığı gol sonrası ekrana bir muhtemelen annesi ablası geldiler.
0: Annesiydi, evet.
1: Çok güzel bir görüntüydü. Yani tebessüm ettiren futbol sahneleri, özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nın da ilk maçlarında, ilk turlarında çokça karşımıza çıkacak. O yüzden haftaya tebessümle başlattığı için Ziraat Türkiye Kupası'nı bir kez daha kıymetini bilelim diyorum. Galatasaray'a gelince, Galatasaray ne kadar kötü oynarsa oynasın, ne kadar kötü olursa olsun, yani birkaç maç kötü oynayabilir, kötü skorlar olabilir. Avrupa'da kötü skorlar yine muhtemeldir, olacaktır ama bu lig için Galatasaray'ın hazır bir organizasyon şeması var, hazır duruyor. Son 4 yılı şampiyon bitirmiş. Bu yılda kendi standartlarına yakın, yani standartların üstüne çıkması gerekmiyor. Standartlarını koruduğu ölçüde şampiyonluğu yine en büyük adayı Galatasaray. Ama sürekli üst üste gelen şampiyonluktan sonrası Galatasaray taraftarında da, yani kuruluş felsefesine de uygun olarak, Avrupa'dan bir şey gelmediğinde bir öfke birikintisi oluşuyor ve bunu da hemen hocaya gösteriyorlar. Hoca olmasa yönetime gösteriyorlar. Ben Galatasaray taraftarının Türkiye koşullarını ne kadar doğru değerlendirebiliyorlarsa, Avrupa'da birazcık Galatasaray taraftarının da gerçeklik zemininden koptuğunu düşünüyorum. Evet, çok iyi takımlar kuruluyor Türkiye koşullarına göre. Ama Galatasaray'ın rakip olarak seçtiği takımlar, yani diyelim Şampiyonlar Ligi'nin son 16'ları, neredeyse hepsinin bir organizasyonları var ve bu organizasyonları, hani Galatasaray 4 yıldır yapıyor diyoruz ya, 4 yıllık falan değil, en az olanın 10 yıllık, 20 yıllık planlamaları, organizasyonları var. Yani iyi oyuncular alınca iyi takım olunmuyor. İyi oyuncular alınca iyi oyuncuların oluyor. Onların günlük performansları üzerinden başarı hikayesi yazabiliyorsun ama o geçici olur. Geçici oluyor zaten. Bu anlamda Galatasaray taraftarının da yönetimine ve teknik heyetine bir takım inşa etme konusunda bir alan açabileceğini hissettirmesi gerekiyor. Ama Okan Hoca da biliyor ki onu hissedemiyorlar, hissettirmiyorlar. Okan Hoca da biliyor ki iki maç üst üste kaybettiğinde, puan kaybettiğinde, 7 maçı kaybettiğinde istifa sözleri hemen medyayı kaplayacak. Gökyüzünde yerini alacak o baloncuklar. O bakımdan Türkiye'nin yani en başarılı kulübü Galatasaray başta olmak üzere futbolun gittiği yeri ve futbolun gerçekliğini yeniden sorgulaması ve yeniden organize olması gerekiyor. Fakat bunun için hep söylüyoruz, taraftarın alan açması gerekiyor. O da Türkiye koşullarında çok mümkün görünmüyor. Günlük sorunlarla, skorlarla, günlük başarılarla avunmaya devam edeceğiz. Denizgül konusuna, ben de Denizgül'ü beğendim. Ya zaten birkaç maç izlemiştim Portekiz Ligi'nde de. Hani Keremleri, Orkunları falan izlerken o taraflardan bakmışlığım vardı. Böyle scout gibi çok sıkı izlemiyorum tabii. Yok kaç top kaptı, kaç top kaptırdı. Ben bakıyorum, futbolcu mu değil mi? Evet, Denizgül futbolcu. Santfor mevkiinde de, yani unutmaya başladığımız işte nokta santfor örneği olabilecek değerleri var. Sabır göstermek gerekiyor. Özgüvenini hem kendisi, kendi seçimleriyle hem de teknik adam ve tribünlerin desteğiyle özgüvenini kazandığı ölçüde Denizgül santfor ihtiyacına cevap verecektir. Ama Nevzat'ın dediği gibi, hani hemen milli takım için erken, birkaç maçta göstermeli, goller atmalı, asistler yapmalı. Selam, şu anda sadece yok. Çalışkanlığı...
2: Alternatif yok yani. Ön tarafta Montella forvetsiz bir santrforsu, daha doğrusu bir düzen vardı. Orası için bence hani bize uygun oyuncu modeli sanki Deniz'in artık 11'de olduğu bir model gibi
1: olabilir geliyor. Nevzat, ben de aynı şeyi söylüyorum zaten ama çok erken. Hocanın daha milli takımlar kapıya, milli maçlar kapıya dayanmış. Hoca başarılı olduğu sistemi var. 4-6 sistem onunla oynuyor. Yani hoca bilir. Hoca alırsa deriz ki tamam doğrusunu yapmış ama almasa da ya da alıp oynatmasa da niye oynatmadın diyemeyiz. O noktada değiliz. Deniz bize henüz onları sergilemedi yani. Deniz de 10 gol 10 asiste ulaşırsa sezon içinde de deriz ki hoca niye almıyorsun ya, niye oynatmıyorsun diyebiliriz. Ama şu anda Montella'nın bir sistemi var. O sistem doğrultusunda gidiyor ve görece başarılı olmuş. Bizi Dünya Kupası'na getirdi bilmem kaç asır sonra. Ve fakat dünyada zaten Deniz Gül tarzı santur eksikliği var. Yani artık öyle oyuncular gelmiyor. Bunun gerçek nedeni nedir bilemiyorum. Değişen oyun yapısı, teknik adamların oyun saha parselizasyon işini gereğinden, lüzumundan fazla abartmaları, belki santforlara hareket alanı bırakmamaya başladı.
2: Öyle santfor pek şey yok. Değil ama yani 1.92 fiziki yapısı itibariyle biraz daha durağan, biraz daha ceza alanı golcüsü gibi hani gözünüzde canlanır ama Deniz gezen bir forvet. Yani o fiziğine rağmen daha çok böyle rakibi zorlayan rakip stoperleri bayağı bir yoran bir hücum oyuncusu. O yüzden bence klasik bizim o bildiğimiz ağır, hantal fizik yapısına sahip değil. Bence bu da bir avantaj olacak.
1: Ben öyle görmedim. Bence de öyle. Deniz hantal değil. Nokta sabit santfor tipi değil ama 9 numara yani. Hani eskilerin santfor dediği santfor tipi. Ama diyorum ya, söylemek istediğim şu. Deniz'le ilgili bir sıkıntı değil. Teknik adam, milli takımın hocası bir sistem tutturmuş gidiyorsa kendi bildiği yoldan devam etmesi gerekiyor. Zaten öyle yapacaktır. Hani Selahattin Kınalı şöyle şöyle dedi ya, bir değiştireyim şu sistemi demez herhalde. Demese de iyi olur zaten. Ben öyle çok futboldan anladığı iddiasında olan biri değilim. Ben futbolun sosyolojisiyle daha çok ilgiliyim. Sokağıyla, kültürel etkileşimiyle, kültürlerin tanıtımına yaptığı katkıyla, o taraflarla ilgiliyim. Ama Deniz bence iyi bir transferdi. Galatasaray'da da Osimhen'in yokluğunda çok da arattı mı dersen, çok da aratmadı gibi geldi bana. Osimhen'de olmayan bazı özellikler de Deniz'de var.
2: Mesela geçen sezon Galatasaray Osimhen olmadan büyük sıkıntılar yaşadı. Ligde 5 karşılaşmayı Icardi'nin ilk 11 oynadı, 5 maçı kaybetti. Yine Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Gilloise'a Rams Park'ta neredeyse şut atamadan yenilmiştim. Şimdi Deniz Gül en azından Osimhen kadar olmasa bile o oyunu biraz daha hani Galatasaray futbol takımının oyuncuların alışık olduğu oyunu devam ettirebileceği bir figür. Zorlayan bir forvet. Birkaç bilgi onunla ilgili aktarayım. İsveç doğumlu. Türkçe röportaj vermedi şu ana kadar ama Türkçe'yi gayet iyi bildiğini biliyorum. En azından bunu öğrendim.
1: Neden vermiyor?
2: Vermemiş yani, şu ana kadar vermedi, bilmiyorum.
1: Pot kırarım mı falan diye mi düşünüyor?
2: Galatasaray tribününde çocukken çekilmiş fotoğrafı var ki Galatasaray kulübü tanıtımında kullanmıştı bunu. Bir kere yani. Ya
1: şimdi aileler yetenekli çocuklarına küçükken her takımın formasından giydirip arşivde tutuyorlar. Onlara çok güvenmeyelim. Deniz o kadar değil.
2: Farklı, Deniz'in en azından hani başka takım formasıyla ben şeyini görmedim. Galatasaray forması, Galatasaray tribününde fotoğrafı vardı.
1: Avrupa'da yaşayan çocukların Galatasaray sempatisi anlaşılır.
2: Şöyle de bir şey var oyuncuyla alakalı. Torreira'nın kanatları altında. Yani Torreira ile ilgili hani bu sezon 5. sezonu ki ben Torreira ile alakalı mesela Mauro Icardi'nin ayrılığından sonra bir düşüş bekliyordum. Açıkçası hani vücut dili de, ki özel hayatı da biliyorsun çalkantılı, inişler çıkışlar olabiliyor. Duygusal bir yapıya sahip. Bir de sürekli Fiorentina ve Arjantin transfer haberleri, acaba yine zam kokusu mu ya da beklentisi mi vesaire, bu tarz tartışmaları da beraberinde getiriyordu. Ama Torreira'nın yeni gelen genç bir oyuncu abilik yapması, onun arkasında durması, destek olması bence önemli. Aldığım bilgi çerçevesinde bunu söylüyorum. Artı Türk oyuncular zaten milli takımdan, işte Abdülkerim olsun, işte Barış olsun, Yunus olsun, onlar da Deniz'e destek oluyorlar. Türk futboluna bir santrfor geliyor yani. Deniz transferi maliyet olarak beklediğim üzerinde bir maliyet var. Hani Porto'da gözden çıkarılmış bir oyuncu.
1: 10 milyon euro değil mi?
2: 10 artı 1.
1: Yani ne yüksek. Kimin kapısını çalsan 15'ten başlıyor.
2: Belki
1: yani
2: bu bir fırsat
1: yüksek
2: olarak da.
1: Yüksek değil yani. Yani.
2: Fırsat şu an ekonomiye baktığımızda, rakamlara baktığımızda yani Galatasaray turnuvayı gözünden vurmuş da olabilir. kulübede yani soyunma odasında problem yaratmayacak, oynamadığında sorun çıkarmayacak bir oyuncu olarak değerlendirilebilir.
0: Şimdi izleyicilerimizin çok fazla sorusu var sevgili Nevzat Dindar. Tabii net bir ifade kullanmak için erken dediniz ama Osimhen ve Lemina ile ilgili bir numara Osimhen.

0: Şu anda.
1: Şimdi Osimhen'le ilgili net bilgiyi vereyim o zaman. Cuma günü belli olacak. Burada Başakşehir maçı sonrası yapılan değerlendirmede Trabzonspor maçı öncesi. Hani hedef maç daha doğrusu Trabzonspor karşılaşması. Sakatlığın işte tedavi süreci, sahalara dönüş süreci ele alındı. İlk verilen bilgi buydu. Yani Trabzonspor maçı hedef maç olarak değerlendirilebilir, görülebilir deniliyordu. Şimdi Deniz'in Kocaeli Spor maçındaki oyunuyla beraber ben Trabzonspor maçında alınabilecek bir riskin bir kere daha gözden geçirileceğini düşünüyorum. Ha, bu benim tahmin ama işin bilgi kısmında şunu verebiliriz. Cuma gününe kadar Galatasaray'da Victor Osimhen'in ve Lemina'nın durumları takip edilecek. Şimdi takım dün izin yaptı. Bugün akşam bir antrenman var. Akşam ufak ufak başlayacak ama takım antrenmana çıkmaz. Yarın kritik gün, Perşembe. Perşembe ufak yine takımla bir test, bir takım testler uygulanır. Ama Cuma sabahı Kemerburgaz'da son antrenman var. Orada Victor Osimhen'e kendisini nasıl hissettiği, oynayıp oynamak istemediği. Yani bu da sorulacaktır. Yani bir takım haberler çıktı. İşte Victor Osimhen Okan Hoca'yla görüşü oynamak için. Tamam, ben de bunları duymuştum. Ama hani Victor Osimhen konusunda oyuncu şu an en doğru zamanda sahalara dönme tarafında. Yani gereksiz bir riskle alınmak istemiyor. Şu an Galatasaray'ın kadro yapısına baktığımızda Victor Osimhen'in eksikliğini hissetmeyecek noktada bir kadrosu var diye düşünüyorum. Ben tamam, Osimhen elbette yeri doldurulamayacak bir oyuncu ama oynatırsanız çok ağır sonuçları da olabilir. Yani Cuma günü beklemek lazım. Cuma günü belli olacak. Zaten Cuma günü sabah Kemerburgaz'da antrenman, akşama doğru da Trabzon'a seyahat. Orada belli olur. Zaten kadro konusunda bir hassasiyet var Okan Hoca'nın, biliyorsun. Yani bu kadro haberlerinin sızmasından, oyuncu ile ilgili bilgilerin sızmasından dolayı bir rahatsızlığı var. O konuda biraz daha ketum olunacaktır, biraz daha dikkatli olunacaktır. Ama Cuma günü zaten kamp programı ve orada futbolcular listesi açıklandığı vakit her şey belli olur. Benim tahminim Trabzon'a götürülür. Maçın gidişatına göre değerlendirilir. Yani o maç Osimhen'i çağırıyorsa, Osimhen'in oynaması gerekiyorsa orada Osimhen'e şans verilir. Ama Deniz'le başlar diye tahmin ediyorum.
0: Evet, Deniz Gül'ün Kocaeli Spor maçındaki performansından da memnun kaldığını söylemişti zaten Okan Hoca. Bu Osimhen'sizlik konusuyla ilgili Deniz Gül tabii ne kadar çare olacak bunu zaman gösterecek ama hoca şunu da ifade etmişti. Eğer Osimhen olsaydı 2-3 pozisyonu gole çevirebilirdik demişti. Osimhen'siz bir üretkenlik mi yoksa bitiricilik sorunu mu var? Bunu da konuşmak lazım.
2: Şöyle bakmak gerekiyor. Evet, Osimhen olsaydı mesela, Osimhen skora katkı yapar, Deniz oyuna katkı yapıyor. Deniz Avrupa'yı bir temeli sahip olduğu için. Kocaeli Spor mesela çok fazla çıkamadı. Niye? Deniz ön alanda müthiş baskı yapıyor. Çok enerjik. Osimhen'in o baskıyı çok fazla göremeyiz. Çünkü Osimhen kişisel performansına daha fazla odaklanıyor. Oyuncu karakterinden dolayı böyle. Yani eleştiri için söylemiyorum. Osimhen gibi oyuncular skoruna katkı yapar senin. Deniz gibi oyuncular da takım oyununa katkı yapar. Mesela uzun vadede bana göre Deniz Galatasaray için çok daha önemli bir oyuncuya dönüşebilir. Eğer Galatasaray Avrupa'yı anlamda bir futbol takımına dönüşme hedefini ülküleştirirse, öyle söyleyelim. Ama şimdi Galatasaray'ın Trabzon maçı sonrası milli ara ve sonrası da Barcelona maçı var. Hangisi maçı?
1: Kasımpaşa Barcelona.
2: Bence yani eğer Avrupa hedefini gerçekten samimi olarak dillendiriyorsa Galatasaray, ki öyle olduğunu düşünüyorum ben, o zaman Osimhen'in Trabzon'da sağa yatmanın hiçbir alemi yok. Çok çok da Trabzon'a yenirsin. Geçen sene de yenildin, gene şampiyon oldun. Önemli olan bence artık Galatasaray'ın gerçekten planlamalarını ağırlıklı olarak, yani 51-49 diyelim, hadi Mustafa Denizli'yi de analım sevgili hocamızı. 51-49 Avrupa, 51 Avrupa, 49 lig. Yani eğer Osimhen'in sakatlığını nüksetme riski varsa Avrupa'ya sakla. Arada zaten 20 güne yakın bir boşluk olacak değil mi?
1: Olacak da milli takıma gidecek, milli takımda yine sakatlayacaklar. Yani biliyorsun yani.
2: İşte, şimdi burada
1: daha önce çok izledik. Yaşandı,
2: burada evet, Nevzat oyuna maça çıkarsa milli takımda da çıkar. Milli maçı varsa, bilmiyorum Osimhen'in milli maçı var mı?
0: Var. Ama Madagaskar maçı var.
2: Ya Osimhen'in profesyonel davranıp Galatasaray yönetiminin de teknik kadronun

0: Tabii o Osimhen'i hatta kadroya bile almaması gerekiyor.
1: Luyendama'nın çapraz bağları koptu Afrika Kupası'nda. Ağrı kesici vermişlerdi yani. O yüzden oyuncu gittiği vakit sizin kontrolünüzde olmuyor. Yani bir hassasiyet var. Mesela Jakobs'a ilgili de çok Galatasaray ile Senegal Federasyonu arasında problemler yaşandı. Osimhen de mi takımda hep daha fazlasını vermeye çalışan bir oyuncu. Risk alacaktır yani bugün Galatasaray. Ben de katılıyorum Selahattin abi. Yani Trabzonspor maçı için böyle acil kodlu bir şey olarak görmüyorum. Osimhen'i Barcelona maçını düşünürsek, Galatasaray Ligi'nin Şampiyonlar Ligi takvimini fiksiyonu düşünecek olursak, yani sakatlığı farklı boyutlara da gidebilir. Bir de Osimhen zorlayan bir oyuncu.
0: Evet.
1: Yani bitirici konusunda abi sana şöyle bir belki şey yapabilirim. Osimhen oyun olarak takımı da oynatan bir oyuncu. Yani takımı da yukarı
0: önü
1: çeken,
0: taşıyan.
1: Evet, arkadaşlarını da tetikleyen bir oyun yapısına sahip. Dolayısıyla bitirecek noktasında mesela Osimhen'in çok şey değilimdir. Bir Icardi değildir mesela bitirecek noktasında. Ama daha fazla pozisyona giriyor. O da çalışkan olduğu için.
0: Ya atletik meziyetleri farklı tabii. Osimhen kaleci ileriye doğru şişirsin topu. Şişirsin yani. Osimhen o topu alıp gidip gol yapıp dönebiliyor. Öyle bir
1: ekmeğini
0: oyuncu.
1: Taştan çıkarır.
0: Evet. Ama bir Trabzon galibiyeti ya da Trabzon'dan yenilmeden dönmek uğruna Osimhen'i kaybederse Galatasaray ya çok büyük amatörlük olur.
1: Sen şey misin mesela Lefter'le alakalı ver deftere.
0: Yaz deftere.
1: Ver Lefter'e. Yaz deftere. At Osimhen'e yaz tahtaya herhalde yani şu an o noktadayız. Osimhen'e at yani topu bir şekilde ona ulaştır yeter. O evet. Atar. Napoli'de de bu şekilde golleri vardı.
2: Evet, bakalım Osimhen'in durumu için yarın kritik ve son olarak da Cuma günü kazanacak. Osimhen ve Lemina'nın durumu Nevzat Dindar'ın aktardığı bilgiye göre de bunu da paylaşmış olalım. Bir de bir oyuncu ile ilgili daha yine bir tartışma konusu var ki siz de paylaştınız bunu sosyal medyada rakamlarıyla. Bichabu konusu.
1: Bichabu konusu evet yani.
2: Ona da gelelim.
1: Bichabu'nun kiloları olduğunu ve bu nedenle süre almadığını ilk haberleştiren kişi benim. Daha sonra onun kilosuyla alakalı bir takım rakamlar çıktı. Yine benim herhalde bir telefon trafiği yapmam gerekiyormuş. Yani evet şu an fazlası var. Net bilgi 101 kilo oldu. Yağ oranı ile alakalı %18 hani 110 kilo. 110 kilo olmaz yani. 110
0: peki
1: kilo.
0: Nevzat %18 ben bunu dünden beri duyuyorum. Yağ oranı %18.
1: Olmaz.
0: İdeali ne bunun? %5 mi?
1: %11-12.
0: 11-12. Bak ilk defa duyuyorum.
1: %11-12 ideal. Yani
0: hiç yağ olmadığı için bende bir haberim yok tabii.
1: Yani onu özellikle araştırdım sordum. Şu an %13. Şu an evet. Korkulacak, abartılacak bir durum yok. Bichabu o milli arada kendisini toparlar deniliyor. Bu kiloları da verir. 3-5 kilo fazlası var. Yani bu da gayet normal. Dolayısıyla oynamaya başlar ama Abdülkerim bence zaten o kafalardaki soru işaretlerini gideren bir performansı imza attım.
0: O soru işaretleri gitmez Nevzat.
1: Ama Abdülkerim böyle bir...
0: Lig için gider. Avrupa için gitmez.
1: Abdülkerim zaten geçmişte de sezona çok formda başlamayıp haftalar ilerledikçe açılan bir oyuncu. Yavaş yavaş form tutmaya başlıyor. Ama Bichabu'nun da bir alternatif olması lazım. Zaten Selahattin abi doğru söylüyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hatada kim olursa olsun Haaland geçti diye Abdülkerim niye ağır dedik. Haaland'ı zaten yani durdurabilen hızlı stoper sayısı çok fazla
0: yok. 5 metre arkadan gelip 5 metre öne geçti mi dikkat çekiyor tabii. Yoksa tabii ki yani.
2: Peki tabii Jakobs Sporting maçında stoper başladığı için sonrasında da Kocaeli maçında da hiç değerlendirilmediği için ya böyle bir gündem oldu.
1: Bichabu dostlar alışverişte görsün diye transfer edilmiş bir oyuncu değil. Paris Saint Germain'i var, Leipzig'i var ve 21 yaşındaki Fransız oyuncu bir şekilde hala kariyer olarak farklı noktalara doğru gidebilir. Yani genç yaşta çok değer biçilen bir isim. Yani son maçta Kocaeli karşılaşmasında takımı sınırken biraz onu gözlemledim. Yani sonuçta bize basın mensuplarına açık basına açık antrenman olmamıştı. Biraz orada hani 5'e 2'de vesaire fiziksel yapısına baktım. Hakikaten de ya avantaj olabilecek noktalar da var ama dezavantajlı gibi gözükecek yanları da var. Biraz da sahada görmek lazım. Sonuçta özgüveni yüksek bir oyuncu. Biraz relax yani o belki relax olması onun handikapı olarak değerlendirilebilir.

0: Ama yani fiziksel yapısıyla fark da yaratabilir. Oyunun kilitlendiği anlarda o 1.96'lık boyla rakip savunmayı karıştırabilecek bir özelliğe de dönüşebilir.
1: Donk diye gol atabilir.
0: Olabilir yani. Bunu işte Fatih Hoca denemişti biliyorsun. Böyle şeyler evet. var sonuçta. Netice itibariyle Abdülkerim Galatasaray tarihinde mesela yani Selçuk İnan bence 2011 Selçuk İnan'ın Galatasaray'ı tercih edişi Türk futbol tarihinde bir kırılma noktalarından bir tanesidir. Benzer bir olayı biz Abdülkerim'de de görüyoruz. Yani hakkı biraz verilmiyor gibi geliyor bana. Yani Okan Buruk nasıl bugün 4 sene işte bir dominasyon, rekorlar, büyük başarılar olmasına rağmen tartışılan bir teknik direktörse ve bence bu kadar başarıya rağmen hak ettiği övgüleri almıyorsa aynı şekilde Abdülkerim'in de bir kaptan olarak bir stoper olarak hak ettiği değeri övgü almadığını düşünüyorum. Abdülkerim bugün Arjantinli olsaydı çok daha farklı herhalde ona bakacaktık. Yani Abdülkerim gözümüzde onu daha farklı bir seviyeye oturtacaktık. Acaba hani Türk oyuncu olmasından dolayı mı bu kadar rahat vurabiliyoruz? Evet ağır kaldığı noktalar var ama 4 senede 17 gol katkısı ve kimler geldi kimler geçti ama Abdülkerim hep oynadı, hep liderlik yaptı. Yani Fenerbahçe ile bir Galatasaray'ın transfer süreci olmuştu. Orada Galatasaray'ı tercih etmişti. Bence Selçuk İnan'dan sonra biz ilerleyen dönemde tarihi bunu da açıkçası altını çizerek belirteceğiz. Yani kırılma noktalarından bir tanesi olarak.
1: Selçuk İnan sadece Şener'e söz verdi. Hiçbir yere gitmeyecek. Trabzonspor'da kalacak. Öyle diyor. Dejavu.
2: Abdülkerim Bardakçı'yla ilgili siz katılır
1: Abdülkerim,
2: mısınız?
1: Abdülkerim bir kere Abdülkerim iyi bir insan. Çok belli. Son maçta kızına koşması filan. Ben Abdülkerim'i gerçekten insan olarak sevimli bir çocuk Abdülkerim yani. Arkadaşlarıyla hakem diriyosuyla diyalogları falan böyle hiç irite eden bir tarafını hatırlamıyorum Abdülkerim'in. Ve Abdülkerim'i bir futbol sever olarak Abdülkerim'in hakkını da veriyorum. Nevzat'ın dediği gibi değil yani. Hani Türk futbol severi çok kıymetli. Bence biliyor. Fakat Abdülkerim internasyonel bir oyuncu değil. Bunu kabul edelim yani. Benim söylemek istediğim bu. Yani internasyonel oyuncu değillerken Şampiyonlar Ligi'ni kastediyorum. O düzeyde defolar açığa çıkıyor. Bu da doğuştan gelen özelliklerinden dolayı çocuğu suçlamıyoruz ki. Yani herkes her mevkinin en iyi adamı, en iyi adamlarından biri olamaz.
0: Şampiyonlar Ligi defo dedin de Selahattin abi, Şampiyonlar Ligi'nde böyle çok iyi performansları da var. Yani
1: bana o performanslar Nevzat Juventus maçında lazım, üst düzey maçlarda lazım. Evet. Tabii ki Abdülkerim'in sol ayağı iyi, dengeli, şut atar, kafa vurur, oyun görüşü iyi, oyun sahasının bütününü radar gibi tarayabiliyor. Hepsi yine eyvallah.
0: Maçlık performans.
1: Ama bak, bir eşik var. Bir eşik var. Şampiyonlar Ligi eşiği diye bir eşik var. Onun üstüne çıkamıyor Abdülkerim.
0: Ben mesela Abdülkerim'in en sıkıntı yaşadığı hücum oyuncusu olarak bir Şampiyonlar Ligi maçı değil. Karagümrük'te bir tane 1.90 küsürlük bir santrforu vardı.
1: Bir sene oynadı gitti.
0: Kupa maçı falan Abdülkerim onun karşısında biraz sıkıntı yaşadı. Onun dışında Abdülkerim yani Şampiyonlar Ligi'nde de evet yani özellikle hızlı hücum oyuncularına karşı problem yaşayabiliyor ama yani sonuçta
1: ya bugün... Sonun altıdan yukarıya gitmek istiyorsan işte o gelen çocuk gibi bilmiyoruz 21 yaşındaki yani %18'lik yağlı arkadaşımızı o tür arayışlara girmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Mesela, hatta belki de hiç aramadan direkt oraya koyacak bir adam yani.
0: Mesela biz bunu söylüyoruz. Abdülkerim ağır. Evet ağır. Yani o konuda hemfikiriz. Peki kimi getirip gönül rahatlığıyla Haaland'ı karşısına koyalım?
1: Yani şimdi isim olarak gitmek doğru değil de profil olarak gitmek. Çabuk ve güçlü adam.
0: Yok ki.
1: Bak o çocuk belki de olacak. Hani gelen yeni çocuk. Mı? Evet. 1.92 mi boyu dedin?
0: 1.96 o bilmiyorum. 96. O belki daha da
1: belki
0: ağır.
1: Belki de olacak.
0: Daha da ağır.
1: Belki diyorum. Ya profil mi istiyorsun? İşte Fenerbahçe'ye gelen bir stoper vardı. Lugano. Stoper öyle olur. Geldi gitti ya. Bul öyle bir adam koy oraya.
0: Sana bir
1: Allah
0: şey söyleyeyim
1: Allah ülkeleri doludur.
0: Lugano dedin de. Lugano mu Skriniar mı?
1: Lugano. Skriniar sabit stoper
0: kesinlikle.
1: Yani.
0: Abi ben de Lugano
1: kötü
0: derim.
1: Stoper değil. Lugano bizim ligimize gelen en iyi stoperlerden biri. Bir de o

0: Afrikalı bir reis vardı. Galatasaray'dan Trabzon'a gitti.
1: Song.
0: O da çok iyi stoper. Stoper öyle olur.
1: Robert Song.
0: Evet.
1: Song.
0: Onları ve dünyada var. Biz menajerlerin listelerine mahkum edilmiş futbol takımları ve teknik adamların sıkıntısını çekiyoruz. Menajerlerin listesinde kim varsa onlardan birini seçmek zorunda bırakılıyorsun. Oysa dünyada ne futbolcular var?
1: Ya Paris Saint-Germain'dan Beraldo vardı. Hani onu düşünebilirdi. Biraz Galatasaray tabii son dakikaya kadar bir belirsizlik durumu da vardı. Yani Yusuf Akçiçek olacak mı olmayacak mı? Bir ara Ahmet Can Kaplan'da geçmişti ama biliyorsun o şey Nijmegen'le galiba anlaştı. Ama Yusuf Akçiçek konusunda Al Hilal vermedi abi. Yani son ana kadar oyaladılar. Oyuncu gelmek istiyordu. Yusuf olsaydı belki hani Galatasaray için daha hayırlısı da olabilirdi.
0: İyi Yusuf iyiydi mesela.
1: Ama işte Yusuf olmadı. Yusuf olmadı.
2: Lukimi olabilirdi belki bir ara o konuşuldu. Yani
1: Lukimi çok önemli.
0: Kimmice'yi mi diyorsun?
2: Lukimi şey Davinson Sanchez'in de evet, milli takımdan.
0: Zaten Galatasaray en akıllıcı hamlesi o olurdu. Mesela
1: onu o Kolombiya milli takımının istemişti.
0: Tandemi. Ama o bir yere gitti.
2: Juventus'a gitti.
0: Ha, basit.
1: Hayaller Lucci miydi? Gerçekler Koyso'yu aldı Galatasaray.
0: Juventus dedi, çok kötü oynadı ya. Eve iki gün mü oynadılar?
1: Yani çok güzel sen Juventus'un yediği golü gördün mü abi?
0: Kimin?
1: Juventus'un yediği golü gördün mü?
0: Son golü mü? Üçüncü golü mü? Niye Juventus'un yediği gol? Ben onu Sassuolo'nun attığı gol olarak görüyorum.
2: Peki Galatasaray'la ilgili yani eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Süleyman gibi de daha şey çekişmedi, tamam. Daha zorlu.
0: Uzatmalar yani oynanıyordu. Evet, oyuncular biri anlıyorum. Okudum da bir şeyler. Ama yok yani o kadar
1: yok, da normal bir gol değil o. Normal
0: uzatma,
1: bir.
0: Ya oyunun son anları uzatma dakikada. Oyuncular yorulmuş.
2: Galatasaray'ı yavaş yavaş toparlıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ya Ramsberg'in zeminin değişmesi özellikle önemli. Galatasaray gibi oynamaya çalışan yıldız oyuncuları olan, kaliteli oyuncuları olan bir takım için zeminin, gerçi bütün statlar, Fenerbahçe Antep'te de o problemi yaşadı. Sadece Galatasaray Ramsberg'le sınırlamamalıyız. Yani bütün statlarda maalesef bir zemin problemi var. Ama Galatasaray üzerine düşeni yapıyor. En azından bir yenileme çalışması başladı. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Leao beklediğimden çok daha iyi buldum. Leao ile ilgili gelen bilgiler çok olumlu. Osimhen'le Leao
0: hangi bilgiler önemli? Bana sahada skor katkısı. İyi abi, iyi bilgi ondan.
1: Yok,
0: yani.
1: Yok şey olarak neymiş, mental olarak çok iyi durumda. Yani Galatasaray'a gelirken sonuçta Milan'da yaşadığı bir süreç var. Problemler vardı. Ve bir sene öncesinde Chelsea 120 milyon euro verip transfer edememiştim. Yani son bu sene özelinde ise Aston Villa son dakikada devreye girdi, transfer edemedi, Galatasaray'ı tercih etti vesaire. Leo ile ilgili takım içerisinde kenetlenme, birliktelik anlamında son derece olumlu ifadeler kullanılıyor. En sonda hani ekrana da gelmişken Sané ile ilgili bir iki şey söylemek isterim. Galatasaray'da tartışılan bir oyuncu, muhtemelen Klopp onu Almanya bir takımına da almayacak gibi gözüküyor. Ama ben bütün bir ihaleyi Sané'ye kesilmesini doğru bulmuyorum. Sané çok özel bir oyuncu. Açıkçası Sané'yi doğru kullanmak lazım. Yani Sané, ben dün şöyle bir paylaşım yaptım. Sané mi kötü yoksa Galatasaray mı Sané'yi kötü gösteriyor? Biraz ikinci taraftayım ben. Yani şu an Galatasaray'ın oyun yapısı ya da oyuncu grubu Sané ile aynı frekansta değil. Sané bu kadar kötü bir oyuncu değil. Sané çok üst düzey performansları da gösterdi. Onun aynı dili konuşabildiği, aynı frekansa sahip olduğu oyuncular olduğu vakit biz bambaşka bir Sané göreceğiz. Tabii benim düşüncem, yani bugün Sané'yi yerden yere vuracak milyonlarca insan vardır herhalde.
0: Yok be, Sané'yi yerden yere
1: ya da Galatasaray'da, hani ben kişisel olarak Galatasaray'ın, ki geçen sezon bunu çok konuştuk. Bilmiyorum Selahattin abi sen ne dersin? Osimhen merkezli bir oyun var. Osimhen'e bağımlı bir oyun var. Ben Galatasaray'ın artık bundan çıkıp Osimhen merkezli, Osimhen'in tamamen iştah ve bitiricilik ile Galatasaray'ı belli bir noktaya getirdi. Oyun anlayışından çıkıp Galatasaray'ın biraz daha Osimhen'e alan açan ve iki tane çok değerli kanat oyuncusuna sahip Galatasaray. Bir tanesi Rafael Leao, bir tanesi Leroy Sané. Galatasaray'ın Osimhen merkezli oyundan çıkıp, ki bu tartışılan bir nokta, yani tartışılan nokta Osimhen'e bağımlılık daha doğrusu. Ben farklı bir pencerede açayım en azından.

0: başlangıç serisi var şu anda sevgili Selahattin Kınalı. İlk 5 haftada toplam 8 puan kaybeden bir Fenerbahçe var. Bunun sebeplerini biraz konuşalım. Oyunda kötü giden ne? Yoksa farklı bir sebebi mi var bizim çok fazla dikkat çekemediğimiz? Nasıl yorumluyoruz Fenerbahçe'nin gidişatını?
1: Fenerbahçe'de hem saha içinde hem kulüp içinde asıl ihtiyacı olan şey iç barış. Yani o maalesef yönetimin yaptığı ya da teknik kadronun yaptığı oyuncu seçimleri sürekli tartışılıyor. Yönetimin teknik adam tercihi tartışılıyor. Teknik adamın istediği oyuncuların tutulmaması, gönderilmesi tartışılıyor. Hocanın tutup sahaya attığı oyuncuların verimsizliği tartışılıyor. Yani kimse esasen futbol üzerinden bir tartışma zemini yaratamıyor Fenerbahçe. Mesele bu. Hep başka başka hesaplar var Fenerbahçe'de. Bu da ister istemez oyuncu grubuna da yansıyor. Yoksa Fenerbahçe'nin oyuncularına teker teker baktığında ligin en iyileri diyebilirsin yani pek çoğu için. Kendi alanlarında en iyi oyuncuları var. Yani şimdi dünkü oyundan bakarsak Fenerbahçe sahaya 3 tane orta sahayla çıktı. Türkiye'de her takımın sahip olmak isteyeceği 3 tane orta saha. Herkes onlara işte şey diyor. 3 tane 6 ile çıktı. Yo, bu adamların 3'ü de 6 da oynar, 7 de oynar, 8 de oynar. 3'ü de yapar bunu. Kante de yapar, İsmail de yapar, Gendüzü de yapar. Önemli olan o oyuncuları kurgulanıp sahaya çıkılan oyunun etkin parçalarına dönüştürmek. Onu yapmak teknik adamın işi. Yani sonuçta çok iyi oyuncularım var. Vedat benim beklediğimden daha iyi başlangıç yaptı. Vedat'a atılan 10 topun 7'sini 8'ini tutuyor Vedat. Öyle santforlar çok kalmadı dünyada. Tutuyor ve arkadaşlarına servis yapıyor. Arkadaşlarının öne çıkması için alan açıyor. Yani bir santrfor topu 2 saniye 3 saniye ayağında tutuyorsa arkadaşlarından gelen topu ideal santrfor odur. Ya eskiden öyleydi daha doğrusu. Biz öyle öğretmişlerdi bize. Biz de öyle biliyorduk. Pratiğine bakınca da ne kadar önemli olduğunu. Santrforunun topu 3-4 saniye tutabilen takımların gol bulmakta çok sıkıntı çekmediğini ve maçlarının genelde kazandığını gördük biz. Şimdi bu maça Lukaku ile başlaması bence İsmail Hoca'nın hatası oldu. Vedat orta üçlüyü oynatacak santfor tipi Vedat Muriç santforluğu. Yani Vedat İspanya'da da burada öğrendiklerini ya da buraya gelirken ki biriktirdiklerine bayağı katkı yapmış. Gerçekten benim beklediğimden iyi başladı Vedat. Yani daha iyi istatistiklerle başladı. Arkadaşlarını öne doğru taşıyor. Gerekirse defansına gelip yardım ediyor. Top alıyor, top veriyor. Berkaç yapıyor, uzun top atıyor, ters top atıyor. Vedat hepsini yapıyor. Taraftarın bir anda her şeyi olsun diye bekleme alışkanlığı olduğu için renklerden bağımsız. Vedat'taki gelişimi belki çok fazla göremedik. Yani göremedi futbol severler. Ya da Vedat'ın değerini. Yoksa Vedat şey değil tabii, artistik bir topçu değil. O yana atla, bu yana uç filan, poz ver. Öyle bir oyuncu değil Vedat. Vedat futbol oyununun gerektirdiklerini yapmaya çalışan, zaman zaman inceleri de olan, yani ince deriz bilirsiniz de. İncisi de olan, gayet Fenerbahçe'ye uygun bir transfer gibi bir giriş yaptı lige. Ama ondan sonra yani bu Gaziantep oyunu gibi işte bir oyunda Lukaku'yu oynatmak sevdasına diyeyim artık ona ben. Yani Lukaku'yu da, yani ben Lukaku gibi ağır oyuncuların biraz geç form tutacağını, Fenerbahçe'nin o kadar vakti olmadığını düşünüyordum ama yönetim öyle düşünmedi. Ve İsmail Hoca da tabii ki hafta boyu çalışan İsmail Hoca oyuncularla, yani ahkam kesiyormuş gibi oturup pozisyonunda kendimi sokmak istemem. Ben nefret ettiğim iş. Ama bizim gördüğümüz geride kalan 4 maç Avrupa oyunları filan, bu takımı santforu Vedat ya da oynatmak istiyorsan Lukaku'yu çift santfora dönebilirsin özellikle iç saha maçlarında. Ama Vedat'ın oynamaması bana göre orta sahanın da verimliliğini azalttı. Kenarları da işte Archie Brown bir form yüksekliği var. Archie Brown sol kenarı iyi kullanıyor. Fakat arkada açıklar yaparak, vererek yapıyor bunu tabii doğal olarak. Çok fazla kullanıyor solu. Fakat sağdan Semedo'dan ya da Mert Müller'den beklenen katkıyı alamıyor Fenerbahçe. Bunun nedeni işte bana göre santrforu skoru kovalamaktan ziyade, Deniz Gül Osimhen örneğinden yola çıkarak söylüyorum, oyunun içine katamadı. Yani Vedat oyunun içine katılabildiği ölçüde Fenerbahçe'nin orta

0: Sahası da skor üretir. Asist ya da gol. Yani sağ açıyı, sol açıyı saymıyorum. Yani Kerem bana göre iyi oyunlarından birini oynarken çıkardı Kerem mesela İsmail Hoca. Taktik değişikliği olabilir. Bunu illeri eleştirmek için söylemiyorum. Ben dedim ki ya Kerem bu maç fena değil falan. Baktım ikinci yarı yok. Yani Fenerbahçe'nin en büyük transferi iç barış olur. Hı hı. Konuşuyoruz bunları. İşte o iyi oynamadı, bu kötü oynadı. Evet, bunlar konuşulabilir ama yani Fenerbahçe taraftarının özellikle 5. haftada işte 8 puan kaybı sonrası bu seneden de neredeyse umudunu kesme noktalarına gittiğini görüyoruz. Şu anda bütün Fenerbahçelilerin hepsi Trabzonsporlu olmuş durumda zaten. Yani bu hafta sonu Trabzonspor Galatasaray'a dur diyebilirse bir umut yine olacak. 6 puan mı fark oldu? 13'e 7.
1: Evet.
0: Evet, 6'şar puan fark var hem Trabzon'la hem de Fener'le Galatasaray'ın. Eğer Trabzonspor Galatasaray'ı durduramazsa mesela bu hafta.
2: Ahmet Beşiktaş da var.
0: Beşiktaş kazanır o maçı. Bana göre yani birazcık böyle ikili şeye gidebilir yine ligimiz. İsimler değişir, kahramanlara değişir. Yani Galatasaray ile Beşiktaş'a dönüşebilir.
1: Nevzat Dindar, Fenerbahçe'nin bu gidişatını nasıl yorumluyorsunuz?
2: Yani Fenerbahçe'nin gidişatı barış dedi Selahattin abi. Yani zor. Şu anki Fenerbahçe'nin yapısına baktığımızda son dönemdeki işte seçimler vesaire. Şu anki kulüp içerisinde muhalefete vesaire baktığında olabilse keşke diyorsun ama ya olmaz yani şu anki
0: kolay değil.
2: Tabloda imkansız gibi. Bunun dışında şimdi transfer politikasıyla alakalı yani iyi isimler geldi ama hani bugün bir Beşiktaş'ın transferdeki başarı yüzdesini Fenerbahçe tutturamamış gibi gözüküyor. Bunun dışında ben şimdi Fenerbahçe'nin yani Vedat tamam ama ben 2026-33 yaşında Vedat'ı beni kurtarsın diye tekrar geri almamalıyım. Yani bana başka bir hayal, başka bir şey vaat etmeli. Yani Vedat'ı çok seviyorum. Ben de insan olarak da seviyorum. Bence hani çok hakikaten özel bir oyuncu. Ama yani 12 yılın ardından işte Osimhen'le rekabet edebilecek, Onançu'yla rekabet edebilecek ya da işte Blauvić ile Vedat olmamalıydı. Yani Vedat değildi. Bence Fenerbahçe santrfor konusunda yani daha net, daha böyle işler sıkıştığında, işler zora girdiğinde sihirbazlığı yapacak bir santrfor mutlaka almalıydı. Bu hani kim olur isim, bir sürü isim konuşulabilir. Ama mesela ben hani dün işte arkadaşlarla sohbet ederken onlara da söyledim. Yani mesela Sörlot olsa, yani o gün Fenerbahçe kötü, Antep'te kötü olsa Sörlot olsaydı başka bir şey olabilirdi en azından. Sörlot bunu yapabilecek bir santrfordu. Santrfor'un çok önemli olduğunu biz Vlahovic'le beraber gördük. Ya da geçen sene Onançu'yla Galatasaray'da Osimhen'le görüyoruz. Yani Fenerbahçe santrfor'u Fenerbahçe'de böyle takım o gün gününde olmayabilir. Takım o gün istenen performansı sergileyemeyebilir. Ama santrfor hem kilidi açar hem de arkadaşlarını da yukarı çekebilir. Yani bugün Kerem de yani bu kadar tartışılan bir oyuncu olmaz. Bir süre sonra Greenwood'un da modu düşmeye başladı. Vücut diline baktığınız zaman salmaya başlayacak gibi. Greenwood halbuki yüksek konsantrasyonla başlamıştı. Şimdi Fenerbahçe bir en azından şunu gördük. Avrupa'da konsantre olup bütün oyuncular aynı işte ciddiyetle topun arkasına geçip ki Fenerbahçe'de uygun bir anlayış. Bunu yapabilecek bir oyuncu grubu. Ama Fenerbahçe kazanmak zorunda olduğu ön tarafta yani topa hükmettiği rakip yarı alanda oynamak zorunda olduğu karşılaşmalarda senin santrforun da bir farklılık yaratmalı. Yani bugün Fenerbahçe Lukaku'nun zaten maça 11 başlaması bile o gün yayın vardı. Ben o yanlış dedim yani. Bunu ben saatler önce zaten yayında söyledim. Dedim Lukaku'yla başlamaz. Başlamamalı. Lukaku iç sahada işte 20 dakika 25 dakika fark yaratabilir. Ama yani zaten Lukaku bütün bir sezon İtalya'da oynayamamış. Kalkıyorsun zemini bu kadar kötü olan Gaziantep deplasmanında oynatmak büyük bence riskti. Santrfor yani orada da Jirelsi olabilirdi.
0: Şimdi Nevzat senin dediğin Sörlük gibi olabilir. Ben de transfer süreci devam ederken Fenerbahçe'nin Kerem'i de oyunun içine çekecek bir santrfora ihtiyacı olduğunu söyledik. Hatta dedik işte Pavlidis hatta Icardi dedim ben. Ama işte geçti şimdi. Transfer sezonu bitti. Elinde Vedat var. Lukaku var. İşte bunlardan verimli olanı, verimliliğiyle başlamış Vedat'la. Yani bir karar verecek Fenerbahçe. Benim birinci santforum kim? Herkesin birinci santforu ya belli.
2: Ben açtım. Ben santforum bana böyle çok ekstra işler yapacak, ekstra goller atacak, bir röveşata yapacak. Böyle bütün böyle bir hafta okumuş.
0: Deniz'i beğendin. Deniz'i beğendin değil mi Kocaeli maçında?
2: Evet.
0: Ekstra işler mi yaptı?
2: Koştu, mücadele etti.
0: Bir şey demiyorum yani. Bazen illa da gol değil yani. Mucize gerekmiyor.
2: Leo var zaten.
0: Leo santfor değil.
2: Ha, Leo en azından bir sihirbazlık yapabilir. O şeyi yapabilir. O kilidi açabilir. Yani Galatasaray diyorsun. Galatasaray'da Galatasaray iyi top oynuyor aslında. Galatasaray'daki problem bitiricilik. Bir haftadır çünkü bitirecek adam yok. Osimhen yok. Osimhen varken bu kadar pozisyon hazırlanmıyordu. Osimhen gitti, pozisyon hazırlanıyor bu sefer. Golü atacak adam.
0: Çünkü takımın gücü arttı. Osimhen gidince yani diyorum ya, skor gücü azalıyor ama mücadele gücü artıyor.
2: Onun da dışında Guendouzi ile alakalı bence Fenerbahçe, Guendouzi zaten Fransa milli takımı yani CV'si olan bir oyuncu ama Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcunun hücum tarafının daha iyi olması gerekiyor. Bu yönü olmadığı için zaten Okan Buruk Guendouzi istememişti.
1: Peki şimdi yavaş yavaş ilk bölümün sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Kısa bir aramız var. Bu arada sizi İtalya özetleriyle baş başa bırakalım. Saat başında buradayız.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi.
4: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.
2: Aspor Radyo.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
8: Yaşasın spor.
2: Aspor Radyo.
13: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
14: Stablex.
15: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Aspor Radyo, sporun radyosu.
16: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: Aspor Radyo.

0: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: giden biraz
1: O Spor Radyo.
2: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız. Konuklarım Selahattin Kınalı ve Nevzat Dindar'la birlikte spor gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve ikinci bölüme Beşiktaş'ta başlayacağız. Beşiktaş bu hafta Avrupa mesaisine başlıyor değerli izleyenler. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Marsilya karşısında çıkacak. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde oldukça kritik bir eşleşme olacak. Ve biz de şimdi Beşiktaş konusunu açarken Marsilya maçıyla ve tabii ki Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son form grafiğiyle birlikte değerlendireceğiz. Selahattin Kınalı başlayalım. Şimdi son olarak ligde bir Erzurumspor galibiyeti var. Öncesinde derbi galibiyeti var. Son 3 maçını ligdeki kazandı Beşiktaş. Şimdi de Avrupa'daki lig statüsündeki ilk maçına Marsilya karşısında çıkacak.
3: Orkun'la başlayayım ben. Orkun'u ne kadar önemsediğim

0: Beni az çok dinleyenler bilir. Türkiye'deki en iyi orta sahalardan biri. Milli takım için çok önemli bir oyuncu. Takım için de önemli oyuncu. Fakat Erzurum maçı sonrası İtalyano Orkun'la ilgili bir şeyler söyledi. Çok zarif bir şekilde, aslında yani kabaca söyleyelim, hoca zarif bir şekilde söyledi. Orkun'u eleştirdi. Yani Orkun'u uyardı aslında babacan bir tavırla. Bu Erzurum maçlarında falan çok fazla sorun olmaz belki. Bir şekilde bu maçları kazanabilirseniz. Ama geçen sene de örnekleri vardı. Ciddi maçlarda zorluk derecesi yükseldikçe Orkun'un psikolojik destek ihtiyacı artıyor. Oysa Orkun takımıyla birlikte bütünleşen, tribünle bütünleşebilen, genel anlamıyla da çok nasıl söyleyeyim, yani ahlaklı, sportmen bir çocuk. Oyun zorlaştığında kontrolü kaybetmemesi gereken ilk oyuncu Orkun, Beşiktaş'ta ilk kontrolü kaybeden Orkun oluyor. Takımın kaptanısın, herkes sana bakıyor. Yani hocanın uyarılarını, Orkun kardeşimizin ciddiye almasını özellikle hararetle tavsiye ediyorum. Çünkü iki ciddi maçta olmazsın, bütün sezon boşa gidebilir. Orkun'un mutlaka sahada olması gerekiyor. Yani Orkun'un kendini sahada tutacak psikolojik performansa ulaşması gerekiyor. Çok şık bir şekilde onu en çok sevenlerden biri hocası Orkun'u uyardı. Artık bu saatten sonra uyarıya yere kalmadan Orkun'un o düzeyi kendine taşıması lazım.
1: Hakemlerin de ama biraz burada dikkatli olması lazım. Yani hakemlerin yönetimi de futbolcuları saha içerisinde gerebiliyor. Orkun biraz ben buna isyan ettiğini görüyorum. Yani çok basit, çok gereksiz, alakasız şekilde hakemin vermediği, çalmadığı pozisyon bir anda yani futbolcu şileden çıkıyor. Yani tabii ki her futbolcu dikkat etmek zorunda. Orkun daha fazla dikkat etmek zorunda. Sonuçta takımın kaptanı.
0: Evet.
1: Biraz da bunun getirdiği bir şey var. Ben onu görüyorum. Yani bir dolu. Onun dışa vurumunu görüyoruz.
0: Ya büyük takım oyuncuları hakem kararlarından bu kadar dolarken o diğer takımların neler çektiğini bir düşünsene yani. Genelde hakem hatalarının, hakem kararlarının kimleri lehine olduğu sorusunun cevabını bilmeyen yoktur dünyada. Yani biraz daha yaşanılan ortamı, iklimi iyi tahlil etmek gerekiyor. Orkun Türkiye'de yetişmemiş sonuçta. Birazcık Alman kültürü, Avrupa kültürüne yakın, yatkın bir kültür var. Bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Ama Orkun'un takım kaptanı olarak hani Beşiktaş'ta 30 bin kişiyle imza attırılan bir oyuncu olarak ve Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir oyuncu, saha içi lideri, kendisini sahada tutması gerekiyor. Hocası bile buna dikkat çekiyorsa Orkun artık daha kimsenin bir şey söylemesine gerek kalmaması gerekiyor. Marsilya maçı Marsilya ile oynuyor değil mi?
2: Evet, Marsilya ile oynuyor.
0: Marsilya son maçlarda yeniliyor falan
2: son
0: ama
2: son 3 maçında kaybetti.
0: İyi takım Marsilya. Atletik takım, diri takım. Beşiktaş'ın da şimdiye kadar bana göre Beşiktaş'ın tek ciddi oyunları Midland oyunlarıydı ve gayet iyi performans verdi Beşiktaş. Yani defansta sorunları olduğunu gördük ama sonuçta Midland'ı eledin, yani proje takımı çok iyi bir iş yaptı. Onun dışında Beşiktaş ilk defa mesela bana göre çok ciddi bir oyuna çıkacak. Bu oyunda Beşiktaş'ın yıllık serüveni hakkında bize fikirler verebilir ya da devre arasında niye ihtiyacı olduğuna dair, nasıl takviyeler yapmamız gerektiğine dair. Ben yani bunu niye söylüyorum? Ben Beşiktaş'ın çok iyi bir stopere daha, bir sol beke daha ihtiyacı olabileceğini düşünüyorum. Bunları Türkiye Ligi'nde yapılan maçlarda bu eksiklikler çok göze batmayabilir. Marsilya oyunu bu anlamda çok güzel bir test maçına da dönüşecektir. Atletik bir takım karşısında Beşiktaş neler yapıyor onları göreceğiz. Ama yine de öyle bir hoca, teknik adam, oyuncu grubu uyumu sağlandı ki oyuncular da iştahlarının son demindeler neredeyse. Beşiktaş bu oyunun elbette ki ortağıdır. Ama yani son 3 maçını kaybeden Fransız takımına nasıl puan kaybederiz ya da yeniliriz moduna da asla girilmemeli. Sonuçta Marsilya Fransa'nın orta üst grup takımlarından biridir. Geleneği olan bir takımdır. Her zaman her rakibine zorluk çıkarabilir. Beşiktaş'ı da çıkarabilir. Hatta Beşiktaş'ı da yenebilir. Ama ben Beşiktaş taraftarının da önceliğinin Türkiye Lig şampiyonluğu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Zaten Türkiye'deki herkesin önceliği bu. Yalandan yere bir Avrupa şeyi yapıyoruz işte. Hep söylüyorum, bir atasözümüz var. İşte atasözümüz değil de halk sözümüz diyelim. Olursa muhalle, olmaz. Olursa ne hale, olmasa muhalle. Olsa iyi olur yani. Ama bütün temennimiz, bütün motivasyonumuz bizim kendi ligimizdir. Beşiktaş taraftarının da yeter ki oyun iyi olsun yani. İyi oynarsın, yenilirsin. Taraftar bunu kabullenir. Her taraftar kabullenir. Beşiktaş taraftarı daha da kabullenir. Yani daha çelebidir diyelim o anlamda. Ama sonuçta bir oyuna çıkıyorsun. Oyuna çıkan herkes o oyunun kazananı olmak ister. Beşiktaş'ta o oyunun kazananı olmak olabilecek donanımlara sahip. Futbol şansı şu bu. Onlar da yanında olursa, çok erken kırmızı kartlar falan görülmese, Beşiktaş bu oyundan istediğini alıp çıkacaktır. Ama dediğim gibi bence Beşiktaş için temel sorun Orkun'un takım kaptanı olduğunu unutmaması.
2: Evet, Orkun'un sakinliğine bağlıyorsunuz. Tabii. Değil mi? Nevzat Dindar, yarın nasıl bir karşılaşma bekliyoruz Marsilya karşısında?
1: Yani ben Beşiktaş'ın sezon başından beri süre gelen konsantrasyonu, motivasyonun yine üst düzeyde olacağını ve normal şartlarda Marsilya her zaman problem yaratacak bir takım ama Beşiktaş ilk defa bu kadar favori diye düşünüyorum. Normal şartlarda Fransa'da Marsilya ile karşılaştığınız vakit o maç sıkıntılıdır. Marsilya zaten hani Greenwood'u falan sattım. Onlar da sıkıntılı bir dönemdeler. Kadrosuna baktığımda da hani Guri dışında hani Højbjerg belki hani çok şey, tecrübeli bir oyuncu olarak aşağı yine solda etkili diyebileceğimiz bir isim ama hala Harit vesaire. Yani Paris FC maçlarını izlemiştim. Orada hakikaten felaketlerdi. 3-2'ydi galiba. O maçı 3-2 kaybetmişlerdi. Dolayısıyla yani işleri çok zor. Marsilya'nın yani buradan çıkması zor. Evet. Beşiktaş'ın, ben şunu görüyorum. Beşiktaş'ta bütün futbolcularda oynamaktan büyük keyif alan bir oyuncu grubu görüyorum. Mesela Fenerbahçe maçına baktığında böyle hani zorla sahaya çıkmış gibiler. Sahaya hani ya nereden çıktı bu maç falan dercesine bir ruh hali, fiziksel olarak da bu maalesef Fenerbahçe açısından dışa vuruluyor. Ama Beşiktaş'a baktığınızda tablo tam tersini gösteriyor. Beşiktaş oynarken keyif alıyor. Oyuncu grubu bir kere oynamaktan keyif alıyor. Yani maç olsa da oynasak. Ve şu an eminim, hani zaten izleyenlere keyif veren Beşiktaş var. Bunu söylüyoruz. Yani bugün açık söyleyeyim. Yani şu an sezon başı itibariyle en hazır takım Beşiktaş. En keyif veren takım Beşiktaş. Dolayısıyla Orkun'undan Salih'ine, Blaovic'inden Trossard'ına, işte ne bileyim Murillo'sundan Nüveli'ne kadar kim olursa olsun Beşiktaş oyuncu grubu büyük bir iştahla maçlara çıkıyor. Hocasının zaten çok konsantre olduğunu görüyoruz. Futbolcular da dikteki konsantrasyonlarını Avrupa'ya taşıyacaklar. Bence Avrupa'da bir hikaye imza atabilir bu takım. Ligde tabii ki şampiyonluk Beşiktaş'ın hedeflerinden bir tanesi ama ben Beşiktaş'ın bunu daha önce de söylemiştim. Avrupa'da önemli bir noktaya gideceğini tahmin ediyorum. Ve Marsilya galibiyeti de Beşiktaş'ın bu sezonuna bu sezon yazacağı hikayenin başlangıcı için güzel bir karşılaşma diye düşünüyorum. Marsilya iyi bir takım ama eski Marsilya da değil, kabul edelim. İpler Beşiktaş'ın elinde. Beşiktaş'ın, bizden azından şunu biliyoruz. Beşiktaş'ın bir standardı olacak. Beşiktaş koşacak, mücadele edecek. O gün hani şans bazen girmeyebilir. Blaovic hat-trick de yapabilir. O an şans da yani top direğe de çarpabilir. Gol de olmayabilir. Ama Beşiktaş koşuyor, mücadele ediyor. Trossard gibi bir zeka var. Gösterişten uzak ama gerçekten de yani bir futbol sanatçısı edasıyla sahada. Yani her adımı, her hareketi derslik bir oyuncuya sahip, bir yıldıza sahip Beşiktaş. Evet, ligde başka yıldızlar da var ama Trossard başka bir yıldız. Yani işin savunma tarafında var. Gösterişten uzak, belki de rakiplerini bu şekilde hipnotize ediyor. Yani Trossard'dan o beklenmedik hareketi, öldürücü darbeyi o anda yapıyor. Diğerleri biraz daha hani bu anlamda önlem. Mesela bir Salah ya da ne bileyim Leao var şu an Galatasaray'da ya da işte ne bileyim Greenwood'u vesairesi. Şimdi futbolcular top ayağına geldiğinde zaten rakip savunmalar otomatikman onlara odaklanıp şey. Trossard çözüyor bir şekilde. Rakibi uyutuyor.
0: Bugüne kadar ligin en iyi asisti hangisiydi?
1: işte şeye yaptı, Rıdvan'a yaptırdı.
0: Şu ana kadar en iyi asist oyuncu.
1: Çok ince bir sanatçı hakikaten. Evet. Yani.
0: Sağ dışla tak 40 metre.
1: İnce bir sanatçı. Ben mesela Trossard'ı farkını zaten yani biraz Premier Ligi, biraz Trossard'ı bilenler, özellikle Arsenal performansını bilenler, onun özellikle büyük maçlarda, derbilerde fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu, o kilitlenen maçlar için Trossard'ı nasıl kilit açabilecek bir deha olduğunu, yetenek olduğunu zaten tahmin ediyorlardı ki ben de bunu söylüyordum. İşte Fenerbahçe maçı örnek bir. Marsilya maçı da büyük bir maç. Yani şu an bence Marsilya düşünüyordur kara kara.
2: Bu arada Marsilya'nın Beşiktaş'tan sonra iç sahada Paris Saint Germain maçı da var. Yani onu da düşünüyorlardır. Yok,
1: bence Paris Saint Germain maçından ziyade şu maçı kara kara düşünüyorlardır.
2: İşte iki tane
1: Paris Saint Germain kritik... maçın zaten çok şey olmazsın. Orada şey bellidir. Yani Paris bir rayına girerse zaten şu kadrosuyla Marsilya'nın Paris'e direnmesi kolay değil. Orada kavga gürültü bir şeyler olur. İşte o maçta zaten Marsilya şey arasında da o rekabet vardır. Paris arasındaki maçlarda da o rekabet vardır. Hı hı. Ama Beşiktaş maçı, çünkü Marsilya falan Avrupa'da başarılı olmak isteyen kulüpler. Önemserler. Hangi takımla, hangi oyuncu grubuyla gelirse gelsin. Sonuçta onlar bu maçları bir piyasa maçları olarak, pazar maçı olarak görüyorlar. Avrupa Ligi'de özellikle işte bu başaltı, Selahattin abinin söylediği o başaltı takımlar için bir çıkış yolu. Dolayısıyla Marsilya'da da bugün transfer yapmak isteyen, Avrupa'ya ya da başka takımlara transfer olmak isteyen oyuncular mutlaka. Çünkü belli yani Marsilya'da pürüzler var, sıkıntılar var, mali sıkıntılar var. Onlar da, hocası da zaten Genesio'du değil mi?
2: Evet, Bruno Genesio.
1: O da problem yani, o da bu maçı da kaybederse bir de üzerine Paris olursa zaten geçmiş olsun.
2: Evet, onlar da kritik bir dönemeçler. Bu arada Avrupa Ligi'ndeki rakiplerine bakılınca da en zor rakiplerinden biriyle başlıyor Marsilya. Aralarında bir Leverkusen var yani.
1: Söyleyeyim. Yani şu an evet Beşiktaş için zor bir karşılaşma ama Marsilya için daha zor.
2: Kesinlikle.
0: Yani yarın Beşiktaş'ın maçı var fakat bugün daha önemli maçlar var mesela.
2: Zira bugün Türkiye
0: şey,
2: kupası.
0: Bizi izliyormuş. Bayburtspor, Borçkaspor maçı var bugün. Hı hı. Bünyamin Yazoğlu başkanları, bir de Ulaş Ulasan şampiyon teknik direktör. Turkuaz grubuna teşekkür ediyorlar. Hı hı. Yani dün başladı bu benim söylemimle romantik mücadele. Biz de buradan selam söyleyelim onlara. Bugün epey bir maç var. Hepsi de bakıyorum maçlara. Hepsinin ayrı bir tadı var. Tokat Spor, Keşap Spor mesela. Ya merak ediyoruz.
1: Hangi deplasmanı tercih edersin abi?
0: Burada bir sürü deplasman var. Ben dersim Siirt maçı var. Cizre Hakkari var. Mesela bu maça gitmek isterdim. Cizre Hakkari.
1: Ben biraz yemek odaklı düşündüğüm
0: Yok ben hiç yemek. Türk basını genelde mutfağına düşünüyor. Evet, bir kişi de demiyor ki gidip Gaziantep'te müze dolaşalım. Herkes kebapçının peşinde.
2: Doğru.
0: Bütün gazeteci arkadaşlar yani. Nevzat da biraz son zamanlarda...
1: Her şey
2: yok.
1: Ama...
2: Bize yokmaya gidiyorsun yani değil mi?
1: Ben Antep Müzesi'ni falan hepsini dolaştım.
0: Helal olsun.
1: Onu yaptım.
0: Ama uçuruları da almışsın gene.
2: Peki bu arada lafı gelmişken A-Spor'da yayınlanacak maçları da hatırlatalım izleyicilerimize hemen bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda. Saat 14'te Sinop Spor Arıt Kayadibi karşılaşması var. 17'de Buca Spor Gazi Emir. 20'de ise Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor A-Spor ekranlarında yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları. Selahattin Kınalı değinmişken bunu da izleyicilerimize hatırlatalım. Daha çok keyifli maçlar var tabii. Turkuaz Medya'da yayınlanacak. Şimdiden herkese keyifli izlemeler diyelim ve yine Marsilya maçına geri dönelim. Şimdi Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun oyunu sezon başından beri Avrupa elemeleri de dahil olmak üzere çok fazla takdir görüyor. Bir futbol izleyicisi ve yorumcusu olarak Vincenzo Italiano'nun oyununda en çok hangi noktanın geliştiğini ve Italiano imzasını görüyorsunuz Beşiktaş'ta?
0: Ya Italiano bir oyunu temsil ediyor. Bir oyun anlayışını, dikine oyun. Yani arkada çok gevelemeyi sevmiyor hocam. Sürekli aklı karşı kalede ama karşı kaledeyken de kendi kalesini de mutlaka bir cingöz recaya, açık göz bir fedai bırakıyor orada. Yani hiçbir zaman Beşiktaş'ı rakiplerle 3'e 2, 4'e 3 falan kaldığını görmüyoruz. Midin atmasında birkaç defa oldu. Ama İtalyan oyunu bu, ben hani diyorum ya, İtalyan'ı ben birkaç yıldır izliyorum. Bologna serüveninde özellikle. Bu arada Bologna'da Tedesco dönemi sona eriyor herhalde.
2: Evet.
0: Tedesco sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz de ama bakalım
1: Türkiye'ye ne zaman döner.
0: Yani olabilir. Zaten burayı seviyormuş. bayağı seviyormuş İstanbul'u belli. Dönebilir yani. İlle de İstanbul değil. Neyse, Allah onun için de hayırlısı, neyse onu nasip etsin kendisine de. Bologna'nın oyunu neyse Beşiktaş'a da şu anda, daha doğrusu İtalyan'ın bir oyunu var, gittiği takımlar onu getiriyor. Elbette ki kafandaki oyun kurgusuna uygun oyuncu grubunun sayısı işte ne kadar fazlaysa ya da yetenek skalası ne kadar yukarıdaysa sonuç alma ihtimalinde o kadar artar. Beşiktaş'ta fakat yetenekli oyuncu sayısı yeterince var. Elbette ki eksikleri var, bir iki eksiği var Beşiktaş'ın da her takımın olduğu gibi. En mükemmel dediğimiz takımın bile eksikleri vardı, konuşuluyordur. Şu anda Barcelona mı konuşuluyor, Paris Saint-Germain mi konuşuluyor, Real Madrid konuşuluyor. O olacaktır zaten, bu işin doğasında var. Belki tadı tuzu da budur, eksiklerdir. Futbolu 21. yüzyılın temaşası olarak izler ve yaşarken futbol severler, konuşulacak konu sayısının çoğaltmaya çalışır futbol endüstrisi. Her oyuncunun, her takımın eksikliği olduğuna dair söylemler çok güçlü bir şekilde dünyanın her ikliminde dile getirilir. Çünkü öyle olmalı ki iş köpürsün, oyuncular satılsın, gitsin gelsin, devir daim olsun, dolaşıma çıksın şeyler, komisyonlar, şunlar bunlar. O yüzden o her zaman olacaktır. Gerçek anlamıyla ihtiyaç olsa da olacaktır, olmasa da olacaktır. Ama şunu bilelim ki her takımın mutlaka her zaman eksiği olur. Tamamıyla tamamlanmış bir futbol takımı olamaz. Futbolun doğasına aykırı bu. Çünkü her zaman daha iyisi var. Herkesin daha iyisi var. Bir seçeneği var yani. Hani Messi'nin yoktur derdik filan da o da değerini tamamladı. Şu anda yani daha iyisi olmayan oyuncu saymakta zorlanır. Herhalde 3 tane 5 tane sayarız. Ondan daha iyisi şu anda yok. İşte Lamal'dan daha iyisi sağ kenarda yok. Belki işte çoğunluk bunu söyleyebilir. Ama o kadar 3 tane 5 tane. Yüz binlerce futbol piyasada, yüz binlerce futbolcu var. Artık Hindistan'ı da, Bangladeş'i de, Laos'u da herkes bu rekabetin içinde. Endüstriyel futbolun hepsi pazarı. Böyle olunca takımlarda eksiklik duygusu sürekli yaşatılacak, yaşanacak ve yaşatılacak. Suni ya da hakiki olarak fark etmiyor. Beşiktaş'ta da bu eksikler vardır mutlaka ki Beşiktaş'taki hakiki bir eksiklik diye düşünüyorum ben. Ama İtalyano'nun pozitif futbol anlayışı, tribünleri de tribünde herkesi defans yaptıran değil de tribündeki herkesi hücuma çıkaran, top sahanın içini çekip driplik yaptıran bir oyun anlayışı var İtalyano'nun. Bunu da şu ana kadar iyi yaptı ama Beşiktaş taraftarı da şunu bilsin. Yani bu takım Avrupa nedeniyle erken başladıysın, erken form tuttu. Biraz formsuzluk da ara sıra bazı dönemleri yaşayacaktır. O zaman sakın öyle hocaya, oyunculara küsmesinler. Bu işin doğasında var. Geçmişin biriktirdikleri üzerinden bir okuma yaparsak gün işte bugünün takımları için, işte bugünün en formda takımı Beşiktaş. Ama geçmişe dikkatle bakarsak Beşiktaş'ın da bir durulma yaşayabileceğini, hatta bir ufak bir geri gidiş de olabileceğini, fakat bunların da sağlıklı bir gelişim için olmazsa olmazlar olduğunu unutmamak gerekiyor. İtalyano'nun da kendi eksiklerini görmesi gerekiyor. Çünkü bu matematik değil futbol. 2 kere 2 4 etmiyor. Bazen 3 eder, bazen 7 eder. Bunları da yaşayarak, görerek ona göre önlem alabilme yeteneğini teknik adamın takımı ile birlikte geliştirmesi gerekiyor. Bunlar birer fırsattır. Mesela Marsilya maçı da öyle bir maç olabilir. Ne gam? Olsun. Yeter ki oradan uzun vadeli başarıları, yani kalıcılaşmış, sürenleşmiş, normalleşmiş başarılara giden yolun inşası için bu tür buna benzer potansiyel kazalara da ihtiyaç var. Yani kimse sakın enseyi karartmasın olası bir beklenmedik sonuçta. Çünkü bu bir uzun bir yolculuk. Beşiktaş'ın kurumsal aklı bana göre İtalyano gibi bir adamı bulmuşken onunla 3 yıllık planlama yapacak. Ya bu sene 3 mağlubiyet, 5 mağlubiyet çok da önemli değil. Sen İtalyano'nun kafasındaki oyunu Beşiktaş'ın oyununa dönüştürebilirsen eğer, zaten Beşiktaş 5 yıl, 10 yıl her yıl 2-3 transferle, fazla değil, yoluna devam eden bir takıma dönüşür. O yüzden sabır işte diyoruz ya, şimdi Trabzon'a gelince konuşuruz. Geldi hoca. Eğer sabır gösterilmeyecekse ondan da sihirli değneği yok yani. Dokunacak, düzelecek. Sabır göstermek gerekiyor. Beşiktaş özelinde de çok iyi bir adam bulunmuş gene. Ona sabredeceksin. Skorlara bakmadan. Genel oyuna ve genel havaya bakacaksın. Bu adam bu Beşiktaş kurumunu özlene yere taşır mı? Taşır kardeşim. Yeter ki sabret.
2: Evet, şimdi tabii konuşmak istemeyiz elbette. Beşiktaş'ı favori gösteriyoruz. Hem Marsilya'nın durumu hem de Beşiktaş'ın form durumu dolayısıyla, ama Avrupa ve lig potansiyelleri ve motivasyonları her takımın farklı oluyor. Az önce Nevzat Dindar değinmiştiniz. Hani Marsilya Avrupa kupalarına önem veriyor. Lig'den

0: daha çok önem veren ve oralarda kendini göstermek isteyen bir takım. Olası bir senaryoda Beşiktaş'ı hangi bölgeden daha çok zorlar Marsilya? Evet, iyi bir oyunu var Beşiktaş'ın ama illaki Selahattin Hoca'nın değindiği gibi defoları da olacaktır.
1: Yani baktığında bireysel yetenekleri olan bir takım. Yani o şimdi Halit bildiğimiz bir isim. Yine işte Guri, o yani bir ön tarafta olmasına rağmen kendisine pozisyon yaratabilen bir oyuncu. Orta sahada Hobier fiziksel olarak Beşiktaş orta sahasına, yani orta sahada Beşiktaş'a bir direnç gösterebilirler. Sonuçta bu sezon Beşiktaş'ın karşılaştığı, yani tamam bir Fenerbahçe biraz belki hani bir şey dönemiydi ama sonuçta en zorlu rakip gibi gözüküyor. Yani diyebilirsiniz Fenerbahçe Lyon'u yendi. Yani bunlar böyle değişkenlik gösterebilir ama kağıt üzerinde isim olarak baktığımızda Beşiktaş kaliteli bir takımla oynayacak. Dolayısıyla ben Marsilya'nın daha fazla önemsediğini düşünüyorum. Nefesleri yeter mi, gücü yeter mi onu bilmiyoruz. Yani Marsilya'nı ben izledim, yani bir önceki hafta maçlarını izledim. Real maçını izlemedim ama bir önceki Paris FC maçını izledim. Orada hakikaten felaket, yani geldiği gibi atıyor. Yani o an kaç tane ihtiyacı olsa Paris atacak gibiydi. Paris Saint Germain'den bahsetmiyorum.
0: Paris FC, evet.
2: Paris FC güzel maç oldu ama.
1: Güzel maç oldu. Yani savunması çok ciddi anlamda yani problemli. Zaten son dakikada saçma sapan bir topa elle vurdu. İşte penaltı oldu vesaire. Ya Beşiktaş'ın iyi bir dönem. Beşiktaş formda bir takım. Beşiktaş'la alakalı Selahattin abi zaman zaman hani bu oyunun getirdiği duraklamalar vesaire, doğru yüksek konsantrasyon, yüksek fizik sarf etmeniz gereken bir oyun anlayışı. Ama bu oyun sürdürülebilmesi için de bunu yapmak zorundasınız. Bu oyundan, bu mantaliteden biraz vazgeçseniz bu sefer yani Beşiktaş açısından bazı şeyler sıkıntılı hale dönüşebilir. Beşiktaş'ın bu anlamda bir kadro derinliği problemi var. Onu devre arasında muhtemelen giderecektir. Bu şekilde nefesi yeter mi sezon sonuna? İşte onu görmek lazım. Yani biraz daha takviyeye ihtiyaç var. Hocanın elinin güçlenmesi lazım. Ama oynatmak istediği futbol keyif veren bir futbol. Ben şeye inanmıyorum. Bu arada hani İsmail Kartal'ın yanında şu takımı, ya da böyle İsmail Kartal da böyle oynatmak ister. Ama elindeki oyuncu grubuyla da biraz yani alakalıdır. Oyuncu grubu buna uygunsa bu oyunu oynarsınız. İsmail Hoca da böyle bir oyun oynamak istedi eminim. Ama bir süre sonra yani bunun olmayacağını varsın. Çünkü böyle bir oyun oynamak isterseniz yani Skriniar'dan başlar olay. Olay yani Skriniar'a gider. O yüzden Beşiktaş bu anlamda işi biraz daha rahattı. Ben şeyi de yani açıkçası bazen merak ediyorum. İtalyano'yu ikna ederken ne Trossard vardı ne Vlahovic vardı. O da şaşırmıştı. Nereye geldim ben demiştir. Hayallerinin ötesinde bir yerde şu an. Yani Vincenzo Italiano. Belki meslektaşları ya da yakın çevresi ne yapıyorsun falan demişlerse de bile bir süre sonra İtalyano doğru kararı vermiş. Yani İtalyano açısından baktığında Beşiktaş tercihi son derece doğru bir tercih. Çünkü İtalyano geldiğinde ne ortada Trossard vardı ne de Vlahovic vardı. Yani bu işler biz alacağız falan demekle olmuyor. Kendi dokunuşu da var. Geldi oyuncu. Bir kere ben şeyi çok önemlidir. Demin de onu söyledim. Oyuncu grubu oynamaktan keyif alıyor. Şimdi Fenerbahçe'de o şey, Trabzon'da onu görmüyorsun. Yani Trabzon Salah bir şey getirdi ama o French Barış maçları falan filan.
2: Geçen seneki Trabzon'da vardı.
1: Ahmet deplasmanı biraz bir şey yarattı. Oyuncularda da bir özgüven, bir baskı yaratır, bir özgüven bunalımı, özgüven sıkıntısı yaratır vesaire. Şimdi Fenerbahçe Antep'te bunu görüyorsun mesela. Halbuki biz ne bekliyorduk? Mesela Trabzon'da da ben bir reaksiyon bekliyordum. Ya da Fenerbahçe'de oyunculardan bir reaksiyon yapacak şeyi yok. Takati kalmamış derler ya Selahattin abi. O hali yok yani. Ama Beşiktaş'a baktığınızda Beşiktaş'ta durum farklı. Sadece biraz daha kışı beklemek lazım. Kış Beşiktaş oraya kendisini atabilirse yapılacak tabii ki takviyelere göre Beşiktaş daha da iddialı olabilir. Ama tabii ki şu an Beşiktaş'ın tekrar eski coşkusuna ulaşması önemli. Bu zincirleme şekilde bütün oyuncuların performansını yukarı çeken bir şekilde ilerliyor. İlhan mesela hiç ben bu kadar gelişebilirim.

0: edeceğini, üzerine koyabileceğini düşünmüyorum. Kısa sürede İlhan iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Yani Beşiktaş iyi yolda, keyif veriyor. Ligin de Beşiktaş'a ihtiyacı var. Yani Türkiye Ligi'nde bir rekabet olacaksa ya da Türkiye Ligi belli bir noktaya gidecekse Beşiktaş mutlaka bu yarışın içerisinde olmalı. Beşiktaş yarıştan düşerse Türkiye Ligi'nde rekabet de zaten yara alır. Türkiye Ligi'nin gelişim açısından da büyük bir handikap var. Büyük soru işareti oluşur. Ama Beşiktaş bu yarışın içerisine girdiğinde hem lig keyifli hale geliyor hem de bence herkes üzerine koyarak gidecek. Yani bu Galatasaray'da bir aydınlanmaya olacak. Biz şampiyon oluruz. Belki daha iyi nasıl olabiliriz? Fenerbahçe biraz daha kendisini güncelleyecek. Tamam, bizim kaliteli işte bir takımımız var. Ama yaşlıymışız ya biz. Baba yani tamam, çok kağıt üzerinde önemli oyuncular. Ama yani senin bir kere kaledeki, yani Fenerbahçe'ye bakıyorum. Kalecin 33, yedeği 37. Geliyorum, savunmanın yaş ortalaması kaç? 33.
1: Yine bir şekilde Fener'e getirdik mesela. Nevzat. Türkiye'de takımlar bir yıllık kuruluyor. Şimdi bir yıllık.
0: Şeye bakıyorsun.
1: Hastalık o yani.
0: Savunmaya bakıyorsun. Ake, Skriniar yaş ortalaması kaç?
1: 33.
0: 33. Orta sahaya geliyorum.
1: Kante 35 mi? 36. İşte
0: Gendouzi 28 biraz düşürüyor. Ortalama 31-32. Forvet'te kim var? Lukaku, Vedat. Ortalama 33. 33. 31.
1: Ortalama 33 işte.
0: 32-33 ortalamayla ne yapabilirsin yani? Yani orada bir hakikaten kadro mühendisliğinde problem var. Beşiktaş bu anlamda biraz daha biraz değil şanslı. Vlahovic 26 yaşında. Yani orta sahada işte bakıyorsun. Sen Orkun dedin, ligin en iyi ortası. Ben ligin en iyi orta sahası. Tartışmasız. En iyi Türk orta sahası Orkun'dur zaten. Onun tartışacak bir durumu yok. Yani Beşiktaş'ta işte Marsilya karşısında da başardılar diyelim ama yani sonuçta bir taraftan da hafta sonu zor bir maçı var, onu da belirtelim. Ben yine de Marsilya karşısında yani Beşiktaş'ın ağır favori olduğunu düşünüyorum.
2: Var mı ekleyeceğiniz bir şey Selahattin?
1: Beşiktaş Ahmet burada mı?
0: Deplasmanda.
1: Zor maç. Ahmet geleneğe geçeneği
0: Ahmet deplasmanı daha zor. Daha zor olur Ahmet deplasmanı,
1: evet,
0: Marsilya'dan.
2: Evet, orada da bakalım Vincenzo Italiano nasıl bir rotasyon tercihinde bulunacak. Beşiktaş'a yarın oynayacağı Marsilya karşısında başarılar dileyelim. Zaten yarın da gün içerisinde stat'tan canlı bağlantılarımız olacak. Bütün gelişmeleri Aspor ekranlarından izleyebilirsiniz diyelim ve Trabzonspor bölümüne geçelim. Altta da kayan yazıda görüyorsunuz, saatler 12'yi gösterdiğinde Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan Aspor canlı yayınında Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir'in konu olacak, sorularını yanıtlayacak. Saat başında hiçbir yere ayrılmayın. Bu hatırlatmayı da yaparak Trabzonspor'a geçiş yapıyoruz. Evet, Trabzonspor'da teknik direktör konusu netleşti. Thomas Reis dün Trabzon'a geldi. Son olarak Dogores'in başındaydı. Önceden de tabii ki Samsunspor kariyeriyle tanıyoruz Alman çalıştırıcıyı. Bu birlikteliği nasıl yorumluyoruz? Thomas Reis Trabzonspor birlikteliğini.
1: Trabzonspor başkanına buradan soru soramıyoruz değil mi biz?
2: Biz iletelim belki.
1: Kendimiz sorarsak sorarız. İletici gazeteci olmaktan çıktık artık biz. Yani 40 yıl oldu. Kendimizin de soru sorma şansı yakaladığımızda sorarız.
0: Görüntülü şey yapsınlar abi, kayda alsınlar. Oradan iletsinler.
1: Ya, Trabzonspor'da şu anda geçen sene Fatih Tekke ve Ertuğrul Doğan'la girilen doğru yoldan birazcık erken şampiyonluk havasına geçildiğini görüyorum. Bana göre erken oldu ama Sayın Başkan'ın başka türlü planları vardır. Sonra kulübün başkanı odur. Belki de o aklı çıkacak yani. Bir sene daha beklemeye gerek yok. Salah gibi bir piyango transfer. İşte Fabiano geldi arkasından. Genç adamlar var. Niye bu sene olmayalım demiş olabilirler. Onun da futbol endüstrisi penceresinden bakınca anlaşılmayacak bir tarafı yoktur. Beklemedik bir, çoklarına göre beklemedik, bana göre çok beklemedik bir ayrılık değildi Fatih Tekke ayrılığı. Sonrasında bana göre işte yönetim birkaç isimle görüştü, biliyoruz işte bir sürü isimler dolaştı ama sonunda bana göre en doğru kararlardan birini verdi Trabzonspor yönetimi, Thomas Reis kararı. Reis diye mi okunuyor? Hı hı. Prinç miymiş? Prinç anlamına geliyormuş galiba Almanca'da Reis.
2: İngilizce'de iyi gibi demek ki.
1: Yani reis doğru bir karar. Biz ona reis diyeceğiz doğal olarak. Herhalde kimse kendisiyle muhatap olurken tabii ki reis diyeceğiz de.

0: Ama herhalde medyada çok az kişi Rice izledi. Bilmiyorum, belki de Rice mi demek lazım. Onu da bilemiyorum yani. Thomas Öze diyelim. Thomas Öze doğru bir seçim.
1: Sen ne demek istiyorsun abi?
0: Ben Reis demek istiyorum tabii. Bizde Reis lafı çok geçer.
1: Biraz şey olsun, biraz böyle başarılı olursa o şey
2: tabii manşetler yapışır.
0: Hayır, bizim günlük kelime dağarcığımızın içindeki kelimelerden biri Reis. Mahallede de arkadaşımız vardır. Ali Reis, Meclis Reis. Büyüklerimizden de vardı tekne reisleri. Biliyorsunuz balık teknelerinin şeflerine reis denir yani. Öyle hitap edilir.
1: Onu Almanca'ya nasıl çevirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Kimi seçseydi Trabzon'da?
1: Almazlardı.
2: Karadeniz iklimine alışkın hoca. İlla ki bir şekilde tabii anlatılır tabii.
0: Yönetim kim üzerinden anlasaydı Trabzon çok bölünmüş bir hava veriyor. Mutlaka bir tartışma olacaktı. Fakat üzerinde en az tartışma olacak hocayı seçti bence yönetim. Doğru bir seçim yaptı yani.
1: Pioli olsa büyük soru işareti derdim. Pioli isim olarak belki onda ama yapabileceğine dair yani bir şey yok. Yani bir emin değilim. Conte'yi zaten getiremezsin. Bir de çılgın bir hoca. Yani ne yapacağı belli olmaz. Arıza, 20, her an arıza çıkar.
0: 20-25 milyon.
1: Arıza çıkarabilir her an. Guardiola zaten yani ya adam çalışacak şey yok yani ya, o enerjisi yok.
0: Guardiola asgari ücretini almışım maaşı, asgari ücreti. Yemeğe Champs-Élysées'de mi yesek diyoruz işte şeyde mi Miami'ye mi gidecek filan şeyle emekli maaşıyla. Guardiola öyle bir şeydi ya, öyle bir gerçeklik şey yok onun. Ama Fiyoli olabilirdi. Conte'de de bence gerçekten zemin yok. 25 milyon lira kendine 15 falan şeyle ne oluyor? Fındığın hepsini satsak yetmiyor zaten. Gerçi palamut yok. Palamutu nakde dönüştürüp verebilirdik de reisleri ikna etmek gerekecekti. En doğru seçimi yaptı Trabzonspor. Ama taraftar da şunu kabul etmesi gerekiyor.
1: Bir Portekizli'ye tercih ederim ben Rice'ı.
0: Evet. Ya ne bileyim, bir Alman hastalığı herkes de var da Alman liginin yarısını Alman olmayanlar çalıştırıyor Bundesliga'ya. Yani yarıdan fazlası yabancı hoca. Ama bizde bir Alman şeyi var ama ben Alman olduysa söylemiyorum. Thomas Reis geldi, Samsunspor'da gayet iyi işler yaptı. Bu arada Samsunspor döneminde de benim bu ekranlarda Thomas Reis'e yönelik çok olumlu söylemlerim oldu hep. Hep onu savundum. Yani benim için sürpriz oldu aslında. İyi bir sürpriz oldu Thomas Reis. Trabzonspor yönetimi Fatih Tekke ile yolların ayrıldığına karar verdikten sonra aslında gündemlerine Rice geliyor. Fakat bakıyorlar ki Ludogorets ile anlaşmış yani.
1: Ha, Mahmut Hoca yazmış bu arada. Biliyorsun Almanya kökenli ya.
0: Evet.
1: Almanca'da pirinç.
0: Pirinçmiş değil mi? Doğru.
1: Hocama da ben selamlar. Mahmut
0: Hoca'ya selam söyleyelim. Eğer Rice'den sihirli bir değnek dokunsun, işte Galatasaray'a 4 atsın, gitsin öbür maçta işte deplasmanda 3-0 kazansın bekleniyorsa hocaya da yazık. Taraftar herhangi bir yeni isim geldiğinde kim olursa olsun, yerli, yabancı, kızılderili, apaçi hiç fark etmiyor. Ona bir zaman verecek, alan açacak. Eğer bunu yapmayacaksan 3-5 maç sonra o da gitsin, Rice gitsin, o öbürü gelsin. Bunun sonu yok. Trabzonspor'un Fatih Tekke ve Ertuğrul Doğan'la girdiği yol bu anlamda Türk futbolu için çok öğretici bir yol olacaktı. Yani transfer çılgınlığına bulaşmadan da başarılı bir takım inşası mümkün. Genç adamları, Avrupa'dan genç adamları bulup onları oyunla birlikte hem kendilerini hem oyunu geliştirip hem de zirve mücadelesi içinde kalmak mümkün. Bu hikayenin yeniden yazılması gerekecek Türkiye'de. Çünkü sadece Trabzonspor için bir örnek değildi bu. Türk futbolu için de bir örnek olacaktı. Olamadı. Şu nedenle, bu nedenle öyle çok sorgulamayı da doğru bulmuyorum. Bu bir oyun sonuçta, eğlencedir. Eğlence kültürüne yönelik bir, eğlence ihtiyacına yönelik bir tamamlamadır futbol dediğimiz oyun. Şimdi Trabzon ve Trabzonspor ve yönetim Thomas Reis'le yeni bir yola çıkacak. Gerçekten Trabzonsporlu olduğu iddiasındaki herkesin samimi bir şekilde Trabzonsporlu ise eğer, hocaya destek olacak, yönetimin önünü açacak. Gidip taraftar tarifi Türkiye'de çok içi boşaltılmış bir şekilde bambaşka bir şeye dönüştürüldü. Taraftar dediğin hoca transfer etmez, oyuncu transfer etmez, yöneticileri transfer etmez ya da yollamaz. Taraftar dediğin gider futbol takımının biletini alır, formasını alır, kombinesini alır, takımına destek olur. Bizde taraftar neredeyse bu kongre yapılarıyla da ilgili bir şey mi onu da bilmiyorum. O doğru mu yanlış mı, o konuda da çok emin cümleler kuramam, kendimden emin cümleler. Yani satılsın mı, şahıs malı olsun mu, kamunun malı olarak kalsın.

0: Beşiktaş'ta hazırlıklar ne durumda? Antrenman çalışmaları nasıl gidiyor? Efecan Öztaş'a sözü bırakalım, kendisinden dinleyelim.
1: Teşekkürler Ezan, sana ve konuğa da yayınlar diliyorum. Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeyiz ve Beşiktaş Marsilya maçı öncesindeki son antrenmanını gerçekleştiriyor. UEFA Avrupa Ligi lig etapının ilk karşılaşmasında Marsilya'yı Tüpraş Stadyumu'nda Dolmabahçe'de konuk edecek siyah beyaz ekip ve son antrenmanını gerçekleştiriyor. Ben aslında haftanın ve günün en merak edilen konularından biriyle başlamak istiyorum. Leonard Torosar'ın sakatlığı var mı yok mu? Beşiktaş taraftarlar yaklaşık 2-3 gündür kendisine gerçekleştirilen antrenmanlarda fotoğraflarda yer almadığını fark etmiş ve neden antrenman fotoğraflarında yer almadığını soruyordu, merak ediyordu. Torosar yaklaşık 2-3 gündür gerçekleştirilen idmanlarda yer almadı. Ufak bir ağrısı vardı ama bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yer alıyor. Belçikalı yıldız oyuncu herhangi bir problemi yok ve maç kadrosunda yer alacak. Onu da belirtmiş olalım. Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşma saatler 22 gösterdiğinde başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andre Colombo yönetecek. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlar Fransız temsilcisini yenerek Avrupa yoluna 3 puanla başlamayı hedefliyor. Dusan Vlahović de formasına kavuşacak. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü hafta sonunda oynanan karşılaşmada yer alamamıştı. PFDK'ya sevk edilmişti ve bir maçlık ceza almıştı ardından. Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında kadroda yer alamamıştı. Olimpik Marsilya karşısında yeniden siyah beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü Vincenzo Italiano'nun da gol yollarındaki en büyük kozu olmasını bekliyordu. Dusan Vlahović de bu sezon 5 maçta 4 gole imza attı ve aynı zamanda da şu anda gerçekleştirilen antrenmanı Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen de takip ediyor. Onu da belirtelim. Sayın Önder Özen de Nevzat Demir tesislerinde takımın her an yanında yer alıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 3 tur geçerek ulaştı. Organizasyona ikinci eleme turundan başlayan siyah beyazlı ekip Danimarka ekibi Midland'ı önce 1-0 ve ardından 2-0'lık skorla mağlup ederek 3. tura adını yazdırdı. Son iki turda Çekya temsilcisi Kralove'yi 1-0'lık sonuçla eleyen Beşiktaş son bir adım içinde playoff'ta Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile karşılaştı. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah beyazlı takım revanşta 1-0 kaybetse de lig aşamasına kalmayı başardı. Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Olimpik Marsilya ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer alıyor. Siyah beyaz takım bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı ve Avrupa kupalarında Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden siyah beyazlı takım taraftarı önünde 15 gol atarken kalesinde ise 2 gole engel olamadı. Alexander Nübel'in de iyi ve yükselen bir performansı var. Beşiktaşlı taraftarlar da kalesinde güven hissediyor. 540 dakika gol yemedi Alman file bekçisi ve bu da uzun bir süre sonra Beşiktaş'ın en uzun süre kalesini gole kapattığı sürelerden bir tanesi oldu bu sezon içerisinde. Beşiktaş oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Ligin ikinci haftasında Alanyaspor'a 1-0. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Žalgiris'i aynı skorla kaybeden siyah beyazlar sonrasında ligde Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe derbisi Kadıköy'de ve Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmalarından 3'er puanla ayrıldı. Sahasında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak Beşiktaş ve rakibini mağlup ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor. Siyah beyaz takımın muhtemel 11'inden de bahsetmek istiyorum. Tabii şu an içerisinde

Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Mourinho, stoper hattının ikilisinde ise Emmanuel Agbadou'yla Emirhan Topçu. Sol bekte Ouattara. Aynı zamanda şu bilgiyi de vermek istiyorum. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında risk edilmemişti. Sahada yer almamıştı, kadroda yer almamıştı ama bugün kendisi antrenmanda yer alıyor. Marsilya maçının kadrosunda yer alacak ama biz yarın Marsilya maçının kadrosunda ilk 11'inde, muhtemel 11'inde

Bugün kendisi antrenmanda yer alıyor. Marsilya maçının kadrosunda yer alacak ama biz yarın Marsilya maçının kadrosunda ilk 11'inde, muhtemel 11'inde sol bekte

Bugün kendisi antrenmanda yer alıyor. Marsilya maçının kadrosunda yer alacak ama biz yarın Marsilya maçının kadrosunda ilk 11'inde, muhtemel 11'inde sol bekte. Bugün kendisi antrenmanda yer alıyor. Marsilya maçının kadrosunda yer alacak ama biz yarın Marsilya maçının kadrosunda ilk 11'inde, muhtemel 11'inde sol bekte.

Bugün kendisi antrenmanda yer alıyor. Marsilya maçının kadrosunda yer alacak ama biz yarın Marsilya maçının kadrosunda ilk 11'inde, muhtemel 11'inde sol bekte. Bugün kendisi antrenmanda yer alıyor. Marsilya maçının kadrosunda yer alacak ama biz yarın Marsilya maçının kadrosunda ilk 11'inde, muhtemel 11'inde sol bekte. Bugün kendisi antrenmanda yer alıyor. Marsilya maçının kadrosunda yer alacak ama biz yarın Marsilya maçının kadrosunda ilk 11'inde, muhtemel 11'inde sol bekte.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Şimdi yeni hoca geldi. Transfere dair soracaklarınız var. Transfer dönemi kapandı ama dört büyüklerde transfer bitmez. Devre arası transferi de konuşuruz. Kulübün ekonomik durumunu da konuşacağız. Önemli projeler var. O az sonrayı vereyim. Detayları Sayın Başkan ilerleyen süreçte zaten aktaracak. Yeni hocayla başlayacağız ama eski hocaya dair de hiçbir şey bilmiyoruz. Şöyle, ben Macaristan'daydım. Sürpriz bir şekilde Fatih Tekke istifa etti. Biz yayıncı kuruluş olarak biz de şaşırdık. Bizi bir yayınımızda istifa etti. O süreci hiç sizin ağzınızdan dinlemedik. Oradan başlayalım. Nasıl gelişti bu süreç? Neden bu değişime gidildi?
2: Şimdi öncelikle değerli izleyicilere iyi günler dilerim. Bugün bizim efsane başkanımız Sayın Şamil Ekinci'nin ölüm yıl dönemi. Tekrar kendisini rahmetle anıyorum. Çok büyük başarılar elde etti Trabzonspor'da. Asla unutulmayacak bir şahsiyet. Tekrar ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin tekrar diyorum. İşin doğrusunda bu konu bizim de çok yani aklımıza gelen bir durum olmadı. Sayın Fatih Tekke'nin istifası. Şöyle, biz tabii 4-5 yıllık bir planlama demiştik. Taraftarımıza

0: camiamıza. Aslında geçen yılda o planlamanın ilk yılında bence başarılı bir sezon geçmişti. Tabii Trabzonspor için başarı nedir? Tabii ki şampiyonluktur, ayrı bir konu ama bir önceki yıldan aldığımız yerden baktığımız zaman bence Sayın Fatih Tekke geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdi.
1: Kupada kazandı.
0: Kupada kazandı. Genç oyuncuların gelişiminde çok büyük fayda sağladı. Haliyle bu oyuncuların satışından Trabzonspor büyük paralar kazandı. Yani hem maddi hem manevi kulübün kazançlı olduğu bir dönem yaşadık. Dönemin sonunda da değerli taraftarlarımıza bir kupa hediye ettik. Yani ben de her olduğum gittiğim yerde kendisine her zaman teşekkür ettim. İnsanlara da yapılan emeğinin hep karşılığını verilmesi yönünde tavsiyelerde bulundum. Öyle bir dönem yaşadık. Daha sonra yeni transfer dönemi, yeni hedefler. Tabii Trabzonspor'un hedefi, camianın hedefi her zaman zirvede olmak. Ya bunun dışında Trabzonspor'da bir şey düşünmek mümkün değil. Kimsenin de aklına gelmez. Bu koltukta kim oturuyorsa amacının bu olması lazım. Hocasının da amacının bu olması lazım. Sizin bildiğinizden biz de çok farklı bir şey aslında bilmiyoruz. Yani,
1: biz de bilmiyorduk Sayın Başkan. Evet. Yunus Emre mikrofonu uzattı. Hoca istifa etti. Sizin haberiniz var mı?
0: Yoktu. Zaten ederken de kendisi de söyledi. Ben de maçtan sonra misafirlerim vardı. Havalimanına geçmiştim. Bir 10 dakikalık mesafe. Pasaporttaydık İbrahim Bey, ben, işte başka misafirlerimiz de vardı. Orada gelen bir telefona bildirimle öğrendim.
1: Yöneticiler mi yoksa?
0: Yok. Aplikasyon bir aplikasyon diyeyim yani, isim de vermeyeyim şimdi şeye girmesin. Oradan gelen bir bildirimle öğrendim.
1: Yani herkes nasıl öğrendiyse aslında siz de öyle öğrenmiş oldunuz.
2: Aspor'dan yani. Ya,
0: evet. Aynen öyle, Aspor'dan gelen bir bildirimle öğrendim. Şaşırdık tabii, hani kimsenin beklediği veya bizim de beklediğimiz bir durum değildi. Kötü bir mağlubiyetti. Şöyle düşündüm. Ben düşündüğümü aktarayım burada tabii. O aradık ama hocamıza ulaşamadık orada. Ben Ziyad Bey'le görüştüm. Ziyad Bey kendisiyle görüştü daha sonra ama biz onlardan daha önce havalandık. Dolayısıyla İstanbul'a indiğimizde ben yolda şunu düşünmüştüm. Yani bizim biliyorsunuz Trabzon'da bizim ağzımızdan, aklımızdan geçenlerle bazen ağzımızdan çıkanlar farklı oluyor. Bu bizim yapımızda var. Ben de bunu buraya vurdum. Hatta açıklamamızda da hiç ben beklemedim yani. Onların inmesini de beklemedim. Trabzonspor uçağı havadayken, herhangi de bir iletişimimiz de yokken ben istifasını kabul edilmediğini, sonuçta oturup konuşup anlaşamayacağımız bir nokta benim kimseyle olamaz. Sonuçta Trabzonspor'un çıkarları söz konusu. Ve kabul etmedim. Daha sonra kendisiyle bir görüşmem oldu. Hani ona da belirttim. Yani bunun yönteminin bu olamayacağını, bunun yanlış olduğunu. Hoca da sağ olsun bunları kabul etti kendisi de gerçi. Konuştuk, tekrar yeni bir yol dedik. Yani süreçte böyle şeyler olabiliyor. Kimse istemese de böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor bazen. Yeniden biz konuşmaya başladık. İşte Ahmet maçıydı. Alınan mağlubiyetten sonra yine buna benzer bir şekilde, şimdi çok detaya girmeyeyim. Yine hocanın istifa etti haberi geldi. Yine havalimanındaydım ben. Hocanın istifa etti haberi geldi. Tabii şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca, ben daha önce defalarda söyledim. Kendisi hakkındaki düşüncelerim sabittir. Yani bugüne kadar bence Türk futbol tarihinin en büyük golcüsüydü. Çok önemli bir futbol hayatı vardı. Trabzonspor'da da başarılı oldu. Olduğu dönemde Trabzonspor'un da maddi manevi her anlamda kazanım sağlamasını sağladı. Ben de her yerde kendisine teşekkür ettim bu konuyla alakalı. Kendisi böyle bir karar verdi. Bu kararı bizim dışımızda verdi. Bize bilgilendirmeden verdi. Dolayısıyla çok bir yorum yapmak istemiyorum. Normal şartlar altında Fatih Hoca değil de başka biri buna benzer cümleler zaten bana kursaydı, İlk dakikada o iş biterdi. Yani hani ben Trabzonspor'da durmak istemiyorum, İşte burada memnun değilim, yok şehri sevmiyorum, taraftar onu dedi, taraftar bunu dedi gibi diyenlerle ben hiç konuşmadan yolları ayırdım bugüne kadar başkanlık döneminde. Ama bu farklı bir durumdu. Keşke böyle olmasaydı. Ama hocamızın tercihidir. Yapacak bir şey yok.
1: Bir kırgınlığınız, kızgınlığınız var mı başkanım?
2: Çünkü siz Alex Ferguson modeli çok uzun yıllar devam etmek istiyordunuz. Hep
0: niyetimiz o yöndeydi. İfade ettiğiniz buydu. Süreçte insanların hataları olabilir. Yani biz elimizden geldiği kadar Sayın Fatih

0: Türkiye'ye destek verdik. Ben her gittiğim yerde, burada da muhtemelen defalarca söylemişimdir, her yerde onur ettim kendisini. Hak ettiği için ettim. Çok da önemli hizmetleri oldu. Bir kupa alınmasına vesile oldu. Genç oyuncuların yetişiminde önemli şeyler yaptı. Bu oyuncuların satışından Trabzonspor para kazandı. Bunlar çok önemli şeyler. Yani Trabzonspor'un tarihinde olmayan şeyler olduğu için ben altını çizerek söylüyorum, sağ olsun. Ama Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var. Bunu da kendisiyle paylaştım. Yani dolayısıyla bunu diyebilirim.
1: Bir gerekçe sundu mu size başkan?
0: Yani bir net bir şey anlatmadı. Yani o zaman da zaten yayında da söyledi kendisi. Yani ben kimseye konuşmadan bunu yapıyorum diye söyledi. Doğru yani, kimseyle bir bilgi alışverişi yoktu. O süreçten sonra da konuşmadık hiç. Yani ulaşamadık. Yani bir defa aradım kendisini. Sonra ondan dönüş olmayınca öyle kaldı. Yani tabii biz keşke bunlar yaşanmasaydı. Ama o da çok iyi Trabzonsporludur. Trabzonspor'un önemli bir değeridir. Trabzonspor önemli hizmetler verdi. Ben bulunduğu dönemde yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine tekrar burada teşekkür ederim. Onun dışında istifa süreci ve şeysi tek taraflı bir karar. Dolayısıyla çok bir şey demenin anlamı olduğunu düşünmüyorum.
1: Bir B planınızın olmadığı ortaya çıktı bu süreçte aslında baktığımızda. Yani.
0: Tabii.
1: Yani Fatih Hoca'nın ayrılacağını hiç hesaba katmadığınız için dolayısıyla da B planı olarak bir hoca arayışınız yoktu.
0: Yok.
1: Sürecin de ben bu yüzden bu kadar uzadığını düşünüyorum aslında.
0: Evet.
1: Çünkü hani kolay değil. Takımlar hocalarını bulmuş. Bazı hocalar işte hocalık yapmayacağına dair kararlar vermiş. Yabancı, yerli fark etmiyor. Ama bu süreç bayağı uzadı. O dönemde işte hani o kaotik günler diyelim. İşte Conte'nin adı geçti. Guardiola'nın adı geçti. Pioli'nin adı geçti. Ne bileyim, yerli de Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in de adı geçti. Ve ama en son Thomas Reis'te karar, Rice'te karar verdiniz aslında. Reis dememizde bir sıkıntı yok herhalde. Rice ama biz Türkçeleştirip Reis diyelim. Bundan sonra
0: anlayan anlıyor tabii ki.
1: Anlayan anlıyor, evet. Ne oldu başkanım o süreçte? Yani hakikaten, çünkü gittiğiniz profil mesela Conte üst bir profil. Keza Guardiola çok çok üst bir profil.
0: Anlatayım. Şöyle. Şimdi biliniz tabii ki hiçbir B planı yoktu. Yani bizim aklımızdan buna benzer bir şey hiç geçmedi. Dolayısıyla takımın tabii ki oyuncu izlediğimiz gibi hoca izlemiyoruz sonuçta. Hani aklımızın hiçbir yerinde bir yola çıkmışız. Yeni transferler yapmışız. Hepsini hocayla beraber yapmışız. Yeni bir planlama yapmışız. Yeni bir sezon. Bizde onun heyecanı vardı. Tabii hocamızın bir söylemi olmuştu hatırlarsanız. Yani bu kadro, şimdi tabii olaylar geçtikten sonra konuşuyorum. Belki kafasında ne olduğunu bilmiyorum konuşmadığımız için, ama bu kadro hoca yanılmıyorsam
1: bu kadro hoca kovdurur.
0: Hoca kovdurur bir kadro demişti. Bence bu kadro şampiyon olup Avrupa'da başarı yakalayacak kadro. Ben de bu kadroyu böyle tanımlıyorum. Hiçbir B planımız yoktu. Dolayısıyla B plan olmadığı yerde bize ilk istifasından sonra açık söyleyeyim bir sürü yerden hoca önerileri gelmeye başladı. Yani ilk French Touch maçından sonra, ama hani biz yine hani ne oluyor, hani konuşalım oturalım der dedik. Zaten konuştuk. Yeniden başladık ama Ahmet Spor maçından sonra gelişen süreçte ilk bir iki gün tabii biz de bunun şokunu yaşadık şimdi doğrusu. Yani anlamaya çalıştık ama durumda bir ilerleme kaydedemeyince biz de hoca araştırmamız başladı. Tabii o dönem itibariyle ne yaptık? Önce boşta olan teknik direktörler üzerinden gittik. Benim bir açıklamam vardı. Yerli bir tercihimiz olmayacak diye. Ama tüm bu açıklamaya rağmen birçok şey yazıldı, sızıldı. Onu da söyleyeyim bu konular hakkında. Kısaca orada bir konuya değineyim. Özellikle Sayın Şenol Güneş ve Sayın Abdullah Avcı'nın ismi geçti. Ben ikisiyle en son Sayın Abdullah Avcı'nın annesinin cenazesinde ikisini görmüştüm. Orada bir konuşmamız olmuştu. Tekrar Allah rahmet eylesin Abdullah Hoca'yı da. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Ama bu dönem zarfında, o süreç zarfında ikisiyle de ben şu anki güncel teknik direktör olması konusunda hiçbir görüşüm olmadı. Ne onlar beni aradı, ne ben onları aradım.
1: Arda Turan başkan.
0: Arda Turan benim çok sevdiğim, hocalığında beğendiğim bir şeyimiz, arkadaşımız, ama o da bir takım çalıştırıyor. Dolayısıyla onunla da hani bu anlamda herhangi bir şeyimiz olmadı. Bu anlamda benim yani dostane bir ilişki anlamında konuştuğum bir kişi oldu. Yani dostluk anlamında konuştuk. Yani birbirimizi dinledik, hocalık anlamında değil. Burak Yılmaz'la görüştüm. O da benim çok sevdiğim, kendini çok güzel anlattı. O da kendini çok güzel geliştirmiş, sağ olsun. Benim futbolculuğu zamanında da çok karakterini sevdiğim bir arkadaşımızdı. Ben sahada o inadı ortaya koyan, mücadeleyi ortaya koyan, hatırlarsınız Burak Yılmaz'ın sezonlarını, yani kafası gözü yarılmışken bile Burak takımın için her şeyi yapan bir oyuncuydu. Doğru. Çok severim kendisini. Öyle sadece onunla bir dostane bir fikir alışverişi anlamında bir konuşmam oldu. Onun dışında biz hiçbir yerli hocayla bir görüşmemiz olmadı. Yani bu konuşulan haberlerin tamamı maalesef ki yine palavra. Dolayısıyla ikisi de çok değerli hocamız. İkisi de çok önemli değerler. Özellikle Sayın Şenol Güneş Trabzonspor için çok önemli bir değer. Bizim de abimiz, şimdi doğrusunu söyleyeyim. Trabzonspor'un nerede bir konusu varsa her zaman yanımızda olan biri. Her konusunda bizle beraber o mücadeleyi veren birisi. Çok saygın birisi bizim gözümüzde. Ben kendisini de çok seviyorum. Buradan da selamlar iletiyorum. Ama dediğimiz gibi o konuda bir görüşmemiz hiç olmadı. Ama basına anlatıldı tabii bunlar, her şekilde konuşuldu. Yabancı oyuncularla beraber, yabancı hocalarla beraber bu görüşmeler öncesinde ilk başta İbrahim Bey yapıyor. Eğer bir gelişme kaydedersek dönüşünde ben yapıyorum. Çok büyük rakamlar talep eden hocalar oldu. Şimdi ismen konuşmayalım artık. Yani burada yeni bir hocamız var. Çünkü hani o anlamda bir şey yapmamak
1: bu
0: lazım.
1: Bu yeni hocaya nasıl geldi süreç başkanım?
0: Şöyle. Zaten herkesin, bence futbol severlerin, takip edenlerin beğendiği ve sevdiği bir hoca olması lazım. Çünkü ben onun o zaman Samsun Spor'un, yani bizim çok değerli komşumuzun çok güzel futbol oynuyordu. Bizi seyrediyorduk yani. Yanlış anlamasın, yani çok değerli oyunculara tabii ki sahipti ama mevcut şartlarda kısıtlı kadrosuna rağmen diyeyim, çok önemli işler yaptığını düşünüyorum ben. Avrupa'da da bence başarılı oldu. Bizim dikkatimizi çeken biriydi. Bize kendi takımında, biz diğer görüşmelerimizi yaparken yani bazı sorunlar olduğunu bilgisi geldi. Biz de önce kulübüyle görüştük. Hani böyle bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Daha sonra hocamızla görüştük. Çok hızlı ve samimi bir süreç oldu. Yani Trabzonspor ismini duyar durmaz sağ olsun hiçbir şey konuşmam ben dedi. Çağırdığınız dakika Trabzon'a gelirim dedi. Yani hiç konuyu bile yapmadı. Biz kadroyu biraz kendisinden şey yaptık. Kadronun çok değerli olduğunu, çok önemli oyuncular olduğunu vesaire. Şimdi hocayla konuşacak konuları konuştuk. Çok detaya girmeyeyim. Ama orada çok farklı bir şey yaptı bize. Biz hafta sonu maçımız olduğunu söylediğimizde, diğer yabancı hocalara da isim vermeyeyim, konuşmalarımızda hep milli aradan sonra takımın başına geçerim konusunu hep gündeme getiriyorlardı. Ve avukatlarla işte 3 yıllık kontratlar, tabii çok ciddi tazminatlar var önemli hocalara baktığımız zaman. Sürekli bunlar üzerinde konuşmak benim kafamdaki birini yoruyor. Yani bana önce o adamın bir duyguyu vermesi lazım. Dolayısıyla ben hep bir frenli ayağım gidiyordum. Ama sağ olsun hocamız tazminatını duyduğu zaman bile bize şöyle bir teklifle geldi. Çünkü ilk defa yaşadım böyle bir şey bu arada. Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin dedi.
1: Allah Allah.
0: Evet, normalde
1: ne kadar ödeyecekti kulüp başına?
2: Şu anki takımına ödedi.
0: Şu anki takım ödenecek olan tüm parayı benim maaşımdan kesin. Normalde yani hani atın açıklayacağız, şey yapmamızın bir anlamı yok çünkü. 1,5 civarında bir maaş alacaktı. Ama şu anda setilerden sonra 1 milyon civarında bir maaş alacak. Bu teklif kendisinden geldi. Hani biz bir şaşırdık ama rica etti, yani ısrarcı olunca kabul ettik. Yani şu anda bizden 1 milyon euro civarında bir maaş alacak. Ve hemen takımın başına gelmek istedi. Yani beni hemen bugün aldırır mısın dedi. Benle dün uçağımızı gönderdik. Kendisini aldık. Akşam Trabzon'a geldi. Bugün Litman'da. Yani hoca işi bu. Yıllarca biz başka şeyler yaşadık yani. Çok bizim için değil bu. Diğer takımlar için de geçerli. Bazen çok önemli hocalar, çok önemli değerler geldi Türkiye'ye, başarı olamadı. Bazen Anadolu'dan çıkan takımlar, hocalar bile dünyanın diğer büyük ülkelerinde çok başarılı işler yaptı.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ben bu işte enerjinin önemine, ilk duygunun önemine inanıyorum. Hocamızın ilk yaklaşımları bize karşı çok güzeldi. Biz de

0: Kendisine o samimiyeti verdik ve çok çabuk bir anlaşma oldu. Dün akşam da Trabzon'a geldi. Akşam yanılmıyorsam saat 8 gibiydi. Bugün de gitmanına çıkacak. Kendisine başarılar diliyorum. Biz bugüne kadar yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Hocamızın rahat çalışması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Devre arasında da takımda bir eksik görürse, ne görürse, ne derse yönetim kurulu tarafından yerine getirilecek. Bu eksikler tamamlanacak, onu söyleyebilirim. Ama başlangıcımız bence duygu anlamında güzel oldu. İnşallah sahaya yansıması da aynı şekilde olur.
1: Devre arasında ne gerekiyorsa yapacağız dediniz. Siz de futbolu çok iyi bilen bir başkansınız. Sizce nerelere takviye ister hoca? Sizin kafanızdaki mevkiler neresi başkanım?
0: Ya şimdi şöyle. Biz tabii güzel soru. Yani benle çalışan hocaların hepsi çok rahat çalıştı. İşin doğrusunu söyleyeyim. Yani hepsi de buna benzer şeyleri zaten.
2: Bu da biz yayınlarda değil mi Cüneyt? Sık sık söylüyoruz zaten.
0: Evet,
2: Türkiye'de bir teknik adam en rahat çalışacağı başkan sizsiniz açıkçası.
0: Hocalar da söyledi sağ olsunlar. Şimdi tercihlere saygısızlık anlamında konuşmayalım. Hani işte herkesin bir yoğurt yiyişi farklı. Biz onlara saygı duyuyoruz. Eğer Trabzonspor Kulübü'nün hocalık kontratını imzalattırıyorsan onun sonra dediklerini yapmakla mükellefsin. Benim açımdan bu böyle. Bana sorarsan tabii yorumlar çok tarafa çekilecektir muhtemelen ama güzel bir soru geldiği için mecbur diyeceğim. Yani 2 veya 3 ağırlık orta saha olmak üzere takviyeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şu anda zaten benim kendi ekiplerim bu konu hakkında çalışıyor. Yani her hocanın tercihi olmuştu. Biz o tercihlere saygılı olduk ama hani benim de burada artık 8 yıl bitti, 9. yıla gidiyoruz belki de. Sahada neyin ne olduğunu görüyoruz. Benim aklımdaki Trabzonspor diyeyim, daha baskılı, daha agresif, daha dikin oynayan. Bunların hepsini dün hocamızla paylaştım. Taraftara heyecan veren, maçın bitmesini istemediğimiz bir takım yaratmamız lazım. Trabzonspor bunu istiyor, doğru da istiyor. Trabzonspor istiyor diye söyleyeyim, bence de aynı görüşteyim. Doğru istiyor. Yani bu iş bir heyecan işidir. Sahaya gelen taraftar mutlu olmak istiyor. Yani burada en doğal hakkı olduğunu düşünüyorum. Hocamıza da bunları söyledik. Anlattık hepsine. O da benzer görüşlerde zaten dikine oynayan bir oyuna yapısına sahip olduğunu da söyledi. İnşallah taraftarın mutlu olduğu, sonuçların iyi olduğu bir dönem yaşarız. Bence ihtiyacımız var yani takviye.
2: Başkanım,
0: tabii bence derken lafını kestim. En son tabii soracağımız yer yine hocamıza diyeceğiz.
2: Evet.
0: Yani ben bu kişi olarak görüşüm. Bir futbol sever diyelim, başkan demeyelim.
2: Yani Rice'ın oyun tarzına baktığımızda biraz böyle orta sahadaki aslında en temel eksikliğin yani yaratıcı bir 10 pozisyonundaki adamın eksikliği. Yani buna Malinowski de Muçi de profil olarak çok fazla uymuyor daha çok. Forvet arkası ya da işte Malinowski gibi sağ iç oyuncusu gibi. Olayının muadili maalesef biz 8 yani ciddi anlamda oyununda hem savunma hem hücum oynayan. Artı bir de yani Folcarelli'nin sık sık sakatlanmasından dolayı oraya da bir tercih aslında. Gerekiyor gibi duruyor. Keza aynı şekilde stoper. Benim gördüğüm, şimdi siz de tabii ki bunları görüyorsunuz ama hani bu transfer döneminde neden bu profil biraz eksik bırakıldı? Özellikle olayı soracağım. O profilde birisi. Yani neden olayı gitti, yerine neden Malinowski tercih edildi?
1: Başkanım yayınlarda sık sık bunu dile getiriyordu. Bizzat size sordu. Cevabını verin. Biz de artık yayınlarda ya yani, başka şeyler konuşalım.
0: Tabii çok şeyler bunlar. Yani ince bir çizgide konuşmak lazım. Teknik kararlar bunlar. Tabii sonuçta yani başkan çıkıp sahaya hani bu oynasın, bu oynasın diye bir yorumda bulunmuyor. Benim yapacağım şu andaki yorumlar, takımdaki çok değerli arkadaşlarımız var yani kariyer anlamında, onları da yormasın, böyle söyleyeyim. Gündemde çok olmasını istemem ama yuvarlak olarak söyleyeyim, ben de 2-3 tane önemli transfere takımın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Benim gözümdeki Trabzonspor'un orta sahada daha baskılı, daha agresif, stoperlerin daha hızlı, olması, santraforların daha yıpratı

0: yaratıcı olması gibi şeyler aklında var tabii ki. Biz bu görüşlerimizi hocalarımızla, o dönem hocası kimse onunla paylaşıyoruz. O hocamızın da görüşleri oluyor. Sonuçta bir ekibimiz var, izleme ekibimiz. İzleme ekibi diyorum, bir her bölgede oyuncular belirliyor. O oyuncular en son hocamıza geliyordu. O zaman Sayın Fatih Tekke onlar arasından bir seçimde bulunuyor. Sonra da işte yönetimde alınabilir durumu varsa almaya çalışıyor. Tabii Fatih hocamız da bunlardan aldıklarımızdan çok daha iyi oyuncu talepleri oldu. Hani şey anlamda. Ama bazılarının alınabilirliği yoktu. Çok yüksek paralardı. Yoksa o da sonuçta bunlardan daha iyi oyuncuları görme veya bulma kabiliyetine sahip. İzleme de öyle. Dediğini anlıyorum. Aynı şeylerden müzdaribim. Ama çok detaya girdiğin zaman bu konularda
1: farklı yorumlar,
0: yorumlar ortaya çıkabiliyor. Ama ilk gün ben yeni hocamızla bu görüşlerimizi paylaştım. Aklımdaki bilgileri aktardım. Sonuçta hocaya imza attırdıktan sonra da aldığı kararlara da bir yerde saygılı olmak durumundasın. Ha, teslim olmak durumunda değilsin ama saygılı olmak durumundasın. Ortak müştereklerde benim edindiğim ilk izlenimi söyleyeyim ben. Hocamızla bu konularda gayet net anlaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bakış açılarımız aynı duruyor şu an.
1: Finalde dayağı deyim yerinde sebepsiz yiyorsunuz ya başkan olarak.
0: Ona alıştık ya. Sıkıntı yok.
1: Sonra ben şey yapayım, Cüneyt'e istersen vereyim. Başkanım bir de Thomas Dyson ekibi herhalde iki kişiyle geldi değil mi?
0: Evet.
1: Bir yardımcı antrenör, bir kondisyoner.
0: Evet.
1: Kim olacak şu anda ekibinde? Yani Hüseyin Çimşir, Ergin Keleş konuşuluyor ama.
0: Ergin Keleş olacak. Yeni bir yurt dışından en son Porto'daydı yanılmıyorsam bir izleme demeyeyim de istatistik anlamında bir ekibimiz var, onlar da gelmişti. Katılacak olanlar da var içerisinde için. Hocamızın da bize önerdiği o şeyler var. Kondisyoner var işte vesaire vesaire. Bana sürekli geliyor buraya bilgiler. Bizim arkadaşlarımız şu anda konuşuyor. Bir 4-5 kişi de buradan biz hem yerli hem yabancı ekibine katacağız. Şu an onlar konuşuluyor Trabzon'da. İbrahim Edi Trabzon'da. Tekliflerimizi yapıyoruz. Herhalde 2-3 gün içerisinde bunlar da tamamlanmış olur.
1: Ya Ergin
0: ama
1: Keleş olacak.
0: İçinde Ergin olacak kesin.
1: Hüseyin Çimşir?
0: Hüseyin Hoca'yla konuşacağız. Yani onun şey tarafı da var. Yani scout ekip tarafında da olabilir. İşte akademi tarafında da olabilir. Burada da olabilir. Bunların hepsini hocamızla aramızda değerlendirme yapacağız. Ama Trabzonspor kendi ekibinden 2 veya 3 kişiyi içeriye verecek. Hoca da bu konuda okey zaten. Yani o da istiyor. Yani ülkeyi tanıması açısından zaten ülkenin genelini biliyor ama ligin son durumu hakkındaki detaylı bilgiler içinde o da bu konuda gayet şey, yaklaşım uygun. Bir sıkıntı yok yani.
1: Eyvallah.
2: Hocanın şanssızlığı mı diyelim, şansı mı diyelim, geldiği hafta çok önemli bir maça çıkaracak takımını.
0: Yani hoca çok istekli geldi. Bence şanslı. Hemen gelmem lazım dedi. Hatta o kadar acil deyince biz de uçak gönderdik. Aldık kendini, akşam geldik yani, öyle söyleyeyim.
2: Ama neticede kolay değildir. Kendi kurmadığı bir takımla çok zorlu bir maça çıkacak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray maçını? Hem hocayı
0: ya
2: hem
0: bunlar olsun. Derbi. Bence yani bu işi profesyonel yapıyor olsam, ben hoca açısından baktım bence çok şanslı. Böyle büyük maça çıkacak Trabzon'da. Full tribünler önünde. İlk gününde Trabzon'da nasıl bir baskının oluşabileceğini, Trabzon taraftarının ne yapabileceğini, Trabzon'da işleyişin nasıl olduğunu yerinde görecek. Bence onun için büyük avantaj. Hoca da çok istekli bu konuda.
2: Sizin tahmininiz nedir Sayın Başkan maça dair?
0: Yeneriz.
2: Çok emin konuştunuz tek.
1: Demek takımına güveniyor canım.
0: Takımıma güveniyorum. Taraftarıma hocası güveniyorum.
1: Peki.
0: O konuya sonra gireceğim.
2: Peki.
1: Öyle mi? Bunu erteleyelim mi? Yoksa
2: yani, az sonra.
0: En son onu konuşuruz. Konularımızı bitirelim. En son tamam. Maçı konuşuruz. Tamam. Çok sorun var. Bakıyorum orada telefondan.
1: Yok var. Bir de inanılmaz derecede WhatsApp'tan sorular geliyor.
0: Hepsini cevaplarım ben.
1: Yok tamam da ben hepsini soramayacağım için başkanım, o yüzden.
0: Bana da geliyor.
1: Biraz şey yapıyorum.
2: O zaman ben
1: Due vardı başkanım. anlaştığınız bir oyuncu diye konuşuldu. O var mı hala?
0: İzlemenin beğendiği bir oyuncu. Anlaştığımız oyuncu değil. Biz birçok oyuncu izliyoruz böyle. Hı hı. Tabi ara sıra bunlar basına düşüyor. Basına düşmeyen çok oyuncu da var. Görüştüğümüz. Yani önümüzdeki yılın transferleri olacak. İşte başkanın aklındakileri çalışıyorlar şu an. Hocanın aklındakileri değil. Ben dedim şunları bir araştırın bakalım. Önümüze çıkartın, konuşalım. Hocalarımıza sunalım. Ona yaklaşık olarak sezon transfer dönemi bittiğinden beri ekip çalışıyor. Her yerden raporlar geliyor. Bir havuz oluşturuyoruz her sene yaptığımız gibi. Tahmin olarak bu havuz yıl sonu bitmeden tamamlanmış olur. Ondan sonra da önümüzdeki yılın transferleri de Ocak itibariyle inşallah bitmeye başlar.
2: Yeni sezon başladı, 5 hafta geride kaldı. Tartışmalarla başladı artık Türkiye'de.

0: onların böyle yaşanmasına da alıştık aslında, ama sizin değerlendirmeniz önemli tabii. İlk 5 haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani şöyle, biz takım olarak bir defa hazır olmadığımızı gördük. Başkan olarak söylüyorum bunu net bir şekilde.
2: Ne demek bu maç?
1: Yani ben takımın sahada mücadelesinden, bunu oyuncularıma da söyledim, daha agresif olmaları lazım. Daha mücadeleci olmaları lazım. Net yani, dışarıdan benim gözlemim bu yönde. Hocamızın bunu acil olarak düzeltmesi lazım. Bunun anlamı mental midir, psikolojik midir, başka bir şey midir? Bu teknik konulara ben girmem. Ama ben mücadeleden şu an itibariyle memnun değilim. Bunu oyuncularıma da söyledim. Trabzonspor taraftarı camiası daha fazlasını hak ediyor. Bu kadronun da bunun çok üzerinde gücü var. Bu da herkesin ortak görüşü. Dolayısıyla yakın zamanda inşallah Trabzonspor sahaya gerçekten taraftarını, camiasını mutlu edecek futbol koymaya başlaması gerekiyor. Net bir şekilde söyleyeyim. Hakemler konusu yani artık bu konuda nasıl desek, nasıl yapsak bilmiyorum. Ben her hafta çıkıyorum, konuşuyorum. Bu hafta da konuşacağım bu konu hakkında ayrı bir toplantıda. Net olarak onu da belirteyim. Son maçta da komik şeyler oluyor yani. Kırmızı kart pozisyonu var gerçekten. Hani nasıl bir kırmızı kart daha olabilir bilmiyorsun. Gençler Birliği maçında sarı kart olan oyuncular var. Arkadan çekmeler var. Hakemin gözü önünde. Orta hakem bakıyor, yan hakem bakıyor. Dördüncü hakem orada. Sanki hepsinin gözüne bir Trabzonspor maçı olduğu zaman bir kara perde iniyor. Özellikle genç hakemleri Trabzonspor maçlarına çok geliyor ve sanki bir test varmış gibi yani. Adam sanki üzerimizde bir deneme yapıyor yani hakemler. Yani böyle bir garip bir hava olup ortaya
2: laboratuvar
1: çıkıyor.
2: Olarak kullanıyorlar yani. Trabzonspor'u bence başkan.
1: Ama bu kafayla giderlerse ben onları laboratuvarda kullanmaya başlayacağım. Onu da söyleyeyim. O zaman bakarız kim kimi kullanıyor. Yani öyle olmuyor o işler. Dolayısıyla
0: görüşüyor musunuz federasyonu?
1: Gidiyor musunuz? Sayın Futbol Federasyonu Başkanımız bu konuda çok gayret ediyor. Yukarıda Allah var, hakkını yemeyeceksin kimsenin. Çok ciddi uğraşıyorlar. Ama ben Futbol Federasyonu'nun verdiği uğraşla MHK'nın verdiği uğraş arasında büyük fark olduğunu düşünüyorum. Net söyleyeyim. Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'nden de gelen her türlü teknolojik anlamda, diğer anlamlarda yapılan her işe yanımızda oluyorlar, değer veriyorlar, konuşuyorlar, biz de beraber hareket ediyorlar. Bunları söylememiz lazım. Ama Trabzonspor açısından sahaya yansıyan iş kötü. Ve şu ortaya çıkıyor. Niye hep Trabzonspor maçları? Ben de soruyorum yani. Niye hep Trabzonspor maçları? İsim vermeyeyim. Niye diğer takımların maçlarında bunlar olmuyor? Hakemin gözü önünde sarı kart olan oyuncu arkadan formaya asılıyor. Forma çıkacak üzerinden mesela. Gençler Birliği maçında diğer pozisyonda falan. Bir penaltı pozisyonu var Gençler Birliği maçında. 4-0 veya 5-0 iken. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
0: Evet.
1: Ya sen nasıl görmüyorsun ya? Görmüyorsun, var nerede? Vardaki adam nasıl görmüyor? Gözün varsa göreceksin yani, görmen lazım. Görmüyorsan görmek istemiyorsun demek yani. Bizim maçlarda görmek istemiyorsun. Devam ediyor, her sene böyle devam ediyor. Sonra bir hakemin başı yanıyor. Yani bunlara gerek yok. Arkadaşlarımıza söylüyoruz. Bizim kimseyle bir işimiz yok. Niyetimiz de gayet iyi. Herkes işini yapsın. Doğru sonuçlarda biz her zaman hakem camiasının en büyük destekçisi oluruz. Yeter ki ortaya çalın şu düdükleri ya. Yani diğer maçlarda bu penaltı pozisyonları çalınıyor. Niye Trabzon'da çalınmıyor? Niye bizde VAR devreye girmiyor? Bizde devreye giren VAR niye hep aleyhimize devreye giriyor?
0: Ama yabancı VAR genelde.
1: Yani işte ben oradaki sistemi yargılamaya çalışıyorum şimdi. Niye? Yani bu yıl da konuşmuyorum. Geçen yıllar da böyle. Burada ben bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
2: Yerlisi de yabancısı da aynı diyor başkan herhalde. O açıdan bakıyor. Yani
1: çok da şeye girmek istemiyorum. Maç öncesi yine ceza sevk edilmeyelim. Ama bunu çok dikkatli izliyoruz. MHK'nın işini daha iyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sonuçlar yapılan büyük yatırımları etkiliyor. Herkes etkiliyor. Trabzonspor için söylemiyorum bunları. Kimin maçında ne yapılıyorsa onlara da bunlar olmasın. Büyük takımlar için de, küçük takımlar için de. Herkes çok ciddi emek harcıyor. Herkesin, ben Kulüpler Birliği Başkanıyım aynı zamanda, biliyorsunuz yani. Oradaki başkanların da halini görüyorum. Herkes sıkıntıda. Maddi, manevi. Bir de tüm bunların arasında kendi camialarına karşı bunlarla karşı karşıya kalıyorlar ve bir şey demek zorunda kalıyorlar. Bir şey diyorsun, hop ceza. Ya bir şey de demek zorundasın. Başkansan camianın haklarını kavurmak durumundasın. Bilmiyorum yani, federasyonun niyetinin iyi olduğuna eminim. Hiçbir tereddütüm yok.

0: Bu tarafta insanların niyeti kötü demiyorum. Ama ortaya çıkan konu Trabzonspor açısından hep hatalı.
1: Hatalı demeyelim aslında, yanlış daha doğru. Hata ya, yani bilmeyerek yapılıyor
0: başkanım. Yine o tarafında
1: biraz daha iyi niyetli bakıyorsunuz.
0: Yapmaya çalışıyorum. Ama hep süreç bizi senin dediğin yere getiriyor.
1: Evet.
0: Şimdi ben diyorum ki artık bu iş dursun.
1: İlginç bir istatistik var. Mesela 11 Mayıs 2014 yılı başkanım, Trabzonspor Galatasaray maçı var. Maç 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğüne bitiyor. Ve Trabzonspor 2014 yılından bu yana Galatasaray'la iç sahada oynadığı hiçbir maçta penaltı alamadı. Hakemler vermediler. Yani işte 2015-2016 sezonunda Erkan Zengin denayer pozisyonu verilmedi. İşte Alex Selles'in eline çarpan top penaltı verilmedi. 2014-15 sezonu yine 2017-18'de keza aynı. Burada da denayerin eline çarpan topa verilmiyor. Trabzonspor kazandı bu maçı. Ve en son 2024-25 sezonunda Muslera'nın Vizca'ya müdahalesine penaltı verilmedi ve Galatasaray 2-0 kazandı. Yani 12 yıldır aradan 12 yıldır burada Trabzonspor lehine kendi iç sahasında Galatasaray maçlarında penaltı verilmedi mesela. Bu çok enteresan bir istatistik. Ama bunun tersi hep oldu. Başka takımlarda da oldu. Az önce söylediğinize bir altlık yapmak için bunu vermiştim yani istatistiği.
0: Yani cevabı ben de hazır da canlı yayın olmam sebebiyle çıkışta sana cevabı söyleyeyim.
1: Tamam başkan.
0: Yani bazı şeyler düzelmesi lazım. Bunu sadece Trabzonspor üzerinden bakmamak lazım. Özellikle Anadolu kulüplerinin başına da çok ciddi şeyler geliyor. Yıllardır geliyor yani. Trabzonspor'un başına da bu dört büyük takım arasında en fazla hakem hatasına uğrayan kulüp. Geçmişinden beri aynı şekilde geliyor. Niye düzelmiyor diyorsunuz? Yani ben şunu düşünüyorum. Çok değerli hakemlerimiz muhakkak var. İnsan olarak da kötü insan olduklarını düşünmüyorum. Söyleyeyim ben yani. Hani, ama teknik anlamda, yeterlilik anlamında henüz yeterli olduklarını düşünmüyorum pek çoğunun. Hı hı. Belki yıllar sonra bu hakemler daha geliştikçe, daha hata yaptıkça farklı yerlere gelecekler. Daha iyi olacaklar. Temennim o yönde. İnşallah hem kendileri için hem ülke futbolu için daha yere gelirler. Söylüyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Hata yapılıyorlar diyorum. Ben bunu hata olarak söylüyorum hala. Aslında seninle aynı yerdeyim. Ama bu hata nedense hep Trabzonspor aleyhine oluyor. İşte burada bir ilginçlik var. Yoksa hata olur. Yani biz başkan hata yapmıyor muyuz? Yani başkan yapar, teknik direktör yapar, yorumcu yapar. Ama siz yorumcuyken bile hep bir takımın aleyhinde yorum hatası yapsanız o da bir yerden sonra yanlış olur. Burada da her şey Trabzonspor aleyhinde. Niye hiç Trabzonspor lehine bir var hatası olmuyor? Veya hakem hatası olmuyor? Biz yanlış hakkımız olmayan bir şey istemeyiz. Apayrı bir konu. Ama niye bunun hiç tersi yaşanmıyor? Böyle bir istatistik olabilir mi? Demek ki bir yerde bir sıkıntı var yani. Tamam.
1: Yani herkesin şikayet ettiği aslında bir mehake var. Ama bir türlü değiştirilmeyen.
0: Bazılarının haksız yere şikayet ettiği mehake da var. Onu da altına çizeyim. Herkes haklı yere şikayet etmiyor. Haksız yere de şikayet edilen bir mehake var. Yani o tarafın adamla hep övmeyelim yani. Sonuçta haksız yere eleştiren kulüpler de var.
1: Yani. Kendini ayrıcalık istediğinden
0: tabii,
1: dolayı değil.
0: Tabii canım, bu da var yani. Şimdi öyle olduğu zaman bu taraf karanlıkta kalıyor. Yani bağırması gerekenler değil, bağırmaması gerekenler konuşuyor Türkiye'de.
1: Ama sonuçta bir yatırım yapıyor kulüpler başkanı. Ya sahada da bu tür tartışmalar olmaması lazım.
0: Bir şekilde bir yerden bir yoluna girecek. Yani her şey hayatta bir yoluna bir yerden girer. Bu da bir yerden bir yoluna girecektir yani, eminim.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
2: Peki, bu sezon çok önemli transferler yaptı Trabzonspor. Şüphesiz bence Türkiye'deki en önemli transfer, hatta gelmiş geçmiş en önemlilerden biri Salah. Çok sempatik, saha içerisinde mücadele gücünü görüyoruz. Takıma aidiyet hissettiğini bize de hissettiriyor izlerken, ama bir başkan oyuncu diyaloğu olarak nasıl bir oyuncu? Birçok oyuncuyla diyaloğunuz var. Salah'la ilişkiniz nasıl? Trabzon'u daha ilk gün gitti, yaylaları dolaştı, kuymağı yedi. Ama şu anda mutlu mu, hissediyor musunuz onu? Nasıl geçiriyor günlerini, ne dersiniz?
0: Yani İstanbul basınının yazdığının aksine çok mutlu. söyleyeyim. Bazı şeyleri de bazı yerde demek

lazım. Muhammed Salah transferini bir İstanbul kulübü yapsaydı ortalık hala yanıyordu bugün itibariyle. Ama Trabzonspor yapınca başka şeyler konuşuldu diyorsunuz. Salah sadece bir futbolcu transferi değil. Bence çok özel bir insanı, çok özel bir karakteri transfer ettik. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu aynı zamanda. İngiltere yaptıkları ortada. Bazı şeylere insanların bakışını nasıl değiştirebildiği de ortada futbol üzerinden. Çok özel bir karakter. Geldi her gün günden beri bize her konuda yardımcı olan, en ufak sorunu problemi olmayan, idmana ilk gelen son çıkan, yemesi içmesi anlamında her şeyine A'dan Z'ye dikkat eden tam bir örnek futbolcu. Bizim yapmaya çalıştığımız gibi, yani biz bunları transfer ederken takımdaki genç oyunculara da etki göstersin, onların eğitiminde, onların gelişiminde fayda sağlasın planlamamız vardı. Buna tam anlamıyla oturdu. Tam anlamıyla.

0: acayip.
1: Murray Kamşık var.
0: Murray Kamşık öyle. Yani bunlar çok önemli karakterlerdi. Hep nasip oldu. Onlara tanışma fırsatı. Şu fırsatımız oldu dilimizde. Çok düzgün çocuklar. Yani etraflarında çok iyi örnek olan arkadaşlarımız. Dolayısıyla çok önemli bir transfer oldu. Trabzon'un tanıtılması anlamında Trabzonlu çocuklar için. Hı hı. Yani ben etkiyi kendi üzerimden, kendi çocuklarımdan görüyorum evde. Yolda da görüyorum. Onlar için de rakiplerinin çok yıldız transferi yaptığı yerde önemliydi. Ben hep söylüyorum, Trabzonspor ekonomik koşullarını düzelttiği yerden sonra her türlü kişiyle, her türlü takımla, her türlü mücadeleyi verir. Ama önce arkayı bir toparlamak lazımdı. Orayı da yavaş yavaş toparlıyoruz. Toparladık aslında, yavaş yavaş değil mi artık, toparladık. Dolayısıyla inşallah bundan sonra da buna benzer güzel transferler yapacağız.
1: Forma satışına etkisinden mutlu musunuz? Gerçi yeri gelmişken söyleyeyim, en çok formayı alan sizsiniz başkan olmanıza rağmen. Binamıza geldiğinizde bir en az bir
0: o başkanlığın
1: 100 tane forma dağıtıyorsunuz.
0: Evet, dağıtıyoruz.
1: Teşekkür ederiz arkadaşlarımıza da kimseyi kırmıyorsunuz.
0: Yok, onlar da sağ olsun.
1: Salah'ın etkisini merak ediyorum.
0: Hem forma rekoru hem kombine rekoru kırdık. Öyle söyleyebilirim. İkisinin de rekorunu kırdık yani.
1: Memnunsunuz yani şu an.
0: Biz çok memnunuz. Ben söylüyorum yani bizim tam planlamamız içinde insanlar orada hemen bazı şeyleri bir şekilde kulübün aleyhine kullanayım diye sağ olsun İstanbul medyası yine bir operasyona başlamıştı. Açık söylüyorum. Yok işte Trabzonspor oradan
1: genellemeyelim buraya sayın başkan biz de İstanbul
0: burası bizim,
1: medyası.
0: Bizim yerimiz. Burayı demiyorum. Neyse şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi Türkiye Ligi yetiştirici bir yani böyle bir lig değil. Yarışmacı bir lig yani. Dolayısıyla biz genç oyuncuları getirmek istiyoruz. Onları geliştirip hem yarışmak hem satıp para kazanmak istiyoruz. Ama sadece genç oyunculardan kurduğun bir takım kurduğun zaman da bunun dengesi içeride bozulabiliyor. Doğru. Tecrübeli ekipler de lazım. Ama tecrübeli dediğinde gerçekten o oyuncuların gelişimine olanak sağlayacak herkes tarafından karakteri, duruşu kabul edilmiş oyuncular istiyoruz. İşte burada konuştuğumuz yani Salah bu anlamda tam yerine oturduğunu söyleyebilirim. Ya düşünsene de genç oyuncuları yani Muhammed Salah idmana çıkıyorsun ya adam akşam oturuyor Salah.
2: Rakip için de
0: yani anladın mı yani. Herkes için öyle yani evet. Yok öyle bir dünya. Herkes memnun, genç oyuncular memnun. Yine Fabinho aldık o da aynı söyleyeyim ben. O çok önemli bir karakter.
1: O da çok önemli.
0: Biraz Salah arkasında şey olduğu için biraz fazladan işi olmadı ama çok büyük transfer o da. O da yavaş yavaş temposunu yakalayacak inşallah. Şu anda da iyi ama daha iyi olacaktır. Dolayısıyla biz bunların hepsini planlama dahiline gidiyoruz. İnsanların dediği gibi Trabzonspor'da yolundan bir sapma yok. Yolunu daha iyi tutunma var. Yani o yolla giderken eksiklerimizi görüp daha iyi bir yol tutuşu sağlamaya çalışıyoruz sadece. Bu iş sadece gençleri içerik atarak olmaz. Sadece tecrübeli oyuncularda olmaz. Biz orada bir kombinasyon sağlıyoruz. Bence bunu geçen yıl da iyi başardık. Bu yıl da iyi başardık. Sonuçlar daha iyi olacaktır, düzelecektir. Çok eksiğimiz var, sakatlarımız var. Onlar da geri gelecek. Dolayısıyla inşallah Trabzonspor taraftarını daha iyi bir sezon bekliyor.
1: Başkan o kadar içtenlikle cevap veriyor ki Twitter'da trend topik oldu şu anda X platformunda. Bir kez daha teşekkür ederim. Her sorumuza cevap alıyoruz.
2: Evet, aslında böyle biraz İşin duygusal boyutunda benim bir sorum olacak.
0: Geliyorsun.
2: Şöyle, şimdi başkanım siz böyle dışarıdan bakıldığında böyle çok sert görünen bir karaktersiniz ama ben sizi aşağı yukarı 20 seneden fazla tanıyorum. Ama duygusal tarafınız daha yoğun. Yani bir de siz tribünlerden gelen birisiniz. Evet. Tribünlerdeki o tepkilerinizi de biliyoruz yani işte. Zaman zaman beraber izlediğimiz...
0: Çok detaya girmesek iyi olur.
2: Yok girmeyeceğim zaten. Ya şöyle... çok kaotik durumlar yaşadınız. İyi günleriniz çok olmadı aslında. Yani olmadıktan kastım hep sorunlarla boğuşup onları çözme anlamında söylüyorum. Ama böyle... mesela insanlar bırakıp giderken siz hep kalmak zorundaydınız. Yani onu çözmekle yükümlüsünüz çünkü. İşte bu dönemlerde yaşadığınız çok enteresan bir şey var mı? Yani gerek statta, gerek stattan çıktıktan sonra işte yalnız kaldığınızda.
0: Çok var.
2: Ya böyle sizi en çok şey yapan, duygulandıran ne? Onu gerçekten merak ediyorum.

0: Ya bu iş tabii aslında en başından şey yapmak lazım. Yani ilk geldiğimiz zaman ben Ahmet Bey'i hiç tanımazdım. Yani tanışıklığımız yoktu Ahmet Başkan'la. Sağ olsun ondan da birçok şey öğrendik. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk geldiğimiz günden beri belirli konulardan kaynaklı, kulübün ekonomik yapısından kaynaklı diyeyim. Ahmet Bey de çok zaman harcadı, emek verdi. Ama o süreçte yani benim başkan yardımcılığı ve as başkanlık döneminde ben kulübe tek bir sıkıntı yaşatmadım ekonomik anlamda. Yani o kadar konu yaşandı ki yani şu sayısını hatırlamıyorum.
1: Şöyle diyorum, bu taraftar da olabilir mesela. Hani sizin yanınıza gelip
0: Evet.
1: Öyle elinizi, elini omzunuzu atıp.
0: Var bir tane var öyle. Bir tane 16 yaşında bir tane var.
1: Bu hikayeler bence çok değerli. Onu merak ediyorum başka.
0: Yani şöyle, o zaman da çok vardı böyle parça parça. Geldik bugünlere. Başkanlık döneminde dediğimiz gibi ilk geldiğimizde çok bir sıkıntılı bir süreç vardı. Dolayısıyla bir karar lazımdı. Yani bu dayağı bir yiyecek veya üzerine ne Allah verdiyse deyip borcu katlaya katlaya ondan sonra alıp ceketine gidecek biri lazımdı. Biz ilkini tercih ettik. Dedi ki bu dayağı bir yesin. O da dedik bize yakışır. Döndük anlattık. Ama beklediğimden çok dayak yedik. Yani onu da söyleyeyim yani. Hani bu kadar ben etrafımdaki insanların bile doğruyu bile bile tam tersini konuşacağını bu kadar düşünmemiştim. İnsanlar benimle geldiği zaman hep doğruyu söyledi ama arkamı döndüğüm zaman hep başka bir şey söyledi. En çok üzen noktalardan beni bir tanesidir. Çok dostluğumu kaybettim. Halbuki hiçbir şeyim yok adamla baktığımız zaman. Bir yerde de anlattım geçenlerde ama adamı kaybettik yani. Yani hiçbir şeyim yok, hiçbir konum yok. Trabzonspor üzerinde sadece konular. Ne çok üzdü, ne çok şey yaptı. Çok şey üzdü. Yani o kadar biz şimdi insanlar konuşuyor işte. Ama bak dinliyorum işte. Hocamız, eski hocamız için de söylüyorlar işte. Taraftar baskısı yaptı, taraftar onu dedi işte, o bunu dedi. Yorumcular bunu demiş işte. Yönetimden o olmuş, bu olmuş. Bir sürü konu var bu işlerin içerisinde. Benim tribünlerde eskiden çok küfür ederdik demek. Herhalde Allah başımıza verdi. Yemediğimiz küfür kalmadı. Ya kulağımızın arkası bile kalmadı. Çoluğumuzun yanında yedik, çocuğumuzun yanında yedik, hanımımızın yanında yedik. Kaç defa istifaya çağrıldık, hakaret, o bu filan ama tek bir adım geri atmadım. Sıfır. Hiç yani bir adım geri atmadım. Taraftarın birliği vardı dedik. Bu iş böyle. Geçen hafta da büyük başkan diye bağırdılar işte. İlk defa herhalde benim başkanlığım döneminde. Gençler Birliği maçından sonra. İlk defa ben hatırlamıyorum başka. Sağ olsunlar. 3 hafta sonra eskiye dönebiliriz yine. Bu da var. Bu potansiyel de var. Burası Trabzon yani. Hepsini kabul edeceksin. Ne söyleyeyim? Özellikle profesyonel çalışanlar hepsini kabul edecek.
2: Ama kolay değil. Vakit harcıyorsunuz. Kendi işinizi ikinci plana itiyorsunuz. Ailenize vakit ayıramıyorsunuz. Para harcıyorsunuz.
0: Üzerine
2: karşılığı bu oluyor.
0: Tabii yani bunlar var. Karşı taraf bir de para alıyor. En azından biz üzerine bir de para veriyoruz. Yani o şey de var. Şimdi şöyle, herkes kabul edecek bunu. Trabzon'un gerçeği bu. Futbolun gerçeği de bu. Bizim iş yöremizin insanı böyle bir insan. Kalbi ağzından çıkan farklı olabiliyor. Yarın gördüğü zaman beni sarılıyor, öpüşüyoruz. Ayrılıyoruz, bir sıkıntı yok. Hiç problem etmedim, sıfır. Dolayısıyla çok rahatım. En çok ne demiştiniz? Bir gün ne maçıydı? Geçen sene Başakşehir maçı olması lazım. Yani biz Galatasaray'ı yenmiştik. Alanya'yı yensek bence şampiyonluğun en büyük adayıydık. Ne söyleyeyim.
1: Orada da bir hakem faciası.
0: Tırnağına, ilk defa tırnağa penaltı çaldı Türkiye'de biliyorsunuz. O da bize nasip oldu, sağ olsunlar. Tırnağa penaltı çaldılar. Sonra dönüşte Başakşehir maçıydı, yanılmıyorum herhalde diye düşünüyorum. Başakşehir maçı. Son dakikada bir gol yemiştik. Yani hatırlamıyorum sonrasını zaten. Yani o yedikten sonra oradan çıkmıştım işte. Arabaya bindik ama duramadım arabada. Sonra bir arkadaşlarıma gelmişti. O arkadaşı da bulamadık sonra. Belki seyrediyordur, ulaşır bize. Yanıma gelip bir şeyler söylemişti. Şimdi ne söylediğini söylemeyeyim. Bence en özel anlardan bir tanesi oydu. Yani en mutlu olduğum an o diyebiliriz.
1: Yani tek miydiniz o an?
0: Tektim.
1: Destek verdiniz.
0: Yani inmiştim böyle bir yalnız kalayım diye. Yürüyordum bir yerde. Yeri söylemeyeyim. Nereden tanıdı buldu beni. Üstümü de böyle kapatmıştım yani. Şimdi doğrusunu söyleyeyim.

0: alakalıydı. Nasıl tanıdı beni, nereden gördü, bildi, geldi. Adam buldu geldi beni yani. Bir şeyler söyledi. Yani bu da söylemeyeyim.
1: Başkanım, gerçekten bir adam olduğuna inanıyor musunuz?
0: Belki. Yok. O kadar değil canım.
1: Ya olur yani bu işler, tamam mı?
0: Zaten öyleyse hepten demek biz
1: yani
0: şey yaptık.
1: Yani kuldara düşünce Hızır yetişirmiş bir sahibi durum.
0: Yok, öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence
1: orada belki... ne değişti peki? Yani geldi size söyledi. Ne oldu orada?
0: Yani belki itibariyle orada bulunduğum hani duygusal durum itibariyle çok özeldi. Bence yani başkanlık döneminde sorsam bana en unutamayacağım anlardan biri oydu.
1: O zaman o arkadaş da yani kimse gerçekten de bu dünyadaysa yani, Sayın dünyada, Başkan dünyada. Size ulaşmak istiyor diyelim.
0: Şöyle söyleyeyim yani ben arabadan inmiştim. Dolayısıyla arabada yönetici arkadaşlar vardı. Onlara ben de senin gibi sordum gerçekten herhalde diye. Onlar da adamı gördüler de yüzünü göremediler. Ben yüzünü de görmüştüm. Dolayısıyla gerçek yani tabii.
1: O zaman Sayın Başkan'ı bulsun bu arkadaşımız. Burada bir çağrı yapalım. Evet. Sizi arıyor çünkü. Evet. Trabzonspor Kulübü Başkanı.
0: Bir maça davet edeyim onu, bir yanıma gelsin. Evet. Beraber maç seyredelim.
2: Peki ekonomiyi de konuşalım biraz Sayın Başkan. Çünkü sadece transfer yapmıyorsunuz. Az önce biraz değindiniz. Trabzonspor'un ilk iş olarak zaten ekonomisini düzeltmek gibi zor bir görevi sırtladınız. Eleştirilmek fazla ama önemli de adımlar attınız ekonomik anlamda.
0: Yani çok anlattım bu işi ben. Tabii şöyle söyleyeyim. Çok önemli işler yaptık orada. Hani hani bazen mütevazı olmamak lazım bazı konularda. Bakın yıllardır stadımız bizim bile değildi. Trabzon'daki stadyumu aldık. Tabii burada şöyle önce ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gittiysek hiç bizi kırmadı. Her zaman yanımızda oldu. Sayın Spor Bakanımız da öyle sağ olsun. Trabzonlu bakanlarımız Abdülkadir Bey, Adil Bey, değerli milletvekillerimiz. Gerçekten şunu söyleyeyim. Trabzon'da Trabzonspor'un konusu neyse herkes yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Yani yanımızda olmanın yanında yanımızda gelip durdu. Tabii burada en büyük benim yöneticilik hayatım boyunca Sayın Berat Bey, Sayın Berat Albayrak, açık söylemem lazım. Her konuda yanımızda oldu. Açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Serhat Bey öyle, Sayın Serhat Albayrak sağ olsunlar. Çok büyük destekleri var yani, bunu söylemem lazım. Akyazı'da bir arazi aldık hemen stadyumun karşısında, biliyorsunuz sağ olsunlar. Çok önemli bir yer orası da. Şimdi stadın yan tarafında yeni bir tesis yapacağız. Bir istimlak oldu tesislerimiz. Orayı biliyorsunuz yani, orada da üzülerek ben bazen seyrediyorum. Trabzonlu bakanlarımız, Trabzonlu siyasilerin tamamı orada bizim kalmamızı sağladı. Ya burada ne proje olursa olsun Trabzonspor burada istiyorsa duracak dedi bize. Altını çiziyorum, bunu çok önemliydi. Hı hı. Ama öyle bir hal alıyor olası ki yani dört duvar, tarafı duvarlarla çevrili, denizden kopmuş bir yer. Yani şu anki tesislerimiz hiç alakası olmayan bir yer. Bir de orada yaklaşık olarak sürecek 4-5 yıllık bir inşaat süreci vesaire tam bir curcuna haline gelecek. Dolayısıyla sağ olsunlar bize stadyumun yan tarafında şimdi bir yer tahsis edildi ama herkes şey düşünüyor yani, o kadar içeride bir yer olur mu? Orası tam bir üzere bir yer olacak aslında. Biz projeyi daha tanıtmadık. Çıktığı zaman basınla ve değerli Trabzonspor'la paylaşacağız. Etraftan tamamıyla üzere ve sahili kullanan bir Trabzonspor tesisleri olacak. Bizim açımızdan çok önemli. Biz sahilden, denizden kopmak istemiyoruz. Benim oyuncum yürüdüğü zaman hala gidip denize girebilecek. Öyle bir tesis planlanıyor. Öyle bir yer yapılacak.
1: Akyazı'daki yeri bahsediyorum.
0: Akyazı'daki yeri söylüyorum. Evet, çok güzel bir yer yapılacak.
1: Yeni tesis.
0: Planlaması yapılıyor şu anda. İstanbul'da Kartal süresi bitmişti. Yıllardır alamıyorduk. Kartal'ı uzattık. Ve burada ilk defa söylüyorum, bu önemli bir konu. Biliyorsunuz bizim yıllardır İstanbul'da bir arazi talebimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Geçen hafta yaptığımız görüşmede kendisi sağ olsun yine çok teşekkür ediyoruz. Bu arazinin tahsisi için gerekli talimatı verdi. Biz önümüzdeki günlerde inşallah hep beraber bir araya geldiğimizde tekrar bu önemli arazinin Trabzonspor'a İstanbul'da kazandırıldığını, yani Kemerburgaz'da olan arazinin bizim açımızdan çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir yer. Trabzonspor'a İstanbul'da çok önemli bir değer katacak. Üzerinde çok farklı projelerimiz var. Onun da Trabzonspor'a tahsisinin verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi sağ olsun. Onu ilk defa açıklamış olayım burada.
1: Bu büyük bir olay ama
0: çok, bizim açımızdan çok önemli bir olay. Sağ
1: İstanbul'da artık Trabzonspor

0: Kartal'ın dışında bir arazi evet. daha olacak. Kemerburgaz'da.
1: Yüz küsur dönüm, bir tam dönüm hakkında değil şu anda bir arazi. Sağ olsunlar. Ben çok teşekkür ediyorum camiye adına. Trabzonspor'un akademiye, altyapıya verdiği değeri biliyor. Burada Sayın Şenol Güneş'i de şükredeyim yeri gelmişken. O da bu ilk arazinin sunumunda Sayın Cumhurbaşkanımız yapar. O da yanımızdaydı. Çok önemli destek vermişti. Orada ne yapılacağını çok güzel anlatmıştı sağ olsun Şenol Hoca da. Trabzonspor konusu olduğu zaman dışarıda başka bir algı oluşuyor ama içeride herkes, her siyasi parti Trabzonspor'un yanında. Benim yanımda duruyor yani. Ben bunun çok büyük rahatlığını yaşıyorum. Sağ olsun değerli bakanlarımız, değerli milletvekillerimiz hepsine. Çok değerli bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Atlamayalım.
0: Sayın evet, Ahmet Metin Sayın Ahmet Metin Genç.
1: Yani taraftar aslında. Büyükşehir Başkanımız demeyelim. Çok iyi bir abimiz, kardeşimiz. Sağ olsun. O da her konuda elinden ne geliyorsa yapıyor. Bu anlamda ben başkanlığım döneminde çok şanslıyım. Hepsine buradan tekrar teşekkür ederim.
2: Peki bir araya gidelim. Başkanını da yorduk, biraz dinlendirelim. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam.
7: Aspor Radyo.
3: Reklam.
0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin, Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Seni seviyor ama son derece önemli. Tamamlayalım o bölümü de Sayın Başkan.
7: İşte nerede kalmıştık? Bu İstanbul, evet.
6: Kemerburgaz. Orada ne yapacak Trabzonspor Başkanım? Biraz detaylandırın.
7: Epey tam netleşmedi. Oraya sonra gireriz projelerimize. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, teşekkür ederiz kendisi tekrar. Tahsis talimatını verdi. Şu an işlemler devam ediyor tahsis için. Onlarla uğraşıyoruz bir yandan da. Havalimanı istimlak, yerlerimiz istimlak oldu biliyorsunuz. Sayın Bakanımıza Abdülkadir Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Süreçte bize çok yardımcı oldu. Çok önemli bir oradan bir gelirimiz olacak. Dolayısıyla 5 milyar civarında. Dolayısıyla Trabzonspor'un borcu da artık kontrol edilebilir hale geliyor. Artık bundan sonra ilk hedefimiz Trabzon'da, Trabzonspor'a yakışır. Avrupa'nın da en modern, Trabzonspor'un önümüzdeki 100 yılını garanti edecek belki bir tesisi Trabzonspor'a kazandırmak. Şu andaki ilk hedefimiz o. Ya burada tabii değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızdan destek isteyeceğiz. Sağ olsun. Her konuda yanımızda olduğu gibi burada da olacaktır. Değerli milletvekillerimizden, değerli bakanlarımızdan, değerli iş adamlarımızdan el birliğiyle Trabzon'umuza, Trabzonspor'umuza çok güzel bir tesis kazandıracağız.
8: İnşallah başkanım.
6: İkinci bölümde konuşuruz demiştiniz biraz. Maça da girelim mi Sayın Başkan?
7: Girelim.
6: Zorlu bir sınav.
7: Tabii yani şöyle, bizim galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Hocamızın ilk maçı olacak.
6: Hakem henüz açıklanmadı.
7: Hakem açıklanmadı. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. O önemli. Atama olduktan sonra atama hiç bitmiyor. Hakemin sahada gerçekten çok dikkatli olmasını istiyoruz biz. İki tarafın da hakkını yemesin. Bizim Trabzonspor'a bir şey bahşetsinler diye bir talebimiz asla olmaz. İki tarafın da hakkını yenmeyeceği bir maç olsun. Var iki tarafı da çalışsın. Sadece Trabzonspor aleyhine çalışmasın. Trabzonspor lehine de çalışsın. Sonuçta hani bizde ara sıra lehimize de karar verilmesi gerekiyor. Hayatın doğal akışında bunlar var. Dolayısıyla çok dikkatli olması gerekiyor bu maçta. Onun dışında benim taraftarım ne yapacağını bilir. Nerede duracağını da bilir. Kime ne söyleyeceğini de gayet iyi bilir. Geçen sene bunun örneğini göstermişti. Aynı yerden devam ediyoruz. Taraftar sahaya gelecek. Bu maçı Trabzonspor'un alması için ne gerekiyorsa elinden gelen her şeyi yapacak. Sahada da futbolcularımız buna karşılık verecek. Bizler de tribünde her türlü desteği vereceğiz. İnşallah hep beraber, taraftarımızla beraber güzel bir galibiyet yaşayacağız.
6: Geçen sezon transferde yaşanan gelişmelerden sonra sanki Galatasaray'la Trabzonspor arasında bir gerginlik var gibi bir kamuoyunda konuşulan durum var. Var mı böyle bir gerginlik Trabzonspor'la Galatasaray?
7: Şöyle, bize bir yanlış yaptılar. Biz de çıktık, yanlışlarını söyledik. Bir gerginlik anlamında değil bu yani. Ben yanlış neyse onu söyledim. Ki haklıydık konumuzda. Onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Evet, evet, onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Yanlış yaptılar. Biz de yanlışlarını söyledik. Onun dışında bizim kimseyle kulüp olarak, şahıs olarak da bir kavgamız, bir tartışmamız asla olmaz. Biz girmeyiz bu konuya. Yani girenle de her şekilde gireriz. O da ayrı bir konu. Ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Durup dururken biz kimseye gidip böyle bir şey yapmıyoruz. Kimsenin oyuncusuna bu anlamda talip olmuyoruz. Veya birinin anlaştığı bir oyuncuya gidip bu konuda arkadan hiç çevirmiyoruz. Bizim de talip olduğumuz oyuncular oluyor. Ne yapıyorum? Ben kulüp başkanını arıyorum. Kendisinden izin istiyorum. İzin verirse görüşüyoruz. İzin vermezse görüşmüyoruz.

0: Trabzonspor bunu yapıyor ve bunu da bekliyor. En doğal hakkı olarak, etik olarak. Galatasaray kulübü de öyle bir kulüptü aslında ama orada bir hata yaptılar diyelim. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Ama Galatasaray için söylemiyorum bunu. Başka bir kulüp de bize yarın buna benzer bir şey yaparsa aynı cevabı alır.
1: Dursun Bey gelecek mi, Dursun Başkan'la görüştünüz mü?
0: Bu konuda hiç konuşmadım.
2: Seyirci alınacak mı yani deplasman?
0: Alınacak diye biliyorum ben. Hani onunla alakalı tabii ilgili bir karar veriyor ama alınmaması için. Ben bu yasakların hiçbirine inanmıyorum yani, böyle bir şey. Çok manasız. Devletimiz istediği her yerde, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti her tedbir alır. Hiç ben böyle bir konu bir şey bulmuyorum, doğru bulmuyorum yani.
2: Evet.
0: Herkes gelmeli, herkes gitmeli.
2: Peki başkanım, biraz kurumsal boyuttan da gitmek gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi scouting ekibi, evet, işte Eren Mert'in bir ayrılığı oldu. Ve Uğur Uzunali şu anda scouting ekibinde devam ediyor. Az önce Hüseyin Çimşir'le ilgili bir şeyler söylediniz. Hani şu anda scouting'in başında Uğur Uzunali mi var?
0: Uğur Trabzon'daki ekibin başında, evet, ama onun dışında bana ve İbrahim Bey'e bağlı kulübü raporlayan 4 ülkede ayrı scout ekibi var. Bunlar bir oyun, kimse birbirini tanımıyor bu ekipte.
2: Öyle mi?
0: Tabii kimse birbirini tanımıyor. Ne yapıyoruz biz? İbrahim Bey bunlarla
2: biraz
0: görüşmeleri sağlıyor.
2: İstihbarat çalışması gibi başkan.
0: Evet. Niye tanımıyor?
2: Herkes
0: niye tanımıyor?
2: Birbirinden bağımsız ama,
0: evet, şöyle. Ya bir oyuncu hakkında farklı görüşler almak için tanımıyor.
2: Hmm.
0: Ya yani onları ben bir araya getirirsem birbirlerini etkileyebilirler diye düşündüğümüz için o ekip birbirinden ayrı çalışıyor. Ücret karşılığında biz kendilerinden ayrı ayrı oyuncular için rapor alıyoruz.
2: Yani Trabzon'daki ekibe takviye olacak mı?
0: Ben Uğur'la bu konuyu konuştum. O da kendi ekibinde, yani yurt dışına gittiği zaman yanında. Çünkü çok bölge gezilmeye başladı ve ekipte eksiklik oluyor bazen. O da bu konuda çalışıyor. Hem yurt dışında hem yurt dışında alacağız, evet.
2: Ya çünkü çok iyi bir performans gösterdi Trabzonspor, evet, Scout ekibi. Yani buldukları oyuncular, işte onların satılıp kulübe para kazandırılması gibi. Hani bu geleneğin, bu işin
0: %100 devam etmesi gerekiyor.
2: Devam etmesi gerekiyor.
0: Biz bunu daha kurumsal yapıya katmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi biz bu ekiplerden ayrı ayrı çalışıp, işte ücretleri karşılığında çeşitli ülkelerde ekipler var. Bunlarla konuşuyoruz. Herkesi birbirinden, dediğimiz gibi, İbrahim Bey bağımsız çalıştırıyor. Herkes bir oyuncu hakkındaki raporu bağımsız veriyor. Kimse birbirini tanımadığı için de kimsenin birbiri hakkında, bu oyuncu hakkında ne konuşuyor, ne biliyor diye bilme şansı da yok.
2: Sonuçta siz gelen raporları
0: alıyoruz. Bir oyuncu hakkında herkes iyi konuşuyorsa, iyi diyorsa raporlamada. Sonuçta bu istatistik var burada. Dünya üzerindeki tüm sistemler veri anlamında Trabzonspor kulübü tarafından satın alındı. Bunların hepsi hem fizik yapıları, teknik yapıları, oyun yapıları, kondisyonları vesaire, sağlık durumları, hepsi takip ediliyor. Bir raporlama oluyor. Bu raporlamadan sonra da belli oyuncular hocanın önüne geliyor. Son seçiminde hoca yapıyor burada. Yani orada da ben geçen sene işte gelen oyuncularda sonuçta hepsinde en son tercihi Sayın Fatih Tekke yaptı. Hı hı. Yani Fatih Tekke beğenmeseydi en son olay alınmazdı. Yani burada hani konuyu iyi ayırmak lazım. Yani olaya gibi bir futbolcu gelmedi o bölgeye. 4-5 futbolcu geldi. Atıyorum Augusto gibi 4-5 santrafor vardı. Veya Çipi gibi 4-5 tane stoper vardı. Ama bu arada yani o seçilen sonuç 4 taneye de bakıyoruz. Hepsi şu an bir yerde. Onu söyleyeyim.
2: Hmm.
0: Yani o, hani o ekipten gelen, yani o izlemenin sonucunda raporlamaların hepsinde 5 futbolcu varsa, inanın şu anda 4'ü büyük ülkelerin takımlarında oynuyor. Yani isim vermem ama böyle bir şey yakaladık yani.
2: Yani ne kadar da sağlıklı bir çalışmanın, evet, yapıldığı aslında ortaya, doğru, çıkmış oluyor.
0: Peki... Ya bu şöyle söyleyeyim. Burada böyle inanılmaz bir kişiyi veya bir durumu yükseltecek veya alçaltacak bir şey yok.
2: Hı hı.
0: Bu yönetimin anlayışından başlayan, en başta hocanın buna uyumuyla devam eden ve çok iyi bir scout çalışmasıyla beraberinde getirdiği bir iş. Hepsinin olması lazım. Ya sen 18 yaşındaki bir oyuncuya 5-6 milyon euroyu, parayı kolay kolay Türkiye'de benim durumumdayken, o dönemi hatırla, verip satın almazsın.
2: Konuşulanları hatırlıyorsunuz. Miktar bir ara 1 ya da 2 milyon euroydu, evet, en fazla.
0: Yok, 18 yaşındaki bir adam 5-6 milyon para verirsin, rakam hatırlamıyorum şu anda.
2: Bize Ağustos'a 5,5 verdi.
0: Bize, evet, bize konuşulanları hatırlıyorsun Trabzon'da. Sen Trabzon'da şeyler için konuşuyorum.
2: Evet.
0: Ya, yani hatırlıyorsun. Akademide bunun gibi 10 tane var diyen de vardı. İşte Yavuz Selim'de işte bunun gibi 5 kişi oynuyor diyen de vardı. İşte biliyorsun. Santrafor'u

0: Şimdi öyle. Geldiğimiz noktada biz haklı çıktık. Çıkmasak mahvolmuştuk. Onu da söyleyeyim Trabzon'da. Konuşulanları düşünemiyorum bile yani.
1: Evet.
0: Düşünemiyorum denilecek olanları.
1: Şimdi bir de hani Aral ve Francolini mesela iki oyuncu. Biri sol kanat.
0: Tabii yani ikisi de bizim uzun zamandır takip ettiğimiz aslında. Ama tabii maliyetleri anlamında özellikle
1: i̇şte
0: santrofor.
1: Onu söyleyeyim. Çıta biraz yukarıya çıktı çünkü. Oradaki beklentiniz de
0: şöyle,
1: planlamanız.
0: Çıta yukarı çıktı. Şimdi alıp verdiğimle alakalı bir şey. Biz önceden 5 veriyorduk. Oyuncudan 30 almaya başlayınca artık 10'da 12'de veriyoruz. Tabii beklentimiz bu sefer 30 değil 40-50. Yani o taraf da yukarı çıkıyor. Yani biz yine ikilik üçlükte oyuncu bakıyoruz. Onları da alacağız. Ama artık elimde benim bir kozum var. Yani çok adama inanıyorsam bir santrofora gidip 15'te verecek bir halim var. Vadesini yaydıktan sonra. Hı hı. Peşin ödemiyoruz sonuçta bunları. Hani bunları da planlıyoruz. Dolayısıyla bu aldığınla verdiğinle alakalı bir şey. Yani içeride yaşadığın başarıyla alakalı bir şey. Biz bu oyuncuların tamamında başarısız olsaydık bu hamleleri yapamazdık. Yani orada başarılı olduğum için bunları yapabiliyorum. Son bir yılda satılan oyuncu yani Uğurcan'ı da katarsak herhalde 110 milyon euroyu falan buldu.
1: O civarda bir şey var.
0: Var mı tarihimizde böyle bir şey?
1: Yok.
0: Türk futbolunda var mı?
1: Yok.
0: Konu bundan kaynaklı. Dolayısıyla benim her türlü hamle yapmaya hakkım var. Çünkü ben doğruyu yaptım, sonucunu aldım.
1: Peki şu anda kadrodaki oyunculara teklif var mı?
0: Var.
1: Var.
0: Var.
2: İzin var mı sizden?
0: İsim şey yapayım da burada hani var.
2: Yok, yani. İzin var mı?
0: İzin var mı? Ha pardon anlamadım. yani izin yani şöyle bu sene yarışmak istediğimiz için göndermediğimiz iki oyuncu var.
1: Biri Batagov herhalde.
0: Batagov'la şey iki stoperimiz evet. Çipiye'de çok ciddi teklifler vardı yani. Mesela
1: evet.
0: Biz onlarla konuştuk tabii aramızda. Ücretlerinde belli bazı değişiklikler yaptık. Hak ettikleri biraz daha yukarı çıkardık çıtayı. Ben önümüzdeki dönemde Trabzonspor'un da çok ciddi yine 100 milyon euroya yakın bonservis gelirleri alacağını düşünüyorum.
2: Sayın Başkan oyuncu odaklı konuşurken ona çok soruluyor. İyi başlamadı sezona. Kafası
0: olabilir,
2: mı karışık?
0: İnsanlık hali.
2: Yoksa bir golcü şanssızlığı mı yaşıyor? İyi aynen golcüler zaman zaman gol orucuna gider.
0: Hayat içinde her şey var. Yani böyle bakmamak lazım buna. Onaçu da
2: mental olarak bir sıkıntısı yok değil mi?
0: Yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Bizim sürekli görüştüğümüz biri. Konuştuğumuz bir arkadaşımız.
2: Çünkü mutsuz niyeti olduğu, kafasının karışık olduğu, transfer döneminde gitmek istediği. Bunlar hep yazıldı, çizildi.
0: Şöyle söyleyeyim. İdmana çıktıktan sonra idmanda her şeyini veren ender oyunculardan bir tanesi. Her şeyini verir o an çıtmanda. Çünkü serisinden şaşırırsınız yani. Maçta da elinden geleni yapıyor. Bazen sistemsel olarak kötü gözüküyor. Ben söyleyeyim. Olur da olabilir. Bazen tam istediği yerde oynamıyor. O da kötü gösterebilir. Ama Onaçı bu ligin en önemli 2 santraforundan, 3 santraforundan biri diyebiliriz. Çok net söyleyeyim. Yani geçen yılın gol kralı. Onaçı istediği zaman her şeyi yapabilecek bir kabiliyete sahip bir oyuncu. Bundan sonraki süreçte de biz ondan daha iyi şeyler bekliyoruz. Yani ben çok başarılı olacağını düşünüyorum aynı şekilde.
2: Ulaş Bey'e de çok soru geliyor.
1: Yok, bana bir fotoğraf geldi şimdi. Fotoğraf ben şeye göndereyim mi?
2: Junior. Evet, bende de var o fotoğraf.
1: Var Salah'da, değil mi? Salah, İbrahim Şahinkaya ve Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis kaldığı otelde şu anda birebir görüşme yapıyorlar.
0: Vallahi başkanlar niye haber alıyorsunuz?
1: Fotoğraf da burada. Şöyle bir göstereyim de kimin attığı da görünmesin. Yakın girebilirsin.
2: O fotoğrafı evet.
1: Şu anda ya bu aslında güzel bir şey yani. Değil mi? Baktığında hemen direkt ya takımın en yıldız oyuncusuyla birebir teması kurmuş ama İbrahim Şahinkaya'nın da Trabzon'a niye gittiği anlaşılıyor.
0: Hocayı almaya gitti. Hocayı alıp Trabzon'a götürdü sağ olsun.
1: Hala,
0: onlarla beraber evet.
1: Evet, yok bu güzel bir şey başkanım evet. Bence. Hani şöyle çünkü yıldız oyuncular yani gelen hocayı Salah'ın çok tanıma şansı yok. Biliyordur belki ama hani oyunu nedir, işte taktiği nedir, nasıl çalıştırır. Bence biraz da hani burada Salah üzerinden kafasındaki soru işaretlerinin de giderilmesi, hem hocanın kendini ifade edebilmesi birebir de bence güzel bir şey.
0: Yani dünyanın en önemli yıldızlarından biri. Yani aktif futbol oynayan ilk 5 oyuncudan bir tanesidir dünyadaki muhtemelen. Belki de ilk 3'tedir. Çok büyük yıldız. Salah'a bu saatten sonra kimsenin verecek bir şey yok. Ona dokunmak lazım. Hocamız da o yapıda biri. Ben çok yanlışlıklarını düşünüyorum. Yani Salah da buna çok açık biri bu arada. Yani hani bulunduğu ortamla herkesle konuşan, herkesin derdini dinleyen, herkesle ilgilenen, herkesle sempatik, çok mütevazi ve çok değerli biri. Yani sana da röportaj inşallah yapacaksın.
2: Çok yakında sporda.
0: İnşallah.
1: Salah başkanım röportajı. Şöyle Cüneyt, yani sen de aynı fikirdesindir. Ya Muhammed Salah Trabzonspor'a gelecek. Trabzonspor'da oynayacak. Yani burada sizin şeyiniz çok büyük yani onu.
0: Tabii.
1: Çünkü yani vizyon olarak baktığında hakikaten Muhammed Salah'ı izliyoruz yani canlı canlı.
0: Tabii insanların pek inanacağı bir şey değildi geçen yana baktığımız zaman.
1: Hayali bırak başkanım, bir de gelecek Trabzon'a. Yani yaylalara çıkacak. Orada üstünü çıkartıp fotoğraflar paylaşacak falan. Yani bu tahmin edilebilir bir şey.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yazın transfer dönemi. Türkiye'de başka bir takım o zaman kendisiyle konuşuyor. Bizim de aklımızda var ama başka bir takımla görüştüğü için biz hiç devreye girmiyoruz. Yani dışarıdan olayı bekliyoruz. İşte bir gün bir açıklama videosu geldi bana. İşte başka bir o takımımızdan başka bir açıklama yapmış. Yani biz masada değiliz birilerinden bir açıklama. Hemen aradım. Dedim ki İbrahim Bey'e hemen neredeyse yanına uçuyorsun. Oradan arıyorsun. Dedim ben işte neyse ilk biz Salah'la görüşmemiz böyle bir Zoom üzerinden işte menajere falan vesaire falan. Benim de tabii oğlum çok meraklı Kuzey. Dedi bu ne, nereye gidiyorsun? Dedim toplantın var dedim işte Salah'la görüşeceğim. Şöyle bir baktı bana. Ya dedi baba benim kafa yapma.
1: Ha çocuğunuz da inanmadı.
0: İnanmadı.
1: Ya Kuzey de demek sonra, bizim kafadaymış.
0: Tabii. Sonra şey yaparken Zoom'dan çağırdım onu. Tabii çocuk geldi baktı filan.
2: Bayağı Salah.
0: Toplantı bitti. O da gereken bana talimatı verdi tabii bu arada. Aman diye. Şöyle tabii Trabzonspor bence başta çocukların ihtiyacı vardı. Onu da nesli olarak söyleyeyim. Çünkü ben o çocukların heyecanını görünce bunu daha iyi anladım. Bu iş tabii show business. Trabzonlu çocuklarımızın böyle bir transfer ihtiyacı vardı. Bence o anlamda da çok iyi oldu.
1: Evet Cüneyt Bey. Bayağı soru geliyor başkanım. Bizde de var ama.
2: Soruları... Tabii ki de çok soruyorlar.
1: Ya çok geldi ama şu anda kadroda
2: evet, kadro
1: olan bir oyuncu için olduğu için hani
2: sadece
1: o tip tartışmalara
0: Savaş takımın şeysi yani bu konular teknik konular tabii.
1: Evet.
0: Oyuncu tabii. Bazında benim şey deme şansım çok yok. İşte mevcut olan teknik direktörümüz kimse oyuncular hakkında en doğru yorumları, en doğru şeyleri o veriyor. Biz de oyuncu şey hocamızın verdiği kararlar doğrultusunda hocamızın yanında duruyoruz. Teknik alanda bizim yaptığımız bu. Tabii herkesin kafasında başka olarak benim de bazı fikirler var. Onları da yeri ve zamanı geldiği zaman hocamızla birebir de paylaşıyorum.
1: Başkanım, geriye dönüp baktığınızda yani bu başkanlık döneminizde sportif açıdan değiştirmek istediğiniz ya burayı böyle keşke yapsaydım dediğiniz bir durum var mı mesela?
0: Yani hani şu kararı böyle değil de böyle verseydim evet. Anlamında bir karar var. Ya hayatım boyunca bu soruyu hep şey yapacağız. Şöyle biz aldığımız işte bedelli sermaye yaptırımları onlar filan bir sürü iş yaptık bir zamanında ama eskiden şöyle bir sistem yoktu. Şimdi Trabzonspor'un borcu açıklanırdı. Orada belli bazı şeyler yoktu. Yani hiç mesela Trabzonspor vergi diye bir şey konuşmazdı. Sen hiç Trabzonspor'da vergi diye bir konu duydun mu bugüne kadar?
1: Yok
0: başkan. Benim dönem önce işte sanki vergi yok değil mi?
1: Evet. Ya öyle bir kalemin olduğunu da...
0: Evet kimsenin hiç... haberi yok öyle bir kalem. Yok. Ama o kalem 3 milyarın üzerinde öyle bir kalem.
1: Ya evet mali öyle raporlarda da evet. Ancak yok. Görebiliyorduk onu. Başka yoktu ya.
0: Pek de yansıtılmıyordu gibi duruyordu orada. Başka şeyler de var. Tam anlaşılmıyor herhalde okunduğu zaman. Şimdi bizim konuştuğumuz borçların içerisinde vergi borçları da var. Oyunculara ödenecek... İleriye dönük bonservis taksitleri de var. Hı hı. Her şey içerisinde. Dolayısıyla insanlar şunu söylüyor bana işte başkan sen borcu söylüyordun ama birinci konu %50 faiz vardı ülkede bu dönem. Yani 2 yıldır buna devam ediyoruz. Bizim öyle bir şanssızlığımız da oldu. Mesela vergi borcuna %40'lar üzerinde faiz ödüyoruz. Şimdi istimlak paramız gelecek inşallah. Herhalde bu ay içerisinde artık bizim vergi borcumuz falan kalmayacak. Dolayısıyla belli bir faiz yükünden de kurtulacağız. Ve borcumuzdan 5 milyar daha düşecek. İnsanlara bunu anlattığın zaman insanlar bunu hoşuna giden bir şey olmuyor bu. Yani şunu hep düşündüm. Ya keşke ben de hani senin ne işin var borçlu borçla? Hani doğrusu değil söylüyorum. Ama şunu hep düşündüm. ya

0: sonuçta hiçbir kulüpte bu konuşulmuyor. Trabzonspor'da da konuşulmamış bugüne kadar. Sana mı kaldı borcu ödemek sorusu bana çok dostumdan geldi. Yani ilk geldiğimiz zaman hatırlayın yaptığımız transferleri. Yok yani hani o tarafı ödeyince bu tarafa bir şey kalmıyor haliyle. Yani bu hani bir gelirin de yok. Stat gelirin yok. Kombine gelirin yok. Tribün gelirin yok. Bir malın mülkün yok. Yani dışarıdan bulduğun parayı da borç ödersen tabii transfer yapamıyorsun haliyle. Çok dayağını yedik onun. Yani yemediğimiz küfür, hakaret hiçbir şey kalmadı herhalde. Hep onu düşünmüşümdür. Ya keşke bunu böyle mi yapsaydım? Bazen hırslanıyorum. İşte şey durumlarda taraftarlarla bir araya geldiğimde diyorum ki ya keşke yapmasaydım. Sonra oturuyorum ofiste diyorum ki iki yapmışım. Çünkü vergi borçları geliyor önüne bakıyorsun falan yoksa. Bambaşka bir kaosa giderdik.
1: Ay şöyle diye. Şu anda kulüplerin borçlarına baktığınızda yani kendinizi onlardan yani daha tabii, iyi bir seviyede görmeniz aslında 30 bu işin bir anlamda tesellisi olur.
0: Yani geçen biz bunun bir projeksiyonunu yaptık bunun biz kendi aramızda. Yani hani
1: ne olurdu mesela başkanım?
0: 30 milyara geçerdik borçta. Birinciydik yani.
1: Öyle mi?
0: Tabii niye birinciydik? Hiç gelirin yok çünkü.
1: Ondan İstanbul kulüpleri gibi tabii, değil tabii.
0: Değil. Hiç gelirin yok. Stat gelirin yok, tribün gelirin yok, kombine gelirin yok. Geçen yıl ne kadar benim stadım zarar ediyordu. Yani Ahmet Bey döneminde de aynıydı bu arada. Biz şampiyon olduğumuz yıl da son 10 haftaya kadar stadın durumu ortadaydı biliyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir durum vardı. İnşallah bundan düzeltiriz. Seyirci sonuçta tabii ki iyi futbola geliyor. İyi transfere geliyor. Bu da işin gerçeği. Bunu da bu yöre koymak lazım yani. Onlar da haklı. Ben haksızlar demiyorum. O dönem yaptığım transferleri... Ya maçı ben zor seyrediyorum. Adam nasıl seyretsin? Açık sözlü olmak lazım. Ben zor seyrediyordum maçı. Adam meselesi. Ben başkanım. Tamam ama yok. Hani olmancı da nasıl olacak yani? Hani baktığın zaman. Yapsaydık o dönem harcamaları çok ne söylüyorum borçta birini sıradaydık. 30 milyara geçmiştik. Ki faizlerle falan Allah göstermesin yani. Korkunç bir yere giderdi iş. Şimdi bu 5 milyar alınca herhalde borcumuz yine arada bir faiz geldi tabii şimdi. 3 aydır geliyor. Ne olur ya işte 1 milyar mı olur 2 milyar mı olur onlara bakacağız. Hani gelenlerle gidenlerle. Ama rakiplerimizin neredeyse 1 milyar dolara gittiği yerde ki önümüzdeki yıl göreceğiz. Biz 2-3'lerde kalacağız. Yani mütevazı olmak istemiyorum. Çok önemli orada bir olay yaptık. Çok önemli bir iş yaptık. Çok net söylüyorum. Trabzonspor'un tarihinde aldığı bir tane arazi yok biliyorsun. Yıllar önce Sayın Faruk Özak döneminde Kartal işte.
1: Kartal.
0: Kaç yıl olmuş? 25 yıl. 25 yıl.
1: Kartal ne oldu başkanım bu arada?
0: Hani mahkeme devam ediyor. Orada İBB'nin açtığı bir mahkeme var. İmarla alakalı. Mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz. Hani mahkemeye yapacak olduğumuz bir şey yok ama biz emlak konutla bir yere geldik yani. Ama mahkeme sonuçlanacak. Ondan sonra iş devam edecek. Bir sürü yer kattık. Bir sürü arazi kattık. Bunların hepsi Trabzonspor'un geleceği için çok önemli işler. Yani ileride çok faydasını görecek bunları başkanlar. Ben olmayacağım ama benden sonra gelecek olan başkanlar çok faydasını görecek inşallah. Biz de yanında oluyoruz başkanları.
1: Ben olmayacağım derken neyi kastediyorsun?
0: Yani bu ilerli projelerin tamamı olduğu zaman yani atıyorum 5 yıl sonra 10 yıl sonra tabii ki buraya hani hala başkanlar devam etmeyecek yani. Bizden sonra inşallah çok değerli başkanlar gelecek. Ben de bir kardeşleri olarak hep yanlarında duracağım inşallah.
1: Peki.
0: Öyle devam edeceğiz.
2: Bu süreçte hiç bırakmayı düşündünüz mü?
0: Yok. Hiç öyle benim bir tarzım yok. Ben girdiğim işi yapmadan çıkmam. Bu yani şöyle. Bir yol varsa ben hep söylerim her yerde. O yolu açarım bir şekilde. Bir duvar varsa kıracağız. Yol varsa açacağız.
2: Ama kırıldığınız, gideceğiz. Üzüldüğünüz zamanlar oldu. Ya, hiç istifayı düşünmedin.
0: Hiç sıfır. Aklımdan bile geçmedi. Sıfır. Kırıldığım, üzüldüğüm damlar yani şöyle tabii ki çoluğunun çocuğun yanında adam sana küfrediyor. Hı hı. Bir tribün. 30 bin kişi birden hakaret ediyor yani. Anladın mı?
1: 30 bin de etmemiştir başkanım.
0: O da olsun 20 bin seni kırmayayım.
2: Münferit.
0: Yok yani Trabzonspor tribünleri hep birazdan da bunu yaptı. Sağ olsunlar. Hak etmişizdir muhakkak. Bir itirazımız yok. Bu tribün psikolojisidir. Biz de zamanında yaptık. Yapanı da saygıyla karşılıyorum. Buralar böyle yerler. Bunları kabul etmiyorsan bu koltuğa oturmayacaksın yani. Hiçbir alternatif yok.
1: Peki ileride olmayacağım dediğiniz yerde şöyle bir...
0: Yakın zaman değil ulaş.
1: Yok yok. Bir manipülasyon yapmak istiyorum.
0: Yap.
1: Şampiyon yaptığınız zaman mı, borcu bitirdiğiniz zaman mı başkanlığı bırakacaksınız?
0: İnşallah ikisi de bir arada olur.
1: İkisi bir arada olursa ya bu kadar getirdim, yaptım, ettim, şampiyon yaptım, borcu diye. Da bitirdim. Niye bırakıyorum ben abi? Der insan yani.
0: Yani şimdi şöyle bir şey. O anlamda buna bakmayalım. Yani bir defa bu işleri yaparken bence Mahmut Bey'le görüşüyorum. Mahmut abiyle, Mahmut Ören'le, divan başkanımızla.

0: çok önemli bir tüzük değişikliği de yapmamız gerekiyor bazı şeyler için.
1: Bir borca herhalde bir şey getiriyorsunuz
0: evet,
1: değil mi?
0: Yani borçlanma yasağı, şahsi sorumluluk, mülklerin satılamaması. Yoksa ben de kartı aldım satmayı biliyorum yani. Yani iyi bilirim. Ya başkalarının da yaparım satmasını iyi bilirim yani. Öyle bir sıkıntımız yok. Ama bunların hepsi Trabzonspor'a gelir getirici projeler olarak yıllarca her gelen başkana yardımcı olacak şekilde yapılandırması lazım. Her gelen başkan faydalansın bunlardan, daha rahat etsin. Bizim yaşadıklarımızı yaşamasın. İnşallah öyle bir şeyler başaracağız.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Yoksa yani her zaman kulübe bu mülklere verilecek diye bir durum yok. Bunlardan güzel faydalanmak lazım, gelir getirici hale getirmek lazım. Yani ticari bakmak lazım olaya. Bulunduğun dönemde en iyi artıyı aldığın zaman bunu en iyi şekilde kulübün için, geleceği için pozitif halde bırakmak lazım.
1: Doğru.
0: O yüzden bence bir mülklerin bir satılmasıyla alakalı bir tüzükte değişiklik olması lazım. Artı borçlanmayla alakalı şahsi sorumlulukların gelmesi lazım. Mesela ben başkanlık döneminde 1 TL kredi kullanmadım.
1: O da enteresan.
0: Kullanamaz mıyım? Her türlü. En büyük krediyi de biz kullanırız söyleyeyim. Ama 1 TL kullanmadık. Cebimizden verdik. Bulduk vesaire yaptık ama kulübü hiç borçlandırmadık.
1: Faiz yükü bindirmemiş
0: oldu. Faiz yükü kulübün eski borçlarından kaynaklı oldu. Abi. Vergi borcundan kaynaklı
1: krediden
0: oldu.
1: Krediden kaynaklı bir faiz değil. Yükü yok.
0: Sıfır. Hiç kredi kullanmadık. 1 TL bile.
1: Çok enteresan.
2: Evet.
0: Yani ama yani bunları yaparken ne yaparsan yap. Havada uçan kuzu ağzında tutsan bile kuş ağzını yakaladın.
1: Top iştireğin arasından geç.
0: Geçecek abi. Hiçbir alternatif yok. Ve ben haksızım. Ben de kabul ediyorum. Çünkü taraftarına bakmaz ki. Ben de bakmazdım yani hani zamanında. Abi geldi adam maça dünyanın yolunu kat etmiş. Atıyorum adam dep basmına gidiyor buradan.
1: Neler yazdığınızı geçmişte biliyoruz.
0: Yani detaylara çok şey yapmamak lazım. Adam dep basmına gidiyor. Eskiden biri bizim zamanımız daha da kötüydü. Şimdi dep basmanlar biraz daha rahat yani. Ama yine dep basman yani kaç saat yol gidiyorsun. Çoğunluk otobüste oluyor. O kadar yolu gidiyorsun. Adam oraya geliyor. Kötü futbol diyelim.
1: Başkan,
0: adamın bir şey dememesi mümkün değil.
1: Bu seviyeye de
2: çok önemli bir evet. Şu anda aklıma geldi. Taraftarların tamamı sevinecektir. Sayın Başkan, deplasman tribününe müzik konusunu lütfen kulüpler birliğinde konuşun. Yazıktır deplasman taraftarına, taraftarın içinden geldim diyorsunuz. Biz de yayıncı kuruluş olarak o müziği duyuyoruz. Hatta biz de maruz kalıyoruz. Bütün maçlarda
0: önemli bir konu benim aklıma gelmemişti daha önce.
2: Yani bir başlangıç yapar. Olsun mesela Trabzonspor Galatasaray maçına Galatasaray taraftarı gelecekse maç bittikten sonra onların tezahüratı duyulması diye uzun sürede içeride kalmak zorunda kalıyorlar emniyet izin verene kadar. Ya çok güzel bir müzik yayını olsun çünkü aynı müzik verilerek taraftarı rahatsız etmek orada biliyorsunuz.
0: Horon çalarız. Horon çok iyi müzik.
1: Evet.
0: İyi bir horon müziği.
2: Yani onu sadece sizin özelinizde söylemiyorum. Yok, Kulüpler Birliği Başkanı sıfatınıza yönelik söylüyorum.
0: Kulüpler Birliği'nde ben Çağrı Bey'le konuşayım. Bunu bir konuşalım kendi aramızda. Tüm kulüpler...
2: Çünkü tekno müzik ve aynı tonda müziği bir saat dinlerseniz çok rahatsız edici.
0: Tüm kulüpler okey derse Trabzon da okey. Biz okeyiz bu arada. Diğer kulüplerin de görüşünü sormak lazım ama.
2: Taraftarın sesi olayım istedim Sayın Başkan. Kolay
0: güzel, değil. Güzel gayet şey bir şey.
1: Buyurun. Geldiğiniz nokta yani hani iki sene önceki Ertuğrul Doğan'la İki seneki soru yani değil mi? Arada çok büyük bir fark var başkanım. Yani hem hitabetinizde, hem olayları yorumlayışınızda, hem öz eleştirinizde, hem gerçekçiliğinizde. Ya gerçekçiydiniz gerçi.
2: Hep evet, ilk yayını biz televizyon evet. Yayını yaptık.
1: Gerçekçiydiniz de.
2: O zaman da gerçekçiydiniz.
1: Yani böyle bambaşka bir Ertuğrul Doğan görüyoruz biz aslında. Bunu benim gibi yani birçok taraftar da yazıyor ya başkan hakikaten hani geçen sezonki mesela Galatasaray maçında yaptığınız o açıklamadan sonra herkes dedi ki ya başkan bugün başkan oldu gibi. Ya öncesinde de başkandınız ama hep böyle bir kırılma anları vardır ya hayatta. Hani öyle yorumladılar ama ben Galatasaray maçından da önce geçen sezonki ya böyle bir bakıyorum çünkü hakikaten başka bir yere doğru gittiniz. Şimdi bugün Kulüpler Birliği Başkanısınız da. Belki onun da vermiş olduğu böyle bir olgunluk da olabilir ama sanmıyorum. Evet. Ertuğrul Doğan da bu yolu yürürken ne değişti başkanım? Yani...
0: Çok şey değişti.
1: Heh, onları...
0: Çok dayak yedik. O dayaktan şey yani. Şöyle söyleyeyim. Ulaş şimdi bir kere başkan yardımcılığı, as başkanlık başka, başkanlık başka. çok net söyleyeyim. Yani. Arasında uçurum var. Başkan en yalnız adam. Net. Bunu söyleyeyim. Üçünü de yapmış bir olarak söylüyorum. Başkan en yalnız adam. Bunu bir yere yaz. İkinci konu şu. Biz geldiğimizde yani Ahmet Bey de dönemi o anlamda söylemiyorum. Çok uğraş verdi. Çok uğraş verdi. Biz hep beraber çok uğraş verdik. Ama çok sıkıntılı bir dönemdi maddi olarak yani. Bazen kafanı o kadar sıkıntıyla meşgulsün ve kulübün gelecek problemi var ki başka konulara eğilemiyorsun. Birincisi bu. Yani biz çok zor süreçten geçtik. Çünkü o süreçte bazen konuşmamak konuşmaktan daha iyidir. Konuşmamayı da tercih ettim. Çünkü sağ sonuçları kötü. Kimse Trabzon'da, kimsenin Trabzonspor'un, yani kimse demeyeyim, %5'lik bir kesimi kenara koyayım. Çünkü çok aklı başında eski yöneticilerimiz, başkanlarımız var. Borç diye bir problemi yoktu. Şöyle bir anlayış var. Krediyi kullan. Devam. Allah ne verdiyse. İleri gidelim. Tamam. Yok yani. Şimdi iş adamı olarak bunu gördüğün yerde kötü bir karardı. Demin işte onu söyledim sana. Çok kötü bir karar bu yani. Bu evdekilere bile anlatamadığım benim. Kendi eşime, çocuklarıma bile anlatamadığım bir karar. Sana mı kaldı konusu? Yani bunu yapıyorsun ve karşı tarafta seni anlayan kimse yok. Anlamaması da doğru. Bunu ben de söylüyorum bu arada. Çok ilginç bir durumdu. Yani biri buna dur diyecek. Ya biri geriye dönüp bunları kapatacak. Adam geliyor yani. Faizler de %50'ye çıkmış. %50 ile 10-15 milyarlık borç ödenir mi? Her yıl üzerine 7-7,5 defa faiz gelecek. Dolayısıyla biz o dönem susmayı tercih ettik. Çok konuşmadık. Çünkü yani insanların yüzüne bakacak sende hal bırakmıyorlar. Yani öyle sonuçlar aldık ki sahada, ben hep söylüyorum, benim mahcubiyetim muhtemelen başkanlığın sonuna kadar devam edecek. Yani o tribünlerden gelen biri olarak işte o duyguyla o statta 30 bin kişinin sana bağırdığı yerde o sonucu yaşamanın dünya üzerinde bir örneği yok benim açısından, sıkıntı anlamında. Anlatamadık onlara tabii, diyemiyorsun o zaman hani adama konunun ne olduğunu, anlatamıyorsun, yorumlayamıyorsun. Yorumlasan da dinleyecek kimse yok. Haklı olarak yine söylüyorum, bak insanların işi bu değil. Ama birinin demesi gerekiyordu ve kötü olduk. Olduk, kötü olduk yani hani. Baktığın zaman ona. Sonra şu oldu, ortaya çıktı. Ya bu transferleri işte nasıl aldınız? Ya bu adamların maliyetleri belli. Ya 500 bin, yani anladın mı demek istediğimi? Yani bu hayatın diğer her yerinde olduğu gibi bir şey. Daha yüksek para verirsen daha iyi araba alıyorsun. Daha iyi para verirsen daha iyi takım elbise alıyorsun. Daha yüksek para verirsen daha iyi tatile gidiyorsun. Anladın mı? Ya bu da ne kadar çok verirsen, veremezsen de bunu almıyorsun. Çok basit bir şey. Yani ama bunu tabii insanlar bakıyor, diyor ki öyle böyle. Ya böyle bir konu değil. Maalesef çok sıkıntılı günlerden geçtik. Ya, tüm arkadaşlarımla geçtik. Ha, o arada ben burada yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür edeyim. Yani o Trabzon'da bence benim en büyük şanslarımdan bir tanesi hiç içeride benim arkamda durmayan yönetim kurulu arkadaşım olmadı. Herkese anlattım. Herkes de bunu saygıyla karşıladı ve yanımda durdu. O konuda da şanslıydım. Ama dediğin gibi işte geçen seneki Galatasaray maçı diyorsun. Biz bir şeyleri yapmaya aslında insanların orada neyi sevdiğini anlıyorum. Yani ona benzer şeyler zaten birazdan konuşacağız. Maçla alakalı yine. Şimdi şu. Benim açımdan onun psikolojisi çok zordu. Bir taraftan borcu kapatacaksın. Bir taraftan çok başarılı olmak istiyorsun. Transfer yapmak istiyorsun, taraftar mutlu olsun istiyorsun ama bildiğin ve yapman gereken bir gerçek var. Ben o 1,5-2 yıl o gerçekte çok mücadele verdim. Ve hala artık o oyuncuları sattık, işte şimdi istimlak parası falan gelecek. Bir nihayet bir rahat erişeceğiz. Yani maddi anlamda. O yüzden söylüyorum, bundan sonra inşallah taraftarımızı o anlamda çok daha güzel transferler, çok daha güzel günler, çok daha onlarla bir arada olan bir başkan. İnşallah benim de yüzümün güleceği, rahatlıkla maç seyredeceğim günler de gelecek hep beraber. Ben de onu istiyorum yani. Hani ben de takım çıksın, kupalar alsın, şampiyonluk yarışında olsun. Orada oturduğumuz zaman rahat bir maç seyredeyim, bir nefes alayım, bir çocuğumla rahat maç seyredeyim. Biz de bunları istiyoruz haliyle insan olarak. İnşallah hep beraber, hepsini beraber yaşayacağız.
1: İnşallah başkan.
2: Bu sezon tabii ki Trabzonspor her

0: sezona şampiyonluk hedefiyle başlar. Avrupa'daki hedefi nedir Trabzon? Kötü bir başlangıç yaptı, kabul edelim.
1: Avrupa'da bu takımın ben konfederasyonda kupasında derece yapması gerektiğini düşünüyorum. Derece yapması lazım yani.
0: Mesela, hedef bu.
1: Hedef bu. Yani derece yapması hedef.
0: Genelde çünkü rotasyona da gidebiliyor hocalar ama Trabzonspor her iki kulvarda da, her üç kulvarda da.
1: Bizim neticede
0: son kupa yani. Şampiyonu olarak kupada da iddialı.
1: Trabzonspor tarihinin en geniş kadrosu. Trabzonspor tarihinde eskiye dönük böyle yıldızların geldiği bir kadro hatırlıyor musunuz? Yani yok, öyle bir yok. Sistem yok. Dolayısıyla bunları yönetecek bir hocamız olacak. Yönetecek. Hep beraber biz istediği bizden her şeyi yerine getireceğiz. Maaşlarını zaman ödeyeceğiz. Her türlü desteği vereceğiz. Hep yanlarında duracağız. Başarılı olmaları için her türlü ortam oluşturmaya çalışacağız. Dolayısıyla onlardan, bunların karşılığında da başarı bekleyeceğiz. Hayatın gerçeği bu. Yapmak zorundayız hep beraber yani.
0: Beklenti de bu tarafta.
1: Beklenti de bu. Evet. Ben şampiyon olacağız demiyorum. Kupayı alacağız demiyorum. Ama bu heyecanı ben bu taraftara, camiye yaşatmak zorundayım. Herkes zorunda. Herkes zorunda. Hiçbir alternatif yok yani burada.
2: Evet.
1: Yani bu olacağız demiyoruz biz. Trabzonspor zirve yarışında olmak zorunda. Trabzonspor güzel futbol oynamak zorunda. Trabzonspor Avrupa'da başarılı olmak zorunda. Gidip kupayı alma demiyorum yani ama işte çeyrek final, yarı final oynamak zorunda, yapmak zorunda bunları. Yani zaten bu kadronun değeri de o, karşılığı da o. Baktığın zaman Konfederasyon Kupası'ndaki takımlara da bütçe anlamında muhtemelen X8'deyizdir diye düşünüyorum.
2: Tabii yani Salah, yani Aral, bir, işte yani Frank Collins'den sonra bayağı bir...
1: Yine inceleriz bunu ama yani buralarda olmak zorundayız.
2: Ya başkanım Allah aşkına yani ben söyle. Tekrar söyleyeceğim, programın biraz sonuna doğru geliyoruz ama ya şu orta sahaya iki tane transfer yani gerçekten.
1: Başkan olarak görüşümü söyledim. Şimdi tamam. Hocamız gelecek, diyecek ki bunları al, gidip alacağım ben.
2: Burada bence başkanım hani dayağı siz yiyorsunuz ya bak.
1: Başkanlık dayağı, canım diyorsun.
2: Dayak yememeniz için şuraya iki tane net transferi yapın başkanım. Bak yemin ediyorum bu takım var ya hem Avrupa'da hem ligde. Yürüyüp gider ya. Ama doğru profil.
1: Ben devre arasında hocamızla görüştükten sonra, hocamızın onay aldıktan sonra ona da söyleyeceğim yani üst düzey. Kimsenin tartışmayacağı, kimsenin konuşmayacağı, herkesin duyduğu zaman çok iyi diyeceği profilleri bana söyle. Ben gidip alacağım
2: genç,
1: diyeceğim.
2: Genç, atletik olsun başkanım. Evet. Olay, profil belli, olay ve Folcarelli. Evet. Profiller belli zaten.
1: Yani bir tane söyle, biri daha başka olabilir.
2: Evet evet.
1: Ama yani. Tabii ki aynı görüşteyim. Zaten başında söyledim ben de yani aynı görüşteyim. Eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum.
2: Evet. Bence de.
0: Hızlı kanat oyuncularıyla oynamayı seven bir yapısı var Thomas Rice'ın.
2: İşte Aral var, Saviola var, Salah var. Yani.
1: Hızlı bekleri seviyor. Bizde iki tane evet. Hızlı bek var.
2: Evet.
1: Kanat gibi.
0: Tam evet. Da hocaya uygun bir kadro gibi ama.
1: Hocamın kadro hakkında görüşü olumlu. İşte bugün İbrahim Bey detaylı konuşuyor Trabzon'da. Ben de herhalde ya yarın ya cuma günü gidip bir toplantı yapacağım.
0: Salah'la toplantıya başlamış o fotoğrafı evet. Hazırladı arkadaşlar. Sonunda verebiliriz.
1: Yani herkesin görevi Trabzonspor'u zirve yarışında tutacak hamleleri yapmak. Başkan olarak, hoca olarak, futbolcu olarak herkes üzerine düşünce yapmak zorunda. Bu tek başına bir başkanın veya hocanın veya futbolcunun yapacağı bir iş değil. Herkesin beraber yapması gereken bir iş. Dolayısıyla herkes üzerine düşen güç sorumluluğu yerine getirmek zorunda.
2: Başkanım, Cüneyt var mı senin?
0: Var sürümüz. Evet. Son bir soruları
2: stadyumun alalım. Altında boş olan yerler vardı ya başkanım, iş yerleri mesela.
1: Şu anda planlaması yapılıyor.
2: Öyle mi?
1: Bir kısmında TS Club'ı daha büyük bir hale getirmek için bir projemiz var ama tabi orada hastanenin açılması filan da buraları etkileyecek operasyonlar. Çünkü o bölge şu an çok boş. Yani birçok firmayla görüştük. Tabi etrafta bir hareketlilik olmadığı için böyle girme konusunda şeyler, tereddütleri var. Belki onlardan belli bir süre kira almayıp gibi formüller üzerinde çalışıyoruz. Arkadaşlar çalışıyorlar oraya. Yani ama oradaki problem o. Bir ulaşım. Ki belediye başkanımız sağ olsun, Ulaştırma Bakanımız. İşte proje başladı, Trabzon'da başlıyor. Toplu taşımanın oraya gelmesi lazım. Ondan sonra da
2: zaten bir raylı sistem
1: tabii işte, o çok iyi olacak. Trabzonspor tesislerinin taşınması, hastanenin açılması o bölgeyi çok faal bir hale getirecektir. Bizim de planlamamız devam ediyor oraya.
2: Ama tabii orada ulaşım konusunda
1: sıkıntı var.
2: Çok ciddi sıkıntılar yani, var başkan.
1: Bize de bu konuda çok şey geliyor ama hani Sayın Başkanımız da çalışıyor, belediye başkanı da çok çalışıyor o konuda. Yani ama yapacak olduğum benim hani başkan olarak bir şey yok o konu hakkında ama bize düşen bir şey varsa da her zaman yapmaya hazırız. Ama herkes çok gayretli o konuda yani elinden geleni yapmaya çalışıyor.
2: Aslında bir deniz ulaşımı da sağlanabilse başkanım. O da çok iyi.

0: taraftarımız geçen seneki temposunda, geçen seneki zihniyetinde, geçen seneki duruşunda olduğu zaman hem bizleri, hem hocamızı, hem oyuncularımıza gereken motivasyonu sağlayacağına adım gibi eminim. Hepsini yanaklarından öpüyorum. Maça bekliyorum. Hep beraber çok güzel bir galibiyet yaşayacağımız gibi olacak inşallah. Benim taraftarım gerekeni yapar. Kime ne diyeceğini de ne yapacağını da gayet iyi bilir. Geçen sene bunu gösterdi. Aynısını bekliyorum.
1: Hakemler konusunda bir mesajınız olur mu maça?
0: Onu maçtan önce vereceğim.
1: Öyle mi? Ha, o zaman bekleyelim.
0: Unutulmasın. Çok böyle kaba tabirle sokma akıl biliyorsun olmuyor, gitmiyor. Daha yakın zamanda konuşmak lazım herhalde. Maçtan önce bu konuya değineceğiz. İki taraf açısından da konuşuyorum. Hı hı. Ne benim aleyhime ne onların aleyhine. Yani lehine anlamında veya söyleyebilirsin bunu. Bir hata olmasın istedim. Bizde kimsenin hakkıyla bir işimiz yok. Galatasaray için de hata hakem olmasın. Bizim için de olmasın. Ortada bir maç olsun. VAR yani devreye girsin, gerekeni yapsın bazı konularda. Bir sistem hep Trabzonspor aleyhine çalışamaz. Burada bir mantıksızlık var. Hakemlerin tüm hataları büyük maçlara baktığımız zaman hep Trabzonspor aleyhinde. Bu da çok enteresan. Yani işte Gençler Birliği maçında önümüzde pozisyon oluyor tam protokolün önünde. Sarı kartı var. Adam arkadan forvayı neredeyse çıkartacak. Dördüncü hakem orada, yan hakem orada, orta hakem 2 metrede kafasını çeviriyor. Kafasını niye çevirdiğini hepimiz biliyoruz. İkinci sarıyı vermeyeyim diye çeviriyor.
1: Deniz duruş pozisyonu. Başım.
0: Aynı yani kırmızı kartlık pozisyon. Yani bu nasıl oluyor?
1: Direkt kırmızı yani.
0: Nereye bakıyorsun?
1: Yorumladık onu.
0: Nereye bakıyorsun ya? Yani Trabzonspor kırmızı kart pozisyonu böyle olmadı. Ne olması lazım mesela? Yani ayağının kopması mı lazım? Ne, ne bekliyorlar bizim şeyimizde ya? Ayak kopacak mı düşünüyorlar yani? Ne olması lazım?
1: Allah korusun.
0: Gençler Birliği maçındaki penaltı pozisyonu. Yani ne oldu? 4-0 diye mi? 5-0 diye mi? Maç atamıyorum skoru. O yüzden mi vermiyorsun? Yani futbol kuralında böyle bir kural mı var? Yani 4 oldu mu penaltı verilmez. Ama 0-0 oldu mu aleyhine verilir. Veya tırnağın ucuna penaltı verilir. Tırnağına değdi herhalde. Oluyor. Bize oluyor. Her türlü oluyor. Yani önceden de oluyordu, şimdi de oluyor.
1: Teleskopla bakıyorlar başkan.
0: Bakarlar. Bizde yani her türlü
1: mikroskop, tırnağı öyle teleskop, görmüş olabilirler.
0: Her şey var. Ben şunu söylüyorum değerli hakem camiasına. Lütfen dikkatli olsunlar. Burası çok ciddi emeklerin verildiği bir platform. Biz ve diğer kulüpler de aynısı. Herkes çok ciddi sıkıntıda ve bu kadar bariz hata yapmaya kimsenin hakkı yok. Ya biz onları sadece eleştirmek için konuşmuyoruz. Gelsin ortaya maç sönesin, çıkayım onları en başta ben tebrik edeyim. Daha önce de yaptık bunları.
1: Evet.
0: Ama ne hikmetse, hata diyoruz ya, ne hikmetse bu hatalar hep Trabzonspor aleyhine oluyor. O zaman ben de şunu diyorum ki, demek ki bu hatadan biraz sıyrılmaya başladı bu iş.
2: Tesadüf değil diyorsun.
0: Ya nasıl bir tesadüf olabilir ki? Hep mi aleyhine olur? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Var, hep mi aleyhine olur?
2: Yabancı diyecek çok şey var. Yabancı da var. Tercihiniz var mı Sayın Başkan?
0: Yani şimdi yabancı var derken yabancı varın kim olduğu önemli yani. Hani ülkesinde iş yapmayan birini tutup yabancı var diye getiriyorsak değil ama başkanımızın o konuda federasyon başkanımızın niyeti iyi. Yani şöyle söylüyor. Var başka planlamaları da burada bahsetmeyeyim kendi bahsetmediği için. Çok ciddi bu anlamda dünya çapında bilinen isimlerle ben görüştüğünü biliyorum. Yeni bir sistem kurmak için. İnşallah bundan muvaffak olurlar. Yani lazım çünkü özellikle sistem belli kulüplerin lehine, belli kulüplerin tam aleyhine işliyor. Ve aksine lehine işleyenler çok bağırıyor, aleyhine işleyenler de az konuşuyor. Yani bu da orada doğada bir ilginç bir durum. Dolayısıyla bu hataların olmadığı birlik olmasını diliyorum.
2: Peki noktayı koyalım. Harika bir program oldu. Açık yürekle cevap verdiğiniz
0: sağ olun
2: için tüm sorularımıza teşekkür ediyoruz Sayın.
0: Değerli izleyicilerinize selamlarımı iletiyorum.
2: Tekrar görüşmek üzere. Gündem özeli sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.

0: ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe merkezde Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr'de.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
10: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 16 Eylül 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul fırkateyni battı. Kazada sadece 69 denizci kurtarılabildi.
10: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
12: Bir reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu,

0: neresinde?
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Asfalt Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Sporlar
1: başlaması için artık son hazırlıklar. İki kaptan hakemlerle bir araya geldi. Hakemlerin maç öncesindeki pozu ve iki takım artık son hazırlıklarını tamamladı. Güzel, keyifli bir 90 dakika olacağını ben hissediyorum. Dilerim öyle olur. Bol gollü olur, bol pozisyonlu olur. Seyir zevki yüksek bir maç olur. Bu liglerde de hakikaten hem yeni adıyla profesyonelliğe geçiş liginde hem amatör liglerde birçok mücadele zaman zaman profesyonel ligleri aratmayan seviyeyi sunar size. Elbette şu anda belki lig olarak profesyonelliğe geçiş liginde iki takım ama resmi maç anlamında bir kupa mücadelesi ve son derece önemli bir mücadele iki takım içinde. Zira Türkiye Kupası'nda ilerleyebilmek, bir tur daha geçebilmek son derece önemli malum ve bugün iki takım da bunu hedefleyecek ve maç öncesindeki konsantrasyonları da bunu hissettiriyor. Şimdi Bartın temsilcisi Arıt Karadibispor takımı ve son konuşmayı yaptılar. Dualar edildi. Biraz önce Sinopsporlu oyuncular kenetlendi. Artık 90 dakikanın başlaması için son hazırlıklar yapılıyor. İşte Arıt Karadibi taraftarı da az sayıda da olsa takımını yalnız bırakmadı. Sınırken de takımı çağırdılar onlar da. Son derece iddialı bir biçimde Sinop deplasmanına, zira Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanı için geldiler. Muhammed Kürşat Şenyüz karşılaşmanın hakemi, topu konuk ekibe bıraktı. Santra'yı ilk vuruşu Arıt Karadibispor yapacak. İki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Sinop'ta şehir stadyumunda

90 dakika başlıyor konuk ekibin ilk vuruşuyla. Uzun mesafeli bir pas, oyun alanının dışına giden top. Arıtkaya Dibi Spor çubuklu siyah kırmızı formayla mücadele ediyor. İzle, daha rahat izleyebilmeniz, takımları seçebilmeniz adına bu hatırlatmaları yapayım. İlk dakikada bir tehlikeli atak yarışıyor ve top ağlarda gol. Top ağlarda 30. saniyede top ağlara yolluyor Hüseyin'le. Arıtkaya Dibi Spor 1-0 öne geçiyor. Sinop Spor karşısında bu turun en erken golü belki de bu 30. saniye. Arıtkaya Dibi Spor 1-0 öne geçiyor bu golle. Hüseyin Yeşilso ve arkadaşları seviniyor. Maça golle başlıyor. Konuk ekip Arıtkaya Dibi, Hüseyin Yeşilsu'nun attığı gol. İşte öncesinde Berkay'dan güzel hareketler izledik ve son vuruş Hüseyin'den. Hareket faul. Serbest vuruşu kullanacak Kerem. Hemen kullanma düşüncesi. Uzun mesafeli bir top, kaleci topun kontrolünü sağlıyor. Amaç Ulaş. İşte Hüseyin henüz 30. saniye ilk dakika içerisinde takımını 1-0 öne geçiren gol attı. Hüseyin Yeşilsu, durum 1-0. Amaç Ulaş'tan riskli bir hareket, istediği gibi uzaklaştıramadı, pası veremedi daha doğrusu. Tempolu başladı maç, golle başladı maç. Eren uzun mesafeli bir pas savunma arkasına doğru, rakibinden topu kurtarmayı başardı Mustafa. Ceza sahasında hata destek bekliyor. Pası yerden savunmanın müdahalesi. Şimdi uzaklaştırdı Yasin. Tehlike bölgesinden top oyun alanını terk etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda belki de sezonun en erken gollerinden birine imza atmış olacak Hüseyin. Serbest vuruşu kullanacak Arıtkaya Dibi Spor. Çok hızlı başladılar, golü buldular. Mert serbest vuruşu kullandı. Şimdi savunma arkasına doğru tekte oynama düşüncesi de Kerem. Savunma dikkatli. Konuk ekipte pasla çıkıyor. Hızlı pas yapmaya gayret ediyor konuk ekip. Bu tempo paslarla da çabuk geçiyorlar. Ceza alanı orta yerden savunmanın müdahalesi. Hüseyin'i geçen top savunma uzaklaştırdı. Sinop Spor şu ana kadar rakibin temposuna cevap verebilmiş değil. Daha 5. dakikaya yeri girdik ve bu bölüme kadar hakikaten konuk ekip Arıtkaya Dibi Spor'un etkili olduğu bir oyun var. Alperen savunma arkasına doğru iki oyuncu hareketlenmişti. Pas Berkay'a. Berkay'ın da golde payının çok büyük olduğunu söylemek lazım. Uzun mesafeli bir pas savunma arkası. Kaleci dikkatli. Nazım Özgür topun kontrolünü sağlıyor Sinop Spor takımında. Uzun mesafeli gönderdi Özgür. Topun kontrolünü sağlama gayretinde. Rakibiyle mücadelesi, savunma topu uzaklaştırdı. Mert'le baskı yapan Ahmet'ti. Sinop Spor takımında top oyun onun dışında. Eren

0: Mehmet Ali. Geriye doğru oynama düşüncesi Bahtiyar. Top kaybı sonrasında faul. Kerem Şunlu faul yaptı. Serbest vuruşu Arıtköy Limspor kullanacak. 6. dakika mücadelede Sinopspor 0, Arıtköy Limspor 1. Bu maçı Anspor Radyo'dan da takip eden futbol severler için zaman zaman skoru hatırlatmaya çalışacağım. Fırsat buldukça değerli futbol severler, Hüseyin topun kontrolünü sağladı. Sağ kanada doğru, savunma riski girmedi. Yasin'le mi korner? Bu korner hazırlığı yapılırken biz golü sizlere bir kez daha hatırlatmış olalım. Hüseyin Yeşilsu. Henüz 30. saniye. Durum 1-0. Berkay Çetin korneri kullanma hazırlığında. Berkay şimdi korneri kullandı. Uzak noktaya doğru kafa vuruşu. Etkili bir kafa vuruşu gelmedi. Kaleci Özgür topun sahibi. Uzun mesafeli gönderiyor Özgür. Topun düştüğü yerde. Umut ilk pozisyonda karşılayan futbolcu. Ata sürme eğilimiyle Sinopspor'un orta uzak noktaya. Top süratli Kerem için ve oyun alanının dışında. Kale vuruşunu kullanacak. Arıtkaya dibi. Alperen. Umut. Kaptan Anıl. Anıl'dan top kaybı. İki oyuncudan baskı var. Top oyun alanını terk ediyor. Hakem taç atışını işaret etti. Bir faul beklentisi vardı Sinopspor cephesinde. Taç atışını kullanacak Yasin Öztürk. Kerem az önce yerde kalmıştı. Ön alanda baskı yapma gayretinde Sinopspor takımı. O baskı şimdi sonuç verdi. Topun sahibi oldular. Yasin kalecisine döndü. Nazım Özgür uzun mesafeli bir top. Faul işaret etti hakem. Bir itme tespit ediyor. Kürşat Şenyüz serbest vuruşu kullanacak. Sinopspor. Eren. Eren'in pası Ahmet. Savunmaya çarpan top oynanın dışında. Köşe vuruşunu sağ kanatta kullanacak. Ev sahibi Sinopspor. Bora Marangoz ekrana geldi biraz önce. Sinopspor takımının teknik direktörü. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmanın müdahalesi. Umut. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Elini cebine götürdü. Ve sarı kartı çıkarıyor. Bu pozisyonda bir aldatmaya yönelik hareket tespit etti. Maçın hakemi Kürşat Şenyüz ve sarı kartına başvurdu. Bu pozisyonda önce bekledi maçın hakemi ve sonrasında kaptan Bahtiyar Yılmaz'a aldatmaya yönelik hareket nedeniyle maçtaki ilk kartı çıkardı. 10. dakika sarı kart gördü Bahtiyar. Bahtiyar Yılmaz sarı kartı görüyor. Thank you. Berkay. İki oyuncu birden yerde oyunun dışında. Kaya dibinde. Oyun devam ediyor. Sinopspor hızlı çıkma gayretinde. Hüseyin'den sağ kanada doğru bir pas. Orta içeriye etkili değil. Savunma dikkatli. Umut'la. Umut baskı sonuç verdi. Sinopspor'un baskısı sonuç veriyor. Orta şansı Miraç. Dışarı doğru açılan top şimdi. Savunma. Gözler hakemde bir. Penaltı beklentisi vardı. Hayır dedi maçın hakemi tereddütsüz bir şekilde. Kürşat Şengüz hata devam ediyor. Sinopspor'un bu bölümdeki baskısı. Orta şansı son çizgi savunmanın müdahalesi ve korner. Batuhan hata sürüklemek istedi. Köşe vuruşunu kullanacak sağ kanattan. Sinopspor bir kez daha. Az evvelki pozisyon. Burada karşılaşmanın hakemi dikkatle süzdü pozisyonu. Kollar kapalı. Kürşat Şengüz hayır dedi. Köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza sahası dışına doğru açılan top. Ve bir kart daha gelecek. Mehmet Batuhan telsiz sarı kart görecek bu kez. 12. dakika. Rakibine yaptığı müdahale. Alperen Yoldaş yerde kaldı. Sinopspor takımında 12. dakika ve ikinci kart bu. Önce kaptan Bahtiyar, şimdi de Batuhan sarı kartı gördü. Hüseyin döndü. Sağ kanada güzel bir pas. Şimdi Umut hemen bıraktı. Son çizgiye doğru. Umut tekrar pas açısında. Top Sinopspor takımında kaldı. Kerem uzun mesafeli bir top. Az adamla yakalandı savunma. Şimdi savunma arkasına doğru pas yerden. Tehlike biliyor Sinopspor adına. Şut yandan dışarıya. Batuhan'ın vuruşu etkili geldi. İlk kez bu kadar etkili geldi ve eksik yakalandı rakibi Sinopsporlar. Top yandan dışarı gitti. Şu ana kadar temasın yüksek olduğu, temponun yüksek olduğu iki takımın da eforlu ve temaslı oynadığı bir maç. Faul düdükleri de fazla bu bölümde. Metin Nezor, Arıtkaya Dibispor teknik direktörü görüntüye geldi. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Ceza sahasına seken top. Uzak mesafeden Kerem şansını denedi. Savunma kapanıyor. Şimdi uzaklaştırıldı top ama yine Sinopsporlar'da. Yasin'den pas. Yasin Arslan kontrol etti topu. Yasin Öztürk'ten aldığı pası isabetli bir pas gönderemiyor. Yasin Arslan kaleci Amaç Ulaş topun sahibi. Hüseyin topu kaybetti. Takımı adına tehlikeli bir noktada top kaybı Hüseyin'den. Eren oyuna genişlik kazandırdı. Eren'in pası. Şimdi ceza sahasına Eren offside. Offside. Yardımcı hakem offside'ı tespit etti. Enes Ürer. Batuhan hemen oynamak istedi tekrar Eren'e doğru ceza sahasına. Pozisyon için yardımcı hakemin offside bayrağını kaldırdığı pozisyon. Okan. Evet. Anıtkaya tipi taç atışını kullanacak. 16. dakika, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü var. Zira Türkiye Kupası'nda ilk tur mücadelesinde Sinop'ta. Aslında isabet yok, savunma riske girmedi Mert Danışmans. Topu oynanın dışına yolladı taç. Hakemin işareti var. Karar faul ve serbest vuruşu kullanacak. Sinop Spor takımı. Bu pozisyonda Tonga Tuna faul yapan futbolcu.
1: Hocam beni bekle hocam. Hocam beni bekle.
0: İşaret geldi. Şimdi serbest vuruş kullanıldı kale alanına doğru. Tek yumruk kaleci Amanç Ulaş'tan. Atak devam etme eğiliminde. Topun kontrolü Yansin sağladı. Geriye doğru Mehmet Ali. O da daha geriye dönüyor. Yasin'e. Yasin Öztürk. Atan yönünü değiştiriyor attığı pasla. Sinop Spor sağ kanadı kullanma düşüncesinde bu dakikada. Pasta iyi kaldı isabet yok. Top konuk ekipte kaldı. Bir kontratak şansı olabilirdi. Oyun devam ediyor. Maçın hakemi yakındı pozisyona. Pas şimdi sağ kanada. Bir sakatlık var. Topu taca yolladı Yasin Öztürk. İki oyuncunun problem yaşadığını görünce Berkay ata az önce sürüklemek istemişti. Kerem'le mücadelesinde İki futbolcu da küçük bir problem yaşadı. Taç atışını centilmence rakibi bırakıyor. Arıt Karadibi takımında Alperen. Yasin Arslan. Atan yönünü değiştirdi. Tehlikeli bir noktaya doğru gönderdi topu. Atak tehlikeli gelişiyor. Esasansı bir vuruş savunma. Son anda müdahaleyi yaptı. Çok kritik bir müdahale Ömer Faruk'tan. Kerem'in vuruşunda Ömer Faruk belki de filelere gidecek topu engelledi. Bu kritik müdahalesiyle korneri kullanacak Sinop Spor. Amaç ulaşı da geçiyor top. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi. Savunma karşıladı topu. Berkay Çetin şimdi. Bir geçiş şansı daha olabilir. Uzun mesafeli bir top. Sağ kanada doğru. Savunma eline alma gayretinde ev sahibi Sinop Spor'da. Alperen topun kontrolünü sağladı. Geriye doğru bıraktı. Olcan. Berkay. Hüseyin.
1: Atlama.
0: Hüseyin'den savunma arkasına doğru bir pas. Müdahale geliyor Sinop Spor savunmasından ama topu iyi kullanamadı Sinop Sporlar. Uzak bir mesafe. Şut şansı. Mustafa Ayık savunmanın kapandığı pozisyon. Bir top daha kazanma Olcan ve Kaya Dibi için yeni bir atak şansı. İyice rakip alana yerleşti bir geçiş şansının ardından. Şimdi de top yapma, pas yapma, rakip yarı alanında kalma şansı buldular. Sinop Spor takımı bütün hatlarıyla kendi yarı alanındaydı. Ve kaleci Amaç'a kadar gelen top. Amaç Ulaş bıraktı. Olcan.
1: Haydi beyler, haydi kaybolun, kaybolun.
0: Ömer Faruk. Ömer Faruk'un pası. Berkay ayak koydu. Şimdi sağ kanada doğru bir pas. Sinop Spor takımında kaldı top. İyi bir kontrol gelmiyor Olcan'dan. Pas şimdi sol kanada. Kerem. Kerem çizgideydi. Bıraktığı nokta. Rakibinden topu kurtaramıyor Eren. Yerinde bir müdahale daha Ömer Faruk'tan. Uzun mesafeli bir pas. Hüseyin topu göğsüyle kontrol etti Hüseyin. Şimdi şut pozisyonu arıyor. Hüseyin önü kapandı. Pas sağ kanada. Biraz uzağına arkadaşının Mustafa orta şansı bekletmeden

Ortayı yaptı ceza sahasına. Hüseyin'in bulunduğu nokta yine. Hüseyin topun kontrolünü sağladı. Hüseyin'den Berkay'ın bulunduğu noktaya. Berkay'dan sağ kanada bütün hatlarıyla yüklendi. Konuk ekip orta ceza alanına. Herkes aşıyor top. Atak sürme eğiliminde ama istediği gibi çeviremiyor topu Tolga Tuna. Savunma derin bir nefes aldı bu. Uzaklaştırma sonrasında, taç sonrasında Sinop Spor takımında. Bu bölümde Arıtkaya Dibispor'un baskılı topa sahip olduğu ve pas yaptığı bir bölüm oynandı. Sinop Spor'un o baştaki temposu, özellikle 1-0 geriye maçın henüz başında düşmek ev sahibi için şüphesiz biraz düzen dışına da çıkarıyor. Fazla enerji tüketimi de meydana getiriyor diye düşünüyorum. Onu biraz yaşadı Sinop Spor. Biraz yorulunca rakip takım topa daha fazla sahip olmaya ve oyunu daha fazla kontrol etmeye başladı. Elbette işte zaman zaman o çok yüksek temponunda böyle dezavantajları oluyor. Onu yaşadı biraz Sinop Spor. Ama şu ana kadar hakikaten seyir zevki bakımından da güzel, keyifli bir maç. Gol de var maçın başında. Her an iki takımın da gol ya da goller bulabileceği bir görüntü de var. Zaman zaman kontrol iki takımdan diğerine geçiyor, el değiştiriyor demek daha doğru bir ifade olur. Ama bu bölüm az önce de ifade ettiğim gibi konuk ekibin topla daha fazla oynadığı bir bölüm. Berkay şimdi. Berkay'ın pası Anıl. Topun kontrolünü Sinop Sporlar sağladı Yasin. Şimdi uzun mesafeli bir pas Eren'in bulunduğu nokta. Mehmet Ali. Uzun mesafeli bir top. Savunma topu karşıladı. İkinci pozisyonda da topun sahibi olmayı başardı konuk ekip. Şimdi kaptan Anıl. Anıl'dan pas Hüseyin. Olcan. Oyunun görünmeyen kısımlarından kamera açısının dışında kalan bölümlerden de fırsat buldukça zaman zaman sizlere bahsetmeye çalışıyorum, çalışacağım. Özellikle Arıtkaya diye bir spor takımında orta alanda bir fizikli Olcan Gökdemir. Topla çok daha iyi olan Berkay Çetin var. Bu iki oyuncunun oyuna etkisi çok hissediliyor. Önde Hüseyin'in zaten maçın hemen başında golü bulmuş olmanın verdiği moral motivasyonla oynadığı bir gerçek. Şimdi savunma arkasına iki stoperin arasına doğru uzun mesafeli bir pas ama Ahmet Taşdemir topun kontrolünü sağlayamadı. Top şimdi Kerem'de. Kerem ceza alanında hücuma çok da destek gelmedi. Geriye doğru bırakıyor. Yasin'in bulunduğu nokta. Yasin Öztürk şimdi. Şunu ifade etmeye çalışıyordum. Bir orta alan üstünlüğü bakımından hem fizik olarak daha üstün hem topla daha üstün görünüyor Arıtkaya Edebispor takımı. Tabii kalan bölümde Sinop Spor'un belki hamlelerle, belki saha içerisinde çözümlerle buna nasıl bir reaksiyon vereceğini hep beraber göreceğiz ama kabul edelim ki bu dengede Sinop Spor'un işi bu mücadelede çok kolay değil. Çünkü orta alan üstünlüğünü Arıtkaya Edebispor elinde tutuyor maç başından beri. 25. dakika. Henüz ilk dakika içerisinde Hüseyin'le bulduğu golle konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü var. Bu arada bir problem var. Kendini yere bıraktı. Hakeme işaret etti Ömer Faruk Gürcüoğlu. Karşılaşmanın hakemi Kürşat Şenyüz de bu oyuncunun yanına doğru giderken saatini de gösterdi. Bir süre kaybı yaşanmayacak işaretiydi bu. Bu bir mola oldu. Oyuncular da su ihtiyacını gideriyor. Kenara doğru geldi iki takım oyuncuları da. İşte ekip arkadaşlarım da hemen
az önce yaşadığı problemin kaynağını bizlere gösterdi.

gösteriyor sağ olsunlar. Ömer Faruk Güncoğlu burada bir problem yaşadı. Sonra kalktı ama daha sonra sağlık görevlilerine ihtiyaç duyduğunu belirtti, işaret etti maçın hakemine. Dileyelim önemli bir problem olmasın elbette. Şu anda tedavi oyun oranı içerisinde sürüyor. Evet, keyifli bir oyun gerçekten şu ana kadar. Bunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Bugünkü karşılaşmada öne çıkan isimlerle ilgili notlarda yavaş yavaş biraz paylaşayım sizinle. Bartın spor forması giyiyordu Berkay Çetin. 2003 doğumlu, 22 yaşında. Bugün şu ana kadar dikkat çeken isimlerden biri. Tarsus İdmanyurdu ve Devrek Belediye Spor deneyimleri de var bu ismin. Yine Hüseyin dikkat çekici bir başka isim. O da Bartın Spor'da geçen yıl 23 maç 2 gollük katkı sağladığını görüyoruz. O da 2001 doğumlu, 1.76 boyunda. O da bugün takıma ciddi verim vereceğini gösteren isimler oldular. Çünkü aksiyondan zaman zaman oyuncularla ilgili ya da işte bu oyuncuların geçmişiyle ilgili bilgi bazen paylaşabiliyoruz, bazen paylaşamıyoruz. Fırsat buldukça bunu sizlerle paylaşacağımızı da belirtelim. Ceza sahası orta, savunma uzaklaştıramadı. Sert bir vuruş ama isabetli değil. Kerem Şunlu önemli bir şanstı. Bu arada Ömer Faruk da henüz oyun alanına dönmedi. Bir deneyecek galiba kendini, öyle görünüyor. Tedavi tamamlandı kenarda. Şimdi Ahmet'ten sekti top, bir anda savunmanın dikkatsiz ve biraz da dağınık yakalandığı bir görüntüydü. Önemli bir şans olabilirdi. Kerem'in vuruşundan sonuç gelmedi. Sinopspor için beraberlik şansıydı bu. Evet, oyun alanına Ömer Faruk Gürcoğlu tekrar dönecek. Kenarda bekliyor. Yasin topun kontrolünü sağladı. Kerem şimdi. Yasin Arslan. Uzun mesafeli atan yönünü değiştirme düşüncesinde bir pas. İsabet yok bu pasta. Şimdi derinlemesi oynamak istedi Eren. Onun da pası yıkandı, isabetli olmadı. Hata devam ediyor Sinopspor'un dediğim anda da. Topa ilk dokunuş isabetli. İlk dokunuş iyi olmadı daha doğrusu Batuhan'ın. Ve sonrasında da bir faul düdüğü. Ev sahibi ekip lehine Mustafa faulü yaptı. 28. dakika faul pozisyonu görüntüye geliyor. Yasin. Yağış henüz etkisini hissettirmedi ama hava iyiden iyiye serinledi Sinop'ta sevgili seyirciler. Uzun mesafeli pası kontrol etmesi zor Alperen'in. Dışarı gitti top. Taç atışını kullanacak. Sinopspor Berkay'ın müdahalesi. Bir kez daha taç. Yasin yükseldi ama dokunamadı topa. Ahmet Taşdemir. Hüseyin Yeşilsu rakibinden kurtarma çabasında, top onun müdahalesiyle oynanın dışında. Taç atışını kullandı. Sinopsporlar biraz o baştaki temponun iki takım adına da düştüğü bölümler, bu bölümler. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Şimdi Sinopspor sağ kanattan geliyor. Orta yerden savunmanın müdahalesi. Ömer Faruk'un son anda dokunuşu topun da ceza sahası içerisindeki yönünü değiştirdi. Yerinde bir müdahale oldu konuk ekip adına. Anıldan pas sol kanada. Tolga Tuner. Olcan. Berkay. Umut. Sağ kanatta iyi bir ikili oyun oldu. Alperen topun kontrolünü sağladı. Alperen ortası, Mustafa'nın bulunduğu noktaya doğru gelmeyen top. Kerem şimdi. Yasin uzun mesafeli bir top. Sinopspor sahaya iyi yerleşebilirse bir fırsat. Sol kanatta rakibinin mücadelesinde rakibi yerde kaldı. Topun sahibi Kerem şimdi. Kerem kaleye baktı. Kerem bir çalım daha attı. Kerem şut, kaleci uzandı. Müthiş ama Çulaş harika uzanıyor ve

izni vermiyor. İki güzel hareket. Şimdi ceza sahasına atan devamında savunmanın uzaklaştırdığı top. Sinopspor'un beraberliğe yaklaştığı andı. Eren şimdi. Amanç Ulaş. Soluna giden topta çok sert bir şut. İşte Kerem Aki buluyor vuruşu. Kaleci Amanç Ulaş Bayram. Gol izni vermiyor. Bu sert şutta

Ahmet. Ahmet'in pası. Anıl bıraktı. Olcan. Uzun mesafeli bir pas. Sinop Spor savunması karşılıyor topu Taç. Anıl. Geriye doğru Ömer Faruk. Umut. Top oynadığının dışında son bir dokunuş Kerem'den. Taç atışını kullanacak. Kaya dibi. Oyun alanında ikinci top var. Evet. Hakem saymaya başlamıştı çünkü. Taç atışı el değiştirecek. Bir anda gerilimin arttığı bir an oldu. Umut. Çünkü hakem ikinci top oyun alanına girmiş olsa da taç atışında saymaya başladı. Biliyorsunuz yeni kurallardan hepimiz haberdarız. Taç atışı el değiştirdi. Diğer top oyun alanında kaldı vesaire. Bir gerginlik yaşandı. Şimdi iki oyuncuyu yanına çağırıyor. Ama taç atışı Sinop Spor'un olacak. Karşılaşmanın hakemi Muhammed Kürşat Şenyüz. Evet, hem Yasin'i uyardı hem de Umut'u. Taç atışı şimdi kullanıldı. Ve serbest vuruş. Ev sahibi serbest vuruşu kullanacak. Olcan'ın faulü sonrasından. Kerem bıraktı. Eren ceza sahasında. Ahmet'in bulunduğu nokta. Ahmet ilk kontrolü iyi değil. Savunma uzaklaştırdı topu. Topu aldı Sinop Spor. Bu pozisyonda şimdi orta ceza sahasına savunma Ömer Faruk'la karşıladı topu. Korner. Dakika 34, korneri kullanacak Sinop Spor sağ kanattan. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale alanına doğru bir karambol anı savunma uzaklaştırma gayretinde. Vuruş bir kez daha savunmadan dönen top. Sinop Spor hata devam ediyor. Dokunuş ama etkili bir dokunuş olmadı bu. Kaleci Amaç Ulaş topun sahibi Kerem'in dokunuşu sonrasında. Eren. Kerem şundu. Mehmet Ali. Baskı var ve bu baskı Berkay'ın baskısıyla topu Kulk ekibi getirdi. Sol kanatta geniş bir boşluk ve hakem oyunu durdurdu. Bir kart daha çıkacak. Yine Sinop Spor takımına bu faul sonrasında Mehmet Ali Keskin sarı kartı gördü. 35. dakika. 3. sarı kart

Ritimdeyken Adan'ın faulü var. Sinop Spor serbest vuruşu kullanacak. Bu maçı Aspor Radyo'dan takip eden futbol severleri için yine hatırlatalım. Sinop Spor 0, Arıtkaya Edebispor 1. Zira Türkiye Kupası'nda birinci tur heyecanı Sinop'ta. Ev sahibi ekip maça istediği başlangıcı yapamadı. Arıtkaya Edebispor ilk dakika içerisinde golü buldu. 1-0'lık üstünlüğü sürdürüyor. Konuk ekip bu mücadelede. Erkay top sekti. Top konuk ekibin kontrolünde. Berkay şimdi. Hüseyin. Hüseyin offside. Mustafa Ayık offside pozisyonunda. Yasin. Yasin'in pası Mehmet Ali. Geriye doğru oynadı Bahtiyar. Kalecisi Nazım Özgür alacağın. Ahmet Taşdemir. Sinop Spor'un taç atışı 38. dakika. Ahmet. Selma Olcan'la dokundu topa. Son müdahale Sinop Spor'lardan dedi. Yardımcı hakemin uyarısı var. Taç atışını Arıtkaya Edebispor kullanacak. Hüseyin Yeşil Su. Onun bulunduğu noktaya doğru pas. Taç atışı şimdi kullanıldı. İsabetli bir pas değil. Sonrasında da faul Mustafa'dan. Tabii Sinop Spor'un temposunu düşürmeye de çalışıyor Arıtkaya Edebispor. Hem rakibin gücünün farkında hem ev sahibi olma avantajı. 1-0 önde konuk ekip. Buradan bir tur geçebilmek Arıtkaya Edebispor için çok çok önemli. Şüphesiz iki takım için çok önemli. Golü de buldular ve bu skor avantajını koruma gayretindeler. Bir yandan da etkili bir hücum şansı şimdi Berkay. Ceza sahası nefis bir vuruş. Müthiş vurdu topa. Aynı güzellikte uzanıyor kaleci Hüseyin'in vuruşu. Özgür. Çok çok klas bir vuruş. Özgür Alaca topun sahibi oldu. Şimdi yeni bir atak şansı daha. Savunma arkasına doğru düşündü pası. Berkay, günün konuk ekipte şu ana kadar en etkili isimleri şüphesiz Berkay, Hüseyin. Maça ağırlığını koydu bu iki oyuncu. Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi yani 20. dakikalarda sanıyorum bahsetmiştim. Orta alan üstünlüğünü hem fizik olarak hem teknik olarak ele geçirmiş oldu. Bu iki oyuncuyla, Berkay'la, Olcan'la bu çok hissediliyor. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ev sahibi karşısında konuk ekip Arıtkaya gibi takımına. İki oyuncu arasından topu çıkarmayı başardı Yasin. Yasin'in pası maçın hakemi de avantaja bıraktı bu arada. Ahmet son anda dokundu topa. Atak devam ediyor Mehmet Ali. Sinop Spor'un kalabalık geldiği bir pozisyon daha. Orta ceza alanı Ahmet'ten kontrol. Sırtı dönüktü. Geriye doğru bıraktı. Şimdi Batuhan. Batuhan topu oynadı. Batuhan sağ kanattan hücuma destek var. O geriye doğru bırakıyor Eren'e. Orta geliyor ceza sahasına. Kerem dokundu topa. Kerem orta şansı arayacak. Geçemedi rakibini. Kurtaramadı rakibinden topu. Ve konuk ekip Berkay'la atakta. Berkay'ın pası. İsabet yok pasta.
Alperen'le

buluşturamadı topu. Az önce bu pozisyonda savunmadan seken topa nefis bir vuruş yaptı. Hüseyin Yeşilsu maçtaki tek golün sahibi, müthiş bir gole imza atacaktı. Kaleci Özgür de onun da hakkını ayrıca teslim etmek lazım. Bu kadar zor bir vuruşta çok iyi uzandı ve direkt dibinde golü önledi Nazım Özgür Alaca. Bu arada bir kart daha çıktı hakemin cebinden. Görüntüdeki Olcan Gökdemir sarı kartı görüyor. Tam taç atışı kullanılacakken topu rakipten uzaklaştırdı. Bu açıdan izlersek daha net göreceğiz. Evet, tam rakip topa doğru hamle yaparken topa vurdu ve sarı kartı gördü. Konuk ekipte ilk sarı kartı Olcan'a çıkmış oldu. 42. dakika, Olcan Gökdemir sarı kartı gördü. Eren şimdi, Olcan karşıladı topu. Berkay'ın müdahalesi var. Berkay rakibin önüne geçti. Aldı topu şimdi Berkay. Berkay bıraktı. Uzun mesafeli bir top şimdi. Bahtiyar top oynadığının içinde. Hüseyin kafayla indirdiği nokta. Bahtiyar, kaptan Bahtiyar karşıladı. İsabetli bir pas olmadı bu. Şimdi sağ kanada doğru tehlikeli gelişiyor. Kulk ekibinin hata orta ceza alanına etkili bir orta. Hüseyin kafayla son anda dokundu. Tehlike devam ediyor. Son anda müdahale var. Alından önce savunmada. Sinop Spor savunmasının son andaki müdahalesiyle tehlike uzaklaştırılmış oldu ev sahibi takım adına. Kerem şimdi. Kerem'den pas. Şimdi derinlemesine bir top düşüncesi. Yasin'den Ahmet Taşdemir'le buluşturamadı topu. Bu pasta Yasin Aslan. Yasin. Faul beklentisi, hakim topu gösterdi ve avantajı oynattığını işaret etti Kürşat Şengüz. Kısa kalan bir top, hamle yapmıştı Mustafa. Hata yapmadı Bahtiyar. Bas şimdi yerden. Oyun devam ediyor. Olcan'ın müdahalesi, bir faul beklentisi vardı. Oyun devam etti. Ve top Berkay'da. Berkay hemen rakip oyuncuyu yerde görünce centilmence topu dışarı yolladı. Yasin Arslan. 45. dakika. Az önceki pozisyon bu. Olcan Gökdemir. İşte az önce de biraz kısa kalan bir pas. Bahtiyar son anda müdahaleyi yaptı. İki takımda da yorgunluk belirtileri var ama onu söylemem lazım. Zaman zaman arkadaşlarımız size önceki pozisyonları aktarırken ben bir yandan sahadaki duruma bakmaya devam ediyorum. O baştaki tempo, zaman zaman iki takımın da yaptığı yüksek tempo biraz fiziksel olarak tabii daha sezon başı da olduğunu düşünürsek takımları yıprattı doğrusu. Şimdi bir orta şansı ceza sahasına, savunma istediğimiz uzaklaştıramıyor. Vuruş dışarı gitti. Eren uygun pozisyondaydı. Artı 2 dakika olacak. 45 artı 2 oynanacak. Hadi. Bu da Sinop Spor için bir şans. Önemli bir şanstı. Bir köşe vuruşu daha kullanacak. Sinop Spor takımı.

değerli seyirciler. Eren korneri kullandı. Savunma uzaklaştırdı topu. Ömer Faruk'la bir kez daha doldurulan top. Berkay. Hüseyin'le oynadı. Yine savunmasını rahatlattı. Hem hücum bölgesinde hem de savunmada isabetli, yüksek isabetli pas oranıyla, pas yüzdesiyle takımını çok rahatlatıyor. Hakikaten Berkay Çetin şu ana kadar en çok dikkat çekici performansı ortaya koyuyor demek mümkün Hüseyin'le birlikte konuk ekipte. Şimdi de bir faul aldı. Böylesine bir anda faul alıp oyunu kendi adına, takımı adına da biraz soğutmuş oldu. Serbest vuruşu kullandı konuk ekip. Olcan. Berkay sol kanada doğru savunma arkasına gönderme düşüncesinde. Sivasspor savunması dikkatli. Olcan. Anıl. Olcan'a doğru pas gelmedi. Şimdi Sinopspor adına bir son şans olacak belki de. 45+2'de de son anlar. Pasta isabet yok. Hakem saatini kontrol etti. Muhammed Kürşat Şengüz ve ilk yarıyı bitirdi. Karşılaşmanın hakemi.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu ani

0: getiren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberi mobil uygulaması ile yolcuların uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebildiğini bildirdi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
2: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
1: Sıcak haberler.
2: Sende o Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
1: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
1: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor.
3: Sinop'ta tekrar birlikteyiz sevgili futbol severler. İkinci yarı biraz sonra başlayacak. İki takımda da oyuna girecek gibi hazırlanan, ilme hazırlığı yapan, sonra ısınma hareketlerini yapan isimler var. Onlardan bahsederiz biraz.

sonra. Gelin maçın başına götürelim sizi henüz 30. saniye. Hüseyin Yeşilsu bu golle durumu 1-0 yaptı. Ankaragücü Spor ilk yarıda daha etkili oynayan, daha iyi futbol oynayan taraftı Sinop Spor karşısında. Erken golü de bulunca elbette oyun onların istediği senaryoda gitti büyük oranda. Ama zaman zaman Sinop Spor'un tempo yaptığı, zaman zaman oyuna ağırlığını koymaya çalıştığı bir senaryoda yaşandı. Ama o bölümlerde yani tempo yapan, işte ağırlığını koymaya çalışan taraf hangi taraf olursa olsun, sonrasında bir yorgunluk belirtisi yaşandı. İki takım için de söylüyorum bunu. Özellikle Sinop Spor'da çok hissedildi bu. Bu tempo, bu yüksek tempo zaman zaman oyunu da etkiledi. Oyunun bir bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım yavaş yavaş oyun alanına doğru geliyor ama ilk yarı itibariyle Bartın temsilcisi Arıt Karadimspor'un hakikaten iyi olan taraf olduğunu, çok daha istediklerini sahaya yansıttığını söylemek lazım. İkinci yarıda bakalım Sinop Spor nasıl bir cevap verecek, nasıl bir reaksiyon gösterecek ve oyuncu değişiklikleriyle mi oyuna bir fark gelecek ev sahibi ekipte. Şimdi ikinci yarının başı itibariyle iki takımda da hazırlıklar olduğunu söylemiştim. Arıt Karadibi takımında Uğur Bilgin hazırlanan isimlerden biri 10 numaralı formasıyla. Yine 33 numaralı formasıyla da Veysel Kaçmaz hazırlanıyor. Bu iki hamle ve konuk ekipte de bir hazırlık var. Onu da hemen paylaşayım. Orada da sizlerle paylaşalım. Bilal hamle görünüyor şu anda. Birer oyuncu değişikliği olacak gibi görünüyor. Evet, Arıt Karadibi bir takımında Veysel de geldi. O da oyuna dahil olacak. Çıkan oyunculara da bir yandan bakacağız. Tekrar resmi listeden check ederek tabii ki ilerleyeceğiz. Bir yanlış yapmama adına. Evet, 10 numaralı formasıyla Uğur Bilgin oyunda. Evet, ikinci yarı başlıyor. Sevgili seyirciler, ikinci yarıda hamleler, değişiklikler. İki takımda da 1-0'lık üstünlüğü Arıt Karadibi takımında Uğur Bilgin ile Veysel Kaçmaz oyundaki isimler. Anıl oyundan çıkan oyuncu. Şimdi diğer ismi de göreceğiz. Dördüncü hakeme bakıyorum bir yandan. Evet, Tolga Tuna da oyundan çıkan bir diğer oyuncu Veysel Kaçmaz oyuna dahil oldu. Çünkü henüz işaret edilmemişti ikinci yarı. Başladıktan sonra dördüncü hakem Muammer Işık değişiklikleri gösterdi. Biz de sizle paylaşmış olduk sevgili seyirciler.

0: Hüseyin. Şimdi bir yandan da 27 numaralı oyuncunun kim olduğunu öğrenmeye çalıştık bütün ekiple birlikte. Esame listesinde 27 numaralı oyuncu bize gelen resmi listede görünmüyor. Bunu çözmeye çalıştık değerli seyirciler. Sessizlik için lütfen bağışlayın. Bir yandan ekip arkadaşlarımla birlikte, bir yandan ben mesaj yoluyla kulüpten bu bilgiyi almaya çalıştık. Muhammed Seyda olduğunu öğreniyoruz. Zaman zaman işte numaralarda esame listesinde bu tarz ufak tefek problemler yaşanıyor. Uzun mesafeli bir pas. Yasin. Olcan. Kaleci Amaç Ulaş. İşte biraz önceki pozisyon, bir an hakeme döndü gözler. Hüseyin'e doğru uzun mesafeli bir top. Top oynadığının dışında. Berkay. Berkay gitme çabasında Berkay. Oyun devam etti. Hakem kalk dedi. Bir faul beklentisi. Uzun mesafeli bir top. Konuk ekipte savunma dikkatli. Hakem faul tespit ediyor. Muhammed Kürşat Şeryüz serbest vuruşu kullanacak. Sinop Spor takımı. Ceza sahasına doğru. Ömer Faruk karşıladı. Berkay topu indirdi.
1: Geldi, geldi.
0: Bir serbest vuruş kararı daha. Arıtkaya dibi kullanacak. Berkay'ın faulü maruz kaldığı pozisyon. Uzun mesafeli bir pas, kaleci ve savunma dikkatli. Top Asım Özgür Alaca'nın kontrolünde. Dışına çıkıyor. Taç atışını kullanacak. Kovuk ekip.

Ömer Faruk. Top oynadığın içinde. Evet, oyuna Sinopspor'da Muhammed Seydan dahil oldu. İkinci yarının başında problemi el birliğiyle çözmüş olduk. Esame listesine yanlış yazıldığı için, bir hata olduğu için bizler de şaşırdık. Çünkü 27 numaralı bir oyuncu yoktu esame listesinde. 24 olarak yazılmış. Yanlış yazıldığı için de bu küçük problem yaşanmış oldu. Muhammed Seydan oyunda. Böylece bu problem de çözülmüş oldu. Sinopspor takımı ikinci yarının başında bir oyuncu değişikliği yaptı. Arıtkaya Dibispor'da Ferhat Sarı'nın yerine Muhammed Seydan oyuna dahil oldu. Sevgili seyirciler, mümkün olduğunca bu konuda dikkatli olmaya, hata yapmamaya gayret ediyoruz. Hem yayında, ekrana bu isimleri verirken, hem ben sizlere bu ismi aktarırken ağza bir dikkat göstermek durumundayız. Onu da dediğim gibi ekip arkadaşlarım da sağ olsun hep birlikte el birliğiyle çözmüş olduk. 53. dakika mücadelede Umut Karafan serbest vuruşu kullanacak. Arıtkaya Dibispor. Berkay. Berkay Çetin rakibinden kurtardı. Pası isabetli olmadı. Mehmet Ali. Hüseyin. Pas isabetli değil. Top oynanın dışında ama öncesinde avantaj kaybolunca karşılaşmanın hakemi faulü tespit ettiğini işaret etti. Kürşat Şenyüz serbest vuruşu kullanacak. Eren'le Sinopspor. Olcan, herkes. Batuhan çevirdiği nokta ceza sahası. Tehlike büyüyor pas yerden. Son anda savunmanın müdahalesi Olcan uzaklaştırdı. Ömer Faruk'tan yine yerinde bir müdahale. Maç başında da bir sakatlık yaşamıştı ama ona rağmen şu anda iyi bir performans ortaya koyuyor. Savunmanın hatası. Mustafa ceza sahasına sokuldu. Mustafa etkili bir isim. İlk yarıda da etkili oyunculardan biriydi ama bu pozisyonda istediği gibi kontrol edemedi topu. Olcan. Uğur Bilgin'in pası isabetli değil. Top dışarıdan. Nazım Özgür uzun mesafeli bir top gönderiyor. Savunma karşıladı topu Mert'le. Olcan. Ömer Faruk. Olcan şimdi. Berkay'ın bulunduğu nokta. Berkay. Uğur Bilgin. Berkay. Mert Danışmaz. Mert'in pası Berkay. Berkay son anda dokundu topa. İlk kontrol iyi olmayınca ikinci hamleyi yapmak durumunda kaldı. Mert'in uzun mesafeli pası. Savunma karşılıyor topu Sinopspor takımında. Olcan rakibi. Olcan'dan kurtardı topu. Hızlı bir atak gelişiyor. Ceza sahasına gol durumu şut. Savunmanın müdahalesi. Ahmet'in vuruşunda. Atak devam ediyor. Uzak bir mesafe. İsabet yok.

Batuhan telsiz vuruyor, isabetli değil. Bu şutun ardından da bir kramp problemi yaşıyor. Görebildiğim kadarıyla Mehmet Batuhan telsiz. Sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti şimdi. Muhammed Kürşat Şenyüz maçın hakemi. İkinci yarı ilk yarıya göre daha düşük bir tempoda geçiyor. Ama Rıdka Edebispor hakikaten dersine hem çok iyi çalışmış hem bu maça çok iyi hazırlanmışlar. Hem ne yaptığını bilen bir görüntüde sağ içinde de mücadeleyi iyi veriyorlar. İyi bir oyun oynuyorlar maç başından beri. Sinopspor'a çok fazla fırsat da vermediler. Sinopspor'un maça girişi gecikince, ilk golde de bir maç başında da 1-0 geriye düşünce biraz panik havası, o panikle birleşen yorgunluk şu an ikinci yarıda da o tempoyu yükseltip rakibi üstünü kuramadılar. Bakalım kalan bölümde neler göreceğiz. 58. dakika. Bu maçı Anspor Radyo'dan da dinleyen sevgili futbol severler için hatırlatalım. Sinopspor 0, Arıtkaya Edebispor 1. Olcan Göktemir. Olcan baskı altındaydı. Pası şimdi Hüseyin'e. Hüseyin dokunuyor. Savunma Miraç Doğukan'la ve top oynanın dışında. 3 oyuncu daha çağrıldı yedek kulübesine. Bu 3 oyuncu hazırlık yapıyor şimdi. Yaşanan küçük bir gerginlik. Büyümeden kaptanların müdahalesiyle de önlenmiş gibi görünüyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar olur. O anlardan biri çok büyümeden, çok büyük sıkıntı yaşamadan ortadan kalkmış oldu. Batuhan kenarda şimdi, sakatlığı vardı. Oyun alanına tekrar dönüyor Batuhan. İsabetli bir pas gelmedi. Top konuk ekibin kontrolünde. Berkay'dan pas. Berkay Çetin'in pası sağ kanada. Hüseyin şimdi. Berkay tekrar topla buluştu. Hüseyin Berkay'ın bulunduğu noktaya doğru gönderebilse tehlike büyüyecekti. Olmadı, savunma dokundu topa. Şimdi de Alperen'in bir sakatlığı var. Ömer Faruk top oynanın dışında. Mehmet Ali. Ahmet. Atak yönü sol kanat Sinopspor. Tehlikeli gelebilirdi, savunma dikkatli. Şimdi uzun bir pas, topu kontrol edemedi Mustafa. İki hamle gelecek biraz sonra. Ev sahibi ekipten bir hamle de konuk ekipten görebiliriz. Değişiklik hazırlıkları var.
Enes kenarda görebildiğim isimlerden biri. Diğeri de Turan Eren Solgun. Berkay kaptı topu. Faul tespit ediyor hakem. Oyuncu değişiklikleri için işaret etti maçın hakemi. Kürşat Şenyüz. Mehmet Ali Keskin oyundan çıkan ilk oyuncu. Diğer isim de kenara doğru geliyor. Enis oyuna dahil oldu. Ve Yasin Aslan oyundan çıkıyor. Turan Eren oyuna dahil oluyor. Sinopspor'da iki hamle daha. 62. dakika. Hüseyin'in bulunduğu noktaya doğru pas. Kaleci Amaç Ulaş topun sahibi. Oynalı terk eden top. İki hamlede biraz sonra Metin Nezor'dan gelecek Arıtkaya Demirspor. İki oyuncu değiştirecek az sonra. Furkan 6 numaralı formasıyla Furkan Özengi hazırlık yapıyor. Berkay. Uzun mesafeli bir top. Kaleci istediği gibi uzaklaştıramadı ilk pozisyonda Özgür. Olcan yükseldi. Ömer Faruk. Kaptan Ömer Faruk. Riskli olsa da kontrolü altında top. Yusuf Oyit de oyuna girecek. Offside. Ahmet offside pozisyonunda. İşte offside pozisyonu. Evet, iki oyuncu değişikliği daha. Oynadığın dışında. Miraç Doğukan karşıladı topu Taç. Evet, 20 numaralı formasıyla Mustafa oyundan çıkıyor. 17 numaralı formasıyla Yusuf oyuna dahil oldu. Evet, iki oyuncu değişikliği hazırlığı vardı. Furkan kenarda henüz girmedi oyuna. Henüz oyuna dahil olmadı Furkan. Yusuf oyuna girdi. 66. dakika sağlık görevlilerini çağırdı hakem.

Berkay şimdi yavaş yavaş kalkıyor. Kenara doğru geliyor. Dakika 67. Sinop'ta. Evet, şimdi Metin Nezor bu değişiklikten vazgeçti, öyle anlaşılıyor. Furkan formayla kenara kadar gelmişti. Şimdi o değişiklik belki biraz sonra olacak. Göreceğiz hep birlikte. Uzun mesafeli bir top. Hüseyin savunmasına yardımcı olmak için geldi, yaklaştı ama yaptığı hareket faul. Serbest vuruşu Sinop Spor kullanıyor. Kullanacak daha doğrusu. Hüseyin sarı kart gördü. Maçtaki tek golün sahibi Hüseyin Yeşilsu sarı kartı görüyor. Şimdi bir duran top fırsatı ev sahibi takım adına. Eren topun gerisinde. Berkay tekrar oyun alanına döndü. Sakatlığının ardından. İşaret geliyor. Orta ceza sahasına. Kafa vuruşu. Kaleci için rahat bir top. Ama Çulaş Bayram topun sahibi. Etkili bir vuruş gelmedi. Şimdi rakibi az adamla yakalama fırsatı. Sağ kanada doğru pas Yusuf'tan etkili bir noktaya. Ceza sahasına orta şansı bulabilir mi Alperen? Geriye doğru bıraktı Berkay. Berkay kontrol etti. Berkay'dan pas Alperen'e. Alperen ceza sahasında. Alperen vuruyor, kaleci uzandı. Kasım Özgür Alaca topun sahibi. İkinci yarıda hemen hemen hiç bu tarz pozisyonlar görmedik şu dakikaya kadar. Heyecanın arttığı pek bir an yok. Maçın ilk yarısı hakikaten hem temaslıydı hem keyifliydi oyun. İkinci yarı tempoyu hep düşük tutmaya çalıştılar Kayseri Spor. Sinop Spor'da bir türlü hamleyi yapamayınca Orenti'de geçen bir mücadeleye dönüştü maç. Son 20 dakikaya doğru da ilerliyoruz artık. İlk tur mücadelesinde konuk ekip Arıtkaya Dibi Spor Sinop deplasmanında 1-0 önde. Bir sakatlık daha var. Yine bir kramp problemi. Kerem zannediyorum yerdeki oyuncu, meslektaşı da hemen iki arkadaşı, iki rakibi ona yardımcı oldu. Az önce Alperen yoldaşın vuruşu etkili değildi. Berkay hamleyi yaptı. Faulü tespit ediyor. Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı. Sinop Spor serbest vuruşu kullanacak. Volkan. Muhammed Seydan. Ömer Faruk. Şimdi Yusuf'un bulunduğu noktaya, Yusuf sağ ayağının dışıyla etkili bir noktaya gönderdi topu. Alperen Yoldaş topun kontrolünü sağladı şimdi. Alperen'den pas geriye doğru Olcan. Berkay. Baskı sonuç verdi ve top kaybı. Ömer Faruk, kaptan Ömer Faruk topu kaybetti. 5'e 3 pozisyon var. Şimdi pas sol kanada. Ceza sahası tehlike büyük ama son anda savunmanın müdahalesi. Korner. Kerem final pasını yapabilse tehlike büyüyecekti ama savunmada Mert Danışmaz'ın müdahalesinin de son derece kritik olduğunu belirtmek lazım.

Ömer Faruk, bugün günün etkili isimlerinden biri. Savunmada Arıt Kaleli bir sporda ama burada hata yaptı. Köşe vuruşu kullanıldı Ahmet'in bulunduğu noktaya. Top doğrudan oynanın dışına gidiyor, out. Ahmet Taşdemir'in bir problemi var. Kale vuruşunu kullanacak şimdi. Konuk ekip. Hüseyin yükseldi. Doğukan'la birlikte top oynanın dışında. Eren'in müdahalesi top oynanın dışında. Bir kez daha taşa gidiyor top. Berkay bir taş daha. Hüseyin kafayı vurdu. Bir kez daha oyun alanını terk eden top. Umut taç atışını kullandı bu kez. Yusuf dokundu Berkay. Berkay kaptı topu. Berkay. Berkay yerde. Oyun sürdü. Taç atışını işaret etti hakem. Altkaya dibi taç atışını kullanacak. Berkay'ın faul beklentisi vardı az önceki pozisyonda. İşte bu pozisyon. Hüseyin koşu yaptı ceza sahasında. Kalk dedi maçın hakemi. Bu pozisyonda Yusuf'a. Umut bıraktı taç. Berkay. Evet, taç atışının kurallara uygun kullanılmadığını belirtiyor. Hakem el değiştirdi taç atışı. Ahmet'ten önce savunmanın müdahalesi var. Uğur şimdi. Uğur savunma arkasına. Derin bir top attı kaleci. Özgür topun sahibi. Nasıl Özgür alacak? Eren şimdi. Topun kontrolünü sağladı Eren. Enes topun kontrolünü sağlayan futbolcu şimdi de. İki oyuncudan baskı ve koluk ekip topun kontrolünü sağladı. Batuhan yerde kaldı, kalkamadı. Top Hüseyin'de. Hüseyin bıraktığı nokta Yusuf. Yusuf rakibinden kurtarma çabasında Yusuf ve faul. Hemen kullandı serbest vuruşu. Berkay savunma yerini alamadı. Sinop takımında ve topu üstelikten oynadığının dışında. Uğur Bilgin sürpriz bir şut çıkardı. Üstelikten oynadığını terk etti top. Arıtkaya dibinin ikinci gole yaklaştığı dakika. İkinci yarıda oyuna gelen isimlerden biri. Uğur ikinci yarının başında oyuna dahil olmuştu. Topu üstelikten oynanını terk etti. Alperen. Uğur şimdi. Uğur. Serbest vuruşu Sinop Spor'a verdi. Maçın hakemi Kürşat Şenyüz. Son 15 dakika normal sürede. Bir faul düdüğü daha Sinop Spor lehine. Ev sahibi ekipte bir oyuncu değişikliği

Yerde bir oyuncu Alperen. Henüz kalkamadı. Anıtkaya Dibi takımında bir oyuncu değişikliği hazırlığı. Alperen Yoldaş. 19 numaralı formasıyla oyundan çıkan futbolcu. Ege oyuna giriyor. Ege Güler. Ege Güler oyunda. Beş oyuncu değiştirmiş oldu böylece. Anıtkaya Dibi takımı bir offside pozisyonu bu arada. Ömer Faruk kullandı. Ege sağ kanatta topu kontrolünü sağladı. Ege'nin ortası, savunmanın müdahalesi var ve korner. İlk kez topla buluştu Ege Güler. Köşe vuruşunu sağ kanattan kullanacak. Anıtkaya Dibi Spor. Metin Nezor. Konuk ekibin teknik direktörü. Berkay kullandı. Herkesi aşan top. Sinop Spor. Hatada dönüşecekti ki bir faul tespit etti hakem ve elini cebine götürdü. Gard gelecek. Evet, 28 numaralı formasıyla Umut. Umut sarı kartı gördü. Enes. Atan yönünü değiştiriyor attığı paslar. Ege hamleyi yapmıştı. Topu kazanamadılar. Şimdi pas. Orta şansı. Orta etkili. Umut savunmada dikkatli. Sinop Spor bir kez daha hücum edecek. Dediğim anda firki verdi hakem. Bir sarılma işaret ediyor. Maçın hakemi Kürşat Şenyüz ve serbest vuruşu çok tehlikeli bir noktadan kullanacak. Sinop Spor için bir duran top şansı. 81. dakika. Bu tarz pozisyon üretmekte zorlanılan mücadelelerde duran toplar hayli önemlidir. Sinop Spor'da maç başından beri yani çok net gol pozisyonu anlamında fazla üretemedi doğrusu. Gole yaklaştıkları anlar var ama net pozisyon adedi çok fazla değil. İşte Sinop Sporlar son bölümlere girilirken takımlarına böyle destek veriyor. Gelen topun gerisinde vuruş ve kaleci uzandı. Müthiş kurtardı. Amaç ulaş. Müthiş bir kurtarış. İşte direkten dönen top kalecinin uzandığı ve son anda direkten oynanılığına dönen top. Ama çuluşun bir müdahalesi olmadığı görülüyor. Berkay şimdi. Berkay. Hüseyin Darpaz sol kanada.

Az şimdi yerden tehlike büyük ceza sahası. Bir çalım şut ve gol. Top ağlarda. Top ağlarda Yusuf attı. 82. dakika. Arıtkaya Demirspor iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Az önce direkten dönen top. Sonrasında Yusuf'un golü. Sinopspor 0, Arıtkaya Demirspor 2. Golden sonra yıkıldı adeta Sinopsporlu oyuncular. Çok büyük üzüntü yaşıyorlar. Arıtkaya Demirspor maçın başından beri çok daha iyi olan taraftı. Ve işte 65. dakikada oyuna dahil olan Yusuf'un golüyle iki farklı üstünlüğü yakalıyor konuk ekip. Son anlara büyük bir avantajla geliyorlar. Çok çok kısa bir süre önce direkten dönen serbest vuruş ve sonrasında konuk ekibin bulduğu ikinci gol.

0: isabet yok. Top oynanın dışında. Kale vuruşunu kullanacak. Ama Çulaş. Servis vuruş Sinop Spor'un.
1: Kontrolü atsana. Kontrolü. Ece. Sağ kontrolü. Bravo atsana. Bravo. Bravo. Gel. Oynadın.
0: Ceza sahasına doğru ilen top. Ece yapılan faul.
2: Bravo Maç abi.
0: Daha sonraki faul pozisyonu. Bu arada bir kart daha. Mert sarı kart gördü. İtirazdan geldi bu sarı kart. Öyle anlaşılıyor. Pas sağ kanada doğru. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey hücuma destek var. Savunmanın da müdahalesi. Uğur'dan korner.
2: Haydi haydi bravo.
0: Oyuncu yerde, konuk ekipte bu arada. Korner kullanıldı ceza sahasına. Berkay topu kontrol etti. Kayın pası. Olcan yerdeydi. Kalktı şimdi. Mutkaya dibi taş atışını kullanacak. Oynanın dışında taç. Baskı. Sonuç verdi mi diye baktım. Karar faul. İşte o kadar sert bir şut ki kaleci Amaç Ulaş uzandı. Bir an dokundu diye düşündüm ben de ama top direkten oynanına döndü. Sonrasında dönen topta ikinci golü buldu. Anıtkaya

0: KDB.
1: Arka devam. Ege devam. Ege devamlar. Devam etler.
0: Ve son bölümlerin çok çok büyük bir avantajla giriyor. Konuk ekip bu golle. Berkay. Hüseyin'den Berkay'a, o da günün en etkili isimlerinden biri. Hem savunmada hem hücumda hakikaten takımına çok katkı verdi. Berkay Çetin. Umut. Mert. Olcan. İsabetli olmadı. Umut arkadaşının yaklaşacağını düşündü. Açtı ayağından topu, top kaybı. Şimdi orta. Not değiştiren bir pas oldu. Bir plase üstten dışarıya. Enis'in vuruşu isabetli değil. Furkan şimdi oyuna giriyor. Dakikalar önce 5. dakikada Yusuf'la Furkan'ı oyuna alacaktı Metin Nezor. Furkan değişikliğinden vazgeçmişti. Şimdi Furkan'ı oyuna dahil ediyor. Evet. Berkay Çetin şimdi oyundan çıktı. Günün başarılı ismi. Evet, şu anda geç çıktığı için girecek arkadaşı kenarda bekleyecek. Yeni kurallar biliyorsunuz. Bu sene uygulanmaya başlayan kurallardan biri de bu. Şimdi o bir dakikalık süre kenarda olacak Furkan. Berkay oyundan geç çıkınca şu anda oyun alanında 10 kişi Arıtkaya Dibi takımı. 90. dakika. Olcan. Saatini şimdi kontrol etti bir daha maçın hakemi. Evet, artı 5 oynanacak. Bu arada Kürşat Şenyüz 5 dakikayı gösterdi. Furkan hala kenarda, oyuna giremedi. Orta geldi ceza sahasına.
1: Aferin size lan. Aferin lan. Çıkın lan. Çık.
0: Sol tarafa doğru Uğur'un bulunduğu noktaya Uğur müdahale geliyor, top dışarıda. Evet, Furkan şimdi oyuna girdi. 90+5'inde ilk dakikası. Taş atışını kullanacak yine. 5 saniyeyi saydı hakem. Bugün çok dikkat etti elbette bu yeni kurallardan biri Kürşat Şahyüz. Mesafeli pasta isabet yok.
1: Bravo, bravo.
0: Ulan Eren. Kaleci

0: Amaç ulaş. Şunu kullanacak. Hüseyin'le koluk ekip taç atışını şimdi kullandı Hüseyin. Hüseyin'in pası Olcan. Hüseyin cezalarına baktı. Hüseyin şimdi pas. Yusuf'un bulunduğu nokta. Bir topuk pası düşüncesi ve korner. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi. Vuruş üstten dışarıya Uğur Bilgin. Oyun alanında kaldı top. Top çıkar gibi oldu. Tekrar oyun alanına döndü.
1: Aferin lan. Olcan. Merkez amına koyayım. Merkez.
0: Furkan savunma arkasına doğru gönderdi topu. Bir oyuncu da yerde. Cezalı Nur karşı karşıya kaleciden kurtardı topu ve gol attı. Top ağlarda 3. gol Uğur Bilgin. 96-4. dakika. Çok ilginç bir an oldu. Çünkü yerde bir oyuncu vardı. Topu neden dışarı atmadınız bu sakatlık nedeniyle diye tepki gösterdi. Sinop Spor'lu oyuncular, konuk ekip koş sevincini yaşıyor. İşte bir oyuncu sakatlık yaşadı bu pozisyondan sonra. Sinop Spor oyuna devam etti. Konuk ekipte Sinop Spor devam edince onlar da devam etti. Ve bu hatanın devamında da bu güzel pas Furkan'dan Uğur Bilgin kaleciden kurtardı, golü attı. 3-0 oldu maç. Oyuna sonradan gelen isimler Yusuf ve Uğur Bilgin. Maça noktayı koymuş oldu. 90+5. dakikada geride kaldı. Maçın başından sonuna kadar açıkçası çok daha isteyen, bu maça çok daha iyi hazırlanmış olan Anıtkaya Divispor'du. Çok daha iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Haklarını teslim etmek gerekiyor. Sinop Spor bir türlü oyuna giremedi, bir türlü aradığı golü bulamadı. Oyunun kontrolünü hemen hemen hiç ele geçiremediler. Bugün iyi bir günlerinde değillerdi ve Anıtkaya Divi Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmak üzere. Artık saniyeler var. Top oynanın dışında bu arada. Sinop'ta maç bitiyor. Sinop Spor 0, Anıtkaya Divi Spor 3. Maç skoru. Konuk ekip kazanıyor. Bu sene adını profesyonelliğe geçiş ligine yazdıran Anıtkaya Divi Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çok önemli bir işe imza atıyor. Birinci turda ev sahibi avantajı olan, yine profesyonelliğe geçiş liginde yer alan

0: Sinopspor'u 3-0 mağlup ediyorlar. Maçın 30. saniyesiydi henüz. Bu gol her şeyin habercisiydi adeta. Konuk ekip adına Hüseyin'in golü. Durum 1-0 oldu, ilk yarı 1-0 bitti. Gerçekten şu anda büyük bir sevinç yaşıyor Arıtkaya Edebispor. Bartın temsilcisi ve sonrasında ikinci yarıda maç bitti diyor. Attığı gol sonrasında Yusuf. Oyuna sonradan dahil olan isimlerden biriydi. Ve bir diğeri son anlarda sahneye çıktı ama Furkan'ı da unutmamak lazım. Burada mükemmel bir pas verdi gerçekten. Uğur Bilgin ve maçı bitiren, skoru tayin eden isim oldu. 3-0 kazandı Arıtkaya Edebispor. Sinopspor deplasmanında ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen taraf oldu sevgili seyirciler. İşte galibiyeti az sayıda da olsa taraftarıyla paylaşıyor. Bartın temsilcisini de biz de yürekten tebrik ediyoruz sevgili seyirciler. Sinop'tan yayınımızı böylece noktalıyoruz. Bu maçın anlatımında ben Mustafa İyi sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımla birlikte hepinize A-Spor ekranlarından, Sinop'tan mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Erkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: A-Spor Radyo, sporun radyosu.

0: A Spor Radyo.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme...

0: Lacivert Dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1.30

2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Canlı yayın.
7: Ama saha içinde temsilcimiz Beşiktaş yarın Avrupa Ligi'nde ilk maçında Marsilya ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Leandro Trossard'ın yokluğu söz konusu ama Onur, siyah beyaz takım böyle bireylerden daha bağımsız sistemiyle, sanki hocasının duruşuyla öne çıkan bir ekip hüviyetinde. Marsilya mücadelesi takımımıza ne getirebilir? İtalyan'ın açıklamalarından satır başlarında belki sana sorabilirim ilerleyen dakikalarda.
8: Ya ben Beşiktaş adına sezonun asıl olarak yarın başladığını düşünüyorum. Çünkü 3 günde bir maç temposu takımlarımız için ciddi zorlayıcı. Sırf bizde değil, tüm Avrupa üzerinde. Lig ve Avrupa maratonunu beraber şekilde iyi ve başarılı olarak götürebilmek kolay bir iş değil. Bunun geçtiğimiz sezon birçok örneğini biz yaşadık. Galatasaray en yakın örneği. Geçen sezon şampiyonluk yarışında yaşadıkları ortada. Şimdi Beşiktaş'ın iyi bir 11'i var ama 11'deki iyi oyuncularını, üst seviye oyuncularını, kilit oyuncularını yedekleme konusunda ben çok derin bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Hatta bu konuda ben rakiplerinin de gerisinde olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla burada özellikle, şimdi milli araya gireceğiz hemen hafta sonundan itibaren, ama milli ara dönüşü inanılmaz bir yoğun maç fikstürü bizi bekliyor ki Türkiye Futbol Federasyonu da açıkladı fikstürü. Hiç ara vermeden tamamen lig Avrupa, lig Avrupa şeklinde bir maratonumuz olacak. Burada özellikle dediğim gibi milli ara dönüşü Ekim ayı ortası itibariyle aslında Beşiktaş'ın çok daha net bize bir fotoğraf vereceği bir görüntü, bir ortam ortaya çıkacak. Niye bunu söylüyorum? Çünkü dedim ya az önce, Beşiktaş'ın elinde çok iyi oyuncular var. Ama bu oyuncuları aynı seviyede değil, yakın seviyede bile yedekleme konusunda bazı pozisyonlarda problemi olduğunu düşünüyorum. Mesela örnek vererek gitmek gerekirse, işte Nübel çok üst seviye performans veriyor ama hani yedekleme konusu çok bence soru işareti şu an Beşiktaş'ta. Amir Murillo. Yani Beşiktaş oyununun en kilit parçalarından bir tanesi. Sen Murillo'yu çıkarıp Taylan'ı koyduğun zaman başka bir oyuna dönüşüyor iş. Yani direkt hani bir sağ bekten çok daha fazlası Beşiktaş'ın oyunu adına. Orkun Kökçü gerçeği ya tamamen takım.

0: ve oyunun liderinden bahsediyoruz burada. Taşıyıcı kolonlarından bir tanesi Beşiktaş'ın. Hatta Olaytan'ı da buna koyabiliriz. Salih'i de koyabiliriz. Beşiktaş'ın zaten bence ligde yarattığı net farkların en büyük sebebi merkezinin çok güçlü ve uyumlu olması. Yani Salih, Olaytan, Orkun üçlüsü bence kilit noktada Beşiktaş'ta. Onları yedekleme konusu bence çok böyle net değil kafalarda. İşte Endidi olsun, Miretti olsun, bu oyuncular çok net değil şu ana kadarki performansları. Vlahović zaten çok üst seviye bir performans, üst seviye bir oyuncu. Onu çıkarıp Oğuz'u koyduğun zaman başka bir oyuncu, başka bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada Beşiktaş adına mesela İlhan Fakıllı iyi performans verdi ama şimdi Trossard yokken İlhan ne derece o etki yaratabilecek? Beşiktaş adına kilit nokta bence bu. Yani bu 3 günlük maratonda Beşiktaş, yarından itibaren başlıyoruz o maratona. Ne kadar kadrosundaki kilit oyuncuları sağlıklı şekilde üst seviye form ve kondisyonla kullanabilecek? Bu oyuncular 3 günlük maç maratonunda düşüşleri yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Yaşarlarsa kulübeden gelecek olan oyuncular aynı katkı verebilecek mi gibi bence Beşiktaş adına bundan sonrasına dair önemli sorularımız olacak. O yüzden de diyorum ki Beşiktaş adına sezon aslında bence yarın itibariyle başlıyor.
1: Onur, bazen Süper Lig'e ağırlık verme, Avrupa'yı ikinci plana atma gibi bakış açıları takımlarımızda oluyor ama doğrudur. İtalyano'nun açıklamaları Avrupa Ligi için çok çalıştık.
0: Adam, iki tane finali var bu adamın.
1: Evet, yani Avrupa Ligi'ne hocanın boşlama olasılığı çok görünmüyor.
0: Ama zor da bir fikstür var.
1: Fikstür zor ama en azından bu bakış açının hocada mevcut olması ve takıma muhtemelen net bir şekilde sirayet edecek olması bana hem yarın için hem de turnuvanın geneli için bir umut veriyor Beşiktaş adına. Bilmiyorum aynı noktada.
0: Mesela yarın için ben çok umutluyum. Onu
1: ben
0: söyleyeyim.
1: Ben kazanacağını yani düşünüyorum.
0: Ben hani uzun vade bir yorum yaptım az önce. Evet. Kısa vade yarına dair yorumum ben hem Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum ama bir de rakibin içinde bulunduğu durum, bunları bir araya getirdiğimiz zaman ben net bir Beşiktaş üstünlüğü bekliyorum açıkçası yarın. Hem oyun anlamında hem skor anlamında. Yani Marsilya'yı bence yakalayabileceği en iyi dönemde yakaladı Beşiktaş ve iç sahada. Yani Fransa'da oynasak bir şekilde atmosferden dolayı zorluk yaşayabilirdik. Çünkü Marsilya taraftarı güçlü bir taraftardır.
1: Evet.
0: Ama iç sahada Dolmabahçe'de Beşiktaş hem oyunuyla hem formuyla hem moral motivasyonuyla hem de rakibin içinde bulunduğu durumla bence net bir şekilde galibiyete uzanabilir. Ki 3 puanla başlamak son derece önemli. Baktığımız zaman fikstüre baya baya Beşiktaş'ın hani zor anlar yaşayabileceği rakipler ve maçlar da var özellikle. Dolayısıyla 3 puan çok önemli olacaktır. Yani matematik zaten belli aşağı yukarı, işte 10 puan 11 puan burada net şekilde 24. İşte 16 puan X8 için yeterli olabiliyor. Yani geçtiğimiz 2 sezonda aşağı yukarı puan baremleri bunlardı. 16 X8 11 10 11 puanda 24 için yeterli olmuştu. O yüzden de burada alınabilecek bir galibiyet Beşiktaş adına bence net şekilde 24'ün kapısını açar. Bundan sonrası için de çok net bir şekilde umut verir diye düşünüyorum camiaya.
1: Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine bir göz atmakta fayda var. Siyah beyazlı ekipte kalede Nübel'i bekliyoruz. Mourinho, Agbadu, Emirhan, Rıdvan'dan oluşan bir savunma dörtlüsüne Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, yokluğu, Trossard'ın yokluğu sebebiyle İlhan ve Dušan Vlahović. Beşiktaş'ın beklediğimiz 11'i bu. İdeale de çok yakın bir 11 ki artık 1-2 pozisyonla ilgili bazı soru işaretleri var. Ama alternatif diyebileceğimiz oyuncularla mesela Calo ile Agbado arasında çok ciddi bir seviye farkı yok.
0: Yok.
1: Belki Trossard-İlhan ikilisinde bir seviye var. Farkı var ama İlhan'ın da Onur performans sanki beklentilerin epey üstünde. Ben o oynayacağı için de heyecanlıyım bir yandan. Çünkü Trossard'ın ne vereceğini biliyoruz. Onun yapacağı şeyler daha sürpriz oluyor. İyi işler çıkardığında daha hoş oluyor. Aynen. İzlemek genç bir oyuncuyu.
0: Ya Beşiktaş'ın daha önceki dönemlerinde böyle çok sürpriz gurbetçi oyuncuları getirip buraya performanslar aldığını biliyoruz. İşte Olcay Şahan, Veli Kavlak gibi oyuncular, onlar Almanya'dan gelmişti. İlhan Fransa'dan geldi. Yani hiç böyle beklenmedik oyuncuların beklenmedik performanslarını görmüştük. Herhalde sezon başından bu yana Beşiktaş'ın transferlerine bakalım. En az heyecan yaratan oyuncu İlhan'dır büyük ihtimalle. Çünkü Fransa'nın ikinci liginden Clermont'dan gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani çok fazla izlediğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu da değildi. Ama bir geldi ilk idmanla beraber, aslında şöyle söyleyeyim. Oradaki muhabir arkadaşlarla konuştuğumuzda dediler ya İlhan Fakılı diye bir oyuncu geldi Beşiktaş'a. Hani dikkatle izliyoruz. Çünkü ilk idmandan itibaren net bir şekilde bir yetenek, bir kalite koymuştu ortaya. Benim İlhan'la alakalı en çok dikkatimi çeken noktalardan biri şu. Yani bu seviyeleri daha önce deneyimlememiş bir oyuncudan bahsediyoruz Kerem. Yani ne süper

0: lig seviyesini deneyimlemiş.
1: Evet.
0: Ne Avrupa, ama çok sakin, çok olgun. Yani oyuncu her hareketini düşünerek olgun bir şekilde yapıyor. Hiç heyecanlı değil. Yani normal şartlarda böyle bir oyuncu ayakları birbirine dolanabilir. Çok normal bir şekilde 40 bin taraftar önünde oynuyorsun. Yani yapılan bir hatanın kötü bir geri dönüşü de olabilir. Bunları yaşadık daha önce, ama son derece sakin, olgun bir oyuncu. Ciddi şekilde bence Beşiktaş'ın rotasyonunda hani hesapta olmayan bir artı değer katmış durumda şu anda. Yani sezon başında emin ol, yani hoca Önder Özen, Gökhan Hoca bir araya geldiğinde rotasyonu yaparken, yani İlhan yani ara sıra Türkiye Kupası'nda oynar belki diye düşünmüşlerdir bence. Uzun vade plan yapmışlardır. Ama bu oyuncu geldi direkt, hatta Trossard'ın biliyorsun takıma adapte olmadığı ve takıma henüz gelmediği dönemi hatırlayalım.
1: Evet.
0: Önerme maçlarında direkt 11 oyuncusuydu İlhan Fakılı. Oradan katkı verdi. Yani hiç aslında kimsenin beklemediği net bir katkıydı. Dolayısıyla evet, Trossard çizgisini yukarı çekiyordu. Gerçek Trossard'a yaklaşıyordu. Kötü bir sakatlık oldu ama İlhan da bence yarın iyi performans verir diye düşünüyorum.
1: Orkun ve Vlahovic'den ekstra beklentimiz olmalı mı?
0: Ya Orkun zaten hep söylüyorum, yani burada olması saçma Orkun. Hani bizim burada Süper Lig seviyesinde onu yorumlamamız, Beşiktaş'ta olması, Süper Lig'de herhangi bir takımda olması saçma bir şey zaten. Orkun çok başka bir seviyenin, çok başka bir oyuncusu. O zaten çok istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Ne zamandan beri? Geçtiğimiz sezon Ocak ayından beri belki de. Yani yaklaşık 7-8 aydır hem milli takım hem kulüp takımı seviyesinde çok üst seviye, istikrarlı bir performans. Hiç belli bir noktanın altına inmedi Orkun. Yarın zaten çok net bir kilit oyuncu rolünü üstlenecektir. Vlahovic, evet, son maçta yoktu, cezalıydı. Belki dinlenmesi iyi de olmuş olabilir. Evet. Çok %100 hazır değil Vlahovic. O anlamda dinlenmiş Vlahovic daha iyi katkı verir. Yani Martial'ın savunma performansı da hiç içler, iç açıcı değil. Lig 1'de iyi bir başlangıç yaptılar. Farklı bir galibiyet sonra tepe taklak giden bir Marsilya. Genesio'nun tartışıldığı bir ortam. Hatta Fransız basını şey diyor. Yani bu maçta kaybedilirse milli arada bir hoca değişimi bile olabilir gözüyle bakıyorlar.
1: Olabilir.
0: Kadroları zaten işte ekonomik krizi biliyoruz. Greenwood'u Fenerbahçe'ye gönderdiler. Orada ciddi bir problem yaşadılar kadro kalitesi konusunda. Erozyon var. 3-4 tane iyi oyuncusu var. Ama şöyle bir örnek vereyim. Başakşehir'e gelip hiç iz bırakmayan Aminarit bu takımın direkt oyuncusu. Oradan pay biçelim. Yani Marsilya'nın seviyesi aslında bizim bildiğimiz Marsilya seviyesi değil şu anda. O yüzden de ben Beşiktaş'ın da mevcut formunu dikkate alarak ben net bir galibiyet bekliyorum.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün divan kurulu toplantısında transfer dönemiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. Gündemde epey yoğun, kaçıranlar, izleyememiş olanlar olabilir. Onlar için Dursun Özbek'in açıklamalarından kısa bir kesiti paylaşacağız. Sonrasında Onur Özkan'la değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz.
2: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından. Niye geciktiniz, niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl, sahadan ne veriyorlar, bu bir. İkincisi de ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz

0: sokağın ortasında bir yerde yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla, bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz. Yeni transferlerimiz sahada artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum. Ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını sizinle paylaştık. Kazandığımız başarılarla yetinmedik. Üst üste 5. şampiyonluğu ve Avrupa'da yakışan başarıları hedefliyoruz dedi. En iyi transferleri yapmak ve Galatasaray'ı maddi anlamda zora sokmamak yönünde çabalar olduğunu ifade eden Özbek, Temmuz ve Eylül arasında eğer bu transferleri yapmış olsalardı yarı yarıya bir fark olacağını söyledi. Nasıl gördün başkanın açıklamalarını?
2: Ya tabii Sayın Başkan rakamlara hakim ama 3 oyuncuya bonservis verdi Galatasaray. İşte Deniz Gül, Leao, Batrakov. 3 oyuncudan 50 milyon euro kar ifadesi bayağı iddialı bir ifade. Yani bu kadar rakamlar oynamış mıdır? Hani bizim gördüğümüz, duyduğumuz bu kadar rakam farkı yoktu. Tabii ki Leao konusunda hep iddia edilen, konuşulan rakamlar vardı 50-60 milyon euro ama bunun gerçekçiliğini çok net bilmiyoruz.
1: Leao da bence kesin oynadı. Onur.
2: Evet, yani Leao'da konuşulan 50-60 milyon euro, evet. Eurolar hep konuşulmuştu ama Batrakov konusunda zaten Paris Saint Germain'e de anlaşma olsaydı aşağı yukarı bu rakamlar olacaktı. Yani 25 milyon euro hep konuşuyordu Batrakov'la alakalı. Oradan çok bir oynama olacağını düşünmüyorum. Deniz Gül konusunda da hani bir oynama var mıdır? Yani olsa bile zaten hani çok aşırı olmasını beklemiyorum. O yüzden de 50 milyon euro, evet, iddialı bir rakam bence. Tabii başkan konulara hakim. Ama hep şunu söylüyorum. Yani sonucun doğru gözükmesi yöntemlerin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Sayın Başkan bugün bu ifadeleri çok rahat kullanıyor çünkü sahada kazanan bir Galatasaray var.
1: Evet.
2: Örnek verelim, Galatasaray 3 tane lig maçını tek farklı kazandı. İşte Başakşehir'i, Göztepe'yi ve son olarak Kocaeli'ni tek farklı skorlarla yendi. O maçların son dakikalarında Galatasaray bir kaza golü yemiş olsaydı, ki pozisyonlarda vardı bu maçların sonlarına doğru. O zaman Sayın Başkan bu ifadeleri rahat kullanamayacaktı büyük ihtimalle. Yani sonuç doğru gözüküyor şu anda ama ben yöntemin hala yanlış olduğu kanaatindeyim. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray Batrakov, Leao, Bitşabu ve Deniz Gül transferlerini erken yapmış olsaydı, Sporting maçında bu oyuncular hazır %100 11'de forma giyseydi, belki Galatasaray 3 puan alıp gelecekti orada. 3 puan alıp gelen bir Galatasaray belki 24'de kalacaktı, belki şu an kalamayacak. Onun ekonomik kazancı ve kaybı ne kadar, onu biliyor muyuz? Yani şimdi tabii ki dediğim gibi bugüne dair o rakamları vermek son derece güzel ama ben hala Galatasaray'ın transfer politikasının, oradaki yöntemlerin, organizasyonunun yanlış olduğu kanaatindeyim. Ki Sayın Başkan da eleştirileri hak veriyor. O dönem yapılan eleştirilerin doğru olduğunu savunuyor ama yani Galatasaray'da bu bir yöntem haline gelmişse, ki öyle gözüküyor. Yani biz transferi bekleyelim, rakamlar düşsün, işte Ağustos sonu Eylül başı yapalım düşüncesi yerleşik bir düşünceyse, bence çok doğru bir şey değil bu. Her zaman böyle olmaz. Galatasaray sahada kazanamayabilirdi. Kazanamasaydı da büyük ihtimalle Sayın Başkan çıkıp bu kadar rahat konuşamazdı bu ifadeleri.
1: Ciddi anlamda üstünde de bir baskı olacaktı.
2: %100. Yani saha sonuçları şu anda çok rahat bir şekilde bunları ifade etmesine sebebiyet veriyor Sayın Başkan'ın.
1: Hafta sonu ne bekliyorsun Galatasaray'dan? Aynı şekilde Trabzonspor'u da tabii ki bu potada konuşmamız, evet, lazım.
2: Ya Galatasaray'ın aşağı yukarı neler yapabileceğini kestirebiliyoruz. Tabii ki maç öncesi konuşulanların sahaya %100 yansıması mümkün değil ama karşımızda çok daha bilinmez bir takım var, Trabzonspor. Yeni gelen bir hoca, hocanın kısa sürede takıma ne katıp katamayacağını bilemiyoruz. Taktiksel anlamda çok bir şey katamayacağı net ama moral, motivasyon, enerji anlamında ne katabilir onu göreceğiz. Çünkü evet, hoca ligi ne kadar biliyorsa da bir süredir buradan uzak. Yani Bulgaristan'da görev yapıyordu Thomas Reis. O yüzden de mutlaka Hüseyin Hoca'nın ya da ekipteki diğer hoca

0: Ergin Hoca'nın orada net bir şekilde aslında başrole soyunacağı bir derbi olacakmış gibi duruyor. Yani mutlaka Thomas Rice işin taktiksel kısmından öte işin psikolojik kısımlarında takıma bir şey katabilir bu süreçte. Ama taktiksel olarak dediğim gibi işte 2-3 idmanla yani Trabzonspor'un çok fazla bir şey artı katacağını düşünmüyorum. İşte burada Trabzonspor'un ne yapacağı önemli. Bence Trabzonspor adına çok da önemli bir maç. Yani Galatasaray için 3 skor da hani şampiyonluk yarışında çok keskin sonuçlar doğurmaz.
1: Evet.
0: Ama Trabzonspor için kaybedilen bir maç demek bence şampiyonluk yarışından tamamen kopulması anlamına gelir. Kazanılan bir maçsa milli arayla beraber direkt şampiyonluk yarışında söz sahibi bir Trabzonspor'dan bahsedebiliriz. Böyle bir durumda. O kadar keskin bir karşılaşmadan bahsediyoruz. O yüzden de Trabzonspor için çok çok da önemli bir 90 dakika. Baktığımız zaman iki takımın form durumları, oyuncu kaliteleri geldiğimiz nokta tabii ki Galatasaray'ın net bir üstünlüğü olduğunu ben düşünüyorum. Hatta hani Galatasaray'la alakalı hep şu konuşuluyor ya Kerem. Ya, oyunu çok eleştiriliyor Galatasaray'ı ki biz de eleştiriyoruz ama aslında bu eleştirilerin bence sebeplerinden bir tanesi Galatasaray'ın yerleştirdiği bir standart var zihinlere. Yani 4 senenin şampiyonu olduğu için beklentiler baya baya yüksek haklı olarak. O standardın altında kalınca Galatasaray çok kötü oynuyormuş gibi bir izlenim oluşuyor ama aslında baktığımız zaman Okan Buruk döneminin hücum anlamında en iyi başlangıcını yapan bir Galatasaray var. Yani geçen bunu haberini yaptık biz 9 tane ana parametrenin 7'sinde Galatasaray son 4 sezonun üstüne çıkmış. 5 haftalık performans itibariyle ve bunu yaparken de 1,5 maç Osimhen yok, Barış Fesane var ama yok, Batrakov ve Leao işin içine girememiş daha. Yani hücum paydaşlarının da çok net bir şekilde işin içinde olmadığı bir Galatasaray bunu başarmış. Ben Galatasaray'ın oyunun asla ve asla konuşulduğu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın oyun anlamında geliştiğini de düşünüyorum ayrıca 3. bölge oyunda özellikle. Trabzonspor maçında bence favori Galatasaray. Yani görüntü o ama dediğim gibi Trabzonspor nasıl bir reaksiyon verecek? Tribün desteğiyle beraber neler yapacak onu da görmemiz gerekiyor mutlaka.
1: Leo ve Deniz Gül'ü 11'de bekliyorsun.
0: %100.
1: Batrakov için ne düşünüyorsun?
0: Ya şöyle bir şey var o konuda bir kere Yunus bu takımın artık bankosu şu an itibariyle bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hocanın burada tercihleri önemli. Sağ kenarda iki tane formsuz oyuncusu var. Biri Barış Alper, biri Leroy Sané. Sané formsuz ama oynamıyor, Barış formsuz ama oynuyor. Böyle bir ayrım var iki oyuncu arasında. Ben hocanın yine Yunus'u 10 numara pozisyonda başlatmasını, sağ kenarda da Barış Alper Yılmaz'ı oynatmasını bekliyorum. Yani bu durumda Batrakov kulübede oturur. Son maça göre bir değişiklik beklemiyorum açıkçası Galatasaray'ın 11'de. Bir tek Jakobs Eren'in yerine 11'de oynayabilir. Çünkü Okan Hoca genellikle derbilerde ve Şampiyonlar Ligi maçlarında Jakobs'u diğer maçlarda ligde Eren Elmalı'yı tercih ediyor. O yüzden de son maça baktığımız zaman 11'ine ben sadece dediğim gibi bir Eren Jakobs değişikliği bekliyorum. Osimhen büyük ihtimal gidecek Trabzon'a ama 11'de olmaz. Oyunun gidişatına göre bir ihtiyaç olursa sanki oynayacakmış gibi duruyor şu an.
1: Hoca bu sefer Barış'ı değil de Sané'yi kullanayım. Bir Sané'yi de kazanmak için bir fırsat vereyim gibi bir bakış açısı içinde olabilir mi?
0: Doğrusu o zaten. Hep bunu söylüyoruz. Yani Barış'ı kazanmak önemli ama Sané'yi de kaybetmek Galatasaray adına büyük bir kayıp olur.
1: Barış da kötü oynadıkça onu da kaybedebilirsin evet, bu arada. Yani, bazen onu da dinlendirmen tabii, gerekir.
0: Teknik adamlar şunu düşünüyor. İşte oynasın, formunu bulsun ama olmuyor. Net bir şekilde özgüvenini kaybetmiş bir Barış Alper Yılmaz görüyoruz saha içinde. Hı-hı. O yüzden de hani bana kalsa tabii ki Sané'nin oynaması gerekiyor. Sané'nin kazanılması gerekiyor. Yani Galatasaray kadrosunun Osimhen ve Leao ile beraber en kariyerli, en özel 3 oyuncusundan bir tanesi. Ama onun da şöyle bir rakam var. 2026 yılında bir golü var sadece Kerem. Yani biz Sané'yi övmeye çalışıyoruz ama bizim de elimize bir şey vermiyor Sané bir konuda. Öyle bir durum da var. Ama hoca Barış'a bu şansları verdi. Barış kullanamadı. Bir de bence Sané'nin o şansa ihtiyacı var ki. Mesela Lisbon maçı kaçırdığı gol konuşuluyor. Evet atması gerekiyor ama oyunda kaldığı sürenin ben Sané'nin asla kötü performans verdiğini düşünmüyorum bu arada.
1: Yani Batrakov bu arada çok iyi bir giriş yapmış olsa Sané mi Barış mı denkleminde de kalmayabilirdi Okan Buruk. Yunus'u koyardı
0: evet,
1: sağ kanada. Batrakov 10 numarada değerlendirirdi. Ama şu anda o da hocanın kafasını herhalde karıştırıyor.
0: Ha, geçen Rus milli takımının eski hocası açıklama yaptı. Mesela diyor ki Batrakov'u izliyorum diyor. Çok daha fazla deneme yapması gerekiyor. Şut çekmesi lazım diyor. Çalım denemesi yapması lazım diyor. Anahtar pas denemesi lazım diyor. biraz ürkek görüyorum. Hata yapmaktan korkan bir Batrakov görüyorum ben. Yani bu oyuncunun daha önceki maçlarını izlediğimizde evet başka bir seviye, daha düşük bir seviye Rusya Ligi ama hani bunları yapan, deneyen bir oyuncu. Sen Batrakov'un geldiğinden beri ceza sahası dışından bir şut denemesini hatırlıyorsun.

0: Hatırlıyor musun?
1: Hayır.
0: Hatırlamıyorsun. Yani bu ciddi bir şekilde oyuncunun mental anlamda hata yapmaktan korktuğunu gösteriyor. İşte burada aslında Okan'ın hocanın bir yanlışı var. Batrakov'a şunu vermek gerekiyor. Sen bu takımın 10 numarasısın, sen bu takımın geleceğisin. Kötü de oynasan 11'de olursun imajı verilse oyuncuya, bence hata yapmaktan ve denemekten korkmaz. Ama şu anda şöyle bir şey oluştu. Lisbon maçında kötü oynadı, yedek kaldı, Yunus oynadı yerine. İşte oyuncu şunu düşünüyor. Ya ben bir daha hata yapmamalıyım. Bu da gelişimini engeller. Ya Okan Hoca keşke en başından beri Batrakov üzerine çok net bir şekilde durmuş olsaydı. Son maçta da Batrakov oynamış olsaydı. Çünkü oyuncu gelişmek için oynamak zorunda. Ve özgüven kazanmak zorunda. Ben Batrakov'u koyarım. Ondan sonra sağ kenara düşünürüm. Ama Batrakov'un olmadığı bir 11 sanki bizi bekliyor Trabzon'da.
1: Batrakov biraz böyle medyada genel hatlarıyla biraz bana küçümseniyor gibi geliyor ama %100. Seni bu şeyin içine katmıyorum. Yani bu düşünce
0: az çok biliyorsun
1: içine katmıyorum. Sen pozitifsin.
0: Ben çok beğeniyorum Batrakov'u. Yani bir kere oyuncuda net bir şekilde şunu görüyorum. Tabii ki performans her zaman olabilecek bir şey değil. Birçok şarta bağlı bu. Ama çok zeki bir oyuncu, topsuz oyunu çok iyi biliyor. Basit oynamasını çok iyi biliyor ki en iyi yaptığı işlerden biri bu. Belki bu çok göze hoş gelen işleri saha içinde yapmamasına sebebiyet verdiği için belki küçümseniyor. Hani çıksa mesela muhteşem bir çalım atsa, örnek veriyorum işte bir anahtar pas denemesi yapsa çok böyle estetik. Yani belki daha çok göze batacak ama oyuncu basit oyunu güzel bir şekilde yapmaya çalışıyor.
1: Ve genç oyuncu gibi, basiti doğru yapıyorsa ekstraları evet, da yeteneği doğrultusunda yapar.
0: Onu da yapar. Evet. O yüzden de ben Batrakov konusunda çok pozitifim ve modern bir merkez oyuncusu şu evet, anlamda son maçta Sara çıktı, Batrakov girdi oyuna. Yani hoca 8 numara pozisyonda da kullanabileceğini gösterdi.
1: Evet.
0: Saf bir 10 numaradan ziyade sistemin içinde bir 8'e de dönüşebiliyor. Bence önemli bir kazanç Galatasaray için.
1: Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan hem Avspor'da hem Libero'da bugün konuktu. Başkanın açıklamalarını takip ettin ki zaten bir kısmının içinde de bulundun Libero bölümünde.
0: Aynen.
1: Nasıl gördün Ertuğrul Doğan'ı ve Thomas Reis tercihini? Sonra Trabzonspor cephesinden de bakalım biraz bu büyük maça.
0: Yani başkan çok güveniyor ve inanıyor Thomas Reis'e. Bir kere onu net bir şekilde anladım. Thomas Reis'in Trabzonspor'a karşı tavrı tutumu çok etkilemiş Sayın Başkan'ı. Yani o kadar istekli ki gelmeye dedi. İlk görüşmede şunu söylemiş. Hemen ilk uçakta geleyim ben idmana çıkayım ifadesini kullanmış. İşte bu tazminat konusunda belki de dünya üzerinde hiçbir teknik adamın yapmayacağı bir şey yapmış. Trabzonspor'a gelme konusunda o kadar istekli ki yani tazminatı maaşımdan düşün demiş. Bunu çok az insan yapabilir. Ama tabii ki %100 kriterlerin bu olmaması gerekiyor sevgili Kerem. Ligi bilmesi önemlidir. İstek arzu önemlidir ama benim kafamdaki Rice ile ilgili soru işareti şu ki Sayın Başkan'a da onu sordum Libero TV yayınında. Hani şampiyonluk yarışı veriyor Trabzonspor ki Sayın Başkan nerede? Şampiyon olabilecek bir kadromuz var şu an dedi. Biraz da Fatih Tekke'ye bir yanıttı o. Hani bu kadro hoca kovdurur değil, bu kadro şampiyon olur dedi. Ama Rice'ın böyle bir kariyer geçmişi yok. Yani o şampiyonluk yarışlarının içinde, o gerilimin içinde çok fazla olan bir teknik adamdan ziyade takım ve oyuncu gelişimlerine kafa yoran bir teknik adam profili Thomas Reis. Yani yarışmacı olmaktan ziyade işte gelip bir takımı geliştiren, oyunu geliştiren, oyuncuyu geliştiren profil. Trabzon şehrinde, Trabzon camiasında buna ne kadar sabır olabilir? Yani tabii ki oyun ve oyuncu gelişimi önemli ama Trabzonspor'un skor almaya şiddetle ihtiyacı var. Yarışmacı olmaya ihtiyacı var. Benim Rice'le alakalı kafamdaki tek soru işareti bu. Yoksa ligi biliyor, evet doğru tercih o noktada ama istekli, arzulu, çok motive. Ama dediğim gibi yarışmacı kimliği ve şampiyonluk yarışındaki yarışmacı kimliğinden biraz uzak oluşu daha önceki kariyerinde benim kafamı biraz kurcalıyor açıkçası.
1: Yani, takım gelişimi açısından doğru ama evet, ne kadar rekabetçi olacak
0: evet,
1: orada bir soru işareti bir tercih
0: çünkü
1: olarak görüyorsun.
0: Sezon başında gelse hazırlık kampıyla beraber bu gelişimi direkt skorlara da yansıtabilirdi. Ama şu anda Trabzonspor'un tabii ki gelişime ihtiyacı var ama ana ihtiyaç skor. Yani Thomas Reis de önce skoru inşa eden değil de önce oyunu inşa etmeyi tercih eden bir teknik adam profili. Ki doğrusu bu aslında ama bizim iklimimiz yanlış. Hocanın yanlışı değil bu. Bizim iklimimizin yanlışı. Ama öyle bir gerçekliğimiz var. Yani Trabzonspor'un başında Thomas Reis'in ne kadar uzun süre kalabileceğini ne yazık ki oyundan öte saha skorları belirleyecek yani.
1: Sence nasıl bir başlangıç olur Trabzonspor adına Galatasaray deplasmanı?
0: Ya mutlaka yeni bir hava, yeni bir motivasyon. Tribün desteğiyle beraber daha önceki maçların çok ötesinde bir mücadele ve oyun bekliyorum. Bir kere onu net olarak ifade edeyim. Ama Trabzonspor'un sadece motivasyon ve enerjiyle düzelemeyecek problemleri de var saha içinde. Özellikle merkez sertliği, merkez dinamizmi konusunda. Bu oyuncu profilleriyle alakalı bir şey. Yani hocanın zaten bunu Para transfere kadar tamir etmesi mümkün değil. Ancak başka bir oyunla bu sorun giderilebilir. O da kısa vadede olacak bir şey değil. Yani o yüzden de Trabzonspor'un merkez tercihleri derbide çok belirleyici olacak. İşte Fabinho çok kariyerli ama belirli bir alanı çok iyi oynayan bir oyuncu. Yani işte 25-30 metrekarelik bir alanda çok efektif ve etkili bir oyuncu ama Trabzonspor'un merkezindeki oyuncuların biraz daha 60-70 metreleri oynayabilen oyuncular olması gerekiyor. İşte Folcarelli ve Ulay gibi. O yüzden de burada merkezde kim oynayacak? Ozan, Fabinho çok ideal ikiliymiş gibi durmuyor. En azından Ozan durmuyor. Ama hocanın elinde çok fazla seçenek de yok bu konuda. Bu biraz belirleyici olacak. İşte sakatlar dönmeye başladı. Batagol, Folcarelli idmana çıkıyor ama ikisi de büyük ihtimal kadroda olmayacaklar. Özellikle Batagol kesin yok kadroda. Milli ara sonrası planlanıyor dönüşü. Yani Trabzonspor'un dediğim gibi oyuncu bazında, profil bazında problemleri var ama şöyle bir gerçeğimiz de var. Ön bölgede inanılmaz etkili bir Trabzonspor da var. Salah, Onaçu formsuz olsa da bu maçları iyi oynar. İşte Franculinho, solda Aral, Savinho gibi çok fazla alternatif var. Trabzonspor'un bence derbideki kaderini merkezde ne kadar sağlam duracağı belli edecek gibi duruyor şu an.
1: Burada herhalde Folcarelli ve Batagov'un dönüşü artık ne zaman direkt olmayacak?
0: Milli ara sonrası döneceklermiş gibi duruyor. Çok büyük katkı verir.
1: Bu yani bayağı bir şey sanki değiştirir gibi geliyor %100. Bana.
0: Yani savunmada Vivo Batagov ikilisi yeniden bir araya gelirse, merkezde Fabinho'nun yanına Folcarelli'yi koyarsanız o zaman Fabinho'nun pasörlüğünden ve oyun liderliğinden daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Bunlar direkt hem hücumu etkiler hem defansif performansı da etkiler. Dolayısıyla evet, milli ara sonrası çok daha iyi bir Trabzonspor olacak ama işte dediğim gibi milli araya nasıl girecek Trabzonspor?
1: Batagol da uzun bir sakatlıktan sonra dönüyor. Sanki Folcarelli'ye göre onun adaptasyon süreci biraz daha zorlu olabilir. Trabzonspor'un da önündeki fikstür şu: Galatasaray maçı, dışarıda Rice'in eski takımı Samsunspor'a karşı oynanacak mücadele, içeride Beşiktaş karşılaşması. Yani Trabzonspor burada 3-3 yapsa, iki büyük rakibiyle içeride oynuyor, bir de Karadeniz derbisi oynuyor.
0: O zaman başka bir şey konuşuruz.
1: 3-3 yapsa Trabzonspor için şampiyonluk adayıdır.
0: Net deriz.
1: Diyebiliriz. Ama bu 3 maçta atıyorum yani 3 puan, 4 puan, 1 puan o zaman bu sezon yarıştan, bir sezona dönüşebilir.
0: Yani yarıştan kopan bir Trabzonspor'dan o zaman bahsedebiliriz. İşte bu 3 hafta ama tabii burada milli ara da 3 hafta. Onu da altını çizelim. Uzun milli aramız var.
1: Evet.
0: O yüzden de aslında bir teknik adam değişimi için en ideal süreç.
1: Kesin.
0: 3 haftalık süreç. Yeniden bir hazırlık kampı gibi bir şey olacak ama tabii milli takıma giden oyuncular da var Trabzonspor'un.
1: Tabii bir de Galatasaray maçını kazanarak o araya dönmek.
0: Tabii kazanarak girmek
1: atmosferi
0: başka.
1: Atmosferi bambaşka bir noktaya %100. Getirir. Bakalım bunu başarabilecek mi Trabzonspor, onu göreceğiz. Galatasaray'da netice itibariyle lider, son 4 sezonun şampiyonu ve bu sezonun da kağıt üstünde en büyük favorilerinden biri. Birincisi diyene de itiraz etmek zor. Sağlam bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe üstüne konuşalım biraz da. Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun Eyüpspor mücadelesinin kadrosunda olacağı duyuruldu. Tabii İspanyol futbolcunun ilk 11'de başlama olasılığı son derece düşük ve belki çok da mantıklı değil. Rakibin gücünü ve milli araya giriliyor oluşunu düşündüğümüz vakit. Ama onun varlığı da herhalde olur. Böyle ekmek gibi su gibi ihtiyaç duyulan bir şey Fenerbahçe için.
0: Ya Osimhensizlik Galatasaray'a ne kadar darbe vuruyorsa bence Asensio'suzluk da Fenerbahçe o kadar darbe vuruyor. Ki onun yokluğundaki oyun performanslarını gördük. Yani Fenerbahçe takımının net bir şekilde oyun aklı Marco Asensio'yu, o olmadığı zaman net bir şekilde bireyselliğe dönebiliyor iş. İşte Greenwood'un da Asensio'suz performansını olumsuz etkilendiği ortada. Daha fazla işi bireysel olarak çözmeye çalışıyor ki o da hem kendisine hem oyuna zarar veriyor ama ben açık söyleyeyim, Asensio'nun kadroda olma açıklamasını biraz göstermelik görüyorum. Yani biraz tepkileri örtme amaçlı görüyorum. Ki Asensio'nun süre almasını da beklemiyorum Eyüp maçında. Kadroda oturacaktır, yani kulübede oturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok yoğun eleştiriler var o konuda. Hatta iddialar da vardı. İşte Asensio oynama konusunda çok istekli değil şeklinde iddialar vardı. Bence bu iddiaların önüne geçmek için Asensio bakın iyileşti, öyle bir şey yok, kadroya da alıyoruz açıklaması geldi ama dediğim gibi oynayabilecek durumda değil Asensio. Takımla idmanları da henüz tam olarak yapmış bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama onun dönüşü tabii ki milli ara sonrası olacaktır büyük ihtimalle. Fenerbahçe adına çok şey verebilir ama işte Fenerbahçe'nin kaybettikleri de çok fazla bu süreçte. Onların telafisi nasıl olacak, o biraz zor bir nokta. Yani 6 puanlık farkın ötesinde Fenerbahçe'nin kayıpları oldu. İşte teknik adam istifası, Teknik adam istifasını takımdaki

0: Fenerbahçe İsmail Kartal ilişkisi henüz kopmadı ama kopma noktasında hızlı adımlarla ilerliyor. Taraftarda bir kopma var İsmail Hoca'ya karşı. Oyuncu grubunda ben onu seziyorum. Yönetimde net bir şekilde var. Hani bu saatten sonra İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin bir geleceği olabilir mi? Tabii ki olabilir ama bunun çok yüksek bir ihtimal olduğunu asla düşünmüyorum sevgili Kerem.
1: Yani 3 hafta öncesine göre durum çok daha sıkıntılı.
0: Ya ama tabii burada şöyle bir sıkıntı var. Problemin ana kaynağı İsmail Kartal'mış gibi davranılıyor. Tabii ki İsmail Hoca'nın çok önemli hataları hem saha içi hem saha dışında oldu. Ama yönetimsel anlamda da bence ciddi hatalar var Fenerbahçe'de ve o konuda kimse sorumluluk da almıyor üstüne. Yani Sayın Başkan işte medyayı bu hedef aldı biraz bu konuda. İşte bizim İsmail Hoca yıprattığımızdan bahsetti ama kendi yönetim adına doğruları çok yaptım Fenerbahçe. O konuda kimse bir yanıt vermiyor. İşte planlama konusu bence bir facia Fenerbahçe adına. Yani geçtiğimiz sezon devre arasından bahsediyoruz ya. İşte En-Nesyri Duran gitti, 9 numara gelmedi dedik. Şampiyonluk gitti. Bu sezonda Talisca ile Fred gitti, yerine oyuncu gelmedi mesela. Yani Fenerbahçe'de böyle bir planlama problemi var. İyi oyuncu almak başka bir şey, iyi planlama yapmak başka bir şey. İsmail Kartal'ın istediği planlama ne derece gerçekleşti? Çok ciddi bir soru işareti bu. Hocanın istedikleri sanki gönderildi. Gönderilsin dedikleri takımda kaldı gibi bir ortam var şu anda. O yüzden de ne kadar güçlü bir şekilde İsmail Kartal burada sorumluluk aldı, o da soru işareti.
1: Onur, mevcut kadro da belliydi ve mevcut kadronun yeni bir hocanın, ki İsmail Hoca'nın oyun yapısını, planını biliyoruz. Evet. Adapte edilmesi çok da kolay bir iş değildi sanki tek transfer dönemine göre. Bireyler kaliteli ama birliktelik sanki doğru değil. O gün de aynı şeyi düşünüyordum, bugün de aynı şeyi düşünüyorum. Bu galiba Aykut Kocaman'ın takımıydı.
0: %100. Zaten planlama yani, tamamen öyle yapıldı.
1: Evet.
0: Yani denir yani düğme en baştan yanlış ilklendi diye. Zaten hani
1: ona uygun bir kadroydu.
0: Daha
1: yani,
0: atlet, onun daha dinamik ve geçişleri de daha iyi yapabilecek. Gerekirse topla minimum derecede oynayabilecek ama sonuca gidebilecek bir takım profili. Doğru, haklısın. Zaten planlama da Aykut Kocaman üzerinden yapılmıştı. Bir gecede İsmail Kartal'a karar verildi ve herhalde bundan herkes hemfikirdir. İsmail Kartal ne yönetimin ne camianın %100 güveniyle, isteğiyle bu göreve gelmedi. Biraz mecburiyetten, o dönem kimse gelemeyeceği için İsmail Kartal ismi gündeme geldi ve göreve getirildi. Yani ve geldiğimiz süreçte hocanın yavaş yavaş o az olan güvenini tüketmekte olduğu bir ortam gibiymiş gibi duruyor. Ve İsmail Hoca'nın da dediğin gibi tek bir oyununun olması, geliştirmek üzere olduğu, geliştirmek istediği ve bu oyunun da bu oyuncularla oynanmasının güç olması Fenerbahçe'nin en azından Ocak ayına kadar net bir problemi olacak. Yani bunun değişmesi mümkün değil şu anda.
1: Eyüp Spor mücadelesini sürprize açık görüyor musun?
0: Yok, çok fazla değil çünkü Eyüp'ün de başlangıcı bayağı problemli oldu. Özhan Hoca çok bizim beğendiğimiz, hatta burada mesai yaptığımız da bir teknik adam. Çok da severiz kendisini ama kadro kalitesi de çok üst seviye değil, kabul etmemiz gerekiyor Eyüp'ün. Yani ligin bence en problemli kadrolarından bir tanesine sahip kalite anlamında. O yüzden de çok fazla bir problem yaratmasını Eyüp'ün beklemiyorum. Fenerbahçe bir şekilde milli araya kendini 3 puanla atar bence.
1: Fenerbahçe'den galibiyet bekliyoruz.
0: Evet, yani Eyüp biraz rakip kaynaklı. Kısacağız. Yani daha üst seviye bir rakip olsa mutlaka şu psikolojide Fenerbahçe'ye zorluk çıkartırdı. Ama herhalde şu anda Fenerbahçe'nin en çok oynamak isteyeceği rakiplerden bir tanesi Eyüp'tür bu ligde.
1: Bir sonraki maç olan Rize Spor deplasmanı gibi.
0: Evet,
1: mesela.
0: Aynen.
1: O öyle bir rakip biraz daha problem teşkil edebilirdi Fenerbahçe için. Sarı lacivertlere galibiyet şart. Bakalım bu 3 puanı uzanacak mı Fenerbahçe? Onu da hep birlikte göreceğiz. Onur, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Süremizin de sonuna geldik. Sevgili seyirciler, spor gündemine noktayı koyuyoruz ama ekranlarınızın başından ayrılmayın. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor ekranlarında Buca Spor Gaziemir maçıyla devam edecek. Az sonra kameralarımız İzmir'de olacak. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo. Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Aspor Radyo.
1: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
1: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
5: Transferlere ihtiyacı var.
6: Keskin silikle küpene zarar veriyor.
2: Dünden kalanlar güne yansıyanlar.
1: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
7: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
9: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediliyor.
1: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
2: Ezgi Topel'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
10: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
11: Sporun Radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
10: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
12: Mutlu günler diliyoruz Ziraat Türkiye Kupası heyecanına, Buca'ya, İzmir'e, Buca Belediyesi, Buca Spor Stadı'na hoş geldiniz. İzmir'de bugün yalnızca bir futbol maçı oynanmayacak. Bir şehrin iki ayrı futbol hikayesinin yazarları Türkiye Kupası'nın ilk turunda Aspor ekranlarında karşı karşıya geliyor. Bir tarafta köklerini İzmir futbolunun derin hafızasından alan Buca Spor 1928, Sarı ile Lacivert'in yılların emeği, semt kültürü, yeniden ayağa kalkma mücadelesi. Diğer tarafta Gazi Emir Spor ama tam adıyla Gazi Emir Genç Ortak Girişim Spor Yatırımları Anonim Şirketi. İzmir'in bir başka köşesinde kendi hayallerinin sırtına yükleyip yepyeni ufuklara yelken açma çabasında olan bir takım. Ve onlar bugün yan yana geldikleri bu organizasyonda Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kupanın çok daha ötesinde bir buluşmada şimdi kupada ikinci tura adlarını yazdırmak için sahaya çıkıyorlar. 1962-1963 sezonunda başlayan bu serüven yıllar boyunca devlerle küçüklerin arasındaki mesafeyi 90 dakikaya indirdi. Çünkü kupa futbolun da bütçelerin de şöhretlerin de liglerin arasındaki kalın çizgilerin de bazen tamamıyla silindiği bir organizasyon olarak karşımıza çıkıyor. Büyük takımın kaybedecek itibarı, küçük takımınsa kazanacak bir hikayesi vardır denilerek bu yolda kendilerine kapı açmaya gayret ediyorlar. İşte kupanın büyüsü de aslında tam anlamıyla burada saklı. İki tarafta kim olursa olsun tek maçlı eliminasyon usulünde kazanarak yola devam etmek, kaybetmeme ve elenmeme durumuyla karşı karşıya kalmak istiyor. Bugün İzmir'de iki takım aynı topun peşinden koşacak ama aslında aradıkları şey yalnızca bir üst tur bileti değil. Bir hatıra, bir manşet, yıllar sonra anlatabilecekleri harikulade bir hikaye. Ve bu hikaye Buca'da yazılırken bizler de Aspor ekranlarında bu hikayeye, bu güzelliklere, bu renge tanıklık edeceğiz. Çünkü lig belki uzun bir maraton ama kupa yarın telafisi olmayan bir kavram. O yüzden de buradaki hikaye yazarları için hataya asla yer yok. Kupa futbolun tek gecelik adeta sorgulandığı bir mahkeme. 90 dakikada hüküm veriliyor. Kazanan yoluna devam ediyor. Kaybeden arkasında yalnızca ayak izlerini bırakabiliyor. İzmir hazır. İki takım hazır. Ve şimdi Türkiye Kupası'nın perdeleri açılıyor. Bakalım bu dakikalardan sonra biz neler yaşayacağız. Ama sevgili İslam Çupi'nin belirttiği teşbihlerde olduğu gibi, anlattığı hikayelerde olduğu gibi, bugün İzmir'de bir futbol hikayesinden çok bir futbol güzellemelerinin adresine tanıklık edeceğiz. Bu bağlamda Bucaspor ve Gaziemirspor kadrolarına bakalım dilerseniz. Bucaspor'u Yasin Güler yüz çalıştırıyor. Kadrosunda kalede Emre Tayfun var. Savunmada Enes Muzaffer Rıdvan Egehan. Önlerinde Hasan Can ve Dorukhan'la Aybars. Bir çizgide Naili, diğer çizgide Kerem Aktürk ve ileride Burak Bozkuyu düzeniyle sağda yerini alıyor. Buca'ya baktığımızda aslında gençler, altyapıdan yetiştirilmiş olan oyuncularla şekillenmiş bir kadro bütünlüğünden bahsetmek mümkün. Gaziemir içinse kalede Ege Berk var. Savunmada Mehmet, Onur, Enes, Anıl. Önlerinde İsmail. Onun önünde Kemal ve Murat. Bir çizgide Mustafa, diğer çizgide Metehan, ileride Kadir. Burada da eski takımlardan tanıdığımız Başakşehir'den Metehan, Adana Spor'da da oynamıştı. Ege Berk var Göztepe'den, Enes var ve yine birincilikten isimler var. Bu isimlerle, yaşlılarla gençlerin buluşması diyelim ve sizlere merhaba dedikten sonra ulusal marşımızı büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla dile getireceğiz.
0: İstiklal Marşı'nı

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var. Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Canlı yayın.
4: Buca, Konak, Bornova ve Karabağlar doğumlu İzmirli gençlerden oluşuyor. Oğuz Taylan Caner milli takım görmüş. Süper Lig kulüplerinin radarına girmiş en değerli yeteneklerden biri. Berker Yılmaz milli takım seçmelerine çağrılmış. Dora Derbent diz ameliyatından dönmüş. Rıdvan Alev henüz daha 17 yaşında ve ilk kez sahne alacak isimlerle sahada yerini alan bir Buca Spor'dan bahsetmek mümkün. Gazi Emir'e baktığımızda Buca Spor'un neredeyse tamamıyla zıttı bir görüntü ortaya koyuyor. Sarı lacivertlerin kadrosu henüz yolun başında belki ama Gazi Emir'in omurgasında yolun hemen virajını görmüş. Murat Erdemir birincilikten, Metehan Mollaoğlu Başakşehir ve Adana Spor'dan, Ege Berk Gabel Göztepe'den, Enes Filiz profesyonellerden yürümüş isimler. Maçı Yalçın Taşkın Fırat yönetecek. 40 yaşında ve beden eğitimi öğretmeni, Balıkesir bölgesi hakemi, hakemlikte 20. sezonu. Keza Halil Ulas Aydemir birinci yardımcı, 24 yaşında mimar, Balıkesir bölgesinden 7. yılını yaşıyor. Osman Yanık ikinci yardımcı hakem, 22 yaşında. Dunlupınar Üniversitesi spor bilimleri mezunu, 5. yılı ve Kütahya bölgesinden Kerem Kuşbozoğlu da 28 yaşında 4. hakem, elektrik elektronik teknikeri. Maçın gözlemcisi Serdar İla ve temsilci Fethi Arslan. Her şey hazır. Aspor ekranlarındayız. Futbolun keyfini, güzelliklerini, rengini, farkını, Ziraat Türkiye Kupası'nın bir kupadan daha farklı olduğunu sizlere aktaracağız. Ve belki de ekranları başında evlatlarını, yavrularını, bebelerini ilk kez seyredecek olan annecikler var, babacılıklar var ve onlar bugün evlatlarıyla gururlanacaklar. Biz de onları ekrana getirmekten, Murat Aktaş'ın o mükemmel rejisiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. İlk düdük, ilk dokunuş ve maç başladı. Buca Spor'u sarı formayla, Gazi Emir'i siyah formayla izliyorsunuz mücadelede. Naili, Muzaffer, tekrar Muzaffer, bıraktı. Rıdvan'ın pası Enes alamadı, top dışarıya. Dokunuş taç Buca. Burak hareketli. İzmir'de sıcak bir akşamüstü. Bugün yağmur yağdı, yağacak.

Yağayım mı, yağmayayım mı dercesine bir görüntü vardı gökyüzünde. Ama bu dakikalarda güneşin açtığını söyleyelim. Yaklaşık 26 derecelik bir sıcaklık var. Onur. Sol çizgide Anıl kendini gösterdi. Enes Filiz. Yakına kadar sokuldu. Metehan. Başakşehir'den ve Adana Spor'dan tanıdığımız bir isim. Üst lig görmüş tecrübeli kramponların adresi Gazi Emir. Bu maçta yalnızca iki takım değil, aslında dört aynı futbol kimliği. İzmir Özel İdare, Tire 1922, Buca ve yine aynı şekilde Tire 1921 takımları. Bu takımların birleşmelerinden oluşan iki ekip karşı karşıya geliyor. Aslında her iki kulübünde geçmişinde Tire var. Biliyorsunuz son dönemde kapanan kulüpler isim haklarını, pozisyonlarını, yerlerini bir başka kulübe bırakıyorlar. Burada da bunun resmine tanıklık ediyoruz. Solda boşluk var. Ara pası tehlike getirir. Ara pası son anda müdahale geldi Enes. Top çıkmadı. Aybars. İkili mücadele. Sert. Son dokunuş. Dorukan Taç. İki takım da 3. ligde mücadele ediyor. Hemen belirtelim. Buca Spor 1928 düşmenin ardından yeniden ayağa kalkmak istiyor. Geçen yıl 2. ligdeydi. Gazi Emir ise yeni kimliğiyle profesyonel futbolda adından daha sık söz ettirme gayretinde. Kağıt üzerinde bu iki takım ilk kez karşı karşıya. Ama aynı coğrafyanın kaderi aynı olan takımlarının buluşması dersek, defalarca bu futbolcuların birbirlerine rakip olduklarını alt liglerde söylemekte abesle iştigal olmaz. Dorukan. Taç. Ev sahibi.

0: İkili sıkıştırma çıkamadı oradan Dorukhan. Göbekli hareketli Murat. Anıl hareketlendi. Anıl Murat. Tekrar Anıl. Metehan kendini göstermişti. Gitmedi. Enes. Onur. Mehmet. Mustafa. Mustafa Çalışkan kafayı kaldırdı. Şöyle radarları açtı. Baktı ama göremedi kimseyi derinlemesine hareketlenen. Anıl. Tek top oynadı hızlı. Taç. Ege'nin kontrolünde. Egan Çakırca. Tekrar Egan. İndiği yer derinlemesine gönderilen top savunmanın arkasına. Egan. Egan 2007 doğumlu. Henüz 19 yaşında genç bir yetenek. Sol bekte. Hasan Can. Offside'den çıktı. Kendini gösterdi Kerem ama aktmadılar. Kerem Aktürk ısrarla top istiyor. Onur Şirin'in kontrolünde. Egeberk Gabel. 2003 doğumlu kaleci, 1.85 boyunda. Göztepe altyapısında yetişti. A takım kadrosunda da yer aldı. 52 Ordu deneyimi yaşadı. Ve bu sezon Eylül ayında Gazi Emir'e geldi. 2 yıllık bir kontratla. Çalan ilk düdük. Serbest vuruş daha sakin olma konusunda uyarı var. Yalçın Taşkın Fırat da benim yüksek lisanstan öğrencim. Maçın hakemi. Çok da başarılı bir öğrenci. Enes. Onur Şirin derinlemesine gönderilen top çok süratli. Emre Tayfun. O da 2008 doğumlu genç kaleci, 18 yaşında. Altınırmak'ta yetişti. Buca'ya geldi. 17 ve 19 yaş altında Buca formasını giydi. Daha 18 yaşında ve kupa maçında kadroda. Onun için bir vitrin buluşması. Ara pası derinlemesine, savunmanın arkasına, sekte. Rıdvan sıyrılma çabası, Rıdvan hamleyi yerinde yaptı. Gazi Emir etkili geldi, serbest vuruş. Kaleye uzak ama kritik bir nokta. Bu arada Anıl kenara kadar geldi. Su istedi. Güneşte kaldığınızda, havanın esmediği de düşünüldüğünde hakikaten zorlayacaktır. Hafif çapraz. Direkt kaleye bir şut gelir mi? Yoksa bir orta mı gelir? 3 kişilik bir baraj gördüğünüz gibi. Mustafa topun gerisinde. Ceza sahası içi çok hareketli. Savunmadan ileriye çıkan Enes var. İsmail çok hareketli. Kalesinde Emre dikkatli. İşaret geldi kaleye. Direkt vuruş dışarı. Serbest vuruş direkt kaleye. İşte pozisyon. Az farkla dışarı çıktı. Maçın ilk tehlikeli hata.
1: Hadi.
0: Kudus. Gol yok. İlk tehlikeli şut da bu dakikada gelişti. İsmail. Onur hareketli. Solda Anıl. Atmadı. Yanına kadar sokulan Metehan. Çok büyük bir tecrübe. Metehan bıraktı. Mustafa. Metehan. Döndü geriye Enes. Metehan yerde frikik. Metehan Aybars'ın yaptığı hareket faul. Gazi Emir tecrübeli kramponlarıyla rakip kalede kendini hissettirmeye başladı. 10. dakika geride kaldı. Gol yok. Ziraat Türkiye Kupası kazanan yola devam. Kaybeden tamam diyecek. Duran topları Mustafa kullanıyor orta içeriye. Muzaffer dikkatli. Bir kez daha doldurulan top. Offside yok. Sekte Rıdvan. Rıdvan ona destek var. Rıdvan'a Dorukan. Offside mi dışarıdan mı baktım. Touch diyor hakem. Top konuk takımda. Mehmet Alperen taç atışı kullanacak. Uzun bir taç atışı olabilir. Öyle oldu. İçeriye doğru. Kafayla karşıladı Muzaffer. Serbest vuruş.

0: Zira Türkiye Kupası'na salı, çarşamba ve perşembe maçları damgasını vuruyor. Bildiğiniz gibi ilk tur heyecanı A-Spor ekranlarında başladı ve devam da edecek. Yarın da birbirinden önemli maçlar var. 18 Eylül'de ikinci eleme turu kuralları çekilecek ve o maçlar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Bu arada Uluslar Ligi, biliyorsunuz İtalya, Belçika ve Fransa ile aynı gruptayız. Maçlarının coşkusu da bu ekranlarda olacak. Riske girmedi Muzaffer. Bu hafta sonundan sonra Uluslar Ligi heyecanı başlayacak. Lig ara verilecek ve milli takımımız 4 kritik mücadeleye çıkacak. Amililer yolları bahtları açık olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin ve başarılı olsunlar Uluslar Ligi'nde. Çok güçlü rakipler var. Fransa var. 2018'in başarılı takımı. Keza yine İtalya var. 2006'nın Dünya Kupası şampiyonu. Belçika var genç kadrosuyla. 2018'de büyük işler yapmıştı. Daha sonra bir toparlanma süreci. Son Dünya Kupası bizde hayal kırıklığı yaratsa da. Oynayın dedi hakem. Kerem. Kerem Aktürk bıraktı. Tekrar Kerem. Kerem saklayamadı topu. Metehan aldı. Metehan pası güzel yere. Hata destek var. Kemal orta şans aradı. Orta içeriye. Geriye doğru açıldı. Kerem hatasını telafi etti ama kaptırılan top. Dört oyuncu sağ kanattan bindirme. Şut şansı. Kaleyi karşıdan gören bir yer. Derinlemesine. Arka alan. Sokuldu. Kemal ortaya çevirdi. Destek geldi. Şimdi Mehmet baktı içeriye. Bir ortada. Uzak taraf gelişine. Forever gol! Çok klas. Çok güzel. Muhteşem. Yarım vole. Biraz Van Basten. Biraz Baggio. Biraz Skilacci. Ama çokça Mustafa Çalışkan. Mükemmel bir gol. Çok klas bir gol. On üçüncü dakika. Mustafa Çalışkan. Duran topların usta kramponu. Şöyle geldi, süzüldü. Bir kuğu gibi geldi top. Bir yumuşacık süzüldü. Ayağına nefis oturdu. Yarım voleyi. Biraz Tanjuvari. Biraz Ümit Karanvari. Biraz Van Bastanvari vurdu. Çokça Mustafa Çalışkan imzası. Ve 1-0. 13. dakika. Mustafa Çalışkan'ın golü. Skor 1-0. Uyanık, uyanık. Mustafa'nın golü. Skor 1-0 oldu.
1: Saydık.
0: Orta ceza sahası içine. Ara pası içeriye doğru. Orta şansı. Son dokunuş, top dışarıda. Touch mı, korner dedi hakem. Hayır, out. Yardımcı hakem bir tereddütte kaldı. Sonra kale vuruşunu gösterdi.

Seken top arka alan. Kafa kafaya çarpıştılar. Umarım önemli bir şey yok. Geçelim.

0: Hemen ayağa kalkıyor Kadir. Geçmiş olsun diyelim iki oyuncuya da. Muzaffer de orada. Serbest vuruşu ev sahibi kullanacak. Bana bırak dedi genç kaleci Emre. Emre uzun gönderdi. Sol kanatta boşluk, iyi top. Kerem kanat değiştirdi. Zaman zaman sağ sol, sol sağ oluyor. Bu arada şu notu da aktaralım. Çağdaş Çabak gözüküyor Gaziantep, Gaziemir takımının başındaki isim. Ulaş Şırlancı aslında takımın teknik direktörü. Ama esame listesine B lisansım olduğu için ben yazılmadım diyor Ulaş Şırlancı. Maç öncesinde de her iki takımın teknik direktörü çok yardımcı oldu bize, destek oldu. Onlara da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Serbest vuruş topsuz alanda, yerde kaldı Rıdvan. Rıdvan Alev. Pozisyon bu. Rıdvan ayağa kalktı. Egehan. Naili yer değiştirdi. Naili ve Kerem. Atış sizin değil dedi Gazi Emir'e. Burcu kullanacak. Sağda iki top. Bekle dedi genç Egehan'a. Egehan. Serbest vuruş. Ev sahibi. Hafta içi olmasına karşın bir de mesai saati daha yeni tamamlanıyor ama buna rağmen tribünlerde Buca Spor taraftarı takımlarını yalnız bırakmıyor. Gazi Emir'den gelenler de var. Zaten çok yakın iki ilçe birbirine. Doruk topun gerisinde. Dorukan Dülger. Orta ceza sahasına, arka alan sekti. İndiği nokta Kemal. Bir kez daha içeri. Şimdi Kerem. Kerem bıraktı. Hata destek Egehan. Egehan iki oyuncu arasında. Egehan 3 oldu, 4 oldu. Egehan pozisyonu yitirdi, yerde kaldı. Faul bekledi. Devam kararı geldi. Sol kanada açıldı. Metehan aldı. Kontrol edemedi. Touch. Egehan Çakırca. Serbest vuruş Gazi Emir'in. Yayın başında ifade ettim ama bir kez daha söyleyelim. Gazi Emir Genç Ortak Girişim Spor Yatırımları Anonim Şirketi takımın tam adı. Diğer tarafta da Buca Spor 1928 var. Egeberk Gabel. Enes Filiz. Metehan Mustafa Mollaoğlu. Çok güzel açtı topu. İyi kontrol. Mustafa. Devamı gelmedi. Enes. Bıraktı Kerem. Tek top oynadı. Güzel top. Aybars hareketli. Derinlemesine ters tarafa. Şimdi Naili. Naili sakladı. Naili. Sol ayağını iyi kullandı. Çok adamla geldi. Şimdi ara pası. Sekti. Naili. Topu hareketlendi. Sola açarsa tehlike, açtı. Bıraktı. Kerem aldı. Baktı. Şut şansı aradı. Kaleye vurdu. Savunmadan döndü. Kerem bir kez daha zorluyor. Dorukan destek. Kerem içeride. Sert vurdu dışarı. Korner. Egeberk Gabel son anda müdahale ediyor parmaklarının ucuyla. Buca Spor çok etkili geldi.
1: Bekle, Esmer abi, Kemal, adam. Gel buraya. Biz vuruyoruz.
0: köşe vuruşu kullanacak. 18 numaralı formasıyla Aybars Gök.
1: 19.
0: Aybars içeri baktı. 6 oyuncu var. Aybars'ın ortası penaltı noktasına. Sekti Enes. Sol bekten koptu. Enes bir çalım. Enes. Enes iyi taşıdı. Enes pası isabetsiz. Bir kontra atak şansı. Kemal derinlemesine gönderdi. Hızlı bir top. Ceza sahası içi. Kaleci bir an tereddütte kaldı ama zamanlaması iyi. Mustafa Çalışkan pozisyonu zorladı. Çok pırpır bir oyuncu o. Az önce 13'te müthiş bir gol atmıştı. Egehan. Aybars. Muzaffer. Egehan. Rıdvan da top istiyor. Muzaffer bıraktı Rıdvan. Offside'deydi. Atmadı Naili'ye. Ön alan baskısı Metehan. Metehan'a destek Kadir. Çok soğukkanlı. Şimdi derinlemesine. İyi kontrol Kerem. Kerem bıraktı Naili. Sol kanatta hata destek var. Atarsa tehlike attı. Ceza sahası içi. Enes girdi. Baktı. Ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. Savunma dokundu. Savunma uzaklaştırdı Onur'la. Tekrar Enes. Enes bir kez daha dolduruyor. Dorukhan. Orta ceza sahasına müdahale yerinde. Enes Filiz. Arka arkaya Buca spor hücumları. Bu dakikalarda beraberlik arayışları. Çok centilmence bir görüntü. Enes. Bravo. Rakibi yerdeydi. Zorlamadı, topu dışarı bıraktı. 2008 doğumlu Enes. 29 Mayıs'ta sona erecek. Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı 2027 yılında. Bu sene son 16 turu, çeyrek final, yarı final hep tek maçlı eliminasyon usulü. Ama yarı finalden itibaren çift maç 2-3-4 Mart ve 20-21-22 Nisan. Ve kupa tam anlamıyla karşılığını bulacak. 90 dakikalık serüven, olmadı 120, olmadı penaltılar. Muzaffer döndü geriye, Emre. Emre bıraktı. Kadir pres. Kafayla indirilen top. En geride Ege Berke. Enes. Onur Şirin. İsmail Uluğan Kaçaranoğlu. İsmail bıraktı. Aslında stoper değil. Ön libero ama biraz daha geride oyunu kontrol ediyor. Metehan Mustafa Mollaoğlu. Metehan. Dakika 25. Kaptırılan top kontra atak şansı olabilir. Kerem aldı. Sağ kanattan genç Ekan. Yanına kadar sokulan Naili. Ara pası güzel. Kontrol gelmedi. Naili önünde kaldı. Bir şans topu. Naili'nin ortası. Uzak tarafa herkes açtı. Kerem alamadı. Mehmet Alperen. Murat. Mehmet Alperen, Onur, İsmail, Enes, Anıl, Hasan Can, tekrar Hasan Can. Kaptırılan top. Ortada boşluk var. Biraz ağır kaldı hücum. Savunma hızla yerine dönme çabasında. Ara pası kademede dikkatli. Ama dokunamadı topa Rıdvan. Büyük kayıp orta ceza sahasına. Gol pozisyonu boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Aybars. Bir an basit bir top. Yerinde müdahale gelir beklentisi ama. Sekince Rıdvan'dan pozisyon adeta hızlıca gelişti ama sonu çok geriye. Aybars'ın desteği sonuç verdi. Metehan nefis bir pas. Kontrol gelmedi Metehan. Metehan topu iyi sakladı Metehan. Metehan'la genç Egehan arasındaki mücadele. Metehan. Cezası ve gol. Çok offside, offside, offside, offside, offside. Bayrak kalktı. Mustafa yine çok iyi hareketlendi ama bayrak kalktı. Bakalım. Çok tartışmaya açık bir bayrak. Yani pek bir şey de söylemek istemiyorum ama Mustafa Çulcu hocam bunu yorumlar. Ama pozisyon offside değil gibi. Bir daha sevgili Murat Aktaş'tan rica edelim. Siz de daha net görürsünüz. Ataktan sonra Metehan geliyor. Metehan. Metehan ceza sahasında. Metehan ortaya çevirdi. Metehan ceza sahası içi. Arka alan. Kimse yok. Destek. Bıraktı geriye Mehmet. Tek top Onur. Gazi Emir bütün hatlarıyla ablukayı aldı. Enes. Enes kaleye. Top dışarıda. Pozisyona bir daha bakalım. Oyun başladığı için az sonra. Taç. Gazi Emir kullanacak. Oyun hiç durmadı. Tempo yüksek bu dakikalarda. Bindirme geldi Anıl. Orta içeriye. Gol pozisyonu, top dışarı. Müthiş kaçtı 28. dakika. Çok iyi bir orta. Arka alana. Offside yok. Peki burada offside yok. Biraz önce var mıydı? Bir de ona bakalım. Gol olmuştu ama bayrak kalkmıştı. Oyunun temposu o kadar hızlı ki bakamıyoruz bir türlü. Tempo çok hızlı. Metehan. Sakal vardı, boşluk. İyi top. Mehmet Alperen. Koşu yaptı Mustafa. Aldı Mustafa. Baktı Mustafa. Girdi Mustafa. Ver kaçta. Mustafa. Orta içeriye. Arka alan. Sekti top dışarıda, korner. İşte offside'den gelen, daha doğrusu gol olan ama offside gerekçesiyle iptal edilen an.
1: Arka arka bak, koşarlar. Koşarlar.
0: Ceza sahası hiç kalabalık. Orta şut karışımı kornere dönüşüyor. Sanki tempoyu arttırdı gibi Gazi Emir Spor. İkinci golü bulup rahatlamak istiyor. Buca direnç gösteriyor. Yine duran topları kullanan Mustafa Çalışkan.
1: Çağlayın beraber, çağlayın beraber. Koşun.
0: Mustafa baktı. Orta ceza sahasına kaleci iki hamle. İyi yer tuttu Emre. Ön direkte yalnız top çok boşta kaldı. Orada dokunuş gerçekleşmedi. Çok kritikti. Kerem. Enes. İkili sıkıştırma. Rıdvan. Out. Dakika 31. Üçte birlik kısmı geride bıraktık mücadelede. Tek gol Mustafa Çalışkan'dan. Çok klas bir gol. Bir de offside gerekçesiyle sayılmayan gol var. Tartışmalı anları, kupanın özetlerini, bilinmeyen yönlerini programlarımızda da izleyebiliyorsunuz. O yüzden hep vurguluyoruz. Ziraat Türkiye Kupası bir kupadan her zaman çok daha fazlası. Aybars.

çok güzel açtı. Naili kaleyi düşündü. Naili çok bekledi Naili. Pozisyon öldü. Kemal. Aslında çok güzel bir top gelmişti. Sol ayaklı bir oyuncu. Bir mezzallavari, yani çizgiden içeri kat edip topu çekip vurabilirdi. Konsol oyununda var ya kare R2. Bu benzer vuruş kritik bir şutu beraberinde getirebilirdi ama olmadı Naili için. Arjen Robben vari vuruşlar vardı. David Villa öyle vuruşlar yapardı. Biliyorsunuz dünya futbolunda hafızalarınızı şöyle yoklarsanız. Onur Şirin. Kemal.

0: Yes. İsmail bıraktı. Solda geniş bir boşluk var. Anıl oraya dönemedi Murat. Anıl çok yalnız solda. Israrla top istiyor. Onur. Taç. Çabuk kullanıldı. Mustafa. Taç el değiştiriyor. Sert müdahale, kart gelir mi? Geldi. Maçın ilk sarı kartı.
1: Kemal! Kemal!
0: 33. dakika. İşte pozisyon.
1: Onur, gir,
0: sarı kartı
1: Onur.
0: Gören isim Enes Filiz. 45 numarayla.
1: Kemal! Yanımsı, gel. Tamam.
0: Maçtaki ilk sarı kart. Kafalardan sekti arka alana. Kapatamadı önünü Egehan. Ama elle oynama. Egehan uzun gönderdi. Faul. Enes'e yapılan hareket. Gazi Emir kullanacak.
2: Gazi Emir Spor'da sarı kart oyuncu. 45 numara Enes Filiz.
0: Egeberk Gabel. İlk yarıda son 10 dakikaya girdik. Egeberk, Enes, Kemal, oyunda tutmayı başardı Anıl, Kemal dar alanda topu iyi çıkarttı oradan, ortada boşluk var, pası isabetsiz, ayağı çime takıldı, hızlı bir hücum şansı olabilir, Dorukhan aldı, sıyrıldı, verdi. Mustafa kapattı rakibini. Enes. Enes Sığınak bu. Sağdaki Enes'lerden. Enes Sığınak, Rıdvan Alev. Faul beklentisi, devam kararı. Sağ kulvarda hata destek var. Egehan oradan bindirme yaptı. Hasan Can top istedi, geçmedi. Bir oyuncu yerde. Hakem oyunu durdurdu. Kemal'in yerde kaldığı an tekrar görüntüde. Sağlık görevlileri oyuna girerken pozisyon bir su molasına dönüştü. Buca Spor taraftarı bu dakikalarda desteğini de arttırdı. Tribünlerde. İşte klas gol. Ayağına Mustafa'nın mükemmel oturmuş. Hakikaten topu gökyüzünde süzülürken zannediyorum hissetmiş. Eğer futbol oynadıysanız bunu çok iyi anlarsınız. Pozisyon böyle size doğru gelirken bazen hissedersiniz. Mustafa da bunu hissetmiş ve ayağına mükemmel oturtmuş topu. İşte Buca Spor 1928 taraftarları. Tedavisi devam ediyor Kemal Güzel'in. Yeah. 25 doğumlu oyuncu kenarda. Oyunda tekrar hareketlendi. Metehan. Dördüncü hakem oyuncunun tekrar sahaya dönmesi için beklemesi gerektiğinin vurgusunu yaptı. Teknik heyete de bu pozisyonu anlattı. Şu anda Sahili Havat'a dördüncü hakemin ve maçın hakemi ona bakıyor. İşaret verdiği anda Kemal'i oyuna davet edecek yeni kurallar gereği. On kişi bu dakikalarda Gaziemir. Gel dedi hakem. Tekrar oyuna döndü. Aybars top istedi. Sağ kanatta boşluk var. Egehan bindirdi. Egehan'a koşsana öne doğru dedi. Şöyle işaret etti hatta Rıdvan koşması gereken yeri. Şimdi Egehan. Aldı Egehan. Bayrak kalktı offside. Offside anı. İsmail. Dakika 40. Son 5 dakikaya doğru ilerliyoruz. İlk yarı için. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur heyecanı. Kazanan devam, kaybeden tamam. Egeberk. Mustafa top istedi. Sağ çizgide etkili gelişiyor hücum. 5 oyuncuyla geldi. Klas hareketler. Mustafa kaleci. Topu taşıma şekli, biçimi ve getirdiği nokta mükemmel ama son vuruş orada çok cılız kaldı. Taç ev sahibi. Ulaş Yırlancı kenarda sürekli direktifler veriyor. İki teknik adam da oyun başladığı andan beri Yasin Güler yüzde hiç oturmadılar. O küçücük alanda ileri geri ileri geri hareketleriyle oyuncuları kadar koşmuştur. Aslında hani bir çip takıyorlar ve oyuncuların ne kadar koşu mesafesi kat ettiklerine bakıyorlar ya. Teknik adamlara da bazen bakmak lazım. Onlar da rahat 3 kilometrenin üstüne çıkıyordur. Metehan.

tehlikeli. Kafayla indirilen top. Muzaffer. Şimdi kontra çıkma çabası. Kerem alırsa tehlike. Kerem. Frekik. Anıl'a uyarı geldi. Hafif bir rüzgar çıktı. Kaptırılan top. Orta alanda Kemal top istedi. Aldı. Sol kanatta bindirme Metehan. Koşu yoluna atarsa tehlike attı. Oradan destek Anıl. Metehan. Anıl'ın koşu yolunda. Anıl. Top dışarıda. Anıl. Adeta ilmik ilmik. Anneanneler danteli nasıl işler? Gazi Emir de oyunu öyle işledi. Ama son vuruştan sonuç gelmedi. Çok güzel okudular oyunu. Birbirlerini çok iyi tamamladılar ama son vuruş etkili değildi. Son iki dakikanın içine giriyoruz ilk yarı için. 13. dakikada Mustafa Çalışkan'ın golüyle tek gol üstünlüğü var konuk takımın. Zevkli, güzel. İki tarafında mücadele yükünü ceza sahası içine taşıdıkları bir maç. Kafayla indirilen top. Kadir. Kadir gelişine sert vurdu kaleci. Emre. Kadir offside'deydi, hiç koşmadı. Sonra döndü geriye. Muzaffer. Kadir pres. Prese Murat destek. Kafayla indiren İsmail. İndiği noktada Kemal. Yükseklik kazanan top. Onur hareketli. Kafalardan sekti, kaptanda kaldı. Klas bir çalım. Offside. ...18 numaralı formasıyla Kadir. Santrfor 1.86 boyunda, 23 yaşında. Torbalı Saygın Spor, Bal takımında oynadı. Şiran Yıldız Spor'da deneyimlerini paylaştı. Ve daha sonra takıma katıldı. Etkili gelişiyor atak, sol çizgi, orta içeriye, sekti, boşta kaldı. Savunma topu uzaklaştırdı, bir kontra atak şansı olabilir. Metehan kendini gösterdi. Artı bir. Dördüncü hakem bir dakika gösterdi. Serbest vuruş. Özellikle genç oyuncular için bu maçlar çok ciddi bir vitrin. 25 numarayla Murat Erdemir şu anda sahadaki en yaşlı isim. 1989 doğumlu. ...37 yaşında. Sahanın en genci de Rıdvan Alev, 2009 doğumlu. 49 numarayla izliyorsunuz Buca Spor'da Rıdvan'ı da. O da henüz 16 yaşında. Seken top. Topla buluştu Kemal. Kemal kaleye baktı. Kemal kaleci. Kemal güzel. Enes ve ilk yarı için son düdük. Buca'da tek gol 13. dakika Mustafa Çalışkan. Gazi Emirspor'u öne geçiren gol işte bu gol. Bu golle ilk yarı 1-0 tamamlandı. Böyle açıldı top ceza sahası içine. Geldi, gelişine nefis vurdu ve kupanın belki de şu ana kadarki en güzel golünü attı. İkinci yarıda yine birlikte olalım. Lütfen ayrılmayın. A Spor'da Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: ülkesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

dakika tek gol Mustafa Çalışkan'ın 13. dakikadaki golü. İşte o gol tekrar ekranlara yansıyor. Bu golle Gaziemirspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şimdi ikinci yarı için hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Şöyle bir bakıyorum, bir oyuncu değişikliği hazırlığı var mı diye, şu an için görmedim ama mutlaka iki takımda hamleler yapacaktır. Yasin Güleryüz çok önemli, ayrıntılı baktığımızda 9 Temmuz 1974 İzmir doğumlu, 52 yaşında teknik adam, eski bir futbolcu, UEFA A lisansı olan bir teknik adam, futbolculuk döneminde Göztepe ile ve Soma Linyitspor, Selçuk Efespor ve Menemen kulüplerinde oynadı. Teknik adamlık tarafında altyapı tecrübesi oldukça belirgin. Menemen 19 yaş, Göztepe yaş grupları, Karşıyaka 19 yaş altı ve daha sonra 2021'de Ünal Karaman'ın Göztepe'deki ekibinde profesyonel antrenör olarak görev aldı. 2025'te Kuşadası'ndaydı ve bugünkü mücadelede de 20 Ağustos 2026'da Bucaspor 1928 profesyonel futbol takımıyla yaptığı sözleşme gereği takımın başında ve bir kulübü amatörden yukarıya taşıyan ve Gaziemir projesinin içinde yaşayan Ulaş Şırlancı ile İzmir futbolunun farklı altyapılarında yıllarca görev alan Yasin Güleryüz buluşması. Ulaş Şırlancı

0: çünkü Gaziemirspor'da hikayenin odak noktalarından biri. 2024-2025'te süper amatör playoff B grubu şampiyonluğu, sonra bölgesel amatör lig, ardından 2025-26'da balda ilk 3, 9 puana ulaşıyorlar. Şırlanca o dönemde temel yaklaşımı şampiyon kadroyu büyük ölçüde korumak. Daha sonra Gaziemir macerası, 2025-2026'da profesyonel lige geçiş ve 1 Mart 2026'daki Kuşadaspor karşılaşmasında teknik direktör kariyeri. Bu arada oyuncu değişikliği. ...87 numara... Bursaspor'da oyunda Oğuz Taylan Caner ve Naili kenara alındı. Naili oyundan çıktı. ...99'da da 90 yer değiştirdi. Konuk takımda Metehan çıktı. 90 numarayla Miraç Türk Özü oyuna dahil oldu. ...53-27 yer değiştirdi. ...27 numarayla Emir Enes Aras oyuna dahil oldu. İki tarafta da ikişer oyuncu değişikliği ve ikinci yarıya başlayan Gaziemir İlk yarıyı 1-0 önde kapattı. Miraç bıraktı. Son dokunuş. Kerem. İsmail de kenarda. Emir Enes Aras oyunda. 27 numarayla izleyeceksiniz. Bilgilerini de aktaracağım. ...11 numarayla 87 Oğuz Taylan Caner yer değiştirdi. Onur kendini gösterdi. Yerden pas Anıl. Derinlemesine savunmanın arkasına Muzaffer dikkatli. Muzaffer hata yapmadı. Hasan Can top dışarıda.
1: Amir Arkan Amir.
0: Ceza sahası arka alana. Oyuna az önce giren Yağız kovaladı. Adeta bir satranç maçı gibi her iki taraftan da hamleler geldi. Mustafa Çalışkan. Mustafa. En geriye gönderilen top. Onur. Kemal kendini gösterdi. Şut şansı. Araya iyi girdi. Yerinde müdahale. Dorukhan. Atak devam ediyor. Orta ikiliye dokunuş ve gol. Bayrak kalktı, offside. Bayrak kalktı. Offside. Bayrak kalktı. İkinci kez Gaziemir'in hücumu. İkinci gol. Offside. Serbest vuruş Burak yerde.

Şimdi Yağız. Yağız'ın pası. Enes, Yağız. Yağız'ın pası isabetsiz. Yağız da oyuna sonradan dahil olan isimlerden biri. O da 2007 doğumlu genç oyunculardan. Offside'deydi Mustafa. Şimdi kalktı bayrak. Mustafa'ya derinlemesine gönderilen top offside. Rıdvan bıraktı. Enes Sığınak. Hafif kurgusal değişim de oldu. Klas hareketler. Sol kulvarda boşluk var. Şimdi Yağız aldı baktı. Yağız sıyrıldı. Yağız vurdu, sekti top dışarı. Sol kanatta müthiş bir bindirme vardı. O noktaya top istendi. Ama bayrakta kalktı offside. Yağız. Dorukhan soldan çok iyi bindirdi. ...78'de sol bekte görev alıyor Dorukhan. Serbest vuruş ve sarı kart. 28 Enes Sığınak sarı kartı gördü. Maçtaki ikinci sarı kart. ...51. dakika. Dorukhan'ı sağ beke çekti. Egehan kenarda. Rıdvan, Muzaffer, Enes dörtlüsü. Onların önüne Yağız'ı attı. Kerem diğer tarafta oynuyor. Oğuz Taylan orta alanda destek verecek. Bir kurgusal dinamizm katmaya çalıştı Buca Spor'da teknik direktör Yasin Güleryüz. Keza Naili de kenarda kalınca Oğuz'la da orayı besledi. Mustafa duran topların önemli ismi. Kaleye uzak bir mesafe. Emre dikkatli. Mustafa'nın ortası. Ceza sahası içine. Out. Dorukhan. Burak zorladı. Taç ev sahibi. Dorukhan. Burak. Yağız. İndiği nokta. Döndü geriye. Murat. Mustafa. Taç. Buca. Çabuk kullanma çabasında. Dorukhan. Araya çok yerinde girdi. Topu iyi aldı Murat. Murat iki oyuncu arasından da söktü. Mustafa. İndiği nokta. Arka arkaya karşılıklı top kayıpları. Top adeta sıkıştı o noktaya. Taç. Mustafa. Yerinden diyor. Kemal bir sakatlık yaşamıştı. Mehmet Alperen. Kemal. İndiği nokta, iyi yer, Emir. Emir, ters tarafı düşündü, zor top. Kadir'in arkasında kaldı. Orta alanda Kemal'e doğru. Kemal yükseldi, herkes topu aradı. Buldu. Oğuz. Kerem, ters bir dokunuş. Bir sakatlık. Orta sahada inanılmaz bir dinamizm var. İki tarafın karşılıklı top

0: Yapma savaşı adeta hataları da beraberinde getiriyor ama korakor bir mücadeleyi de tetikliyor. Şimdi sağ kanatta Mustafa hareketli. Kemal atarsa tehlike attı. Mustafa. Birebir de etkili bir oyuncu Mustafa. Mustafa içeri baktı. Destek bekledi. Kemal. Pası isabetsiz. Kontra atak şansı. İleride Burak top istedi. Hareketlenen Oğuz ağır kaldı. Ters tarafta Yağız. Yağız'a doğru. Offside yok. Yağız'a destek geldi Dorukhan. Yağız. Yağız içeri bıraktı. Güzel döndü. Gol pozisyonu. Burak çekti. Baktı. Ortaya çevirme çabasında. Vuramadı. O atak devam edecek. Etkili bir ataktı Buca Spor adına. İyi organize oldu Buca. Derinlemesine gönderilen top. Miraç. Miraç. Miraç. Miraç. Miraç. Miraç. Miraç. 2-0 oldu. Miraç attı. Bir anda ileride yakalandı Buca Spor ve Gazi Emir affetmiyor. Miraç'la oyuna sonradan giren Miraç Furkan Türközü ile gole gidiyor. 55. dakika. Bir de sarı kart gelecek. 2-0 oldu. İşte bu uzun top. Zannediyorum sevinçten dolayı Miraç'a çıktı sarı kart. Yoksa hakem notu aldı, kartını onun için mi çıkarttı tam göremedim. Ama golün ismi Miraç Furkan Türközü işte ekranlarda. Sanki sarı kartına skoru yazdı hakem. Elindeydi kart çünkü. Forma çıkartma da yoktu. Derinlemesine gönderilen top. Hareketlenen Enes. Enes bıraktı Kerem. Tekrar Enes. Enes faul. Serbest vuruş. Oyuncu değişikliği olacak. Gazi Emir Spor'da. Dördüncü hakem yardımcı hakemle konuşuyor. Oyun sahasının kenarında 9 numarayla Gökhan Bozca var. 2004 doğumlu ve Ege Batur var. 2006 doğumlu. Henüz daha işaret gelmedi. Zannediyorum pozisyon geçince Ulaş Şırlancı bu değişikliği onaylayacak. Bekleyin dedi dördüncü hakeme. Frikik kullanacak Buca Spor farkı azaltma çabasında. Çok adamla geldi. 2, 4, 6, 7 oyuncu yayın üzerinde. Kullanıldı serbest vuruş. Kısa düştü. Şimdi kontra atak şansı olur mu yine az önce olduğu gibi? Mustafa çok iyi hareketlendi, koştu. Ama sete çevirdi basketboldaki tabirle. Ev sahibi karşısında konuk ekip. Egeberk. Mustafa yükseldi, vuramadı. Dokunan Rıdvan. Tekrar Rıdvan. Şimdi işaret geldi değişim için. Kemal oyundan çıkıyor. Muhayır kenara kadar geldi Kemal ama önce 45 numarayla Enes oyundan çıktı. 44 numarayla Ege Batur girdi. Kemal kendinin çıkacağını biliyor. Kenara kadar geldi. Evet şimdi çıktı. Onun yerine de 9 numarayla Gökhan Bozca girdi. Evet. Dördüncü değişikliği oldu bu. Topu aldı Gökhan. Gökhan oyuna girdi, topla buluştu. Gökhan bıraktı Mustafa. Gökhan içeride hareketlenemedi topa. Hızlı başladı Gökhan. Şimdi topla buluşan isim Yağız. Yağız tek top oynadı. Top biraz süratli. Orta şansı, ceza sahası hiç kalabalık. Orta uzak tarafa doğru. Dorukhan. Dorukhan, Verkacı Mustafa kesti. Ceza sahası içi. Şimdi kontra atak şansı. Az önce giren Gökhan. Mustafa çok klas. Şimdi topla buluştu Gökhan. Gökhan, Gökhan aktı. Gökhan girdi. Gökhan baktı. Gökhan offside. Dokunması arkadaşı gol. Ama dokununca offside. Çok enteresan bir an. Gökhan'ın topu ağlara gidiyor muydu bilemiyorum ama bakalım. Yok, gitmiyormuş. Gitmiyormuş. Pozisyon offside. Üçüncü kez offside'den top ağlara gitti ama değer kazanmadı. Faul beklentisi var, oynayın dedi hakem. Gökhan aldı. Gökhan ortaya çevirdi. Gol pozisyonu, ceza sahası, vurdu. Kaleci çıkarttı. Emre çıkarttı. Muammer uzaklaştırıyor. Şimdi kontra atak şansı. Kerem. Daha genç bir takım Gazi Emir karşısında ama bu dakikalarda ki tempoyu birazcık yitirdiler. Ara pası mükemmel. Gökhan, Gökhan, Gökhan, Gökhan, Gökhan dışarıya. Gökhan'ın oyuna vitesi 2'den 5'e attığını söyleyerek ve oyuna girişinin tempoyu ev sahibi takım karşısında konuk ekip olarak çok arttırdığını belirterek pozisyonu okuyalım. Az sonra oyuncu değişikliği daha olacak. Son oyuncu değişikliği 47 numaralı formasıyla Işıkcan Koca, 2005 doğumlu, oyuna girecek. Dokuz numarayla 2004 doğumlu 22 yaşında Gökhan Bozca oyuna çok hareket getirdi. İkinci golü yedikten sonra Buca Spor biraz duruldu. Durdu. Onun şokuna henüz üzerinden atabilmiş değil. Tabir yerindeyse. Dorukhan. Yoksa ikinci yarıya tempolu başlamıştı ev sahibi takım. Koşmadı kimse. Ne Burak. Ne de Oğuz. Üç değişiklikle başlamıştı Buca ikinci yarıya.
1: Ya yürüyor, yürüyor ya.
0: Muzaffer uyarıyor arkadaşlarını. Az sonra bir değişiklik daha yaşanacak. Dora Çağrı Derbent, 2008 doğumlu, oyuna girecek derken bir gol daha. Enteresan bir an. 3-0 oldu. Tam bir şok. Mustafa. Geriden çıkan toplar savunmayı yalnız yakalıyor. İşte burada. Offside yok. Çok iyi hareketleniyor. Giriyor, bakıyor, vuruyor ve atıyor. Oyuncu değişikliklerini gözlemlerken gol 3. kez rakip ağlarda. Gazi Emir skoru 3-0'a taşıyor. Of. Dora Çağrı Derbent oyuna girecek.
2: Gazi Emir Spor'dan oyuncu değişikliği. çıkarmayabiliyor. 13 olması ve hakikaten top çeken.

0: 18 numarayla Kadir oyundan çıkıyor. 47 Işıkcan Koca oyunda. 24 numarayla da Dora Çağrı oyunda. Ve Muzaffer oyundan çıkıyor. Beş numarayla Dora Çağrı'yla Muzaffer yer değiştirdi. 24 numarayla izleyeceğiz Dora Çağrı'yı. 3-0'lık skor. Mustafa'nın iki golü, Miraç'ın bir golü. Perde 13'te açılmıştı. 55-2-0, 62-3-0. Yine bir ara pası. Gökhan hareketlendi. Gökhan ceza sahasında. Gökhan'dan önce kaleci çıktı Emre. Paslaşma serisi etkili. Oğuz. Oğuz kaleye baktı. Oğuz sert vurdu kaleci. Ege Berk. İki tarafta arka arkaya hamleler. Mustafa günün başarılı ismi. İki gol birden attı. Derinlemesine çıkan toplar savunmayı az adamla yakalıyor. Buca yüklenirken rakibi tam anlamıyla bir şok yaşıyor. Onur. Güneş kameraların görüş açısını darmadağın etti. Tam karşıdan geliyor bu dakikalarda kameraman arkadaşların. Hakikaten işi çok zor. Özellikle kroma ayarları, denge ayarları çok zorlaştı. Ara pası, offside yok. Gökhan hareketlendi. Gökhan gitti. Gökhan girdi. Gökhan baktı. Gökhan! Gökhan! Hangisi zordu? Atmak mı, kaçırmak mı?
1: Hadi ya, hadi ya. Kaybetmeyin oğlum, hadi ya.
0: Gökhan Bozca. Topa çok iyi hareketleniyor. Topu alıyor. Güçlü, dinamik, etkili. Ama son vuruş becerisini ortaya koyamadı. 22 yaşında. Altay altyapısından. Kuşadası'nda da forma giymiş bir isim. Gelecekte onu üst liglerde görebiliriz. Çok mücadeleci. Son vuruş becerisini daha iyi bir noktaya taşıması gerek. Gözüken o. Ama bugün 3 net, 3 kritik pozisyonu adeta rakip için sıkıntıya sokacak nitelikte ortaya koydu. Bir de sayılmayan gol var. Orada da o vardı. İyi pas. Ceza sahası. Kerem kaleci çıkarttı. Kerem iyi vurdu. Ege Berk. Kerem iyi bir fırsat yakaladı. Tempo arttı bu dakikalarda. Harika maç oluyor. Mustafa. Çok hızlı bir top onun için. Orta alanda geniş bir boşluk var yine. Gökhan derinlemesine göndermek istedi. Kademede dikkatli Enes. Enes. Kerem. Bıraktı. Dorukhan. Şimdi Kerem. Kerem aktı kenardan. Kerem onu karşılama çabasında. Kerem araya yerinde giriyor. Onur bırakmıyor. Top dışarıda. Kerem yerde faul bekledi. Yayın başlarken yaş ortalaması itibariyle Gazi Emir'in daha yaşlı bir takım olduğunu ve gençlikle tecrübenin mücadele edeceğini söylemiştim. Ama şu anda bu arada büyük hata Gökhan'dan ceza sahası sert vuruş kaleci. Çıkarken

0: çok büyük bir hata. Mustafa ona kızıyor ama sonuç gelmiyor bu hücumdan. Burak sonuç alamadı. Orta alanda Gökhan. Gökhan aldı. Gökhan pası isabetsiz. Dengeyi yaş olarak yakalamış durumda. Yerde kalan Muammer, sarı kartı gören 47 numaralı formayla Işıkcan Koç'a oyuna sonradan girmişti. Tecrübeli ayakları Metehan gibi, Enes gibi kenara çekti. İsmail 1990 doğumluydu kenarda. Ama sahanın en yaşlısı Murat hala oyunda ve tempoyu kaybetmedi. Mustafa alırsa tehlike bırakmadı Dorukhan. Şimdi derinlemesine gönderilen top, sağ kulvarda boşluk var. Geçmedi oraya. Hızlı kontra atak şansı. Sete dönüştü. Anıl. Riskli pas. Egeberk. Faul. Kötü kontrol faul getirdi. Miraç. Gol atan, faul yapan Dorukhan. Çok klas döndü Burak. Burak. Burak topu saklama çabasında alamadı. Egeberk. Murat. 70. dakikadan çıkıyor. Son 20 dakika. Gazi Emir'e bu skor turu getirecek. Az sonra oyuncu değişikliği olacak. Umut oyuna girecek. 17 numaralı formasıyla. Umut hep Demirgil. 2006 doğumlu. Egeberk. Üç oyuncu birden sıkıştırdı. Dördüncüsü de geldi. Çok soğukkanlı hareket. Mehmet. Tek top oynadı. Murat. Dört oyuncu, beş oyuncuyla çıktı. Gazi Emir. Göbekte Emir. Emir. Emir rakibinden topu kurtardı. Az önce de klas bir şekilde sıyrılmıştı. Mehmet. Kaptan Onur. Buca'da ön alan baskısı var. Kerem. Egeberk. Emir. Top istedi, atmadı ona Mehmet. Oyuna başladığı kurguyu Gazi Emir tamamıyla değiştirdi. Sağ bekte oynuyordu Mehmet Emir. Onu dağ göbeğe çekti. Bambaşka bir kurguyla sahada yer alıyor. Mustafa. Kerem pozisyon bozdu. Dorukhan. Kerem. Dorukhan. Kaptırılan top. Şimdi kaptı Emir. Verdi Emir. Hareketlendi Miraç. Arka alan Mustafa. Bir hat-trick şansı. Kaleye baktı. Mustafa çok güzel orta. Gol pozisyonu kaleci. Mükemmel bir orta. Anıl bindirdi vurdu. Kaleci Emre. Yaklaşık 3 dakikadır Umut kenarda. Oyun durmadı. Oyuna girmek için bekliyor. Umut hep Demirgil. Bakalım kimin yerine girecek. Sanki Burak çıkacak, o girecek gibi. Ya da Hasan Can bu dakikalarda. Mehmet. Onur. Mustafa. Onur. Umut dakikalardır kenarda bekliyor. Oyun bir türlü durmadı. (Gülüyor) Offside. Şimdi durdu. Oyuncu değişikliği. Kerem çıkıyor. Umut oyunda.
1: Çıkan oyuncu 14 numarası Kerem Aktürk. Giren oyuncu 17 numara formasıyla Umut Ekdemir.
0: İki tarafta beşer oyuncu değiştirdi. Oyuna başladıkları kadrodan %45 farklı bir görüntü ortaya koyuyorlar. Dorukhan. Burak tek top oynadı. Geriye doğru. Oğuz iyi pas. Hareketlenen Muammer. Muammer'e faul. Ege faul yaptı. Şut şansı. Oğuz kaleye. Kaleci. Korner. Etkili geldi Buca. Oğuz Taylan Caner. İşte pozisyon. Kaleciler için en pis toplardan biridir. Teşbihte hata olmaz. Yerde sekip onları çok zorlar. Burada Ege Berk iyi takip etmiş pozisyonu. Orta ceza sahasına açılan top. Röveşata dışarıya. Sonuç yok. Sonmadan Rıdvan geldi. Sayıyorum diyor hakem. Emir. Gökhan. Kaptırdı Gökhan. Ara pası Gökhan. Kaptırdığı topu almak için müdahale etti. Atak devam ediyor Buca adına. Şut şansı kaleye. Sert vuruş kaleci. Enes. Sol bek başladığı mücadelede adeta 8 numara oynamaya başladı. Tabii teknik adamların takımı görme adına da önemli hamleleri. Kaptırılan top yine savunma arkasına. 4. gol şansı. Ceza sahası içi. Son anda müdahale. Kritik bir atak. Işıkcan'la gelişti atak. Son anda müdahale geliyor. Çizgi halinde bugün o kadar çok yakalandı ki Buca Spor. Işıkcan böyle aktı. Ama son müdahale çok yerinde. Sağlık görevlileri oyunda. Sakatlık yaşayan isim Rıdvan Alev. Tedavisi yapılıyor Rıdvan'ın. Taraftar oyunun başından beri Buca Spor 1928'e desteğini hiç eksiltmedi. Sürekli takımı gayretlendiriyor. Şunu çok net gösteriyor ki ben skor taraftarı değilim. Gönülden takımıma bağlıyım izlenimini sunuyor. Gazi Emir'den gelenler de takımlarını yalnız bırakmadı. Köşe vuruşu kullanacak konuk takım. 4. gol arayışı. Dün de 6 gollü bir maçta sizlerle birlikte olmuştuk. Bugün de bol gollü bir maç. Ceza sahası içi. Geriye doğru. Orta uzak tarafa kaleci. Dokunmasa belki top dışarı çıkacak. Ama onu hesaplayamadı. Genç kaleci Emre. Taç. Gazi Emir. Geriye doğru. Mustafa. Günün en

0: ikili isimlerinden biriydi. Mustafa, Mehmet Alperen, Kız Kapan. Mustafa'ya doğru. Araya iyi girdi, yerinde müdahale. Yağız hareketli. Umut top istedi. Sol çizgide Enes. Enes'in pası isabetsiz. Pozisyon bozdu. Mehmet. Açtı oyunu Mehmet. Aldı Anıl.
1: Dur Kenan, dur.
0: Artık biraz da zaman öldürmeye başladı. Ceza sahası hiç kalabalık. Orta içeriye doğru. Kademede dikkatli Enes, topu uzaklaştırma çabası. En geride Mehmet. Ara pası geçmedi. İyi düşünce. Arkadan yapılan müdahale. Serbest vuruş ve sarı kart. ...27 numaralı formayla Emir sarı kart gördü. Emir Enes sarı kart gören isim mücadelede. Bana bırak dedi Enes Sığınak. Son 10 dakikanın içerisindeyiz artık.

Kaptırılırsa tehlike. Son müdahale taç. Yerinden kullan dedi. Kaleci Egeberk. Uzun top. Ters tarafta Mustafa. Işıkcan hareketli. Top oyunda. Taç. Sol kulvarda Dorukhan top istedi. Dorukhan'a atarsa tehlike. Offside'de değil. Şimdi attı. Şimdi kalktı bayrak. Biraz daha çabuk olmalıydı Burca Spor. Dorukhan hızlı hareket edince offside'de kaldı. Aspor ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası yarın da devam edecek. Birbirinden önemli maçlar. Mustafa sağ çizgide kendini boşa çıkarttı. Çok ağır kaldı ama tekrar top aldı Işıkcan. İçeriye doğru sol kanat etkili gelişiyor atak. Ceza sahası çok klas hareketler. Son anda müdahale. O atak devam ediyor. Şut şansı, topuk pası boşta kaldı dışarı, offside. Bayburt. Borçka'yı 3-0'la geçti. Akari Cizre'yi 3-0'la geçti. Siirt Dersim'i yendi. Kars Gölespor'u mağlup etti. Kepez Karaman önünde tur atladı. Kahta Kilis'i 2-0 yendi. Eskişehir Osmaneli karşısında güldü. Şu ana kadar biten maçlar. Kayadibi Sinopspor mağlup etti. Tokat turladı, Adana turladı, Galata turladı, Bulvarspor turladı, Beykoz turladı ve Gazi Emir Buca maçında 3-0'lık skor, dakika 84. Çok adamla geliyor Buca. Kaptırılan top. Araya iyi girdi. Top aldı Emir. Faul beklentisi Muammer. Yerde

0: çok pırpır bir oyuncu Mustafa Çalışkan. 13'te perdeyi o açmıştı. 62'de şu ana kadar perdeyi o kapattı. 3-0. Ama önümüzde bir 5 dakika daha var. Sakatlık yaşayan Muammer Kaan Uslu. Değiştirin diyor. Dirseğinde bir sorun var. Ama 5 değişiklik hakkını kullandı Buca. Sanırım genç oyuncunun dirseğinde bir problem var. Umarım çok ciddi değildir. 2007 doğumlu. Kenara alınıyor. Buca Spor'un genç oyuncusu Muammer Kaan Uslu. On kişi bu dakikalarda Buca sahada. Mustafa'ya doğru. Mustafa tek top oynadı.
1: Arka bak, arka bir de gel, gel.
0: Kenarda hemen tedavi alındı. Hocası da gitti, baktı, sordu Muammer'e. Dirsek kısmında kolunun bir problem var. Mustafa. On kişi kaldılar. Oyuncu değişiklikleri haklarını kullandıkları için. Herkes Muammer'in yanında. Şu anda yedek kulübesinin yanında. Sağlık alanında tedavisi yapılıyor. Mehmet kendini göstermişti Mustafa'ya doğru. Mustafa iyi kontrol ama Dorukhan girdi araya. Tek top Burak. Enes. Buca Spor 1928 rakip alanda çok hızlı çoğalıyor ama devamı gelmiyor. Rıdvan bıraktı. Derinlemesine Burak'a doğru. Yüksek bir top. İyi döndü Işıkcan. Tek top. Ara pası güzel. Gökhan sıyrılamadı. Son 3 dakikanın içerisindeyiz artık. Derinlemesine Mustafa'ya doğru. Mustafa aldı. Mustafa çok güzel bıraktı. Ceza sahası ve 4. gol. Gökhan aradı, istediği, beklediği golü attı. Sevinç gösterisinde bulunmuyor. Rakip zaten 10 kişi. 4-0 oldu 88'de. Ama gol kadar Mustafa'nın, bakın şu bıraktığı topa. Müthiş bırakmış. Mustafa Çalışkan. Bugünün flash ismi. Klas ayağı. Akıl dolu pasların mimarı. Ve iki golünde sağdaki yüzü Mustafa Çalışkan. Soyadı gibi bir performans ortaya koydu bugün. 4 golden 3'ünde imzası var. Bir gol asist, 2 gol. Kenarda 4. hakemle göz göze geldiler. Ben de gördüm. 3 dakika göstereyim değil mi dedi. 4. hakem. Maçın hakemi de evet 3 dakika dedi. Şimdi 3 dakikalık ışıklı tabela yanacak muhtemelen. Hakem saatine baktı 4. hakem. Kerem Kuşbazoğlu. Maçın hakemi Yalçın Taşkın Fırat. Işıklı tabela yanmaya hazırlanıyor. Gazi Emir 4 golle turlamaya. Buca da tabi dersler çıkartacak bu maçtan. Rotasını lige çevirecek. Dorukhan.

0: Mustafa. Sağda boşluk var. Çok boş kaldı yine. Mustafa. Mustafa çok etkili geldi. Mustafa pası isabetsiz. Büyük hata savunmada. 3 dakikalık ışıklı tabela. Mustafa yine baktı. Tekrar Mustafa. Mehmet. Artı 3'ün içerisindeyiz. Yaklaşık 5 dakikadır 10 kişi sakatlığından dolayı Muammer kenarda. Kaptırılan top, hızlı hücum şansı olabilecek mi? Oğuz aldı. Oğuz destek bekledi. Ortada Dorukhan destek verdi. Sağ kanattan bindirme var. Sol çizgide top istedi ısrarla Yağız. Umut da geldi. Umut'a doğru. Umut aldı. Umut, Verkaç. Son anda müdahale bırakmıyor Onur Şirin. Dorukhan. Umut. Umut geçemedi. Mustafa'ya doğru. Mustafa. Gökhan hareketli. Gökhan. Gökhan. Miraç. Alamadı topu. Bu arada Miraç sakatlık yaşıyor. İkinci golü atmıştı 55. dakikada. Solda Dorukhan top istedi. Enes aldı. Döndü Dorukhan'a doğru. Umut. Önünde Dorukhan. O kontrol etti. Yine Verkaç denedi. Dorukhan. İçeri Enes. Şu şansı aradı. Enes. Enes kaleye baktı. Dorukhan. Umut. Umut. Sert vurdu kaleci. Çok uzaktan yokladı. Dakika 90 artı 2. Mehmet top istedi. Atmadı ona Mustafa. Emir. İyi döndü Murat. Solda bindirme Anıl. İçeri baktı Gökhan, koştu. Gökhan indirdi. Gökhan kendi topuna hareketlendi. Uzaklaştırıyor Rıdvan. Burak ona geçmedi. Onur.
1: Koş, koş, yürüme, koş, koş.
0: Gazi Emir tura çok yakın. Artık ikinci turda diyebiliriz. Burca Spor 1928 gençleriyle bu sezon ligde arzu ettiklerini gerçekleştirmeye çalışacak. Mustafa kaleye baktı. Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa bıraktı. Şut şansı kaleye. Sert şut direkte patladı. Işıkcan Koca vurdu. Top direkten sekti. Hakem son düdüğünü çaldı ve mücadeleyi noktaladı. Buca'da Buca Spor 1928-0. Gazi Emir Genç Ortak Girişim Spor Yatırımları Anonim Şirketi 4. Maçın skoru 13 Mustafa Çalışkan, 55 Miraç, 62 Mustafa ve 88 Gökhan. Yönetmenimiz Murat Aktaş'la birlikte ben Emre Tilev. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın ve futbolun coşkusunu Ziraat Türkiye Kupası, Uluslar Ligi ve diğer maçlarla bu ekranlarda yaşayın. Hoşçakalın efendim. Maçın skoru Buca 1928-0, Gazi Emir Spor 4, Turlayan Gazi Emir Spor.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
4: PayTR. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda

0: Hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam. Yaşasın spor.
12: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki spor gelişmelerini haberlerimizde size aktaracağız. Gündem oldukça yoğun. Bugün Beşiktaş'la başlayacağız ama diğer takımlara dair de önemli aktaracağımız notlar var. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında transfer dönemine dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Diğer yandan Fenerbahçe'de bence bütün Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği konu Asensio'nun ne zaman dönüp ne zaman dönmeyeceği, bu konuyla ilgili bir müjdemiz var. Öte yandan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan A-Spor'un konu oldu bugün öğlen saatlerinde. O programla ilgili de önemli noktalardan bahsedeceğiz yine. Ama Beşiktaş'a bir dönelim öncelikle. UEFA Avrupa Ligi'nde bugün ilk hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ta yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Marsilya ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
13: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolculuğu başlıyor. Siyah beyazlılar lig aşamasının ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon başarılı görüntü çizen Beşiktaş kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor. Siyah beyazlı ekipte ağrıları süren Leandro Trossard Marsilya mücadelesinde forma giyemeyecek. Ligde Erzurumspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynayamayan yıldız golcü Dusan Vlahovic bir maç aranın ardından formasına kavuşacak. Organizasyona ikinci eleme turundan dahil olan siyah beyazlılar sırasıyla Danimarka ekibi Midtjylland, Çekya temsilcisi Hradec Kralove ve playoff'ta Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Avrupa kupalarında

0: Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Beşiktaş, Marsilya maçının ardından sırasıyla Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Apoel Berşeva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer alan Marsilya ise kendi ligine kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktörlüğünü Bruno Genesio'nun yaptığı Fransız ekibi Lig 1'de 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 13. sırada yer aldı. 181 milyon euroluk kadro değerine sahip Marsilya'da Amine Gouiri 4 golle dikkat çekiyor. Mavi beyazlılarda Igor Paixão, Timothy Weah, Højbjerg gibi önemli oyuncular var. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Marsilya karşılaşması saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
1: Beşiktaş yarın Marsilya'yı konuk ediyor. Peki yarın oynanacak karşılaşmada teknik direktör Vincenzo Italiano ilk 11'de kimleri tercih edebilir? Muhtemel bir 11'imiz var. Gelin birlikte bakalım. Önce tabii sakatlıklardan bahsetmekte fayda var. Sol tarafta Rıdvan oynayacak ama onun ufak bir sakatlığı vardı bir önceki karşılaşmadan. Tekrar geri döndüğünü bildirelim. Diğer taraftan da Trossard zaten bugün basın toplantısında da hoca açıklamalarda bulundu oyuncuyla ilgili. Oynanacak olan Marsilya mücadelesinde Trossard'ı beklemiyoruz. Onun yerine İlhan'ı göreceğiz. Hemen kaleden başlayalım. Alexander Nübel'i bekliyoruz. Sağ bekte Murillo. Stoper ikilisi Emirhan Agbadu ve sol bekte de Rıdvan Yılmaz. Orta sahada Orkun Olaytan Salih üçlüsü. Sağda Çerni, solda İlhan. İleri uçta da Vlahovic'in yarın Marsilya'ya karşı görev almasını bekliyoruz. Şimdi basın toplantısına bir dönelim. Italiano ve oyunculardan Murillo Marsilya karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını anlatladı. Nasıl cevaplar gelmiş ve nelerden bahsetti bu ikili? Hatırlayalım beraber.
2: Bisogna fare tutto bene.
3: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü değerli bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi. Kendisi çok tecrübeli bir hoca. Bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bundan önce söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ama biz kendimiz olmamız gerekiyor. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor ve eskisine göre daha da iyi olmamız gerekiyor bu maçta. Topla beraber toplu oyunumuzda iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu maçın sonunda da 3 puan var. 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu andaki bundan önceki maçlarda nasıldık? Çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı. Ve gol yememe isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizi aynı şekilde devam ettirirsek güzel bir çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa ligleriniz aslında bizim için mini lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor turu atladık. Şimdi önümüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak, güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Bu mini lig bizim için başlayacak. Ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var. Her bölgede Ve Marsilya da zaten hep Marsilya'dır. Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sona kadar çalışmamız gerekiyor, mücadelemiz gerekiyor, yüzümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında. Çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok ki yarın bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük bir pay onların olacak.
4: Para nosotros como equipo.
3: Biz sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Önemli sonuçlar aldık. Bizi tatmin eden sonuçlar aldık. Ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ama tabii ki de hala gelişmekte olan bir takımız. Çünkü yeni oyuncular da katıldı. Yeni bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde yine göstermek istiyoruz. Marsilya ise... bu maç, bu sezon çok iyi sonuçlar almadı ama şunu söylemem gerekiyor, gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir takım ve çok kaliteli oyuncular var orada da gerçekten ve bu maçın sonunda da umarım hak eden kazanır. Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bir ayrıcalık bu. Biz Avrupa Ligi'ne kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turlara atladık. Güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz. Ve mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer dönemiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Özbek, eğer transferleri Temmuz ayında yapsaydık 50 milyon euro fazladan öderdik dedi.
5: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından. Niye geciktiniz? Niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl, sahadan ne veriyorlar, bu bir. İkincisi de ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz ayının ortasında bir yerde yapsaydık Aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla, bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz. Yeni transferlerimiz sahada artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum. Ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
1: Galatasaray yönetimi 5. sezona da harika bir başlangıç yapan Lucas Torreira'yı 2. kaptanlığa getirmeyi planlıyor.
0: Lucas Torreira yeni sezona müthiş başladı. Yaz transfer sezonunda menajeri aracılığıyla sıkça ayrılık ihtimali dile getirilen 30 yaşındaki orta saha dedikoduları oyununa yansıtmadı. Uruguaylı yıldız Süper Lig'de 5'te 4 ile başlayan Galatasaray'ın oyun ve skor gücünü sırtlayan isimlerden biri oldu. Ligde geride kalan 5 haftada 1 gol ve 2 asist üreten Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde de Sarı Kırmızılıların tek golünde önemli rol oynadı. Başarılı orta saha skor katkısının yanı sıra kreatif yönüyle de öne çıktı. Torreira takımının daha fazla gol pozisyonu üretmesinde etkili olurken pas isabet yüzdesi ve kilit pas sayısında ligin en iyi 3. oyuncusu konumuna yükseldi. Kariyeri boyunca top kazanma ve savunma katkısıyla öne çıkan Uruguaylı futbolcu oyun kurucu rolünde de ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Torreira'nın hem saha içi performansından hem de takıma olan yaklaşımından memnun olan Galatasaray yönetimi Uruguaylı yıldıza yeni bir sorumluluk vermeye hazırlanıyor. Dört sezondur sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte 4 şampiyonluk yaşayan Torreira'nın 2. kaptan olması planlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim daha önce de gündeme gelen kaptanlık görevini kısa sürede resmileştirmek istiyor.
1: Fenerbahçe'de Marco Asensio bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamıyordu biliyorsunuz. Fenerbahçe kulübü oyuncu ile ilgili bir açıklama yaptı ve Marco Asensio'yu Eyüpspor karşılaşmasında kadroda görebileceğiz.
6: Fenerbahçe'de Marco Asensio sevinci yaşanıyor. 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor mücadelesinin ardından sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Asensio sahalara dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada tetkikler sonucu İspanyol yıldızın maç kadrosunda yer almasını engel bir durumun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı. 19 Eylül'de takımla çalışmalara başlayacak Asensio'nun pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer alacağı duyuruldu. Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrası Asensio'nun eksikliği daha da hissedildi. Sarı lacivertliler İspanyol yıldızın forma giymediği 11 maçta 6 kez puan kaybetti. Marco Asensio geçtiğimiz sezon ligde 25 mücadelede 11 gol 12 asistle yıldızlandı.

0: Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon oynanan hiçbir maça ilk 11'de başlamadı. Fenerbahçe'de Dorgeles Nene formayı unuttu. Tedesco döneminde takımın banko isimlerinden biri olan genç oyuncu İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte yerini kaybetti. Geçen sezon 25 ilk 11 olmak üzere 39 maça çıkan Malili futbolcu 11 gol 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Dorgeles Nene bu sezonsa İsmail Kartal yönetiminde hiçbir maçta ilk 11'de sahaya çıkmadı. Yaşadığı sakatlığın etkisiyle sadece 5 maçta görev alabilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu toplam 106 dakika süre aldı. İstanbul'daki Lyon maçında 18, deplasmandaki karşılaşmada 15 dakika şans bulan Nene, Süper Lig'de ise Konyaspor maçında 37, Samsunspor maçında 13, Beşiktaş derbisinde 23 dakika forma giydi. Malili Futbolcu Gençler Birliği ve son olarak Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında yedek kulübesinde oturmasına rağmen İsmail Kartal tarafından oyuna alınmadı.
1: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan bugün öğlen saatlerinde A-Spor'un gündem özel programının konuğuydu değerli izleyenler. Birçok konuya değindi bu programda. Fatih Tekke'nin gidişi, Thomas Rice'ın gelişi ve yine 6. haftada oynanacak olan Galatasaray karşılaşması. Her şeye değindi. Bir bakalım neler söylemiş, hatırlayalım.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin birçok konuda önemli açıklamalar yapan Doğan, Fatih Tekke'nin istifası ve sonrasında yaşanan ayrılık sürecinin detaylarını anlattı.
3: Bir önceki yıldan aldığımız yerden baktığımız zaman bence Sayın Fatih Tekke geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Gelen bir telefona bildirimle öğrendim.
4: Yani herkes nasıl öğrendiyse aslında siz de öyle öğrenmiş oldunuz.
5: A-Spor'dan yani.
3: Evet. Aynen öyle, A-Spor'dan gelen bir bildirimle öğrendim. Kendisi böyle bir karar verdi. Bu kararı bizim dışımızda verdi, bize bilgilendirmeden verdi. Fatih Hoca değil de başka biri buna benzer cümleler zaten bana kursaydı ilk dakikada o iş biterdi. Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var. Bunu da kendisiyle paylaştım. Dolayısıyla bunu diyebilirim.
2: Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası bir B planlarının olmadığını ifade eden Ertuğrul Doğan, Thomas Rice isminde nasıl karar kıldıklarını açıkladı.
3: Hiçbir B planımız yoktu. Dolayısıyla B plan olmadığı yerde bizi ilk istifasından sonra açık söyleyeyim bir sürü yerden hoca önerileri gelmeye başladı. Bizim dikkatimizi çeken biriydi. Bize kendi takımında biz diğer görüşmelerimizi yaparken yani bazı sorunlar olduğunu bilgisi geldi. Biz de önce kulübüyle görüştük. Hani böyle bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Daha sonra hocamızla görüştük. Çok hızlı ve samimi bir süreç oldu. Yani Trabzonspor ismini duyar durmaz sağ olsun. Hiçbir şey konuşmam ben dedi. Çağırdığınız dakika Trabzon'a gelirim dedi. Yani hiç konuyu bile yapmadı. Sağ olsun hocamız tazminatını duyduğu zaman bile bize şöyle bir teklifle geldi. İlk defa yaşadığım böyle bir şey bu arada. Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin dedi. 1,5 civarında bir maaş alacaktı. Ama şu anda kapasitelerden sonra 1 milyon civarında bir maaş alacak. Teklif kendisinden geldi. Özellikle Sayın Şenol Güneş ve Sayın Abdullah Avcı'nın ismi geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Ama bu dönem zarfında, o süreç zarfında ikisiyle de ben şu anki güncel teknik direktör olması konusunda hiçbir görüşüm olmadı. Arda Turan benim çok sevdiğim, hocalığında beğendiğim bir şeyimiz, arkadaşımız ama o da bir takım çalıştırıyor. Dolayısıyla onunla da hani bu anlamda herhangi bir şeyimiz olmadı. Konuştuğum bir kişi oldu. Yani dostluk anlamında konuştuk. Yani birbirimizi dinledik hocalık anlamında değil. Burak Yılmaz'la görüştüm. Öyle sadece onunla bir dostane bir fikir alışverişi anlamında bir konuşmam oldu. Onun dışında biz hiçbir yerli hocayla bir görüşmemiz olmadı.
2: Devre arası transfer dönemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Ertuğrul Doğan, cumartesi günü ligde karşılaşacakları Galatasaray'ı mağlup edeceklerini söyledi.
5: Devre arasında ne gerekiyorsa yapacağız dediniz. Siz de futbolu çok iyi bilen bir başkansınız. Sizce nerelere takviye ister hoca? Sizin kafanızdaki mevkiler neresi başkanım?
3: Ya şimdi şöyle, biz tabii, güzel soru, tabii yorumlar çok tarafa çekilecektir mutlaka ama güzel bir soru geldiği için mecbur diyeceğim. Yani 2 veya 3 ağırlık orta saha olmak üzere takviye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. O önemli. Atama olduktan sonra atamayla hiç bitmiyor. Hakemin sahada gerçekten çok dikkatli olmasını istiyoruz biz. İki tarafın da hakkını yemesin.
5: Sizin tahmininiz nedir Sayın Başkan maça dair?
3: Yeneriz.
5: Çok emin konuştunuz tek cümle.
4: Demek takımına güveniyor canım.
3: Takımıma güveniyorum. Taraftarıma güveniyorum.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hiçbir kulüple kavgalarının olmadığını ancak Galatasaray'ın kendilerine transfer konusunda yanlış yaptığını ifade etti.
5: Geçen sezon transferde yaşanan gelişmelerden sonra sanki Galatasaray'la Trabzonspor arasında bir gerginlik var gibi bir kamuoyunda konuşulan durum var. Var mı böyle bir gerginlik Trabzonspor'la Galatasaray'la?
3: Şöyle, bize bir yanlış yaptılar. Biz de çıktık, yanlışlarını söyledik. Bir gerginlik anlamında değil bu yani. Ben yanlış neyse onu söyledim. Haklıydık konumuzda. Onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Evet, evet, onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Yanlış yaptılar. Biz de yanlışlarını söyledik. Onun dışında bizim kimseyle kulüp olarak, şahıs olarak da bir bir kavgamız, bir tartışmamız asla olmaz. Galatasaray kulübü de öyle bir kulüp değil aslında ama orada bir hata yaptılar diyelim. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Ama Galatasaray için söylemiyorum bunu. Başka bir kulüp de bize yarın buna benzer bir şey yaparsa aynı cevabı alır.
2: Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Doğan, yaz transfer döneminde Batago ve Vivo için gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı.
3: Salah sadece bir futbolcu transferi değil. Bence çok özel bir insanı, çok özel bir karaktere transfer ettik. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu aynı zamanda. En ufak sorunu, problemi olmayan, idmana ilk gelen, son çıkan, yemesi, içmesi anlamında her şeyine A'dan Z'ye dikkat eden, tam bir örnek futbolcu. Tabii. Hem forma rekoru hem kombine rekoru kırdık. Öyle söyleyebilirim. İkisinin de rekorunu kırdık yani.
5: Memnunsunuz yani şu an.
3: Biz çok memnunuz. Bu sene yarışmak istediğimiz için göndermediğimiz iki oyuncu var.
5: Biri Batagov herhalde.
3: Batagov'la iki stoperimiz, evet. Çipiye'de çok ciddi teklifler vardı yani.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'a teşekkürlerini ileten Ertuğrul Doğan, Aspor yayınında Bordo Mavili taraftarlara bir de müjde verdi.
3: Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gittiysek hiç bizi kırmadı. Her zaman yanımızda oldu. Sayın Spor Bakanımız da öyle, sağ olsun. Trabzonlu bakanlarımız, Abdülkadir Bey, Adil Bey, değerli milletvekillerimiz, gerçekten şunu söyleyeyim. Trabzon'da Trabzonspor'un konusu neyse herkes yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Yani yanımızda olmanın yanında yanımıza gelip durdu. Tabii burada en büyük benim yöneticilik hayatım boyunca Sayın Berat Bey, Sayın Berat Albayrak, açık söylemem lazım. Her konuda yanımızda oldu. Açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Serhat Bey öyle, Sayın Serhat Albayrak, sağ olsunlar. Çok büyük destekleri var yani, bunu söylemem lazım. Ve burada ilk defa söylüyorum, bu önemli bir konu. Biliyorsunuz bizim yıllardır İstanbul'da bir arazi talebimiz vardı Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Geçen hafta yaptığımız görüşmede kendisi, sağ olsun, yine çok teşekkür ediyoruz, bu arazinin tahsisi için gerekli talimatı verdi. Bu önemli arazinin Trabzonspor'a İstanbul'da kazandırıldığını, yani Kemerburgaz'da olan arazinin, bizim açımızdan çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir yer. Trabzonspor İstanbul'da çok önemli bir değer katacak. Üzerinde çok farklı projelerimiz var. Onun da Trabzonspor'a tahsisinin verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi, sağ olsun. Onu ilk defa açıklamış olayım burada.
1: Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonlu karşılaşmalarla ilgili bir değerlendirmede bulundu.
6: Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tartışmalı pozisyonlarla ilgili analizini paylaştı. Taylor birinci haftada Gençler Birliği Fenerbahçe maçında sarı lacivertlilerin penaltı beklediği iki pozisyonda devam kararının doğru olduğunu açıkladı. Anthony Taylor, Mert Müldür'ün hava topu mücadelesinde yerde kaldığı pozisyonda temasın Fenerbahçeli oyuncunun topla oynadıktan sonra gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca Gençler Birliği oyuncusunun kontrolsüz ya da güç transferi içeren bir harekette bulunmadığı kaydedildi. Taylor Talişka'nın şutunda topun Gutas'ın eline çarptığı pozisyonla ilgili ise Gençler Birliği oyuncusunun kolunun doğal konumda olduğunu ve minimal düzeydeki temasın topun yönünü değiştirmediğini söyledi. Anthony Taylor ikinci haftadaki Alanyaspor Beşiktaş maçında Fidan Aliti'nin Trossard'a yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtti. Taylor, VAR protokolü kapsamında bu durum ciddi şekilde gözden kaçırılmış olay olarak değerlendirilir. Fidan Aliti'nin Trossard'ın başına aşırı güç kullanarak vurduğunu gösteren açık bir kanıt bulunmaktadır ifadelerini kullandı. Ayrıca Taylor, Vlahovic'in ceza sahasına girerken yerde kaldığı pozisyonda devam kararının yanlış olduğu, temasın ceza sahası dışında gerçekleştiği için serbest vuruş verilmesi gerektiğini vurguladı. Ceza sahasındaki Ümit Aktağ Vlahovic mücadelesinde ise iki oyuncunun aynı anda birbirlerini tuttuğu için penaltı olmadığı belirtildi. Taylor 3. haftadaki Galatasaray Göztepe maçında Osimhen'in yerde kaldığı pozisyona penaltı verilmesinin yanlış olduğunu açıkladı.

0: savunma oyuncusunun hareketinin futbolun doğası içinde olan bir temas olarak değerlendiren Anthony Taylor, hücum oyuncusunun bu teması abarttığını ve VAR müdahalesinin yanlış olduğunu ifade etti. Taylor 3. haftadaki Ahmetspor Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin ilk golünün iptal edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 45. dakikada Cagney'in kullandığı penaltıyı Onana kurtarmış, ardından Yrasor topu ağlara göndermişti. Taylor sorun ceza sahasına erken girdiğini belirterek Trabzonspor lehine en direkt serbest vuruş verilmesi gerektiğini söyledi.
1: Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzazori'ye Aspor özel açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun gidişatı hakkında değerlendirmeler yaptı ve hem Vincenzo Italiano hem de Vincenzo Montella'ya dair de söyledikleri sözler var. Bakalım neler demiş.
2: Nel Trapani quando allenato e poi Fiorentina e poi Bologna che la mia.
3: Italiano önemli gelişim gösteren bir teknik direktör. Hücuma dayalı oyununu çok beğeniyorum. Hatta Fiorentina'da zaman zaman fazla hücum oynadığı ve çok fazla kontratak yediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Daha sonra bu konuda bazı düzeltmeler yaptı. Ancak futbolu gerçekten çok iyi biliyor. İçinde büyük bir açlık, hırs ve kararlılık var. Bu yönüyle Antonio Conte'ye benziyor. Karakteri ve başarma arzusu bütün çalışmalarına yansıyor. Onu birçok önemli maçta takip ettim. Beşiktaş'a da mükemmel şekilde uyum sağladığını gördüm. Aldığı sonuçlar onu taraftarların idolü haline getirdi. Ancak Italiano'nun çok önemli bir özelliği var. O da sonuca ulaşmayı iyi biliyor olması. Bologna'da çok güzel bir takım kurdu ve uzun yıllar sonra İtalya Kupası'nı kazandı. Kulübe büyük bir heyecan ve coşku getirdi. Ancak gelişimini sürdürebileceği koşullar kalmadığı için oradan ayrıldı. İtalyano'nun sırrı futbol bilgisi ve dikkati. Çok güçlü bir iletişimci olduğunu söyleyemem. Her zaman bu açıdan oldukça sakin ve kontrollü bir insan oldu. Ancak takımına karşı çok ikna edicidir. Beşiktaş'ta da kısa sürede önemli işler yaptı. Ne istediği konusunda çok net fikirleri var. Benim için çok önemli bir oyuncu olan Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Vlahovic, Juventus'un hala özlediği ve uzun süre özleyeceği bir oyuncu. Gol atma yeteneği yüksek. Onun da böyle bir fırsata ihtiyacı vardı. Açıkçası Türkiye'ye gideceğini düşünmüyordum. Ancak bu tercihi yaptı ve şu ana kadar iyi bir tercih olduğu görülüyor. Onu anlayacak, ona inanacak ve onu isteyecek bir teknik direktöre ihtiyacı vardı. Çünkü çok sevilmeye ihtiyaç duyan bir oyuncu. Avrupa'nın en kaliteli ve en iyi forvetlerinden biri. Taraftarların onu kısa sürede kucakladığını gördük ki bu onun aradığı şeydi. Vlahovic'in kendisini değerli ve sevilen hissetmesi önemli. Benim tek üzüldüğüm şey Vlahovic nedeniyle Semih'in forma şansının azalmış olması. Artık daha az oynayacak. Karşısına ne yazık ki onun için daha olgun ve tecrübeli bir rakip çıktı.
2: La nazionale turca ha subito innanzitutto la condizione di Isdis.
3: Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Mourinho nedeniyle de Türkiye'ye büyük ilgi duymaya başladım. Türk futbolu çok gelişti ve sonunda önemli oyuncular transfer etmeye başladı. Bunlar bitmiş oyuncular değil. Bazıları kulüplerinde zorluk yaşayan ancak hala çok yüksek seviyede olan oyuncular. Örneğin Leao ve Osimhen büyük transferler. Dusan da öyle. Bunlar İtalya'da bizim karşılayamayacağımız oyuncular. Bugün Türkiye ekonomik açıdan İtalya'dan daha rekabetçi. Dolayısıyla seviyede yükseliyor. Genel seviyeyi yükselten bu oyuncular Türk futbolunun Avrupa'da daha etkili olmasını ve milli takımın gelişmesine katkı sağlayabilir. Türkiye ve İtalya'nın milli takımlarında önemli oyuncular var. Bu karşılaşmalar her iki ülkenin futbol seviyesini görmek açısından değerli olacak. Türk milli takımı öncelikle bazı oyuncularının fiziksel durumundan etkilendi. Özellikle uzun süredir fiziksel açıdan iyi durumda olmayan ve belki de ameliyat olması gereken bir oyuncu vardı. Kenan Yıldız gibi. Ancak Dünya Kupası nedeniyle bu müdahalenin yapılamadığını biliyoruz. Böyle bir oyuncu eksik olduğunda çok şey kaybediyorsunuz. Arda Güler'i de çok seviyorum. Ancak o da vermesi gerekeni veremedi. Çok büyük kaliteye sahip bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu da aynı şekilde önemli bir isim. Bu oyuncular çok fazla maç oynadı. Dünya Kupası'na oldukça yorgun geldiler. Montella da bu durumdan etkilendi.
2: Molto cresciuto e ha fatto finalmente una scelta di giocatori importanti.
1: La Liga'nın 6. haftasında Elche ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler bu mücadelede muhteşem bir frikik golü kaydetti. Real Madrid ise karşılaşmayı 90. dakikada gelen golle kapattı.
4: Il Manzano işareti veriyor. Mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Sangare. Sangare çekti sağına. Sert orta arka tarafa. Şut şansı Morente. Çekti top. Şut dışarıya. Vinicius. Vinicius aradan Mbappe'ye. Kylian Mbappe girdi içeri. Mbappe çalım. Mbappe di Toro. Offside.

0: İşaret geliyor. Gözler Arda Güler'de. Arda baktı. Arda vurdu. Direkt gol! Arda! Arda! Arda! Yine atıyor. Ditor'u görünce affetmiyor Arda. İnanılmaz bir gol. Perde açtı Arda Güler. Şaşırtmadı.
1: Yani inanılmaz gerçekten. İnanılmaz erim. Ve hani beklenen köşeye de vurmuyor. Yani bence.
0: İnanılmaz.
1: Yani yapmadığı ne kaldı?
0: Hiçbir şey. Yapmadığı hiçbir şey yok. Di Toro'ya da aynı şekilde.
1: Bir adım, çok ufak bir adım sola atıyor kaleci haklı olarak. Çünkü kendi soluna gelmesini muhtemelen bekliyor.
0: Ne yapacaksın ki? Nasıl dolduracaksın Arda'yı? Valverde aradan Diomande'ye bekletmeden geldi orta. Kylian Mbappe! Kylian Mbappe gol atıyor, sakatlanıyor. Yan Diomande sevinçten çıldırdı. X-Kon katkısı Real Madrid formasıyla Yan Diomande'nin asisti. Kylian Mbappe'nin golü Real Madrid'i 2 farklı üstünlüğe taşıyor. Yan Diomande söktü aldı topu. 4 Real Madrid'li kaleye doğru koşuyor. Mbappe verdi soluna. Vinicius kaleye. Arda dokundu ama araya girdi savunma. Kukureya. Valverde geliyor merkeze. Birinci bölgeden çıkmayı başardı Real Madrid. Aradan nefis pas Valverde. Mbappe girdi içeri, açıyı buldu. Mbappe! Ama offside. Kylian Mbappe. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ama pozisyon tamamlanınca kalkan bayrak var, bakacağız. Valera. Hadi diyor taraftarlar. Yine Morente atağın yönü. Tete Morente vurdu Kurtuğa. Direkt dibinde kurtarıyor. Tchouameni uzaklaştırdı. Redondo. Pas isabetli. Neto. Bırakıyor sağa. Valera. Orta arka tarafa Tete Morente çevirdi. Ceza sahası içi. Şut dışarı. Osorio yine. Şimdi cephede. Geldi orta arka tarafa. Kafa vuruşu. Gol. Real Madrid 2, Elche 1. Thomas Lemar çekti sağına, aradan bıraktı. Orta şansı var Elche'nin. Fernandinho! Göstere göstere! Elche bir haberliği buldu. Fernandinho'yla! Hamleler geliyor. Martin Anselmi'den. Fernandinho kariyeri ayak kırıklıklarıyla dolu bir genç stardı. Villar, Kukureya, Espi dokundu, Mbappe pası verdi, Endrick vurdu savunma, atak sürüyor, Espi, dışarı, Carlos Espi. Şut Bellingham, Mbappe'nin önüne, Espi sağında, bu kez deneyebilir mi, verdi pası, Espi gol, Espi gol, 90+1, Real Madrid önde, Carlos Espi. Kylian Mbappe bir kez daha onu oynadı. Bu kez skor katkısı vermeyi başarıyor Carlos Espi. Önce Inter galibiyeti, ardından Vallecano karşısında alınan farklı galibiyet. Elche karşısında da büyük dramalar yaşadılar, sınandılar ama kaliteyle son dakikalarda mücadeleyi kazanmayı biliyor Real Madrid.
2: Formula 1'de 24 yarıştan oluşacak 2027 yılı takvimi bugün açıklandı değerli izleyenler. Zaten önceden Türkiye'nin de yer alacağını biliyorduk. Bizim için İstanbul'daki organizasyon Ekim ayında gerçekleştirilecek.
3: Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1 yeniden İstanbul'a dönüyor. Formula 1 yönetimi aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülkede koşulacak 2027 takvimini açıkladı. Organizasyon Başkanı Stefano Domenicali, Türkiye ve Portekiz'in şampiyonaya katılmasından heyecan duyduklarını belirtti. 2027 takvimi dünyanın en ikonik pistleri ve şehirlerini bir araya getirecek diyen Domenicali, Formula 1'in unutulmaz bir sezonu için inanılmaz bir sahne oluştuğunu da dile getirdi. 2027 Formula 1 takviminde sprint yarışlarının sayısı 6'dan 10'a çıkarıldı. Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monaco ve Abu Dhabi bu uygulamaya ilk kez ev sahipliği yapacak. Diğer sprint yarışları ise Kanada, İngiltere, İtalya, Brezilya ve Katar'da. Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Ben Sülayem ise 5 kıtada 24 Grand Prix, Türkiye ve Portekiz'in F1'e geri dönüşü ve genişletilmiş bir sprint programı detaylarına vurgu yaptı. 6 yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si 1 Ekim'de İstanbul Park'ta ısınma turlarıyla başlayacak. 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turları, 3 Ekim'de ise yarış koşulacak.
2: Değerli izleyenler, Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci eleme turu heyecanı hala devam ediyor biliyorsunuz. Yine yarın da oynanacak karşılaşmalar var ama bugüne bir gelelim. Birbirinden keyifli karşılaşmalar oynandı bugün. Ve günün son mücadelesi de yaklaşık 20 dakika sonra başlayacak. Yeni Mersin İdman Yurdu'yla Bucak Belediye Oğuzhan Spor karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 dakika sonra saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Bu mücadeleyi de A-Spor ekranlarından naklen izleyebileceksiniz. Şu anda da zaten canlı görüntüler ekranlarınızda değerli izleyenler. Bucak Belediye Oğuzhan Spor oyuncuları sahada hazırlıklarına devam ediyor. Yine Yeni Mersin İdman Yurdu da aynı şekilde. Dediğimiz gibi bu karşılaşma saat 20'de başlayacak. A-Spor ekranlarından naklen sizlerle buluşacak. Biz de bu duyuruyla birlikte ana haber bülteni bugünlük noktalıyoruz. Hoşça kalın, herkese iyi akşamlar diliyorum.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her

0: bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: www.radyoradio.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin, Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için.

0: Onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
2: A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Mersin'den Mersin Stadyumu'ndan merhabalar, mutlu akşamlar değerli futbol severler. Sıra Türkiye Kupası'nda birinci tur heyecanı devam ediyor ve az sonra yeni Mersin İdman Yurdu'yla Bucak Oğuzhan Spor Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk turda Mersin Stadyumu'nda yeni Mersin İdman Yurdu'yla Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor eşleşmesini İzleyeceğiz değerli izleyenler. Maçın başlamasına az bir süre kaldı. Yeni Mersin İdman Yurdu 3. lig 3. grupta mücadele ederken Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor'da profesyonelliğe geçiş ligi ekibi. Hemen kadrolara bakalım değerli izleyenler. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda kalede Emrehan Özçelik başlıyor. Ali Yahya Bilgin, Burak Bilgen, Okan Araf ve Ahmet Tırpancı savunmada oynayan isimler. Savunmanın önünde Kusay Dağdemir, Fuat Ağca ve Ego Okka. Bu merkez üçlüyü göreceğiz. Hücumun kanatlarında Efe Binici ile Mesih Kayabaş olacak. En uç noktada da Kerem Yaş'a forma giyecek teknik adam Gürsoy Turhan'ın ilk 11'i bu şekilde. Hemen Bucak Belediyesi

Diye Oğuzhan Spor'un da ilk 11'ine göz atalım. Konuk takımda kalede Abdülsemit Samet Kılıç başlıyor. Alp Bostancı, Bilal Karayel, Oğuzhan Şahan ve Osman Karcı dörtlü savunmada oynayacaklar. Mahmut Mavili ve Arda Bostancı savunmanın önündeki ikili. Emre Hamdi yine bu ikiliye destek verecek merkezde. Hücumun kanatlarında Mehmet Ali Altınkaynak'ta, Kadir Kağan Sakız'da olacak. Batuhan Varlık'ta en uç noktada yer alacak. Ahmet Öz'ün ilk 11'de bu şekildeydi. Güzel bir hava var Mersin'de. Tabii bir Eylül akşamına göre özellikle de gündüz vakitlerinden itibaren biraz sıcak olduğunu söylemek lazım. Özellikle yurdun birçok noktasında artık yavaş yavaş serin havalar kendini göstermişken Mersin'de hala sıcak hava ikliminin hissedildiğini söylemek lazım. Ama şu anda maç için her şey oldukça uygun görünüyor. Oyuncular için de bizler açısından da oldukça iyi bir iklimin olduğunu söylemek lazım. Yeni Mersin İdman Yurdu taraftarları da takımlarını destekliyor. Şu anda Mersin İdman Yurdu taraftarları ekrana geldi ve Yeni Mersin İdman Yurdu yedek kulübesi dediği gibi başlayamadı lige. Yeni Mersin İdman Yurdu ilk iki maçta iki mağlubiyet aldılar. Bu sahada Mazıda Fosfat'a 3-1 kaybederken deplasmanda Erciyes 38'e 2-1 mağlup oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu teknik adam Gürsoy Turhan'la birlikte bir çıkış arıyorlar ve bugün bu maçta da o çıkışı yapmak isteyecekler. Tabii Gürsoy Hoca'dan bahsetmişken de geçtiğimiz yıl yine bir Mersin ekibi Silifke'de çok başarılı bir sezon geçirdiğini ve ikinci ligde takımını playofflara kadar taşıdığını söylemek lazım. Playofflarda Yeşil Yurt'a mağlup olmuştu Gürsoy Tuğra'nın ekibi. Kucak Belediye Oğuzhan Spor, değerli izleyenler, az önce de söyledim, bir profesyonelliğe geçiş ligi takımı. Ama tabii bu yıl basında çok ilginç haberlerle de yer aldıklarını söylemek lazım. Uzun zamandır aslında logolarıyla ilgili bir gündem var. Logolarının Juventus'a benzediğiyle ilgili bir gündem var. Mutlaka gördüğünüzde sizler de fark edeceksinizdir ama futbolunda bunlar keyifli tarafları. Artık Juventus mu Kucak Belediyesi Oğuzhan Spor'dan esinlenmiş, yoksa Oğuzhan Spor mu Juventus'tan esinlenmiş? Bunlar dediğim gibi futbolun konuşulan eğlenceli tarafları. İki takım da şu anda stadyumun yeşil çimlerine ayak basıyor ve az önce ekrana da yansıdı. Yönetmenin Bora Kenanoğlu farkıyla minik taraftarlar da Mersin'de bu akşam futbolun keyfini çıkarmaya çalışacaklar. Şimdi hep birlikte İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz.

0: Türkiye'deki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin sirke köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha

0: acı reaksiyon bekliyorduk.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
2: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
3: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
4: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
5: Mersin'de yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Tabii çok ilginç başka bir nokta daha var. Burçak Belediye Oğuzhanspor'a dair. 7 Eylül'de profesyonelliğe geçişteki ekibi Burçak Belediyesi Oğuzhanspor Antalya Kemer'de Grönland milli takımıyla bir hazırlık maçı oynadı ve bu maçı 4-1 ile kazandı. Tabii son dönemde dünya gündeminde olan bir yer, bir ada Grönland ve Bucak Oğuzhanspor'da Grönland milli takımıyla bir hazırlık maçı oynadı ki UEFA ya da bir FIFA'ya ya da herhangi bir konfederasyona Grönland'ın bağlı olmadığını söyleyelim. Ama tüm dünyada dikkat çekici bir gelişmeydi şüphesiz. Maçın hakemi Cenk Uluçınar az önce ekrana geldi. Mehmet Özer ve Müslüm Yılmaz yardımcılıklarını yapacak. Dördüncü hakem de Mustafa Melih Kaya olacak.

Mersin'de artık ilk düdüğü bekliyoruz. Bir tarafta 3. lig ekibi Yeni Mersin İdman Yurdu, diğer tarafta profesyonelliğe geçiş ligi ekibi Bucak Belediye Oğuzhan Spor. İkinci tura bakalım kim yükselecek?

testini hazırlaması bir hayli uzun sürdü. Çenik Uluçınar'ın ilk düdük sesi, maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Baskı var. Uzaklaştırılan top. Faul kararı yeni Mersin İdman Yurdu kullanacak. Ali Yahya. Ali'den pas. Okan savunmanın arkasına uzun bir top. Savunma karşıladı. Rohat dokundu. Okan. Çizgide bir mücadele. Bucak Oğuzhan Spor tacı kullanacak. Faul kararı

Ceza sahasına doğru indi top ama kaleci Emrehan'ın kontrolünde dışarı gitti. Emrehan pasla başlattı. Burak. Ali. Burak Bilgen. Okan.

Osman uzun gönderdi. Osman dikkatli. Taç. Osman uzun gönderdi. Kafalardan seken top. Bir taş daha.

Osman kullandı. Ali. Oğuzhan. Baskı var. Arda. Arda'dan top kaybı. Top dışarıda. Tacı, Bucak, Oğuzhan spor kullanacak. Ali. Kusay. Okan. Sola doğru oynadı Okan. Ahmet. Messi. Çizgide bir ikili mücadele. Maçın hakemi top çıktı diyor. Taç kararı. Uzun bir taç. Orta geldi. Tehlike var ama Oğuzhan karşıladı. Atak devam edecek. Şut şansı. Vuruş geldi. Nefis bir gol. Ali Yahya Bilgin atıyor. Yeni Mersin'in Manyurdu öne geçiyor. Harika vurdu topa Ali Yahya Bilgin. Şık bir golle Mersin'de perde açılıyor. Atak soldan gelişti. Savunma topu uzaklaştıramadı. Ceza sahasına orta. Kaptan Oğuzhan'dan Iska. Uzaklardan çok sert ve düzgün bir vuruş. Kaleci Abdülsamet'in müdahalesi yeterli olmuyor. Yeni Mersin İdman Yurdu Ali Yahya Bilgin'le golü buluyor. İlk turun en şık gollerinden birisi Ali Yahya Bilgin. 1-0 önce Yeni Mersin İdman Yurdu. Bilal. Abdülsamet. Uzun bir top ama Okan'ın kontrolünde. Kaleci çıktı Emrehan. Riske girmedi. Topu taça gönderdi. Savunma uzaklaştırdı. Bilal topla çıktı. Bilal Karayel topa alınca pasını aktardı. Şimdi ceza sahasında tehlike. Şut şansı. Savunmanın müdahalesi Okan'la korner. Bu kez de konuk takım Bucak Oğuzhan Spor etkili geldi. Kritik bir hamle Okan'dan. Kadir'e şut şansı tanımadı Okan. Korner kullanıldı. Kaleci'de kaldı Emrehan. Hemen başlatmak istedi Emrehan. Kadir. Top yükseklik kazandı. Ali Yahya. Kerem. Pasını aktardı Kerem. Efe. Kusay. Okan. Rohat'tan sol kanada. Yerden bir pas. Başarılı tek paslar. Rohat şık aldı önüne. Çalımlar ceza sahasına girdi. Rohat çevirdi. Son temas Rohat'tan out. İyi paslarla, etkili paslarla ceza sahasına girdi Mersin İdman Yurdu. Mesih ve Rohat ikilisi. Çok şık çalımlar Rohat'tan. Oğuzhan'ın müdahalesi son temasta Rohat'tan.

Pereira. Pas geçmedi. Şimdi Bucak Oğuzhan Spor çıkıyor. Ama o noktada topu ayağından açtı. Bilal top dışarıda, Atacı kullanacak konuk takım. Ahmet. Mahmut bıraktı, Oğuzhan. Oğuzhan'dan sol kanada. Topa yetişemedi. Osman yardımcısının da uyarısıyla tacı işaret etti. Cenk Uluçınar.

to Summit. Doğrudan dışarıya gidecek.

gidemedi Oğuzhan. Kadir. Burak'tan pas. Ahmet. Ahmet bıraktı. Mesih ayağından açtı ama top yine yeni Mersin Manyurdu oyuncularında kaldı. Pasla isabet yok. Fuat'tan baskı. Top yine yeni Mersin Manyurdu'nda. Burak.

Lea Herr. Hocker. Sikuraktı Ahmet. Kusay. Okan'tan uzun bir top. Şık bir pas. Gol şansı ama son anda Oğuzhan hamle yaptı. Korner. Efe'ye nefis bir top yolladı Okan. Oğuzhan'dan kritik bir müdahale geldi. Efe korneri kullandı. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Kale alanında o noktada bomboş kaldı. Savunmadan çıktı geldi Okan ama istediği vuruşu yapamadı.

Emrehan başlattı. Burak. Ali Yahya. Efe. Efe Yerte. Oyun devam ediyor. Oğuzhan'dan pas. Okan geldi. Hamleyi yaptı.

avantajı kullanacak. Bir çalım. Ceza sahasında tehlike ama

Top kaleye paralel gitti ve dışarı çıktı. Batuhan burada çok iyi döndü ama son pası istediği gibi aktaramadı.

Tantan, Emrehan Öğe kendi sahasının ortalarına kadar geldi Emrehan. Rohat

bir top. Dışarı gitti. Zor toptu Efe için. Gürsoy Turhan ekrana yansıyor. Yeni Mersin İdman Yurdu teknik direktörü ve hemen ardından da Ahmet Öz, Bucak Belediye Oğuzhan Spor teknik direktörü ekrandaydı.

Çalım geldi Efe'den. Rohat savunmanın arkasına. Kerem. Kerem baktı kaleye. Pasa gitti ama o pas arkadaşına, Messi'ye ulaşmadı. Usay dokundu. Sert bir hareket ve kart çıkacak. Sarı kart Ali Yahya'ya. Maçtaki tek golün sahibi Ali Yahya. Aynı zamanda maçta ilk sarı kartı gören isim oldu.

Musan uzun gönderdi. Kafa savunmadan ceza sahasında tehlike olabilir. Baskıda Ahmet. Top kaybı geldi konuk takımda ve Mesih şimdi hızını arttırdı. Kerem hareketli. Efe de öyle. İkisine de değil ama bir ıska. Kerem. Kadir geldi. Hatasını kapattı. Telafi etti. Ahmet. Çizgide mücadele. Taç.

uzun bir taç. Kusay iyi çıktı dar alandan. Kerem, Mesih, Oğuzhan kapatma çabasında. Mesih, Oğuzhan hemen arkasında. Oğuzhan geldi, topu aldı. Alp, Burak, Ali Yahya. Ali'den pas Efe. Çekti topu Efe. Rohat, Kusay. Rohat'tan pas. Kusay. Burak. Yine iyi paslar. Yeni Mersin'in man yurdunda. Rohat'tan orta. Kale alanında müdahale ve korner. Şu ana kadar rahat pas yapan, etkili paslarla çıkan bir Yeni Mersin'in man yurdu.

0: Efe korneri kullanacak. Dakika 18. Kafa vuruşu yakın mesafeden top dışarı gitti.
1: Çok net bir şans daha Kerem. 2-0'a çok yaklaştı yeni Mersin İdman Yurdu. Bomboş kaldı kale alanında. Yerden de seken top dışarı gitti.
0: Efe. Ali Yahya. Burak'tan pas Okan. Anlaşamadı orada Ahmet'le.
1: Taşı konuk takım kullanacak.

Emre Han, Kusay, uzun bir top savunmanın arkasına müdahale geldi. Ali Yahya, top geçti Efe. Efe çevirdi, Oğuzhan savunmada müdahale. Bu tehlikeyi uzaklaştırdı Bucak Belediye Oğuzhan Spor oyuncuları.

Ahmet Ali'ye baskı. Ahmet'in kontrolünce top dışarı çıktı. Kerem. Oğuzhan. Bir dokunuş. Şimdi Kadir'le etkili geliyor konuk takım. Ceza sahasında tehlike olabilir ama Okan müdahale yaptı şu ana kadar. Önemli hamleleri var. Yeni Mersin Banyurdu savunmasında Okan'ın. Batuhan yine onunla etkili olmaya çalıştı. Bucak Oğuzhan Spor. Taç kullanıldı. Nefis bir pas. Gol şansı. Top ağlara gidiyor. Gol. Bucak Oğuzhan Spor golü buluyor. Harika bir ara pası. Skora denge geldi Mersin'de. 1-1. Taç kullanıldı. İşte burada araya nefis bir dokunuş ve sonrasında gol vuruşu geliyor.

Ve su molası da geldi. Mahmut Mavili'den harika bir pas. Sağ bek Alp Bostancı golü atan isim. Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor'da Alp Bostancı'nın golü ki ilk 11'de Arda Bostancı ile ikiz kardeş Alp. Arda da geçen sezon Burdur Belediyespor'la çok iyi bir sezon geçirdi ve Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor'a transfer olmuştu. İkizi Alp Bostancı.

0: Atı.
1: Mersin'de su molasına 1-1'le giriyoruz. Çok şık. 2 gol var. Önce Ali Yahya uzaktan tabelayı değiştirdi. Sonrasında nefis bir pas Mahmut'tan. Gol Alp'ten geldi. Yeni Mersin İdman Yurdu 1. Bucak Belediye Ulusal Spor 1.

Çok güzel, çok keyifli iki golle başladı maç. Burak.

Uzun bir top. Kafalardan sekti. Efe bıraktı. Ceza sahasında tehlike. Vuruş geldi. Kalecide kaldı Abdülsamet. Mesih çalımı attı. Savunmanın da müdahalesi var. O noktada savunmaya çarpan top Abdülsamet'te kaldı. Hata geldi savunmada. İkinci gol şansı olabilir konuk takım için. Şut geldi ama dışarı gitti. Osman. 1-1'den sonra etkili geldi Bucak Belediye. Oğuzhan Spor. Kusay. Mesih'ten önce müdahale. Oğuzhan bıraktı kalecisi Abdülsamet'e. Okan, Ali Yahya attı çalımı. Bir çalım daha pasını aktardı Efe. Okan. Ege. Ahmet'ten çizgiye

Okan. Rakip yarı sahada paslara devam ediyor. Yeni Mersin İdman Yurdu. Ali Yahya savunmanın arkasına Oğuzhan karşıladı. Kadir. Mahmut. Kadir. Osman. Top kaybı. Ege'den pas. Mesih. Mesih çalımlarla gitti. Efe. Kusay. Ali Yahya. Uzun bir top Efe'ye doğru. Vuruşunu yaptı ama çerçeveyi bulamadı. Efe Binici.

burada yeni Mersin İdman Yurdu'nun elle oynama beklentisi vardı. Oyun devam etti ve Mahmut'un nefis pasıyla Alp Bostancı da golü buldu. Alp'ten pas. Müdahale Kutay'dan. Korner.

0: pasa geldi. Kaleci Emrehan.
1: Oğuzhan'ın müdahalesi out.

0: Ali Yahya. Yine savunmanın arkasına bir top. Efe. Merkeze gönderdi Efe. Rohat. Mesih çekti sağına, baktı kaleye. Mesih vurdu, dışarı attı. Mesih Kayabaş.
1: Sol kanadı şu ana kadar çok etkili kullandı Mesih. Sağına çekti. Açıyı buldu ama kaleyi bulamadı.

Uzun bir top. Oğuzhan karşıladı. Taç.

kararı önce avantaja bıraktı Cenk Uluçınar, sonrasında düdüğünü çaldı. Birden sonra daha etkili çıkışları var. Konuk Bucak Belediye Oğuzhan Spor'un ev sahibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nun da yine pozisyonlar bulduğunu söyleyelim ama özellikle konuk takım kontralarla etkili olmaya çalışıyor. Burak rahat. Efe pas bekledi. Şimdi ona doğru. Ondan önce Ali Yahya topu aldı. Efe. Ege, Kutay. Merkeze doğru. Kerem. Atak soldan gelişecek. Ceza sahasında tehlike. Top yükseklik kazandı. Rohat şut şansı bulamadı. Kusay. Oyun devam ediyor. Sol kanadı kullanıyor. Bucak Oğuzhan Spor. İki oyuncu anlaşamadı. O noktada Osman ve Batuhan. Kusay'dan sol kanada iyi bir pas ama kontrol gelmedi Mesit'ten.

Altı gidemedi. Kerem. Messi savunmanın arkasına. Bayrak atmadı. Orta geldi. Top arka bölüm açıldı. Burak'ın müdahalesi biraz bekledi ve Cenk Uluçınar

faul dedi. Sarı kartı çıktı Burak'a. Yeni Mersin İvan Yurdumca ikinci sarı kartı Ali Yahya'dan sonra savunma hattından Burak da sarı kartı görüyor.

Yeni Mersin İdman Yurdu kulübesine çıkan bir kırmızı kart. Az önceki pozisyondan sonra şiddetli itirazlar vardı ve Cenk Uluçınar'dan da Yeni Mersin İdman Yurdu kulübesine bir kırmızı kart çıktı. Şimdi Efe Binici ile bir diyalog.

Gürsan başlattı. Abdülsamet.

Ege. Messi. Mesih'ten Ege'ye. Ege ceza sahasında. Ege çevirdi. Oğuzhan. Osman. Abdülsamet. Batuhan. Bir darbe aldı Ali Yahya. Ama şimdi ayağa kalktı. Oğuzhan'dan uzun bir pas. Burak indirdi. Okan.

0: Messi. Ahmet'ten Kusay'a. Kusay şöyle bir baktı arkadaşlarına. Savunmanın arkasına uzun bir pas denedi. Messi yaptı ortayı arka bölüme. Kerem yükselmek isterken
1: faul yapıyor. Bu karara katılmıyor Kerem Yaşa.
0: Mersin'de dakika 37. Değerli izleyenler, 1-1'lik eşitlik var. 5. dakikada Ali Yahya Bilgin, 21'de Alp Bostancı. Karşılıklı goller, güzel goller, keyifli bir oyun ve şu an için skorboardta da denge var. Alp yine hücuma katıldı. Alp orta, kalecide kaldı Emrehan. Eliyle bıraktı Emrehan. Ali Yahya. Efe. İçeri kat etti. Efe'den pas Ali Yahya. Ali Yahya attı çalımı. Kerem ceza sahasında. Ali Yahya ortası. Savunmadan sekti. Gelişine vuruş, gol.
1: Bir kez daha öne geçiyor. Mersin İdman Yurdu. Rohat gol atıyor. Çok sert vurdu Rohat Ağaç'a. Topu ağlara yolladı. Yeniden önce yeni Mersin İdman Yurdu.

golü atan Ali Yahya. Golü böyle hazırladı. Çalımı attı. Onun çevirdiği top savunmaya da çarptı, sekti. Çok sert bir vuruşla Abdülsamet'i böyle mağlup ediyor Rohat. Üstünü yeniden ele alıyor. Yeni Mersin'in Banyurdu. Etkili oyununu golle süslüyor Rohat Ağaç'a. Oğuzhan. Avantaja bıraktı. Hakem Cenk Uluçınar. Çalım gelmedi. Osman'dan. Oğuzhan.

Opto Summits. Doğrudan dışarıya gidecek.

Okan. Kusay. Merkezde Mesih topla buluştu.

tepeye doğru Oğuzhan karşıladı. Ege, Messi, Kerem. Kerem'de kaldı. Messi çekti sağına. Kusay, Ali Yahya soluyla ortaladı. Kaleye yönelen top Abdülsamet'te. İki hamlede kontrolü sağladı Okan. Ahmet. Burak'tan Ali Yahya'ya. İkinci hamleyi de yaptı Ege.

Okan. Kusay. Messi. Messi gidiyor. Messi çevirdi. Oğuzhan. Roha takipte. Oğuzhan. Hatalı pas Oğuzhan'dan. Top oyunda kalmadı. Bucak Oğuzhan Spor. Stacı kullanacak.

Osman. Oğuzhan. Top dışarıda. Ocak Oğuzhan, spor kaptanı Oğuzhan görüntüdeydi. Uzun bir top daha savunmanın arkasına. Kerem gol pozisyonu. Kaleci çıktı Abdülsamet. Kerem onu da geçti. Kerem çevirdi. Kaleye paralel giden top. Efe takipte. Efe ve Osman. Top dışarıda. Taç. Üçüncü gole yaklaştı. Yeni Mersin İdman Yurdu. Kadir, Batuhan, top oyunda kalmadı.

Usay'dan baskı. Usay. Topla ilerliyor. Efe. İki oyuncunun arasından çıkmayı başardı ama pasını aktaramadı Efe. Şimdi Kusay. Ali Yahya bıraktı Efe. Bekletmeden ortaya gol şansı dışarı gitti. İyi bir fırsat daha. Ama bu gol kaçıyor. Kerem de işte kaçan golün üzüntüsünü böyle yaşıyor. Yine iyi paslar. Bekletmeden orta. Kerem kaleyi bulamadı. Üçüncü gol de böyle kaçtı. Efe. Kerem. Topu kaptırdı ama bir top kaybı da. Bucak Oğuzhan Spor'dan. 45 artı 2'deyiz. Ahmet. Okan.

0: Hunt pasını aktardı. Burak. Oğuzhan'a baskı. Kerem ve Oğuzhan. Oğuzhan kaybetmedi.
1: İlk yarıdaki son düdüğünü çalıyor Cenk Uluçınar. Mersin'de, Mersin Stadyumu'nda ilk yarının skoru. Yeni Mersin İdman Yurdu 2, Bucak Belediye Oğuzhan Spor 1.
2: Golleri hatırlayacağız değerli izleyenler. 5. dakikada savunma topu uzaklaştıramadı ve bu sert şutla, bu şık golle Ali Yahya Bilgin takımını öne geçirdi.

Dakikalar 21'i gösterirken çok iyi bir organizasyon. Mahmut'tan pas, Alp'ten gol, iki savunmacı golü böyle attı. Bu golle beraberliği yakaladı Bucak Oğuzhan Spor. Otuz yedinci dakikada Ali Yahya'nın sürüklediği atakta

0: Aslında gelişine Rohat'tan düzgün bir vuruş ve bu golle birlikte de ilk yarının skoru ortaya çıkmış oldu. İlk yarıda ev sahibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 2-1'lik üstünlüğü var. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.
1: Milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
2: Cezalı Semih! Semih!
1: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
3: Güzel bir pas Arda'dan Barış Arda!
1: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
3: Gol pozisyonu ve gol!
1: Dizi izlemeye devam edin.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorduk.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Futbolcuları, menajerleri rezil de diyor, rezil de ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo
1: canlı yayın.
2: Futbol severler, Mersin Stadyumunda ilk yarıda 3 gol vardı. Yeni Mersin İdman Yurdu, Bucak Belediye Ulusal Spor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Gollerde ekrana yansıyor değerli izleyenler. Ali Yahya Bilgin'le açılışı yapmıştı maçta. Dakikalar 5'i gösterirken Yeni Mersin İdman Yurdu. Sonrasında iyi bir organizasyon, Mahmut'tan asist ve Alp'ten de gol geldi. Bu golle skora denge gelmiş oldu. 1-1'den sonra iki tarafı da pozisyonları vardı ama üstünlük sayısını bulan dakikalar 37'yi gösterirken işte bu golle Yeni Mersin İdman Yurdu oldu. İlk golü atan Ali Yahya'dan orta, Rohat'tan gol vuruşu. Bu gollerle de ilk yarının skoru belirlenmiş oldu. Keyifli bir futbol akşamı Mersin'de, yayının başında da söylemiştim. Özellikle havanın da çok ideal olduğunu belirtmiştim. Futbol oynamaya uygun bir hava, güzel bir akşam. Tribünlerde de hatır sayılır sayıda taraftar var ve ilk yarıda hem 3 gol hem de pozisyonlar vardı.

Üçüncü lig ekibi Yeni Mersin İdman Yurdu takımın başına bu sezon Gürsoy Turan getirildi ve ilk iki maçta istediğini alamasa da Gürsoy Öç'e bugün ilk yarıda Yeni Mersin İdman Yurdu iyi bir reaksiyon vermiş gibi görünüyor. Bu maçtan sonra Yeni Mersin İdman Yurdu Ağrı 1970 deplasmanına gidecek. Burcak Oğuzhan'sa bir profesyonelliğe geçişti ki ekibi Burdur temsilcisi yayının başında söylemiştim ama belki kaçıranlar için bir kez daha tekrarlayayım değerli izleyenler. Bu yıl dünya gündeminde de çok konuşulan bir hazırlık maçına imza attı. Burcak Oğuzhan Spor Grönland'la oynadı. Grönland'ı 4-1 ile geçmeyi başardı Burcak Oğuzhan Spor. Tabii spordan bağımsız olarak dünya gündeminde bu hazırlık maçı da fazlasıyla yer aldı. İkinci yarı için artık her şey hazır görünüyor. İlk yarıdaki 11'ler ikinci yarıda da sahada

Burak. Alpten baskı vardı. Kerem. Osman. Emre dokundu. Alp. Osman yatarak bir müdahale. Top oyunda Mesih. Çalımı atamadı. Şimdi Mesih'e doğru önündeki alanı kullanıyor Mesih. Mesih süratli içeriye girdi, çevirdi. Savunmanın müdahalesi, top uzaklaşmadı. Yeniden Mesih, şut şansı, vuruş. Top dışarı gitti, out. Osman kontrolü sağlayamadı. Ahmet taşı kullanacak. Kerem. Kerem çevirdi. Ters bir dokunuş. Son anda müdahale geldi. Abdülsamet'ten son anda müdahale geldi. Penaltı beklentisi ama out işaret ediyor Cenk Uluçınar.

0: Alp'e gelmeden müdahale. Kerem.
1: O topun geçeceğini beklemiyordu Messi.

Baskı var. Emrehan. Baskı devam etti. Çalım attı Emrehan. Son temas kucak Oğuzhan Sporlu oyunculardan. Biraz risk aldı Emrehan. Kerem. Bir taş daha. Ahmet Hacı kullandı. Kerem. Rohat. Rohat'tan pas geçmedi.

your heart. Onze metaç. Oğuzhan. Efe'nin müdahalesi vardı. Tacı bucak Oğuzhan Spor kullanacak.

Kusay, Alp, Batuhan iki oyuncunun arasında çizgide mücadele. Tant konuk ekibin Mehmet Ali bıraktı. Osman Karcı tacı kullanacak. Alp. Alp yerde. Karar out. Bucak Oğuzhan Spor'un tek golünü atan isim Alp Bostancı.

Efe. Pas geçmedi. Taç kullanıldı. Kerem kontrolü sağlayamadı. Kerem, Alp, top geçmedi. Kusay, baskı vardı Mehmet Ali'den. Ahmet, Mesih topla buluştu. Rohat,

0: Murat'tan pas.
1: Ahmet kendini gösterdi. Topla buluştu. Ahmet yaptı ortayı. Top boşta kaldı. İlginç bir an. Savunma uzaklaştırma çabasında. Şimdi uzun bir top Burak'ta kaldı. Efe 3. golü aramaya devam ediyor. Yeni Mersin İdman Yurdu. Abdülsamet Mesit'ten önce topu aldı. Uzun gönderdi Abdülsamet. Savunmada müdahale. İki oyuncu yerde kaldı. Okan ve Batuhan.

Ali Yahya. Efe'den pas. Kerem topla buluşamadı. Oğuzhan. Oğuzhan'a baskı. Şık bir çalım girişim orada. Mehmet Ali çizgide mücadelesine devam etti ve taçı da takımına kazandırdı. Mehmet Ali altın kaynak. Hilal'den pas. Abdülsamet. Sol kanada açıldı top. Kadir Kağan. Harp ceza sahasında. Kadir'den orta. Kusay. Harp'ten pres var. Çıkmayı başardı Yeni Mersin İdman Yurdu. Ama pas hatası geldi. Oğuzhan. Oğuzhan'dan da bir pas hatası. Mesih kurtardı topu. Mesih gidiyor. Mesih ceza sahasına girdi. Mesih yerde kaldı. Ve karar penaltı. Bir de sarı kart çıktı. Bilal Karayel'e penaltı kazanıyor Yeni Mersin İdman Yurdu. Oğuzhan'dan pas hatası. Mesih bir anda süratlendi. Ceza sahasına girdi. Bilal'in müdahalesi penaltı diyor Cenk Uluçınar.

Arka ikiye çıkarma şansı yeni Mersin İdman Yurdu için. Mesih'in tedavisine de oyun alanı dışında devam ediliyor. Penaltıyı kazandırdı Mesih. Günün etkili isimlerinden. Bakalım devam edebilecek mi? İlk yarıda da kendi koridorunu çok etkili kullanmıştı Mesih Kayabaş. İkinci yarıda alan buldu. Belki de ilk fırsatta penaltıyı aldı. Efe topun gerisinde. Abdülsamet dikkatli. Mersin'de dakika 57. Cenk Uluçınar oyuncuları uyarıyor. İşaret geldi. Efe de geldi. Efe, kaleci Abdülsamet. Penaltı kaçtı. Abdülsamet gole izin vermiyor. Farkı artırma şansını kullanamadı yeni Mersin İdman Yurdu. Efe ortaya vurdu, ayağıyla çıkardı Abdülsamet.

Ahmet Taş'ı kullanacak. Messi'nin tedavisine de hala devam ediliyor. Kafalardan sekti. Savunma uzaklaştırdı. Taç bu kez diğer taraftan kullanılacak. Bir hayli uzun sürdü Messi'nin tedavisi. Umarız ciddi bir şey yoktur dediğim anda tabii bu görüntü ve devam edemeyecek Messi Kayabaş. Şut etkili olmadı, out. Burada yerde kaldı. Penaltı kararı geldi. Efe Abdülsamet'e takıldı. Mesih de kulübeye doğru ya da içeri doğru taşınıyor. Bir yandan gözümde onda. Geçmiş olsun diyelim biz de. Ahmet yerde, faul kararı.

Alkışlar Messi için. Messi devam edemiyor. Arda Işık oyunda. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda zorunlu bir oyuncu değişikliği. Messi devam edemedi. Arda oyunda.

Arda topla ilk buluşması. Arda yaptı ortayı, kafa vuruşu, top dışarı gitti. Arda oyuna girdikten saniyeler sonra asiste imza atabilirdi. Efe kaleyi bulamadı. Abdülsamet'in de bir sakatlığı var. Bucak Belediye Oğuzhan Spor'da ve sağlık görevlileri de şimdi o alana doğru ilerliyor. Topsuz alanda kendisini yere bıraktı Abdülsamet. Şimdi onun tedavisi yapılacak. Mersin'de dakika 61 değerli izleyenler. İşte bu pozisyondan sonra Abdülsamet kendisini yere bıraktı.

Samet ayakta şu anda. Devam edecek.

Oğuzhan. Pas geçmedi. Korner. Korneri kullanacak. Mahmut geriye doğru çıkardı. Oğuzhan. Out.

Çalım geldi. Mehmet Ali. Mehmet Ali çevirdi. Top yine onta. Faul bekliyor Mehmet Ali. Oyun devam etti. Uzun bir top Kerem'e. Kerem top oyunda kalması. Yardımcının da uyarısı var. Taşı kullanacak Bucak Belediye Oğuzhan Spor. Batuhan. Batuhan ceza sahasında çekti topu. Batuhan kaleyi düşündü. Emrehan'da kaldı. Eliyle uzun gönderdi Emrehan Arda. Rohat. Çalım attı Rohat. Sol kanada döndü Arda Işık. Arda geçemedi rakibini Arda. Batuhan top kaybı. Okan. Bir top.

Mehmet Ali yerde kalan bir isim. Oyun devam etti. Mehmet Ali ceza sahasına gönderdi ama rahat bir top oldu Emrehan için. Arda. Arda topu dışarı bıraktı. Emre'nin bir sorunu vardı ama şimdi ayağa kalktı Emre. Emre Hamdi'ye

Vad hatt? İlk yarıdaki 2-1'lik üstünlüğü yeni Mersin İdman Yurdu'nun devam ediyor. Burak, Ali Yahya, Rohat. Arta.

Yerden bir pas geçmedi. Arda Bostancı taşıdı topu Arda. Arda'dan pas. Savunmaya takıldı orta. Burak kalecisini indirdi ve Emre Han. Okan'dan yine şık bir pas. Kerem vurdu. Out. Su molasını işaret ediyor. Cenk Uluçınar. Mersin'de dakika 68. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 2-1'lik üstünlüğü var. Ali Yahya Bilgin ve Ruhat Ağcan'ın golleriyle

Sekol, Bucak Oğuzhan'da. Alp Bostancı'dan geldi. ...58'de Efe penaltıdan sonuç alamadı. Böylelikle de farkı ikiye çıkarma şansını kullanamadı Yeni Mersin İdman Yurdu. Mesih böyle sürükledi topu. Yerde kaldı. Penaltıyı aldı. Ama sonrasında oyuna devam edemedi. Penaltıda Efe, kaleci Abdülsamet'i geçemedi. Ve sonrasında bu üzüntüyü yaşadı Efe Binici. Son molası tamamlandı. Takımlar da sahaya döndü. Oyunda yeniden hareket kazanacak. Gürsoy Turan görüntüde. Geçen yıl Silifke Belediyesi ile çok iyi bir sezon geçirdi. Takımını playoff'a kadar taşıdı ama Yeşilyurt'a playoff'ta elendi. Bu yıl da yine Mersin'de kaldı ve Mersin İdman Yurdu'nun, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun başına geçti. Oğuzhan. Faul kararı. Oğuzhan uzun gönderdi, savunma dikkatli, uzaklaştıran Okan. Abdülsamet. Efe. Ege ceza sahasında, Ege çevirdi, top ağlarda, gol Arda. İkinci yarıda oyuna dahil oldu, golünü atıyor Arda Işık. Yeni Mersin İdman Yurdu, Bucak Belediye, Oğuzhan Spor karşısında 3-1'i buluyor. Dakika 71. Kaptırılan top sağ kanadı kullandı Yeni Mersin İdman Yurdu. Ege ceza sahasında arka bölüme gönderdi ve golü atan Arda Işık.

Penaltı kaçmıştı ama Arda'yla 3-1'i buldu yeni Mersin İdman Yurdu. İki değişiklik olacak. Rohat Ağaç'a çıkan isimlerden ilki Ethem Balcı oyunda. Berkant Alpşanlı da oyuna dahil olacak. Çıkan ismi henüz göremiyoruz. Tabelada bir sorun var. Şimdi ışık yandı ve Burak Bilgen çıkıyor. Burak Bilgen'in yerine de Berkant Alpşanlı oyuncu. Berkant ve Ethem oyuna dahil olurken Rohat'la Burak oyundan çıkan isimler oldu. İki değişiklik geldi. Gürsoy Turan'dan. Henüz bir değişikliğe gitmedi. Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 73 dakika tamamlanırken sağ kanatta boşluk var. Alpas bekliyor. Şimdi topla buluştu Alp Bostancı. Savunma karşıladı. Ethem. Ethem gidemedi. Arda. Mehmet Ali. Batuhan'a geçmedi. Şimdi bir kontra şansı olabilir. Kerem. Kerem destek bekledi. Ethem. Kusay. Okan. Okan'dan Ahmet'e. Ahmet etkili orta. Dördüncü gol. Çok şık kesti Ahmet. Kerem golü atıyor. Skor 4-1'e geliyor. Üst üste geliyor. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun golleri. Orta Ahmet Tırpancı'dan. Gol Kerem Yaşa'dan. Çok iyi bir servis burada Ahmet'ten. Kale alanında kafayı vuruyor. Golü atıyor Kerem Yaşa.

0: çeyrek dilime 3 farkla giriyor yeni Mersin İdman Yurdu.
1: Bir sakatlık var bu esnada. Bucak Belediye Ulusal Spor'da.

olacak. Mehmet Bilal Karayel. Sanıyorum Bilal yerde olan isim. Devam edemeyecek ki Sedi istiyor. Cenk Uluçınar. Sefa Bolat'la Tunahan Çakır oyuna dahil olacaklar.

değişiklikte Emre olacak. Emre Hamdi'nin yerine kalan dakikalarda Tunahan Çakır'ı izleyeceğiz. Bu arada hemen düzelteyim değerli izleyenler. Bilal Karayel tabelası kalkmıştı ama Bilal şu anda ayakta ve sakatlık geçiren isim de Bilal değil. Sanıyorum tabelada bir yanlışlık oldu şimdi. 94 numara Mehmet Ali Altınkaynak işaret ediliyor. Bilal devam edecek. Mehmet Ali kenara gelecek olan isim. İki değişiklikte yeni Mersin İdman Yurdu'nda olacak.

Kenara geldi bu esnada. Cenk Uluçınar. Tabela az önce hatalı kalktı sanıyorum. Onunla ilgili bir şeyler sordu. Tabii bir karışıklık da oldu orada.

0: başarılı isimlerinde.
1: Okan Arap oyundan çıkarken, bu arada Okan çıkmayacak dedi Gürsoy Hoca. Yine hatalı bir tabela ve hoca da sinirlendi. Biraz da haklı gibi açıkçası. Tabelada üst üste hatalar. Bizler de tabii size aktarmakta güçlük çekiyoruz değerli izleyenler. Okan ki kenara doğru gelirken hayır dedi Gürsoy Turan. Müdahale etti orada. Şimdi kenar çok kalabalık. Kerem mi çıkacak acaba? Kerem bir kenara geldi. Sonra tekrardan oyun alanına gitti ki Gürsoy Hoca da o noktada ve neden artık bu değişikliklerin yapılamadığını sorguluyor. Kerem Yaşa golünü attı. Kenara geldi ve bir diğer isim de Efe oldu. Hüseyin Ekici ile Mehmet Güneş oyuna dahil oldular. Karışıklıklar geride kaldı. Oyuna devam ediyor. Oğuzhan. Oğuzhan baskı altında. Arda prese devam ediyor. Yatarak müdahalesi Arda'nın, taraftarından da alkışı aldı. Arda Işık. Mersin'de normal sürede son 10 dakika. Batuhan. Top çıktı kararı var.

güzel bir vuruş. Bir taş daha. Ahmet. Bu bölümde üst üste taçlar. Ahmet uzun gönderecek. Sekti top. Vuruş geldi. Çok ilginç bir an. Şanssızlı bir an Abdülsamet için. 5-1. Bir taraf için şans, diğer taraf için oldukça şanssız bir an. Abdülsamet'in talihsizliği. Yeni Mersin Banyurdu 5. golü buluyor.

0: Ethem vurdu. Abdülsamet'e çarpan top ağlara gitti. Önce direk, sonrasında Abdülsamet. Abdülsamet'in kendi kalesine attığı golle yeni Mersin İdman Yurdu 5, Bucak Belediye Oğuzhan Spor 1. Halil Emre kasap oyuna dahil olacak. Bucak Belediye Oğuzhan Spor'da çıkan isim Batuhan Varlık.
1: Thank you.

Arda. Alp ve Arda. Merkezde bir boşluk ama savunmanın arkasına bir pas girişimi topla doğrudan dışarıya gitti.

Uzun bir top. Okan Tan. Bu çarpışma ve kartta çıkacak. Sarı kartı gören isim Alp Ostancı. Alp de geldi rakibinden. Özür diledi.

Ahmet. Okan. Top dışarıda. Yerde kalan bir isim var. Bilal Karayel onun yanına gitti. Maçın hakemi Cenk Uluçınar. Biraz kötü düştü Bilal. Pozisyon bu. Sağ kenarında Bilal'in tedavisi yapılacak. Oğuzhan. Faul kararı.

Halil. Alp. Alp merkeze doğru gitti. Ceza sahasına girerken yerde kaldı ama devam diyor. Cenk Ulu Çınar. Uzun bir top Arda'dan. Orta geldi. Arka bölüme sekti top.

Arda çalım attı. Arda vurdu. Top dışarı gitti. Az önce burada Alp faul bekledi. Yakındı pozisyona. Cenk Uluçınar devam dedi. Kaleci Abdülsamet'in bir sakatlığı var ve sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. Cenk Uluçınar az önce de bir sorun yaşamıştı. Kaleci Abdülsamet

nihayetinde dakika 90. İkinci tura sadece birkaç dakika uzaklıkta Yeni Mersin İdman Yurdu. Artı 5 işaret edildi. 90 artı 5'i izleyeceğiz Mersin'de. Ahmet.

Aha. Hazırlık pasları Yeni Mersin İlman Yurdu'nda. Etem. Kusay. Kusay.

93'den artı 2'deyiz. Savunmanın arkasına şık bir top. Atarak bir müdahale. Topa diyor Cenk Uluşınar. Berkant hamleye yapan isim. Ahmet. Top kaybı. Vuruş geldi. Savunmaya çarptı. Son anda Abdülsamet. Atak devam edecek. İstediği şutu gönderemedi. O noktada Hüseyin Ekici. Işık pas savunmanın arkasına. Erkan'tan müdahale geldi.

0: Okan. Bilal. Offside bayrağı kalkmıştı, avantaja bıraktı. Hakem Cenk Uluçınar, Oğuzhan. İki oyuncunun arasında Oğuzhan faulü aldı. En azından bir gol daha çabasında Burcak Belediye. Oğuzhan Spor kaptanı Oğuzhan'la tek kişilik bir baraj. 90+5'teyiz. Oğuzhan. Oğuzhan kaleyi düşündü. Dışarı gitti. Fena da bir şut çıkarmadı Oğuzhan ama çerçeveyi bulamadı. Maçta son düdük sesi geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni Mersin İdman Yurdu Burcak Belediye Oğuzhan Spor'u 5-1 ile geçiyor ve adını ikinci tura yazdırıyor. Altı gollük maçta farklı bir galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tura giden takım yeni Mersin İdman Yurdu oldu. Golleri hatırlayalım değerli izleyenler. 5. dakikada Ali Yahya Bilgin bu şık golle perdeyi açtı. Yirmi birde Mahmut'un pasıyla Alp Bostancı takımına beraberliği getirdi. Gerçekten şık bir gol attı Burcak Oğuzhan Spor. 37'de ilk gol atan Ali Yahya burada asisti yaptı. Sert bir vuruşla golü buldu Rohat Ağaç'a. İlk yarı 2-1 tamamlandı. Savunmanın hatasında Mesih ceza sahasına girdi, yerde kaldı. Penaltı kararı geldi ama penaltıda Efe kaleci Abdülsamet'i geçemedi. 58'de penaltı kaçtı. Ama penaltıdan sonra da şanslar bulmaya devam etti yeni Mersin İdman Yurdu. Dakikalar 71'i gösterirken Ege'nin pasıyla oyuna ikinci yarıda dahil olan Arda Işık skoru 3-1'e getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Ahmet Tırpancı'nın ortası Kerem Yaşan'ın kafasıyla skor 4-1'e geldi. Ve son golde Abdülsamet kendi kalesine attı. Şanssız bir an Abdülsamet için. Ethem'in vuruşu direğe çarptı, sonra Abdülsamet'e çarptı, ağlara gitti. Bu golde maçın skorunu belirledi. Yeni Mersin İdman Yurdu Burcak Oğuzhan Spor'u 5-1 ile geçti değerli izleyenler ve kupa adını bir üst tura yazdırdı ki kupa heyecanı A-Spor ekranlarında devam edecek diyelim. Mersin'den de vedamızı yapalım. Ben Ömer Saraç, tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir akşam diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
2: Ceza alanı Semih! Gol! Semih! Semih!
1: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.

0: adam Barış Alper.
1: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz Medya kanallarında.
0: Gol pozisyonu ve gol!
1: Bizi izlemeye devam edin.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Bir Aspor klasiğiyle sezonun ilk futbol meydanı programıyla ve bir eksikle maalesef karşınızdayız. Zafer Tüzün, Savaş Çorlu ve Kartal Yiğit bizimle beraber. Ayrı Beşer'in biraz hastalığı olduğunu söyleyelim. Buraya kadar gelmişti ama yayında bir verim alabileceğimiz seviyede bir sesi
1: bir şey
0: yoktu. Ciddi bir durum yok yani, onu evet söyleyeyim. Kartal Yiğit'e de teşekkür edeyim hatırlatması için. Ciddi bir problem yok. Önümüzdeki hafta aramızda olacak. Hatta bir iki gün belki dinlendikten sonra yine Aspor ekranlarında Ayrı Beşer'i de izleyebileceksiniz. Vay. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Skorlar Trabzonspor'a yardım etmeyince Hayri de devrildi.
0: Hastalandı.
1: Hastalandı, üzüldü.
2: Evet. Ama iyi, ayrı da çabuk ayağa kalkar.
1: Sesi gitti.
2: Trabzon camiası.
0: Enerjisi de gayet iyi bu arada.
1: Ama niye biliyor musun? Bak, hakikaten bir aidet duygusu var bu grupta.
0: Evet.
1: Bu program için.
2: Geldi.
1: Çok üzüldü. Geldi, üzüldü. Dedi ki ya ilk program dedi, çıkamayacağım için çok üzgünüm dedi. Ne kadardır bunu bekliyorduk. İzleyiciler de bekliyor. Ama biz de bekliyorduk. Çünkü güzel bir iletişim var.
0: Ben sesi bu seviyeye düşmüş şey bir adamın buraya kadar gelmesine de şaşırdım bu arada.
1: Ama yani. Bunun için geldi.
0: Arayıp söylemesi lazım normal şartlarda.
2: Kerem'in takım bütünlüğü.
0: Konuşamıyorum diye. Evet.
2: Takım bütünlüğü işte.
3: Hocam.
2: Biz de ne yaptık? Yedek kulübeden oyuncu almadık.
0: Evet. Bir arada devam ediyoruz.
4: Ben giderken
0: bugün Ayrı Beşer için de oynayacağız.
2: Evet, bence de. Ayrı Beşer.
4: Ben giderken de bir şey söyledim. İki gün kendine iyi bak. Cumartesi günü Papara Park'ta Trabzon'da beraber olacağız,
0: evet.
4: Çünkü ikimiz onunla,
0: evet,
4: yayınlarda. O yüzden cumartesiye kadar düzelip gel dedim. Cuma günü uçakta.
2: Ayrı vurgun yedi, vurgun.
0: Bizi izliyorsa, dinliyorsa selam benim olsun. Çok toparlanacak.
2: Evet, inşallah.
0: Evet.
1: Sen ona bir şeyden, Sakarya'dan falan bir bal mal bir şey getir de.
4: Ama Sakarya'ya yakın, Kocaeli'nde zaten oldu.
1: Tamam, işte sen
0: şu
1: bilirsin.
0: Mevzuyu bir aradan çıkaralım, evet, mı? Sen Sakarya Makarya'ya bir konuyu açmışken yani gönderilecek selamlar birikmiş olabilir diye endişe ediyorum.
1: Şu an yok.
0: Sağ sola selam göndermeyelim.
2: Bugün itibariyle kimseye selam göndermeyelim.
0: Öyle mi? Yeni bir karar mı almış olalım?

0: İlk başlangıç.
1: Ama Savaş Çorlu'yla Kartal Yiğit duramaz. Bu kararı bence çok Boza. Memnuniyetle karşılamaz.
0: Hayır. Bir kağıt çıkartırım. Selam listesi
1: selam
0: var.
1: Listesi mi tabii.
2: Ben de hiç selam listesi spontane birisi yazıyorsa falan o şekilde. Işte, ben yazıyorsa, selamla gelmemiş bir zaman.
3: Şimdi şöyle bir şey var ama bak programımız takip ediliyor, izleniyor, beğeniliyor. Evet. Mesaj geliyorsa bu izleyenlerimize de ayıp olur. Bir iki tane araya
0: İzleyenlere verelim de eş dost ah, baba vermeyelim.
1: Aynı şehirden en fazla bir kişiye selam.
3: Aynen öyle tamam doğru.
1: Öyle bir karar alalım.
3: O güzel tamam.
1: Evet memleketimizin
3: bir kişi.
1: Vatanımızın bütün doğru. Şehirlerine selam.
3: Diğer şehirlere daha
2: hayırlı olsun o zaman yeni sezonumuz yeni
0: evet. Programımız. Yeni yayın sezonumuza sen de bir ilki yaşıyorsun bizle beraber. Bizle hiç olmadın.
1: Nasıl?
0: Oldun mu?
2: Olur yapma ya. Hocam koca bir sezonda sen de tam büyük
1: bomba yaptın. Yarı yarıya gelmişimdir yani.
0: Bunalımdayım puan kaybediyoruz.
3: Esas futbol meydanının başrol oyuncusu ya.
1: Estağfurullah.
0: Bu sene.
3: Yani beraberiz devamlı.
1: Benim için.
3: Ama sen unuttun.
1: Benim için bu saçlarıyla, bu yakışıklılığıyla futbol meydanının başrol oyuncusu Kartal Yiğit.
3: Sağ ol eksik Ersan. Olma. Ben de. Evet. Hepimiz başrol oyuncusuyuz. Bizi izleyenler.
0: Sen merkezde set oyununu sen başlatıyorsun.
2: Ama şöyle son bir söz söyleyeyim. Kartal Yiğit bundan önceki sezonlarda genelde böyle hep böyle buruk Beşiktaş'a girdiği zaman hep sistemle giriyordu. Buruk'la girdi ama bu sene gümbür gümbür gelen evet. Beşiktaş var sesi daha güç çıkacak bence.
1: Sen Messi'sen ben Xavi'yim. Öyle düşün.
3: Estağfurullah.
1: Öyle düşün yani. Olsun.
3: Sen takım oyuncusun.
1: Tabii ki her zaman.
3: Biz bireysel.
2: Ya,
3: ama Zafer zaman... abimiz var burada.
0: Estağfurullah.
3: Zafer abimiz var.
0: Yok. Şimdi ben neyim? Kimim?
1: Zafer Tüzün.
0: Evet.
3: Senin zaten golcülüğün de yani.
1: Golcüsün. Tamam.
2: Kartal da ben de çok kez canlı yayında
1: ama Savaş Çorlu yanına bile veremiyor topu. Öyle bir problemi.
3: Savaş Çorlu kaleci olabilir.
0: Abi bak.
1: Yani onlar genelde
0: Kerem,
1: kaleye
0: sana bir şey futbolda.
2: Ben kabul ediyorum ama hiç itiraz etmiyorum.
0: Bak, yani. Futbolda doğru antrenman,
1: evet.
0: Doğru dinlenme, doğru beslenme. Doğru dinlenmeyle doğru beslenme yok Savaş'ta.
1: Olsa Savaş Çorlu'dan futbolcu olur mu?
0: Olur.
1: En kötü yanına verecek yere
0: baba müthiş organize yapıyor. Orta sahada o 10 numara oynar.
3: Orta saha değil bu.
2: Organizasyonda acayiptir.
3: Stoper oynar bu.
1: Stoper oynar, kaleci oynar.
3: Kaleci oynar. Minyatürde iyi kaleci
1: olur. Belki bek oynar.
3: Belki de. Minyatürde kaleci olur.
2: Bek oynamayı istemiyorum. Çok adam geçer de bek oynarken ya. Bekte seri olmak lazım.
1: Doğru pozisyon almayı bileceksin.
2: Seri olacaksın bekte. Stoperken yine biraz kesici oluyorsun da bekken seri olman lazım.
1: O zaman seri bir şekilde Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in bugün Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalara göz atarak bir başlayalım. Beşiktaş'ın Marsilya maçı var. Fenerbahçe'de gündem karışık. Neticeler çok iyi gelmedi. Ve Trabzonspor'da da Başkan Ertuğrul Doğan'ın bugün Aspor'a yaptığı açıklamalar var. Hepsine geniş yer ayıracağız. Galatasaray'la açılışımızı yapıyoruz ve Dursun Özbey'i izliyoruz.
4: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından. Niye geciktiniz? Niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl, sahadan ne veriyorlar, bu bir. İkincisi de ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz ayının ortasında bir yerde yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla

0: bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz, yeni transferlerimiz sahada artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını ekrana getirdik. Savaş Çorlu'yla bir başlangıç yapmak isterim. Eminim ki çok daha fazlasını zaten bugün izledi, dinledi. Transfere dair en merak edilen konularla ilgili de değindiği bazı noktalar oldu. Biraz daha maliyeti düşürdüğünü Galatasaray'ın bekleyerek ifade etti. En çok dikkatini çeken bölüm neydi Dursun Özbey'in sözleri arasında?
2: Çok enteresan eleştiriler oluyor biliyorsun. Divan kurullarında bazı isimler çıkıyor sürekli olarak. Alakasız eleştiriler yapıyor. Bazen sert eleştiriler oluyor. Sayın Başkan yine sakin kalıp en son final konuşmasında tabii ki buradaki bu 50 milyon olayı çok dikkatimi çekti Zafer Hocam. Yani 50 milyon euro kar ettik dedi. O zaman bunu iyi anlatamadınız. Yani Galatasaray yönetimi, Sayın Başkan 4 yıl şampiyon olup geçen sene Şampiyonlar Ligi'de başarı, gelir hanesine çok ciddi rakamlar, paralar yazılmış. Geçen sezon şampiyon, son sezonki şampiyonlukta, 4. şampiyonlukta ciddi forma satışı elde edip dünya üzerinde bana bir tane kulüp başkanı söyleyemeyiz herhalde. Bu kadar şampiyonluk yaşayıp başarı elde edip kar hanesine ciddi rakamlar yazıp eleştirilen. O zaman burada bir stratejik olarak herhalde bir iletişim hatası olduğunu düşünüyorum Kerem. Yani yoktur ya, var mıdır bilmiyorum. Yani bu kadar yıldır futbolcuyuz Kartal. 4 yıl şampiyon olup Şampiyonlar Ligi başarısı denildi. Geçen sene onu da gerçekleştirdi. 5. yılda şu anda zirvede. Evet, ufak tefek eksikler mutlaka var. Şampiyonlar Ligi için kadro yeterli olmayabilir ki. Benim düşüncem bu yönde. Oraya daldan dala atlamayayım ama yani baktığım zaman kendisini ifade etmeye çalışıyor Sayın Başkan. Şurada söylediği kelime, eğer biz bu transferleri beklendiği gibi erken yapsaydık 50 milyon euro zarar etmiş olurduk dedi. Transferlerde daha önceki yıllarda da zararlar oldu. 50 milyonu bölmeye çalıştım. Hepsine birer tane böyle şey yaptım dinlerken başkanı. Leao'ya 20 koydum. Leslie'ye 5 koydum. Bişoa'ya 5. Deniz'e 10. Batrakova 10. Öyle bir 50 milyon euro çıktı. Bu rakamlar bile eleştirilirken başkanın bu 5 transfer üzerinde 50 milyon euro zararımız olurdu eğer taraftarın istediği şeklinde erkenden yapsaydık dedi. Yapılmaması eleştirileri ben hep haklı buldum. Çünkü iyi anlatılmadı hocam. Transferi Galatasaray taraftarına, camiasına, siz, Sayın Abdullah Kavukçu, Galatasaray'da ekstra bir futbol hakkı yok Fenerbahçe gibi konuşacağız şimdi diğerlerinde. Yani başkan bu süreçte hep transfer yapacağız, bekleyin, sabırlı olun derken hep böyle zaman aşımızda her gün sanki hemen bu hafta transfer olacakmış gibi ya da işte 10 gün içinde transfer olacakmış gibi. Dünya Kupası denildi, Dünya Kupası bitti. Bugün 50 milyon euro zarar ederdik demesini ben baktığım zaman hakikaten zaten maliyetli transferler. O yüzden bir yerlerde yine bir yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Ya baktığım zaman başkan yine kendisini ifade edememiş gibiyim. Çünkü bu süreçte tekrar söylüyorum 4 yıl şampiyon olmuş bir takımın başkanı bu kadar eleştiriliyorsa bir yerlerde bir yanlış. Ya eleştiri kültüründe bir şey var ya başkanın ve yönetiminin kendini anlatamamasında. 4 yıl şampiyon olan bir takım Fenerbahçe ya uzun yıllardır şampiyon olamıyor. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Bu kadar eleştiren bir camia yok. Ali Koç döneminde dahil, bugün de dahil. Yani şampiyon takımın başkanı ben olsam üzülürüm. Ben Dursun Özbey'in yerinde olsam.
3: Fenerbahçe camiasının tahammül derecesi yüksek. Evet, Galatasaray'da 4 yıl şampiyon olmuş başkan dahi olsa değişime gidebiliyor.
2: Hala bugün bir takım istekler, arzular, var. Tepkiler. Yani yönetimin değişmesini isteyenler, yanlış hoca, olduğunu savunanlar. Hoca, ya. Hoca konusunda... Çok bu da aynı şekilde 4 yıl şampiyon olmuş bir hocanın sezon başında istifasını gitsin diyenler birinci hafta Çorum maçında. Ya bir yerlerde yanlış var. Ya Galatasaray eleştiri kültürü Galatasaray'da çok yüksek, bunu biliyorum. Ama bu kadar da biraz fazla sanki. Eğer burada bir yanlış varsa, bu kadar eleştiri varsa ya Sayın Başkan'ın da yöneticilerini toplayıp ya biz ne yapıyoruz? Basın sorumlusu varsa basın sorumlusu, ki ben uzun yıllardır Galatasaray'da basın sorumlusunu kavramını çok fazla görmüyorum. Bir Eray Bey var. Şu anda Abdullah Kavuk

0: zaman zaman konuşuyor. Bir de en çok sorumluluk alan başkan var. Hani bu kadar yükün altına elini koyan, bu kadar ağır taşın altına elini koyan, gövdesini koyan, para harcayan, ekonomik anlamda çok ciddi paralar harcayan, kasa kolaylığı dediğimiz şeyleri yapan, şampiyonluklar için futbolcuların primi ödenecek. Bir bakıyorsun kimsenin eli cebine attı yok. Başkan bir şekilde kasa kolaylığı bulup hem onlara yetişiyor. Öyle mi? Bu kadar da tabiri caizse hani belki biraz ağır olacak ama dayak yiyorsun. Başarı var. Allah. Ortada bir de dayak yiyorsun yani. Resmen dayak yiyorsun ya. Yok, ya bir şeylerde yanlış var yani burada.
1: Bu kadar ondan sonra hakikaten icraat yapan ama takdir edilmeyen bir coğrafyada yaşayan bir ülke ben görmedim abi. Yani çok sıradanlaştık. Hakikaten işini layıkıyla yapanı takdir etmek gerek abi. Şimdi bak kasa kolaylığı sağlıyor diyorsun ve bu başkan 4 sene
2: üst üste şampiyon.
1: Ya abi böyle bir şey yok yani. Niye biliyor musun? Bizim insanımız çünkü iyi konuşamıyor. Onun için bir kültür lazım. Ama kötüyü konuşmak çok kolay.
3: Bir de hasetlik var abi, hasetlik.
1: Var abi.
0: Ya o hep var. O Fener'de de var. Beşiktaş'ta da var. Galatasaray'da da var.
1: Tabii var. İyi gitmesiniz. Cehennem çukuru var ya abi. Türklerin çukurunun yanından geçiyor. Niye onun kafasına vurmadın diye onlar birbirini çeker aşağıya diyor.
3: İşte hasetlik.
0: Abi, başarılıyken başarısız.
1: Bir de takdir edin ya.
0: Başarılıyken başarısız olmasını isteyen Galatasaray camiasında, Beşiktaş camiasında, Fenerbahçe camiasında hepsinde var hocam.
3: Hepsinde var.
0: Bir şeylere iyi giderken birileri hep böyle kötü olsun, nemalansın mesela. Divandaki konuşmalara bakıyorum. Hani birinden alakasız. Genel kurullarda bakıyorsun keza aynı şekilde. Oraya çıkayım kürsüye kendimi göstereyim. Eşim dostum beni görsün. O canlı yayınlarda veriyor ya. Bunu yapanlar var. Ama Sayın Başkan'ın bu sezon olağanüstü bir seçimle yönetiminin değiştirmesi, birkaç değişiklik yaptı. Her şeye kendisi yetişmeye çalışıyor. Bakın ekonomik anlamda Dursun Özbey'in, Sayın Dursun Özbey'in yaptıklarını asla yadırgayamayız. Hep veren çünkü. Bakın ben geçen sene biliyorum primler ödenmedi. En çok Kerem yaptığımız şeylerde bunu ben dile getirdim. Futbolcuların primleri ödenmiyor. Geçen sezon şampiyonluk primi var. Bakıyorsun gelir gider tablosuna. En son başkanın el atması.
1: Prim en hassas konu futbolcu açısından.
0: Her zaman için. Her yerde özellikle Türkiye'de prim en hassas konusudur. Futbol şubesi olmuş bir yerde bakıyorsun yetişemiyor. Başkan en sonunda dedi tamam diyor çocuklar ben halledeceğim diyor. Bir hafta sonra hallediyor. Ama şurada bugün 5 transferi ben eğer Temmuz'da yapsaydım 50 milyon euro zarar ederdim. Burada biraz çelişiyorum ben açıkçası yani. Bu kadar fark eder miydi? Bilmiyorum.
1: Artık eğer gerçekten hedefler bu kadar büyürken sen bunun hesabını yapıyorsan o zaman taraftarı ilgilendiren o
0: taraftara değil. Taraftara söz veriyorsun hocam bak ben borcun, burada bak başkanı takdir ediyorum değil. Ama bu süreç kötü işlendi. Ben söylüyorum Galatasaray'da bir kriz anında camı kıracak adam başkandan başka yok. Kim var ya bakın aklınıza geliyor mu? Zaman zaman Abdullah Kavukçu dışında Eray Yazgan basın sorumlusu ama gördüğümüz yok. Diğer yöneticiler içinde baktığın zaman Sayın Başkan yönetimini yenilerken bu yeni seçimle beraber 4 sene şampiyon olmuş bir şekilde olağanüstü seçimle giderken biraz daha belki yönetimine daha iyi ekonomik anlamda o kasa kolaylığını sağlayacak isimler olabilirdi. Bunu Fenerbahçe Beşiktaş yapıyor çünkü bakın Serdar Adalı da bunu yaptı.
3: Yapacak
0: çünkü.
3: Yapmadı
0: Serdar yapacak. Serdar Adalı yaptı şimdi. Derken karar aldı yani.
3: Tabii karar aldı.
0: Bunu başkan daha iyi bir şekilde yapabilirdi. Ben şahsen Dursun Başkan'ı zaman zaman eleştiriyorum ama 4 yıl şampiyon olmuş bir takımın başkanına bu kadar eleştiri oluyorsa bir de başkan şöyle bir ekibini toplayıp ya ne oluyoruz? Niye biz bu kadarız? Niye bu camia bizi eleştiriyor? Demesi de lazım. Şu olay doğruysa 50 milyon euro çok yani güzel bir rakam. Ama Galatasaray camiasına siz lig bittiği zaman Sayın Abdullah Kavukçu hemen şampiyonluğun arkasında Aspor'da şampiyonluk kutlamalarında Mikson'da Emre'ydi zannediyorum Kaplan röportajı yapan dedi ki bizim transferde hiçbir sorunumuz yok. Şu kadar paramız var. Arsenal'le de yarışırız. Falanca tapınağa yarışırız. Biz beklenen transferleri yapacağız. Ama 10 gün, 20 gün, 30 gün, 40 gün, 50 gün, 3 ay sonra gelen transferler. Ve bu kadar gelirin olduğu yerde, bu kadar üst üste gelen şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi'nin olduğu yerde transfer süreci biraz iyi anlatılmaması ve hep geçmişi örnek vermesi. Sayın Başkan'ın biz bakın geçmişte yaptık, yine yapacağız. Geçmişte yanlıştı ama bazı şeyler. Geçmişte yanlış yaptık ama bu dediği doğruysa o zaman yanlıştan doğru çıkıyor. 50 milyon bana bu 5 transfer için ciddi anlamda bir şey geldi.
1: Bu transfer planlaması doğrultusunda mı bu beyanatları verdi?
0: 5 transferi başkan. Biz eğer diyor Sayın Başkan Ağustos'un sonlarında Eylül başında değildi Temmuz'da yapsaydık 50 milyon euro daha fazla ödemiş olacaktık abi, diyor.
1: Bak 4 senedir üst üste şampiyon olup Şampiyonlar Ligi geliri elde eden Galatasaray camiasından bahsediyor.
0: Tabi baktığın zaman hep de tek başına gitti. Tek Şampiyonlar Ligi'ne giden takım oldu.
4: En çok geliri olan.
0: Bir de bunun içinde gelirleri sayarsak çok fazla. Şimdi bugün divanda böyle cırmız bir sesle işte 700 milyon euro, 500 milyon euro totalde 4 senede şampiyonlar transferlere harcanan paralar söyleniyor, konuşuluyor ama gelir olarak da çok büyük gelir.

0: var. Galatasaray'ın 4 senedeki gelirleri ciddi anlamda harcanan transferlerin çok üzerindedir. Tam transfere para harcandığı zaman zaman çöp transfer diye tabir ettiğimiz transferler de oldu. Hiç oynamadan giden ya da az sayıda oynayıp giden ciddi paralar harcandı. Ama bir gelir olayı, şampiyonluk geliri çok büyük değil Türkiye'de. Şampiyonlar Ligi, sponsorluk, loca gelirleri, kombine satışları, hele hele ki bu sene Sayın Başkan herhalde en çok serzenişi içinden içine şu anda forma satışları yavaş gidiyor mesela. Geçen sene 1 milyon bandına çıkması halinde Kerem biliyorsun çok ciddi bir gelir elde etti. Galatasaray ekstradan o parayı da aldı. Rakamı da söylemeyeyim burada çünkü bir aşağı bir yukarı 30 milyonlar. Ama bu kadar gelirin olduğu yerde, bu kadar başarının olduğu yerde eleştiri varsa o zaman...
1: Abi şimdi bak Şampiyonlar Ligi'nde hedef yükseltmene rağmen hangi transfer Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne uygun en son alınan Leao hariç?
0: Bence değil. Bence
1: bu kadar geliri olan bir yönetimin bu kadar ağır kanlı olması tahammül edilemez. Camiada bana göre o tepkiyi gösterdi.
2: Bir de nokta atışı yapamadı.
1: Abi, yapamadı.
3: Abi, sen genel hatlarıyla nasıl gördün Dursun Özbey'in ve Galatasaray teknik heyeti yönetiminin transfer dönemi performansını? Yani bu kadar eleştiriyi hak eden bir tablo mu ortaya çıktı sence netice itibariyle?
2: Eleştiriyi hak eden bir tablo bence ortaya çıkmadı ama yani şimdi transfer yapmayabilirsiniz. Geçmişe dayanarak son 4 yılın şampiyonusun şu an itibariyle. Başarılısın. İyi bir yönetim, iyi bir teknik adamın var. Bu kadar üstüne gidilmesi yanlış. Ama şu var. Şimdi başkan diyor ya Temmuz'da yapsaydık bu transfer 50 milyon fazlalık olurdu. Şimdi bunu yönetimler zaman zaman yapıyor. Her yönetim yapıyor. Ne denir ona işte? Fırsat transferi. Ya işte Avrupa'da transfer kapanır, ben kaparım. İşte bazen öyle olmaz. Yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de sıçrayamaz. O yüzden herkes şunu bekledi Galatasaray'dan, yönetimden daha doğrusu. Transferleri hiç olmasa nasıl daha önce ilk saneye getirmişlerdi. Öyle bir yıldız, bir iki yıldız alalım. Daha sonrasında eksik yerleri monte ederiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki hedef farklıydı. İlk başta girilen hedef. Ama şu anki tabloya baktığımız zaman alınan transferlerle hedeflerin örtüşmediğini görüyoruz. İşte en büyük sıkıntı bu. Bir başkan tabii ki kulübünün borçlu olmasını istemez. Borçlarını atması. Ben Sayın Dursun Özbey'e de hak veriyorum. Yani buradan Dursun Özbey'e yüklenilmesine karşıyım. Ama siz, hep biz ne dedik yayınlarımızda? En hazır takım Galatasaray, transfer için söylüyoruz. Yani kadro anlamıyla zaten çekirdek kadrosu oturmuş bir şekilde. Rötuşlarla bu işi bitirecek takım. Bir Galatasaray, bir Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor değil. Farklı, fazlalıklı bir transfere ihtiyacı yok. O yüzden işi kolay dedik ama kolay olan şeyi zora soktular.
1: Vallahi.
2: İnsanlar, pardon abi, insanlar o yüzden tepki gösteriyor. Tepki gösterene de ben kızmam ama Galatasaray'ın iyi başlayamamasının nedenleri arasında bence sağ dışındaki problemler olduğunu görüyorum. Yani Okan Hoca'nın da kafası rahat değil, futbolcuların da rahat değil. Böyle bir hazırlık kampının çok detaylı geçmediğini ve sıkıntılı geçtiğini görüyoruz ama yeni yeni hafif toparlanmaya başladılar. O nedenle Sayın Başkan'ın konuşmasında serzenişlerde bulunması gayet doğal. Evet, kulübü 50 milyon borçtan bir bakıma daha az bir şekilde kurtardı ama Şampiyonlar Ligi ayarında bir transfer politikası izlendi mi? İzlenmedi. Katılıyorum abi. Sadece Leo. Lig için belki yine favori olabilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi'nde şu anki mevcut yapıda, şu anki kadroda başarılı olma ihtimali bana biraz daha azmış gibi geliyor.
1: Şey ekleyip sana pas atayım. Şimdi evet, oturmuş bir kadro, oturmuş bir sistem olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde hedef yükselten Galatasaray'da bir tane sol stoperin hala yok.
3: Bir şabı geldi. Yerine,
1: yok.
2: Ondan tecrübeli bir
3: yani. Alındı ama
1: 10 numara pozisyonu hala netleşmiş değil.
2: Genç oyuncu.
1: Genç oyuncu. O
2: bakalım
1: hangi yöne doğru gelişim olacak, o belli değil. Tam ne hangi yöne doğru olgunlaşacağını da bilemeyiz yani. Ona rağmen bana göre Dursun Özbek'le yönetimi sınıfta kaldı abi. Bu kadar şampiyonlar geliri 4 senedir alan bir takım hedef yükselttiğinde o hedef doğrultusunda, ihtiyaç doğrultusundaki bölgelere net transferler yapmalıydı abi.
2: Doğru.
1: Şimdi al bir stoper, bak bugün Abdülkerim'i dinlendirdin, baktın olmuyor, tekrar şimdi geri oynattın. Oraya yedek diyeceksin. Daha sert maçlar oynanacak çünkü o şeyde Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Ve fazla kilosu olduğu söyleniyor yeni alınan.
1: Devşirme sağ bekle oynuyorsun. Adam işini iyi yapıyor, doğru işi yapıyor, o ayrı.

0: Ama al bir sağ bek, stoperi yedekle, al 10 numara pozisyonuna bir adamı. Bu eksiklerini gidermedi ki Galatasaray bana göre.
1: Hocam şimdi bunu lig bittikten sonra da aynısını söylemiş. Şampiyonlar Ligi için kafamda birçok soru işareti var.
0: Evet.
1: Lig için bu kadro yeterli. Yeni yeni toparlıyor dedi. Bak bazı çelişkiler var. Yeni yeni toparlıyor dediğimiz tabii Galatasaray namuhalif iki takımdan bir tanesi. Birisi Kasımpaşa, birisi Galatasaray. Doğru. Ligin zirvesinde.
2: Lig ama ayrı
1: hep
2: abicim.
1: Anlatıyoruz. Hep yanına bir şey koyuyoruz. Hep eksik bir şey koyuyoruz. Bak şimdi burada
0: Şampiyonlar Ligi arenasına girdiğin zaman
1: hocam
0: çata çat maçlarda
1: Şampiyonlar Ligi
0: ligin gerçekliğini unutursan ligde de puan kaybediyorsun.
1: Lig başlamadan da söyledim. Kerem'le yaptım. Şampiyonlar Ligi için bu kadronun yeterli olmadığını söyledim. Sözümün yine arkasındayım. Biz şimdi Leslie geçen maçta Kocaeli maçında biraz oynadı. Aa bak işte Leslie. İnşallah daha iyi olur.
3: Orada soru şu. Şampiyonlar Ligi'nde ne için bu kadro yeterli değil? Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için mi?
1: Hayır. Yeterli. En azından 24'e kalmak için.
3: 24'e kalmak için bu kadro yeterli değil demek.
0: 16 belki 8 hedef konuldu ama.
3: Hedefe
2: bilmiyoruz. Geçen sene 8'e
1: hedef konuldu. Ya Galatasaray'da hedef her zaman
3: 8'e yükselemedi.
1: Hocam hedefin gerçekçi olmak gerekirse final. O da pozisyonu yöneticisinden taraftarına Galatasaray'ın müzesinde olmayan tek kupa bu kupa.
3: Biraz gerçekçi olalım.
1: Biraz gerçekçi olursak 8. 16-8.
3: Tamam.
1: Bu yani kadroyla bak çok
3: senle
1: daha önce de tartıştık. Geçen sene 10 puanla 9 puanla çıkıldı. Bu sene 10 puan 9 puan çıkmak çok zor bu grupta diyorum ya. İlk 24'de kalmak.
2: Tabii.
1: Hani bunu benle daha önce birkaç kişi daha tartıştık. Geçen sene 13 puan dedik. Galatasaray 10 puan aldı ve son maçta şeyde dahil, Benfica'da dahil son dakika son saniye attığı kaleci golle oradan çıktı. 9 puanla çıktı ve aşağıdakiler olumsuz puan kaybettiler. Galatasaray'ın
0: Allah abi Osman sakatlandı. Bak Barış'la oynadın. Tamam Deniz, sana ileride cevap verebilecek bir potansiyeli var.
2: Kesin var ama.
0: Ama henüz şu anda iyi. Net katkı sağlayacak bir oyuncu değil.
1: Ya oynatmadın işte.
0: Yarın kötü de oynayabilir.
1: Oynatmadın. Lisbon maçında oynatmadın. Kocaeli maçında oynattın.
0: Evet.
1: İki tane sol bekle oynadın. Sol stoperi şey yaptın.
0: Demek sadece ki transfer planlaması eksikti. Onun tabii için eksik. Ben diyorum Dursun Özbek'le yönetim. Kusura bakma.
1: 10 numara kaldılar. 10 numara dedin. Sol beklerle sağ bek dediğin gibi Salah'ı 30 milyon euroya alınan Singo hala sakat.
2: Evet abi.
1: Hala sakat.
2: Hakikaten,
1: sen 10 numarada Batrakov'un daha önceki 10 numaraların çok gerisinde olduğunu düşünüyorum. Zamana ihtiyacı var ama Galatasaray zamana ihtiyacı var deyip 20 milyon euro harcayıp olamaz. Galatasaray zamanı ya hangi zaman? 5. hafta ikinci maça çıkacaksın. Diğer taraftan biz transferin son gününe kadar Kamavinga'yı konuştuk. Galatasaray'ın hala o bölgesinde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmuyorsa Kamavinga'ya hala ihtiyacı var. Öyle bir oyuncuya. Torreira'nın önünde yanında oynayacak böyle bir oyuncuya net ihtiyacı var. Ya yoksa bu kadar rakamlar konusunda...
0: Lemine'yi yedekleyecek oyuncu diye aldın. Leslie alakası olmayan şartlarda bir oyuncu.
1: Stoper alıyorsunuz. Stoper alıyorsunuz. Bakıyorsunuz şimdi Almanya'da oynamış, İngiltere'de oynamış. Bana gerekli en maçta oynayamıyor. Niye oynamıyor? 3-4 ağızdan her gün 5-6 kilo fazlası hazırdır. Var. Niye transfer ettin o zaman? 5-6 kilo fazlası olduğunu iddia edilen ki direkt teknik heyetten geçen hafta birçok gazete arkadaşlarımız yazdı. Böyle bir oyuncu o zaman bekleseydik 50 milyon euro zarar edecek dediğin oyuncu orada da bir yanlış var o zaman. Bekleyerek almak o zaman doğru değil.
0: Abi hep ne denir? Cebini gösteren başkan ne yapar? Akşam pazarında elde kalmış hocam, çarığı çürüyor almış.
1: Hocam bak beklersin fırsat transferi beklersin ama, bunu yaparsın hocam. Ama senin tutmaz. Mevkine 3 tane nokta mevkine transfer yaparsın. Sana fırsat transferi miydi? Sezon başında tak aldın fırsat. Sana'yı alıp teklerden beklersin. Alırsın Leao'yu. Sonra diye bak ama 5 transferin 4'ünü fırsat olarak beklediğin zaman
0: olmaz.
1: Olmaz.
2: İşte en başta yapacaktı.
1: Rakibin dilini güçlendiriyorsun. Son güne kalan transferde sana biz Icardi'nin ilk geldiği zaman hatırlayalım son gün fırsat transferiydi. Bonservisi çok uygun alındı. Biz Osimhen'in son güne kadar bekleyip son gün serbest kalma maddesiyle transfer edildi. 80 milyon lira 75 milyon lira. Orada da mesela son güne beklemenin bazen faydası olur ama bazen sana zarar olur. Sayın Başkan'ın hesabı beyanı tabii ki benim için önemli ama rakamlarla kaçla açıldı, kaçla kapandı bilmiyorum. 50 milyon euro kar ettik sözü şu 5 transfer için. Hani böyle isimlere baktığım zaman 50 milyon euro kar edip etmediğini önümüzdeki günlerce Singo gibi bir sağ bek transfer edildi. 30 milyon euroya ortalarda yok. Bunlarda da zamana ihtiyacı var. Galatasaray'ın zamana ihtiyacı yok. Galatasaray zamana ihtiyacı olması için çok geniş bir kadrosu olacak. Ben eğer burada bir çağ oynamıyorsa Jakobs oynuyorsa burada zamana ihtiyacı Galatasaray'ın yani var mı yok mu her şey ortada.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim. 4 yıldır üst üste şampiyon oluyorsun ya. Öyle taraftar var. Bir dakikada unutur biliyor musun? Öyle geçmişte yaşamaz.
1: Hele Galatasaray'da işte onu söylüyoruz. Işte.

0: Büyük zaten takımlarda hedef tükenmez. Herhalde. O hedef doğrultusunda eğer hedef belirliyorsan ona göre ihtiyaç doğrultusundaki transferleri olmazsa olmaz yapmak zorundasın abi. Öyle 50 milyon kar ettim, son dakikayı bekledim. Ondan sonra en son işte elde kalanlar ne olduğu belli değil. Tesadüfen. Ya doğru düzgün
1: hocam,
0: Leo mesela garanti bir şey yok, 50 milyon eurodan fazla
1: edebilir miydi? Sakatlıktan çıkmış. Yani Leo'yu 50 milyon lira almak transferin zorunda
2: değil. Orada bir şey söyleyeyim mi? Başkanın en haklı olduğu konu Leo konusu.
1: Kaç paradan açıldı kapı?
2: Şöyle, kapı kaç liradan açıldı onu ben bilmem. Sen bilirsin. Öncelikle biliyorsan eğer. Oradaki mantık şu. Galatasaray'ın Leo ve benzeri bir transferi geciktirmesinde. Kulüp, oyuncunun kulübü oyuncuyu bırakacak. Banko istemiyorlar. İstenmeyen oyuncuyu transferin son günlerine gelindiğinde daha ucuza alırsın.
0: Alırsın.
2: Bu Kerem. Çok net. Leo'da da böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Kerem.
0: Peki bir şey söyleyeyim.
1: Ben,
0: şey,
1: ben biraz daha geriye gideyim mi?
0: Bak, Kerem'e biraz daha oyuncu hocam. Fenerbahçe'ye başka takımlara da sunuldu.
2: Evet. Çünkü elden çıkarmak
0: aradan biri alsaydı ne olacaktı?
1: Evet. Fenerbahçe alsaydı mesela. Fenerbahçe de istiyordu. Risk Fenerbahçe olarak
0: ama mi? Bak ben de diyorum hocam, ki hedef
2: Fenerbahçe Greenwood'u aldıktan sonra artık alamazdı Leo'yu
1: hocam,
2: zaten.
1: Hocam daha geriye gideyim. Yine Dursun Özbek'ten hem de bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Kavanda mıydı?
2: Yıllar önce.
1: Yine Dursun Özbek'ten emin değil ama. Ya kadro dışı kalmış. Son gün onu bir fırsat 1 milyon 800 bin lira. Ya Trabzonspor artık diyor ki benim bu oyuncuyla işim yok diyor. O dönemde bunu 1.800 alabiliyoruz. Ama sen elindeki oyuncunun parasını verip gönderiyorsun. Fırsat transferi beklenir 50 milyon. Ama bir taraftan da giderler var yani. Bu tarafta Danimarka milli takımının oyuncusu var elinde. Nelson gibi. Performans olarak bir aşağı bir yukarı. Şunu bilirim. Bitsa'dan daha iyi bir oyuncu.
2: Bilmiyoruz.
3: Kimden? Ben Nelson'u bu. Hakikaten Nelson'u beğenenler yani.
1: Ya Nelson'u.
3: İhtiyacım var.
1: Abi Danimarka milli takımın oyuncusundan bahsediyorum.
0: Evet. Verimine bakacaksın abi, verimine.
3: Kötü tabii değildi ki, adamı yedin 2 dakika.
0: Bolcu'nun apoletlisine bakmayın.
1: Hocam.
2: Hayır, adam yıllardır mutsuz değil miydi?
1: Niye mutsuzdu? Niye Zaha mutsuz? Niye Tete mutsuz? Bak bazı futbolcular mutsuz olduğu için
0: nasıl
1: gidiyor. Mutsuz
0: ya?
1: Oluyor?
0: Bu Türkiye'ye gelen oyuncuların çoğu Avrupa'da aldıkları paranın yarısını alamazlar ya. Yani neyin mutsuzluğu abi bu?
2: Davinson'un arkasındaydı çünkü.
0: Neyin mutsuzluğu bu ya?
2: Davinson'un arkasındaydı, oynayamıyordu.
1: Aynı Okan Hoca ilk hazırlık maçında.
2: Ve oynayamayacaktı ya.
0: Şimdi o Nelson
2: ilk hazırlık. Nelson... Davinson'u kesebilecek mi Nelson?
0: Bak kabul.
2: Kesemez.
0: Strateji olarak... Yönetim, evet, doğru strateji bana göre yönetim.
2: Zaha niye mutsuz konusuna da bir parantez açayım mı? O doğuştan mutsuz.
1: Hep mutsuz.
2: Zaten. Adam mutsuz yani.
1: Hakim Ziyech, Tete, Yusuf
2: Demir. Tarso, Hakim Ziyech söylüyor.
0: Tamam da sadece o zaman sahadaki performansına mı bakılıyor? Abi karakterini de araştır adamın.
2: İşte araştır.
1: Hocam, ben kısadan şunu söyleyeyim. 50 milyon lira kar ettik diyor mesela bu transferde Sayın Başkan. Saygı duyuyorum. Ama son 4 senede Galatasaray'ın yüksek meblağlara alıp
0: 3 milyon euro
1: parasını
0: kaç
1: ödeyerek gönderen.
0: Parası ediyor 3 milyon euro.
1: 50,
3: 150, 56 ile çarpmış.
1: 150, 160.
0: Bir galibiyete 150-160 lira alıyorsun abi. 50 milyon lirayı düşünürken Şampiyonlar Ligi'nde aldığın galibiyetle 150 milyon alıyorsun.
3: Doğru.
0: Bak abi. Zaten onun için strateji üretmesi için seçilenler eğer türbündeki Amigo'nun muhasebesiyle ondan sonra planlarsa her şeyi, öyle teknik direktör falan değil, önce başkan götürür sistem. Yarın öbür gün Allah korusun. Hedefler doğrultusunda yolda kaldın. Geçen seneden daha kötü bir performans verdin.
3: Başlayacak tribün.
0: Baba teknik direktörden önce yönetime gider.
3: Herkes gider. Herkes gider.
0: Abi bugün 4 sene üst üste takımını şampiyon yapmış Okan Buruk'un kariyeri tartışılıyor ya.
1: Lig bak ben aslında en çok galibiyet
0: şurada hemfikirim biliyor musun Savaş? Şimdi Trossard'lar alınıyor, Vlahovic'ler alınıyor, bilmem ne, Italiano geliyor. Abi futbolcunun kalitelisini, apoletlisini alıyorsan teknik direktörün de iyisini, apoletlisini getireceksin. Bak orada hemfikirim. Ama yerli malı 4 sene üst üste şampiyon yapmış tartışılıyor abi.
1: Ya sen şimdi kendini Okan Buruk'un yerine koy. Yılların futbolcusu, yılların teknik adamısın. 4 yıl üstte takımı şampiyon yapmışsın.
0: Bunalıma
1: geçen gidelim haftaya kadar... Ben hakikaten ben de bunalıma girerim. Ama bir taraftan da düşünürüm. Niye, neden diye. Sayın Başkan'ın yerine koyuyorum kendimi. 4 yıl şampiyon yapmış bir takımı şu anda Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta 4 yıl şampiyon olmuş bir başkan olmuş olsa böyle cilalarlar, parlatırlar, heykelini falan dikerler yani. O derece olur.
0: Ya şimdi belli ki Dursun Başkan'ın, yok, Sayın Dursun Başkan'ın verdiği beyanata dayanarak demek ki Okan Hoca transfer istemesine rağmen biraz bekleyelim. Ondan sonra pazar ucuzlasın. Na gidildi. Buradan o çıkıyor.
1: Bir de şu var.
0: Sen elde ettin, karı düştün.

0: yani. Olmaz.
1: O zaman
0: hedef büyütürsen, o zaman parada sen o zaman var. Kasaya bakmayacaksın abi.
2: O zaman parada sıkıntı var.
1: O zaman maddi anlamda bir sıkıntı var.
3: İşte var. Ben bunu anlatmaya çalıştım.
1: Ama öyle değil dediler.
3: Hayır. Ben buna işte
1: parasal sıkıntımız
3: var.
1: Yok dediler.
3: Var.
1: Bence de vardı. Bu 50 milyon doğru işte. Söylüyor. 50 milyon hesabını yapıyorsun. Bak Beşiktaş, evet. Beşiktaş bunu yapmadı bu sezon. Üstelik sıkıntısı da vardı. Gitti çatır çatır aldı gitti adam. Bir bile abi içi bekledi sevgili bir 15
2: yıl. Beşiktaş'a da sıcak para girdi. Onu
1: girdi tamam sevgili girdi. Kalya. Ama girdi ama Kerem sadece o girmekle yetmez. Canınız transfer değil ki. Dünya kadar alacaklar var. Bilmem neler var. Bankalar birliğine borç var. Para gidiyor başka yerlere. Ama Beşiktaş bakmadı ona.
3: İlk etapta.
1: Gitti aldı getirdi.
0: Doğruyu yaptı.
1: Tavruyu yaptı. Sen de onu yapacaksın.
0: Çünkü taraftarı bağlamıyor öyle. Bankaya üstelik, borcum evet. Var. Şu var bu var. Bana ne kardeşim al diyor.
1: Zafer abi üstelik Şampiyonlar Ligi olmamasına rağmen yaptı Beşiktaş.
3: Galatasaray'ın
1: senin Şampiyonlar Ligin var.
3: Galatasaray'ın şampiyonluk
1: yani.
3: Sonrasındaki transfer sürecinin başladığı zaman gerçekten de kasada bir
1: sen daha iyi biliyorsun
3: vardı.
1: Yani ben belli. Bunu başkan resmen bunu
3: herkes
1: anlattı
3: şöyle
1: yani
3: yazdık, yönetimlerin de gerçekten görüştü isimlerde.
2: Bu arada Beşiktaş'la Galatasaray'ın transfer yapması da aynı şey değil.
1: Ya
2: arada
1: değil onu diyorum zaten
2: vardı. Beşiktaş'ın
1: var.
2: Yapması lazımdı.
1: Lazımdı
2: yani.
1: Hep bak bütün yayınlarda ben dedim ki arkadaşlar Galatasaray'ı ayrı bir kefeye koymamız lazım. Ama Beşiktaş'la Fenerbahçe buna Trabzonspor'da ilave edersek bu üç kulübün transfer politikası yelpazesi daha geniş olması lazım.
0: Doğru.
1: Ama Galatasaray zaten oturmuş çekirdek bir kadrosu var. Ufak nasıl boyalan mesela bir boya yaparsın ya evine boya badana yaparsın. Ufak rötuş kalır değil mi? Tek tek tek onları da rötuşla elinde ufak bir şeyle fırçayla boyarsın. Galatasaray bunu yapması lazımdı. Ama yapamadı.
0: Evdeki kadro kaliteli olmasına rağmen standarda bağladı Okan Hoca abi.
3: Hocam.
0: Onun için var ya artık milletin ezberi sıkıldı. Aynı kadro aynı anlayış filan.
1: Ama o zaman
0: şimdi elinde
1: hocam.
0: Mesela Niyega denen bir oyuncu var.
3: Evet.
0: Kullan abi alternatif fikirlerle bu oyuncuyu bir değişik artık bir aksiyon görsün camia.
3: Ya
0: onun
3: geçen,
0: için taraftar
3: geçen
0: istedi.
3: Sezon Can Armando diye bir oyuncu transfer edildi. Fenerbahçe'de gündemdeydi. Yani şu anda A takım listesinde yok. B kadrosunda.
0: Buyur.
3: İstediği zaman yazacak istemediği zaman yazmayacak. Böyle
0: bunlar
3: bir transfer politikası olur mu?
0: Yazar abicim. Kusura bakma.
1: Niye alıyorsun
3: bak,
1: abi?
3: Can Armando şu anda bakın Türkiye Futbol Federasyonu'na A listesinde yok. Geçmiştekileri saymıyorum. Bu sezon bu kadar eleştiri varsa Sayın Başkan'ı anlattım doğrularını yanlışlarını.
0: Peki.
3: İsmi konuşulan ne futbolcular vardı 3 aylık dilimde? Şu anda Leo dışında diğer futbolcuların hiçbirisi konuşulan isimlerle bağdaşmıyor.
1: Ya sen Hacilerden sonra falan bak.
3: Ya Hacı'yı boşver. Bu 3 aylık dönemde diyorum ben.
2: Kusura bakma. Hacı'dan sonra dedin yani, de yani Hacı ile Batrukov'un gelişi arasında
1: hayır abicim, bak,
2: 30 yıl var ya.
1: Bölge olarak diyorum. İsim olarak. Bölge 10 numara bölgesi Hacı Yeşil.
0: Profil Aydın, olarak.
1: Aydın, en son Mertens
3: hocam,
1: geldi. Tamam 10 numara değildi
3: bak,
1: belki.
3: Bak,
1: tamam
3: bak, bak bak. Beraberdik Kerem'de yine.
1: Batrukov'u tam
2: iddialı bir şey söyleyeyim mi?
1: Belki çok kötü bir oyuncu değil.
2: Siz Batrukov'u çok hafife alıyorsunuz.
1: Kötü bir oyuncu değil bak söylüyorum.
2: Ben genel anlamda medyanın çok hafife aldığını gözlemliyorum.
1: Ben hafife almıyorum.
2: Da mahcup olacağını düşünüyorum.
3: İnşallah ben olalım. Dahil Batrakov'u hafif alanlar mahcup
2: sen hafif
3: olur.
2: Alıyorsun.
1: Ben almıyorum.
3: Ben hafife şöyle alıyorum.
1: Ben almıyorum.
3: Galatasaray'da Batrakov ismi geçen 10 numaraların günümüz 10 numarasının ya ismi geçen 10 numaraların çok altında kaldığını söylüyorum.
1: Evet.
3: Bu da beni hafife alma. Ya Matruşka yapmış çok güzel. Muhtemelen sevgili Murat Bereket yapmıştır onu. Güzel bir düşünce. Fakat içinden çıkan o isimler Hacı ile başlıyor. Ardından
1: Sinayderler,
3: Mertensler ve Batrakov. Ben Rus Batrakov'un yanında olsam o akşam Matruşka reklamı gördüğüm zaman bir taraftan sevinirim bir taraftan hep buruk kalırım. Bu oyuncularla şu anda benim orada
1: kıyaslanmam
3: bana ağır bir yük getirir. Yoksa
0: baskı,
3: futbolcunun
0: baskı mı yapar diyorsun?
3: Baskı yapar hocam. 3 tane Galatasaray'da çok çok iyi işler
2: yapıyor. Tanıtım işi bu. Kulüpte oyuncu
3: başarı,
2: potansiyeline
3: ama oyuncu,
2: güveniyor.
3: Ama bak tekrar söylüyorum. Benim bu kadar beklediğim transferin son gününde beklediğim oyuncu gelip çata çat maç alması lazım. Kocaeli maçında
1: abicim.
3: Kulübede. Lisbon'da maç kazandırması lazım.
1: Doğru.
2: Batrakova bir günde olmaz o işte.
1: Batrakova alabilirsin.
3: Nasıl olmaz?
2: Bir günde olmaz o işte.
3: Bu kadar parayı veriyorsam 50 milyon euro kar ettim diyorsam bir günde geldiği zaman bana maç kazandırır.
2: Öyle, öyle kolay
3: niye
2: değil.
3: Ben o zaman burada söylüyorum? Leao'nun sakatlığı vardı anlarım. Leslie bir günde değil
2: oyuncu kaç
3: kalan.
2: Yaşında? 21 yaşında
3: evet.
2: Değil mi? Tamam Rusya Ligi dışında bir şey oynamamış. Uluslararası arenada maçı yok. Bunlar da zaten transferi riskli kılan faktörler ama 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ya. Hacı buraya geldiğinde kaç yaşındaydı? 31-32 yaşındaydı.
1: 30.
2: Tam Hacı 94 Dünya Kupası
1: Kerem
2: oynamış.
1: Öyle.
2: 98 oynamış. Orada 90'da Maradona ile mukayese edilmiş. Wesley Sneijder diyorsun bir sene önce Ballon d'Or finalisti. Yani şimdi Snyder'le Hacı ile...
3: Ama bundan...

0: Uzun'u zaten Frankfurt almadan almaman hata. Bu zaten onun potansiyelini anlamaman, orada o yatırım yapmaman, Türk oyuncu bir de.
1: Kerem'im, hata bak, olanı... taraftar bazında bir şey söyleyeceğim. İkinize de destek olacak.
0: Tabii ki.
1: Şimdi konuşulan ne abi? Foden, ondan sonra Bernardo, Fernandes,
2: işte bu, ben
1: ondan sonra ama Rios işte, falan derken işte arkadan Batrakov gelince taraftar ondan mutsuz oluyor. Yoksa çocuğun potansiyelinin olmadığından değil.
3: Değil.
1: Belki bu, müthiş bir gelişim gösterecek.
3: Bence kötü oyuncu.
1: Bu isimler aday isimler, bir çocuk.
2: Ve bu isimler, bu isimler böyle torbadan çıkmadı. Hep görüşülen isimler.
1: Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Bana göre Sayın Dursun Özbek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne giremeyeceğini tahmin ederek oradan gelecek parayı kullanırıma mı gitti? Bana göre oraya gitti.
3: Olabilir.
1: Anladın mı? Ama ne oldu?
3: Olabilir.
1: Evdeki hesap çarşıya uymadı.
3: Olmaz.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girince oradan gelecek olan para geçemedi eline.
3: Ama işte bu nereye çıkıyor abi sonuçta yine? Maddi imkansızlıklara. O zaman benim de kafamda soru işaretliyor. Son 4 senedir şampiyon olmuşsun, kasana para giriyor, işte hasılatlar masılatlar, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne girmişsin, iyi de bence başarılı bir dönem geçirmişsin, nerede bu paralar?
2: Taraftardan da ne istediysen yani taraftar yapmış.
3: 50 milyon fazla veremiyor musun?
2: Taraftardan ne istediysen yapmış, evet, kombine dedin, Euro forma dedin, iş adamlarından loje dedin.
3: Herhalde
1: zaten Galatasaray'da tepki gösterdi taraftar, hazırlık maçlarında tribünde yoktu.
3: Sezon başından beri var zaten.
2: Ben mesela Kocaeli maçında, lider Galatasaray'ın Kocaeli maçındaki tribünlerin de boş olmasına şaşırdım. Galatasaray geçen sene, önceki sene hiç bu kadar boş tribünlerle başlamadı. Yani bilet bulamıyordu, bilet bulmakta zorlanıyordu.
1: Abi taraftar bilinçlendi artık, öyle kandıramazsın taraftar.
3: Herhalde
1: bir şey
3: yani...
1: diyorsan yapacaksın. Hedef yükseltiyorsan o hedef de olmuşsun.
3: Şu var abi davranacak. Ya tabii ki her tarafta nerede diye olacak diye bir kaide de yok. O ayrı mesele ama... Dursun Başkan'a çok da yüklenilmesine karşıyım. O ayrı mesele. 50 milyon karşı mevzusundan ya, şeyde.
0: 2 dakikamız var.
3: 50 milyon mevzusundan sonra. Evet, 50 milyon günümüz şartlarında tabii ki yani konuşulacak bir rakamdır ama senin gelirin varsa 50 milyona bakmayacaksın. Dediğin gibi gelip tak tak tak getireceksin. Olur. Mesela dedik, örnek verdik. Beşiktaş, Fener yaptı. Trabzon yaptı. Bunları yaptı. Sen bunu çok daha kolay yapman lazım. Çünkü elinde hala koz var. Son şampiyonsun. En rahatsın.
1: Kartonum.
3: Ligin en iyi hocası, yani şey anlamında, ligi bilen hoca olarak sen de,
1: bir de Şampiyonlar Ligi'nde forma yok abi.
3: Evet.
1: Biz o maçta Galatasaraylı oluyoruz. Biz Beşiktaşlı, Trabzonlu oluyoruz. Fenerbahçeli oluyoruz.
3: Herhalde canım yani.
1: Orada şimdi başarı bekliyoruz abi. Biz artık
3: seviye
1: atlayalım istiyoruz. Lazım.
2: Hocam geçen sene, önceki senelerde transferlerde hep mesela lig başlamadan millet forma almaya koşardı Galatasaray taraftarı.
1: Şimdi yok mu?
2: Şu anda bir Leo var. Alır mısın Leicester forması? Alır mısın?
1: Leicester'i niye alayım abi?
3: Kim alacak abi?
2: Abi şu anda bak, Batyakov forması almak için derken bir tek Leo var.
3: Leo'yu alırsın.
2: Bak forma satışları da geçen günü ben aldım, bir arkadaşım hocaya, doktora forma almaya gittim. Bak, sordum,
0: bir dakika mesela, var.
2: Geçen senenin bu zamanın %60'a yakın altındayız dedi ya. Bak, satışlarda.
1: Tamam. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Leicester de genç oyuncu
0: ama
1: değil mi?
0: Ama Osimhen faktörü vardı.
2: Osimhen yine var. Kendisine de vardı.
0: Tamam da.
2: Icardi de alınıyordu.
0: Orada geçtiğimiz sezon Osimhen'in Osimhen'in transferi gerçekleşti Galatasaray'a. Kalıcı olarak.
2: Tamam. 1 milyon forma satılması.
0: Normal yani.
2: 1 milyon forma satılmıştı ve tedarikçi firmayla anlaşılmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de o sayıya ulaşılması.
0: Evet.
2: 25-30 milyon liraya yakın ekstra para kazandı. Bunları yine yapabilirsin.
3: Bir de tepkiler.
1: Devre arası geldi mi abi? Bize.
0: Şu an geldi biliyor musun?
3: Bir dakika şu an
1: geldiyse
3: bir dakika,
1: biz dinlenelim tekrar girelim. Şey, önemli
3: mevzuydu. Sezonun ilk mesajını veriyorum. Foça'dan Süleyman Seba'nın rahmetli başkanın yakın dostu Gökhan Demirağ'a buradan selamlar, saygılar.
0: Evet, herkes selamlarını biriktiriyor. Varsa bir araya abi, gidiyoruz. Evet. Az sonra yeniden birlikteyiz. Ayrılmayın.
4: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
5: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
6: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
7: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
4: Başka hangi hamleleri yapabilir?
8: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
9: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
5: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
4: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
5: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
10: Belini doğrultamadı, gitti. Bir düşüş yaşadı. Evet.
5: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
11: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
12: Futbolcuları menajerler rezil de diyor, rezil de diyor.
4: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
5: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

Futbol meydanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'nin bir süredir takımdan ayrı kalan Marco Asensio'nun Eyüpspor maçının kadrosunda olacağını duyurduğunu biliyoruz. Tabii bu İspanyol futbolcunun ilk 11'de başlayacağı anlamını taşımıyor. Yine de milli aranında yakın olduğunu ve 3 haftalık bir süreçte Asensio'nun kendini toparlayabileceğini düşünürsek yine de bunun

0: güzel bir haber olduğunu söylememiz lazım. İşler iyi gitmiyor Fenerbahçe'de. Asensio'nun yokluğu da hocam sanki takımın oyununu yani direkt olarak etkiliyor. Geçtiğimiz sezonda görüyorduk. O olmadığında oyun akışı ciddi anlamda problemli hale geliyor. Siz Asensio'yu nereye koyuyorsunuz Fenerbahçe için kafanızda?
1: Asensio Fenerbahçe takımındaki yalnızca kendi başına tekniği ve oyun zekası en yüksek adam. İhtiyaç olan adam. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosundaki kadroya şekil verecek, kimlik takıma kimlik kazandıracak bir profil. Onun oyun zekasına, onun tekniğine Fenerbahçe'nin şu an itibariyle ihtiyacı var. Asensio'suz takım dikine oynanamıyor, oynayamıyor.
2: İşte şeyde
1: özlenen gördük. Fenerbahçe ortaya çıkamıyor.
2: Derbide gördük.
1: Abi bu ihtiyaç
2: yani bak, gördük.
1: Şimdi takım kuracaksın. Ondan sonra uyum sağlayacaksın. Sonra ne yapacaksın? Teknik direktörün maharetini göreceksin, değil mi? Şimdi oyuncu havuzu iyi olduğu için büyük takımlarda, dört büyüklerde ondan sonra teknik direktörün işi aslında kolaylaşır. Eldeki kaliteli oyunculardan dolayı. Ama şimdi harmoni diye bir şey var. Aslında antrenörün stratejisini kolaylaştıracak çok adam vardır. Fenerbahçe'de olduğu gibi. Ama sen standart, sana gol lazımken, kenarda ne varken, sen tercihini başka oyuncudan kullanırsan eleştirilirsin. Sen Fenerbahçe takımı olarak Avrupa arenasını bir kenara bırakıyorum. Ben her zaman defansın önünde Fenerbahçe bir tane kontrol oyuncusuyla oynamalı derken, sen üç tane kontrol oyuncusuyla çıkarsan üretemeyen bir takım olursun. Her şey doğaçlamaya kalır. Çalışılmış bir şey, organizasyon olmaz. Hücum organizasyonunu bu şekilde yürütemezsin. Ne olur? Tesadüfen Kante getirir veya Kerem Vurmaz keser. Yenizce o atamaz. Sana gol öncesi müthiş bir pozisyon bırakır. Atam. Niye? Her şey ayrı beceridir abi. Gol becerisi ayrı bir beceridir. Onun için orta sahada sadece rakibi karşılama adına bu kadar fazla oyuncu kullanırsan sen hiçbir zaman orta sahada bağlantı oyunu, merkezde set oyunuyla oynayamazsın. Hücumu destekleyen bağlantı oyununa giremezsin. Böyle olduğun zaman senin ön bölgendeki oyuncular da senin ona cevap veremediğin için çok fazla defans arkası koşu yapmaz. Derine inmez. Beklersin bölük pörçük. Hani sinemalardaki reklam gibi Greenwood'un top ayağına gelir. Bir şekil bir şeyler yapar, girer içeriye, bir vurmaya çalışır. Biz Talisca'nın sadece kendini oynuyor. Bununla beraber eğer ki sistemine uymuyorsa Talisca çok zor bir futbolcudur. Sen o sadece kendi adına, kendine vuruş açısı sağlama adına o sahada bulunur. O döner, dönüş kabiliyeti ve şut atar diyorduk. Şimdi Greenwood da kendini oynayan bir adam haline geldi. Bu nedir? Abi hücum organizasyonu çalışmamaktır bu. Senin şimdi elbette ki kaliteli oyuncuların yeri geldiğinde inisiyatif alır. Takımın oyunsal anlamda oyunu kaybettiğinde oyunun duygu durumunu değiştirme adına bireysel becerisini kullanır. Kullanmak zorundadır. Her şeyi öğretemezsin ki futbolcuya. Bazı şeyler doğuştan gelir. O doğuştan becerileriyle sana takımı ayakta tutar. Sahada tutar. Oyunu sana çevirir. Ve tabelayı değiştirir. Ama bu her zaman böyle olmaz. Sen her zaman bireysel becerilerle ondan sonra abi Aziz Başkan ne dedi? Bu takımın çok çalışması lazım dedi. Ben de şiddetle itiraz ettim. Dedim ki çok çalışmak değil, akıllı çalışmak lazım dedim. Sen eldeki oyuncu profillerine göre, ona göre bir ligin dinamiğine göre, ona göre bir sistem yaratacaksın.
2: Bak şimdi İtalyana geldi nasıl?
1: Abi tık, adam
2: tık, tık, oturdu abi. Oturtturdu yani.
1: Adam i̇lk fikirleriyle oturtturdu.
2: Tabii ilk maçtan.
1: Ya onun için ya abi uyum yok Fenerbahçe'de. Şimdi ben ne diyorum? Harmoni problemi var, değil mi? Evet. Bunu nasıl açıklayacağım? Şimdi çabuk oynayacaksın abi. Herkes çabuk oynayacak. Birisi ayağına bekliyor. Biri önüne bekliyor. Abi organize bir şey yok.
2: Hep spontane.
1: Olmaz.
2: Doğru, hep
1: böyle
2: spontane.
1: Olmaz. Ve bak senin elinde her zaman söylüyorum. Senin stratejini kolaylaştıracak çok adam var. Buna rağmen alternatif fikir yürütmezsen o zaman eleştirilirsin. Bireysel performanslar da düşük. Abi şimdi sen Gaziantep takımını karşılama adına elinde bir tane Kante var. Bir sıkıntısı mı var? İsmail var. Bir sıkıntısı mı var? Genduzi var. Bir tanesiyle oyna. Sen hücum bölgesini destekleme adına orada kalabalık olma adına eldeki hücumcuları kullanma. Onlarla bir alternatif fikir üretmeye çalış. Şimdi Semedo çık, Mert gir. Mert çık, Semedo gir. Vedat çık, Lukaku gir.
2: Hep aynı.
1: Abi olmaz.
2: Biraz da cesaretli olacaksın hocam.
1: Ya hep onu söylüyorum ben. Teknik direktörün teknik yolu cesareti kadardır diye. Aynen.
2: Teknik direktörlük cesaret işidir.
1: Büyük takım büyük düşünmeye aynen gerektirir
2: öyle
1: abi.
2: Aynen öyle. Hep bak yine aynı şeyi veriyorum. Örneği veriyorum. Vincenzo bak, örneğini veriyorum ama yapıyor adam.
1: İtalyano'yu niye kabullendi Beşiktaş takımı camiası? Savaştı. Çünkü İtalyano'nun icraatları kabul gördü.
2: Gördü.
1: İkna etti futbolcuyu da taraftarı da. Sen de ikna edeceksin abi oynattığını.
2: Ben göremiyorum. Kusura bakmasın. İsmail Hoca'da ben bunu göremiyorum. Bak abi, göremiyorum. Sezon başından beri göremiyorum. Yani mesela Beşiktaş'ın baskısına bakıyorsun. Top yakın bir baskı. Diyorsun ki lan buradan bu baskıdan kimse sağa çıkamaz diyorsun. Bak hakikaten öyle gözüküyor. Fenerbahçe'ye bakıyorsun abi. Bir bazen Kerem yapıyor. Bazen işte önde ne derler arkadan geliyor İsmail yapıyor. Kante yapıyor. Bir kişi iki kişi olmaz. Baskı yapacaksan Beşiktaş gibi yapacaksın. Şu an itibariyle hakikaten Fenerbahçe'de bence yapısal sorunlar, idari sorunlar var. Kimse yanlış anlamasın.
1: İdari şöyle.
2: Yani idari derken yönetimsel anlamda, tekniksel anlamda bazı sorunlar var. Yani
3: idari anlamda da var abi.
2: İdari anlamda var abi, da var. Anlamda taktiksel var anlamda da büyük sorunlar olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hoca değiştiren takımlarda iyi reaksiyon verir takımlar değil mi? Genel değişti evet. İsmail Kartal, ya hoca değişti.
2: Hiçbir şey yok.
1: Gene reaksiyon vermedi takım.
3: O zaman nerede yanlış var?
1: Organizasyonda.
3: Organizasyonu kim yaptıracak hocam?
1: Hoca. Şimdi hür iradesiyle bugün Vedat yerine Lukaku tercihi kullanıldı değil mi? Sayın İsmail Kartal öyle bir tercih kullandı.
0: Evet.
1: Hem ben hür iradesiyle İsmail Kartal'ın bu kararı verdiğini zannetmiyorum.
3: Sıkıntı burada işte.
2: O zaman problem
3: sıkıntı
2: var
3: burada hocam.
2: Tabii.
3: Ben de aynı şekilde Talisca'nın gittiğini de İsmail Hoca'nın direkt kendi kararıyla olduğunu düşünüyorum. Belki birkaç kere. Ve bu kararlar alınırken İsmail Hoca'nın şu anda ben yalnızlık yaşadığını düşünüyorum. Yalnızlık çektiğini düşünüyorum. Bu istifasında da
1: o zaman dönmeyecek.
2: Tamamen bırakacak, dönmeyecekti. O hata
3: İstifa
2: zaten
3: aslında tek taraflıdır bir.
2: Evet.
3: İstifa ederken çok net konuştu, kararlı konuştu. Ben futbolcu olsaydım söyledim etkilenirdim. Çünkü ben bir daha geri dönmemek şartıyla istifa ediyorum dedi. Hatırlayalım
2: Durak
3: orada
2: denmez.
3: Arşi'nin orada basın röportajda konuşurken hatta dedi ki şaşırdı istifa olayını duyunca. İstifanın bana bir kere daha söyledim. Su şişesiyle falan kimse bunu anlatamaz. Bu istifanın su şişesiyle falan alakası olduğuna ben ihtimal vermiyorum. Arka planda başka şeyler var. İsmail Hoca'nın bu kadar sıkıntılı olduğu bir süreçte başkan istifadan çevirdi. Oğuz Hoca gitti. Ya Oğuz Hoca Fenerbahçe'de şu anda tam olarak görevi ne? Transferlerde
1: sportif
3: vardı.
1: Direktör.
3: Sportif direktör. Sportif direktör.
1: Zaman görev zaman tanımını açayım mı sana?
3: Sportif
1: yönetimi direktör temsil eder, teknik direktörü asiste eder.
3: Burada bu süreci yaşayabiliyor mu? Ben transfer döneminde gidenlerde, gelenlerde, transferde imza töreninde olması ama bu süreçle ilgili arada da Oğuz Hoca'nın konuşması lazım. İsmail Hoca bu takımın efsanesi, Oğuz Hoca bu efsanesi. Aykut Hoca'nın imza atmadan transferleri yapan kişi olarak bir anda orada ne olduysa hala aydınlatılmadı. O neden Aykut Hoca'nın olmadığı. Çeşitli transfer olabilir, yardımcıları olabilir. İsmail evet Hoca'nın işine çok fazla karışılmasının motivasyonunu bozduğunu düşünüyorum. Bir insan motivasyonu eğer yakalayamazsa oyuncuya da motivasyon edemez. Oğuz Çetin'in de bence bu yaşananlardan sorumluluk payını çok fazla olduğunu düşünüyorum ben. Oğuz Hoca çünkü her yerde var. Birçok arkadaşınız ben duyuyorum. Senin takım arkadaşlarından,
1: oğlum,
3: yakın dostlarından, Sakarya'daki yakın dostlarından, arkadaşlarından, yıllarca beraber yol yürüdü arkadaşlarından Oğuz Hoca'ya telefonu açmıyor. Oğuz Hoca telefonu ulaşamıyor. Takım içinde de var.
1: Ne oluyor? Ülkeyi mi kurtarıyorlar abi? Neden? Ben anlamıyorum. Ben de sportif direktörlük yaptım. Gelen bir bakıyordum telefona, o 60-70 tane telefon gelmiş. Abi yemek yerken lavaboya gittim de veya bir istirahat anında herkese dönüyorsun abi, ne oluyor yani? Dünyayı mı kurtarıyorsunuz? Ben anlamadım ha.
3: İşte burada acaba futbolcu İsmail Hoca istediği zaman ulaşabiliyor mu, ya da o hoca İsmail Hoca'ya
1: İsmail Hoca istifa etti, bir hata. Geri döndü, ikinci hata.
2: Büyük hata zaten.
3: İşte kazanan kim diye bir soru sormuştum. O istifa ve geri öyle dönüşünden şey kazanan abi kim olacak? Fenerbahçe mi, İsmail Hoca mı, Oğuz Çetin mi, başkan mı, kim olacak?
1: Evet, savaşım. Ben hep ne diyorum abi? Bir takım kuruyorsun. Arkadan teknik direktörünün becerisi doğrultusunda, mahareti doğrultusunda uyum sağlıyorsun, değil mi? Abi nasıl bir uyum süreci geçirdi bu takım? 45 kişiyle antrenman yaparken ben hep söyledim. Bak böyle uyum sağlanmaz diye.
2: Solskjaer'de yaşadı.
1: Böyle bir oyun anlayışı oturtulmaz.
2: Solskjaer'de yaşadı aynısını işte. Adam 40 kişiyle gitti. Kampa hocam, patladı ondan sonra. Yapamazsın zaten ya. Bu gerçek.
3: Birlik beraberlik varsa başarı gelir. Galatasaray bunu yapıyor. Bak eleştiri de var ama birlik beraberlik. Fenerbahçe'de yapıyor, Sayın Başkan. Doğru. Seçimi kazandı. Seçim kazanmadan önceki en büyük söylemi birlik beraberlik. Bir birlik beraberlik olacaksa ben yaparım dedi mi Sayın Başkan?
0: Evet.
3: Sayın Hakan Safi'nin de seçim sürecinde çok güzel konuşmalar oldu. Transfer süreci en son 1-2 gün belki ifadelerinde sertlik olduğu için o seçimde o etkilemiştir. Ama Aziz Bey'in o gün de söylemiştim, yine söylüyorum. 8 yıllık Fenerbahçe'den ayrı kaldığı dönemde Fenerbahçe için yapmış olduğu olumlu anlamda bir şey yoktu. Ama Fenerbahçe camiası, ben her zaman sandıktan çıkan sonuca saygı duyarım. Birlik beraberliğin şu anda Fenerbahçe çok gerisinde hocam. Çok gerisinde. Bakın sizler Fenerbahçe'yi bilirsiniz. Eski futbolcular, eski oyuncular, eski teknik adamlar, kongreleri, eski başkanlar. Sayın Başkan'ın geldikten sonra öyle şeylerle görüyoruz, diyoruz ki işte Acun Ilıcalı'nın locası. Sayın Acun Ilıcalı'nın locasının alınması Fenerbahçe'ye...
1: Yani birlik beraberlik.
3: İşte onu söylüyorum. Ha. Bu olmazsa, birlik beraberlik olmazsa başarı olur mu?
0: Bak. Salt birlik beraberlik mevzusu mu bu?
3: Yani önemli. İşin, çok değil. Önemli.
0: Hayır, hayır, işin takım önemli boyutuna bakmak lazım.
3: Çok önemli.
0: Bak. Neticeler...
2: Takım olamamışsın zaten. Takım
0: seviyeden, takım olamamaktan ziyade ya. Bak. Burada bir kadroyla alakalı bir...
2: Kadro da tamam bak.
0: Sağ
2: kadro
0: problem var yani.
2: Kartalım. Problem var. Kadro planlamasında
1: Kerem'in
2: da var.
1: Kerem'in sorduğuna cevap verebilirim.
2: Tabii.
1: Evet, evet. Transfer yanlışlığı var. Şimdi sağdaki sonuçlar bazen çabaların gerisinde kalır.
0: Evet.
1: Büyük camialar bunu sindiremeyebilir. Şimdi büyük bir kaynak ve enerji harcamana rağmen abicim, sonuçlar sana kriter olur. Şimdi sonuçlar bazında Fenerbahçe darbeli. Ve bunun yarattığı çaresizlik Fenerbahçe camiasının içine sinmez. Bak. Ha, öbür tarafa döndüğün zaman Fenerbahçe'de farklı düşünmek Fenerbahçeliliğin problemi değildir aslında, zenginliğidir. Farklı düşünebilirsin. Ama düşmanlaştırmak sana zarar verir. Sayın İsmail Kartal'ın serzenişlerinde de rakiplerinden değil, kendi camiasından gelen acımasızlık onu yoğurdu, yıktı.
3: Yönetiminden, eski takım arkadaşlarından, ben bir yönetim kurulunda, Beşiktaş maçı sonrası yönetimde önemli bir ismin İsmail Kartal için söylediği söylemi duydum. Yani birlik beraberlik derken mesela ne dediğini ben söyleyeyim, orada Fenerbahçe camiasının içinde olanlar var. Yani İsmail Kartal, İsmail Hoca da sen de biliyorsun, ben Fenerbahçe'de camiasında arkadaşlarım var. İsmail Kartal için o yöneticinin söylemi İsmail Hoca'nın zoruna gittiğini duyduk. Birlik beraberlik belki saltta önemli değildir ama şimdi bak, Saadettin Saran eski başkan, Ali Koç eski başkan, son seçimde Sayın Hakan Safi, bir maçta beraber bir maç izleyemezler mi? Tribünde hep beraber gelin. Hakan Safi Fenerbahçe için birçok sponsorlukları var. Ali Koç'un sahi 8 senede dünya sponsorlukları var. Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda katkısı olacaksa, Sayın Mahmut Bey seçim zamanı dedi ki istersek Mbappe'yi bile alırız, o kadar bizim şeyimiz var dedi ekonomik anlamda. Ama Allah'ın transferlere baktığı
1: zaman... Başkan ne dedi en son? Tamam, öyle yapacağız da ki bu parayı kim ödeyecek dedi.
3: Ama işte bak, ben de bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Çelişki.
3: Transfer sürecinde...
1: Güven kaybına yol açar savaşım.
3: Bu kısa sürede açtı hocam, araya giriyorum ama kısa sürede açtı. Fenerbahçe'de seçim kazanıldıktan sonrayla bugün arasında Fenerbahçe taraftarlar arasında şöyle bir bakılsın. Aziz Bey'in seçim kazanmasını isteyenler, hatta daha ileriye gideyim, benim haddime değil ama oy verenlerden de bazen seçimden sonra pişmanlık duyan olur. Hani şu adaya oy verseydim daha iyi olurdu. Aziz Bey'e oy vermek, tekrardan seçilmek. Verdiği oydan dolayı...
0: Bugün artık Fenerbahçe'nin abi, maç kazanan bir takım olmaya geri dönmesi gerekiyor. Ve Kartal Yiğit eldeki malzeme de ocağa kadar belli. Yani bunun üstüne bir şey eklenemeyecek. Sadece Asensio katılacak. Bir Kartal Yiğit'ten.
1: Pasına satıyorum Kartal'a, bak güzel pas atacağım.
0: Pas atıyorsanız pası pas size veriyorum. Buyurun.
1: Büyük takım oyunu oynatacak hoca olacaksın İsmail Hocam. Kartal buyur.
2: Doğru. Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Bir hoca kafasında istifa kararı almışsa, ediyorsa geri dönmesi, ben açık konuşayım, hatadır. Bir kere oyuncular karşısında da bir güven kaybı yaşarsın. Bu yaşandığını
1: düşünüyorum. Kartal'ım çift hata da servis karşı tarafa geçiyor. Doğru. İsmail çift hata yaptı.
2: Aynen öyle.
1: Yani, bıraktı hata, döndü.
2: Dönmeyeceksin.
1: Hata.
2: Bak şimdi bırakabilir. Bırakmasına hata demem. İnsanlar hepimiz zaman zaman insanoğlu
0: hata yapabilir.
2: Hata yapar ama artı onu bir sıkıntıların içinde boğuşuruz. Bir günümüz bir günümüze tutmaz. İnsanlık halidir. Sabah kalkarsın, bazen neşelisindir, enerji dolusundur. Bazen kederlisindir, acılar yaşamışsındır, bazı şeyler yaşamışsındır, sıkıntıların vardır, o günün öyle gider. İsmail Hoca da öyle bir karar aldı, sıkıntılıyı, belli ki sıkıntılı, yapamayacağını anladı bence. Sıkıntılı bıraktı. Sonra başkan baskısı, işte Oğuz Çetin girdi falan, geri dön, meri dön, bilmem ne. Ne dedi? Kesin konuştu. O zaman iddialı konuşmayacaksın. Büyük laf etmeyeceksin. Dönmeyeceğim dedin. O zaman dönme hocam. Dönme. Niye döndün? Seni zorla tutan yok. Başkan seni ikna. İstifa zaten bir karar aldıysan onun arkasında duracaksın. Tek taraflı olaydır. İstifa ben döndürdüm. Döndürmek falan yok. Bırakacaksın. Bir kere o günden sonra ben iddia ediyorum. Futbolcu şöyle bakar. Bak bu hep böyledir. Aynısını Fatih Tekke yaşadı ya. En canlı, en somut örnek. En son. Adam bir istifa etti, bir hafta tuttular, gitti Diyarbakır'da yenildi, tamamen bu sefer ipler koptu. Bak şimdi aynısını İsmail Hoca, umarız yani yaşasın İsmail. İsmail Hoca'la da bir alıp veremedim yok, severim de kendisini, o ayrı mesele. Ama bu iş, bu dikişin zor tutacağını düşünüyorum ben. Yani en ufak bir yenil, bundan sonraki süreçte bir yenilgi, bir beraberlikte bundan sonra o iş gitmez. Bir özgüven kaybı. Futbolcu şöyle bakar. Zafer abi sen oynadın biliyorsun. Ya bu hoca, ben futbolcu olsam derim ki ya bu hoca zaten gitti, geldi. Bu bize fazla bir şey sağlamayacak. Belli yani, istediğin kadar sevebilirsin. O ayrı mesele. Ama yani en ufak bir sallantıda gidecek belli. Olmaz. Yani burada Sayın Başkan'ın da bence fazla ısrar etmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya da hoca bulamadılar. Hemen getirecek bir hoca bulamadılar. Böyle devam ettiler. Belki ya devre bulur, arasına kadar.
1: Aziz Başkan bulur da.
2: Ya bulur yani, kısa dönem belki milli araya kadar. Bakın ben hala Fenerbahçe'de bazı şeylerin olabileceğini düşünüyorum yani, hoca değişikliğini. Bir milli ara var önümüzde. Milli araya kadar idare edelim deyip daha sonra bir hoca da getirebilirler. Yani İsmail belli olmaz.
3: Hocam, İsmail Hoca Fenerbahçe camiasını en az senin kadar bilen bir tecrübeli kişi.
1: %100.
3: 4 kere 5 kere gidip gelmiş bir kişi. Aziz Başkan'la da en iyi diyaloğu olan, tanıdığı bildiği bir insan. Aslında bu gelecek başına bu yaşananları en iyi öngörmesi gereken kişiydi. Çünkü o imzayı atmadan önce, kendisi teklifi kabul etmeden fazla değil, 5 gün önce Aykut Hoca ile devam edilecekken Aykut Hoca'nın bir anda olmayıp sonra İsmail Hoca'nın gelmesi. Az önce Okan Hoca'nın 4 yıl şampiyonluğu eleştirilmesi ne kadar doğru bulmadığımı ve bir şeyden eksik olduğunu düşünüyorsam, bugün de İsmail Kartal'ın şampiyonluk yaşamadan 4-5 kez Fenerbahçe'de teknik adamlığı kabul etmesi,
2: o yanlış zaten.
3: Yanlış. Yani burada yanlış diyoruz ya bir şeyler. Hep yine bir ama neden diyoruz. İsmail Hoca bunu gelirken görmesi lazımdı. Arka tarafta sadece Aziz Başkan değil, bir yönetim kurulu var. Yönetim kurulu da Aziz Başkan'ın bundan önceki kurduğu yönetimlerin aşağı yukarı hemen hemen hepsinden en güçlüsü diyebiliriz yani. Ya da denk yani. Orada sonuçta güçlü yönetimler, önemli isimler var. İşine karışacak olanlar var. Oğuz Çetin özellikle söylüyorum, orada köprü vazifesi olmak, sportif direktör tanımı, çünkü futbolcu, teknik adam, başkan, oradaki köprü olmak yani kolay bir şey değil. Aziz Başkan'dan önce mesela eğer sportif direktörse o istifada Sayın Oğuz Çetin olması lazım bana göre. Ya da Fenerbahçe orada Mahmut Bey vardı, Cihan Kamer vardı galiba, Selim Kosip var mıydı bilmiyorum şimdi, o imza istifasından geri döndürdüğü zaman. Nerede sportif direktör?
1: Abi bak, yönetim olarak teknik direktöre en uygun ortamı sağlayıp futbolcusuyla başa baş bırakmak zorunda değil mi yönetim? Destek budur abi. Öyle sözle, süslü kelimelerle falan olmaz destek. En iyi ortamı sağlayacaksın, onu kafa kafaya bırakacaksın oyuncusuyla. Oyuncusunu geliştirebilme adına. Şimdi bu dakikadan sonra ne yaşanmışsa yaşansın, Fenerbahçe'de bana göre ihtiyaç şu an itibariyle iç savaş değil, akılların, tecrübelerin birleşmesi. Bir araya gelip Fenerbahçe forması adı altında herkes birleşecek. Fenerbahçe'yi güçlü bir yere taşıyacak. Çünkü niye biliyor musun? Fenerbahçe'yi bölersen ondan sonra rakiplerini değil, önce Fenerbahçe'yi güçsüzleştirirsin.
2: Oluyor zaten
1: şimdi
2: abi.
1: Sen camia olarak bir bütün

0: haline geldiğinde İsmail Hoca'ya karşı veyahut şu an yönetime karşı olan güven, zedelenen güven duygusunu tekrar yerine getirmeli.
1: Hocam aklıma ne geldi biliyor musun şimdi?
0: Getirmelisin.
1: Aziz Başkan 2002-2003 yıl olabilir. İstifa etmişti hatırlayacaksın. Birçok Fenerbahçe taraftarı sokağa çıktı. Evet. Aziz Başkan bizi bırakma geri döndü ama 100 Fenerbahçeli'nin 99'u değil 100'ü de Aziz Başkan'ın geri dönmesini istiyordu.
0: Evet.
1: Sayın İsmail Kartal hocamızın istifasından sonra kaç Fenerbahçeli geri dönmesi için gelişinde de bir şey vardı. Fikir ayrılığı vardı. Yani şimdi böyle çok vardı. Gelsin diyen vardı, gelmesin diyen vardı. İstifadan sonra istifasını inşallah kabul etmez diyen de vardı, istifası kabul olsun diyen de vardı. Bir şey yaparken güçlü yapabiliyorsanız, Aziz Başkan örnek veriyorum çünkü istifayı Aziz Başkan değil bile. O dönemi hatırlayalım. İstifasından vazgeçilmek için Fenerbahçe taraftarı sokaklara dökülmüştü akşamı saatinde demleyen. Ertesi gün tekrardan
2: savaş bir
3: yola devam edilmiş.
1: Yola devam edilmiş. Ama bir istek vardı. Ciddi anlamda bir destek vardı.
2: Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bir de şu var. Ya denenmişi getirmeyeceksin. Bak tutmuyor. Tutmuyor. Sergen Hoca'yı getirdiler, tutmadı. Şenol Güneş'i getirdiler, tutmadı Beşiktaş'a. Olmadı. Yani Şenol Güneş Trabzon'a gitti. En son direktördü gerçi ama olmadı. Yani olmuyor ya. Denenmiş olmuyor. Yeni bir yenilik lazım. Yani hep aynı isim.
3: Yeni bir soluğa ihtiyaç.
2: Tabii canım, Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı vardı. Yanlış yaptılar. Bak İsmail Hoca'yı getirerek yanlış yaptılar. Dördüncü kez bir teknik adam geliyorsa, yani bel bağlıyorsan bence yanlış. Hele hele Aziz Başkan gibi tecrübeli bir başkan böyle bir hatayı nasıl yaptı? Ha, şimdi diyeceksin Aykut Hoca'ya da denen. Ama Aykut Hoca'nın hiç olması bence bir kredisi daha vardı İsmail Kartal'a göre.
1: Aynı başkan gibi, Sayın Başkan'ın o bir kredisi vardı.
2: Bir kredisi vardı yani Aykut Hoca'nın. Aykut Hoca'yı getirseydi ben durumun daha farklı olacağını düşünüyordum açıkçası. Ya İsmail Hoca, ha bakın. Bu demek değil
3: kadro
2: ki,
3: yapısı da biraz daha böyle Aykut Hoca'ya
2: daha
3: uygun gibi.
2: Daha uygundu. Daha Zafer bu hocam, demek değildir ki Fenerbahçe şampiyon olamaz. Elbette olabilir yani, ne daha sezonun başı hocam. Tabii ki olabilir ama
0: bunun için yönetimin ne yapması lazım? Önce bu krizi yönetebilmesi lazım.
2: Yıprandın abi.
0: Yönetebilmek lazım.
2: Abi planlama, daha 5. hafta hocan istifa ediyor. Gözünü seveyim ya.
1: Planlama diyorsun ya hocam, hani birlik beraberlik. Hı. Aykut Hoca'nın, yani sen de beraber oynadığın hakem arkadaşın başlarken Aziz Başkan bizim her şeyimiz hazır dedi. Plan, evet, program, evet, işte şampiyon yapacağız dedi. Galatasaray'ın şampiyonluğu görmeyeceksiniz. Fenerbahçe'yi şampiyon bırakacağım dedi. Bunları söylerken yanında kim vardı? Teknik adam olarak hep kafasında Aykut Hoca vardı değil mi, birliktelik o programın içinde?
0: Evet, açıklamamasına rağmen,
1: Açıklamamasına rağmen öyleydi. Aykut Hoca'nın Ake transferinde bizzat Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak bu transferde net en doğrudan görüşme yaptığını da duydum. Vedat Muruç transferinde de görüşme yaptığını duydum. Burada başlıyor.
0: Dortmund'un Santifor'uyla görüşme yaptığını duydum.
1: Cirasi, bak Cirasi, bunlarla bizzat görüntülü ve normal görüştüğünü biliyorum. Ake transferinde de Aykut Hoca'nın bir numaralı pay sahibi olduğunu biliyorum. Siz burada her şeyi anlatıp daha birinci dakikada maç başlamadan oradan bir ayrılık olup sonra birkaç hocayla görüşüp İsmail Hoca'yla tamam deyip sonra 4 hafta sonra istifa tekrar gel buradan toparlanmak için bir şeyler yapmak için
2: kolay
1: milli
2: değil.
1: Ara bir şanstır. Bak milli ara bir şanstır. Eyüp Spor maçını Fenerbahçe kazanırsa, milli araya girerse milli arada bu birlikteliği sağlayıp İsmail Hoca'nın o demoralize olmuş vücudunun hallerini her şeyle bir yukarı çıkarması gerekiyor.
3: Çok kısa bir konuda görüş alacağım, sonra Beşiktaş'a geçeceğim hocam. Belki sizin aklınızda başka bir şey vardır ama net sorayım. Eyüp Spor maçını bir kazaya açık olarak görüyor musun?
0: Görmüyorum. Niye biliyor musun? Niye görmüyorum? Bak onu söyleyeyim. Ki bana göre Eyüp Spor da yabana atılacak bir takım değil. Çok fazla değişik kadrosunu çok aşırı güçlendirmemesine rağmen enteresan hücum bazında alternatif üreten oyuncuları var. Değişik oyuncuları var yani. Seni zayıf yerinden vurabilir. Olabilir. Ama bak bu şampiyonluk stresini bu dakikadan sonra başta yönetimin, arkadan Sayın İsmail Kartal'ın iyi yönetmesi lazım. Çünkü şimdi baskı arttı, stres arttı.
3: Yani hocam bir anda işte öyle bir noktaya gidebilir ki yani Fenerbahçe Eyüp'e puan verse, Galatasaray Trabzon'u yense şampiyonluk stresi yapmaya gerek kalmayacak bir seviyeye doğru gidildiğini
0: önce kriz sonra hüsran.
1: Hocam bir şey söyleyeyim.
0: Önce kriz sonra hüsran. Bu,
1: buna soruya bir şey burada ilave edeyim mi? Eğer böyle bir şey olursa ki ben Fenerbahçe'nin Eyüp Spor maçını yani rahat kazanıp milli araya moralli gireceğini düşünüyorum.
0: Bu 3 maçı
1: futbolda
0: ben de
1: her şey var.
0: 3 maçı kazanacağını düşünüyorum.
1: Futbolda her şey var. Ola ki dediğin gibi bir puan kaybı olursa sadece İsmail Kartal değil, Sayın Aziz Yıldırım için ve yönetim için de tehlike canları başlar.
0: Yani bu iş böyledir. Silsile böyle yürür.
1: Bak söylüyorum. Bak,
0: bu yaratılan ortamda futbolcularda eğer Kerem'cim heyecan kaybolursa, bak bu çok önemli bir detay şimdi. Futbolculardaki o şimdi sezon başı çok erken sezon.

0: aşmasına rağmen Fenerbahçe taraftarının beklentilerine cevap veren bir oyun sergiledi sahada. Çok erken olmasına rağmen. Biz de ne dedik? Oynadıkça güçlenecek dedik.
1: Şampiyonlar Ligi elemelerini söylüyorsun.
0: Aynen öyle. Şimdi heyecan kaybolur. Arzu istek yok olursa o zaman bu büyük tehlike. Bak o zaman takım bütünlüğünü kaybedersin.
2: Onu diyorum zaten abi.
0: Onun için o, abi.
2: Şimdi... Hocalarla olan da şey oyuncular kopar tamamen iş biter.
1: Hocam şimdi... bir virgül koymamız lazım. Çünkü vaktimiz çok daralıyor ve yarın UEFA Avrupa Ligi'nde maç var.
0: Var.
1: Beşiktaş Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş'ta da bazı eksikler var. Trossard'ı burada zaten net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Ağrıları sebebiyle riske edilmeyecek. Ama akşam saatlerinde bir Orkun konusu da açıldı.
2: Evet.
1: Kartal Yiğit. Orkun'un durumu ne? İlk elindeki bu bilgiyi alalım istiyorum. Sonra maçtan ne beklemeliyiz onu konuşuruz.
2: Orkun'un birkaç gündür zaten şikayeti varmış. Ayak parmağının bir tanesinde.
0: Serçe parmak mı acaba?
2: Öğrenemedim. Ayak parmağında. Çatlak var. Ama büyük ihtimal oynayacak onu söyleyeyim. Yarın
0: neyle, iğneyle mi oynayacak?
2: Yani iğneyle falan
3: çatlak sıkı varsa bandaj olmuyor mu hocam?
2: Yok yok, parmakla sıkı bandajla oynatıyorlar.
3: Çatlak sıkı bandajla oluyor.
2: Sıkı bandaj yaptım
3: çünkü
2: oynuyor.
3: Kaleciler oynuyor da tabii, futbolcular tabii, çok etkiler ama oynar. Çatlak ağrı yapar.
0: Serçe parmak haricinde topla temasta falan
2: atar. Ya işte biraz şu var bak, riski var mı? Var.
3: Atel takıyorlar ya, ona atel taktığı zaman bağlıyorlar. Büyük ihtimal oynayacak krampon diyorlar. Krampon içine sıkıştırıyorlar.
2: Oynayacak diyorlar. Çünkü 2-3 gündür o şekilde antrenmana çıkmış. Doktorların haberi var. Doktorların kontrolüyle antrenmanlara çıkıyormuş. Ya antrenmana çıkıyorsa ben bu maç için çıkıyordur. Bu maçta oynayacaktır. Oraya bir sıkı bandaj yapılacakmış. Atelle matelle. İğneyle falan oynayacak diyorlar. Ama tabii ki riski var. Oraya aynı bölgeye bir darbe daha gelirse bu sefer sıkıntı yaratabilir. Hafta sonuna o zaman iş belki tehlike arz edebilir. Onun dışında oynayacağını düşünüyorum ve aldığım bilgi o yönde. Bir Trossard'da sıkıntı var. Aslında Trossard da antrenmana eksik çıktı. Oynamıyor. Adele ağrısı şöyle darbeden kaynaklı bir ağrı. Hoca zaten açıkladı. Trossard tabii, bir Avrupa Ligi oynuyorsunuz. Yani sonuçta Marsilya eski gücünde eski bir Marsilya değil. İyi bir başlangıç yapamayan, 3 yenilgisi olan bir Marsilya değil. Ama yine de Trossard'ın eksikliği aranır mı? Bence aranır. Önemli bir eksiklik.
0: Tam kendine gelmeye başlarken tam maçı bir de bu yani. İyi olmadı bu sefer. Evet.
2: Tabii iyi olmadı. Ben şunu söyleyeyim ama İlhan Fakılı'ya da ben güveniyorum. Çok arzulu, istekli, mücadele gücü üst düzey olan bir oyuncu. Sezon başında hepimiz yani Galatasaray için konuştuk ya mesela Batlokov nereden? Herkes İlhan için nereden çıktı? İlhan kim falan diyenler vardı. Şimdi gördük.
0: Ben İlhan'ı daha önce önde tabii görüyorum Batrakov'a göre. İlhan, şu an itibariyle.
2: İlhan şu an hazır bak. İlhan 11 oyuncusu. Trossard'ın bak niye İlhan oynayacak kimse diyemez. Ben İlhan'a güveniyorum. Ama Trossard olsaydı farklı şeyler konuşabilirdik. Çünkü hakikaten farklı bir meziyetleri olan bir oyuncu. Üstelik işte ben Marsilya'nın bir 2-3 maçını izledim. Özetlerini izledim. Marsilya savunması çok ağır. En zayıf yumuşak karnı savunması, özellikle sağ tarafı savunmasının. Yani orada işte Trossard aranır. Trossard
0: İlhan da çabuk adam ya.
2: Tabii İlhan da çabuk. O da bak İlhan da çok zorluk çıkaracaktır Marsilya'ya. O yüzden en önemli zaafı Marsilya'nın savunma tarafı. Ya Beşiktaş bence favori. Evet. Önemli bir maç ama Marsilya Avrupa'da Avrupa Ligi'ne aşina bir takım. Bir futbol ekolü. Tabii ki kolay geçmeyecektir. Yani şimdi biz Beşiktaş favori diyoruz ama neyin ne olacağı olmayan bir maç Avrupa Ligi. Evet onlar iyi bir başlangıç yapamadılar Bruno Genesio'yla. O da belki kendini göstermek isteyecektir bu maçta.
1: Bir onda koltuğu sallantı da bu arada.
2: Yani kim? Yenilirse
0: hocanın
2: Bruno Genesio'nun.
0: Onlar 3-0 yaptı
2: yani,
0: değil mi?
2: Bir galibiyetleri var.
1: Sonra 3 maçı kaybettiler.
2: 3 maçı kaybettiler. Ben baktım işte şeylere izledim. İzlediğimde mesela ama bak hücum gücü çok yabana atılacak bir takım değil. Yani o anlamda kötü bir takım değil. Hızlı çıkıyorlar, hızlı hücumları. Özellikle mesela şey boş geçmiyor Guari. Hiç boş geçmiyor.
1: Emin
2: Guari çok iyi oyuncu. Boş geçmiyor. Her maç hemen hemen golü var. Paxio iyi oyuncu. Harit iyi oyuncu orta sahada hücum anlamında. Yani dikkat çekilecek oyuncuları var. Ama ben Beşiktaş'ın şu anki form durumuyla, içeride oynamasıyla falan favori görüyorum. Beşiktaş'ta hep bunu söyledim. Sezon başı söyledim. Herkes tamam doğal olarak şampiyonluk istiyor, şampiyon adayı olarak gösteriyor ama Beşiktaş'ı hocanın Avrupa'ya bakış açısı çok farklı. İtalyan Avrupa'yı çok istiyor. Yani Avrupa'da başarılı olmayı çok istiyor. Ha bu ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaratabilir mi? Yani hem lig hem Avrupa, onu bilemem. Ama şu anki mevcut tabloda olmayacakmış gibi gözüküyor. Ama çok da çok çok da inanılmaz bir geniş kadrosu da yok Beşiktaş'ın. Onu da söyleyeyim. Yani ama Beşiktaş'ta İtalyana faktörü Avrupa'yı ön plana almış durumda.
1: Hocanın açıklamaları da bunu çok tabii belli ediyor.
2: İlk geldiğinde dedim ben. Göreceksiniz dedim. İtalyana Avrupa'yı, yani şampiyonluktan belki şey değil, öne anlamında anlaşılmasın. Tabii ki şampiyon olmak istiyor.
3: Kimi? İlk istiyor. İlk Kerem'den duymuştum. Avrupa maçlarına doğru, çok daha önem verir diye.
2: Çünkü iki final oynamış adam. Yani bunu yapan adam Avrupa Ligi'nde de yapmak ister. Kendi kariyeri açısından. Hem Beşiktaş açısından güzel bir şey, hem de hocanın kariyeri, o da isteyecektir. Yani Avrupa'da bir final olursa müthiş bir şey olur yani. Hepimiz, ben şimdi açık konuşayım. Ben kaç sene oldu en son Galatasaray işte aldı. Türkiye'de bir Avrupa başarısı yok ya. Ben şimdi bu sene Beşiktaş'ın Avrupa'da final oynamasını isterim. Niye istemeyeyim? Şampiyonluk mu final mi desem ben final derim. Ya şampiyon olur Beşiktaş, bu sene olmaz seneye olur. Ama bir finali yakalarsan muazzam bir başarı olur yani. Avrupa seni konuşur, dünya seni konuşur. O yüzden hocanın ben Avrupa'yı düşündüğünü daha çok söyleyebilirim. Zaten çıkarılacak kadrolardan belli. O yüzden bunun da ilk adımı yarınki maç. Marsilya'ya çok önem veriyor Beşiktaş. Bir kere şunu söyleyeyim. Zor bir grup çektiler. Hakikaten zor. Zor. Çekilebilecek en zor, zor grubu çekti. Zor. O yüzden Beşiktaş ne yapıp yapıp evdeki maçları kazanacak. Kazandığı takdirde ben hedefine gideceğini düşünüyorum. İlk yolda Marsilya'dan geçer. Evet, Marsilya iyi değil şu anki tabloda. Beşiktaş hem teknik adam olarak hem kadro olarak şu an Marsilya'nın önünde hazır bir durumda. Kadro değeri de bence daha kaliteli bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Değer olarak da Marsilya önemli oyuncularını hepimiz biliyoruz gönderdi. Onların eksikliklerini yaşıyorlar. Bir maddi kriz de var sanki kulüpte.
1: Dengesiz bir kadro da
2: evet,
1: var. Dengesiz maddi kriz zaten var.
2: Evet, kar var. Dengesiz bir kadrosu var. O yüzden Beşiktaş bence yarın favori. Ama futbolda tabii ki neyin ne olacağı belli olmaz. Sonuçta yine öyle ya da böyle Marsilya ile oynuyorsunuz. Ya Beşiktaş'taki bu hava sahaya da zaten yansıyor. Yarın da yansıyacaktır. Müthiş bir atmosferde. Umarız inşallah yarın Beşiktaş güzel bir şekilde, iyi bir oyunda, ben güzel bir maç bekliyorum. Yalnız Beşiktaş adına değil, Marsilya'nın da iyi oynayacağını düşünüyorum. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Tabii ki Trossard'ın olmaması biraz can sıktı. Sezonun ilk UEFA Ligi maçı. Heyecan dorukta. Hocanın da bugün basın toplantısı heyecanlı olduğunu gördük. Futbolcular da heyecanlı. İşte Orkun'un sakat antrenmanlara çıkışı, maçı kaçırmamak istemesi, Trossard'ın o şekilde antrenmana çıkıp hadi bir kere daha kendimi deneyeyim demesi ama sonra ağrıların izin vermemesi.
3: Bravo.
2: Ya bunlar, bunlar tabii takımın aidiyet duygusunu bizlere gösteriyor. Zaten sezon başından beri sahadaki oyunu, performansı görüyoruz. Aidiyet duygusunu sağlamışlar. Bunda tabii ki Önder Hoca'nın da katkısı var. Gökhan Keskin'in de katkısı var. İtalyan'ın katkısı zaten hep söylüyoruz. Başkan ve yönetimin de tabii ki katkısı var. Yalnız tek taraflı bakmamak
3: bence
2: lazım.
3: Bence %100 katkısı
2: tabii
3: var
2: ki başkan bu kadroyu.
1: Doğru tercihleri yaptılar
2: bu
1: zaten.
2: Bu sene yaptı. Hep eleştirdik biz başkanı buradan. Hep eleştirdik geçen seneler. Yanlış transferler, yanlış sportif direktör seçimleri, yanlış teknik adam seçimleri. Hep eleştirdik. Transferlerini eleştirdik. Ama bu sezon ilk hamlesiyle, Önder Hoca hamlesiyle, daha sonra İtalyan'a hamlesiyle, yapılan transferlerle başkanın da doğru yolda olduğunu gördük. O yüzden Beşiktaş bir bütün olmuş durumda. Taraftarıyla camiasında tabii ki eleştirilecek yanları vardır. Olacaktır da. Hoca da zaten söylüyor. Hepimizin biz hala %100'ü veremiyoruz. Belki de veremeyeceğiz diyor. Bakın şunu da bir kere daha bir şey daha söyleyeceğim. Sözü bırakacağım. Vincenzo Italiano çok gerçekçi bir teknik adam. Çok gerçekçi. Her şeyi doğru. Geçen sene Sergen Hoca da söylüyordu bunları. O ayrı mesele ama Vincenzo Italiano'nun bakış açısı çok farklı. Bir kere mantıklı konuşuyor. Takımı şu an bütün herkes övüyor Beşiktaş'ı ama ondan böyle inanılmaz övgüler duyamıyoruz. Ki niye? Biliyor yani futbolda dalgalanmaların yaşayacağını, iniş ve çıkışların olacağını biliyor. Eğer bir iki tökezlemede o zaman da işte yerden yere vurarlarsa o zaman çıkıp konuşur. Ben hep temkinliyim diyor adam. Ve çok doğrusunu yapıyor. Ya ben Beşiktaş'ın şu an itibariyle doğru yolda olduğunu düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde bence bir şeyler yapması lazım. Avrupa'ya önem vermek kötü bir şey değil. Ama maalesef ki geçen senelerde hem yönetim hem teknik kadro Avrupa'ya hiç inanmadı, hiç önem vermedi. Beşiktaş sahada olmadık rakiplere karşı şok sonuçlar aldı. Bu sefer bir İtalyan bir teknik adam geldi, her şeye set çekti. Durun dedi, ben Avrupa'da varım dedi. Ben İtalyana'ya Avrupa'da da güveniyorum. Olabilir, yenilebileceksin dedi. Zorlu rakipler var, hepsi birbirinden farklı. Yenilebilirsin de ama Beşiktaş gibi oynadığı takdirde zaten yenilse de bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şey,
1: Sayın Serdar Adalı, Türkiye'de bana göre yerleşmesi çok zor bir konum olan sportif direktörlük konumunu Önder Özen'i getirerek ispat etti olabilirliğini. Oyun aklı Önder Özen'le birlikte,
0: evet,
1: Sayın Serdar Adalı'nın ona yarattığı konforla, onun oyun aklıyla, sevgili Gökhan'ın da desteği,
0: bir bütün
1: başta o teknik direktör tercihiyle, yani hoca dokunuşu diye bir şey vardır, onu bir kere kabul edelim, rakiplerinin hoşuna gitmeyen bir alışkanlık yarattı Beşiktaş'ta. Beşiktaş geçtiğimiz yıllara nazaran çok daha atletik yeteneklerin kabul gördüğü bir takım haline geldi. Beşiktaş artık daha enerjik, daha güçlü. Yalnızca topla oynayan değil, bak mesafe kat eden oyunculardan oluşmaya başladı Beşiktaş. Şimdi bu ne? Beklentiler doğrultusunda yani geçtiğimiz yönetimlerde onların yarattığı harabetten Serdar Adalı'nın bu planlamayı çıkarması bence büyük başarıdır. Onu tebrik etmek lazım.
0: Hep dedik akıl, futbol aklı yok diye. Bu sene yaptı işte, buldu.
1: Şimdi bu sene sevgili halletti. Önder Özen sayesinde belki de bütün kulüplerimize Avrupa'da olan, bizde de olması gereken sportif direktörlük makamı yerleşecek.
2: Avrupa demişken Avrupa'da başlıyor.
1: Avrupa'da.
2: Genel kulüp sohbetini burada bir kenara bırakalım istiyorum çünkü gerçekten çok önemli bir maç. Hoca hedef koymuş belli. Kartal Yiğit söylüyor. Açıklamalarından görüyoruz. Yarın akşam bize ne getirebilir hocam? Biraz buna odaklanmamız lazım.
1: Şöyle söyleyeyim. Başta Orkun adına bir şey söyleyip takım bütünlüğüne geçeceğim. Eğer Orkun hakemlerle oynarsa kendini imha ediyor.
0: Evet, ona ama biraz şey sıkıntı.
1: Orkun futbol oynarsa rakibin ömrünü tüketiyor. Orkun'un önce bunun farkına varması lazım. Takım bütünlüğünü yakalayan, geçtiğimiz dönemdeki transfer yanlışlarının üstüne kendisinde mevcut olan kalite eksikliğini gideren, kaliteli oyunculara sahip olan, dikine oynayan, rakipleri ürküten, hoca dokunuşunun meyvelerini alan Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Beşiktaş bu dakikadan sonra hem Avrupa'da hem ligimizin gerçekliğinde her maçta favoridir. Ve taraftarın bu kadar kısa süre içerisinde tekrar güven duygusunu sağlaması takımına ve hocasına önemli bir detaydır.
0: Doğru.
1: Çünkü bugüne kadar hep sükutu hayale uğrayan Beşiktaş takımı, erken avlu atan Beşiktaş takımı bugün sahada futbolcuların verdiği coşkuyu gördüğünde onlar da bu coşkuya dahil oldular. Beşiktaş artık sahada futbol oynuyor. Beşiktaş artık rakibine ben bu maçı alırım diyor.
0: Yenilmem için, diyor. Yenilmeyeceğini gösteriyor.
1: Geleneksel olarak futbolda bir kaide vardır. Genelde kaostaki takımlar kazanır. Marsilya takımının son 3 maç bir kaosta olduğunu düşünürsek burada çok gevşemeden sakin ve soğukkanlı kalarak rakibini oyunuyla ondan sonra alt edip skor elde etmesi gereken bir Beşiktaş var. Çok fazla da rakibim şu anda iyi değil, kötü, böyle bir şey
0: yok. Hafife almayacağız.
1: Avrupa sistem
0: tabii,
1: takımı
0: tabii, hafife almayacağız.
2: Savaş Çorlu eğer Orkun oynuyorsa yarın Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Utara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic'li bir 11 bekliyoruz. Kağıt üstünde hiç de fena durmuyor bu 11. Ne vaat eder sana?
0: Agbadu da olabilir.
2: Agbadu da olabilir.
0: Agbadu, Emirhan da olabilir.
3: Agbadu da olsa.
1: Calo mu dedin sen?
2: Calo. İkisi de. Ama Agbadu da olabilir yani. Agbadu hoca zaten değiştiriyor.
3: Bu sene Agbadu üzerine koyarak devam ediyor. Yani genç bir oyuncu değil. Sonuçta çok tecrübeli bir oyuncu. Bu tip maçları da sever. Bana Beşiktaş, Zafer Hocam'ın dediği gibi Kartal

0: dediği gibi burada seyircisinin önünde. Ben İtalyanı'yı da zaman zaman bir 12. adam gibi görüyorum. Kulübenin içinde böyle tribünde hop oturup evet, kalkarsın evet, ya gerçekten öyle. De bir taraftar durmuyor gibi 12. Ya. Adama eşlik eden abi hem sahaya hem tribünlere eşlik eden bir teknik adam var.
1: Dolayısıyla yanından geçerken dikkat etmesi lazım.
0: İşte o yüzden söylüyorum.
1: Temas da yapıyor.
0: Çok fazla yaşıyor. Temas oyuncu, da yapıyor. Ya,
1: çizgiye
0: hatta
1: çıkıyor.
0: İlk maçı da hatırlayalım suyunu. Beşiktaş kontra yediği zaman su bidonun üzerinde oturan yardımcılarından bir tanesi orada hatta bir dokundu böyle bir şey yapmıştı ilk maçta.
1: Hoca da dokunuyor yanından geçerken.
0: Ya Marsilya evet güç kaybetmiş olabilir ama Avrupa tecrübesi çok yüksek
1: tabii
0: bir takım.
1: Canım,
0: 2007 aynen. 2008'di galiba. Gerest'le Beşiktaş burada 2-0 oynadı, kazanmıştı. Yendi. Orada 2-1.
1: Orada 2-1.
0: Yok orada
1: yendi galiba.
0: Orada yenildi diye hatırlıyorum. O Gerest yeni çıkmıştı yendi. Galatasaray'dan. Ben Galatasaray Beşiktaş'ın burada
1: yendi.
0: Orada 2-0.
1: Burada oynaması
2: yendi Boba
1: atmıştı.
2: Adamlar coşkulu taraftara sahip bir
0: Gerest takımı. Galatasaray'dan gittiği sezonda çok iyi hatırlıyorum. Orada sanki 2-1 yenildi. 2-0 yendi, 2-1 burada 2-1 yendi.
1: Evet.
0: Burada
1: 2-1'di. Burada 2. Burada 2-1 yendi.
0: Burada 2-1. Orada maçı 2-0 diye hatırlıyorum.
1: Birini.
0: Oradaki maçı 2-0 diye hatırlıyorum.
1: Olabilir.
0: Beşiktaş'ın burada şu yendi. Anda çok iyi bir hava yakalamış. Her şeyi söylüyoruz. Beşiktaş yenilse de alkışlanacak bir kadro oluşturmuş. Böyle bir ekip, başkan, yönetim, sportif direktör. Oraya
3: 2-0 Marsilya burada, evet, burada 2-1
0: Beşiktaş. Doğru bak, doğru hatırlamışım.
1: 2-0 yenmiş mi Marsilya?
0: Evet.
1: Ben gitmiştim o maça da hatırlamadım. Şimdi yendi mi yenmedi.
0: Satır arasında kalmasın. Sportif direktör kavramını ilk kez bu kadar doğru kullanılan, doğru yapan bir Beşiktaş görüyorum Türkiye'de. Sportif direktörler hep öte yandan oluyor. Çünkü yönetimin işini görüyor futbolcular. Yani böyle tam kavram.
2: Yönetimlerin yüzünden o, biliyor musun?
0: Bak aynısı. Hep yönetimi suçlamayalım.
2: Aynı başkan. Baba feragat hocam, duygusu diye bir şey var. Yöneticiler var ya, kendinden bir şey çaldığını hissediyor.
0: Sportif direktör kavramı Adnan Sezgin'le başlamıştır en eski. Aynı Adnan Sezgin, Adnan Polat'ı başkanlık koltuğundan etmiştir yanlışlarla beraber o dönemde. Bugün aynı yönetim Serdar Adalı, Serkan Resmi'yi de sportif direktör olarak getirdi. Sürekli saha içindeydi. Orada yani Önder Özen'i kutlamak lazım. Çünkü aynı görev Serkan Resmer'deydi. Başkan aynı.
1: Önder Özen doğru girdi mi sahaya? Yok.
0: Girdi mi? Girmedi. Nasıl? Nerede duracağını bilecek.
1: Giriyor mu
0: başkan
1: yani?
0: Başkan dedi ki git bize hoca bul dedi. Birinde boş döndü. Eyvah dedim, acaba yine aynı kriz mi olacak dedim. İki, üçüncüsünde üç gün kaldı. İtalyan alıp geldi. Ama bu nasıl oldu? Koordineyle. Serdar Adalı'yla telefon. Sürekli bağlantı.
1: Yetki verdi. Yetki vereceksin.
0: Yetki verirseniz, doğru işler yaparsanız transferlerde daha
3: karşılıklı. Doğru kişiye de yetki verdi.
0: Doğru kişi.
1: Herkese evet,
2: yani en güzelini sen söylüyorsun.
0: Sportif direktör transfer yapar, hoca ile başkan arasında köprü yapar, sıkıntıları giderir, sıkıntı olmaz. Şu anda ben Önder Özen'in arka planda neler yaptığını bilmiyoruz. Hep iyi işler yapıyor.
2: Vallahi belli ki 4-5'lik işler yapıyor.
1: Ya daha aynı önce Önder de geldi, Özen, daha önce de geldi ama
0: Oğuz Çetin'de yok mu?
1: Tanınmadı.
0: Sportif direktör olarak belki fazlası
2: aynı
0: var.
2: Aynı yetki var.
0: He.
1: Daha önce de vardı.
0: Var.
2: Şimdi ama sen yok. Sadece kabul, seni evet tebrik ederim ha. Sadece transferlerde ya da hoca seçiminde İmza çıkıp konuşmak değil. Şimdi böyle sıkıntılı durumlarda
0: budur işte.
2: Kulüplerdeki var olan potansiyeli ortaya çıkarmak adına beyanat vereceksin.
3: Bir 4 dakika
2: iyi günde herkes abi iyi günde herkes.
0: Ama ben görmedim.
2: Sahiplenen her
0: Oğuz Çetin'in imza törenleri dışında bir açıklama yaparken o kriz anını çözecek, kriz anında camı kıracak bir şeyini görmedim. İnşallah görürüz bundan sonra.
3: Sağ Çorlu 4 dakikamız var.
0: Beşiktaş'ın yarın akşam ben en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Gerçekten de çok iyi bir ilmi yakaladı. Ligde hafta sonu da zorlu maçları var. Çünkü
1: evet, o da var. İki gün sonra.
0: Hoca rotasyonu seviyor. Bizi şaşırtabilir kadro konusunda. Çünkü bu tip maçlarda hep şaşırıyor. Yarın 11 açıklandığı zaman yine İtalyan'a bizi şaşırtabilir.
3: Çok hızlı bir geçiş olacak ama çok az zamanımız var. Thomas Rice tercihini nasıl görüyorsun?
0: Çok doğru buluyorum. Karadeniz'de o coğrafyayı bilen, ligimizi bilen, o gün yayındaydık. Ben Thomas Reis son dakikadan önce Trabzonspor'un hocası olacaktır. Galatasaray maçında kulübeci olacak demiştim. Daha sonra açıklandı. Doğru bir tercih. Hayırlı olsun. Mutlaka takıma yansıması olacaktır. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Trabzon Galatasaray maçları her zaman iyi oluyordur ama Thomas Reis futbolculara da, hatta bugün Muhammed Salah'la da birlikte bir fotoğraf vardı konuşurken, ben uyumlu olacağını ve Trabzonspor'un çok doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum.
1: Ben de katılıyorum kesinlikle. Çünkü burayı bilen, ligi bilen, Trabzonspor'u bilen bir teknik adam getirdiler. Hatta boştayken bile, yani geçiş döneminde dahi olsa, Beşiktaş niye düşünmüyor demiştim Thomas Rice'in için. Bence büyük takım hocası Thomas Rice. Yani niye getirdiniz falan denilecek bir hoca değil. Üstelik o kısıtlı imkanlarla Samsunspor'a nasıl top oynattığını herkes gördü. Samsunspor kafayı oynuyordu ya, hatırlayın. neredeyse lider olacaktı bir ara. Ben, sonra
0: Trabzonspor'da başarılı olur hocam. Trabzonspor'da başarılı olur.
3: İmkanı vereceksin ama.
0: Da başını artırsam spor camiasına çok başarılar kazanır.
1: İmkan vereceksin ama hocanın elinde rahatlatacaksın.

0: nasıl uyuşacak? Bunu göreceğiz.
1: Onda
0: ama iyi bir tercih. Doğru bir tercih. İyi bir tercih.
1: Genel hatlarıyla tamam diyorsunuz.
0: Doğru tercih.
2: Ben de öyle.
1: %100. Hocam teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kartal Yiğit ağzına sağlık.
3: Biz de sana teşekkür ediyoruz. Bize katıldın, bize kanatlık böyle.
2: Programımız tekrar
3: zaman zaman kestin, zaman zaman girdin. Biz de sana teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Futbol meydanı her zaman bir keyiftir.
2: Hayırsız bugün oldu ama.
1: Bugün zorlandık. Ayrı Beşer'in yokluğunda haftaya ama inşallah. Haftaya bir arada oluruz.
3: Böyle yapar Ayra. Bir dakika.
1: Sevgili seyirciler, noktayı koyuyoruz futbol meydanına. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.
4: Martinez düdüğünü çaldı. Anoeta'da Real Sociedad Atletico Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Romero. Ademola'lı Kun'a doğru pas. Sağda Kanginli. Alır mı soluna? Tehlike olur Kanginli ile. Çekti şimdi. Kanginli dışarıya gönderiyor. Solunu aldığı anda her zaman büyük tehlike. Kanginli.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
3: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmedinin cevabı da burası.
1: Başka hangi hamleleri yapabilir?
5: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
6: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
1: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
7: Belini doğrultamadı, gitti. Bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
9: Futbolcuları, menajerler rezil de diyor, rezil de ediyor.
1: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
2: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Aspor'un sevilen programında karşınızdayız. Bu akşam teknik direktör Güvenç Kurtar ve gazeteci Kaya Temel'le birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi mesajlarınızla birlikte güzel, keyifli bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz Kaya, nasılsın?
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın?
1: Sağ ol, ben de iyiyim.
2: İyiyim hocam.
1: Geçmiş
2: salgın
1: olsun.
2: Var ama artık iyiyim. Teşekkür ederim. O salgından bizde
1: toparladın mı biraz?
2: Bir nasibimizi aldık ama toparladım. Çok şükür. Ama herkes dikkat etsin. Yani hiç yabana atılacak bir durum değil.
1: Doğru.
2: Ve bu sezonlarda özellikle
1: mevsim geçişi zaten şu
2: kesinlikle
1: anda.
2: Kesinlikle sıkıntılı günler geçiriyor insanı ama şükür iyiyim yani. Güvenç hocam biraz mesafeli oturuyor ama hocam bitti artık.
1: Korktun mu hocam yan yana gelince?
3: Geçen Batuhan'la da beraberdi, geçmiş olsun.
1: Evet ya, Batuhan'a da çok geçmiş olsun. Vallahi arkadaşımıza, spiker arkadaşımıza.
3: Ayrı beşer biraz evvel. Vallahi kötü
1: bir salgın var.
3: Evet ya.
1: Dikkat etmek gerekiyor. İshal.

0: Değil mi?
1: Ateş,
2: tabii,
1: eklem ağrısı.
2: Eklem ağrısı, hepsi üst üste.
3: Bunun için tarif vereceğim geçti. Ben şimdi.
0: Verecek misin hocam?
3: Vereceğim ama.
2: Bana verdi içeride özel tarifler.
0: Sen koyuyorum. Ne yapıyorsun burada, hocam, iyi misin? Nasıl geçti günün?
3: Bugün açtım şeyi. Bir müzik setim var benim eski. Çok da güzel, böyle diskolarda falan eskiden çalınırdı, evet, o. Blok 3'ü dinledim.
0: Ne dinledin?
3: Blok 3.
0: Nasıl?
3: İşte bildiğin gibi işte Kayıp Kalp diye bir şarkı var ya.
0: Blok 3 dinledin.
2: Sen Kayıp Kalp keşfettin hocam.
0: Hocam nasıl?
3: Çok güzel. Bizim burada da var biraz evvel.
0: Blok 3 Kayıp Kalp dinledin.
3: Kayıp Kalp. Kayıp Puan yerine Kayıp Kalp dinlesinler.
0: Kayıp Kalp. Vay be hocam, trendleri yani takip ediyorsun.
3: Ya, evet, çok güzel ya. Ya güzel şarkılar var yeni şey nesilde falan.
0: Blok 3'e buradan.
3: Blok 3'e selamlar. Buradan tebrik ediyorum. Çok güzel bir şarkı.
0: Güvenç ya. Kurtar'dan.
3: Evet.
0: Güvenç Kurtar'ın da artık listesine girdi yani.
3: Seviyorum kalp ya. Esasında ben şeyi de mesela her türlü müziği seviyorum. İnan bana var ya. Yani türküden, sanat müziğinden, ne bileyim Karadeniz türkülerinden, pop müziği.
0: Hocam Kayıp şey. Kalp'in sözlerine bakıyorum şu an.
3: Söyle bakalım hadi.
0: Unutamadım seni, affedersin. Ben haklıyım ama sen çok güzelsin. Başıma belasın, sen ne işe yararsın. Ama geliyorsa o da senden gelsin.
2: Hocam biliyor işi ya, dinleyeceği şarkıyı da.
0: Hocam gerçekten futboldan da anlıyorsun.
3: Bütün sevenlere gitsin bu.
0: Blok 3'ten Kayıp Kalp şarkısını armağan ediyoruz. Tüm Son Sayfa izleyicilerine o zaman. Kendisine de buradan Güvenç Hoca'nın selamları var. Gündemi de takip ediyor, trendleri de takip ediyor gördüğünüz gibi. Gündemdeki konuları konuşacağız. Ama az önce söyledi hocam, bir salgın var.
3: Var ya.
0: Herkes dikkat etsin. Yine mevsim geçişi klasik zaten.
3: Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. İnterneti çok takip ediyorum.
0: Evet.
3: Şunu söyleyeyim. Tabii doktorlara danışmadan hiçbir şey yapmayın. Tamam mı? Ancak şu var. İbn Sina'nın Oxford'da heykeli varmış. Girsinler Google'a baksınlar. Doğru mu yanlış mı? Yani İbn Sina eskiden doktor mu vardı, profesör mü vardı işte, değil mi? Yani bakıyorsun işte eski işte şu bu soğan sarımsaktı bilmem neydi işte dereotu maydanoz falan filan, tamam mı? Yani takip ediyorum ve öğrendiklerim profesörlerden öğreniyorum. Yani öyle gidip
0: hocam yapay zekaya sordum. İbn Sina'nın heykeli var dedin Oxford'da.
3: Öyle duydum.
0: Hayır, Oxford Üniversitesi bünyesinde veya Oxford şehrinde resmi bir İbn Sina heykeli bulunmamaktadır.
3: O zaman
0: dedi.
3: Koymamışlar, ayıp etmişler.
0: O zaman Oxford'da sesleniyoruz.
3: Onların ayıbı benim değil.
0: Böyle bir ilim insanından
3: ama hakikaten
0: faydalansınlar.
3: Bir şey söyleyeyim mi İbn Sina? Şimdi bakıyorsun bazı şeyler var. Arkadaşım var mesela, tamam mı? Bazı yerlerde okuyorum. Mesela içki içmez, sigara içmez, beş vakit namazında siroz oldu ya. Niye? Üzüntü mesela karaciğere vurur diyorlar, tamam mı? Yani stres, ya bak futbolla ilgili bir şey söyleyeyim. Bunu profesörü anlatmıştı bize. Abidin Kayserilioğlu. Mesela adrenalinli neyse salgılıyor. Hangi organ biliyor musunuz? Yok. Böbrek üstü bezleri salgılıyor. Böbrek üstü bezleri strese girince adrenalin salgılıyor. Adrenalin ne yapıyor? Kandaki karaciğerdeki enerjiyi alıp kana veriyor. Şimdi diyor ki eğer strese girerseniz maçtan evvel bir gece bir maçta oynayacağınız enerjinin 1/4'ünü bir gecede verebilirsiniz. Bunu söyleyen profesör. Yani onun için stres her şeyde zararlı. Tamam mı? Yani biz bunları böyle şey yapıyoruz. Mesela benim profesör Anahan Hanım var. Anahan Nadirova şeyde Kırgızistan'da Manas Üniversitesi'nde alternatif tıp profesörü. Mesela onunla ilgili bir şeyler gönderiyorum. İnanamazsın ya. Olmayacak bir şey, tamam mı? Diyor şundan diyor. Allah Allah. Ve doğru çıkıyor. Yani bu şeyi ya yine daha iyi. Mesela ona sorarım. Yine benim bir şeyim var.
0: Kime ne soracağız anlamadım orayı.
3: Ya internetten soracaksın. Geçen yıl sakatlar vardı Trabzon'da, değil mi?
0: Evet.
3: Trabzon şeyinden mesela benim orada bir doktorum var. İlhan Günaydın, buradan selam. Telefon açıyorum, inan diyorum şöyle, bak inan bana var ya, ne söylerse çıkıyor adam. Bak yemin ediyorum sana, al o sakatları bir dakikada iyileştirir. Daha evvel ben de Sebat'ta doktordu mesela, tamam mı? Ya şimdi insanlar, tabii doktordan doktora fark var, tamam mı? Bazı şeyleri bize anlatmıyorlar. Geçen gün bir şey dinledim, bana göre doğru. Çünkü abimin ayak serçe parmağı diyabetten ucu kesildi.
0: Geçmiş olsun.
3: Şimdi geçmiş olsun dedim abime.
0: Geçmiş olsun.
3: Şimdi diyor ki doktor, ya diyor, kalp krizinden öldü. Hele diyor şeyden sonra ne o? Aşıdan sonra falan. Abi aşıdan sonra

0: homini gırtlak herkes yedi evde yedi. Yani bence benim tahminim. Arkadaş, bizim bilmediğimiz ne var? Bizi ortaokulda öğrettikleri ne var? Salyangozun iç yapısı nasıl? Midye nasıl çoğalır? Eğri altıda ne yapar? Bilmem at kuyruğu ne yapar? Arkadaş ya bize öğretsene. Hemoglobin A1C kaç?
1: Bilmiyorum.
0: Olur mu sen? Sen de bilmiyorsun. Bak şimdi. Ya şimdi 3 aylık şey, hani gizli şeker diyorlar ya.
1: Evet.
0: Şimdi şeker, insülin direnci, biraz anlatayım. Doktorlardan öğrendiğimi anlatıyorum. Şimdi şeker yiyorsun, tamam mı? İnsülin hücrenin içine sokmaya çalışıyor. Şu diyelim şu hücre. Ya tıkandı, bitti, doldu. Direnç başlıyor. Şimdi bu ne yapıyor? Şeker, glikoz, her yediğimiz şey glikoza çevriliyor. Bu kanda kalıyor. Ne yapıyoruz? Kanda şekerim var. İnsülini dayıyor musun? Bu insülin şekeri yağ çeviriyor. Kaybetmiyor, sihirbaz değil ki. Yağ çevirip bir yere atıyor. Göbeğine atıyor, oraya atıyor, buraya atıyor, kalp damarlarına atıyor. Ondan sonra diyorlar ki kalp krizinden öldü. Allah Allah. Yani bunun şeyi var.
1: Beslenmeyle doğru beslenme, orantılı.
0: Tabii ya, beslenme. Ya
1: hareketsiz
0: arkadaş,
1: yaşam.
0: Arkadaş, her şeyin fazlası zarar. Ne diyor? Doz öldürür diyorlar. Evet. Şey öldürmez yani. Doz öldürür. Yiyecek meyvede de öyle, şekerde de öyle, bilmem ne de öyle. Her şeyi usturuplu yiyeceksin.
1: Reklamlarda mesela işte sen açtığın için konuyu, futbola döneceğiz bu arada da insanlara da söyleyelim.
0: Sabahtan beri konuşuyorlar futbol, bırak.
1: Hayır ama spor kanalıyız. Herhalde mecbur spor konuşacağız.
0: O neler söyleyeceğim ben bugün.
1: Paket gıdaların olduğu yiyecek reklamları oluyor ya, böyle alttan bir yazı böyle koştura koştura gidiyor hemen.
2: Okuyamıyorsun
1: bile. Orada ne diyor? Sağlıklı yaşamak için günde diyor 2-3 porsiyon sebze meyve tüketiniz. Hatta meyve de olmayabilir, sadece söyledi, sebze tüketiniz diyor değil mi?
0: Meyve de yasak fazlası.
1: Meyvenin fazlası.
0: Her şeyi fazlası yasak ya.
1: Evet.
0: Mesela geçen bir profesör...
1: Futbolun fazlası yasak lan
0: var mı? Değil, yok.
1: Serbest.
0: Sporun fazlası, ya o kadar da değil de. Şimdi bir tane profesör söyledi. Bizim mesela 50 yaşından sonra diyor, senin diyor fruktoz diyor, bir tane elma, ya 20 miligram diyor, tamam mı? Yani bir elma 10 miligram, işte ya 1 miligram diyor. Yani bir tane elma yiyeceksin diyor. Yersen 3 tane de çok kötü bir şey fruktoz diyor. Yersen bir tane üzüm böyle 2 salkım bilmem ne, anladın mı? Bir tane elma ye kardeşim.
1: Tadında.
0: Karpuzu şey. Bir dilim ye. Homini gırtlak. Yarım karpuz, yarım kavun. Tamam mı? Soruyorum bizim şimdi ulaştırmadan, şekerim var. Ne yapıyor? Karpuzu çok severim diyor. Kavunu ya. Şeyin kaç dönemi yok da bir nabirince bilmiyorum diyor. Ya arkadaş. Şimdi
1: ölçtürsünler.
0: Ya ölçtürsünler, onu çok önemli ya.
1: Evet.
0: Hani gizli şeker. Ha şöyle söyleyeyim bak. Benim şimdi normal şekerim kaç biliyor musun? Şeyi limitledi. Bak
1: ki.
0: Bak. Limit şey 105. Limit diyor, tamam mı? Referansın içinde. 115, benimki 105.
1: Maşallah
0: referansın
1: hocam.
0: İçinde diyor. Dinle ama. Hemoglobin A1C. Bittim, baktım, kan tahlili yaptırdım. Bir tane şey var. Adımı söyle. Kırmızı referans taşı. Ulan öyle evet. Bir şey yapıyorum ki. Bir tanesi neyse boş ver. Öbürüne iyi bak. Bir baktım hemoglobin A1C. Kaç biliyor musun? 6,03. E ne oldu? Hani benim şeker iyiydi. Şimdi bir tane profesör hoca da diyor ki ya şimdi 6 olduktan sonra diyor şeker hastasısın diyor. Hani ben azıcık hamileyim diyebilir misin diyor. Çok güldüm ona. Arkadaş ya neticede biz bunları öğreneceğiz. Frene basacağız.
1: Evet.
0: Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, tamam mı? Ya yemeyeceğiz derken dengeli besin deniyor.
1: Doğru.
0: Bunu arkadaşlar ya bunu ya birilerine anlatsın. Bilmeyenler bilinenlere anlatsın.
1: Yürüyüş yapacağız, hareket edeceğiz,
0: tabii,
1: sağlıkla besleneceğiz diyerek toparlayalım
0: tabii,
1: artık.
0: Toparlama, bir tane de şey vereyim.
1: Ne?
0: Bir reçete vereyim. Tabii gene doktorla konuşun. Çünkü bunun içinde mesela zencefil var ya, yaş zencefil. Bak onu ben çok yaptığım için bize tecrübelerim var, tamam mı? Yaş zencefili şöyle bir parmak, tamam
1: evet.
0: Mı? Bir kaba da şey yapıyorum, tamam mı? Bir tane tarçın yine bu kadar. Ama böyle şey çubukçu şey içi dolu dolu seyran tarçını. Öbüründen
1: tamam.
0: Değil. Bir tane bu kadar. Kırıyorum 3-4, onu da koyuyorum yanına. Bir tatlı kaşığına yakın zerdeçal. Bak karaciğeriniz bozuksa ALT, AST, GGT var, tamam mı? Karaciğer enzimleri. Onu azaltabilirsin, tamam mı? O da bak çok önemli. Yani o karaciğer testlerini yaptır.
1: Evet.
0: Ondan koyuyorsun, tamam mı? 6-7 tane karanfil atıyorsun. Çok az da karabiber. Bu şeyin zerdeçalın şeyini arttırmak için, tamam mı?
1: Evet.
0: Şimdi bu kaynayan suya koyuyorsun bunu 10 dakika. Temel'e söyledim.
2: Bal?
0: Şimdi bal mal yok.
2: Onu ben ekleyeceğim ama ekstra.
0: Ekleme kardeşim, Allah Allah. 10 dakika kaynatıyorsun. Sonra süzüyorsun. Sonra bir limon sıkıyorsun. Şimdi sıcak ama kaynar oluyor. O limonu sıcağa sıkıyorsun. Şimdi bak. Şimdi yine profesör.
1: Bitti mi tarif hocam?
0: Yok, bitti de bak.

0: Aranan diyor ki limonu sıcak sıkıyorsun ya.
1: Evet.
0: Limon sıcak da belki C vitamini ölüyor ama diyor o çok daha faydaları var diyor. Gene geçen gün de dedi bir sürü şey var limon içinde.
1: Yani tamam, bunları yine de siz
0: bunu yap bana da bir tek
1: Güvenç
0: şey var.
1: Güvenç Hoca yapsın biraz burada, bakalım biz bir şey olmaz.
0: Hayır.
1: Ya, sen grip, yapıyor musun normalde bunu?
0: Yapıyorum tabii. Ya daha başka neler var?
1: Bak, tamam hepsini sen göbekle, bana sonra yok, söylersin.
0: Şimdi, bak bir dakika göbekle ilgili bir şey söylüyor bak şimdi.
1: Evet.
0: Şimdi diyor ki bu göbek diyor var ya istediğin kadar karına delisi yap geçmez diyor. Niyeymiş? Çünkü diyor yediğin yiyecekler içeride fermantasyona uğruyor gaz yapıyor diyor. Bunları böyle şişiriyor itiyor diyor mide şey.
1: Organları.
0: Falan. Ha, yani sen diye ya, şu falan yok. Anladın mı? Onun için de bir tarif var onu sonra.
1: Tamam.
0: Daha sonra.
1: Yağ oranını düşürmen lazım ha. Zaten.
0: Ya neticede. Ben neticede kilom var, şu var falan.
1: Son sayfadayız. Evet. Artık gündüz nereye kuşağına geleceğiz? Diğer bilgileri saklayacağız. Güvenç Hocam'la birlikte. Kaya öğrendin tarifleri.
2: Hemen yapacağım.
0: Şimdi yarın bırak. Bu şimdi hasta ya. Allah'tan
2: sesli
0: geldi bana. Baksana yani. Böyle yaptık dinliyor musun? Tokalaşmadım.
1: Yeni usul yaptı.
2: Hocam bende bitti bende kalmadı ya.
0: Bırak kalmadı malmadı. Geçen gün de geçmiş olsun tekrar batağını buradan öksürüyor. Birebir yapıyor öksürüyor. Ona da diyecektim şunları yap diyecektim bak. Hata yaptık tamam mı?
1: İzliyordur o şimdi öğrenmiştir tarifi.
0: Ya ama yapar. O zaman işte yani o zaman söyleyecektik.
1: Şimdi konudan bağımsız tabii konu bambaşka bir yere gittiği için yeniden başlayalım. Son sayfaya hoş geldiniz. spor programı her akşam olduğu gibi yine gündemdeki haberleri konuşacağız. Bugün Galatasaray'da divan kurulu vardı. Dilerseniz Başkan Dursun Özbek neler söylemiş bir hatırlayalım ardından gündemi konuşmaya başlayalım.
3: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından. Niye geciktiniz? Niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl, sahadan ne veriyorlar, bu bir. İkincisi de ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz ayının ortasında bir yerde yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla, bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz. Yeni transferlerimiz sahada artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum ve Galatasaray'a katkı vermeye Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını ekrana getirdik. Kaya Divan Kurulu'nu takip ettin sen de.

0: Nasıldı bugün ortam? Sert eleştiriler oldu mu olmadı mı? İnsanlar onları da merak ediyor. Genelde çünkü divan kurulunda takım çok iyi giderken bile üyeler, tabii ki kulübün iç politikası olduğu için hemen hemen her kulüpte aynı. Bazen ne kadar iyi giderse gitsin farklı detaylar üzerinden yorumlar yapabiliyor, eleştiriler evet. yapabiliyor. Bugün nasıldı divan kurulu toplantısı, genel itibariyle hava nasıldı?
1: Ya eleştiri illaki oluyor. Bugün de tabii ki eleştiriler oldu. Özellikle transferlerle alakalı, transferlere harcanan paralarla alakalı bazı eleştiriler ortaya koyuldu. Tabii ki bu maliyet ve performans açısından bu tür eleştiriler. Daha çok işte geçtiğimiz dönemlerdeki yine benzer transfer süreçleriyle alakalı farklı yöneticilerle kıyaslamalar, mevcuttaki yönetim. Bu tür durumlar tabii ki yaşanabildi. Ama onun dışında Sayın Başkan Dursun Özbek projelerini teker teker tekrar açıkladı. Galatasaray'ın bir kafe projesi vardı. Onu hayata soktuklarını söyledi. Yine Riva projesiyle alakalı burada başkan bilgilendirme yaptı. Yani Galatasaray'ın önünün açık olduğunu ve projelerin tüm hızıyla sürdürebileceğinin altını özellikle çizdi. Transfer sürecinde mesela bir örnek verdi. Yaklaşık dedi 50 milyon euroya yakın kar evet. ettiğimizi söyledi daha doğrusu. Kar ettik dedi başkan burada. Oradaki bence kritik nokta şuydu. Kar'la ilgili Leao transferini işaret etti. Yani bu transferde acele etseydim ben bu Leao'yu bu parayı alamayacaktım. Yani Galatasaray 38 milyon euroya Leao transferini bitirdi. Ama başkan o dönem aceleyle bir transfer kararına başvuru ya da zorlansaydı ne olacaktı? Bu rakam 55 milyon eurolara kadar çıkacaktı. Bunu tabii ki işaret etti. Şimdi başkan kendi cephesinden mantıklı ve ne derler altını doldurabilen açıklamalar tabii ki doğal olarak yaptı burada. Ama şimdi Leao transferi için son güne kadar bekleyebilirsiniz. Burada problem yok. Rakamı düşürmek için ama farklı noktalardaki transferler için de bu transferleri bir an önce bitirmesi gerekiyordu Galatasaray yönetiminin. Yani Sayın Başkan şunun da farkında, bu yaz transferinde yapılan eleştirilerin de doğal olduğunu kendisi de zaten ifade etti.
0: Doğru.
1: Söyledi özellikle. Çünkü şu bilinçte evet dedi biz totalle 5 transfer yaptık ama bu transferleri yaparken de mali kısmı da önemliydi bizim için. Daha çok biz buraya da baktık dedi. Yapılan transferler üzerinden şimdi bu 5 oyuncuyu içerisinden Galatasaray'ın şu ana kadar en fazla verim veren saha içerisinde Leao'yu daha yeni yeni görmeye başladık. Tartışmasız bir transfer bana göre de. İkincisi yıldız adayı olabilecek bir oyuncu Batrakov. Yani o da son maçta yedek kulübesine geçse bile sonuçta bir kumaşı olduğu ortaya çıktı. Diğer oyuncularla alakalı çok fazla fikrimiz oluşmadı. Çünkü daha süre de alamadılar.
0: Deniz'i yine az çok biliyoruz milli takımda oynadığı
1: doğru,
0: için.
1: Doğru, son maçtan dolayı biraz da yani
0: bir Türk santrfor şu an alınabilecek eldeki en iyi seçeneklerden birisini kadrosuna kattı.
1: Evet, yani şöyle bakmak gerekiyor. İşte bugün net olarak şunlar konuşuldu. Hem yapılan transferler, hem Sayın Başkan'ın hedefleri, projeleri, Galatasaray'ı nasıl daha iyi yerlere taşıyabilirim. Bunu açıkladı tabii ki. Yani eleştiri zaten hemen hemen her kurulda Galatasaray'da gerçekleşiyor. Kim alırsanız alın eleştiri olabiliyor yani.
0: Doğru.
1: Bir türlü tatmin edemiyorsunuz taraftarı.
0: Performans gelene kadar zaten bu her zaman olan bir şey. İsimler
1: tabii
0: yani. İsterse en üst seviyede olsun, isterse genç kariyerinin başında biri olsun.
1: Ha, göremediğim çok isim var bu arada performansını. Ya şimdi Ugo Cukwu çok eleştirdiğimiz bir isim. Ama son haftalarda sonradan süre aldığında ya bu oyuncu da gerçekten bir kumaş varmış dediğimiz noktaya evriliyoruz yavaş yavaş. Diğer yandan işte Bichuabi diye bir stoper oyuncusu alındı. Günlerdir, haftalardır yok kilosu fazla, yok işte yağ oranı bu kadar çıktı, şu kadar çıktı vesaire. Yani her takımlar transfer yapıyor. Sonuçta bu oyuncu da o kadar çok oynamayıp takıma transfer edilen bir oyuncu değil. Evet, belli başlı ölçümler yapılıyor. Ama o kadar abartılacak seviyede oyuncunun sıkıntıda olduğu bir durum yok. Kendisi zaten bir açıklama yapmıştı. Ben hazırım. Ne zaman şans verilirse oynarım demişti. Okan Hoca'nın üzerine tabii ki bu değerlere göre bir açıklama yaptı. Henüz de hazır değil diye. Bu tür durumlar da olabiliyor. Çünkü görmediğimiz oyuncular var performansının. Yani tam anlamıyla daha çok işte milli ara yaklaşıyor tabii ki. Trabzonspor karşılaşması evet. var ama milli aradan sonra bu oyuncuların performansını sahada ne verecek? Galatasaray bu 5 transferden totalde kaç oyuncudan verim alacak? O zaman konuşabiliriz onu. Şu an 2 oyuncuyu görebildik yani.
0: Şimdi tabii mesajları da okuyacağız birazdan. Yazabilirsiniz yine X üzerinden son sayfa etiketine. Yine X kullanmayanlar Instagram'dan bana da mesaj atabilirler. Hocam sen bir teknik direktör olduğun için sana teknik direktör

0: direktör gözüyle soracağım. Başkan diyor ki eleştirileri diyor kabul ediyorum diyor. Evet, sezon başı kampa gelseler çok daha faydalı da olurlardı. Erken adaptasyon, bu tarz eleştirilerin hepsine saygı duyuyorum, kabul de ediyorum dedi. Ama işin bir de mali boyutu var. Diyor ki transferleri Temmuz ayında yapsaydık fazladan 50 milyon euro öderdik. Bunları da gözetmemiz gerekiyor diyor.
1: Doğru söylüyor ama şu var bak. Şimdi Icardi'yi, Osimhen'i buraya getiren yönetime var hiç eleştirilmez. Bana göre iki tane öyle büyük işler yaptılar ki yarı takım yani. O da öyleydi, Icardi de öyleydi, bu Osimhen de öyle, hiç yarı takım. Ha şeye gelince kar yaptı. Ben şöyle düşünürüm. Şampiyonlar Ligi'nden elendi, kaç para zarar yapacak? Yani 18 milyon kar yaptı da 20 mi kaybedecek? Bir de ona bakarım. Ama şu var.
0: Üst aşamaya geçemezse mi diyorsun?
1: Ha, geçemezse. İşte onu bilmiyorum ama hani bir maç bir maçtır, tamam mı? 3 puan 3 puandır. Ya, çok iyi bir adam. Bu onu düşünmek lazım ama Galatasaray'ın sıkıntısı o değil. Hala bizim medyamız da akıllanmadı, kusura bakmasınlar. Bazılarını tenzih ediyorum. Ya bu bir dünya kupası oynandı. Bir takım şampiyon oldu. Bir takım bir tane gol yedi ya. Ya bunu hala anlamıyorlar ya. Ya bizde ne var biliyor musun? Kana kadar ofansif adam oynarsa o kadar sanki gol atacak, o kadar galibiyete çıkmışız gibi. Defansif adam oynarsa biz bunu işte beraberliğe yenilmeyelim diye sahaya çıktık gibi bir felsefe var. Bir algı var. Bu kadar yanlış bir şey olmaz. Şimdi burada gösterdim ben, biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Şey Gabriel Sara, Batakov, Yunus, 3 tane klas adam değil mi? Yani 3'ü gol yedirdi. Şampiyonlar Ligi'nde abi böyle bir orta saha olmaz yani. Ha, Yunus kenarda oynadı da oraya gelmiş çocuk. Şunu söyleyeceğim, olmaz arkadaş, sen gol yemeyeceksin. Gol yemeyeceksin. Şimdi orada şey olsaydı kim? Singo, Lemina, bir tane de atıyorum sana Kaan Ayan. Yemin ediyorum sana o gol mümkün değil. O gol yemezlerdi. Belki 5 tane yerlerdi. Tamam mı? Bir de eldeki futbolcuları biz hemen alıp gönderiyoruz. Saysana Galatasaray'dan gidenler ya. Tete. Tete.
0: Evet.
1: Olivera, Zaha, saysana.
2: Ziyech.
1: Ne oldu bunlara?
2: Endombele.
1: Ya ne oldu bunlar? Ya gitsin diyor. Arkadaş dedi ya.
0: Evet.
1: Çakıl taşı mı verdin sen bunlara? Sen içerideki adamlar oynar. Ya bugün İlkay Gündoğan gibi adam, tamam mı? Oraya oturuyor. Ne yapmıştı? Ben futbolun içinden geldim. Antrenörlük
0: konuşuruz
1: yaptım.
0: Onu. Bir araya gitmemiz lazım çünkü şimdi reklam varmış. Tamam. Sadece 5 dakika müsaade istiyoruz. Birazdan buradayız.

A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Teknik direktör Güvenç Kurtar ve A-Spor yorumcusu gazeteci Kaya Temel'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşuyoruz. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Güvenç Hocam, en son şeyi diyordunuz, yani çok çabuk futbolcu harcıyoruz, hemen o gitsin. O gitsin diyorlar.
1: Ya elindeki
0: demişti.
1: Futbolcu kullanamıyorsun ki. Bak buraya Çalhanoğlu gelsin var ya.
0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan Çalhanoğlu da gider. Hemen bir maç öyle bu falan filan.
0: Zaten ya, beğenmiyorlar ki şu an şimdiden.
1: Ya gelse zaten o da şey, İlkay gibi olacak. Ya arkadaş, şimdi İlkay'ı oynatmıyor. Ben futbolcudan geldim. Antrenörlük yaptım. İlkay ne diyordur biliyor musun? Allah Allah, şu oynuyor, ben oynamıyorum. Şimdi bu yenilen golü onlar görmüyor mu? Salak mı yani? Futbol zekidir. Ben burada gösterdim ya. Üç kişi top mani olamadı. Şimdi orada ne diyordur Kaan Ayhan biliyor musun? Allah'ım ya. Gülüyordur ya. Ya İlkay gülüyordur. Bunlar o golü yer mi ya? Bir Batako bilmem ne falan.
2: Abdülkerim de oynamadı o maçta.
1: Önemli değil. Ben gol yediği anda bir şey söylüyorum sana. Ya Abdülkerim oynamadı diyor.

0: olsun. Penaltı pozisyonunda Abdülkerim oraya bile gelemezdi ya. Ben Abdülkerim'i kötülemiyorum.
1: Penaltı hani, değildi zaten hocam.
0: Her neyse yani o yanına bile gelemezdi. Anladın mı? Yani bir iki metre falan geride kalırdı. Golü yerdi. Penaltı da olmaz. Direkt atardı herif. Neyse.
2: Penaltı. Sen Jakobs'un sol stoper oynamasını doğru buluyor musun?
0: Doğru buluyorum tabii, ne var? Ya şimdi o şey işte ben mesela...
2: Okan Hoca dedi ki çabukluğundan yararlanmak istiyor,
0: evet,
2: demişti.
0: Şimdi şeyi söyledim. Abdülkerim oynadığı zaman. Ya dedim ki bu kafa toplarına da gidiyor. Ben ayakta gol atacağına falan değil ama kafaları vuruyor. Her seferinde vuruyor, gol atıyor adam. İyi meziyetleri var kafa toplarında falan. E çabuk değil. Çabuk olsa zaten Real Madrid'de oynar. Bilmem Barcelona'da oynar zaten. Abdülkerim bir de çok geliştirdi kendini. Konya'dan geldiği gibi değil. Ama ya neticede...
2: Topu oyuna sokma becerisi
0: tabii
2: var.
0: Tabii canım. Şimdi neticede şu var arkadaş. Hiçbir şey bilmiyorsak İspanya'ya örnek alın. Senin orta sahan dirençli olacak. Koşan bir orta saha olacak, mücadele olacak. Mesela Fernandez alsaydı iki yönlü. Ya bir şey söyleyeyim mi?
2: Hani Gedson Fernandez. He.
1: Bruno.
0: Ya Bruno.
2: Bruno Fernandez. He.
0: Ya Gedson da olur ama Bruno mesela. Adam asist yapıyor, koşuyor, iki yönlü. Ya Fred gibi bir adam Galatasaray'da yok. Gitti ya Fenerbahçe'de. Nasıl yediler adamı ya? Helal olsun bu camiayı. Nasıl adam yemekte birebir. Şimdi Samet'i yemek istiyorlar. Zaten bizim muhabirimiz, Fenerbahçe muhabirimiz... Zaten söyledi sezon başında bu ikisi gidecek konuşuluyor falan. Evet. Bir çark var orada. Ötüyor. Ya senin orta sahanda Galatasaray'da Fred gibi adam yok ki. İki yönlü oynuyor herif, alıyor, veriyor, gidiyorsun.
2: Yok mu Kaya sence? İki yönlü.
0: Ya var ya kim? Torreira'dan başkası yok.
1: İki yönlü oynayabilen hocam Sarı'yı oynatıyor şu an.
0: Nasıl Sarı yedin?
1: 6-8 oynatıyor. Batrakol 8-10 oynuyor.
0: Allah Allah, oynuyor da ne kadar oynuyor işte.
2: İlkay var. Böyle bak. İki yönlü işte, oynayamaz mı?
0: Oynamaz
1: oynayan
0: mı ya?
1: Var da hani oynayana kadar katkısı var. İşte, burası tamam, tartışma noktası.
0: Ya, ben o açıdan söylüyorum sana, yoksa oynayamaz değil de ki.
1: Ama şu var, bu sezon ha, şimdi evet geride bıraktığım sezonlarda Galatasaray'a iyi transferler yapıldı. Hani hocam dedim ya, dediniz ya az önce Icardi, Osimhen gibi isimlerle çok iyi transferler gerçekleştirdi. Ya Galatasaray'ın bunun üzerine koyarak devam etmesi gerekiyordu bu sezonda.
0: Ya tamam, transferi aynı yapıldı. Şeyi
1: onun
0: ya,
1: üstüne yani çok kaliteli isimler transferi yapıldı mı yapılmadı mı? Burası soru işareti.
2: Bak. Tartışmasız mesela, isim alması lazım. Zaten Galatasaray 4 senedir şampiyon. Tabii. Yapacağı hep bir topu 3 veya 5 transfer.
1: Ya 5 yapacağını 3 yap, kaliteli
2: Leao'yu
1: yap yani.
2: Alıyorsun. Leao transferine bir şey diyebilir misin? Ya belki de diyenler olur yani. İstikrarlı olmadı son dönemi vesaire diyenler olabilir. O ayrı bir konu da. A'dan Z'ye herkesin Avrupa futbolundan bildiği yetenekleri ortada yani bir oyuncu.
0: Ya
2: yani,
0: canı alsaydı mesela, ama mesela buna 30 mu verdi?
2: Hugo Çukuyu alıyorsun. Ya 30 işte stoper alıyorsun.
0: Tamam da olabilir.
2: Daha böyle somut isimler alsaydı
0: bak,
2: sanki
0: 30
2: daha
0: iyiydi. Milyon mu verdin şeye? Batakov 30'a yakın değil mi? 28 mi ne? E ver cana 40-50 milyon al. 45'i alırdın. Hocam, 4 maç 4 gol 3 asisti var adamın.
2: 25 ile 50 arasında 2 kat fark var ya.
0: Fark et futbol olarak da fark.
1: Hocam var, ona da bırakmıyorlardı. Hadi orada fark ediyor diyelim. Ya o bırak, paraya da bırakmadılar.
0: Belli
1: yani,
0: bir transfer şeyi vardı. 50 milyon mu ne galiba.
2: 25 yani, bin lira da 50 bin lira ver der gibi söylüyorsun yani.
0: Ya zaten o kadar paraları veriyor. Ya bak Lea'ya verdin para, kimse bir şey dedi mi? 30 40 50 neyse. Osimhen'e verdin. Helal olsun.
2: Tamam.
0: Yani tamam, buna da verdiğin zaman helal olsun. Tamam,
2: verdi illa... de başkan bak nasıl verdi yani, diyor ki Temmuz'da alsak alamazdık diyor. Eylül'ü bekledik diyor.
0: Tamam, Eylül'ü bekleyip şeyi alsaydı Batrakov alacağını atıyor. Ya Batrakov kötü bir adam değil yani. Belli yani.
1: Ya yine de ucuz almadı Galatasaray Batrakov'u. İşte, yani şeyi Rusya'dan var, pahalıya aldı bence.
0: Ya bak Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fener falan bu takımlar var ya, oyuncu yetiştirme takımları değil. Burada taraftar şampiyonluk bekler abi. Yok benim farz etti aldın Batrakov'u. Seneye 30 milyona sattın. İstemez. Ben şampiyon olacağım der. Şampiyonlar Ligi'nde ya nasıl olacaksın bu orta sahayla sen?
2: Niye almayacaksın ya genç oyuncu, ben onu anlamadım.
0: E Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacaksın?
2: E tam yap, ne var?
0: Yersin işte golü 3 tane yedin
2: ya,
0: daha ne olacak yani?
2: Ya niye hocam, iyisini aldın mı olur? Neden olmasın?
0: İyisini tamam da iyisini işte alacaksın. Yani ya
1: bu arada Batrakov bence iyi oyuncu.
2: Ya ben iyi oyuncu da şampiyonluk ister. Ya şu anda bir şey. Real Madrid mi daha çok şampiyonluk bekliyor, Galatasaray, Fenerbahçe mi? Ya Şampiyonlar Ligi hedefi hangisinin var?
0: Ya sen böyle yaparsan senin olmaz tabii.
2: Hayır, sen böyle yaparsan diyorsun ya, sen şimdi Real Madrid vallahi kalkıyor Fenerbahçe'den 18 yaşında Arda Güler'i alıyor, takımda
0: direkt
2: oynatıyor.
0: Direkt
2: ama sen
0: da, ama
2: gidip genç yetenek alamıyorsun.
0: Ya ama adam vardı önünde.
2: Real Madrid'in parası yok çünkü.
0: 3 tane sağlam adam vardı, ondan sonra bunu aldı oraya. Sen ilk önce bir kendini bir kurtar.
2: Senin de var Leminant, Saran, Torreira sağlam adam
0: Sara
2: var.
0: Sara mı? Ya nasıl nerede Sara? Oynadın
2: geçen
0: mı?
2: Geçen sene izlemedin mi Sara'yı?
0: Ya ne oldu izledin de ya, neredesin bak bize ya,
2: bu nasıl Türkiye'de bak, bu sene maç kazandırmadım ya, frikikten
1: duran toptan
0: Allah Allah ya, sen Türkiye'yi bırak Niye verdin 70 milyon Osimhen'e? Avrupa Şampiyonlar Ligi için
2: doğru.
0: Sen Avrupa'da ne yapacaksın? Ona bak ya.
1: Hocam şimdi aynı noktaya geldik.
2: Her transferi 50 milyon euro harcamak zorunda mı Galatasaray?
0: Hayır da ya bir tane onu iki tane adam ben alacaksın. Yani tamam, bir tane oraya ya bak.
2: Net adam alsın ya, bak, doğru ama her transfer ama, 50 milyon euro
0: harcamak. Tamam olmasın ya vardı.
2: Beşiktaş Trossard'a kaç ya, para harcadı?
0: Ya bir şey söyleyeyim. Olay diye bir adam var değil mi? Gitti kaç aldı evet, onu? Ya arı gibi. Bir tane şey var şimdi, sakat var Trabzon'da. Bir futbolcu daha var.
2: Folcarelli'yi diyorsun.
0: Folcarelli müthiş bir adam. Şey var, gidip onu alsalardı ya. Gerçi sakat şimdi. Alanya Spor'da Maestro var. Bir tane daha var orada 42 numara bir futbolcu. İsmini hep unutuyorum onun.
2: Tamam.
0: Ya o tür adam alacaksın arkadaş sen. Ya biz de popülist bir şey oldu. Galatasaray şunu aldı ben de alayım. Lukaku'yu aldım. Galatasaray bunu aldı ben de gideyim işte Vedat Muriç'i aldım. Ya kardeşim elinde bir sürü adam var. Sen nasıl Semedo'yu harcarsın ya? Harcadı yani.
2: Ben şunu demek istiyorum. Galatasaray net oyuncular alsın dedim zaten değil mi? 3 tane 5 tane ya zaten
0: alsın da işte
2: ama
0: bunlardan hep.
2: Her alacağın adama 50 milyonu 30 milyonu o zaman böyle olursun işte. Zaman, takip ettin mi?
0: Mesela, o zaman niye olursun verdin 28'i ya? Şampiyonlar Ligi'nde sana bir şey yapamayacaksa.
1: Hocam hadi Bartakova verdin 28'i. Yani bence sorun o da değil. Sorun burada şu. Galatasaray orta sahada Torreira'nın yanına bir isim arıyorsa bu ismi tartışmasız olması gerekiyor.
0: Tabii.
1: Neden bunu söylüyorum?
0: İşte,
1: İşte Ugo Cuku gibi bir oyuncuyu gidip koşarak getirmenin bir anlamı yoktu. Gerçi Galatasaray yönetimi o transferi de koşarak yapmadı da hani neye göre yapıldığının da bir mantığı
0: ya onu,
1: yoktu.
0: Ama bunu eleştirmiyorum 10 artı
1: 4 kuralım
0: ya
1: var. Bak tamam, hocam
0: onu
1: şimdi bak aynı noktaya geleceğiz.
0: Tamam,
1: 10 artı 4 kuralım var. Böyle bir oyuncu şey transferi yapıyorsun. Acele etme. O zaman bu transferi gerçekleştirme. Senin aradığın isim hani oradaki profil yani elindeki bu değil, uyuşmuyor zaten.
2: Yedekli şans geldi işte, Lemina sakatlandı, oynaması gerekti. Zaten bunun için alıyorsun aldığın adamı.
1: Ya da onların önünde bir adam almak zorundasın.
2: Şampiyonlar Ligi'ne gireceksin. Lemina sakatlandı olabiliyor işte.
0: Silva sakatlandı.
2: İyi bir performans bak, verse bir de, oynayacaktı bak, Banko. Demek ki hoca da güvenmedi, başlatamadı.
0: Ya o işte son 20 dakika 10 dakika 15 dakikaya göre almıştır. İki tane bak Galatasaray'ın şanssızlığı da bu. Yani şu var yani. Şimdi sakatlık Allah korusun. Tekme sakatlıkları, yani darbe sakatlıklarına bir şey diyemezsin. Onda akıllı olacaksın yani, tamam mı? Yani adam tekmeyi kafana vuracak, ayağını vuracak, korunacaksın. Tamam,
2: sakınacaksın biraz kendini.
0: Sakınacaksın. Şimdi onun haricinde öbür türlü takip edeceksin futbolcuyu. NBA'da koyuyorlarmış saati, polar saati nabızdan. Gece ne yaptığını evet, senin bir görüyor adam. Ben sana milyon euro veriyorum, milyon dolar veriyorum diye. Arkadaş sen öyle kafana göre gezemezsin. Yapamazsın. Bakıyor senin şeyine, nabzını alıyor, saati koyuyor notebook'a. Baktın 120'ye çıkmış, 130 Allah Allah diyor ya. Amca anlat bakayım bana neredeydin? Öyle tabii. Ya sen var ya.
1: Amca.
0: Ya tabii öyle yağma yok. Bakacaksın abi, profesyonel futbolcu bu.
2: Nabzından diyorsun, anlıyor.
0: Nabız ya, yalan söylemez. Nabız ne yalan söylemez arkadaş. Onu evet, onu bilmem. Anladın
2: şimdi
0: mı?
2: Trabzonspor yani, Galatasaray maçı var bu hafta. Trabzon'la birlikte konuşalım. İki takımı da. Hangi takımı daha formda görüyorsunuz?
0: Hiçbirini formda
2: görmüyoruz. Trabzonspor'da yeni bir hoca değişimi
1: yani
2: var.
1: Galatasaray daha formda. Çünkü Trabzonspor'un evet katılıyorum hoca değişikliği. Bu arada %100 etki edecektir. Yani tam zamanında getirdi bence Trabzonspor teknik direktörünü. Şu var tabii, Galatasaray her ne kadar biz futbol anlamında saha içerisinde yaptıkları ya da yapacaklarıyla eleştirsek de yine sezona her ne kadar türbülansta girse de Galatasaray yine lider. İyi bir başlangıç yapmadı diyoruz. Çorum FK'ya karşı 2-2 başlanan bir mücadeleydi. Devamında zaten Galatasaray'ın saha içerisinde yapmak istedikleri, üst üste pozisyon buluyor ama finale gidemiyor. Osimhen'in olmadığı denklemde zorluk çekiyor. Buna rağmen şu an Galatasaray lider. Tabii deplasmanda oynanacak mücadele. Geçtiğimiz sezon oradaki mücadeleyi tribünde takip etmiştim. Daha karşılaşma başlamadan zaten Galatasaray'ın üzerinde bir kara bulutlar gezmeye başlamıştı. Orada bir negatiflik vardı. Mücadele öncesi ortam gerilmişti daha çok. Ama her ortamın gerilmesi de Galatasaray'ı tabii ki düşürecek anlamına gelmiyor. Galatasaray kaostan beslenen bir kulüp. Bunu da unutmamak lazım. Böyle yerlerden kolaylıkla çıkabiliyor. Yani hem kadro kalitesi hem de son haftalardaki yine oyun tarzıyla Galatasaray'ı ben kağıt üzerinde önde görüyorum. Ama Trabzonspor'da da tabii ki ciddi yıldızlar var. Thomas Reis'in gelmesiyle beraber takımın başına mutlaka bir direnç gösterecektir. En kötü ihtimalle kaybetmemek için oynayacak Trabzonspor. Yani aklın ucundan bile geçirmeyecek.

0: kaybı. Ama tabii burada bizim haftalardır tartıştığımız konulardan bir tanesi, Okan Hoca bu kemik 11'deki Barış Alper Yılmaz'a dokunuş yapacak mı, yapmayacak mı? Yani bana göre Galatasaray'ın kazanan kadrosu kolay kolay bozulmaz. As oyuncular dahil olur Trabzonspor'a karşı. Nedir? Eren Yerine Jakobs ilk 11'deki yerine geçer. Evet. Bizim tartışacağımız tek konu sağ kanat olur. Orada Barış mı oynar, Sane mi oynar?
1: Diğer mevkileri şöyle hızlıca bir say.
0: Yani diğer mevkiler zaten stoper attı belli. Sağda Şalay'ı oynatacaksınız. Davinson Sanchez, Abdülkerim. Solda Jakobs. Orta alan Torreira, Sara. Sağ taraf soru işareti. 10 numarada Yunus. Solda Leao. Santrafor'da Deniz. Yani tek bu hafta bizim tartışacağımız
1: kenarda da olur diyorsun yine.
0: Büyük ihtimal yine kenarda olur. Çünkü kazanan kadroyu ekonomi çok fazla bozmayı tercih etmiyor. Yani bu şablon üzerinden ilerlemeyi daha uygun görebiliyor.
1: Hocam, Kaya'nın anlattığı 11 üzerinden Sane'yi mi 11'de değerlendirsin, Barış'ı mı? İkisinin son form durumuna göz önünde bulundurursan.
2: Yanlış. Soru yanlış. Sane mi? Santifor çocuk mu?
0: Deniz mi?
1: Deniz mi?
2: Öyle söyleyeyim ben sana. Sane mi, Deniz mi? Bu maçta da öyle sordum. Ben Barış'ı santifor oynatırım. Sane gibi bir adamı keser miyim? Barış kesilir mi ya?
0: Hocam Sane'yi kesiyor işte, oynatmıyor ki Okan Hoca.
2: Oyun kesilir mi diyorum, yanlış. Bana göre yanlış abicim. Sen başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi burada bak.
1: Sen bir özetleyecek olursak, sen Barış'ı santrfor oynatırım diyorsun. Sağ İkisini de oynatırım. Sane'yi oynatırım.
2: Evet. Yani
1: Deniz'i kenara alırım diyorsun.
2: Ya kesme, adam kötü abi, adam değil. Ama bir Sane'yle mukayese edilir mi? Barış'la mukayese etmeyin. Gülerim yani.
0: Bu arada Yunus'tan da vazgeçmiyor hocam.
2: Yunus'tan da vazgeçmiyor. Ya arkadaş bak.
0: Basın to- ya iyi bak, olduğu için bu bak, hani hoca Yunus, kendisi söyledi basın toplantısında. Canım,
2: Yunus çok iyi bir adam. Bak şimdi Trabzon'a bu maça çıkarken maçtan evvel dedim ki, şimdi daha evvel Beşiktaş belki hatırlarsan Rafa Silva'yı 3 orta sahanın önünde oynattı. Fenerbahçe'yi evet. de yendi, Galatasaray'ı da yendi. İki sefer Fenerbahçe'ye yendi. Adana Demirspor'a gidiyor. Serdar benim futbolcum. Topraktepe. Dedim ki bunu gene aynı yerde oynat. Sen gitti bunu kesti, gene orta sahada oynattı 10 numara. Yenildi. Hiç galibi gelmemem bir takıma. Eğer onu gene oynatsaydı onu da yenerdi. Belki de şu anda Beşiktaş'ın başındaydı. Şimdi Hüseyin'e bu şeyi verdim ben. Yani maçtan evvel. Bu misali verdim, örneği verdim. Kardeşim bir tanesini kes. Kimi kesersin? Orada en kesilecek adam Ernest Muçi. Koy oraya Melih'i. 3 tane koşan adam bak. Rakip takımın hocası ne dedi? Geri dönüşleri yok. Buna dedi örnek aldık dedi, değil mi? Sağ evet. tarafın yok, sol tarafın yok, geri dönüşleri. Ernest Muçi'nin yok. 2 tane adam orta sahada. Ya bu iki kişi, ben var ya Ozan'ın yerinde olsam, ne öbür Fabinho'nun yerinde olsam, derim ya hocam ne yapıyorsun ya, bize iki tane adam koyuyorsun, kimse bize yardıma gelmiyor. Veya bekler, veya o stoperler, Savic gibi tecrübeli adam, veya onuna, hocam ne yapıyorsun sen derim ya. Şimdi bunu oynatsaydı belki Konyaspor'u yenebilirdi, dirençli bir orta saha olacaktı, tamam mı? Dirençli bir orta saha yenebilirdi. Çünkü bekleri iyi, Trabzon'un sağdan geliyor, soldan geliyor, hepsi gidip geliyorlar yani. Mesela Fenerbahçe gibi değil. Fenerbahçe'nin sağ kanadı kırık. Santra'ya geçmedi
1: Mert.
2: Santra çizgisini geçmedi ya. Öbürü gol atıyor. Bu santra hoca dediyse hoca da yanlış. Mert'in zaten ofansif özelliği çok iyi. Savunması yok ki. Yeniden gollere bir bak, gençler bir maçında falan. Kademeye giremiyor, girmiyor veya neyse. Sen onu neyse. Ya neticede Trabzon öyle değil ki. Sen orada senin Salah var. Öbür çocuk iyi. Onun yerine giren tamam. iyi. Tamam mı? Yani hepsi. Sen orta sahanı dirençli tutsan seni yenerdi. Şimdi burada geldi Thomas Reis. Seni gene aynı çıkarsa eyvah. Eyvah yani. Ha, dirençli bir orta saha çıkarsa o zaman tamam, geçen sene bu çok gol attı, şey yaptı, adını söyle, ama şimdi bu orta saha bambaşka bir şey ya. Şimdi Galatasaray'da, şimdi Galatasaray Lemina Torreira iki orada oynatsa, üçüncü kim oynatırsan oynat. Hadi neyse.
0: Lemina hala net değil hocam.
2: İşte neyse yani.
1: Lemina'nın durumu netleşmedi. Fark yok herhalde ya.
0: Yani geniş kadroda olacaklar. İkisinde.
1: 11 başlamaz yani anlamında.
0: Hem Osimhen'in hem de Lemina'nın geniş kadroda olması bekleniyor ama ilk 11 başlayıp başlamam konusunda tabii. Yani,
2: ya bir dakika size bir şey
1: oran verirsin? Ben bence düşük bayağı.
0: Ya oran vermeyeyim, başlamaz. Ya neyse. İlk 11 başlamaz.
2: Ya ben bak Singo'yu da orta saha oynatırım Lemina'nın yanında. Torreira'nın yanında Lemine'yi de oynatırım. Tamam mı? Yani orada oynatırım arkadaş. Ne var ben anlamadım. İlla çok kreatif olacak.

0: Arkadaşlar.
1: Bak Ayşegül Sarıyer Öz Instagram'dan yazmış. Koray abi, Güvenç Hoca'nın konuk olduğu her günü izliyorum. Onu hayranlıkla seyrediyorum. Lütfen söyler misin? Güvenç Hoca'yı seviyorum demiş.
0: Öyle mi? Kim? Teşekkür ediyorum.
1: Ayşegül Sarıyer Öz çifti.
0: Bir de buradan selamlar onlara. Bir de bayan şey.
1: Tabii eşiyle birlikte izliyorlar. Eşiyle. Bizden de selamlar.
0: Çoğundan iyi anlıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi.
1: Bir de bak. Avrupa liglerinden özetler var. Onları bir izleyelim böyle keyifli
0: ama
1: maçlar.
0: Ama bir dakika. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Biz bak.
1: Evet hocam.
0: Deminden beri burada bizim Ziraat Türkiye Kupası'nın neticelerini izliyorum. Var ya. Harika ya. Mükemmel ya. Bizim var ya bir sürü takım. Kahta diye bir takım var bilirsin değil mi? Kahtalı evet. Uçu vardır abi, rahmetli oldu.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ya var ya. Bak takımlara bak ya. Allah aşkına.
1: Yeni Mersin vardı.
0: Bucak Oğuzhan Spor bak.
1: 5-1 yendi, canlı yayında.
0: Tamam bak. Evteroğlu Kırşehir.
1: Evet.
0: Bak. Bucayı neyse. Gazi Emir okuyalım, ne var yani? Hepsi bizim.
2: Hocam maşallah Galata, gözler
0: Yalova,
2: senin
0: ha. Uzun Köprü. Ya Bulvar Spor arkada bak. İnkılap VSK ne Beykoz Anadolu. Baybur Spor, Borçka Spor var. Duydun mu Borçka'yı?
1: Ha? Evet.
0: Kilis Birlik Gücü, Kağıtta 2 bak yenmiş bizim Kağıtta. Sinop Spor ne o?
1: Arıtkaya Divispor maçı da canlı verdik.
0: Osmaniye Spor Anadolu Üniversitesi. Neyse, Devrim Spor 0 Gelecek Siirt 56.
1: Hocam bravo, hepsini okudum.
0: Karaman 2 Kepez 3 okuyalım yani. O Göle Spor
1: kadar Mars, gidiyor.
0: 5-26. Ne o Keşan Spor, Pelevne Spor, Keşap Spor. Bak,
1: bak
0: şimdi.
1: Devam ediyor hocam, bunları da oku hadi o zaman görelim.
0: Ya bırak yabancıları ne yapayım ben ya. Bizim şunu söyleyeyim, bizimkileri ele alıyorsun bak. Şimdi bunlar bizleri bekliyordur biliyor musun bunlar şimdi?
1: Evet.
0: Ya bekliyordur o adamlar ya.
1: Keşap Spor yayınladık diyoruz zaten. Bir
0: tamam da yani
1: verdik.
0: Şimdi de bahsedelim abi burada. Tamam bana ne yabancılar, tamam olsun
1: borç,
0: da.
1: Borçka Spor'dan bahset hocam.
0: Borçka sen. Nerede abici?
1: Sen bahsedeceğim diyorsun.
0: Bana Borçka sorma. Nerede biliyor musun?
2: Şeyde. Nerede hocam?
0: Coğrafyada. Beni bilip Trabzon'un bir ilçesi.
1: Bahsedelim diyorsun yerini.
0: Bak bakayım Borçka.
1: Borçka.
0: Ya baksana orada. Yaz neresi bakayım.
1: Borçka. Evet, tahminleri alayım.
0: Trabzon.
1: Değil, bilemedin hocam. Bir yakın de bahsedeceğim diyorsun. Artvin iline bağlı.
0: Artvin işte ne onalar işte. Artvin dediğim.
1: Trabzon neresi? Ya, Artvin neresi?
0: Neyse
1: ya?
0: Yani şey
1: Karadeniz'de yer.
0: Karadeniz'de işte. Kahta neresi? Adıyaman, değil mi?
1: O da abi Türkiye içinde.
0: Ya Türkiye. Ya, neyse yani.
1: Senin hesaba göre öyle Karadeniz olunca oluyor. Ya,
0: Kahta'ya bak bakayım.
1: Trabzon.
0: Kahta'ya bir bak mı neresi?
1: Kahta.
0: Hocam bir şey olmazsa birini bilmiş olurum. Kahta.
1: Kahta'yı da veriyoruz. Son. Başka var mı? Adıyaman'ın il merkezinden sonra en büyük ikinci ilçesi.
0: Ne oldu hani?
2: İşte tamam hocam onu biliyoruz.
1: Dedik yani Türkiye'de dedik.
0: Yani
1: doğru
0: neyse biraz daha sıksam bulurdum şeyi de. Borçka'yı da. Kesin oralara gitmişimdir ben ya. Artvin'e şuraya yani, buraya Borçka'ya şuraya
1: takım
0: falan.
1: Kalmadı neyse. Hocam zaten.
0: Neyse yani bir sürü Kars vardı. Evet. İsimler vardı bir sürü orada ya. Ne, ya doğru. Neticede ya bizim helal olsun bizim şey.
1: Avrupa'da maç özetleri var. Onları bir izleyelim. O sırada çaylar, kahveler tazelensin. İzleyicilerimizi de biraz soluklandıralım. Ardından devam edeceğiz.
3: İşaretini verdi Sassuolo karşılaşmaya başlayan taraf. Top Juventuslu oyuncularda. Kop Miners. Pası Alay Begoviç'e. Zeki Çelik soldan destek verdi. Zeki tekrar Alay Begoviç. Nico Gonzalez yay üstünde. Nico Gonzalez gole yaklaştı Juventus. Geçen sezon kiralık olarak Atletico Madrid forması giydi Nico Gonzalez. Arjantinli oyuncu direğe de temas ederek dışarı gidiyor top. Zeki Çelik. Nico tek top. Conceição, kaleci Muriç.

kazandı Juventus. Alay Begovic. Şut şansı Alay Begovic. Sekti top. Kaleci Muriç'ten de bir müdahale var. Sekerek gelen tehlikeli bir toptu. Muriç çıkarıyor. Korner. Esposito. Berardi. Bu defa da Juventus kalecisi Vicario sahnede. Az önce Alay Begovic, şimdi sağ solo'dan Berardi ve iki kalecinin kurtarışları. Matic Berardi paslaşması keyiflendirdi tribünleri. Matic yine araya doğru güzel oynadı. Esposito.

0: Matić için pasıyla ve sağ solu öne geçiyor Juventus karşısında. Berardi Matić ikilisi, iki usta o kısa üst üste paslarla adeta uyuttular Juventus'u. Sonrasında Matić savunma arkasına oynuyor. Esposito kaçıyor ve golü atıyor. Kolo Muani. İyi pas yine Douglas Luiz yayda. Douglas Luiz vuruyor. Muriç bir kez daha uçtu. Önemli kurtarışları var. Topta Sassuolo'da. Bakola. Savunma arkasına yine bayrak kalkmadı. Şimdi bir karşı karşıya pozisyon daha olabilir ve top ağlara gidiyor. Gol. Ama bayrakta kalktı. İkinci pozisyon için Cinquegrano orada net öndeydi. Soldan Kelly'den bir orta. Kolo Muani'yi geçti. Şimdi Jekrova aldı önüne. Jekrova! 1-1. Oyuna girdiğinden beri Juventus'un en hareketli ismiydi. En arayan ismiydi. Jekrova golü atıyor. Beraberliği sağlıyor. ...82. dakika... ...Jekrova'nın golü... ...Alaybegović... ...önünde kaldı... ...Alaybegović... ...Alaybegović... ...dışarı gidiyor top... ...bir anda öne geçecekti Juventus... ...Juventus taraftarının sesi yükseldi... ...1-1 sonrasında Voltemade... ...dışarı vurdu... Arka tarafta Voltemade'nin kafası, top dışarı gidiyor. Normal sürede son 2 dakika içine gireceğiz. İyi sıyrıldı Bakola. Bakola ortaya bıraktı. Şut, gol! Sassuolo bir kez daha önde. Bovi ile. Juventus galibiyet golü için yükleniyordu ama Sassuolo bir kez daha öne geçiyor. Bakola nefis taşıdı, servisi yaptı, Bobby bitirdi. Jekrova pası verdi, tekrar aldı. Jekrova bir tane daha attı. Jekrova direniyor. 90+1 Jekrova bir kez daha skoru denge getiriyor. Riskler alınıyor artık. Lloriente en uzağa yolladı. İyi top yolladı. Acic orada. Acic. Acic vurdu, gol! Juventus'ta kiralık Acic üzüyor Juventus'u. Son pozisyonla belki de. İnanılmaz bir maç sonu. 89'da Sassuolo öne geçti. Jekrova duraklamalarda yanıt verdi. Juventus galibiyet ararken Sassuolo geldi ve Juventus'un oyuncusu kiralık olarak Sassuolo'da Acic maçı bitiren golü atıyor. Ve son düdükle birlikte de artık herkes sahada Sassuolo'da. Acic tebrikleri kabul ediyor.
1: Inter Udinese'yi konuk ediyor. Geri sayım bitti. İşaret geldi. Udinese maça başlayan taraf. Inter haftanın kapanışında Udinese'yi ağırlıyor. Keyifli seyirler. Geliyor orta içeriye. Kafa vuruşu savunmadan. Unai Gomez ceza sahası dışında buluştu topla. Yolluyor genç oyuncu. Kafa gol! 9. dakika. Inter yine geriye düşüyor. Giuseppe Meazza'da Udinese hesabı açıyor. Abankwa. Mergin Voivoda. Voivoda yine sola. Davies'i kontrol gelmiyor. Diouf bir ikram. Cannon Davies aradan önünde. Kellenkamp. Jürgen Kellenkamp. 2-0. Udinese şov yapıyor Giuseppe Meazza'da. Inter drama yaşamaya devam ediyor. Henrik Mkhitaryan savunma karşılıyor Abankwa. Carlos Agüero

0: Lindelof girdi araya. Aradan bıraktı Esposito. Şimdi Turan tek top. Barella düştü, kalktı. Barella! Nicolò Barella! Bu takım dönmekten yorulmuyor. Çok hızlı reaksiyonlar. Önce Augusto, sonra Barella. Şimdi savunma arkasından nefis bir pas. Diouf girdi içeriye. Kalabalık geldi. Inter Diouf çevirdi. Thuram oldu gol! Marcus Thuram öne geçiyor Inter. Maçta ilk kez. Üst üste iki haftada da geriye düştüler ama. İki farktan dönmeyi başarıyor yine. Tarihte sadece dört kez olan bir şey bu. Beşinci kez yapıyor. Yine Inter yapıyor. 3-2. Curtis Jones, Pio Esposito Jones'a, Curtis Jones bastı freni, kaldırıyor kafayı, Piotr Zielinski ekstra pas, şut, gol! Pio Esposito! 67. dakika, şiir gibi bir oyun Inter'den, Udinese yarı sahasında dakikalardır top yaptılar ve bu kez dördüncü golü bulan Marcus Thuram'ın ardından 4-2. Hayranları burada. Pio Esposito gollere devam etti. Diouf ceza sahası. Savunmanın ikramı var. Şut geldi. Sekti top. Bir vuruşta gol. 5 oluyor. Anjo Boni partiye katılan isim. Thuram da sahaya girdi. 79. dakika. Beşliyor Udinese'yi Inter. Enzo Amboni bu ikramı geri çevirmedi ama orada bir raket gibi karşıladılar. Savunmadan sekti. Kalecinin müdahalesi. Önünde kaldı Boni. Kale yuvarlıyor. Kosarunic.
1: Nitekim
0: en büyük hizmetlerinden birini aldı.
1: İşte pizza senaryosuna geldik.
0: Stankovic. Stankovic dışarıya. Stankovic. 68'de çıkan taraftarlar için kötü haber olabilirdi. Abengba, dakika 90. Genç Stankovic'in free-kick'i direkten döndü. Ceza sahası için vuruş geldi, gol! 5-3. 90. dakikada da olsa Martinez köşeden avlanıyor. Kosarunia için ekibi maçtaki 8. golü kaydetti. Genye. Geçen sezonki gol sayısını yakalıyor. 8 gollü maç. Karşılaşmanın hakemi Luca Pairetto'nun son düdüğüyle sonlanıyor. Inter 2 farklı geriye düştüğü bir maçta da Christian Kivu yönetiminde kazanmayı biliyor.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Güvenç Kurtar ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Mesajlarınızı bekliyoruz ki izleyicilerimiz de yazıyor. Hemen Bediran Bey'in sorusu, az önce kısaca konuştuk ama Trabzonspor Galatasaray maçı için iki takım taraftarının da merak ettiği konu başlıklarından birisi Osimhen'in durumu. Bediran Bey diyor ki Kaya Bey'e sorar mısınız? Osimhen'in durumu nasıl?
1: Dünkü antrenman diyeyim, saat 12'yi geçtiği için. Dünkü antrenmanda Osimhen ve Lemina takımla beraber çalışmadı. Ve cuma günü bu oyuncuların durumu netleşecek deplasmana gitmeden önce. Tabii ki burada Osimhen'in de Lemina'nın da ağrı durumları ve yapılan testler sonucunda teknik ekip karar verecek buna. Ama benim beklentim her iki oyuncunun da geniş kadroda yer alması yönünde. İlk 11 başlayacak seviyede olmazlar. Daha çok işte takıma moral desteğinde bulunmak için deplasmana götürülmek gibi bakılabilir. Ama tabii iki oyuncunun durumu da testlerde, eğer ki istenilen seviyede çıkarsa mutlaka Konacı süre verir Trabzon deplasmanında. Şöyle örnek verelim. Geçtiğimiz sezon Osimhen'in kolu kırıldıktan sonra, yanlış hatırlamıyorsam, Ankara deplasmanına Osimhen geniş kadroya dahil edilmişti. Herkes mesela Osimhen'in

0: ilk 11'de başlayacağını beklerken geniş kadroda yer almamıştı. Tribünde Osimhen mücadeleyi izlemişti. Yani bu tür kararları da Okan Hoca imza atabiliyor. İki evet. oyuncu için geniş kadroda olma ihtimalleri var ama ilk 11 başlama ihtimalleri oldukça düşük.
1: Şükrü Bey Instagram'dan yazmış yine. Sorusu Güvenç Kurtar'a. Diyor ki gözünü seveyim abi şu soruyu Güvenç Hoca'ya sor. Cevabını merak ediyorum diyor. Deniz'i yedek bırakırım dedin. Ona hatırlatıyor. Abi son maçta bir şutu direkten döndü. Diğer şutu gol oldu. İptal ettiler. Bu Leroy Sané'de neyi görüyor Güvenç Hoca merak ediyorum. Allah aşkına yapmasın yani. Deniz'i neden yedek bırakırım şimdi, dedi. Cevabını merak ediyorum
2: ben
1: diyor.
2: De merak ediyorum. Leroy Sané şeyde Almanya milli takımında oynadı ya. Demek ki o şeyin hocası yanlış görüyor. Ben de yani ben yanlış görmüyorum. Tamam mı? A milli takımda oynayabilir mi senin Deniz şimdi? Oynatırlar mıydı Almanya'da ya? Bıraksınlar bir şey.
1: Ben o biri santrfor biri
2: fark
1: kanat.
2: Etmiyor. Ya Barış oynar orada. Ya önemli olan orada Leroy Sané belki oynasa 3 tane gol atacaktı ne biliyorsun.
1: Yani, oynadı atamadı işte.
2: Kaç dakika oynadı? Yani
1: aldı süre.
2: Ya aldı süre de öbürü 90 dakika oynadı, öbürüsü oynadı 20 dakika atıyorum sana 30 dakika.
1: Tamam, geçen sezondan yani, bu yana Leroy Sané'nin iyi oynadığı ki ben Sané'yi çok beğenirim bu arada her yayında ya, hemen hemen söylüyorum. Leo, Sané gibi oyuncular en sevdiğim kanat oyuncularıdır. Böyle dikine gidebilen, çalım meziyeti olan oyuncular. Ama bir gerçek var. Galatasaray'a geldiğinden beri Torreira kadar iyi maç sayısı yok bence. Lemina kadar iyi maç sayısı yok.
0: Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Kayseri Başakşehir maçları.
1: Barış'ın, Yunus'un domine ettiği, ön plana çıktığı maç sayısı çok daha fazla. Dediği gibi işte saysak 2 maç belki 3 maç.
2: Yok ya o kadar abartma nasıl 3 maç ya? Ya sadece bak şimdi ben teknik direktörüm tamam mı? O arkadaş olsun bakayım şeyin Trabzon'un teknik direktörü hangisi oynasın ister ya?
1: Deniz'i ister diyorsun sen.
2: Deniz'i ister tabii. Tamam adam kötü demiyoruz ki biz onu. Biz de yanlış anlıyorlar. Adam tamam ben Sané ile Deniz'i mükayese ediyorum. Yerler önemli değil. Birisini oynatmazsın tamam mı? Öbürü de Barış oynatırsın. Bir de Barış diyorsunuz. Ya Barış kesilir mi ya? Yapma ne hemen formsuz. Ya bıraksınlar bu işleri. Hemen bir şey oluyor formsuz. Ya Allah Allah. Senin sağdaki soldaki orta sahan sana yardım etmezse sen formsuz görünürsün. 2x2 4 yani. O da önemli. Bu takımdaki şeyin şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun maçlarını seyrediyor musun sen? Ya, İtalya'daki müthiş oynuyor.
1: Evet, şeyin, sakatlandı.
2: Neyse geçmiş olsun da şey de öyle. Bizim Real Madrid'de Arda da öyle. Müthiş evet. oynuyorlar. Buradaki maçlara bakıyorsun. Ne Real Madrid'in futbolcusu ne şeyin Inter'in futbolcusu. Yani o arkadaşlarıyla yandakilerle performansını negatif yaparsın veya pozitif yaparsın. Yükselir veya alçalır yani. Onlara ne bakıyorsun ama ben öyle yaparım. Ben orta saha ya güçlü bir orta saha olursa hangisinin kim orta sahası güçlüyse mesela tamam mı? Bana göre en çok o kazanır. Al işte sana şey ne o İspanya bir de Arsenal işte. Yine o bir tane adam diyordu gene gol atmış. Şeye gol atan Fransa'ya gol atan orta sahada
1: Merino.
2: Merino. Mesela onu alın dedim mesela. Adam işte ekstra bir adam.
1: Evet.
2: Yani mesela alacaksan ona onu kaça alırdın mesela? Bizde o zaman diyor ki yaşı büyük. Ya kardeşim yaşı ufak alıp da sattığın bir tane oyuncu kaç tane var? Bir tek şey var ne o? İşte Barış var.
0: Hocam Yunus'un 10 numarada oynamasını doğru buluyor musun?
2: Kimin?
0: Yunus'un.
1: Yunus'un.
2: Hoca orada oynadı. Ya ekstra bir adam.
1: Batrakov'un yerine
0: tercih edilmesi. Öyle yok, doğru. Evet.
2: Şu anda Batrakov'dan iyi.
0: Yunus zaten iyi ona bir şey söylemiyorum. Yani, tamam, 10 numara olarak.
1: Yunus bir de bu sezona da iyi başladı. Bence.
0: Şimdi o zaman ben şöyle sorayım sana o zaman. Ha. Göztepe maçında orta sahadaki Okan Hoca'nın tercihini bir gözümüzden geçirelim. Batrakov yedekti o mücadelede. Sonradan oyuna girdi Batrakov. 8 olarak girdi. Barış 90 dakika sahada kaldı. Yunus yerinden edildi. Normalde kanat oynuyordu. 10 numara başlamıştı. Barış girdikten sonra zaten yine saha içerisinde, daha doğrusu Yunus girdikten sonra saha içerisinde yerleri değiştiler bazı pozisyonlarda yeri geldiğinde. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Barış kesilir mi diyorsun ya, mesela Sané bu sezon 2 kesik yedi. Erzurum deplasmanında kesik yedi. Oynatılmamıştı. Başakşehir deplasmanıyla beraber ilk 11'de solda tercih etmeye başladı Okan Hoca Sané'yi. Ve o maçta Barış Alper Yılmaz oynamadı. Avrupa maçında yine Sané tercih edildi. Ya
2: bir dakika orada 10 kişi kalmasaydı şey ne o Başakşehir ne olurdu sence maç?
0: Hocam Osimhen çıktı aslında, 10 kişiyle alakası da yok bu arada.
2: Hayır ya.
0: Osimhen'in çıkmasıyla Başakşehir etkili olmaya başladı o maçta.

0: Bir de 10 kişi kaldı.
1: Tamam kaldı da yani, şunu anlatmaya çalışıyorum ben şu an.
0: O zaman da Barış şimdi, oynamazsa öyle olur diye derim ben de sana.
1: Hayır yani. Ama sezon başından beri Barış'ı sen formda görüyor musun?
0: Ya formda olmasın. Öbürü çok mu formda yani öbürleri?
1: Bence
0: ya?
1: Sane Barış'a göre daha iyi. Şu anki haliyle bile.
0: Ya Sane tamam. Ya Sane bak böyle futbolcular
1: sen
0: var.
1: Sen Sane'yi beğeniyorsun yani. Bir oyuncudan vazgeçmen lazım ama.
0: Hayır ya niye ondan vazgeçeyim ya? İkisini de oynatırım.
2: Ben Sane'den de Barış'tan ya da vazgeçmem.
0: Ben orta
2: diyorsun.
0: Sahada Kaan Ayhan hazırlarım. Bak, hazırlarım diyorum. Hazırlarım. İK'yı hazırlarım.
1: Hocam bir dakika oraya hiç girmeyelim. Leo'dan vazgeçmiyorsun. Barış'tan vazgeçmiyorsun. Sane'den vazgeçmiyorsun. Yunus'tan vazgeçmiyorsun. Hangisini oynatacaksın? Birisinin yedek kalması lazım.
2: Deniz'den vazgeçiyor işte. İşte. Barış'ı santrfor oynatırım diyor.
1: Hepsini de sahaya dizerim diyorsun. Evet. Batrakov'u da yedek bırakıyorsun. Orta sahada kim
0: ne yapacaksın? 15 kişi oynamayacaksın ya. Tabii.
1: Ben de onu diyorum işte. Yani.
0: Tamam saydım işte. Yunus 10
1: numara. Hayır Barış ya şunu anlatma. Ben
2: Aracı
1: şimdi...
2: diyor ki Torreira Sara önünde işte sağ tarafta Sane'yi oynatırım. Forvet arkası Yunus. Solda Leao'yu oynatırım. İleride de Barış'ı oynatırım diyor. Ya Deniz'i bak, oynatmam.
0: Şöyle düşün şöyle sen.
1: Deniz son maçta o pozisyonlara ya, girdikten sonra Barış o pozisyonların hiçbirine girip de sonucu getiriyor. Direkten bile dönmüyor Barış'ın şutu. Kaleyi bulmuyor çünkü.
0: Allah Allah.
1: Altı pasın içinde.
0: Ya bak şimdi şöyle düşün. Trabzon'un antrenörüsün. Barış mı oynasın Deniz mi oynasın? Veya Sana mı oynasın Deniz mi oynasın? Şimdi karşıdaki adam hangisini ben dedim ki bu kötü bir adam değil ki. Tercih ederse keşke bu oynasın derim. Barış'ı oynatmıyorsa sevinirim. Sane'yi oynatmıyorsa sevinirim. Bunlar ekstra adamlar. Bir hareket yaparlar. Şimdi şeyde o zaman baktığın zaman Leo'yda tam ekstra bir şey yok ki. Formu yok ki. Yani baktığın zaman. Adı Leo. Yani
1: yüzde yüzünde
0: şey,
1: değil tabii.
0: Bir şey yapar bir işi bitirir.
2: Bir bugün iki ya Leo.
0: Tamam da bana Allah Allah. Ya bir iş yapar diyorsun ki bir hareket yapar işi bitir diyorsun. Sane de öyle. Tam Barış da öyle yani.
2: Başakşehir
1: hocam ben yani, şunu soruyorum sadece. Diyorum ki Sane formsuzsa yedek kulübesine geçiyorsa ne bileyim Leo hazır değilse ilk 11 başlayamıyorsa Batrokov üst üste ilk 11 başladığı durumdan yedek kulübesine geçiyorsa Barış Alper Yılmaz neden geçmiyor diyorum.
0: Bir dakika ya tamam da geçti ya. Sen Batrokov çok
1: hocam,
0: mu iyi?
1: Hocam o ayağına gelen darbeden dolayı Başakşehir maçında önlem
0: ya,
1: alındı.
0: Batrokov çok
1: öbür
0: mu iyi oynuyor? Çok mu iyi oynadı
1: bence Batrokov? İyi oynuyor. Ön alanda takımın yerleşmesini sağlıyor Batrokov.
0: Ya git yürü öyle bir şey yok ya. Böyle bir cümle yok. Nasıl böyle yok, bir kavram hocam? Yok. Neyin yerleşmesini
1: bir
0: sağlıyor?
1: Bir kere aklıyla oynuyor Batrokov sağda. Topa basıyor, etrafına bakıyor, yönlendiriyor. Şimdi sen Saray'ı beğenmiyorsun.
0: Düşüyor.
1: Batrakov'u Allah beğenmiyorsun.
0: Allah. Beğenmiyorum diye bir şey yok ya. Kötü adam değil diye. Birilerini tercih ediyoruz biz. Sen şimdi hemen... Şey gibi düşünüyorsun.
1: Tamam hocam. Taraftar gibi. Batrakov
0: bunu beğenmiyor diyor.
1: Batrakov kötü oyuncu mu hocam?
0: Bak ben hala ne diyor ya.
1: İyi de ya beğenmiyorsun ya, hocam işte Batrakov'u.
0: Beğenmiyorsun diyor. Ya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir oyuncu mu şu anda?
1: Ben sana şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Allah Ligi'nde Allah. Sadece oynayacak oyuncu Galatasaray'da Leao zaten. O geri kalan 4 transfer dedi.
0: Niye? Allah Allah.
1: Biz bunu zaten yaz transferi boyunca tartıştık tamam, hocam.
2: Bak şimdi... YouTube'dan da sorular var. Ferhat Özer yazmış YouTube canlı yayın sohbet kısmına. Diyor ki Güven Çocuğa sorar mısın? Barış'ta ne buluyor? Yunus 10 numara oynuyor. Kanatta Barış'ın hatasını kapatmaya
1: özür gidiyor. Özür diliyorum. Bu arada şu yanlış anlaşılıyor. Şimdi biz Barış'la alakalı eleştiri yaptığımızda yerli oyuncuyu değersizleştiriyorsunuz. Ya onunla
2: Barış
1: bunun
2: çok
1: alakası,
2: bir futbolcu,
1: alakası tabii. Yok. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Performans düşüklüğü kim yaşıyorsa, diğer oyuncular yedek kulübesine geçiyorsa Barış'ın da geçmesi gerekiyor. Ha, benim düşüncem, bakış açım bu. Sezon başından beri çünkü. Barış geçtiğimiz sezonlardaki gibi performans sergilese zaten biz bu cümlenin hiç yani ya, B'sini kuramayız.
0: Neye gülüyorum biliyor musun? Bak.
2: Neye hocam?
0: Bu Fred Fenerbahçe'de son 2-3 maç müthiş oynadı. Bu şeye de çok iyi başladı. Hatta hoca dedi ki zaten hoca demese de önemli değil. Fenerbahçe'de kalması lazım. Bir algı yarattılar. Eskisi gibi değil. Çok güzel. Öyle bir algı yaratıyorlar ki adam gitsin. Samet'e için de şimdi öyle. Zaten başladı şeyi. Adam ben de dedim ki eskisi
2: şimdi Barış'a mı yapıyorlar aynısını?
0: Şimdi bak eskisi gibi değil Fred. Eskisinden de iyiydi. Gitti adam yediler. Böyle bir algı var ya. Şimdi Barış kötü Barış kötü. Daha öbürü Bartokov ne yaptı yani? Ha kötü futbolcu demiyorum. Çok mu bir şeyler yaptığı bir şey söyle bana. Gol yedirdi o kadar.
1: Hocam Sane'yi yani, beğeniyorsun. Sane oyuna ya, giremiyor. 90 dakika sahada kalmasın o zaman.
0: Bana ne giremiyorsa hocanın. Hocanın kabahati. Girdiği zaman neler yaptığını görmedin mi sen?
1: Tam işte hani. Allah Allah oynatmıyor. Oyuncusu.
0: Bak, şimdi bak çok enteresan medyanın görüşü bak. Senin gibi işte yazar, spor yazarlarımız ya, neyse gazeteciler.
1: Sen de medyadasın hocam.
0: Oynamıyor. Oynatmıyorsun. İlkay'ı oynatmıyorsun ki. Adam oynamıyor değil. Oynat bakalım yerinde. Onu 10 numara oynat Yunus'un yerine bakalım neler yapacak. Adam çift taneli rakamlara ulaşmış Premier Lig'de.
1: Katılıyorum buna.
0: Bir oynat bakalım. Doğru. Ya. Bir oynat 6 numara oynatma 8 oynat 10 numara oynat oradaki gibi. Ya hoca hazırlar yani adam.

0: ama hoca hazırlar. Adama sen özgüven şimdi vermesen.
1: Galatasaray Trabzonspor maçı özelinde devam edeceğiz yine. Araya tamam. Giriyorum.
0: Şimdi Trabzon nasıl çıkacak? Şimdi Tomas Trabzon şeyin Samsun Spor'un.
1: Sen şimdi teknik direktörlük yaptığın için bu soruya çok net cevap verebilirsin. Tomas Reis dün akşam saatlerinde geldi Trabzon'a. Ne kadar etki edebilir hoca takıma yani 1-2 günde? Çok böyle ya, taktiksel bir şey değiştirme imkanı olur mu?
0: Ya oldu, ya soracak edecek. Şimdi bana sorsa veya bizi dinlese ben oraya üçlü şey Ozan.
1: Ha, cumartesiye mesela, maç. Cumartesiye kadar hoca ne kadar ya, şey değiştirir?
0: Bir adam da seyreder. Ya bu maçları seyreder. 3 maçını seyreder. Seyretmiş de bilmiyorum. Seyretmese de sabaha kadar oturacak. Ben Azerbaycan'a gittim. Bir hafta maç seyrettim. Yanıma da aldım bir tane Azerbaycanlı çocuk. Çok da iyi. Bizim Fuzil Mehmetov'u. O da bana söyledi. Seyrediyoruz. Şu nasıl, bu nasıl, şu. Görüyorum zaten. Ha baktı bu orta sahili olmaz. Geri dönüşü yok. Sağdakinin yok. Soldakinin yok. Santfor'un yok. 10 numaranın yok. İki tane koşan adam burada. İki tane. İkisi de 30 yaşlarında. Fabinho da 32 mi? Şeydi. Neyse önemli değil. Bana göre dayanıklılıkları daha iyi oluyor. İnsan da şey yaptı yaşlandıkça.
1: Evet.
0: Akciğer kapasiteleri artıyor. Burada derim ki arkadaş buraya ben bir koşan adam kim var? Meli var. Bak şimdi ben X bir takıma geldim. Bursa Spor'a tamam mı? Akşam maç oynanıyor.
1: X bir takıma geldim. Bursa
0: Spor'a.
1: Neyse Bursa
0: Spor. Başka bir takım.
1: İlk başta söylemiyordu sonradan mı neyse. Söyledi?
0: Şimdi gece şey çift kale yaptırıyorum tamam mı? Takımı tanıyorum ama o, bir tane çocuk var sol taraftan. Ya bir hareketler yaptı. Şeyde elektrikler de o kadar sağlam değildi tamam mı? Ya bir de kaybederim diyor onu tamam mı? Birdim sahanın içine koşarak sol açıktan bir baktım Yenal. Müthiş vaziyet. Ne yaptım biliyor musun? Rattara'nın oraya sol açık oynayan yedek kadro inme sol beke koydum adamı. Bir meziyetini gördüm yani tamam mı? Bir çift kalede ya.
1: Evet.
0: Ne yapacağını gördüm o adamın. Aldım oynattım müthiş de oynadı. Yattara. Şey ne o? Ünal vardı. Gökhan Ünal. Bir de öbür santifor çocuk Umut Bulut. Düşünebiliyor musunuz? Lider geldiler yendik. Öyle veya böyle. Neyse. Ben adamı sol beke koydum Yattara'ya. Tabii ikili sıkıştırma yaptım. 4-3 oynattım falan filan ama. O arada koşarak gittim kaybetmeyeyim onu diye tamam mı? Yani. Direkt anladım. Oynamıyor ya öbürlerini tanıyorum ama bu çocuk oynamayan bir baktım abi bu. Şimdi adam görür onları bakar mesela. Aynı şekilde bize Rize Spor'a gittim. Alisson diye bir stoper vardı. Sonra Trabzon'u aldım ben. Ondan sonra Denizli'yi aldım. Sonra bizim Kudaa Çınas'ın Giray'a verdik Manisa'ya sattık. Epey de para kazandık. Ya bir baktım adama tamam mı? Kim, bu kim falan? Direkt koydum adamı. Çabuk süratli oynatmıyorlardı adamı. Daha başka bir şey daha söyleyeyim. Denizli Spor'a geldim.
1: Evet.
0: İlk antrenmana çıkıyorum. İlk antrenmanı çıktım. Denizli Spor'un da bir işte özetleri seyrediyorum. Ya dedim çok çabuk solak bir çocuk vardı dedim. Nerede o? Ya dediler ki sakat. Nerede dedim sakat. Dediler ki iyi şey yapmadı. Odada. Aldım antrenörü bir tanesini. Hangi odada? Bıraktım idmanı yani ısınıyorlar ya hocalara. Gittim odaya. Gel bakayım dedim neyim var işte bileğim bileğim falan diyor Brezilya. İn aşağı dedim ben seni oynatacağım bu maçta tamam mı? Aldım o çocuk sakatım diyen çocuğu idmana çıkarttım. Burada Beşiktaş maçında da oynattım. Müthiş de oynadı o sene. 8-10 tane asisti var falan. Müthiş faydalı oldu bana. Şunu söyleyeceğim. Yani ne yapar? Tomas Reis ne yapar?
1: Bulur bir şeyler diyorsun.
0: Bakacak. Yani
2: hocam o, zaten santraforu belli, kanatı belli.
1: Bugün özel bir konuğumuz vardı belli. Bu arada Alspor'da. İzlemişsinizdir gündüz. Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı. Hem Tomas Reis'in göreve getirilmesinin ardından ilk kez konuştu. Yine Galatasaray derbisine dair de yine açıklamaları vardı. Dilerseniz o yayının bir bölümünü size aktaralım. Ardından sohbetimize devam edelim. Beşiktaşların mesajları var. Beşiktaş da Avrupa sahnesine çıkacak. Birazdan Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasını da konuşacağız. Ama önce Ertuğrul Doğan'ın Alspor'a yapmış olduğu özel açıklamaları izliyoruz.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Alspor yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin birçok konuda önemli açıklamalar yapan Doğan, Fatih Tekke'nin istifası ve sonrasında yaşanan ayrılık sürecinin detaylarını anlattı.
4: Bir önceki yıldan aldığımız yerden baktığımız zaman bence Sayın Fatih Tekke geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Gelen bir telefona bildirimle öğrendim.
5: Yani herkes nasıl öğrendiyse aslında siz de öyle öğrenmiş oldunuz.
6: Aspor'dan yani.
4: Evet. Aynen öyle Aspor'dan gelen bir bildirimle öğrendim. Kendisi böyle bir karar verdi. bu kararı bizim dışımızda verdi, bize bilgilendirmeden verdi. Fatih Hoca değil de başka biri buna benzer cümleler zaten bana kursaydı ilk dakikada o iş biterdi. Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var. Bunu da kendisiyle paylaştım. Yani dolayısıyla bunu diyebilirim.
3: Fatih Tekin'in ayrılığı sonrası bir B planlarının olmadığını ifade eden Ertuğrul Doğan, Thomas Reis isminde nasıl karar kıldıklarını açıkladı.
4: Hiçbir B planımız yoktu. Dolayısıyla B plan olmadığı yerde bize ilk istifasından sonra açık söyleyeyim bir sürü yerden hoca önerileri gelmeye başladı. Bizim dikkatimizi çeken biriydi. Bize kendi takımında biz diğer görüşmelerimizi yaparken yani bazı sorunlar olduğu bilgisi geldi. Biz de önce kulübüyle görüştük. Hani böyle bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Daha sonra hocamızla görüştük. Çok hızlı ve samimi bir süreç oldu. Yani Trabzonspor ismini duyar durmaz sağ olsun. Hiçbir şey konuşmam ben dedi. Çağırdığınız dakika Trabzon'a gelirim dedi. Yani hiç konuyu bile yapmadı. Sağ olsun hocamız tazminatını duyduğu zaman bile bize şöyle bir teklifle geldi. İlk defa yaşadığım böyle bir şey bu arada. Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin dedi. 1,5 civarında bir maaş alacaktı. Ama şu anda kesintilerden sonra 1 milyon civarında bir maaş alacak. Teklif kendisinden geldi. Özellikle Sayın Şenol Güneş ve Sayın Abdullah Avcı'nın ismi geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Ama bu dönem zarfında, o süreç zarfında ikisiyle de ben şu anki güncel teknik direktör olması konusunda hiçbir görüşüm olmadı. Arda Turan benim çok sevdiğim, hocalığını da beğendiğim bir şeyimiz, arkadaşımız ama o da bir takım çalıştırıyor. Dolayısıyla onunla da hani bu anlamda herhangi bir şeyimiz olmadı. Konuştuğum bir kişi oldu. Yani dostluk anlamında konuştuk. Yani birbirimizi dinledik hocalık anlamında değil. Burak Yılmaz'la görüştüm. Öyle sadece onunla bir dostane bir fikir alışverişi anlamında bir konuşmam oldu. Onun dışında biz hiçbir yerli hocayla bir görüşmemiz olmadı.
3: Devre arası transfer dönemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Ertuğrul Doğan, cumartesi günü ligde karşılaşacakları Galatasaray'ı mağlup edeceklerini söyledi.
6: Devre arasında ne gerekiyorsa yapacağız dediniz. Siz de futbolu çok iyi bilen bir başkansınız. Sizce nerelere takviye ister hoca? Sizin kafanızdaki mevkiler neresi başkanım?
4: Ya şimdi şöyle, biz tabii, güzel soru. Tabii yorumlar çok tarafa çekilecektir muhtemelen ama güzel bir soru geldiği için mecbur diyeceğim. Yani 2 veya 3 ağırlık orta saha olmak üzere takviyeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. O önemli. Atama olduktan sonra atama ile hiç bitmiyor. Hakemin sahada gerçekten çok dikkatli olmasını istiyoruz biz. İki tarafın da hakkını yemesin.
6: Sizin tahmininiz nedir Sayın Başkan maça dair?
4: Yeneriz.
6: Çok emin konuştunuz tek.
5: Demek takımına güveniyor canım.
4: Takımıma güveniyorum. Taraftarıma güveniyorum.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hiçbir kulüple kavgalarının olmadığını ancak Galatasaray'ın kendilerine transfer konusunda yanlış yaptığını ifade etti.
6: Geçen sezon transferde yaşanan gelişmelerden sonra sanki Galatasaray'la Trabzonspor arasında bir gerginlik var gibi bir kamuoyunda konuşulan durum var. Var mı böyle bir gerginlik Trabzonspor'la Galatasaray'da?
4: Şöyle, bize bir yanlış yaptılar. Biz de çıktık yanlışlarını söyledik. Bir gerginlik anlamında değil bu yani. Ben yanlış neyse onu söyledim. Ki haklıydık konumuzda. Onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Evet, evet, onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Yanlış yaptılar. Biz de yanlışlarını söyledik. Onun dışında bizim kimseyle kulüp olarak, şahıs olarak da bir kavgamız, bir tartışmamız asla olmaz. Galatasaray kulübü de öyle bir kulüpti aslında ama orada bir hata yaptılar diyelim. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Ama Galatasaray için söylemiyorum bunu. Başka bir kulüp de bize yarın buna benzer bir şey yaparsa aynı cevap alır.
3: Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Doğan, yaz transfer döneminde Batago ve Vivo için gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı.
4: Salah sadece bir futbolcu transferi değil. Bence çok özel bir insanı, çok özel bir karakteri transfer ettik. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu aynı zamanda. En ufak sorunu, problemi olmayan, idmana ilk gelen, son çıkan, yemesi, içmesi anlamında her şeyine A'dan Z'ye dikkat eden tam bir örnek futbolcu. Tabii. Hem forma rekoru hem kombine rekoru kırdık. Öyle söyleyebilir. İkisinin de rekorunu kırdık yani.
6: Memnunsunuz yani şu an. Biz
4: çok memnunuz. Bu sene yarışmak istediğimiz için göndermediğimiz iki oyuncu var.
6: Biri Batagov herhalde.
4: Batagov'la iki stoperimiz, evet. Çipiye'de çok ciddi ekler vardı yani.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'a teşekkürlerini ileten Ertuğrul Doğan, Aspor yayınında Bordo Mavili taraftarlara bir de müjde verdi.
4: Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gittiysek hiç bizi kırmadı. Her zaman yanımızda oldu. Sayın Spor Bakanımız da öyle, sağ olsun. Trabzonlu bakanlarımız, Abdülkadir Bey, Adil Bey, değerli milletvekillerimiz, gerçekten şunu söyleyeyim, Trabzon'da Trabzonspor'un konusu neyse herkes yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Yani yanımızda olmanın yanında yanımıza gelip durdu. Tabii burada en büyük benim yöneticilik hayatım boyunca Sayın Berat Bey, Sayın Berat Albayrak, açık söylemem lazım, her konuda yanımızda oldu. Açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Serhat Bey öyle, Sayın Serhat Albayrak, sağ olsunlar. Çok büyük destekleri var, yani bunu söylemem lazım. Ve burada ilk defa söylüyorum, bu önemli bir konu. Biliyorsunuz bizim yıllardır İstanbul'da bir arazi talebimiz vardı Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Geçen hafta yaptığımız görüşmede kendisi, sağ olsun, yine çok teşekkür ediyoruz, bu arazinin tahsisi için gerekli talimatı verdi. Bu önemli arazinin Trabzonspor'a İstanbul'da kazandırıldığını, yani Kemerburgaz'da olan arazinin, bizim açımızdan çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir yer. Trabzonspor İstanbul'da çok önemli bir değer katacak. Üzerinde çok farklı projelerimiz var. Onun da Trabzonspor'a tahsisinin verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi, sağ olsun. Onu ilk defa açıklamış olayım burada.
1: Evet, Aspor ekranında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu özel açıklamaları izledik. Şimdi maça dönecek olursak, nasıl bir karşılaşma olur sence? Teknik direktör değişiklikleri genelde pozitif etkiliyor.
0: Ben başkanı bir kutluyorum. Her yönden. Mükemmel bir başkan. Bir tek hatası var. Benle konuşacaktı. Ciddi söylüyorum, bak orada bak. Bir de bana sorsa ya. Hiçbir başkan var. Bak Az Yıldırım, Dursun Özbek veya hocalar veya başkanlar. Valla Beşiktaş'ın başkanına gerek iyi çünkü. Saydık şimdi bir kameraman arkadaşları. Beşiktaş'ın 3 orta sahası var. Sağ bek, sol bek. Hepsi arı gibi koşan, evet, adamlar. Anladın mı? İleride zaten o santrafor, müthiş bir santrafor. Trossard öyle. Çerni'yi beğenmiyorlar. Her hafta kovacaklar, adam gol atıyor vazgeçiyorlar. Gol atıyor vazgeçiyorlar, tamam mı? Yani iyi bir takım. Şimdi burada da ne eksik var mesela? Ben dışarıdan görüyorum. Ben maçtan evvel söyledim mesela. Konya maçından evvel. Şöyle olur. Galatasaray şeye giderken, Sporting'e giderken söyledik. Bu orta sahayla yenilirsiniz. Ne yapmanız lazım? Şimdi Ertuğrul Doğan başkana buradan selamlar.
1: Evet.
0: Ne dedi? İki tane orta saha alacağız dedi. Tamam da daha yani tamam. Var elinde, oynat. Yani o Meli en azından, Ozan şimdiki söylüyorum yani. Veya ne öbürü işte
1: Fabinho var.
0: Ya bırak onu şeye koyarım, ne diyor o ya. Genç bir çocuk var ya, stoper oynayan. Cenk mi?
1: Evet.
0: Cenk'i koyarım ya. Cenk o bu falan üçünü oynar. Cenk, Fabinho.
1: Cenk Özkaçır'ı orta saha mı oynatırsın?
0: Orta saha ne var? Derbi de mi hocam? Darılır mı? Yani derbi merbi abi her tarafta. Yani oynatırım, niye oynatmayayım ben? Sağ bek söyledim ya bizim.
1: Tam duymuştur her tarafta başkan.
0: Ya ne duyacak? Duymaz ki, söylemez
1: ama
0: ki.
1: Ama Thomas Rice'ın duyması lazım.
0: Thomas Rice. Bakacağım hocaya... Thomas Rice takımı bir çıkarsın, ben size söyleyeyim ne olacağını.
1: Bakalım, göreceğiz hep ya... birlikte kimleri oynatacağını. Tabii Muhammed Salah'ta da olacak gözler yine. Onarcu
0: müthiş.
1: Mesela evet, geçen sezon çok iyiydi. Hatta Trabzonspor'a geldiğinden beri çok iyiydi ta ki bu sezona kadar.
2: Geçtiğimiz haftalarda toparladı, bir hafif sakatlık yaşamıştı. Sonrasında yine bir maça çıktı, yanılmıyorsam. Konya maçında sahadaydı galiba. Ondan önce bir sakatlık yaşamıştı.
0: Ya, Konya Spor'da evet, stoperi gebertti onu ya.
2: Yani
0: şeyin de öyle, Antep'in stoperi de. Antep FK'nın
1: stoperi. Ayhan Baniya ile Adil oynadı.
0: Var ya. Nasıl ama biliyor musun? Pataküte pataküte girdiler yani. Şeyde. Evet. Pek bırakmadılar şeyi.
1: Kim, hangi oyuncular ön plana çıkar sizce? Trabzonspor'da Okan Buruk'un özel önlem alacağı bir numaralı isim herhalde Muhammed Salah'tır zaten. Yani,
2: tabii Salah bekler özellikle, ama şimdi yıldız oyunculardan ziyade Trabzonspor'un bekleri, her iki beki de çok hızlı oyuncular. Bindirme yapan oyuncular. Evet. Yani onları karşısında oynatacağı oyuncular da önemli. Okan Hoca'nın buna göre işte karar vermesi gerekiyor aslında burada. Bazen oyuncuya göre, tabii maça göre ilk 11 sahaya çıkarıyor ama karşısındaki evet, oyuncuların hızına göre de, süretine göre de tercihini yapması lazım. Trabzonspor'da zaten senin de söylediğin gibi Salah, Onaçu, iki oyuncuya çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yine Fabinho ne kadar çok form tutmadı. Sonuçta deneyimli oyuncu. o orta alanda.
0: Tutmadı, takımı, nasıl tutmadı adam geçti? 5 kişi geçti.
2: Takımı ayakta kaldırabilecek bir şey var. Potansiyeli var. Ama zamanı ihtiyacı var tabii ki burada. Başka hangi oyunculara dikkat etmek lazım? Orta saha kurgu.

0: Nasıl bir orta sağlayacak Trabzonspor'da? Bu önemli. İşte
1: ben bir bakayım ona. Yani herkes. Maç çıkmadan maça çıkarken bir bakayım. Söyledik. Maçtan evvel söyledik. Bak Galatasaray'a söyledim. Şurada benim söylediklerim var ya.
2: Fenerbahçe'ye şimdi geleceğiz oraya. Fenerbahçe'ye de söylüyordum. Fenerbahçe'de senin dediğin gibi çıktı orta saha. Ne oldu? Antep'te puan kaybetti.
1: Bir dakika, yalnız orta saha derken bir geri dörtlü.
2: Demek ki orta sahili olmuyor sadece.
1: Ya orta sahası olmaz. Ama seni sağ bekin santraya geçmedi.
2: Asensio 10 numara oynadıkça kaybediyor diyordun. Asensio da yoktu.
1: Asensio şimdi oynatacaklar, göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım.
2: Kaç tamam, senin dediğin üçlü çıktı işte, puan kaybetti.
1: Sağ bek. Mert santraya geçmedi Mert diyorum sana ya.
2: Her şöyle bu maçta... üçlüyle çıksın kazanır sen, demiyor musun hep?
1: Sen İdil'i mi seviyordun Arda? Canım benim.
2: Ya her program bebeğini, aynısını diyordun
1: bebeğini,
2: mesela.
1: Tamam.
3: Sen, hocam böyle sıkıştırırlar işte.
1: Tamam. Sağ bekin kardeşim, santraya geçmedi diyorum sana.
2: Tamam, demek ki orta sahayla alakalı.
1: Orta sahayla alakalı. Orta saha senin olmasa yenilirdin. Sen Gaziantep FK'nın son dakikalarını görüyor musun? Adam hemen dikti tacı atıyor bilmem ne. Galip gelmeyi şey yaptılar.
2: Evet.
1: İstediler. Yalan yanlış değişiklik yaparsan öyle olur yani.
2: Ondan dolayı diyorsun.
1: Ya, tabii.
2: Tam sen, konuşacağız Fenerbahçe'ye birazdan.
1: Şimdi şu var. Beşiktaş'a önem veriyor değil mi? Sağ bek, sol bek, iki santfor gibi oynuyorlar. İyi takımlarda zaten öyle. İşte Paris Saint Germain nasıl? İşte Fakim var orada. Sağ evet. Santfor gibi. Neyse sol taraftan hepsi gidiyor. Şeyin adını söyle.
2: Tamam, Trabzon,
1: İspanya'nın düşünesine sol beki sağ, Kukureyla sağ bek. Ne o? Neyse.
2: Pedro Porro.
1: Nasıl adamlar ya? Şimdi böyle iki tane sağ bekin de böyle olacak. Bir tarafın kanadı kırık. Senin söylediğin orta saha çıktı ama bir şey, Allah Allah. Ya ne yapmaz? Yapamaz.
2: Tamam, o zaman yani bundan normal, sonra orta saha sayarken bekleri de say.
1: Herhalde canım, yani bak Beşiktaş'ın her tarafı iyi.
2: Evet.
1: Niye başarılı oluyor? Hocayı da yere göre koyamıyorlar. Koyamıyorum. Ben de koyamam.
2: Hoca çünkü, ne söylemiş bakalım mı o zaman?
1: Bakalım mı? Geleceğiz. Şey, yanlış söylemez hoca ya. Bak iyi çünkü.
2: Yavaş yavaş işte. Geçeyim çünkü belli ki sen şeye de daha geçmeyeceğim, bu konuda kalacağım.
1: Niye?
2: Orta saha konusunda.
1: Orta sahada gene ya Beşiktaş'ı örnek alsınlar, İspanya'yı örnek
2: bakalım
1: alsınlar.
2: Bakalım o zaman Vincenzo Italiano neler söylemiş. Mourinho ile birlikte Marsilya maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladılar. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve Amir Mourinho'ydu. Bugün saat 22'de oynanacak. Beşiktaş'ta sahaya çıkıyor. Avrupa'da sahneye çıkıyor. İnşallah 3 puanla başlayacak siyah beyazlarda. Temennimiz o yönde. Maç öncesi açıklamaları izliyoruz.
4: Bisogna fare tutto bene.
5: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü değerli bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi. Kendisi çok tecrübeli bir hoca. Bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bundan önce söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ama biz kendimiz olmamız gerekiyor. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor ve eskisine göre daha da iyi olmamız gerekiyor bu maçta. Topla beraber toplu oyunumuzda iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu maçın sonunda da 3 puan var. 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu andaki bundan önceki maçlarda nasıldık? Çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı. Ve gol yememe isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizi aynı şekilde devam ettirirsek güzel bir çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa ligleriniz aslında bizim için millilik gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor turu atladık. Şimdi önümüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak, güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır. Marsilya için konuşmam gerekirse lig ayrı bir şey.

0: Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Bu minilik bizim için başlayacak. Ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş. Nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var. Her bölgede ve Marsilya'da zaten hep Marsilya'dır. Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sona kadar çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor, yüzümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında, çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok ki yarın bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük bir pay onların olacak.
1: Para nosotros como equipo.
0: Biz sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Önemli sonuçlar aldık. Bizi tatmin eden sonuçlar aldık. Ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ama tabii ki de hala gelişmekte olan bir takımız. Çünkü yeni oyuncular da katıldı. Yeni bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde yine göstermek istiyoruz. Marsilya ise bu sezon çok iyi sonuçlar almadı ama şunu söylemem gerekiyor, gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir takım ve çok kaliteli oyuncular var orada da gerçekten ve bu maçın sonunda da umarım hak eden kazanır. Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bir ayrıcalık bu. Biz Avrupa Ligi'ne kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turlara atladık. Güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz ve mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.
2: İnşallah Mourinho'nun dediği gibi mutlu bir şekilde ayrılır hem Beşiktaş futbol takımı hem de taraftarlar. Kapalı gişe bir maç oynanacak. Dolmabahçe'de yine taraftarın özel ilgisi, alakası var. Şöyle bir karar almışlar. Biz de faydamız olsun, duyuralım maça gideceklere. Kuzey tribününde yer alacak taraftarların siyah giymesi yönünde bir çağrısı var Beşiktaş tribün liderlerinin. Güney tribündeki taraftarlar için de beyaz renk tercihi yapılması istenmiş. Görsel bir şölen olsun kale arkalarında diye böyle bir organizasyon var. Onu da biz de A-Spor ekranından duyurmuş olalım.
3: Kuzey Güney'i de söyle, ne tarafta?
2: Kuzey Güney biliyor canım, stada giden taraftar.
3: Bilemezler, onu da bilmeyen olur ya. Allah Allah.
2: Stadın önüne gidip tarif edeyim istiyorsan kimle tarafa.
3: Buradan tarif et sen.
2: Millet aldığı yeri
3: bilmez. Kuzey neresi, Güney neresi?
2: Gözü kapalı biliyor. Deniz tarafındaki kale Güney. Diğer taraf kuzey. Zaten insanlar bilet aldığı türünü bilir hocam. Eski açık, yani yeni açık işte. Kuzey güney oldu. Kapalı doğu oldu.
3: İşte öyle söyleyecektim. Numaralı batı oldu. Eski açık diyeceksin. Eskiler onu bilmez.
2: Kuzey güney, eski açık. Eskiler var ya, gözü kapalı çıkar böyle, bağlasan gözünü bulur o stadı.
3: Eski açık, yeni
2: sesi
3: açık.
2: Sesi takip ederek bulurlar. Maçı konuşacağız. Italiano. Şimdi Trossard haberi tabii kötü oldu. Bu maç özelinde. Beşiktaş'ta
3: ekstra
2: kadroda olmayacak.
3: Adam ya, Trossard, ekstra adam, bak ekstra bir adam. Tam da forma giriyordu.
2: Evet.
3: Nesi var acaba, çok merak ediyorum ya.
2: Tendonunda sıkıntı var dedi hoca.
3: Tendon da çok
2: az
3: önemli.
2: Önce Allah istedik korusun. Ya orada söyledi.
3: Bu tendon.
2: Tendonunda bir ağrısı var, bu sebeple %100 hazır değil dedi.
3: Koparsa eyvah yani, biliyorsun değil mi başı tendonu?
2: Evet, Allah korusun.
3: Allah saklasın ya.
2: Ama o zaten yani. Öngörülmüyor ya.

0: Yani hiç beklemediğim bir anda oluyor genelde. Yaşayanları öyle hatırlıyoruz. Yakın
1: futbolu
0: tarihte.
1: Bitirenlerde de oluyor.
0: Nasıl?
1: Futbolu bitirenlerde de oluyor.
0: Futbolu bitenlerde de oluyor. Normal gündelik tabii, hayatta da olabiliyormuş galiba.
1: Gündelik hayatta zor ya, bilmiyorum da.
0: Vallahi ayakkabı bağlarken tendonu kopan falan duydum ya.
1: Yapma ya.
0: Vallahi. Ciddi söylüyorum.
1: Hiç hayatında spor
2: yaparken duydum
1: yani.
2: Ben de yani şey diye.
0: Öyle eğilip de yani bir anda. Ama eğildiği için değil tabii. O zaten bir süre
2: zorlamış.
0: Zayıflıyor, zayıflıyor. Bir yerde kopuyor. Allah korusun tabii ki. Kimse için istemeyiz. Sıkıntılı bir süreç.
1: Aşil tendon
0: şimdi
1: Trossard
0: yok.
1: Biliyor musun?
0: Ha? Nasıl?
1: Aşil tendon niye demişler biliyor musun?
0: Evet, niye?
1: Ha? Sen Truva filmini seyretmedin mi? Aşil vardı orada hakikaten. Ayağı adam müthiş bir savaşçı. Vallahi diyorum sana tendonundan vuruldu. Vallahi diyorum sana onun için aşil tendon diyorlar ya.
0: Bu kaliteli aşil bilgiyle de devam edelim.
1: Ya bir görme Allah'ım yarabbim.
0: Muhtemel 11 varsa rica edelim. Beşiktaş'ın Marsilya karşısında sahaya nasıl çıkmasını bekliyoruz.
1: Brad bitti başrolde. Sana
0: Brad
1: benziyor Brad Pitt tabii ya.
0: Biz atanamayan Brad Pitt hocamız.
1: Evet, yok yok maşallahım var ama nazar.
0: Nübel yani. Kalede. Savunmada Mourinho, Jalo, Emirhan, Ouattara. Önlerinde Salih, Olaytan, Orkun. Orkun'la ilgili de sıkıntı var. Parmağında çatlak olduğu konuşuluyor.
1: Allah saklasın
0: onun
1: ya.
0: Onun da iğneyle oynayacağı söyleniyor. Kanatlarda Çerni, Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakılı. Ki o da yeni transfer ama sanki 5 sezondur Beşiktaş'taymışçasına iyi başladı. Uyumlu
2: performansı bayağı iyi.
1: Rıdvan'ın olmaması da kötü.
0: İleride de Vlahovic.
1: Yani sol taraf Rıdvan, Trossard şey çok iyiydi ikisi de ya.
0: Yani eldeki isimlere göre herhalde yani, çıkarılabilecek en iyi ya,
1: bak,
0: 11 mi?
1: Bir şey söyleyeyim tamam da bak iki tane adam ekstra adam. Rıdvan'ın performansı. Değil mi? Geçen maç gitti gol attı gidiyor evet. Bindiriyor. Rıdvan buradayken de çok iyiydi. Diyordum ki ben buna karşı oynasam var ya bunun önüne adam koymak lazım. Gelmesin bu ya. Geliyor akın akın geliyordu yani. Bir ara gitti kötü geldi artık bilmiyorum profesyonel yaşantıdan mı ne. Şimdi tam adam düzeldi.
0: Ama oyun, hocanın oyun tarzı da bir kere bekleri çok öne çıkarıyor hocam.
1: Ya herkesin
0: çıkarıyor.
1: Öyledir ya. Ya gitme diye bir şey olmaz ya. Demin hani sana bir şey söyledim
0: bir
1: mi?
0: Şey değil de mesela
1: ya
0: bak,
1: gitme diye olmaz böyle bir şey olur mu ya? Ne demek?
0: Hücumda işte hiç koridor gidecek, sürekli.
1: Gidecek arkadaş. Ya bu
0: sen şey, çalıştırdığın takımlarda işte, öyle miydi bekler?
1: Ya herhalde ya gitmeyen adam oynatırım ben. Şu Eşref Hakimi. Hani bak,
0: gitmek
1: herkes
0: ayrı bak şimdi genelde gidenler şu ekranda var ya. İlhan'ın,
2: dönmesi var bir de.
0: Mesela bek Ouattara İlhan'ın solundan çizgi koşusu yapar sürekli. Mourinho'nun olduğu yerdeki bek Çerne'nin sağından sürekli çizgi koşusu yapar ama Beşiktaş'ta sadece öyle değil artık. İçeriye koşuyor, ikinci santrfor gibi giriyorlar.
1: Gidiyor
0: çok yönlü kullandırtıyor hoca.
1: Eşref Hakimi herkese şey oldu, örnek oldu vallahi bak. Adam santrfor sola çık gidiyor devamlı ya. Bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sağ beki. Benim gördüm.
0: Eşref
1: olabilir.
0: Hakimi.
1: Kafu vardı, o vardı ama bu adam nasıl müthiş ya. Müthiş bir adam ya. Şimdi bunlar da oynuyor. Bak bu Mourinho falan var. Helal olsun. Rıdvan'a helal olsun. Hoca da onu serbestliği veriyor. Archie Brown gitti golünü attı.
0: Doğru.
1: Attı abi. Bek öbürü ne yapacak? Şey geliyordu.
0: Bize... O da doğaçlama mı oldu? Planlı bir şey miydi bilmiyorum.
1: Fark etmez. Oraya gitmesi önemli işte.
2: Abi çalışılıyordur
0: gitti,
2: o mutlaka.
0: Gitti bayağı da orada vakit ya geçirdikten sonra yani pozisyonu buldu attı evet golü. İyi ki de attı.
2: Mesela... Aynı durum Galatasaray'daydı hocam bu arada. Jakobs'un mesela o pozisyon içerisinde yer alması Başakşehir deplasmanında.
1: Eren
2: Bek
1: de öyle.
2: Oyuncusunun girmesi.
1: Eren tabii de gidiyor maşallah var. Eren'i de ben çok beğeniyorum.
0: Evet.
1: Maşallah gidecek abi Bek gitmez. Salah'ı da gidiyor.
0: Orkun'un ayak parmağında bir çatlaktan bahsediliyor ya. Allah çok kursun. Ciddi şey yapar mı? Performansı
1: ya
0: etkiler mi?
1: Ya. Etkiler etkilemez olur mu ya? Bizde kaleci Ömer Avuç vardı biliyor musun? Şimdi bu serçe parmağı bunun çatladı. Bant bant yapıyorduk. Söylemiyorduk ama çatlak mattak diye tamam mı? Oynadı. Gittik Gaziantep 2-0 yendik en son. 9-8 maç var.
2: Yok muydu?
1: Söylemedik ya tabii.
0: Hastalıkları falan hiçbir şey yok.
1: Ondan sonra sağ mı neyse. Sen gel abicim. İçeri Sarıyer'le oynuyoruz. Sarıyer de küme düşüyor neredeyse. Şampiyonlar lideriz ya. 8 maç kalmış. Gaziantep'i orada gidip de 2-0 yenmek falan neyse. Abi sen git. Kim söylediyse buna. Var ya. Bir goller yedi bu taraftan.
2: Söylemedik ki dedim.
0: Ya psikolojik olarak etkilendi
1: ya
0: diyorsun.
1: Ya etkilenmez mi? Adama eli çatlak diyor. Atlıyor elinle. Düşün topu atlamadı bile. Hatırlıyorum yani var ya çıldırdım biliyor musun? Delirdim ya. Ya sen çatlak ne demek ya?
0: Oynatmasaydın hocam o zaman.
1: Bilmiyorum onu sonradan öğrendim. Onu fark eder
0: senin
1: mi?
0: Senin de mi haberin yok?
1: Ya ona söylen.

0: Kendinden haberim yok.
1: Ya ona söylendiğinden haberin yok.
0: Söylemedi. Ya kim? Allah'ım ya Rabbim ya. İnanılmaz böyle bir şey ya. Ya hayatımızda neler neyse, geçti biliyor musun?
1: Orkun'un haberi vardır en azından.
2: Şu an gerçekten hocası, sen inanamıyorum hocam ya. Kalecinin eli çatlak söylemeden
1: evet, parmak, kaleciden parmak, saklayan.
0: Parmak ya tel koyuyor, sarıyor falan, onu hissetmiyor, tamam mı? Ya
1: sakat kaleciyi yani. Oynattım ve yenilmişsiniz.
0: Ondan ben evvel de oynadım.
1: Bavulunu hemen hazırladım.
0: İki maç daha oynadım ondan evvel de. Gittik deplasmanda yendik, bilmem ondan evvel yendik falan filan yani.
1: Şimdi Marsilya bu sezon Lig 1'de 4 maça çıktı. Zaten 4 hafta oynandı doğal olarak ve
2: iyi değiller bayağı.
1: İlk galibiyetini 1. haftada aldı, ardından 3 mağlubiyet yaşadı. Maçların tamamını izlemedim tabii 90 dakikalarını, ama oynadıkları karşılaşmanın hepsinin özetlerine baktım. Dikkatimi çeken bazı şeyler var. En azından onları söyleyeyim. Madem maçı konuşuyoruz. Birincisi üst üste 3 mağlubiyet almaları kimseyi yanıltmasın. Çok pozisyona girmişler yani. En azından özetlerin içerisinde de yani gole çevirseler pek çok maçta farklı sonuç da olabilirmiş.
2: İyi bir kadroları var bu arada.
1: Zorlanmıyorlar. Aynen öyle. Bekleri atletik. Hücuma çok destek veriyor. Bu hücum oynatmayı seven bir hocaları var zaten, Bruno Genesio. Hatırlar Beşiktaşlar, Hasan Arat döneminde Beşiktaş'la adı çok anılmıştı teknik direktörün. O tercih etmemişti buraya gelmeyi. Hücumu seven bir takım ama şeyde çok ciddi zaafları var. Şimdi Beşiktaşlar mı? İçin pozitif olarak söyleyeyim. Savunmada hemen hemen hocam işte 4 maçın özetinin tamamını izledim. 4 maçta da abartmıyorum, yedikleri goller hep kenardan gelen toplarda. Örnek veriyorum yani Beşiktaş Mourinho'yu kaçırdı diyelim. Çizgiye indi Mourinho, içeri çeviriyor. İki kişi varsa içeride adam dağılımında bir problem yaşıyorlar. Bir de pozisyon almadı yani, uzak kalıyor hep hücumcuya vesaire. Onlar mesela gayet Beşiktaşları pozitif yönde etkileyebilecek şeyler. İşte açıcı unsurlar. Ama hücum konusunda üretkenler yani, hiç öyle hücum organizasyonu yapamıyor gibi bir takım değil. Pozisyon bulurlar ama kolay gol yiyorlar. Duran toptan da benzer goller yemişler. Mesela adam almada sıkıntı olmuş. Akan oyunda da kenar ortalarından gol yemişler. Beşiktaş'ta mesela bence şey çok büyük avantaj. İşte o beklerin içeriye girmesi. Beşiktaş ne zaman ceza sahasına ikinci adamı atarsa, üçüncü adamı atarsa emin olun savunmada bir dağılıyorlar. Bir adam paylaşımı problemi var. Öyle gol bulma ihtimali çok yüksek bence Beşiktaş'ın.
0: Şey nasıl oynayacak merak ediyorum, sol bek çocuk. Attara
1: mı? O zaten Monaco'dan geldi.
0: Acaba nasıl oynayacak? Bir kimi beğeniyor?
1: Geçen maç iyiydi. Sonradan girdiğinde. Yani, Fenerbahçe derbisinde.
0: Yani bir bakmak lazım bu maçta. İnşallah iyi oynar. Bu Rıdvan evet. Ne kadar, ne zaman iyileşecek acaba? Bir de o da var.
1: Şey var yine. Dikkatimi çeken başka bir şey. Ön alana kalabalık gidiyorlar. Bekleri de çıkarıyorlar. Dönüşlerde sıkıntı yaşıyorlar. Yani bek arkalarında bayağı boş yakalanmışlar. Yine 2-3 farklı maçta dönüşler aynı şekilde yani pozisyon. Ya. Evet. O açıdan.
2: Höyberg gibi oyuncuları var. Guli var yine.
1: Höyberg hani, var.
2: Yani iyi oyuncuları var sonuçta.
1: Ve zaten yine ofansif bir bek.
2: Harit atletik var. Bizim bildiğimiz yani Süper Lig'de çok fazla bu oyuncuların transfer isimleri yazılmıştı zaten de. Şu var. Katılıyorum bu arada. Ben de çok izlemedim ama 13. sıradalar yanlış hatırlamıyorsam. Ligdeki aldıkları mağlubiyetleri tabii ki yanılmamak lazım. İlk 11'leri iyi. Kaliteli isimler var yani. Sağlam isimler.
1: Guri iyi. Yani, santrforları.
2: Evet. Tehditkar.
1: Şimdi şeye geldi yani böyle fakir benzeması dedim yani. Adam yakaladı mı atıyor o da. Evet. Guri de iyi oyuncu. Zaten Payşao var. Sol tarafta o da çabuk bir oyuncu. Yani iş yapabilecek yetenekli oyuncuları var. Şey yanıltmasın insanları. Onun için söylüyorum. Benzer tablo mesela Roma'da da herkesin gözü korktu. Fenerbahçe elinden kaçırdı. Burada da Marsilya zaten 3 maçtır yeniliyor. Öyle bir şey yok. Yani gayet pozisyon buluyorlar. İş yapabilecek oyuncuları da var. Ama geride dediğim gibi basit goller yiyorlar. İnşallah bugün de yine öyle o basit golleri yemeye devam ederler.
0: İnşallah, inşallah. Ya Beşiktaş'tan ben çok umutluyum. İnşallah kaptanın şeyi Orkun'un ayağına bir şey olmaz yani.
1: Evet.
0: Ya topa vuramaz en azından.
1: Orkun'un alternatifi yani. Var mı sence Beşiktaş kadrosunda? Her futbolcunun illaki vardır ama ne kadar var veya?
0: Orta sahada kim var ki? Endidi vardı. O da
1: duruyor hala.
0: Gibi. Yani oraya koy, onu koyar.
1: Herhalde
0: yani.
1: Öyle bir şey olsa ha. Endidi, Olaytan, Salih gibi mi olur?
0: Öyle olur yani. Öyle oynat. Başka ya illa ya şey çok önemli bir futbolcu Orkun. Yani gidiyor, gole gidiyor, asist yapıyor falan filan. Yani şeye neticeye tesir eden bir futbolcu. Şimdi öyle bir futbolcu başka yok yani. Aklıma gelmiyor.

0: Oğuyla Villa
1: ama arkada da üçlü oynayacak. Kim oynatacak?
0: Üçlü mü?
1: Emirhan tabii. Cello,
0: Emirhan. Hala sen 3-5-2 mi diyorsun?
1: Tabii 3-5-2.
0: 4-4-2 olmaz diyorsun. 3-5-2'de Agbadu, Cello, Emirhan olur herhalde.
1: Emirhan olur. Sağ taraftan zaten gidiyor.
0: Murillo, solda Ottara.
1: Tam Rıdvan Ottara'yı bilmiyorum işte olsaydı. Tamam mı? O zaman süper olur. Hem orta göbek.
2: Çerni'yle yiyorsun ama bu sefer.
0: Çerni'yi yiyorsun tabii o zaman.
2: İlhan'ı yiyorsun. O da sıkıntı.
1: 3-5-2. Ya bak bir gün mesela
0: doğru söylüyorsun.
1: Sağ bek oynadı ya. Raşitsa. Müthiş oynadı. Ne bir Trabzon maçıydı. Orta sahada da oynar. Koy. Ya bazı şeyleri yapmak lazım yani. Arkada oynamaz mı oynamaz.
0: Deneme yanılma yöntemi. Ümit Aktağ da var bu arada Beşiktaş'ta tabii. Biz onu
1: stoper aldık.
0: Ama ona Avrupa kadrosunda yok herhalde yanlış hatırlamıyorum.
2: 3-5-2 oynayacak. Ama gene oyuncu orta profilinde stoper anlamında. Sol,
1: ama gene orta sahada üçlemesi lazım. Birini oraya gene koyması lazım. Ama iş koyar işte. Gene bir üçlü yapacak
0: ama oradan. Dediği gibi kenarlardan vazgeçmek gerekecek o zaman da.
1: Niye vazgeçsin?
0: Çerni ile ne olacak? Çerni, İlhan.
1: Gelecek. İyi de 12 kişi çıkmayacak. Yani orta sahayı kuvvetlendiriyorsun. Yeni üçlü oynayacaksın orta sahada da.
0: Evet.
1: Yani,
0: belki dener ileride. İtalyan hocalar sever biliyorsun üçlüyü de.
1: Bilmiyorum ama işte orta saha. Bak o zaman hem göbekte hem orta sahada üçer adam oynayacağı için tamam mı?
0: Evet.
1: Şimdi ne oynayacak o zaman ama? Birisini daha oraya koyması lazım. Koşan birisini daha.
0: Doğru.
1: Orta üçlüye.
0: Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Marsilya karşısında inşallah galibiyetle başlar temsilcimiz Avrupa'da. Ve son i̇nşallah sayfayı noktalıyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Bir Aspor klasiği ile sezonun ilk futbol meydanı programıyla ve bir eksikle maalesef karşınızdayız. Zafer Tüzün, Savaş Çorlu ve Kartal Yiğit bizimle beraber. Ayrı Beşer'in biraz hastalığı olduğunu söyleyelim. Buraya kadar gelmişti ama yayında bir verim alabileceğimiz seviyede bir sesi ciddi bir şey değil, yoktu. Yani ciddi bir durum yok yani, onu evet söyleyeyim. Kartal Yiğit'e de teşekkür edeyim hatırlatması için. Ciddi bir problem yok. Önümüzdeki hafta aramızda olacak. Hatta bir iki gün belki dinlendikten sonra yine Aspor ekranlarında Ayrı Beşer'i de izleyebileceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Skorlar Trabzonspor'a yardım etmeyince Hayri de devrildi.
0: Hastalandı.

0: Üzüldü.
1: Evet. Ama iyi, ayrı de çabuk ayağa kalkar.
0: Sesi gitti.
1: Trabzon camiası. Aa,
2: enerjisi de gayet iyi bu arada.
0: Ama niye biliyor musun? Bak hakikaten bir aidet duygusu var bu grupta.
2: Evet.
0: Bu program için
1: geldi.
0: Çok üzüldü. Geldi, üzüldü. Dedi ki ya ilk program dedi çıkamayacağım için çok üzgünüm dedi. Ne kadardır bunu bekliyorduk. İzleyiciler de bekliyor. Ama biz de bekliyorduk. Çünkü güzel bir iletişim var.
2: Ben sesi bu seviyeye düşmüş şey bir adamın buraya kadar gelmesine de şaşırdım bu arada.
0: Ama yani. Bunun için geldi.
2: Arayıp söylemesi lazım normal şartlarda.
1: Kerem'in takım bütünlüğü.
2: Konuşamıyorum diye. Evet.
1: Takım bütünlüğü.
0: Doğru.
1: İşte. Hocam. Biz de ne yaptık? Yedek kulübeden oyuncu almadık.
2: Evet. Bir arada
0: doğru,
2: devam ediyoruz.
3: Ben giderken
2: bugün şey ayrı beşer için de oynayacağız.
1: Evet, bugün ayrı beşer için.
3: Ben giderken de bir şey söyledim. İki gün kendine iyi bak. Cumartesi günü Papara Park'ta Trabzon'da beraber olacağız.
2: Evet.
3: Çünkü ikimiz onunla
2: evet.
3: Yayınlarda. O yüzden cumartesiye kadar üzelip gel dedim. Cuma günü uçakta.
1: Ayrı vurgun yedi vurgun.
2: Bizi izliyorsa dinliyorsa selam olsun. Çok toparlanacak.
1: Evet, inşallah.
2: Evet.
0: Sen ona bir şeyden Sakarya'dan falan bir bal mal bir şey getir de.
3: Ama Sakarya yakın Kocaeli'nde zaten oldu.
0: Tamam işte, sen bilirsin.
2: Şu mevzuyu bir aradan çıkaralım mı? Sen Sakarya Makarya bir konuyu açmışken yani gönderilecek selamlar birikmiş olabilir diye endişe ediyorum.
0: Şu an yok.
2: Sağa sola selam göndermeyelim.
1: Bugün itibariyle kimseye selam göndermeyelim.
2: Öyle mi? Yeni bir karar mı almış olalım?
1: İlk başlangıçta.
2: Ama Savaş Çoğlu'yla Kartal Yiğit
0: duramaz.
2: Bu kararı bence çok Boza. Memnuniyetle karşılamaz.
3: Hayır.
1: Bir kağıt çıkartırım. Selam listesi
2: selam
1: var.
2: Selam listesi mi
1: var? Tabii.
3: Ben de hiç selam listesi spontane birisi yazıyorsa falan o
0: hani
3: şekilde.
0: Işte,
3: ben selamla gelmemiş bir zaman.
0: Şimdi şöyle bir şey var ama bak programımız takip ediliyor, izleniyor, beğeniliyor.
2: Evet.
0: Mesaj geliyorsa bu izleyenlerimize de ayıp olur. Bir iki tane araya serpiştiririz.
1: İzleyenlere verelim de eş dost
0: yani.
1: Baba vermeyelim.
2: Aynı şehirden
0: doğru.
2: En fazla bir kişiye selam
0: aynen öyle tamam doğru.
2: Öyle bir karar alalım.
0: O güzel tamam.
2: Evet memleketimizden
0: evet, bir kişi.
2: Vatanımızın bütün
0: doğru.
2: Şehirlerine selam.
0: Diğer şehirlere daha
3: hayırlı
0: önemli.
3: Olsun o zaman yeni
0: evet.
3: Sezonumuz yeni
0: evet.
1: Evet. Yeni yayın sezonumuza sen de bir ilki yaşıyorsun bizle beraber. Bizle hiç olmadın.
2: Nasıl?
1: Oldun mu?
0: Olur
3: yapma
0: ya.
3: Hocam koca bir sezonda sen de tam büyük
2: yarı yarıya
3: ya.
2: Gelmişimdir yani.
1: Bunalımdayım puan kaybediyoruz.
0: Esas futbol meydanının başrol oyuncusu ya.
2: Estağfurullah.
1: Bu sene.
0: Hayır, yani beraberiz devamlı.
2: Benim için.
0: Ama sen unuttun.
2: Benim için bu saçlarıyla, bu yakışıklılığıyla futbol meydanının başrol oyuncusu Kartal Yiğit.
0: Sağ ol eksik
2: Ersan.
0: Olma. Ben de.
2: Evet.
0: Hepimiz başrol oyuncusuyuz. Bizi izleyenler
1: sen
0: esas
1: merkezde set oyununu sen başlatıyorsun.
3: Ama şöyle son bir söz söyleyeyim. Kartal Yiğit bundan önceki sezonlarda genelde böyle hep böyle buruk Beşiktaş'a girdiği zaman hep sitemle giriyordu. Burukla girdi ama bu sene gündür gündür gelen
0: evet.
3: Beşiktaş var sesi daha gür çıkacak
0: öyle.
3: Bence.
2: Sen Messi'sen ben Xavi'yim. Öyle düşün.
0: Estağfurullah.
2: Öyle düşün yani.
0: Olsun. Sen takım oyuncusun.
2: Tabii ki her zaman.
0: Biz bireysel.
3: Ya,
0: ama Zafer
3: zaman...
0: abimiz var burada.
1: Ya, estağfurullah.
0: Zafer abimiz var.
1: Yok. Şimdi ben neyim? Kimim?
2: Zafer Tüzün.
1: Evet.
0: Senin
2: zaten
0: golcülüğün de yani.
2: Golcüsün. Tamam.
3: Kartal da ben de çok kez canlı yayında
2: ama
3: seyircanlı.
2: Savaş Çorlu yanına bile veremiyor topu. Öyle bir problemi
0: Savaş
2: var.
0: Savaş Çorlu kaleci olabilir.
1: Abi bak.
2: Yani onlar genelde
1: Kerem,
2: kaleye
1: sana bir şey futbolda.
3: Ben kabul ediyorum ama hiç itiraz etmiyorum.
1: Bak,
2: yani.
1: Futbolda doğru antrenman.
2: Evet.
1: Doğru dinlenme, doğru beslenme. Doğru dinlenmeyle doğru beslenme yok Savaş'ta.
2: Olsa Savaş Çorlu'dan futbolcu olur mu?
1: Olur.
2: En kötü yanına verecek yere
1: baba müthiş organize yapıyor.
2: Yok.
1: Orta sahada o 10 numara oynar.
0: Orta saha değil bu.
3: Organizasyonda acayiptir.
0: Stoper oynar bu.
2: Stoper oynar, kaleci oynar.
0: Kaleci oynar. Minyatürde iyi kaleci
2: olur. Belki bek oynar.
0: Belki
2: bek oynar.
0: Minyatürde kaleci olur.
3: Hiç sevmiyorum. Çok adam geçede bek oynarken ya. Bekte seri olmak lazım.
2: Doğru pozisyon almayı bileceksin.
3: Seri olacaksın bekte. Stoperken yine biraz kesici oluyorsun da bekken seri olman lazım.
2: O zaman seri bir şekilde Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in bugün divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalara göz atarak bir başlayalım. Beşiktaş'ın Marsilya maçı var. Fenerbahçe'de gündem karışık. Neticeler çok iyi gelmedi. Ve Trabzonspor'da da Başkan Ertuğrul Doğan'ın bugün A-Spor'a yaptığı açıklamalar var. Hepsine geniş yer ayıracağız. Galatasaray'la açılışımızı yapıyoruz ve Dursun Özbey'i izliyoruz.
4: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kalıyor. Özellikle taraftar

0: tarafından niye geciktiniz, niye geç kaldınız? Yani haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl, sahadan ne veriyorlar, bu bir. İkincisi de, ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz ayının ortasında bir yerde yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla, bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz, yeni transferlerimiz sahada artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını ekrana getirdik. Savaş Çorlu'yla bir başlangıç yapmak isterim. Eminim ki çok daha fazlasını zaten bugün izledi, dinledi. Transfere dair en merak edilen konularla ilgili de değindiği bazı noktalar oldu. Biraz daha maliyeti düşürdüğünü Galatasaray'ın bekleyerek ifade etti. En çok dikkatini çeken bölüm neydi Dursun Özbey'in sözleri arasında?
2: Çok enteresan eleştiriler oluyor biliyorsun. Divan kurullarında bazı isimler çıkıyor sürekli olarak. Alakasız eleştiriler yapıyor. Bazen sert eleştiriler oluyor. Sayın Başkan yine sakin kalıp en son final konuşmasında tabii ki buradaki bu 50 milyon olayı çok dikkatimi çekti Zafer Hocam. Yani 50 milyon euro kar ettik dedi. O zaman bunu iyi anlatamadınız. Yani Galatasaray yönetimi, Sayın Başkan 4 yıl şampiyon olup geçen sene Şampiyonlar Ligi'de başarı, gelir hanesine çok ciddi rakamlar, paralar yazılmış. Geçen sezon şampiyon, son sezonki şampiyonlukta, 4. şampiyonlukta ciddi forma satışı elde edip dünya üzerinde bana bir tane kulüp başkanı söyleyemeyiz herhalde. Bu kadar şampiyonluk yaşayıp başarı elde edip kar hanesine ciddi rakamlar yazıp eleştirilen. O zaman burada bir stratejik olarak herhalde bir iletişim hatası olduğunu düşünüyorum Kerem. Yani yoktur ya, var mıdır bilmiyorum. Yani bu kadar yıldır futbolcuyuz Kartal. 4 yıl şampiyon olup Şampiyonlar Ligi başarısı denildi. Geçen sene onu da gerçekleştirdi. 5. yılda şu anda zirvede. Evet, ufak tefek eksikler mutlaka var. Şampiyonlar Ligi için kadro yeterli olmayabilir ki. Benim düşüncem bu yönde. Oraya daldan dala atlamayayım ama yani baktığım zaman kendisini ifade etmeye çalışıyor Sayın Başkan. Şurada söylediği kelime, eğer biz bu transferleri beklendiği gibi erken yapsaydık 50 milyon euro zarar etmiş olurduk dedi. Transferlerde daha önceki yıllarda da zararlar oldu. 50 milyonu bölmeye çalıştım. Hepsine birer tane böyle şey yaptım dinlerken başkanı. Leao'ya 20 koydum. Leslie'ye 5 koydum. Bisuya'ya 5. Deniz'e 10. Batrakova 10. Öyle bir 50 milyon euro çıktı. Bu rakamlar bile eleştirilirken başkanın bu 5 transfer üzerinde 50 milyon euro zararımız olurdu eğer taraftarın istediği şeklinde erkenden yapsaydık dedi. Yapılmaması eleştirileri ben hep haklı buldum. Çünkü iyi anlatılmadı hocam. Transferi Galatasaray taraftarına, camiasına, siz, Sayın Abdullah Kavukçu, Galatasaray'da ekstra bir futbol hakkı yok Fenerbahçe gibi konuşacağız şimdi diğerlerinde. Yani başkan bu süreçte hep transfer yapacağız, bekleyin, sabırlı olun derken hep böyle zaman aşımızda her gün sanki hemen bu hafta transfer olacakmış gibi ya da işte 10 gün içinde transfer olacakmış gibi. Dünya Kupası denildi, Dünya Kupası bitti.

0: Bugün 50 milyon euro zarar ederdik demesini ben baktığım zaman hakikaten zaten maliyetli transferler. O yüzden bir yerlerde yine bir yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Ya baktığım zaman başkan yine kendisini ifade edememiş gibi. Çünkü bu süreçte tekrar söylüyorum 4 yıl şampiyon olmuş bir takımın başkanı bu kadar eleştiriliyorsa bir yerlerde bir yanlış. Ya eleştiri kültüründe bir şey var ya başkanın ve yönetiminin kendini anlatamamasında. 4 yıl şampiyon olan bir takım Fenerbahçe ya uzun yıllarda şampiyon olamıyor. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Bu kadar eleştiren bir camia yok. Ali Koç döneminde dahil, bugün de dahil. Yani şampiyon takımın başkanı ben olsam üzülürüm. Ben Dursun Özben yerinde olsam.
1: Fenerbahçe camiasının tahammül derecesi yüksek. Evet, Galatasaray'da 4 yıl şampiyon olmuş başkan dahi olsa değişime gidebiliyor.
0: Hala bugün bir takım istekler, arzular, var. Tepkiler. Yani yönetimin değişmesini isteyenler, yanlış hoca, olduğunu savunanlar. Hoca, ya. Hoca konusunda bu da aynı şekilde 4 yıl şampiyon olmuş bir hocanın sezon başında istifasını gitsin diyenler. Birinci hafta Çorum maçında. Ya bir yerlerde yanlış var. Ya Galatasaray eleştiri kültürü Galatasaray'da çok yüksek, bunu biliyorum. Ama bu kadar da biraz fazla sanki. Eğer burada bir yanlış varsa, bu kadar eleştiri varsa Sayın Başkan'ın da yöneticilerini toplayıp ya biz ne yapıyoruz? Basın sorumlusu varsa basın sorumlusu, ki ben uzun yıllardır Galatasaray'da basın sorumlusunun kavramını çok fazla görmüyorum. Bir Eray Bey var. Şu anda Abdullah Kavuk zaman zaman konuşuyor. Bir de en çok sorumlu kalan başkan var. Hani bu kadar yükün altına elini koyan, bu kadar ağır taşın altına elini koyan, gövdesini koyan, para harcayan, ekonomik anlamda çok ciddi paralar harcayan, kasa kolaylığı dediğimiz şeyleri yapan, şampiyonluklar için futbolcuların primi ödenecek. Bir bakıyorsun kimsenin eli cebine attı yok. Başkan bir şekilde kasa kolaylığı bulup hem onlara yetişiyor. Öyle ve bu mi? Kadar da tabiri caizse hani belki biraz ağır olacak ama dayak yiyorsun. Başarı var. Allah. Ortada bir de dayak yiyorsun yani. Resmen dayak yiyorsun ya. Yok, ya bir şeylerde yanlış var yani burada.
1: Bu kadar ondan sonra hakikaten icraat yapan ama takdir edilmeyen bir coğrafyada yaşayan bir ülke ben görmedim abi. Yani çok sıradanlaştık. Hakikaten işini layıkıyla yapanı takdir etmek gerek abi. Şimdi bak kasa kolaylığı sağlıyor diyorsun ve bu başkan 4 sene
2: üst üste şampiyon.
1: Ya abi böyle bir şey yok yani. Niye biliyor musun? Bizim insanımız çünkü iyi konuşamıyor. Onun için bir kültür lazım. Ama kötüyü konuşmak çok kolay.
3: Bir de hasetlik var abi, hasetlik.
1: Var abi.
0: Ya o hep var. O Fener'de de var. Bütün camialarda var. Var.
1: Tabii var. İyi ya. Gitmesiniz. Cehennem çukuru var ya abi. Türklerin çukurunun yanından geçiyor. Niye onun kafasına vurmadın diye onlar birbirini çeker aşağıya diyor.
3: İşte hasetlik.
0: Abi, başarılıyken başarısız.
1: Bir de takdir edin ya.
0: Başarılıyken başarısız olmasını isteyen Galatasaray camiasında, Beşiktaş camiasında, Fenerbahçe camiasında hepsinde var hocam.
3: Hepsinde var.
0: Bir şeylere iyi giderken birileri hep böyle kötü olsun, nemalansın mesela. Divandaki konuşmalara bakıyorum. Hani birinden alakasız. Genel kurullarda bakıyorsun keza aynı şekilde. Oraya çıkayım kürsüye kendimi göstereyim. Eşim dostum beni görsün. O canlı yayınlarda veriyor ya. Bunu yapanlar var. Ama Sayın Başkan'ın bu sezon olağanüstü bir seçimle yönetiminin değiştirmesi, birkaç değişiklik yaptı. Her şeye kendisi yetişmeye çalışıyor. Bakın ekonomik anlamda Dursun Özbey'in, Sayın Dursun Özbey'in yaptıklarını asla yadırgayamayız. Hep veren çünkü. Bakın ben geçen sene biliyorum primler ödenmedi. En çok Kerem yaptığımız şeylerde bunu ben dile getirdim. Futbolcuların primleri ödenmiyor. Geçen sezon şampiyonluk primi var. Bakıyorsun gelir gider tablosuna. En son başkanın el atması.
1: Prim en hassas konu futbolcu.
0: Her zaman için. Her yerde özellikle Türkiye'de prim en hassas konusudur. Futbol şubesi olmuş bir yerde bakıyorsun yetişemiyor. Başkan en sonunda ki tamam diyor çocuklar ben halledeceğim diyor. Bir hafta sonra hallediyor. Ama şurada bugün 5 transferi ben eğer Temmuz'da yapsaydım 50 milyon euro zarar ederdim. Burada biraz çelişiyorum ben açıkçası yani. Bu kadar fark eder miydi bilmiyorum.
1: Artık eğer gerçekten hedefler bu kadar büyürken sen bunun hesabını yapıyorsan o zaman taraftarı ilgilendiren olur.
0: Taraftara söz veriyorsun hocam bak ben borcun, burada bak başkanı takdir ediyorum değil. Ama bu süreç kötü işlendi. Ben söylüyorum Galatasaray'da bir kriz anında camı kıracak adam başkandan başka yok. Kim var ya bakın aklınıza geliyor mu? Zaman zaman Abdullah Kavukçu dışında Eray Yazgan basın sorumlusu ama gördüğümüz yok. Diğer yöneticiler içinde baktığın zaman Sayın Başkan yönetimini yenilerken bu yeni seçimle beraber 4 sene şampiyon olmuş bir şekilde olağanüstü seçimle giderken biraz daha belki yönetimine daha iyi ekonomik anlamda o kasa kolaylığını sağlayacak isimler olabilirdi. Bunu Fenerbahçe Beşiktaş yapıyor çünkü bakın Serdar Adalı da bunu yaptı.
3: Yapacak
0: çünkü.
3: Yapmadı
0: Serdar yapacak. Serdar Adalı yaptı şimdi. Derken karar aldı yani.
3: Tabii karar aldı.
0: Bunu başkan daha iyi bir şekilde yapabilirdi. Ben şahsen Dursun Başkan'ı zaman zaman eleştiriyorum ama 4 yıl şampiyon olmuş bir takımın başkanına bu kadar eleştiri oluyorsa bir de başkan şöyle bir ekibini toplayıp ya ne oluyoruz? Niye biz bu kadarız? Niye bu camia bizi eleştiriyor? Demesi de lazım. Şu olay doğruysa 50 milyon euro çok yani güzel bir rakam. Ama Galatasaray camiasına siz lig bittiği zaman Sayın Abdullah Kavukçu

0: Hemen şampiyonluğun arkasında Aspor'da şampiyonluk kutlamalarında Mikson'da Emre'ydi zannediyorum Kaplan röportajı yapan. Dedi ki bizim transferde hiçbir sorunumuz yok. Şu kadar paramız var. Arsenal'le de yarışırız. Falanca tapınanla yarışırız. Biz beklenen transferleri yapacağız. Ama 10 gün, 20 gün, 30 gün, 40 gün, 50 gün, 3 ay sonra gelen transferler. Ve bu kadar gelirin olduğu yerde, bu kadar üst üste gelen şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi'nin olduğu yerde transfer süreci biraz iyi anlatılmaması ve hep geçmişi örnek vermesi. Sayın Başkan'ın biz bakın geçmişte yaptık yine yapacağız. Geçmişte yanlıştı ama bazı şeyler. Geçmişte yanlış yaptık ama bu dediği doğruysa o zaman yanlıştan doğru çıkıyor. 50 milyon bana bu 5 transfer için ciddi anlamda bir şey geldi.
1: Bu transfer planlaması doğrultusunda mı bu beyanatları verdi?
0: 5 transferi biz eğer diyor Sayın Başkan Ağustos'un sonlarında Eylül başında değil de Temmuz'da yapsaydık 50 milyon euro daha fazla ödemiş olacaktık diyor.
1: Bak 4 senedir üst üste şampiyon olup Şampiyonlar Ligi geliri elde eden Galatasaray camiasından bahsediyor.
0: Tabi baktığın zaman hep de tek başına gitti. Tek Şampiyonlar Ligi'ne giden takım oldu.
2: En çok geliri olan.
0: Bir de bunun içinde gelirleri sayarsak çok fazla. Şimdi bugün divanda böyle cımbız bir sesle işte 700 milyon euro, 500 milyon euro totalde 4 senede şampiyonlar transferlere harcanan paralar söyleniyor, konuşuluyor ama gelir olarak da çok büyük geliri var. Galatasaray'ın 4 senedeki gelirleri ciddi anlamda harcanan transferlerin çok üzerindedir. Tam transfere para harcandığı zaman zaman çöp transfer diye tabir ettiğimiz transferler de oldu. Hiç oynamadan giden ya da az sayıda oynayıp giden ciddi paralar harcandı. Ama bir gelir olayı, şampiyonluk geliri çok büyük değil Türkiye'de. Şampiyonlar Ligi, sponsorluk, loca gelirleri, kombine satışları, hele hele ki bu sene Sayın Başkan herhalde en çok serzenişi içinden içine şu anda forma satışları yavaş gidiyor mesela. Geçen sene 1 milyon bandına çıkması halinde Kerem biliyorsun çok ciddi bir gelir elde etti. Galatasaray ekstradan o parayı da aldı. Rakamı da söyleyemiyorum burada çünkü bir aşağı bir yukarı 30 milyonda. Ama bu kadar gelirin olduğu yerde, bu kadar başarının olduğu yerde eleştiri varsa o zaman...
1: Abi şimdi bak Şampiyonlar Ligi'nde hedef yükseltmene rağmen hangi transfer Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne uygun? En son alınan Leao hariç.
0: Bence değil. Bence
1: bu kadar geliri olan bir yönetimin bu kadar ağır kanlı olması tahammül edilemez. Camiada bana göre o tepkiyi gösterdi.
3: Bir de nokta atışı yapamadı.
1: Abi, yapamadı.
4: Abi sen genel hatlarıyla nasıl gördün Dursun Özbey'in ve Galatasaray teknik heyeti yönetiminin transfer dönemi performansını? Yani bu kadar eleştiriyi hak eden bir tablo mu ortaya çıktı sence netice itibariyle?
3: Eleştiriyi hak eden bir tablo bence ortaya çıkmadı ama yani şimdi transfer yapmayabilirsiniz. Geçmişe dayanarak son 4 yılın şampiyonusun. Şu an itibariyle başarılısın, iyi bir yönetim, iyi bir teknik adamın var. Bu kadar üstüne gidilmesi yanlış. Ama şu var, şimdi başkan diyor ya Temmuz'da yapsaydık bu transfer 50 milyon fazlalık olurdu. Şimdi bunu yönetimler zaman zaman yapıyor, her yönetim yapıyor. Ne denir ona işte fırsat transferi. Ya işte Avrupa'da transfer kapanır, ben kaparım. İşte bazen öyle olmaz. Yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de sıçrayamaz. O yüzden herkes şunu bekledi Galatasaray'dan, yönetimden daha doğrusu. Transferleri hiç olmasa nasıl daha önce ilk saneye getirmişlerdi. Öyle bir yıldız, bir iki yıldız alalım. Daha sonrasında eksik yerleri monte ederiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki hedef farklıydı. İlk başta girilen hedef. Ama şu anki tabloya baktığımız zaman alınan transferlerle hedeflerin örtüşmediğini görüyoruz. İşte en büyük sıkıntı bu. Bir başkan tabii ki kulübünün borçlu olmasını istemez. Borçların artması. Ben Sayın Dursun Özbey'e de hak veriyorum. Yani buradan Dursun Özbey'e yüklenilmesine karşıyım. Ama siz hep biz ne dedik yayınlarımızda? En hazır takım Galatasaray transfer için söylüyoruz. Yani kadro anlamıyla zaten çekirdek kadrosu oturmuş bir şekilde. Rötuşlarla bu işi bitirecek takım. Bir Galatasaray, bir Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor değil. Farklı, fazlalıklı bir transfere ihtiyacı yok. O yüzden işi kolay dedik ama kolay olan şeyi zora soktular.
1: Vallahi.
3: İnsanlar, pardon abi, insanlar o yüzden tepki gösteriyor. Tepki gösterene de ben kızmam ama Galatasaray'ın iyi başlayamamasının nedenleri arasında bence sağ dışındaki problemler olduğunu görüyorum. Yani Okan Hoca'nın da kafası rahat değil, futbolcuların da rahat değil. Böyle bir hazırlık kampının çok detaylı geçmediğini ve sıkıntılı geçtiğini görüyoruz ama yeni yeni hafif toparlanmaya başladılar. O nedenle Sayın Başkan'ın konuşmasında serzenişlerde bulunması gayet doğal. Evet kulübü 50 milyon borçtan

0: bir bakıma daha az bir şekilde kurtardı. Ama Şampiyonlar Ligi ayarında bir transfer politikası izlendi mi? İzlenmedi. Katılıyorum ya, sadece Leo. Lig için belki yine favori olabilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi'nde şu anki mevcut yapıda, şu anki kadroda başarılı olma ihtimali bana biraz daha azmış gibi bak, geliyor.
1: Şey ekleyip sana pas atayım. Şimdi evet, oturmuş bir kadro, oturmuş bir sistem olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde hedef yükselten Galatasaray'da bir tane sol stoperin hala yok.
2: Bir şabı geldi.
1: Yok.
0: Ondan tecrübeli bir
2: yani. Alındı ama
1: 10 numara pozisyonu hala netleşmiş değil.
0: Genç oyuncu.
1: Genç oyuncu. O
0: bakalım
1: hangi yöne doğru gelişim olacak, o belli değil. Tam ne hangi yöne doğru olgunlaşacağını da bilemeyiz yani. Ona rağmen bana göre Dursun Özbek'le yönetimi sınıfta kaldı abi. Bu kadar şampiyonlar geliri 4 senedir alan bir takım hedef yükselttiğinde o hedef doğrultusunda, ihtiyaç doğrultusundaki bölgelere net transferler yapmalıydı abi.
0: Doğru.
1: Şimdi al bir stoper. Bak bugün Abdülkerim'i dinlendirdin. Baktın olmuyor, tekrar şimdi geri oynattın. Oraya yedek diyeceksin. Daha sert maçlar oynanacak çünkü. O şeyde Şampiyonlar Ligi'nde.
3: Ve fazla kilosu olduğu söyleniyor. Yeni alınan
1: bir devşirme sağ bekle oynuyorsun. Adam işini iyi yapıyor. Doğru işi yapıyor. O ayrı. Ama al bir sağ bek. Stoperi yedekle. Al 10 numara pozisyonuna bir adamı. Bu eksiklerini gidermedi ki Galatasaray bana göre.
3: Hocam şimdi bunu lig bittikten sonra da aynısını söylemiş. Şampiyonlar Ligi için kafamda birçok soru işareti var.
1: Evet.
3: Lig için bu kadro yeterli. Yeni yeni toparlıyor dedi. Bak bazı çelişkiler var. Yeni yeni toparlıyor dediğimiz tabii Galatasaray namuhalif iki takımdan bir tanesi. Birisi Kasımpaşa, birisi Galatasaray. Doğru. Ligin zirvesinde. Ama hep abicim. anlatıyoruz. Hep yanına bir şey koyuyoruz. Hep eksik bir şey koyuyoruz. Bak şimdi burada
1: Şampiyonlar Ligi arenasına girdiğin zaman hocam çata çat maçlarda Şampiyonlar Ligi ligin için, gerçekliğini hocam, unutursan bakın, ligde de puan kaybı yaşar.
3: Lig başlamadan maçı da söyledim. Kerem'le yaptım. Şampiyonlar Ligi için bu kadronun yeterli olmadığını söyledim. Sözümün yine arkasındayım. Biz şimdi Leslie geçen maçta Kocaeli maçında biraz oynadı. Aa bak işte Leslie. İnşallah daha iyi olur.
2: Orada soru şu. Şampiyonlar Ligi'nde ne için bu kadro yeterli değil? Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için mi?
3: Hayır. Yeterli. En azından 24'e kalmak için.
2: 24'e kalmak için bu kadro yeterli değil demek.
1: 16 belki 8 hedef konuldu ama.
2: Hedefi bilmiyoruz.
0: Geçen sene 8'e hedef konuldu.
3: Ya Galatasaray'da hedef her zaman
2: 8'e yükselemedi.
3: Hocam hedefin gerçekçi olmak gerekirse final. O da pozisyonu yöntesinden taraftarına Galatasaray'ın müzesinde olmayan tek kupa bu kupa.
2: Biraz gerçekçi olalım.
3: Biraz gerçekçi olursak 8. 16-8.
2: Tamam.
3: Bu kadroyla bak çok senle daha önce de tartıştık. Geçen sene 10 puanla 9 puanla çıkıldı. Bu sene 10 puan 9 puan çıkmak çok zor bu grupta diyorum ya. İlk 24'de kalmak.
0: Tabii.
3: Hani bunu benle daha önce birkaç kişi daha tartıştım. Geçen sene 13 puan dedik. Galatasaray 10 puan aldı ve son maçta şeyde dahil, Benfica'da dahil son dakika son saniye attığı kaleci golle oradan çıktı. 9 puanla çıktı ve aşağıdakiler olumsuz puan kaybettiler. Galatasaray'ın
1: Allah abi Osman sakatlandı. Bak Barış'la oynadın. Tamam Deniz, sana ileride cevap verebilecek bir potansiyeli var.
0: Kesin var ama.
1: Ama henüz şu anda iyi, net katkı sağlayacak bir oyuncu değil.
3: Ya oynatmadın işte.
1: Yarın kötü de oynayabilir.
3: Oynatmadın. Lisbon maçında oynatmadın. Kocaeli maçında oynattın.
1: Evet.
3: İki tane sol bekle oynadın. Sol stoperi şey yaptın.
1: Demek sadece ki transfer planlaması eksikti. Onun tabii için eksik. Ben diyorum Dursun Özbek'le yönetim.
3: Sen
1: kusura bakma.
3: 10 numara
1: kaldılar.
3: 10 numara dedin. Sol beklerle sağ bek dediğin gibi Salah'ı 30 milyon euroya alınan Singo hala sakat.
0: Evet abi.
3: Hala sakat.
0: Hakikaten,
3: sen 10 numarada Batrakov'un daha önceki 10 numaraların çok gerisinde olduğunu düşünüyorum. Zamana ihtiyacı var ama Galatasaray zamana ihtiyacı var deyip 20 milyon euro harcayıp olamaz. Galatasaray zamanı ya hangi zaman? 5. hafta ikinci maça çıkacaksın. Diğer taraftan biz transferin son gününe kadar Kamavinga'yı konuştuk. Galatasaray'ın hala o bölgesinde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmuyorsa Kamavinga'ya hala ihtiyacı var. Öyle bir oyuncuya. Torreira'nın önünde yanında oynayacak böyle bir oyuncuya net ihtiyacı var. Ya yoksa bu kadar rakamlar konusunda...
1: Lemine'yi yedekleyecek oyuncu diye aldın. Leslie alakası olmayan şartlarda bir oyuncu.
3: Stoper alıyorsunuz. Stoper alıyorsunuz. Bakıyorsunuz şimdi Almanya'da oynamış, İngiltere'de oynamış. Bana gerekli en maçta oynayamıyor. Niye oynamıyor? 3-4 ağızdan herken 5-6 kilo fazlası hazırdır var. Niye transfer ettin o zaman? 5-6 kilo fazlası olduğunu iddia edilen ki direkt teknik heyetten geçen hafta birçok gazete arkadaşlarımız yazdı. Böyle bir oyuncu o zaman bekleseydik 50 milyon euro zarar edecek dediğin oyuncu. Orada da bir yanlış var o zaman. Bekleyerek almak o zaman doğru değil.
1: Abi hep ne denir? Cebini gösteren başkan ne yapar? Akşam pazarında elde kalmış hocam, çarığı çürüyor almış.
3: Hocam bak beklersin fırsat transferini bekler.

0: her zaman
1: çıkabilir dakika, ama bunu yaparsın tabii, hocam. Erzemez ama senin çıkmaz. Mevkine 3 tane nokta mevkine transfer yaparsın. Sana fırsat transferi miydi? Sezon başında tak aldın fırsat. Sané'yi alıp teklerden beklersin. Alırsın Leao'yu. Sonra diğer bek, ama 5 transferin 4'ünü fırsat olarak beklediğin zaman
2: olmaz.
1: Olmaz.
0: İşte en başta yapacaktı.
1: Rakibin de elini güçlendiriyorsun. Son güne kalan transferde sana biz Icardi'nin ilk geldiği zaman hatırlayalım. Son gün fırsat transferiydi. Bonservisi çok uygun alındı. Biz Osimhen'in son güne kadar bekleyip son gün serbest kalma maddesiyle transfer edildi. 80 milyon lira, 75 milyon lira. Orada da mesela son güne beklemenin bazen faydası olur ama bazen sana zarar olur. Sayın Başkan'ın hesabı beyanı tabii ki benim yok. İçin önemli ama rakamlarla kaçla açıldı, kaçla kapandı bilmiyorum. 50 milyon euro kar ettik sözü şu 5 transfer için. Hani böyle isimlere baktığım zaman 50 milyon euro kar edip etmediğini önümüzdeki günlerce Singo gibi bir sağ bek transfer edildi. 30 milyon euroya ortalarda yok. Bunlarda da zamana ihtiyacı var. Galatasaray'ın zamana ihtiyacı yok. Galatasaray zamana ihtiyacı olması için çok geniş bir kadrosu olacak. Ben eğer burada bir çağ oynamıyorsa şey Jakobs oynuyorsa burada zamana ihtiyacı Galatasaray'ın yani var mı yok mu her şey ortada.
2: Bak, bak sana bir şey söyleyeyim. 4 yıldır üst üste şampiyon oluyorsun ya. Öyle taraftar var ya bir dakikada unutur biliyor musun? Öyle geçmişte yaşamaz.
1: Hele Galatasaray'da işte onu söylüyoruz. Işte.
2: Büyük zaten takımlarda hedef tükenmez. Herhalde. O hedef doğrultusunda eğer hedef belirliyorsan ona göre ihtiyaç doğrultusundaki transferleri olmazsa olmaz yapmak zorundasın abi. Öyle 50 milyon kar ettim son dakikayı bekledim. Ondan sonra en son işte elde kalanlar ne olduğu belli değil tesadüfen. Ya doğru düzgün
1: hocam, Leo daha fazla kaçmadı hocam.
2: Bile
1: Leo mesela
2: garanti bir şey yok.
1: 50 milyon liradan fazla öyle edebilir miydi? Sakatlıktan çıkmış. Yani Leo'yu 50 milyon lira almak transferiniz onu.
3: Orada değil. Bir şey söyleyeyim mi? Başkanın en haklı olduğu konu Leo konusu.
1: Kaç paradan açıldı kapı?
3: Şöyle kapı kaç liradan açıldı onu ben bilmem. Sen bilirsin. Öncelikle biliyorsan eğer. Oradaki mantık şu. Galatasaray'ın Leo ve benzeri bir transferi geciktirmesinde kulüp oyuncunun kulübü oyuncuyu bırakacak. Banko istemiyorlar. İstenmeyen oyuncuyu transferin son günlerine gelindiğinde daha ucuza alırsın.
2: Alırsın.
3: Bu çok net. Leo'da da böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Kerem.
2: Peki bir şey söyleyeyim.
1: Ben, alsan, ben biraz daha geriye gideyim mi?
2: Bak, Kerem'e biraz daha oyuncu Fenerbahçe'ye başka takımlara da sunuldu.
3: Evet. Çünkü elden
2: aradan biri alsaydın olacaktı.
1: Evet. Fenerbahçe alsaydı mesela. Fenerbahçe de istiyordu. Risk Fenerbahçe olarak ama
2: bak ben de diyorum hocam, ki hedef
3: Fenerbahçe Greenwood'u aldıktan sonra artık alamazdı ya.
1: Hocam zaten. Daha geriye gideyim. Yine Dursun Özbek'ten hem de bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Kavanda mıydı?
3: Yıllar önce.
1: Yine Dursun Özbek'ten hem evet. Ama. Ya kadro dışı kalmış. Son gün onu bir fırsat 1 milyon 800 bin lira. Ya Trabzonspor artık diyor ki benim bu oyuncuyla işim yok diyor. O dönemde bunu 1.800 alabiliyoruz ama sen elindeki oyuncunun parasını verip gönderiyorsun. Fırsat transferi beklenir 50 milyon ama bir taraftan da giderler var yani. Bu tarafta Danimarka milli takımının oyuncusu var elinde Nelson gibi. Performans olarak bir aşağı bir yukarı şunu bilirim. Bir çağdan daha iyi bir oyuncu.
3: Bilmiyoruz.
0: Kimden? Ben Nelson'u bu. Hakikaten Nelson'u beğenenler diyelim.
1: Ya Nelson'u.
0: İhtiyacım var.
1: Abi Danimarka milli takımın oyuncusundan bahsediyorum.
2: Evet. Verimine bakacaksın abi verimine.
0: Kötü tabii. Değildi ki adamı yedin 2 dakika.
2: Futbolcunun apoletlisine bakmayın.
1: Hocam.
3: Hayır, adam yıllardır mutsuz değil miydi?
1: Niye mutsuzdu? Niye Zaha mutsuz? Niye Tete mutsuz? Bak bazı futbolcular mutsuz olduğu için
2: nasıl
1: niye mutsuz oluyor?
2: Bu Türkiye'ye gelen oyuncuların çoğu Avrupa'da aldıkları paranın yarısını alamazlar ya. Yani neyin mutsuzluğu abi bu?
3: Davinson'un arkasındaydı
2: çünkü. Neyin mutsuzluğu bu ya?
3: Davinson'un arkasındaydı oynayamıyordu.
1: Aynı Okan Hoca ilk hazırlık maçında.
3: Ve oynayamayacaktı ya.
2: Şimdi o Nelson.
3: Yani Davinson'u kesebilecek mi Nelson?
2: Bak kabul.
3: Kesemez.
2: Strateji olarak... Yönetim evet doğru strateji bana göre yönetim.
3: Zaha niye mutsuz konusuna da bir parantez açayım mı? O doğuştan mutsuz.
1: Hep mutsuz.
3: Adam mutsuz yani.
1: Hakim Ziyech, Tete,
3: Yusuf Demir. Tarso, Hakim Ziyech söylüyor.
2: Tamam da sadece o zaman sahadaki performansına mı bakılıyor? Abi karakterini de araştır adamın.
3: İşte araştır
1: sen. Hocam ben kısaca şunu söyleyeyim. 50 milyon lira kar ettik diyor mesela bu transferden Sayın Başkan. Saygı duyuyorum. Ama son 4 senede Galatasaray'ın yüksek meblağlara alıp
2: 3 milyon euro
1: parasını ödeyerek gönderen.
2: Parası ediyor 3 milyon euro.
1: 50,
0: 150. 56 ile çarpmış.
1: 160.
2: Bir galibiyete 150-160 lira alıyorsun abi. 50 milyon lirayı düşünürken Şampiyonlar Ligi'nde aldığın galibiyetle 150 milyon alıyorsun.
0: Doğru.
2: Bak abi. Zaten onun için strateji üretmesi için seçilenler eğer türbündeki Amigo'nun muhasebesiyle ondan sonra planlarsa her şeyi öyle teknik direktör falan değil. Önce başkan herkes götürür sistem. Yarın öbür gün Allah korusun. Hedefler doğrultusunda yolda kaldın. Geçen seneden daha kötü bir performans verdin.
0: Başlayacak tribün.
2: Baba, teknik direktörden önce yönetime gider.
0: Herkes gider. Herkes gider.
2: Abi bugün 4 sene üst üste takımını şampiyon yapmış Okan Buruk'un kariyeri tartışılıyor ya.
1: Lig bak ben aslında en çok galibiyet
2: şurada hemfikirim biliyor musun Savaş? Şimdi Trossard'lar alınıyor, Vlahovic'ler alınıyor, bilmem ne, Italiano geliyor. Abi futbolcunun kalitelisini, apoletlisini alıyorsan teknik direktörün de iyisini, apoletlisini getireceksin. Bak orada hemfikirim. Ama yerli malı 4 sene üst üste şampiyon yapmış tartışılıyor abi.
1: Ya sen şimdi kendini Okan Buruk'un yerine koy. Yılların futbolcusu, yılların teknik adamısın. 4 yıl üstte takımı şampiyon yapmışsın.
2: Bunalıma girer.
1: Geçen haftaya kadar ben hakikaten ben de bunalıma girerim. Ama bir taraftan da düşünürüm. Niye, neden diye. Sayın Başkan'ın yerine koyuyorum kendimi. 4 yıl şampiyon yapmış bir takımı şu anda Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta 4 yıl şampiyon olmuş bir başkan olmuş olsa böyle cilalarlar, parlatırlar, heykelini falan dikerler yani. O derece olur.
2: Ya şimdi belli ki Dursun Başkan'ın, yok, Sayın Dursun Başkan'ın verdiği beyanata dayanarak demek ki Okan Hoca transfer istemesine rağmen biraz bekleyelim. Ondan sonra pazar ucuzlasın. Na gidildi. Buradan o çıkıyor.
1: Bir de şu var.
2: Sen elde ettin, karı düşünüyorsun yani. Abi olmaz.
0: O zaman
2: hedef büyütürsen, o zaman parada sen o zaman
3: var.
2: Kasaya bakmayacaksın abi.
3: O zaman parada sıkıntı var.
0: O zaman maddi anlamda bir sıkıntı var.
1: İşte var. Ben bunu anlatmaya çalıştım.
0: Ama öyle değil dediler.
1: Hayır. Ben buna işte
0: parasal sıkıntımız
1: var.
0: Yok dediler.
1: Var.
0: Bence de var.
1: Vardı.
0: Bu bunu 50 milyon doğru işte. Söylüyor. 50 milyon hesabını yapıyorsun. Bak Beşiktaş, evet. Beşiktaş bunu yapmadı bu sezon. Üstelik sıkıntısı da vardı. Gitti çatır çatır aldı gitti adam. Bir Vlahovic'i bekledi bir 15
3: yıl. Beşiktaş'a da sıcak para girdi. Onu
0: girdi tamam ya. Girdi. Sevgili ama girdi ama Kerem sadece o girmekle yetmez. Canınız transfer değil ki. Dünya kadar alacaklar var. Bilmem neler var. Bankalar Birliği'ne borç var. Para gidiyor başka yerlere. Ama Beşiktaş bakmadı ona.
1: İlk etapta
0: gitti aldı getirdi.
2: Doğru yaptı.
0: Tavruyu yaptı. Sen de onu yapacaksın.
2: Çünkü taraftarı bağlamıyor öyle. Bankaya üstelik, borcum evet. Var. Şu var bu var. Bana ne kardeşim al diyor.
0: Zafer abi üstelik Şampiyonlar Ligi olmamasına rağmen yaptı Beşiktaş.
1: Galatasaray'ın
0: senin Şampiyonlar Ligin var.
1: Galatasaray'ın şampiyonluk
0: yani.
1: Sonrasındaki transfer sürecinin başladığı zaman gerçekten de kasada bir
0: sen daha iyi biliyorsun
1: vardı.
0: Yani
1: ben
0: belli.
1: Bunu
0: başkan resmen bunu
1: herkes
0: anlattı şöyle yani
1: yazık, yönetimlerin de gerçekten görüştü isimlerde.
3: Bu arada Beşiktaş'la Galatasaray'ın transfer yapması da aynı şey değil.
0: Ya
3: arada
0: değil onu diyorum zaten
3: vardı. Beşiktaş'ın
0: var.
3: Yapması lazımdı.
0: Lazımdı
3: yani.
0: Hep bak bütün yayınlarda ben dedim ki arkadaşlar Galatasaray'ı ayrı bir kefeye koymamız lazım. Ama Beşiktaş'la Fenerbahçe buna Trabzonspor'da ilave edersek bu üç kulübün transfer politikası yelpazesi daha geniş olması lazım.
2: Doğru.
0: Ama Galatasaray zaten oturmuş çekirdek bir kadrosu var. Ufak nasıl boyalan mesela bir boya yaparsın ya evine boya badana yaparsın. Ufak rötuş kalır değil mi? Tek tek tek onları da rötuşla elinde ufak bir şeyle fırçayla bırakırsın. Galatasaray bunu yapması lazımdı. Ama yapamadı.
2: Eldeki kadro kaliteli olmasına rağmen standarda bağladı Okan Hoca abi.
1: Hocam.
2: Onun için var ya artık milletin ezberi sıkıldı. Aynı kadro aynı anlayış filan.
0: Ama o zaman
2: şimdi elinde
0: hocam.
2: Mesela Niyega denen bir oyuncu var.
1: Evet.
2: Kullan abi alternatif fikirlerle bu oyuncuyu bir değişik artık bir aksiyon görsün camia.
1: Ya
2: onun
1: geçen,
2: için taraftar
1: geçen
2: istedi.
1: Sezon Can Armando diye bir oyuncu transfer edildi. Fenerbahçe'de gündemdeydi. Yani şu anda A takım listesinde yok. B kadrosunda.
2: Buyur.
1: İstediği zaman yazacak, istemediği zaman yazmayacak. Böyle
2: bunlar
1: bir transfer politikası olur mu?
2: Yazar abicim. Bunlara bakmasın.
0: Niye alıyorsun
1: bak,
0: abi?
1: Bak Can Armando şu anda bakın Türkiye Futbol Federasyonu'nun A listesinde yok. Geçmiştekileri saymıyorum. Bu sezon bu kadar eleştiri varsa Sayın Başkan'ı anlattım doğrularını yanlışlarını.
2: Peki.
1: İsmi konuşulan ne futbolcular vardı 3 aylık dilimde? Şu anda Leo dışında diğer futbolcuların hiçbirisi konuşulan isimlerle bağdaşmıyor.
0: Ya sen Hacilerden bak, sonra falan bak.
1: Ya Hacı'yı boşver. Bu 3 aylık dönemde diyorum ben.
3: Ya. Hacı'dan sonra dedin yani, de yani Hacı ile Batrukov'un gelişi arasında
0: hayır abicim, bak,
3: 30 yıl var ya.
0: Bölge olarak diyorum. İsim olarak. Bölge 10 numara. Bölgesi Hacı Yeşil.
2: Profil Aydın, olarak.
0: Aydın, en son Mertens
1: hocam,
0: geldi. Tamam 10 numara değildi
1: bak,
0: belki.
1: Bak,
0: tamam
1: hocam bak. Ben beraberdik Kerem'de yine.
0: Batrukov'u tam
3: İddialı bir şey söyleyeyim
0: belki
3: mi?
0: Çok kötü bir oyuncu değil.
3: Siz Batrukov'u çok hafife alıyorsunuz.
0: Kötü bir oyuncu değil bak söylüyorum.
3: Ben genel anlamda medyanın çok hafife aldığını gözlemliyorum.
0: Ben hafife almıyorum.
3: Da mahcup olacağını düşünüyorum.
1: İnşallah ben olalım. Dahil Batrakov'u hafif alanlar mahcup
3: sen hafif
1: olur.
3: Alıyorsun.
0: Ben almıyorum.
1: Ben hafife şöyle alıyorum.
0: Ben almıyorum.
1: Galatasaray'da Batrakov ismi geçen 10 numaraların günümüz 10 numarasının ya ismi geçen 10 numaraların çok altında kaldığını söylüyorum.
0: Evet.
1: Bu da beni hafife alma. Ya Matruşka yapmış çok güzel. Muhtemelen sevgili Murat Bereket yapmıştır onu. Güzel bir düşünce. Fakat

0: içinden çıkan o isimler Hacı ile başlıyor. Ardından
1: Sinay derler,
0: Mertensler ve Batrakov. Ben Rus Matrakov'a yanında olsam, o akşam Matruşka reklamı görsem, bir taraftan sevinirim, bir taraftan hep buruk kalırım. Bu oyuncularla şu anda benim orada
1: kıyaslanmam
0: bana ağır bir yük getirir.
2: Yoksa baskı, futbolcunun baskı mı yapar diyorsun?
0: Baskı yapar hocam. 3 tane Galatasaray'da çok çok iyi işler
3: yapıyor. Tanıtım işi bu. Kulüpte oyuncu başarı, potansiyeline ama oyuncu, güveniyor.
0: Ama bak tekrar söylüyorum. Benim bu kadar beklediğim transferin son gününde beklediğim oyuncu gelip çatı maç alması lazım. Kocaeli maçında abicim, kulübede Lisbon'da maç kazandırması lazım.
1: Doğru.
3: Batrakova bir günde olmaz o işte.
1: Batrakova alabilirsin.
0: Nasıl olmaz?
3: Bir günde olmaz o işte.
0: Bu kadar parayı veriyorsam, 50 milyon euro kar ettim diyorsam, bir günde geldiği zaman bana maç kazandırır.
3: Öyle, öyle kolay.
0: Niye ben o zaman burada söylüyorum? Leano sakatlığı vardı, anlarım. Leslie bir günde değil.
3: Oyuncu kaç yaşında? 21 yaşında, evet, değil mi? Tamam, Rusya Ligi dışında bir şey oynamamış. Uluslararası arenada maçı yok. Bunlar da zaten transferi riskli kılan faktörler ama 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ya. Hacı buraya geldiğinde kaç yaşındaydı? 31-32 yaşındaydı.
1: 30.
3: Tam Hacı 94 Dünya Kupası Kerem oynamış. 98 oynamış. Orada 90'da Maradona ile mukayese edilmiş. Wesley Sneijder diyorsun. Bir sene önce Ballon d'Or finalisti. Yani şimdi Sneijder'le Hacı ile Batrakov'u kıyaslamak bile saksızlık.
0: Bundan önce o mevkiye hocam çok özür
1: dilerim.
0: Bundan önce Okan Hoca'yı eleştirdin ya. Okan Hoca'nın başarıları, yaptıkları bu kadar olup eleştirmesini ben de kabul ediyorum ama yanlışları mutlaka vardır. Galatasaray'ın son 4 yılda aldığı Batrakov tarzında belki değil ama ona yakın oyuncuların şu anda hepsi kayboldu. Bakın Can Armando, Yusuf.
3: Can Armando ile Batrakov'u kıyaslayamazsın ya. Yusuf, ya.
0: Ama bir şey söyleyeceğim.
3: Ya Can Armando dediğin adamın A takımla maçı yok. Can Armando U19 oyuncu.
2: Kerem'im.
0: Niye yani aldın?
2: Mevzu kaçacak.
3: Denemek için aldın mı? 500 bin euroya aldığın adam.
0: 500 bin euro küçük para değil artık.
3: Yani tamam, yani 25 milyon euro vermedin yani.
0: Gökdeniz, Can Armando'yu aldın. Dortmund'dan.
3: Can Uzun için de aynı tartışmayı yaşadığımızı hatırlıyor musun? Genç oyuncu.
0: Evet.
3: Genç oyuncu değil bunlar. Bu adamlar.
0: Sen Can Uzun istiyordun yani, değil mi? Can Uzun'u bekledin.
3: Müthiş oyuncu.
0: 25 milyon euroya Can Uzun'u asla alamaz demiştim Galatasaray. Sen de hatta Can Uzun'la diğer Brezilya orta sahada Can Uzun'u tercih
3: ediyorsun. Can Uzun'u zaten Frankfurt almadan almaman hata. Evet. Zaten onun potansiyelini anlamaman, orada o yatırımı yapmaman, Türk oyuncu bir de.
2: Kerem'im, hata bak, olan o. Taraftar bazında bir şey söyleyeceğim. İkinize de destek olacak.
3: Tabii ki.
2: Şimdi konuşulan ne abi? Foden, ondan sonra Bernardo, Fernandes,
0: i̇şte bu,
2: ondan sonra Rios işte filan derken işte arkadan Batrakov gelince taraftar ondan hocam mutsuz oluyor. Yoksa çocuğun potansiyelinin olmadığından değil.
1: Değil.
2: Belki bu müthiş bir gelişim gösterecek.
1: Bence kötü oyuncu.
2: Olgunlaşmaya aday bir çocuk.
0: Tabii, ve bu isimler, bu isimler değil, böyle torbadan hep, çıkmadı. Hep görüşülen isimler.
2: Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Bana göre Sayın Dursun Özbek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne giremeyeceğini tahmin ederek oradan gelecek parayı kullanırıma mı gitti? Bana göre oraya gitti.
1: Olabilir.
2: Anladın mı? Ama ne oldu?
1: Olabilir.
2: Evdeki hesap çarşıya uymadı.
1: Olmaz.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girince oradan gelecek olan para geçemedi eline.
1: Ama işte bu nereye çıkıyor abi sonuçta yine? Maddi imkansızlıklara. O zaman benim de kafamda soru işareti diyor. Son 4 senedir şampiyon olmuşsun, kasana para giriyor, işte hasılatlar, mahsulatlar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne girmişsin. İyi de bence başarılı bir dönem geçirmişsin. Nerede bu para?
0: Taraftardan abi da ne istediysen yani taraftar yapmış.
1: 50 milyon fazla veremiyor
0: taraftardan
1: musun?
0: Taraftardan ne istediysen yapmış.
1: Evet,
0: kombine dedin,
1: Euro
0: forma dedin, iş adamlarından loje dedin.
1: Herhalde
2: zaten başı tepkiyi gösterdi taraftar. Hazırlık maçlarında tribünde yoktu.
1: Sezon başından ben, beri var sezon zaten.
0: Ben mesela evet, Kocaeli maçında lider Galatasaray'ın Kocaeli maçındaki tribünlerin de boş olmasına şaşırdım. Galatasaray geçen sene, önceki sene hiç bu kadar boş tribünlerle başlamadı. Ha, bilet bulamıyordu. Bilet bulmakta zorlanıyordu.
2: Abi taraftar bilinçlendi artık. Öyle kandıramazsın taraftar.
1: Herhalde
2: bir
1: yani.
2: Bir şey diyorsan yapacaksın.
3: Fenerbahçe'nin bir süredir takımdan ayrı kalan Marco Asensio'nun Eyüpspor maçının kadrosunda olacağını duyurduğunu biliyoruz. Tabii bu İspanyol futbolcunun ilk 11'de başlayacağı anlamını taşımıyor. Yine de milli aranında yakın olduğunu ve 3 haftalık bir süreçte Asensio'nun kendini toparlayabileceğini düşünürsek yine de bunun güzel bir haber olduğunu söylememiz lazım. İşler iyi gitmiyor Fenerbahçe'de. Asensio'nun yokluğu da hocam sanki takımın oyununu yani direkt olarak etkiliyor. Geçtiğimiz sezonda görüyorduk. O olmadığında oyun akışı ciddi anlamda problemli hale geliyor. Siz Asensio'yu nereye koyuyorsunuz Fenerbahçe için kafanızda?
2: Asensio Fenerbahçe takımındaki yalnızca kendi başına tekniği ve oyun zekası en yüksek adam, ihtiyaç olan adam. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosundaki

0: Kadroya şekil verecek, kimlik takıma kimlik kazandıracak bir profil. Onun oyun zekasına, onun tekniğine Fenerbahçe'nin şu an itibariyle ihtiyacı var. Asensio'suz takım dikine oynanamıyor, oynayamıyor.
1: İşte şeyde
0: özlenen gördük. Fenerbahçe ortaya çıkamıyor.
1: Derbide gördük.
0: Abi bu ihtiyaç
1: ne yani bak, gördük.
0: Şimdi takım kuracaksın. Ondan sonra uyum sağlayacaksın. Sonra ne yapacaksın? Teknik direktörün maharetini göreceksin, değil mi? Şimdi oyuncu havuzu iyi olduğu için büyük takımlarda, dört büyüklerde, ondan sonra teknik direktörün işi aslında kolaylaşır. Eldeki kaliteli oyunculardan dolayı. Ama şimdi harmoni diye bir şey var. Aslında antrenörün stratejisini kolaylaştıracak çok adam vardır. Fenerbahçe'de olduğu gibi. Ama sen standart, sana gol lazımken, kenarda ne varken, sen tercihini başka oyuncudan kullanırsan eleştirilirsin. Sen Fenerbahçe takımı olarak Avrupa arenasını bir kenara bırakıyorum. Ben her zaman defansın önünde Fenerbahçe bir tane kontrol oyuncusuyla oynamalı derken, sen üç tane kontrol oyuncusuyla çıkarsan üretemeyen bir takım olursun. Her şey doğaçlamaya kalır. Çalışılmış bir şey, organizasyon olmaz. Hücum organizasyonunu bu şekilde yürütemezsin. Ne olur? Tesadüfen Kante getirir veya Kerem Vurmaz keser. Yenize o atamaz. Sana gol öncesi müthiş bir pozisyon bırakır. Atam. Niye? Her şey ayrı beceridir abi. Gol becerisi ayrı bir beceridir. Onun için orta sahada sadece rakibi karşılama adına bu kadar fazla oyuncu kullanırsan, sen hiçbir zaman orta sahada bağlantı oyunu, merkezde set oyunuyla oynayamazsın. Hücumu destekleyen bağlantı oyununa giremezsin. Böyle olduğun zaman senin ön bölgendeki oyuncular da senin ona cevap veremediğin için çok fazla defans arkası koşu yapmaz. Derine inmez. Beklersin bölük pörçük. Hani sinemalardaki reklam gibi Greenwood'un top ayağına gelir. Bir şekil bir şeyler yapar, girer içeriye, bir vurmaya çalışır. Biz Talisca'nın sadece kendini oynuyor. Bununla beraber eğer ki sistemine uymuyorsa, Talisca çok zor bir futbolcudur. Sen o sadece kendi adına, kendine vuruş açısı sağlama adına o sahada bulunur. O döner, dönüş kabiliyeti ve şut atar diyorduk. Şimdi Greenwood da kendini oynayan bir adam haline geldi. Bu nedir? Abi hücum organizasyonu çalışmamaktır bu. Senin şimdi elbette ki kaliteli oyuncuların yeri geldiğinde inisiyatif alır. Takımın oyunsal anlamda oyunu kaybettiğinde oyunun duygu durumunu değiştirme adına bireysel becerisini kullanmak zorundadır. Her şeyi öğretemezsin ki futbolcuya. Bazı şeyler doğuştan gelir. O doğuştan becerileriyle sana takımı ayakta tutar, sahada tutar, oyunu sana çevirir ve tabelayı değiştirir. Ama bu her zaman böyle olmaz. Sen her zaman bireysel becerilerle, ondan sonra abi Aziz Başkan ne dedi? Bu takımın çok çalışması lazım dedi. Ben de şiddetle itiraz ettim. Dedim ki çok çalışmak değil, akıllı çalışmak lazım dedim. Sen eldeki oyuncu profillerine göre, ona göre bir ligin dinamiğine göre, ona göre bir sistem yaratacaksın.
1: Bak şimdi İtalyana geldi nasıl?
0: Abi adam oturdu
1: abi. Oturtturdu yani.
0: Adam fikirleriyle oturtturdu.
1: Tabii ilk maçtan.
0: Ya onun için ya abi uyum yok Fenerbahçe'de. Şimdi ben ne diyorum? Harmoni problemi var değil mi?
1: Evet.
0: Bunu nasıl açıklayacağım? Şimdi çabuk oynayacaksın abi. Herkes çabuk oynayacak. Birisi ayağına bekliyor. Biri önüne bekliyor. Abi organize bir şey yok.
1: Hep spontane.
0: Olmaz.
1: Doğru,
0: hep böyle spontane. Olmaz. Ve bak senin elinde her zaman söylüyorum. Senin stratejini kolaylaştıracak çok adam var. Buna rağmen alternatifli fikir yürütmezsen o zaman eleştirilirsin. Bireysel performanslar da düşük. Abi şimdi sen Gaziantep takımını karşılama adına elinde bir tane Kante var. Bu bir sıkıntısı mı var? İsmail var. bir sıkıntısı mı var? Genduzi var. Bir tanesiyle oyna. Sen hücum bölgesini destekleme adına, orada kalabalık olma adına eldeki hücumcuları kullanma. Onlarla bir alternatif fikir üretmeye çalış. Şimdi Semedo çık, Mert gir. Mert çık, Semedo gir. Vedat çık, Lukaku gir.
1: Hep aynı.
0: Abi olmaz.
1: Biraz da cesaretli olacaksın hocam.
0: Ya hep onu söylüyorum ben. Teknik direktörün yolu cesareti kadardır diye.
1: Teknik direktörlük cesaret işidir.
0: Büyük takım büyük düşünmeye gerektirir abi.
1: Aynen öyle. Hep bak yine aynı şeyi veriyorum. Örneği veriyorum. Vincenzo bak, örneğini veriyorum ama yapıyor adam.
0: İtalyan'ı niye kabullendi Beşiktaş takımı, camiası? Çünkü İtalyano'nun icraatları kabul gördü.
1: Gördü.
0: İkna etti futbolcuyu da taraftarı da. Sen de ikna edeceksin abi oynattığını.
1: Ben göremiyorum. Kusura bakmasın. İsmail Hoca da ben bunu göremiyorum. Bak abi, göremiyorum. Sezon başından beri göremiyorum. Yani mesela Beşiktaş'ın baskısına bakıyorsun. Top yakın bir baskı. Diyorsun ki lan buradan bu baskıdan kimse sağa çıkamaz diyorsun. Bak hakikaten öyle gözüküyor. Fenerbahçe'ye bakıyorsun abi. Bir bazen Kerem yapıyor. Bazen işte önde ne derler arkadan geliyor İsmail yapıyor. Kante yapıyor. Bir kişi iki kişi olmaz. Baskı yapacaksan Beşiktaş gibi yapacaksın. Şu an itibariyle hakikaten Fenerbahçe'de bence yapısal sorunlar, idari sorunlar var. Kimse yanlış anlamasın.
0: İdari şöyle.
1: Yani idari derken yönetimsel anlamda, tekniksel anlamda bazı sorunlar var. Yani
2: idari anlamda var abi.
1: İdari anlamda var abi, da var. Idari anlamda taktiksel var. Anlamda da büyük sorunlar olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hoca değiştiren takımlarda iyi reaksiyon verir takımlar değil mi? Kartal değişti, evet. İsmail Kartal ya hoca değişti.
1: Hiçbir şey yok.
0: Gene reaksiyon vermedi takım.
2: O zaman nerede yanlış var?
0: Organizasyonda.
2: Organizasyonu kim yaptıracak hocam?
0: Hoca. Şimdi hür iradesiyle bugün Vedat yerine Lukaku tercihi kullanıldı değil mi? Sayın İsmail Kartal öyle bir tercih kullandı.
3: Evet.
0: Hem de ben hür iradesiyle İsmail Kartal'ın bu kararı verdiğini zannetmiyorum.
2: Sıkıntı burada işte.
1: O zaman problem
2: sıkıntı
1: var.
2: Burada hocam.
1: Tabii.
2: Ben de aynı şekilde Talisca'nın gittiğini de İsmail Hoca'nın direkt kendi kararıyla olduğunu düşünüyorum. Belki birkaç kere. Ve bu kararlar alınırken İsmail Hoca'nın şu anda ben yalnızlık yaşadığını düşünüyorum. Yalnızlık çektiğini düşünüyorum. Bu istifasında da
0: o zaman dönmeyecek.
2: İstifa aslında tek taraflıdır bir.
1: Evet.
2: İstifa ederken çok net konuştu, kararlı konuştu. Ben futbolcu olsaydım söyledim etkilenirdim. Çünkü ben bir daha geri dönmemek şartıyla istifa ediyorum dedi. Hatırlayalım
1: Dur
2: orada Arşi'nin orada basın röportajda konuşurken hatta dedi ki şaşırdı istifa olayını duyunca. İstifanın bana bir kere daha söyledim. Su şişesiyle falan kimse bunu anlatamaz. Bu istifanın su şişesiyle falan alakası olduğuna ben ihtimal vermiyorum. Arka planda başka şeyler var. İsmail Hoca'nın bu kadar sıkıntılı olduğu bir süreçte başkan istifadan çevirdi. Oğuz Hoca gitti. Ya Oğuz Hoca Fenerbahçe'de şu anda tam olarak görevi ne? Transferlerde
0: sportif
2: vardı.
0: Direktör.
2: Sportif direktör. Sportif direktör.
0: Zaman görev zaman... tanımını açayım mı sana?
2: Sportif
0: yönetimi direktör, temsil eder, teknik direktörü asiste eder.
2: Evet. Burada bu süreci yaşayabiliyor mu? Ben transfer döneminde gidenlerde, gelenlerde, transferde imza töreninde olması ama bu süreçle ilgili arada bir Oğuz Hoca'nın konuşması lazım. İsmail Hoca bu takımın efsanesi, Oğuz Hoca bu efsanesi. Aykut Hoca'nın imza atmadan transferleri yapan kişi olarak bir anda orada ne olduysa hala aydınlatılmadı. O neden Aykut Hoca'nın olmadığı. Çeşitli transfer olabilir, yardımcıları olabilir. İsmail Hoca'nın işine çok fazla karışılmasının motivasyonunu bozduğunu düşünüyorum. Bir insan motivasyonu eğer yakalayamazsa oyuncuya da motivasyon edemez. Oğuz Çetin'in de bence bu yaşananlardan sorumluluk payını çok fazla olduğunu düşünüyorum ben. Oğuz Hoca çünkü her yerde var. Birçok arkadaşınız ben duyuyorum. Senin takım arkadaşlarından, oğlum, yakın dostlarından, Sakarya'daki yakın dostlarından, arkadaşlarından, yıllarca beraber yol yürüdü arkadaşlarından Oğuz Hoca'ya telefonu açmıyor. Oğuz Hoca'ya telefonu ulaşamıyor. Takım içinde de var.
0: Ne oluyor? Neden mi kurtarıyorlar abi? Neden? Ben anlamıyorum. Ben de sportif niye direktörlük yaptım. Gelen bir bakıyordum telefona. 60-70 tane telefon gelmiş. Abi yemek yerken lavaboya gittim de veya bir istirahat anında herkese dönüyorsun abi. Ne oluyor yani? Dünyayı mı kurtarıyorsunuz? Ben anlamadım.
2: İşte burada acaba futbolcu İsmail Hoca istediği zaman ulaşabiliyor mu? Ya da Hoca İsmail Hoca'ya
0: İsmail Hoca istifa etti bir hata. Geri döndü ikinci hata.
1: Büyük hata zaten.
2: İşte kazanan kim diye bir soru büyük sormuştum. Hata. O istifa ve geri dönüşünden şey kazanan abi kim olacak? Fenerbahçe mi? İsmail Hoca mı? Oğuz Çetin mi? Başkan mı? Kim olacak?
0: Savaşım. Ben hep ne diyorum abi? Bir takım kuruyorsun. Arkadan teknik direktörün becerisi doğrultusunda, mahareti doğrultusunda uyum sağlıyorsun değil mi? Abi nasıl bir uyum süreci geçirdi bu takım? 45 kişiyle antrenman yaparken ben hep söyledim. Bak böyle uyum sağlanmaz diye.
1: Solskjaer'da yaşadı.
0: Böyle bir oyun anlayışı oturtulmaz.
1: Solskjaer'da yaşadı aynısını işte. Adam 40 kişiyle gitti. Kampa hocam, patladı ondan sonra. Yapamazsın zaten ya. Bu gerçek.
2: Birlik beraberlik varsa başarı gelir. Galatasaray bunu yapıyor. Bak eleştiri de var ama birlik beraberlik. Fenerbahçe'de yapıyor, Sayın Başkan. Doğru. Seçimi kazandı. Seçim kazanmadan önceki en büyük söylemi birlik beraberlik. Bir birlik beraberlik olacaksa ben yaparım dedi mi Sayın Başkan?
3: Evet.
2: Sayın Hakan Safi'nin de seçim sürecinde çok güzel konuşmalar oldu. Transfer süreci en son 1-2 gün belki ifadelerinde sertlik olduğu için o seçimde o etkilemiştir. Ama Aziz Bey'in o gün de söylemiştim yine söylüyorum. 8 yıllık Fenerbahçe'den ayrı kaldığı dönemde Fenerbahçe için yapmış olduğu olumlu anlamda bir şey yoktu. Ama Fenerbahçe camiası ben her zaman sandıktan çıkan sonuca saygı duyarım. Birlik beraberliğin şu anda Fenerbahçe çok gerisinde hocam. Çok gerisinde. Bakın sizler Fenerbahçe'yi bilirsiniz. Eski futbolcular, eski oyuncular, eski teknik adamlar, kongreleri, eski başkanlar. Sayın Başkan'ın geldikten sonra öyle şeylerle görüyoruz diyoruz ki işte Acun Ilıcalı'nın hocası. Sayın Acun Ilıcalı'nın hocasının alınması Fenerbahçe.
0: Yani Fenerbahçe birlik beraberlik.
2: İşte onu söylüyorum. Ha. Bu olmazsa birlik beraberlik olmazsa başarı olur mu?
4: Bak. Salt birlik beraberlik mevzusu mu bu?
2: Yani önemli. İşin, çok değil. Önemli.
4: Hayır işin takım önemli boyutuna bakmak değil.
2: Çok
4: lazım.
2: Önemli.
4: Bak. Neticeler
1: takım olamamışsın zaten. Takım
4: seviyeden. Takım olamamaktan ziyade ya bak, burada bir kadroyla alakalı bir
1: kadro da tamam bak
4: sağ
1: kadro da
4: bak, var yani
1: kartalım. Problem var kadro planlamasında
0: Kerem'in
1: da var.
0: Kerem'in sorduğuna cevap verebilirim. Tabii evet, evet, evet. Transfer yanlışlığı var. Şimdi sağdaki sonuçlar bazen çabaların gerisinde kalır.
4: Evet.
0: Büyük camialar bunu sindiremeyebilir. Şimdi büyük bir kaynak ve enerji harcamana rağmen abicim sonuçlar sana kriter olur. Şimdi sonuçlar bazında Fenerbahçe darbeli. Ve bunun yarattığı çaresizlik Fenerbahçe camiasının içine sinmez. Bak. Ha öbür tarafa döndüğün zaman Fenerbahçe'de farklı düşünmek Fenerbahçeli'nin problemi değildir aslında, zenginliğidir. Farklı düşünebilirsin. Ama düşmanlaştırmak sana zarar verir. Sayın İsmail Kartal'ın serzenişlerinde de rakiplerinden değil, kendi camiasından gelen acımasızlık onu yordu, yıktı.
2: Yönetiminden, eski takım arkadaşlarından, ben bir yönetim kurulunda evet. Beşiktaş maçı sonrası yönetimde önemli bir ismin İsmail Kartal için söyledi, söylemi duydum. Yani birlik ne beraberlik dedi derken mesela ne dediğini ben söyleyeyim. Orada Fenerbahçe camiasının içinde olanlar var yani İsmail sustu. Kartal, İsmail Hoca da sen de biliyorsun. Ben Fenerbahçe'de camiasında arkadaşlarım var. İsmail Kartal için o yöneticinin söylemi İsmail Hoca'nın zoruna gittiğini duyduk. Birlik beraberlik belki saltta önemli değildir ama şimdi bak Saadettin Saran eski başkan, Ali Koç eski başkan, son seçimde Sayın Hakan Safi bir maçta beraber bir maç izleyemezler mi? Tribünde hep beraber gelin. Hakan Safi Fenerbahçe için birçok sponsorlukları var. Ali Koç'un sahi 8 senede dünya sponsorlukları var. Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda katkısı olacaksa Sayın Mahmut Bey seçim zamanı dedi ki istersek Mbam Bey'i bile alırız. O kadar bizim şeyimiz var dedi ekonomik anlamda. Ama Allah'ın transferlere
0: baktığı zaman... Başkan ne dedi en son? Tamam öyle yapacağız da ki bu parayı kim ödeyecek dedi.
2: Ama işte bak ben de bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Çelişki.
2: Transfer sürecinde...
0: Güven kaybına yol açar savaşım.
2: Bu kısa sürede açtı hocam araya giriyorum ama kısa sürede açtı. Fenerbahçe'de seçim kazanıldıktan sonrayla bugün arasında Fenerbahçe taraftarlar arasında şöyle bir bakılsın. Aziz Bey'in seçim kazanmasını isteyenler hatta daha ileriye gideyim. Benim haddim değil ama oy verenlerden de bazen seçimden sonra pişmanlık duyan olur. Hani şu adaya oy verseydim daha iyi olurdu. Aziz Bey'e oy vermek, tekrardan seçilmek. Verdiği oydan dolayı...
4: Bugün artık Fenerbahçe'nin maç kazanan bir takım olmaya geri dönmesi gerekiyor. Ve Kartal Yiğit eldeki malzeme de ocağa kadar belli. Yani bunun üstüne bir şey eklenemeyecek. Sadece Asensio katılacak bir Kartal Yiğit.
0: Pasına satıyorum Kartal'a bak. Güzel pas atacağım.
4: Pas atıyorsanız pası pas size veriyorum. Buyurun.
0: Büyük takım oyunu oynatacak hoca olacaksın İsmail Hocam. Kartal buyur.
1: Doğru. Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Bir hoca kafasında istifa kararı almışsa, ediyorsa geri dönmesi ben açık konuşayım hatadır. Bir kere oyuncular karşısında da bir güven kaybı yaşarsın. Bu yaşandığını
0: Kartalım,
1: düşünüyorum.
0: Çift hata da servis yani, karşı tarafa geçiyor. Doğru. İsmail çift hata yaptı.
1: Aynen öyle.
0: Yani, bıraktı hata, döndü.
1: Dönmeyeceksin.
0: Hata.
1: Bak şimdi bırakabilir. Bırakmasın hata demem. İnsanlar hepimiz zaman zaman insanoğlu.
4: Hata yapabilir.
1: Hata yapar tamam. Artı onu bir sıkıntıların içinde boğuşuruz. Bir günüm

0: olaydır. İstifa ben döndürdüm. Döndürmek falan yok. Bırakacaksın. Bir kere o günden sonra ben iddia ediyorum futbolcu şöyle bakar. Bak bu hep böyle. Aynısını Fatih Tekke yaşadı ya. En canlı, en somut örnek, en son. Adam bir istifa etti. Bir hafta tuttular. Gitti Diyarbakır'da yenildi. Tamamen bu sefer ipler koptu. Bak şimdi aynısını İsmail Hoca. Umarız yani yaşasın İsmail. İsmail Hoca'la da bir alıp veremedim yok. Severim de kendisini. O ayrı mesele ama bu iş, bu dikişin zor tutacağını düşünüyorum ben. Yani en ufak bir yenil bundan sonraki süreçte bir yenilgi, bir beraberlikte bundan sonra o iş gitmez. Bir özgüven kaybı. Futbolcu şöyle bakar. Zafer abi sen oynadın biliyorsun. Ya bu hoca ben futbolcu olsam derim ki ya bu hoca zaten gitti, geldi. Bu bize fazla bir şey sağlamayacak. Belli yani istediğin kadar sevebilirsin. O ayrı mesele. Ama yani en ufak bir sallantıda gidecek belli. Olmaz. Yani burada Sayın Başkan'ın da bence fazla ısrar etmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya da hoca bulamadılar. Hemen getirecek bir hoca bulamadılar. Böyle devam ettiler. Belki devre arasına kadar.
1: Aziz Başkan bulur da.
0: Ya bulur yani kısa dönem belki milli araya kadar. Bakın ben hala Fenerbahçe'de bazı şeylerin olabileceğini düşünüyorum yani hoca değişikliğini. Bir milli ara var önümüzde. Milli araya kadar idare edelim deyip daha sonra bir hoca da getirebilirler. Yani İsmail belli olmaz.
2: Hocam İsmail Hoca Fenerbahçe camiasını en az senin kadar bilen bir tecrübeli kişi.
1: %100.
2: 4 kere 5 kere gidip gelmiş bir kişi. Aziz Başkan'la da en iyi diyaloğu olan, tanıdığı, bildiği bir insan. Aslında bu gelecek başına bu yaşananları en iyi öngörmesi gereken kişiydi. Çünkü o imzayı atmadan önce kendisi teklifi kabul etmeden fazla değil 5 gün önce Aykut Hoca ile devam edilecekken Aykut Hoca'nın bir anda olmayıp sonra İsmail Hoca'nın gelmesi. Az önce Okan Hoca'nın 4 yıl şampiyonluğu eleştirilmesi ne kadar doğru bulmadığım ve bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsam bugün de İsmail Kartal'ın şampiyonluk yaşamadan 4-5 kez Fenerbahçe'de teknik adamlık kabul etmesi
0: o yanlış zaten.
2: Yanlış. Yani burada yanlış diyoruz hep bir şeyler. Hep yine bir ama neden diyoruz. İsmail Hoca bunu gelirken görmesi lazımdı. Arka tarafta sadece Aziz Başkan değil bir yönetim kurulu var. Yönetim kurulu da Aziz Başkan'ın bundan önceki kurduğu yönetimlerinden aşağı yukarı hemen hemen hepsinden en güçsüz diyebiliriz yani. Ya da denk yani orada sonuçta güçlü yönetimlerde önemli isimler var. İşine karışacak olanlar var. Oğuz Çetin özellikle söylüyorum orada köprü vazifesi olmak, sportif direktör tanımı çünkü futbolcu, teknik adam, başkan oradaki köprü olmak yani kolay bir şey değil. Aziz Başkan'dan önce mesela eğer sportif direktörse o istifada Sayın Oğuz Çetin olması lazım bana göre. Ya da Fenerbahçe orada Mahmut Bey vardı, Cihan Kamer vardı galiba. Selim Kosip var mıydı bilmiyorum şimdi o imza istifasından geri döndürdüğü zaman. Nerede sportif direktör?
1: Abi bak yönetim olarak teknik direktöre en uygun ortamı sağlayıp futbolcusuyla başa baş bırakmak zorunda değil mi yönetim? Destek budur abi. Öyle sözle süslü kelimelerle falan olmaz destek. En iyi ortamı sağlayacaksın, onu kafa kafaya bırakacaksın oyuncusuyla, oyuncusunu geliştirebilme adına. Şimdi bu dakikadan sonra ne yaşanmışsa yaşansın, Fenerbahçe'de bana göre ihtiyaç şu an itibariyle iç savaş değil, akılların, tecrübelerin birleşmesi. Bir araya gelip Fenerbahçe forması adı altında herkes birleşecek, Fenerbahçe'yi güçlü bir yere taşıyacak. Çünkü niye biliyor musun? Fenerbahçe'yi bölersen, ondan sonra rakiplerini değil, önce Fenerbahçe'yi güçsüzleştirirsin.
0: Oluyor zaten
1: şimdi,
0: abi.
1: Şimdi sen baksana, camia olarak bir bütün haline geldiğinde İsmail Hoca'ya karşı veyahut şu an yönetime karşı olan güven, zedelenen güven duygusunu tekrar yerine getirir.
2: Hocam aklıma ne geldi biliyor musun şimdi?
1: Getirmelisin.
2: Aziz Başkan 2002-2003 yılı olabilir. İstifa etmişti hatırlayacaksın. Birçok Fenerbahçe taraftarı sokağa çıktı. Evet. Aziz Başkan bizi bırakma geri döndü ama 100 Fenerbahçeli'nin 99'u değil 100'ü de Aziz Başkan'ın geri dönmesini istiyordu.
1: Evet.
2: Sayın İsmail Kartal hocamızın istifasından sonra kaç Fenerbahçeli geri dönmesi için gelişinde de bir şey vardı. Fikir ayrılığı vardı. Yani şimdi böyle çok vardı. Gelsin diyen vardı, gelmesin diyen vardı. İstifadan sonra istifasını inşallah kabul etmez diyen de vardı, istifası kabul olsun diyen de vardı. Bir şey yaparken güçlü yapabiliyorsanız, Aziz Başkan'a örnek veriyorum çünkü istifayı Aziz Başkan değil bile. O dönemi hatırlayalım. İstifasından vazgeçilmek için Fenerbahçe taraftarı sokaklara dökülmüştü akşamı saatinde yani. Ertesi gün tekrardan
0: savaş bak,
3: yola devam edilmiş.
2: Yola devam edilmişti ama bir istek vardı. Ciddi anlamda bir destek vardı.
0: Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bir de şu var. Ya denenmişi getirmeyeceksin. Bak tutmuyor. Tutmuyor. Sergen Hoca'yı getirdiler, tutmadı. Şenol Güneş'i getirdiler, tutmadı Beşiktaş'a. Olmadı. Yani Şenol Güneş Trabzon'a gitti. En son direktördü gerçi ama olmadı. Yani olmuyor ya. Bak, denenmiş olmuyor. Yeni bir yeni

0: lazım. Yani hep aynı isimler.
1: Yeni bir soluğa ihtiyaç
0: duydular. Tabii canım, Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı vardı. Yanlış yaptılar. Bak, İsmail Hoca'yı getirerek yanlış yaptılar. Dördüncü kez bir teknik adam geliyorsa, yani bel bağlıyorsan bence yanlış. Hele hele Aziz Başkan gibi tecrübeli bir başkan böyle bir hatayı nasıl yaptı? Ha, şimdi diyeceksin Aykut Hoca da denen. Ama Aykut Hoca'nın hiç olması bence bir kredisi daha vardı İsmail Kartal'a göre.
2: Aynı başkan gibi, Sayın Başkan'ın o bir kredisi vardı.
0: Bir kredisi vardı yani Aykut Hoca'nın. Aykut Hoca'yı getirseydi ben durumun daha farklı olacağını düşünüyordum açıkçası. Ya İsmail Hoca, ha bakın, bu demek değil
1: kadro
0: ki,
1: yapısı da biraz daha böyle Aykut Hoca'ya uygun gibi.
0: Daha uygundu. Daha Zafer bu hocam, demek değildir ki Fenerbahçe şampiyon olamaz. Elbette olabilir yani, ne daha sezonun başı tabii ki olabilir ama
3: bunun için yönetimin ne yapması lazım? Önce bu krizi yönetebilmesi lazım.
0: Yıprandın abi.
3: Yönetebilmek lazım.
0: Abi planlama, daha 5. hafta hocan istifa ediyor. Gözünü seveyim ya.
2: Planlama diyorsun ya hocam, hani birlik beraberlik. Hı. Aykut Hoca'nın, yani sen de beraber oynadığın takım arkadaşın başlarken Aziz Başkan bizim her şeyimiz hazır dedi. Plan, evet, program, evet, işte şampiyon yapacağız dedi. Galatasaray'ın şampiyonluğu göremeyeceksiniz. Fenerbahçe'nin şampiyonu bırakacağım dedi. Bunları söylerken yanında kim vardı? Teknik adam olarak hep kafasında Aykut Hoca vardı değil mi, birliktelik o programın içinde?
3: Evet, açıklamamasına rağmen, öyleydi.
2: Aykut Hoca'nın Ake transferinde bizzat Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak bu transferde net en doğrudan görüşme yaptığını da duydum. Vedat Muruç transferinde de görüşme yaptığını duydum. Burada başlıyor.
3: Dortmund'un santriforuyla görüşme yaptığını duydum.
2: Cirasi, bak Cirasi, bunlarla bizzat görüntülü ve normal görüştüğünü biliyorum. Ake transferinde de Aykut Hoca'nın bir numaralı pay sahibi olduğunu biliyorum. Siz burada her şeyi anlatıp daha birinci dakikada maç başlamadan oradan bir ayrılık olup sonra birkaç hocayla görüşüp İsmail Hoca'yla tamam deyip sonra 4 hafta sonra istifa, tekrar gel buradan toparlanmak için bir şeyler yapmak için kolay milli ara bir şanstır. Bak, milli ara bir şanstır. Eyüp Spor maçını Fenerbahçe kazanırsa, milli araya girerse, milli arada bu birlikteliği sağlayıp İsmail Hoca'nın o demoralize olmuş vücudunun hallerini her şeyle bir yukarı çıkarması gerekiyor.
1: Çok kısa bir konuda görüş alacağım, sonra Beşiktaş'a geçeceğim hocam. Belki sizin aklınızda başka bir şey vardır ama net sorayım. Eyüp Spor maçını bir kazaya açık olarak görüyor musunuz?
3: Görmüyorum. Niye biliyor musun? Niye görmüyorum? Bak onu söyleyeyim. Ki bana göre Eyüp Spor da yabana atılacak bir takım değil. Çok fazla değişik kadrosunu çok aşırı güçlendirmemesine rağmen enteresan hücum bazında alternatif üreten oyuncuları var. Değişik oyuncuları var yani. Seni zayıf yerinden vurabilir. Olabilir. Ama bak, bu şampiyonluk stresini bu dakikadan sonra başta yönetimin, arkadan Sayın İsmail Kartal'ın iyi yönetmesi lazım. Çünkü şimdi baskı arttı, stres arttı.
1: Yani hocam bir anda işte öyle bir noktaya gidebilir ki yani Fenerbahçe Eyüp'e puan verse, Galatasaray Trabzon'u yense şampiyonluk stresi yapmaya gerek kalmayacak bir seviyeye doğru gidiyor.
3: Önce kriz sonra hüsran.
2: Hocam bir şey söyleyeyim
3: mi? Önce kriz sonra hüsran.
2: Buna soruya bir şey burada ilave edeyim mi? Eğer böyle bir şey olursa ki ben Fenerbahçe'nin Eyüp Spor maçını yani rahat kazanıp milli araya morali gireceğini düşünüyorum.
3: Bu 3 maçı
2: futbolda
3: ben de
2: her şey var.
3: 3 maçı kazanacağını düşünüyorum.
2: Futbolda her şey var. Ola ki dediğin gibi bir puan kaybı olursa sadece İsmail Kartal değil, Sayın Aziz Yıldırım için ve yönetim için de tehlike canları başlayacak.
3: Yani bu iş böyledir. Silsile böyle yürür.
2: Bak söylüyorum. Bak,
3: bu yaratılan ortamda futbolcularda eğer Kerem'cim heyecan kaybolursa, bak bu çok önemli bir detay şimdi. Futbolculardaki o şimdi sezon başı çok erken sezonu aşmasına rağmen Fenerbahçe taraftarının beklentilerine cevap veren bir oyun sergiledi sahada. Çok erken olmasına rağmen. Biz de ne dedik? Oynadıkça güçlenecek dedik.
1: Şampiyonlar Ligi elemelerini söylüyorsun.
3: Aynen öyle. Şimdi heyecan kaybolur. Arzu istek yok olursa o zaman bu büyük tehlike. Bak, o zaman takım bütünlüğünü kaybedersin.
0: Onu diyorum zaten abi.
3: Onun için abi. Şimdi
0: hocalarla olan da şey, oyuncular kopar, tamamen iş biter.
1: Hocam şimdi bir virgül koymamız lazım. Çünkü vaktimiz çok daralıyor ve yarın UEFA Avrupa Ligi'nde maç var.
3: Var.
1: Beşiktaş Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş'ta da bazı eksikler var. Trossard'ı burada zaten net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Ağrıları sebebiyle riske edilmeyecek. Ama akşam saatlerinde bir Orkun konusu da açıldı.
0: Evet.
1: Kartal Yiğit. Orkun'un durumu ne? İlk elindeki bu bilgiyi alalım istiyorum. Sonra maçtan ne beklemeliyiz onu konuşuruz.
0: Orkun'un birkaç gündür zaten şikayeti varmış. Ayak parmağının bir tanesinde.
3: Serçe parmak mı acaba?
0: Öğrenemedim. Ayak parmağında çatlak var. Ama büyük ihtimal oynayacak, onu söyleyeyim. Yarın
3: neyle, iğneyle mi oynayacak?
0: Yani iğneyle falan sıkı.
2: Varsa... Bandaj olmuyor mu hocam?
0: Yok yok, parmakla sıkı bandajla
2: çatlak
0: oynatıyorlar.
2: Çatlak sıkı bandajla oluyor.
0: Sıkı bandaj yaptım
2: çünkü
0: oynuyor.
2: Kaleciler oynuyor da tabii, futbolcular tabii, çok etkiler ama oynar. Çatlak ağrı yapar.
3: Serçe parmak haricinde topla temasta falan
0: batar. Ya işte biraz şu var bak, riski var mı? Var.
2: Atel takıyorlar ya, onu atel taktığı zaman bağlıyorlar. Kramponun içine sıkıştırıyorlar.
0: Oynayacak diyorlar. Çünkü 2-3 gündür o şekilde antrenmana çıkmış. Doktorların haberi var. Doktorların kontrolüyle antrenmanlara çıkıyormuş. Ya antrenmana çıkıyorsa ben bu maç için çıkıyordur. Bu maçta oynayacaktır. Oraya bir sıkı bandaj yapılacakmış. Atelle matelle. İğneyle falan oynayacak diyorlar. Ama tabii ki riski var. Oraya aynı bölgeye bir darbe daha gelirse bu sefer sıkıntı yaratabilir. Hafta sonuna o zaman iş belki tehlike arz edebilir. Onun dışında oynayacağını düşünüyorum ve aldığım bilgi o yönde. Bir Trossard'da sıkıntı var. Aslında Trossard da antrenmana eksik çıktı. Oynamıyor. Adele ağrısı şöyle darbeden kaynaklı bir ağrı. Hoca zaten açıkladı. Trossard tabii bir Avrupa Ligi oynuyorsunuz. Yani sonuçta Marsilya eski gücünde eski bir Marsilya değil. İyi bir başlangıç yapamayan, 3 yenilgisi olan bir Marsilya değil. Ama yine de Trossard'ın eksikliği aranır mı? Bence aranır. Önemli bir eksiklik.
3: Tam kendine gelmeye başlarken maçı bir de bu yani iyi olmadı bu sefer.
0: Tabii iyi olmadı. Ben şunu söyleyeyim ama İlhan Fakılı'ya da ben güveniyorum. Çok arzulu, istekli, mücadele gücü üst düzey olan bir oyuncu. Sezon başında hepimiz yani Galatasaray için konuştuk ya mesela Batlokov nereden? Herkes İlhan için nereden çıktı? İlhan kim falan diyenler vardı. Şimdi gördük.
3: Ben İlhan'ı daha önce önde tabii görüyorum Batlokov'a göre. İlhan, şu an itibariyle.
0: İlhan şu an hazır bak. İlhan 11 oyuncusu. Trossard'ın bak niye İlhan oynayacak kimse diyemez. Ben İlhan'a güveniyorum. Ama Trossard olsaydı farklı şeyler konuşabilirdik. Çünkü hakikaten farklı bir meziyetleri olan bir oyuncu. Üstelik işte ben Marsilya'nın bir 2-3 maçını izledim. Özetlerini izledim. Marsilya savunması çok ağır. En zayıf yumuşak karnı savunması, özellikle sağ tarafı savunmasının. Yani orada işte Trossard aranır. Trossard
3: İlhan da çabuk adam ya.
0: Tabii İlhan da çabuk. O da bak İlhan da çok zorluk çıkaracaktır Marsilya'ya. O yüzden en önemli zaafı Marsilya'nın savunma tarafı. Ya Beşiktaş bence favori. Evet. Önemli bir maç ama Marsilya Avrupa'da Avrupa Ligi'ne aşina bir takım. Bir futbol ekolü. Tabii ki kolay geçmeyecektir. Yani şimdi biz Beşiktaş favori diyoruz ama neyin ne olacağı olmayan bir maç Avrupa Ligi. Evet onlar İyi bir başlangıç yapamadılar Bruno Genesio'yla. O da belki kendini göstermek isteyecektir bu maçta.
1: Bir onda koltuğu sallantıda, sallantıda bu arada.
0: Sallantıda yani kimin? Yenilirse.
3: Hocanın.
0: Hocanın Genesio, Bruno Genesio'nun.
3: Onlar 3'te 0 yaptı
0: yani,
3: değil mi?
0: Yani bir galibiyetleri var.
1: Sonra 3 maçı kaybettiler.
0: 3 maçı kaybettiler. Ben baktım işte şeylere izledim. İzledim de mesela ama bak hücum gücü çok yabana atılacak bir takım değil. Yani o anlamda kötü bir takım değil. Hızlı çıkıyorlar, hızlı hücumları. Özellikle mesela şey boş geçmiyor Guari. Hiç boş geçmiyor.
1: Emin
0: Guri çok iyi oyuncu. Boş geçmiyor. Her maç hemen hemen golü var. Paxio iyi oyuncu. Harit iyi oyuncu orta sahada. Hücum anlamında. Yani dikkat çekilecek oyuncuları var. Ama ben Beşiktaş'ın şu anki form durumuyla, içeride oynamasıyla falan favori görüyorum. Beşiktaş'ta hep bunu söyledim. Sezon başı söyledim. Herkes tamam doğal olarak şampiyonluk istiyor. Şampiyon adayı olarak gösteriyor ama Beşiktaş'ı hocanın Avrupa'ya bakış açısı çok farklı. İtalyan Avrupa'yı çok istiyor. Yani Avrupa'da başarılı olmayı çok istiyor. Ha bu ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaratabilir mi? Yani hem lig hem Avrupa onu bilemem. Ama şu anki mevcut tabloda olmayacakmış gibi gözüküyor. Ama çok da çok çok da inanılmaz bir geniş kadrosu da yok Beşiktaş'ın. Onu da söyleyeyim. Yani ama Beşiktaş'ta İtalyan faktörü Avrupa'yı ön plana almış durumda.
1: Hocanın açıklamaları da bunu çok tabii belli ediyor.
0: İlk geldiğinde dedim ben göreceksiniz dedim İtalyan'a Avrupa'yı yani şampiyonluktan belki şey değil öne anlamında anlaşılmasın. Tabii ki şampiyon olmak istiyor.
2: Kimi? İlk istiyor. İlk Kerem'den duymuştum Avrupa maçlarına doğru, çok daha önem verir diye.
0: Çünkü iki final oynamış adam yani bunu yapan adam Avrupa Ligi'nde de yapmak ister. Kendi kariyeri açısından hem Beşiktaş açısından güzel bir şey hem de hocanın kariyeri o da isteyecektir yani Avrupa'da bir final olursa müthiş bir şey olur yani. Kendi. Hepimiz ben şimdi açık konuşayım ben kaç sene oldu en son Galatasaray işte aldı. Türkiye'de bir Avrupa başarısı yok ya. Ben şimdi bu sene Beşiktaş'ın Avrupa'da final oynamasını isterim. Niye istemeyeyim? Şampiyonluk mu final mi desem ben final derim. Ya şampiyon olur Beşiktaş bu sene olmaz seneye olur. Ama bir finali yakalarsan muazzam bir başarı olur yani. Avrupa seni konuşur, dünya seni konuşur. O yüzden hocanın ben Avrupa'yı düşündüğünü daha çok...